0: pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
1: İşte Çerni'nin asisti, Orkun ayak içi, göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
0: Acayip, acayip.
1: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson ardından üst direk, Orkun çeviriyor, Olaytan bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun, Rıdvan baktı kaleye, Rıdvan ortayı yaptı, Mourinho, bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan, İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açarıyor, İlhan vurdu dışarıya. Hazırlık maçlarında böyle sağ çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Çerni kontrol. Çerni vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh, kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh! Açı arıyor. Oh! Bıraktı Orkun'a. Oh! Tekrar orada. Oh! Döndü, vurdu Olafsson! Olafsson yattığı yere kurtardı.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas, Černi nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu, direği sıyırdı. Asfaltlı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağa çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme, Černi öne açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willing karşı karşıya kaldı. Willing. Nübel! Nübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık, çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı.

0: Olaytan baktı kaleye, Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Sezonun ilk resmi maçı ve sezonun ilk galibiyeti geldi Beşiktaş'tan. Vincenzo Italiano önderliğinde. Tabii bundan sonra bir hafta daha var rövanşa sevgili Okan. Bu bir hafta boyunca mutlaka bir ya da bilmiyorum birkaç transfer gelişmesi Beşiktaş'ta olacaktır. Artık bu dönemi Italiano ve öğrencileri şöyle geçirecek. Yani hem oyunu daha güncellemeye çalışan, yükseltmeye çalışan bir Beşiktaş olacak. Hem de bir yandan yeni transferleri eklemeye çalışan bir Beşiktaş olacak.
2: Aynen. Yani beni tatmin ve mutlu eden konulardan bir tanesi kısıtlı kadroda muazzam bir oyun sergilettirdi. Bu beni mutlu ve tatmin ediyor. Bu çok önemli bir şey. Hocanın enerjisi, isteği, sempatisi. Yani çok hakikaten kaliteli bir hoca, iyi bir hoca. Hep söylerim yani böyle insanları yakaladığınız zaman değerlendirmek gerekiyor. Sevgili başkan da ona göre hamleler yapacak. Bir de daha önemli detaylardan bir tanesi. Bakıyorum bazı oyuncuların da performansı arttı mesela. Senli'nin performansı arttı. Bu önemli bir detaydır. Sen ne dedin mesela yayın ilk diliminde? İlk yaptığımız yayında. Yani içeriden de transfere ihtiyaç var Beşiktaş. Tabii,
1: bunlardan takımı transferle değiştiremezsin.
2: Tabii yani. Tabii ama rotasyon açısından önemli detaylardır bunlar. Mesela şimdi o bölgede tabii ki de direkt olmazsa olmaz değil sende. Oynadıkça böyle oynar veyahut da ilk 45 dakika oynadığı gibi oynadığı zaman her zaman şans ve şeyi bulabilecektir. Burada işte hocanın yaptığı, yaptıracakları gerçekten önemli şeyler. Bana önemli ışıklar verdi. Bunlar güzel şeyler. Hocayı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Gerçekten duruşuyla, hareketleriyle çok hoşuma gitti yani. Çok mutlu etti beni. Bunlar güzel şeyler. Devamı da gelecektir. Ki tamamıyla takım karakteri oturduğu zaman ve kadro kalitesi oturduğu zaman çok çok farklı şeyler izlettirir bu hoca Beşiktaş taraftarına. Dedim ya az önce uyuyan devi uyandırabilecek bir teknik adam bu. Ne dedi? Beşiktaş'ın kimliğini tekrar yaratmaya çalışıyoruz dedi. Böyle oynadığı takdirde kaliteli oyuncularla bu mücadeleyi, baskıyı, coşkuyu hissettirdiği zaman o kaliteyi de, karakteri de uyuyan devi de uyandıracak bir teknik adam. Tabii ki de güzel işler oldu, güzel şeyler yapıldı. Söylüyordum, yine de söyleyeceğim. Beni sadece yani biraz böyle burukluk içerisine sokanlardan bir tanesi skor. Yani skor 3-4 olsaydı çok farklı şeyler konuşulurdu. Yani burada bakıyorsun pozisyonlara, şu Olaytan'ın girdiği pozisyona bakar mısın? Ya sakin, al önüne bir adım daha at, bırak uzak köşeye. Yani abanmana gerek yok. İkinci pozisyona ayağını koysan gol, arka tarafta altı pasın içindesin yani. Kimse yok yanında. Morillo'nun oralarda mesela bulunması, o altı pasın içinde ona o özgürlüğü vermesi, bunlar da güzel şeyler. Orkun zaten ayrı bir seviyede. Salih oyun şefi gibi sanki 3-4 yıldır Beşiktaş'ta oynuyor, sorumlu oluyor. Zaten potansiyelli, yetenekli bir oyuncu. Hep söylüyoruz yani değerini bulduğu zaman çok, yani o değerini hissettiği zaman çok iyi işler yapar. Yani bir santrafor, kanat, orta saha, stoper geldiği zaman, yani iyi oyuncular geldiği zaman çok şeyler izlettirecektir teknik adamı. Tebrik ediyorum. Benim hoşuma gitti yani.
1: Şu bilgiyi de aktaralım. Beşiktaş turu geçtiği takdirde Tromsø Hradec Králové turunun galibiyle oynayacak. Çekya takımı Tromsø'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Önümüzdeki hafta rövanş Çekya'da. Tabii inşallah Beşiktaş önce Midtjylland'ı geçecek. Sonrasında tabii. Artık Çekya mı olur yoksa Tromsø mü olur, ona bakacağız.
3: Valla tabii önce oynanmadan, hiçbir maç oynanmadan şöyle olur böyle olur demek yanlış. Ama şu bir gerçek ki yani konuşmamız gereken, Beşiktaş'ta sinyaller olumlu. Sezonun ilk maçı, resmi maçı. Bugün de önemli bir adım attı. Ben turu geçeceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ama keşke fark daha fazla olsaydı. Şimdi yine tekrardan izledik özeti. İlk yarı kaçanlarla falan, atılan golle falan en az 4-0'dı. Yani 4-0 biterdi ilk yarı.
2: İki tane olsaydı rahat %100 var.
3: Tabii iki tane.
2: Salih'in bir tane direğin
3: bir
2: dibinden.
3: Bir tane Salih'in var, doğru.
2: Üç. Bir de şey
1: Mourinho'nun direkten dönemde.
3: Mourinho'nun 4. Yani 4 olurdu. Ya yani 5 olurdu beş, işte. Golle beraber. Yani. Tabii
2: var
3: tabii.
2: Yine pozisyonları yani, var ama işte bitiricilik eksikliği bu.
1: Olaytan'ın pozisyonunda o ıska geçtiği pozisyonda Hani Yang Yo gibi sakin bir karakter bile,
3: o bile çıldırdı.
1: O bile artık hani bunu nasıl atamazsın diye bir reaksiyon gösteriyor.
3: Keşke yani. Yang Yo orada olsaydı, atsaydı, atardı yani.
2: Yalnız atak başlangıç fazına bakar mısın? İlan'ın koşusu. Muhteşem koşu, harika orta. Yani oraya da Mourinho'nun bulunması çok değerli bir şey. Yani bak, bek nerede?

0: de 6 pasın içinde
1: beklerdi geldi. Ama bek kullanımı çok önemli işte, burada İtalyano.
0: Burada İtalyano bunu çok iyi kullanıyor. O özgürlüğü verdiğin takdirde, bir de yeteneğin varsa, böyle şeyler hissettiriyor sana. Bak İlhan'ın koşusu çok değerli ya. Muhteşem bir koşu var orada. Bak burada kafayı yine vuramıyor. Kim vuruyor kafayı? Bak dikkat. Ortayı yapan kim?
1: Rıdvan.
0: Sol bek ortaya yapıyor. Sağ bek 6 pasın içinde vuruyor. Al 6. 7 tane net pozisyonu var Beşiktaş'ın. İşte var. İnşallah demeyelim yani bu maçtaki pozisyonlara arayalım. Keşke yakalasaydık, yani atsaydık falan filan.
2: Olmaz.
0: Demeyiz inşallah yani ikinci
1: bu
0: maçta.
1: Bu akşamdan daha zor bir akşam. Muhtemel. Beşiktaş'ı bekliyor.
2: Kolay değil şimdi.
1: Söyleyeyim.
2: Orada bakın yani %100 turu Beşiktaş geçer falan ya da geçtik diyemeyiz ama avantajımız var. Hiçbir maç dediğimiz gibi oynanmadan kabul olmaz. Oradaki şartlar, şimdi onlar da dolu tribünler oynayacak. Ateşli bir taraftarı varmış. Hava şartları ne olacak? Danimarka'da işte tamam yazdayız ama orada belli olmuyor. Neticede bir deplasman oynayacaksın. Hiçbir şey kolay değil. Şimdi maç yeniden 11-11'e başlayacak. Kolay değil ama şunu gördük. Bence şu halde bile Beşiktaş takımı Midland'dan daha kaliteli. Şu halde bile. Kalite eksikliği var mı hala Beşiktaş'ta? Fazlasıyla var.
0: Bak,
2: ama
0: bazen çok kaliteli oyuncu topluluğuyla sahaya çıkarsın.
2: Ama yine
0: kalite
2: de görünüyor yani.
0: Kadar, ama önemli olan oyun kalitesi, isteği,
2: tabii,
0: arzusu.
2: Oyun kalitesi.
0: Bugün Beşiktaş onu gösterdi.
2: Tabii,
0: oyun kalitesini gösterdi.
2: Hoca kalitesi, oyun kalitesi. Bunlar hepsi bugün vardı.
0: Birleştiği zaman muazzam işler ortaya çıkıyor.
2: Bunların hepsi bugün vardı Beşiktaş'ta.
1: Ama ben şunu Vincenzo Italiano, benim iki tane konferans ligi finalim var, kart vizitini aldı masaya koydu.
0: Tabii. Ya şunu söylemek istemiyorum. Ah vah demek istemiyorum yani. Ya keşke şunları atsaydık falan filan gibilerinden konuşmayalım ikinci maçta, ki konuşulmayacak gibi bir durum var şu anda. İnşallah o olur. Ben orada daha farklı bir Beşiktaş, yani daha kontrollü. Çünkü üstüne gelen bir takım olduğu zaman hücumsal olarak dikkat edersen süratli oyunculara sahipsin. O pasları atan oyuncuların da var.
1: Ya orada
0: ama işte tereddütte bırakan konu ne beni biliyor musun? Eksiklikler. Yani Trossard olsa, örnek az önce saydığımız isimler transferleri gerçekleşmiş olsa
1: inşallah,
0: olsa yani hazır bir şekilde 90 dakika oynayabilecek tam net bir şekilde fizik kondisyon olarak olmuş olsa daha net konuşabilirsin. Ama oyun olarak bak eksikliklere rağmen güçlü bir oyun sergileyen Beşiktaş umutlandırıyor beni. Bu çok güzel bir şey. Bunun da sebebi sevgili Italiano, dokunmuş takıma yani.
1: Ya
0: kenarda da dolduruyor kenarda kulübede.
1: Bakalım İtalyano cebinden ne çıkaracak sürpriz olarak. Çünkü bu akşamki gibi bir anlayış olmayacak. Daha farklı bir maç planı olacak.
2: Yani, şimdi şöyle
1: olacak.
2: De bir şey var.
1: Son cümleyi alayım tamam. Kartal abi tamam.
2: Biz hep şey konuşuyoruz. İşte İtalyano ne istiyor? Önde baskı, devamlı hücum ama o maç değişecektir yani.
1: Tabii
2: şimdi
1: ki,
2: kalkıp da sen devamlı hücum yapmayacaksın yani bir şeyde Danimarka'da. Ha buldun mu geçiş oyunlarına onlar da gelecek.
1: Olacak.
2: Buldun mu götüreceksin.
1: Peki Kartal
2: bir şey lazım.
1: Okan Koç
0: biz teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: Teşekkürler.
2: Bu bir akşam çok kısa. Serkan Talas bizim arkadaş izliyormuş. Çok sevdiğimiz Beşiktaş'tan Serkan Talas arkadaşımız iyi yayınlar diliyor.
1: Peki tamamlıyoruz.
2: Program.
1: Beşiktaş'a teşekkürler. Tur için şimdiden Danimarka'da başarılar. Mutlu akşamlar, mutlu geceler. Hoşçakalın.
3: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru, Çerni dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yang Yor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yang Yuo'nun sektirdiği topta, kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen, Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi, Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi meçhulent. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Fulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
4: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
3: 10 kişi meçhulent. Maçın 15. dakikası.

0: Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz.
1: Jallo'dan derin top yangı. O nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Nefis bir servis Yangyuo'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
0: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
1: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Černý. Černý kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý. Soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Orkun Kökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
2: Acayip, acayip.
1: Şimdi Rıdvan iyi pas, İlhan son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan.
0: Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
1: Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Jallo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho gol önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý kontrol. Černý vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi oh'ta kaldı topu. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya.

0: Alexander Nübel, harika bir kurtarış. Nübel sesleri.
1: Şimdi ortadan direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık, çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Çerni sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş miçülendi. 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Nevzat Dindar ve Salim Manav konuklarımız kendileriyle yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemine dair değerlendirmelerde bulunacağız. Nevzat Dindar hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Salim Manav hoş geldin.
2: Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz.
0: Biz de hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Ev sahibi.
0: Salim bir anda ev sahibi modunda. Hepimiz ev sahibiyiz. Evet. Yani ben de öyle salt, hayır ev sahibi benim gibi bir düşünce içinde değilim yani. Hep evet. Beraberiz.
1: Yani bir söz var ya da bir şiirde geçiyordu. Kiracıyız belki ama ev sahibinden daha çok anılarımız var diye.
0: Doğru. Doğru.
1: Böyle diyor, bir durum var.
0: Böyle bağlamış olalım konuyu. Galatasaray'la bir başlangıç yapalım. Galatasaray'da transfer dönemi malumunuz biraz sessiz geçiyor. Sarı Kırmızılı kulüpte Bruno Fernandes'e, Can Uzun'a, Ponomarenko'ya, Lukumi'ye ve benzeri birçok oyuncuya aslında ilgi olduğuna dair haberler paylaşıyoruz. Ama Ugo Çukwu dışında büyük bir aksiyon, hatta herhangi bir aksiyon göremedik Sarı Kırmızılı takımdan şu ana kadar. Önümüzdeki süreç bize ne getirebilir? Galatasaray'da şu an hangi pozisyonlarla ilgili hazırlık yapılıyor? Biraz bunun üstüne konuşalım ve Nevzat Dindar'la da bir başlangıç yapalım istiyorum. Önümüzdeki 1-2 hafta özellikle bize bir şey vaat ediyor mu?
1: Ya zaman üzerinden bence insanları beklentiye sokmak doğru olmaz. Çünkü yani dışarıdan bakıldığı vakit Galatasaray yönetiminin, Kemerburgaz'ın planlı mı yoksa plansız mı hareket ettiği konusunda bazı soru işaretleri olabilir. Yani şu an Galatasaray'daki gidişatı, evet şu ana kadar bir tane transfer yapıldı ama işte rakiplere bakıldığı vakit Galatasaray sanki biraz ağır kalıyormuş izlenimi oluşabilir. Evet. Ama hani bunu Galatasaray yönetimine ya da kulübe yakın, yönetime yakın kaynaklara sorduğumuz vakit daha farklı yanıtlar alabiliyoruz. O yüzden hani ben evet zaman zaman eleştirebileceğimiz birçok nokta var. Ama Galatasaray yönetiminin hedeflerine, kadroya katmak istediği isimlere bakınca bunun açıkçası biraz zaman almasını anlayabiliyorum. Ama sosyal medyada tabii başka bir şey dönüyor. Yani Galatasaray taraftarı da doğal olarak tepki gösteriyor. Ben 4 sene üstte şampiyon oldum. Paralar geldi. İşte Avrupa'da başarı var. Gişe geliri, mağaza geliri. Biz uzak ara işte limit, harcama limiti bakımından da Galatasaray rakiplerinin çok üzerinde olmasına rağmen Fenerbahçe transfer yapıyor, Beşiktaş transfer yapıyor ama Galatasaray bir türlü taraftarı heyecanlandıracak ya da geleceğe dair insanları umutlandıracak transferleri bir türlü gerçekleştiremiyor şeklinde eleştiriler var. Şimdi bununla alakalı yönetimin şöyle bir savunması var Kerem. Biz A plus oyunculara gidiyoruz. A plus oyuncuları almakta vakit alabilir. Hatta program öncesi de bir iki

0: telefon trafiği yaptım. Aynen şunu aktardım. Tepki var. Yani insanlar transfer nerede diyor, paralar nerede diyor. Kamp başlıyor işte, takım Avusturya'ya gitti. Şu an Ugo Çoklu dışında Galatasaray'ın transferi yok. Ve Galatasaray acil 4-5 transfer kovalıyor. Bu yönde tepkiler var. Yani bunları görüyor musunuz? Bana söylenen şu. Önce işin haber kısmını aktaralım. Yorum kısmına geçeriz. Dünya Kupası, şimdi bu bir savunma değil. Ben hani yönetimin bu konudaki argümanla, yani neden geç kalındığına dair en azından madde madde bir sıralayalım sebeplerini. Dünya Kupası daha biteli kısa bir süre oldu. Piyasa yeni başlıyor. Bizim gittiğimiz oyuncular sıradan oyuncular değil. A plus oyuncular. Dolayısıyla bunlar da biraz vakit alabilir. Bu yönde genel bir hava var ama bana soracak olursan Galatasaray acil ihtiyaçlarını bir an önce almalıydı ya da belirlemeliydi. Hala bir takım belirsizlikler olduğunu ben de görüyorum. Özellikle Galatasaray'ın Mertens sonrası 10 numara pozisyonunda kanayan yara haline gelen ve belirgin şekilde kendini gösteren 10 numara pozisyondaki eksikliğe çok flash, sansasyonel isimlerin konuşulup bunlarda da bir türlü mesafe kat edilmesi insanları karamsarlığa ve umutsuzluğa itiyor. Yani para ile ilgili bir takım eleştiriler ya da bununla ilgili değerlendirmeler yapılabilir. Galatasaray yönetimine göre ekonomik anlamda bir kriz yok, sıkıntı yok. Bu transferler yapılacak. Bu Galatasaray'ın şu kadar parası var. Önce baştan başlayalım. Bir kere şampiyonluğun hemen sonrasında Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir açıklaması olmuştu. Evet. 500 milyon euroluk bütçe. O bir kere yanlış anlaşıldı zaten. Yani 500 milyon euro bütçe derken bu bir transfer bütçesi değildi. Totaliydi.
1: Genel kadro maliyeti.
0: Genel kadro maliyeti vesaire. Zaten şu an 300 küsür. Bu 500 milyon eurolara dayanacak demiştim. Galatasaray'ın zaten harcayabileceği rakam, yani bugün itibariyle 9 milyar, işte hadi bir sapmalar vesaire Avrupa gelirleriyle beraber 11 milyar. Yani dolayısıyla ya da 9 milyar düzeltiyorum. Şimdi 9 milyar, 100 milyon eurodan bahsediyoruz. Yani 100 milyon euro işte sapmalarla beraber işte 120-130 milyon euro. Şimdi senin zaten takımın bir maliyeti var. Bütçeler, işte maaş vesaire bir sürü zaten takımın gideri var. Bunun dışında Galatasaray'ın böyle harcayacak 500 milyon eurosu yok. Dolayısıyla dikkatli hareket etmek zorunda olduklarının farkındalar. Nokta atışı yapacaklar. Benim gördüğüm Galatasaray çok fazla isim kadrosuna katmayacak. Öncelikle teşhisi doğru koymaya çalışıldı.
1: Evet.
0: Burada eksikliğimiz 10 numara. 10 numaraya biz flash bir isim alacağız. Sıradan bir isim almayacağız deniliyor. Mauro Icardi ayrıldı. Galatasaray'ın zaten 10+4 kontenjanı çerçevesinde 23 yaş üstünde bir tane kontenjanı var. O bir kişilik kontenjanın 10 numara pozisyonu ayrıldığını Galatasaray yönetimi belirtiyor. Bunun dışında Can Uzun uğraştıran bir transfer. Yedek forvet Icardi gitmiş. Icardi sonrası kolay değil. Oraya hangi oyuncu alacağınız. Sıradan bir transfer yapılmayacak. Jon Duran aslında cepteydi. Galatasaray değerlendirmek istemedi. Sonuçta futbolcu Benfica'yı tercih etti. Ama Galatasaray isteseydi alabilecek durumdaydı. Riskleri vardı. Bence de
2: mantıklı olan oldu.
0: Alınmaması daha doğru. Yani Galatasaray'da bir huzur ortamı var. Bir güzel bir birliktelik var takım içerisinde. O soyunma odasını bozabilecek bir karakter olarak görüyordum ben de Jon Duran'ı. Riskliydi. Yedek forveti birazdan detayları konuşuruz. Bir kanat oyuncusu alacak. Bir de duruma göre fırsat olursa Galatasaray bir stoper takviyesi yapacak. Ama tabii ki sosyal medyada ve sokakta taraftar transfer bekliyor.
2: Ona hiç şüphe yok. Sen camiadaki bakış açısını ve Galatasaray yönetiminin çalışmalarını nasıl gözlemliyorsun? Az sonra Nevzat Dindar'a da bu arada soracağım isimler olacak.
1: Tamam. Ya şöyle, ben Icardi konusunun çok uzadığını, bu sürecin Galatasaray yönetimine zarar verdiğini, o sürecin uzatılarak taraftar zaten transfer bekliyor. Taraftarın ben tamam sosyal medyada münferit yorumları tenzih ediyorum. Onları kabul etmiyorum. Eleştiriler olabilir ama aklı selim düşünen, benim de çevremde birçok Galatasaray taraftarı var yorum yapan, eleştirilerden ders alınması gerektiğini düşünen taraftayım ben de. Bu noktada Galatasaray taraftarının, yani konuştuğumda, Icardi sürecinin çok çok uzatıldığını düşünüyor. Icardi süreci çok çok uzatıldı. Icardi ile ilgili zaten ya devam edersin bir oyuncuyla ya devam etmezsin. Mart ayında zaten belliydi Icardi'nin, Icardi ile devam edilmeyeceği. Fakat orada Icardi Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu olduğu için politik bir yol izlendi. Bu da gayet normaldir. Ben bu sürecin çok çok fazla uzadığını düşünüyorum. Icardi'nin ardından Mario Lemina ile ilgili 2 gün önce bildiri yayınlandı. Mario Lemina kamp çalışmalarına yeni başlayacak. Elinizdeki bir oyuncu kamp çalışmalarına geç başlıyor. Yani burada tepkilerin ana bölümü bundan kaynaklanıyor. İçerideki olayları çözümlemeniz gerekiyor. Yani bunlar çok kısa sürede çözülebilecek olaylar. Icardi konusu da oturursun, konuşursun. Galatasaray Icardi'den, Nevzat abi sen de yakından süreci takip ettin, İzleyenlerimiz de takip etti. Galatasaray 2 ay Icardi'den haber bekledi. O süreçte John Duran iddiası gündeme geldi. John Duran olayıyla ilgili de böyle halk arasındaki tabirle bir gargara yapıldı. Yani olay bu. Eleştiriler normal, eleştirir, taraftar transfer ister. Çünkü Galatasaray'da her zaman beklenti yüksektir. Galatasaray taraftarı en kaotik dönemlerinde de eleştirmiştir, en iyi dönemlerinde de eleştirmiştir. Eleştirirken de başarıya ulaşmıştır. Ben eleştirileri, yani küfür, hakaret, münferit yorumlar dışında normal buluyorum. Bizler bu işi yapıyorsak, futbolun içerisindeysek, sen bir basın mensubu, ben bir basın mensubu, Kerem basın mensubu olarak, moderatör olarak bu işin içerisindeyse tepkiler olabilir. Ama yani burada tepki gösterirken de mesela oradaki o 500 milyon euro olayı yanlış anlaşıldı. Bunu keşke sen anlatmasan abi. Keşke çıkıp yönetici anlatsa. Ben bunu beklerdim. Olay bu. Galatasaray sürecinde ilk başta yanlış, yani o sürecin yanlış gittiğini düşünüyorum. Icardi olayı çok çok uzatıldı. Lemina olayı çok çok uzatıldı. Bir kişiyle ya anlaşırsın ya anlaşmazsın. Herkes biliyordu Icardi'nin devam etmeyeceğini. Bilmiyor muydun Nevzat abi? Haberler de yapıldı hatta. Bununla ilgili çok önemli bir haber yaptın Icardi süreciyle alakalı. Yani benim düşüncem bu. Süreçte ilk andan itibaren söyledim. Galatasaray adına, bizim ülkemizdeki takımlar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un politikası farklı. Bu takımlar adına bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe hızlı atak transferler yapıyorlar ama bizim için transfer sezonu, ülkemizdeki lokomotif takımlar için, böyle yıldız bandında isimler için Leroy Sané bir istisnadır. Ağustos ve Eylül ayının ilk haftası olur. Ben bunu düşünüyorum.
2: Bakalım Galatasaray'da o dönemde durum nasıl var, bir hareketlilik
1: yani
2: olacak?
1: Yani Icardi olayının çok çok uzatılması, Lemina'nın benim
0: şimdi
1: yani...
0: Doğru, bir... Salim doğru söylüyorsun. Yani bir kere bir yabancı futbolcu yıldız statüsünde ya da potansiyeli yüksek Avrupa'da, evet, piyasası olabilecek yıldız, evet, adayları. Şimdi bunları bu ülkeye getirmek, yani bu ülke derken yanlış anlaşılmasın, lig de, anlamında ve değer, evet, anlamında...
2: Bu lige getirmek.
0: Bu lige getirmek kolay değil. İkna etmek kolay değil. Dolayısıyla bunların zaman alması anlaşılabilir.
1: Evet.
0: Ama daha kadro mühendisi konusunda daha planlı hareket edilmesi lazım. Yani Galatasaray'ın hala işte, yani bugün Galatasaray, ben mesela Barcelona yakın dönemde Adeyemi'yi transfer etti. Şimdi
2: bugün açıklandı hatta,
0: evet,
2: galiba.
0: Bugün. Şimdi Adeyemi'nin piyasada, yani bonservisi ne kadar ödediğini gördünüz mü?
2: Bonusla beraber 30.
0: 22.
2: Bonuslarla beraber
0: 22
2: artı 8 22 galiba.
1: 22 artı 8 diye biliyorum
0: mesela
1: ben.
0: Mesela bence çok doğru bir transfer. Yani
1: bence de.
0: Yani bizim takımlarımız bu tarz transfer neden düşünmüyor? Bence pekala düşünülebilecek bir isimdi.
1: Ama gelmez ki.
0: Ha, gelir miydi o ayrı.
1: Gelmezdi.
2: Deneyebilirdin.
1: Deneyebilirdin. Bizi aratabilirdin.
0: Hayır, rakam bir kere çok absürt bir rakam değil. Yani 22 milyon euro veriyorsun Dortmund'un, evet, yıldızına. Onu Galatasaray ya da Fenerbahçe isteseydi 22 alabilir miydi ya da bu rakamlar konuşulur muydu? bilmiyorum. Bence hani gerçi bonservis noktasında Dortmund belki aynısını isteyebilirdi ama en kötü oyuncunun talepleri daha farklı olabilecekti. Yani ikna etmek kolay değil. Orada katılıyorum. Zaman alıyor. Yani maalesef bu konuda hem bir futbol aklının olmaması hem profesyonel şekilde yönetilmeme, istikrarsızlık ki bu bahsettiğin kulüpler bu transferleri kararını bir kere çok önceden veriyorlar. Bizde ise bir yönetimsel anlamdan istikrarlı gözüken Galatasaray ama Galatasaray'da da işte yakın bir dönemde seçim oldu. Hala biz Sportif AŞ'deki atamalar, transferden kim sorumlu, futbol aklı kim, bu tartışmaları uzun bir süre yaşadık.
2: Evet. Bruno Fernandes'le ilgili bir şey beklemeli miyiz?
0: Ya Bruno Fernandes'i yani Galatasaray yönetimi evet hayal ediyor, istedi. Ama Manchester United da sonuçta futbolcusundan memnun. Bir kere Manchester United futbolcusunu satmak istemiyor. İngiliz basında da Portekiz basında da çeşitli haberler çıktı. Dün farklı, bugün farklı. Dün olumsuzdu, bugün olumlu. Muhtemelen Bruno Fernandes Manchester United'da yeni bir kontrat yapacak. Zaten o performanstan sonra yapmaması abest olurdu. Yapmaması bir kere bence normal bir durum olmazdı. Dolayısıyla Bruno Fernandes'in Manchester United'da ben de kalacağını düşünüyorum. Çıkış maddesi vardı aslında. Galatasaray o çıkış maddesi üzerinden bu transferi gerçekleştirebilirdi. Çıkış maddesi 60 milyon euro. Bir sene kontratı kalmış, kısa bir süre kontratı kalmış bir futbolcu. Bir sene değil mi? Bilmiyorum Salim. Ben bir sene diye biliyorum.
1: Ya orada şöyle, ben onu kontrol ettim. 2027'de bitiyor ama bir yıl opsiyonlu, yani toplamda 2028
0: yani görünüyor. Bir sene ya da iki sene, yani yaşı üzerinden bakacak olursak da hani 31-32'ye girecek bir ay sonra.
1: Evet.
0: Şimdi 32 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro biraz yüksek, biraz değil yüksek bir meblağ. Yani Avrupa'da kolay kolay bir kulüp vermez. 60 milyon euro verseydiniz zaten o çıkış maddesi üzerinden alabilirdiniz. Tabii oyuncu gelmeyi kabul etseydi. Bruno Fernandes'le Ocak'ta bir yoklama çekildi. 25 milyon euro bonuslarla beraber bir talebi vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada ben Bruno Fernandes ihtimalini çok zayıf görüyorum. Hatta görmüyorum. Muhtemelen Manchester United'la yeni bir sözleşme imzalayacak bugün. Birçok İngiliz basın kuruluşunda bu haberler yer aldı. Portekiz Abola falan da yazmaya başladı çünkü. Bruno Fernandes Manchester'da kalacak gibi gözüküyor.
2: Görüntü şu an itibariyle oraya doğru evriliyor. Salim, yani Galatasaray getirebilse çok iyi bir iş çıkarmış olur. O
1: yani
2: kesin.
1: Bruno ile ilgili benim bilgilerim vardı hatta. Hı-hı. Şimdi not.
2: Senin elinde ne var?
1: Yani hafta sonunda bundan 4-5 gün önce Bruno ile ilgili şuydu olay. Bruno Fernandes sözleşme uzatma teklifi vardı Manchester United'ın. Muhtemeldir ki benim aldığım bilgide yer alan sözleşme uzatma teklifi, oyuncunun normal sözleşmesi Haziran 2027'de bitiyor. Kulüp tarafından bir yıl opsiyon görünüyor. Oradaki opsiyonla alakalıydı. Yani total paketi 2028'e uzatmakla ilgiliydi. Bu noktada Bruno Fernandes yanaşmamıştı teklifi kabul etmeye.
0: 3-4 sene ister zaten kapadan.
1: Yani orada yanaşmamıştı. Yanaşmayınca Manchester United satabiliriz şeklinde bir politikası vardı Manchester United'ın. Ardından ben öğrendim o dönem istenilen bonservis miktarını, bunu haberleştirdim de. İstenilen bonservis miktarı 40-45 milyon euro bandındaydı. Oyuncu da kendisi net 15-16 istiyor. Artı bonuslar toplamda 18-20'lik bir paket istiyor yıllık ücret olarak. Bendeki olay buydu. Hatta şunu da söyleyeyim. Manchester United oldu da, yani şu an sözleşme uzatılacağı söyleniyor. Manchester United oldu da Bruno Fernandes'den çıktı. Bruno Fernandes'den çıkarsa Manchester United takımı Odegaard ve Arda'ya gidecekler. Arda Güler'e gidecekler. Her iki ismi takipteler. Odegaard ve Arda'ya girişim yapacaklar Arda için.
2: United.
1: Evet, yani Manchester United Bruno Fernandes ayrıldı diyelim. Odegaard ve Odegaard'la birlikte Arda Güler bu isimler için girişim yapacaklar. Hatta Musiala'ya bile girebilirler.
2: ama Fernandes'in sende kalma ihtimalinin ama daha şey, yükseldiğini
0: zaten,
2: mi?
0: Yani o en sıcak bilgi bu, evet. Yani sürekli güncelleniyor.
1: Sürekli güncelleniyor.
0: Manchester United'da

0: Yeni yapılacak kontratla beraber Manchester tarihinin en yüksek kazanan futbolcusu durumuna getirilmesi söz konusu. Yani evet, haftalık 400 bin pound'dan bahsediliyor. Yani 10 aydan hesaplarsan 4, 8, 1, 6, 10, 16 milyon pound yapıyor.
1: 16 milyon pound yapıyor. Net ücret mi peki?
0: Yani
2: ona gelecek para en az odur. Evet.
1: Yani 16 milyon poundsa, hatta ben Premier Lig için düşündüğümüzde o miktar brüt olarak yaklaşık bir 24-25 yapar yıllık. Yok, belki de daha
0: Manchester
1: fazla.
0: Manchester tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak yeni kontratıyla beraber. Harika bir sezon geçirdi.
2: Yani zaten brüt 16 olma ihtimali yok sadece.
1: Yok. Brüt 16, evet. Hatta ben onun hesabını da öğrenmiştim. Hesap zaman zaman yapıyorum o. Biraz muhasebeci gibi oluyor ama
0: matematiğin
1: ben genellikle
0: gelişti hoş o zaman senin.
1: Matematik yani
2: iyi mi matematik?
1: Yok abi, hesap makinesinden
0: sen kolay vergi kaç? %50 değil mi İngiltere'de?
1: İngiltere'de bir %50 mi?
0: Ha, %50 civarındadır.
1: %50 evet. ise direkt abi 16 24. bölü 0,50.
2: Yani 16'yı 2'ye böleceksin zaten. Şey
0: 24.
1: Öyle değil. 16 bölü işareti yapıyorsun. 0,50 diyorsun. 32'yi buluyor.
2: Evet.
0: 32 milyon pound.
2: Toplam maliyet.
1: Toplam maliyet. Brütü öyle hesaplanıyor.
0: Yani brüt tam hesaplama şeyini bilmiyorum. Hani %50, %60 şeyiyle ben mantık çerçevesinde 24-25 diye ben de öyle tahmin ediyorum. Neyse. Allah sonuç bana itibariyle bunu 10 aylık maaş üzerinden zaten bu hesaplamalar yapılır. 400 bin civarı ki 485 bin ben okumuştum. Korkunç bir para yapıyor. Yani bunu Manchester United'da alabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. İngiltere'de, tabii, Premier Lig'de, işte Şampiyonlar Ligi'nde olacak uzun bir yerden sonra. Manchester'da çok harika bir sezon geçirdi. Yani dolayısıyla Manchester'da bu kontratın onunla yapılması kadar doğal bir durum yok. Galatasaray için bence kolay bir hedef değildi ama Galatasaray onu zorladı. Yani ben Galatasaray yöneticilerle, yetkililerle konuştuğumuzda bu ihtimalin olduğunu ifade ediyorlardı. Bence
2: bu ihtimal herhalde devre arasında olduğu kadar hiçbir şekilde kuvvetli olmadı.
0: Devre arasında güçlüydü ama devre arasında sonra bambaşka bir noktaya doğru gitti.
2: Evet.
0: Dolayısıyla Manchester United'ın şu an Bruno Fernandes'le devam etmesi kadar doğal bir durum olamaz. Galatasaray için ben şimdi diğer seçeneklere baktım. Şimdi senin bahsettiğin oyuncular özellikle işte Odegaard ya da Musiala, bunlar Galatasaray'da yazılan oyuncular.
1: Evet.
0: Şimdi o, ben
1: bu arada ben az önce de dedim mesela Manchester United çıkarsa sadece Arda değil, Arda ile birlikte Musiala ve Odegaard.
0: Yani Odegaard mesela Galatasaray'a da yazılan ki İngiliz basında özellikle Arsenal'ın yapılabilecek tekliflere olumlu yanıt vereceği şeklinde bir takım haberler yer aldı. 28 yaşında, yani sonuçta 50-60 milyon eurodan bahsediyoruz. Evet, Odegaard'ı şu an almak, transfer etmek daha kolay gibi gözüküyor. Bana soracak olursa ben şimdi 10 numara pozisyonu için birçok isim dolaşıyor. İşte Odegaard'dı, Bruno Fernandes'di,
1: Musiala,
0: Brahim Diaz aslında ihtimalen yüksek oyuncu. Mesela ben açıkçası yani o isim bence çok biraz değil, imkansız yani. Ben Dani Olmo'yu yoklardım. Yani eğer Galatasaray bu paraları veriyorsa, verebilecek durumdaysa, profil olarak Galatasaray'a en uygun oyuncu Bruno Fernandes'den önce Dani Olmo'ydu bence.
1: Dani Olmo gelişimini takip ettiğim bir oyuncu. Evet. Yani İspanya milli takımıyla birlikte de Dünya Kupası'nı kazandı. Şu aşamada bence yani transferde zor ve imkansız bak, kelimesini
0: şöyle, piyasa
1: ama
0: değerlerine bakacak olursam malum siteden baktığım vakit birbirine yakın hepsi.
1: Evet.
0: Ama Dani Olmo neden Galatasaray için ideal bir 10 numara diyorum? Çünkü santrfor yanına koşulları en iyi yapan oyuncu bunlar içerisinde.
1: Dani Olmo.
0: O koşulları yapan oyuncu hem Barcelona'dan biliyoruz hem de İspanya bir takımdan.
1: Evet, daha önce
0: o işi,
1: Leipzig.
0: O işi Bruno Fernandes yapmıyor aslında. Bruno Fernandes işin şut, asist kısmında muazzam bir oyuncu ama forvet arkası koşular noktasında bir Dani Olmo değil.
1: Evet.
0: Eğer bu paralara çıkabiliyorsan en iyisini alacaksın. En iyisi kim? Dani Olmo.
2: O da tabii Dani Olmo da ne düşünüyor burada? O
0: hayır yani sen yani piyasada bu kadar güçlüysen, paran varsa en iyisini

0: Ben işte Victor Osimhen aldım geçen sezon. Bu sene 10 numarada tartışılmayacak bir oyuncu alacağım diyorsan Odegaard insanların kulağına cazip gelebilir. Ama bence Galatasaray için ideal isim Olmo.
1: Yani evet. Yani burada Nevzat abi direkt piyasada yazılan isimlerden yola çıkıyor. Mesela hafta içerisinde Foden yazıldı.
2: Ütopik.
1: Çok ütopik.
2: Olmo da öyle bu arada.
1: Olmo yani Olmo da ütopik. Mesela ben böyle bir transfer haberi duysam Foden deseler mesela Türkiye'den X bir takımla anlaştı. Başkan beni arasa anlaştık dese başkanım teşekkür ederim bu transferi duyurmak size yakışır derim. Yani çok ütopik. Zaten taraftarın da bence işte asıl tepki bundan dolayı. Yani Dani Olmo, Foden finalde Ogocukwu olunca doğru mu telaffuz ettim?
2: Ugoçukwu
1: hatta.
0: Leslie diye gitsin ya.
1: Herkes öyle diyor zaten.
2: Leslie.
0: Leslie
1: diye. Doğru.
2: Ugoçukwu. Yani çok, çok da zor değil. Çalışırız. Ve Galatasaray'ın transfer gündemini daha ütopik isimlerle ilgili konuşmaktan ziyade belki
1: ütopik isimleri söylemek daha kolay yani, bu arada.
2: Evet. Belki Nevzat Dindar Can Uzun meselesine mi odaklanmalı Galatasaray?
0: Can Uzun bağımsız bir kere. Evet. Yani insanlar burada yanlış anlamasın.
2: Ya, kafalarda yani Galatasaray şu oluyor. 10 numara alınırsa değil. Can alınmayacak hayır, hayır. Mı?
0: Gibi. Can Uzun ve Okan Hoca'nın ısrarla istediği bir oyuncu. Yerli, evet. Genç, potansiyeli zaten yüksek, kendini geliştirebilir. İleride Galatasaray çok para kazanabilir. Yani Galatasaray Can Uzun'u 10 numara transferinden bağımsız olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. 10 numara transferi ise biraz daha farklı. Orada Galatasaray Mertens'in yerini yine flash bir isimle doldurmak istiyor. Burada ya bir takım isimler dolaşıyor. Orada 11'de direkt oynayacak bir oyuncuyu Galatasaray renklerine bağlayacak. Ben gördüğüm kadarıyla evet birçok ismi biz de yazdık. Bana da geldi. Bruno Fernandes'i yalanlamadılar hiç. Evet. Brahim Diaz'ı yalanlamadılar. Okan Hoca hatta açık Brahim öyle. Diaz'ı demişti. Enciso biraz daha farklı bir profil. O biraz daha işin hücum noktasında bir joker olarak değerlendirilebilir. Ama bir 10 numara olarak Enciso'yu görmemek lazım.
2: Kanat tarzı bir 10
0: bir
2: numara.
0: Kanat. Hatta ben ona Barış Alper'in 10 numara versiyonu diyorum. Yani Barış Alper nasıl fiziğini kullanan gücüyle ön plana çıkan bir kanat oyuncusuysa Enciso'yu da böyle bir hücum oyuncusu. Yani 10 numara noktasında Brahim Diaz Bruno Fernandes'deki olumsuz gelişmelerle beraber şu an Galatasaray'da ön plana çıkmış durumda. Burada Mourinho'nun kararı önemli. Eğer Mourinho şans vermezse zaten Real Madrid'de futbolcusunu satacak, bir sene kontratı var. Zaten adı geçen oyuncularla kıyaslandığı vakit değer anlamında, maliyet anlamında Brahim Diaz'ın daha uygun olduğunu görüyorum.
2: Brahim Diaz'ı tam böyle kafanda bir 10 numara gibi kodlayabiliyor musun Nevzat Dindar? O da yani biraz daha çok sanki sağ kanatlaştı.
0: Ya sağ bölümünde. Kanatlaştı ama işte Milan evet. Onun geçmişi o pozisyona çok alışık bir oyuncu. Yani işte Milan'da uzun bir süre oynadı.
2: Ve sanki Milan performansı en iyi performansıydı.
0: Evet. Yani şöyle düşününce. Ben de PASMI takımına baktığım vakit, Real Madrid performansına baktığım vakit tam oturmuyor bende de. Bir 10 numara olarak oturmuyor. Biraz daha kanata evrilen, sağ kanatta oynayan, biraz 23, daha
2: 23-24 sezonu da iyiymiş bu arada evet. Real Madrid'de. Onu da söyleyeyim. Özür diliyorum.
0: Ya o pansiyo estağfurullah. Yani orada tabii ki bir mesela İşte Olmo dedik. Olmo çok hakikaten bir hayal yani. Ama mesela bir Bruno Fernandes'e falan kıyaslandığı vakit yani size verecekleri asla o seviyede olmaz Brahim Diaz'ın. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
2: Bazı seçenekler var Galatasaray için. Can Uzun transferinin daha farklı bir şey olduğunu söyledin.
0: Can Uzun bunlardan
2: nasıl
0: bağımsız.
2: Nasıl çözülebilir
0: ama şimdi
2: bu operasyon?
0: Can Uzun'da bir kere Galatasaray'ın bu operasyon için limitleri belli. Yani biz 50-60 milyon euroları vermeyiz. 30-35 işte bonus ya da bir sonraki satıştan pay çerçevesinde bu anlaşmayı yapmak istiyoruz diyor Galatasaray yönetimi. Hı hı. Alman tarafı zaten oyuncunun çıkış maddesi var. Galiba 60 milyon euroydu. 60 milyon euroya biz futbolcuyu bırakırız diyorlardı. Onlar da 50 milyon euro seviyesine inmiş durumdalar. Ya Can Uzun transferi de bizi uğraştıracak. Soyadı gibi uzun bir süreç bizi bekliyor. Ama ben günün sonunda en azından somut bir hedef olarak bunu söylüyorum. Galatasaray Can Uzun'u alacak. Bu Ağustos'un ikinci haftası mı olur? Ağustos'un sonunda mı olur? Eylül'ün başında mı olur? Zaten 2 Eylül'de UEFA'ya listeyi veriyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi listesini Eylül'ün ikisine kadar yetiştirmeniz lazım. Can Uzun transferi de bu anlamda biraz uğraştıracak gibi gözüküyor.
2: Salim Manaf, bekliyor musun Can Uzun'da gelişmeler?
1: Bekliyorum. Yani Can Uzun'la ilgili gelişme bekliyorum. Onun dışında az önce saymış olduğum isimler vardı. Nevzat abinin bahsettiği isimler vardı. Brahim Diaz transferi, Musiala tekrardan gündeme gelir. Bu iki isimle alakalı gelişmeler bekliyorum. Yani bu transferlerin de şu an hemen değil, Ağustos ayında, Eylül başlangıcında netleşmesini bekliyorum. Can Uzun'la alakalı da Can Uzun noktasında Can Uzun zaten problem yok Can'la ilgili. Anlaşma sağlanmıştı. Kulübünün bonservis beklentisi çok yüksek. 50-60 milyon euro bandında bir bonservis ücreti istiyor Frankfurt takımı. Bu da gayet normal.
2: Ama çok gerçekçi de bir istek değil herhalde ya. Ya tamam, çok iyi oyuncu.
1: Evet.
2: Daha iyi de olabilir. Gerçekçi değil derken Galatasaray için belki. Gerçekçi değil, yoksa Frankfurt.
1: Yani Almanya'da
2: onun normal oyuncusu isteyebilir.
1: İsteyebilir ya. Bu arz talep meselesi.
2: Doğru. Ama Galatasaray'ın ödeyebileceği maksimum bonservis nedir?
0: Yani 35'i bile ben yüksek bulduğunu düşünüyorum Galatasaray yönetiminin. Yani bir böyle şey değil, bir el freni yok Galatasaray'da. Sanki sihirli bir güç transferi engelliyor. Biz transfer, mesela bugün Mehmet Özbek'le ilgili birçok işte sosyal medya sağda solda şey görüyoruz. Ben Mehmet abi aradım, Sayın Özbek'i aradım. Antalya'da otelimin başındayım dedi. Yani benim transfere karışmak, Galatasaray'da transferi yönetmek, engellemek, böyle bir misyonum yok, böyle bir gücüm yok.
1: Evet, bugün mesela Mehmet Özbek ve Cenk Ergün üzerinden,
0: yani Galatasaray'da böyle şey zaten yapıldı. Problemler buradan başlıyor.
2: Yok mu böyle bir şey?
0: Yok.
2: Hiçbir şekilde.
0: Sonuçta Galatasaray başkanının kardeşinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Osimhen transferinde Galatasaray'a maddi kolaylık sağlayan, şirketlerini Galatasaray bu anlamda her zaman destek veren, hizmetine sunan, Galatasaray hizmet sunan bir kişiden bahsediyoruz. Ama Galatasaray başkanı zaten 2017'den de biliyoruz, Galatasaray'ın son 6 şampiyonluğunun kadrolarını Dursun Özbek kurmuş. Dursun Özbek'in olmadığı dönemde Galatasaray şampiyon, kupa alamamış. Şampiyon olamamış. Şimdi zaten Dursun Özbek'in CV'sine baktığımız vakit başarı var. 2017'de bunu yapmış, işte Gomis Mariano'lar vesaire. Hatırlarsınız o dönemi değil mi? Pepe golü, işte Belhanda'lar.
1: Evet.
0: 11'de 10 bir Lato Levevic'i, o da Tudor istemişti. 11'de 10 transfer isabet oranı vardı. Fatih Tudor gitti, Terim geldi. İşte 2 sene üstte şampiyonluk. Sonra yönetim değişti vesaire. Ama kadroyu kim kurdu? Dursun Özbek.
1: Doğru.
0: 2022'de kim geldi? Dursun Özbek. Galatasaray kaçıncı sıradaydı? 13.
1: 13.
0: 4 senedir Galatasaray üstte şampiyon oluyor. Yani şimdi şuraya bağlayacağım. Başkanı şu an Galatasaray'ın bir numarası zaten bu işten anlıyor. Yeri geliyor bir yöneticiye yetkiyi veriyor. Yeri geliyor bir işte sportif direktör, Cenk Ergün, şu bu derken, ya da futbol aklı Okan Buruk. Şimdi ben özellikle yani Mehmet Özbek ismi geçtiği için kendisini aradım. Kesinlikle transfer operasyonlarının içinde olmadığını bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla Mehmet Özbek şu an Galatasaray'da futbolu yönetmek ya da kapalı kapılar ardında Galatasaray'a yön vermek, Galatasaray transfer politikasını etkilemek gibi bir tavır, tutum içerisinde değil. Şu an Galatasaray'da futboldan sorumlu kişi Abdullah Kavukçu. Hatta takımla beraber Avusturya'da. Abdullah Kavukçu da transfer konusunda Kemerburgaz'da gazetecilerle yaptığı sohbette A Plus oyunculara gittiklerini söylemişti. A Plus oyuncular da vakit alır dedi. Hatta bugün başka takımların transfer ettiği oyuncularla alakalı biz çok rahat bunları alabilirdik, düşünmedik, istemedik ifadesini benim yanımda birçok gazeteci de duydu, söyledi. Yani şu an yetkili Abdullah Kavukçu ama Okan Buruk istekleri çerçevesinde bu transferler yapılıyor. Ben transfer konusunda evet Galatasaray yönetimini eleştirebiliriz geç kaldığı için ama Galatasaray'ın son birkaç yılı hep böyle geçti. Bu dönemler hep böyle geçti. Geçen sene farklı mıydı?
2: Değildi.
0: Önceki sene farklı mıydı?
2: Böyleydi aşağı yukarı.
0: Galatasaray'da biz bu filmi daha önce
2: bir
0: izledik.
2: Bir tek sene erken gelmişti.
0: Tamam, biz bunu daha önce izledik.
1: Evet.
0: Daha önce bu filmi izledik Galatasaray'da. Transfer dönemlerinde hep eleştirilen bir yönetim olmuştur. Şimdi haber kısmında Mehmet Özbek işin içinde değil. Bir kere bu adını koyalım, noktayı koyalım. Şimdi kredi almak da eğer kredi alabiliyorsanız sizin bir gücünüz vardır. Bugün Galatasaray kredi alabilecek noktadaysa bu Galatasaray için bir başarısızlık değildir aslında. Yani bakış açısı böyle yönetim tarafından. Ekonomik anlamda zaten borçsuzluk kağıdı her 3 ayda bir alındığı için futbolcu maaşlarının belli oranda geç olması söz konusu ama yasal çerçevede. Onu da altını çizelim. Yani transfer konusu Salim'in söylediği gibi hemen bugün olacak bir noktada değil. Biz de ben de Ağustos'un özellikle sonuna doğru Galatasaray'ın transferle bitireceğini düşünüyorum.
2: Salim, Davinson Sanchez'e bir ilgi olduğuna dair haberler görüyoruz.
1: Evet.
2: Suudi Arabistan'dan da bir kulübün Como'dan sonra devreye girdiği konuşuluyor. Senin elinde ayrılabilecek isimlerle ilgili nasıl bilgiler var?
1: Geçtiğimiz hafta sonunda yani son sayfa yayınında paylaşmıştım. Sonrasında zaten dış basında da yer aldı. Ben sürpriz ayrılık olarak Sinmo'yu görüyorum.
0: Sinmo'yla
1: iyi yaşa.
2: Hep beraber.
1: Ben sürpriz ayrılık olarak Sinmo'yu görüyorum. Sinmo'yla alakalı da bendeki bilgi Nevzat abi de var mı bilmiyorum. Inter'in menajerler aracılığıyla sözlü teklifi var. 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus şeklinde. Galatasaray'ın beklentisi Sinmo'dan daha fazla. Sinmo takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda fil dişiyle forma şansı buldu. Önemli bir yatırım olarak Galatasaray'a Monaco'dan gelmişti. Bendeki bilgi Sinmo ile alakalı. Davinson Sanchez noktasında da Davinson Sanchez ile alakalı Como'nun ciddi bir ilgisi vardı. Como cephesi de zaten bu ilgiyi doğruladı. Fakat benim bu transfere bakış açım şu. Davinson Sanchez zaman zaman geride kalan sezonda benim de Davinson Sanchez'i eleştirdiğim anlar oldu. Sebebi ise şuydu eleştirmemin. Davinson Sanchez özgüveni yüksek bir stoper. Özgüveni yüksek bir stoper olduğu için zaman zaman maç içerisinde sen de yakından takip ediyorsun Kerem Nevzat abiyle birlikte. Zaman zaman çalıma girilmeyecek noktalarda çalıma giriyor. Halk arasındaki tabirle labale hareketler yapıyor. Labale hareketler yapıyor. Lakayt diyebilirim. Ancak Davinson Sanchez'i telaffuz edilen miktar 30-35 milyon euro beklentinin olduğu ifade ediliyor. Siz Davinson Sanchez'i gönderdiniz diyelim. Onun yerini doldurabilmek için daha fazla ücret harcayacaksınız. Yani ben buradaki planlamanın Davinson Sanchez devam ederken potansiyel olan bir oyuncunun takıma kazandırılması, bu oyuncunun da zamanla birlikte yani o zaman zarfı içerisinde Davinson'dan bayrağı devralması yönündeyim. Yani buradaki değişim bu süreçte yapılır. Hadi Davinson'u gönderdim, yerini alalım dediğiniz zaman olmaz. Kaldı ki yani Galatasaray...
0: Bu yanlıştı. Yani Galatasaray gibi bir kulüp Davinson'a teklif gelme olasılığını ve Davinson'un geçen sezon çalkantılı performansını göz önünde bulundurup bir alternatif yaratamadıysa ya da düşünemediyse bu Galatasaray'ın bahsettiği kurumsallık ve profesyonellik de çok örtüşmüyor.
1: Yani burada yani işte tablo ortada. Yani piyasada, transfer piyasasında gündeme gelen isimler, Galatasaray'la isim anılan isimler, yani scouting transferi var mı? Dinamo Kiev'deki çocuk dışında.
0: Mesela Barcelona'ya,
1: Odegaard'ı...
0: mesela Barcelona'ya 250 milyon euro veriyoruz. Lamine Yamal'ı alıyoruz. 250 ya da daha fazla, neyse. Biz yerini dolduramayız. Lamine Yamal'ın yeri, onun yerine bir demez. Bulduğun kulüp şeyi çerçevesinde tabii onlar.
1: Ama onlar Barcelona işte.
0: Bayern'de o lise 200'ü buldu diyelim. Ya biz o lisenin yerini dolduramayız. Onun yerinde aynı seviyede bir oyuncu bulamayız. Mantığıyla yaklaşmazlar. Ederini bulduğu anda ki Galatasaray 26 yaşında 9 milyon euroya almış. Mükemmel bir performansı imza atmış.
1: Evet.
0: Ama geçen sezonla beraber, ki önce sezonda biraz sinyalleri veriyordu, Davinson Sanchez biraz SOS vermeye başladı.
2: Galatasaray onu 30'a satabilecek olsa, yani böyle bir teklif gelse değerlendirmeli mi?
0: Büyük hata yani, bence değerlendirmezse Galatasaray
1: ben
0: çok büyük hata.
1: Ben de aynı fikirdeyim ama yerine mesela.
0: Çünkü biz değerlendirmezse Galatasaray, satmazsa biz önümüzdeki sezon Sanchez'i tartışırız. Davinson Sanchez'i tartışırız. Ve
1: zaten
0: ikinci
1: bu
0: bir
1: tartışıldı.
0: İkinci bir Nelson vakası bizi yaşar, yaşatır. Nelson'u Galatasaray seviyeye satmadı 19'a. Bugün Nelson nerede? Satmaya çalışıyorsun, göndermeye çalışıyorsun.
1: Göndermeye çalışıyorsun.
0: Gönderemiyorsun.
2: 2029'a kadar da bu arada kontratı var Davinson.
0: Kaldı ki Davinson Sanchez'in yıllık maliyetini biliyor muyuz?
2: Ne kadar?
0: Yaklaşık 7 milyon euro.
2: Öyle mi?
0: Evet. Şimdi Salim gitme olasılığı en yüksek
2: ise... Her şey dahil mi?
0: Ya bonuslarla vesaire. Yani 5 neti var. Ama bonuslarla beraber o 7'ye çıkabilecek bir sözleşme.
2: O da Ağustos'ta, geçen sene Ağustos'ta uzatılan kontratla o, evet, seviyeye çıktı sanıyorum.
0: Galatasaray'dan çok
1: kolay
0: iyi
1: para... bonus mu?
0: Yani bunun
1: muhtemelen kolay
0: bir, yani bunun bir kısmı kolay ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu değil herhalde, yani lig şampiyonluğu, belli maç sayısı vesaire. Yani netice itibariyle bir stoper olarak iyi para kazanıyor. Galatasaray'da 30 yaşındaki bir 2-4 sene kullandığım bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir teklif varsa bence Galatasaray, biz senin yerine daha iyisini bulamayız diye eğer satmıyorsa, bu hakikaten kabul edilebilir bir savunma değil.
2: Ama 7 milyon euro gibi bir şeyi ben mesela ilk defa şu an, evet, duydum.
0: Singo'da da şöyle bir problem var. Yani bunu kulüp 5 diye, yani kulübe sorduğunuzda 5 diye açıklanacak ama bonuslar vesairelerle beraber 7'yi bulabilir.
2: Anladım.
0: Net 5'i var.
1: Bu arada Kerem şöyle bir durum oluyor mesela, sözleşmeleri...
2: Bu arada Komodo net 5 vermez yani. Vermez. Onu söyleyeyim. Çok gitmek istiyordur. Hani bir yani İtalya Como, tecrübem olsun.
0: Como güzel bir
2: kariyerimde son, evet, son bölümdeyim. Como güzel bir yer. İstanbul'da güzel. Burayı da gördük. Evet. Londra'da yaşadım. Amsterdam'da yaşadım. Bir de İtalya'yı, Como'yu deneyeyim derse, diyebilir.
1: Yaptık dünyalığı. Yeter artık derse gider ama Como dediğin gibi vermez. Beşi
0: mesela
1: alamaz.
0: Singo, Singo ile alakalı da şimdi Dünya Kupası'nda Singo'nun performansı nasıl buldunuz? Üzeriniz kadarıyla Fildişi performansı nasıl?
2: Sakatlanana kadar fena değildi.
0: Ha, olay mı çok ön plana çıktı mesela Singo mu?
2: Rafael Leao konusuyla ilgili biraz değerlendirmede bulunmamız lazım. Hem Galatasaray'la hem Fenerbahçe'yle oyuncunun adı anılıyor. Galatasaray'ın ilgisi var mı? Varsa ne seviyede? Nevzat Dindar'dan öğreneceğim. Sonrasında Fenerbahçe cephesinde Portekizli oyuncuyla ilgili neler yaşanabilir? Bize Salim Manav anlatacak. Var mı Galatasaray'ın ilgisi bu isme?
0: Dün yayın sırasında da ben belirttim. Yani Galatasaray tarafına ben Rafael Leao'yu sorduğum vakit oyuncuyla alakalı şu an bizim bir girişimimiz yok. Biz Leao'yu transfer etmeyi düşünmüyoruz ifadesini net bir şekilde kullandılar. Hatta Galatasaray cephesine göre bu transferde Fenerbahçe masada. Fenerbahçe'nin transfer etmeye çalıştığı bir oyuncu. Günün sonunda da bu transferi Fenerbahçe gerçekleştirebilir. Fenerbahçe gerçekleştirdiğinde sanki bunu bir transfer çalımı olarak sunmanın da doğru olmadığını Galatasaraylı yetkililer aktarıyor. Tabii ben de açıkçası Galatasaray'ın transfer politikasına baktığım vakit Leao'yu çok doğru bir isim olarak görmüyorum. Yani senenin de Victor Osimhen varsa Victor Osimhen merkezli bir transfer politikası izlemek zorundasın. Zaten elindeki kanat oyuncularına baktığımızda Osimhen'in en büyük problemi yeterli pasları alamaması idi. Dolayısıyla Leao gibi bireysel özellikleri ön planda olan, yani çok hakikaten de fark yaratacak bir oyuncu. Sana ekstra maçlar da puanlar da kazandıracak bir oyuncu ama genele baktığımızda bugün Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncu Leao mudur? Ben maliyetine, oyuncu

0: bunun özelliklerine baktığım vakit doğru bir hedef olarak zaten görmüyordum. Tahmin de etmiyordum. Bunu Galatasaray cephesine sorduğumda net bir şekilde bizim ilgimiz yok. Biz daha o transferinde yokuz dediler. Ha, bu Fenerbahçe transferde yol aldığı için stratejik bir açıklama mıdır onu bilmiyorum. Ama eğer Galatasaray Leao'yu transfer etmeyi düşündüyse ve planladıysa o zaman ben bunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Kendi adıma yanlışlarım.
1: Salim Manav. Yani Leao ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bendeki bilgi Fenerbahçe ve Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerildi. Yine bendeki bilgi Leao'nun yıllık beklentisi 12 ile 14 arasında bir maaş beklentisi var oyuncunun. Artı bonservis bedeli var. Yani oyuncu
0: Milan yıllık, 50-60 istiyor galiba. O civarda bir şey istiyor.
1: Yani tam bilmiyorum Milan'ın ne kadar istediğini. Çünkü bu transfer süreçlerinde
2: daha azını de bırakmaya ikna olurlar diye düşünüyorum. Çünkü problemleri var. Yani problemli evet. Bir oyuncu.
1: Ya şöyle de olabiliyor. Direkt bonservis şeklinde değil, kiralık zorunlu satın alma şartıyla transfer gerçekleşebiliyor. Bendeki net bilgi oyuncu menajerler aracılığıyla hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a önerildi. Oyuncunun yıllık maaş beklentisi 12 ile 14 milyon euro arasında.
0: Mesela ben Leao'yu Galatasaray için ne kadar yanlış bir hedef olarak görüyorsam, Fenerbahçe için ise tam tersini söyleyebilirim. Fenerbahçe Leao'yu transfer ederse Fenerbahçe'ye uygun bir oyuncu diyebilirim. Zaten iki takımda oynama şeyleri aynı değil. Yani işte oyuncu kadrosu, öndeki oyuncular vesaire.
2: İhtiyaç.
0: Yani Fenerbahçe'nin son maçına baktığımızda da bir sol kanatta bir ihtiyaç varmış gibi gözüküyor zaten. Oraya bir takviye yapacaklar. Eğer fırsat olarak karşısına Leao çıkarsa Fenerbahçe bu transferi yapabilir. Ama Galatasaray'ın elinde zaten Barış Alper Yılmaz var.
2: Evet.
0: Barış Alper Yılmaz'ın bir standardı var. Verebildikleri ortada. Galatasaray o pozisyona İşte daha yani genç bir oyuncu alacaklar. Aslında 12 artı 2 devam etseydi ben Nolank'ın devam edeceğini düşünüyordum. Ama 12 artı 2 devam etmediği için Galatasaray'ın Icardi'nin ayrılığından sonra 23 yaş üstü bir tane kontenjanı var. O bir tane hakkında da 10 numara pozisyonu için ayrılmış durumda. Yani dolayısıyla sol kanada bir 26-20 veya 27 diyebiliyorum ben. Leao hamlesini açıkçası biraz gereksiz bulurum.
2: Sen Fenerbahçe için böyle bir takviyenin şart olduğunu ya da iyi olabileceğini düşünüyor musun? Çünkü başka isimler de var. Böyle Marcus evet. Rashford konuşuluyor. Mesela Oliver Watkins bugün konuşuluyor. Yine tam eşleniği değil özellikle Oliver Watkins'le ama.
1: Evet. Yani bugün yine dış basında yer alan Milan'dan Youssef Fofana vardı. Fofana ismini de duymuşsundur. 6 numara pozisyonu için.
0: Beşiktaş'a yazıldı galiba.
1: Beşiktaş'a yazıldı. Leao Galatasaray ve Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla önerildi. Burada Fenerbahçe'deki temel problem kadrodaki şişkinlik. Kadrodan birçok oyuncu ayrılacak. Bu gelen yani bu ayrılması muhtemel olan oyunculara teklifler noktasında gelen teklifler çok fazla değil. Hatta elimde somut bir haber var, onu da paylaşayım. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak'la konuştum. İrfan Can Eğribayat'ı istiyor Gençler Birliği Kulübü. Transfer etmek istiyor. Hem Tarık Çetin için hem de İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe Kulübü'ne teklif yapmışlardı. Arda Bey'le konuştuğumda İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Oyuncuyla alakalı hiçbir problem yok. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz dedi. Fenerbahçe'nin burada bir bonservis beklentisi var. Oyuncunun son sezon olduğu için Fenerbahçe kulübünde burada görüşmeler sürüyor. Yani Fenerbahçe'deki bence temel problem kadrodaki oyuncu sayısının fazla olması. Fenerbahçe için transfer yapmak çok çok önemli ama en önemlisi eldeki mevcut oyuncuları kadrodan çıkarabilmek. Geçtiğimiz günlerde programımızda konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin listesinden birçok oyuncu ayrılacak. Amrabat'a
0: 17 tane 23 yaş üstü var.
1: Evet, Amrabat'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldi. Fakat bu teklif çok fazla tatmin etmedi. Livakovic'in Dinamo Zagreb'le görüşmesi devam ediyor. Zagreb dışında da yurt dışından birkaç takımdan ilgi var. Ancak kendisi Hırvatistan'da oynamak istiyor. Hırvatistan dışında ilk transfer

0: Transferini Fenerbahçe'ye yapmıştı, ardından kiralık gittiği takımlar oldu. Orada kaleci pozisyonunda Ederson devam ediyor gibi görülüyor. Ederson, Mert Günok, Tarık olacak. İrfan Can'la birlikte Livakovic ayrılacak. Stoper pozisyonunda ben Çağlar Söyüncü noktasında da gelişme olabileceğini düşünüyorum. Çağlar'la alakalı.
1: Çağlar transfer olur. Yani belki bonservis yüksek bir meblağ kazandırmaz ama yani Çağlar kendisine takım çok rahat bulabilir.
0: Evet. Yani Adil Demirbağ konusu tekrardan gündeme geldi. Hatta ben
1: Çağlar'ı belki
0: araştırdım.
1: Çağlar büyük takımlar arasında da bir şey yapabilir.
2: Büyük takımlar arasında mesela kim Çağlar'la ilgili?
1: İhtiyaca göre. Belki hani direkt o takımın esas stoper şeyi olmaz ama bir alternatif olarak bence düşünülebilir. Şimdi buradan polemik yaratmayalım. Ben sadece evet, hani bunu yakıştırıyorum. Şu an bilgiye dayalı değil.
2: Ben de performans anlamında şaşırdım. Sen öyle evet, bir şey
1: söylüyorsun. Yok, ben tamamen bilgiye dayalı değil. Tamamen hani bir öngörü olarak belki hani yerli olması, bir takım oyuncusu olması sebebiyle büyük takımlardan biri Çağlar'ı belki bir alternatif oyuncu olarak transfer edebilir.
0: Ben sadece Çağlar'ın çok olarak geriye gittiğini düşünüyorum.
2: Ben de o kanattayım. O
0: yani
2: yüzden
0: Çağlar çok geriye gitti. Yani CV'sinde çok önemli kulüpler var. Önemli takımlarda forma giydi. Fakat özellikle de son 1,5-2 sezon bazında incelediğimizde geriye giden bir performans var. Çağlar Söyüncü ile alakalı yani çıkabilirse Fenerbahçe beni şaşırtmaz. Adil Demirbağ konusunu araştırdım. Adil Demirbağ ile ilgili Konya Spor cephesiyle görüştüğümde henüz sözlü ya da yazılı bir teklifi yok.
1: Konya ne istiyor bu arada, biliyor musun?
0: Biliyorum. Şöyle abi, Adil konusu. İlk başta ben Trabzonspor'la isman aldığında Konya Spor cephesiyle görüştüğümde 6-7 milyon euro bandında bir ücret.
1: Adam ya, Zeki abi o Trabzon adı geçtiği dönemde
0: evet,
1: 10 civarı bir rakam telaffuz etmişti mesela.
0: Evet.
1: Belki hani onlar düşündükleri gibi olmadı. Bu noktaya da çekmiş olabilirler. Ama 6-7 yani, az bir rakam değil.
2: Onun hiç gerçekçi değil bu arada. Adil
1: yüksek,
2: için.
1: Yüksek.
2: Çok yüksek.
0: Şöyle, ben onu araştırdım. O konu şöyleydi. Trabzonspor iddiası gündeme geldiğinde sordum Konya Spor cephesine. Beklentiniz nedir?
1: Biraz daha üstüne koysan Romero'yu alırsın.
2: Yani. Neredeyse.
0: İstersen toparlayayım abi.
2: Evet.
0: Ben ilk Trabzonspor iddiası gündeme geldiğinde sordum Konya Spor cephesine, beklentiniz nedir diye. 6-7 milyon euro bonservis bedeli artı oyuncu talepleri vardı. Aradan yaklaşık bir 2,5-3 hafta geçti. Beklentiniz nedir dediğimde 2-3 milyon euro bandına düşüldü. Artı oyuncu talebi, değerlendirebileceğimiz oyuncu talebi. Yani hadi sizinle anlaştık, size Salim'i, Kerem'i, Nevzat'ı verelim değil. Nevzat olur, bize katkı sağlar, verin. Yani böyle bir talep. Ve Adil'in transfer sürecinin uzamasının temel sebeplerinden birisi, bir detay var. Adil'in bonservisinin %50'si Adana Demirspor Kulübü'nde. %50'si Adil'in bonservisinin Adana Demirspor Kulübü'nde. Trabzon iddiası gündeme geldiğinde Konya Spor cephesi Adana Demirspor cephesiyle görüşmüş. Sözlü bir görüşmeler olmuş, fakat sonrasında ben Adana Demirspor cephesiyle görüştüğümde bir teklif geldi mi, bir talep var mı dediğimde bize ulaşan son dönemde teklif ya da talep yok denildi.
1: Adil'in bonservisinin %50'si.
0: Evet, %50'si Adana Demirspor'da.
1: Şimdi başka bir kulüp gidip Konya'yı pas geçip %50'sini Adana Demir'den alabilir mi?
0: Abi sözleşmeyi ben yapmadım, öyle hukuki
2: ama
0: olarak
2: Konya'da
0: bilmiyorum.
2: Konya'da devam eder o şekilde.
0: Konya'da olursun, devam edebilir.
1: Yani bir kere mantık dışı yani oluyor o zaman. Yani
0: şöyle mi mesela, gittin %50'sini aldın, %50'sini Konya'dan. Yani mesela bazen böyle ilginç detaylar olabiliyor.
2: Sonraki satıştan mı %50 pay var?
0: Evet, sonraki satıştan.
2: Yoksa bonservisinin %50'si Adana Demir.
1: Bonservisinin
0: sonraki satış
1: şey,
2: o başka bir
1: sonraki
2: şey.
1: Satış.
0: Bakalım yani.
2: Sonraki satış.
0: Sonraki baktın mı sen?
2: Gördüğüm orada, evet, sonraki satış.
0: Sonraki satışta zaten
2: Giderken çok fazla sözü yok yani burada.
0: Sonraki satıştan %50. Ama en mantıklı olanı bonservisinin %50'sine ortak olmak. Buradaki senin bakış açındaki en doğru mantık o.
1: Ya çok örneği yok bizde o dediğin.
2: Güney Amerika'da
1: Güney Amerika'da şey. İşte menajerler hatta çoklu
2: sahipler. Menajerler de olabiliyor bu.
1: Çoklu abi. Menajerler de oluyor.
0: Hemen anlatayım size. Diabete, Gençler Birliği'nde oynayan Diabete yurt dışından birçok takımın gündemine geldi. Hatta haberleştirdim de. Gençler Birliği cephesiyle görüştüm. Ülkemizdeki takımlardan Beşiktaş'ın sözlü olarak bir girişim olmuş Diabete'ye. Haberini de yaptım. Bonservisi konusunda araştırdığımda oyuncunun bonservisinin %50'si Gençler Birliği'nde, %40'ı eski kulübünde, %10'u menajerlik şirketinde. Direkt açıp bakabilirsiniz. Yani bu direkt araştırdım. Hatta isim de verelim, sitenin ismini de verelim. Transfer marka girdim, kontrol ettim. Denilen bilgiler doğru mu dedim buradaki bilgiler. Evet doğru denildi.
2: Osman Diabate.
0: Osman Diabate.
2: Olabilir.
0: Hatta yani Tottenham iddiasını sormadım. Son dönemde oyuncuyla ilgili Tottenham iddiası da gündeme geliyor. Bildiğim şu, Trabzonspor Gençler Birliği maçında Premier Lig'den scoutlar izlemiş oyuncuyu.
1: Şimdi bonservisinin %50'si için şöyle bir mantıksal hata var Salim.
0: Evet.
1: Şimdi ben Adana Demir'im, benim paraya ihtiyacım var.
0: Evet.
1: Bu futbolcunun %50'si, bonservisinin %50'si diyelim ki ben %50'sini değil, satıştan payı %50 olduğunu düşünüyorum. Belki orada bir yanlış anlaşılma olabilir.
0: Satıştan %50. Ha. Doğrusu zaten Kerem'le düzelttik.
2: Evet evet.
0: Ha, tamam. Adil Demirbağ'ın satışından %50'si.
2: Bonservisin %50'si demek tamam. Sporda değil yani.
1: Ha, o evet. Dediğin oyuncunun bonservisinin genelde işte Güney Amerika ülkelerinde oluyor.
0: Evet.
2: Evet.
1: Bizde çok şey değil.
2: Sorum şu olacak Nevzat Dindar. Fenerbahçe'yi izledik. Gornik Zabze karşısında.
1: Ben Galatasaray'dan son bir
2: ekstra bir bilgim var.
1: Ben Singo ile alakalı Salim şey demiş. Yani çıkışı en mümkün olan oyunculardan bir tanesi. Şöyle bağlayacağım.
0: Sürpriz olmaz dedim ayrıldı.
1: Singo Galatasaray 30 milyon euroya aldı. 30 küsür. 30.600 falan. Geçen sezonki performansına baktığımız zaman inişler çıkışlar. Evet iyi maçlar oldu işte Liverpool maçı başta olmak üzere.
0: Evet.
1: Ama genel olarak bir sakatlık problemi yaşadı, istikrar problemi. Yani takımda hangi pozisyonda oynayacağına dair bazı soru işaretleri var. Sağ bek mi, sağ stoper mi? Eğer Sanchez'i satıyorsanız yerine oyuncu bulamayız mantığıyla Sanchez'i satmayın. Esas pozisyonu sağ stoper olan Singo'yu burada dahi düşünmemek de aslında plansızlık olduğunu gösteriyor.
2: Evet.
1: Netice itibariyle 5 küsür milyon euro senelik maliyeti var. Eğer Galatasaray'da Singo'ya bir gelecek biçilmiyorsa oyun anlamında, 11 anlamında 30-35'e ben satmasını zararlı bir satış olarak görmem. Olmadı. Olmadı. Satıyorum diyebilirsin. Singo'nun da Inter tarafından istendiğini ben de biliyorum. Sadece Inter değil, Napoli de devrede. Ama 50-55'i verecek noktada değiller. Şu an Singo'nun çıkış maddesi 55 milyon euro. Brighton şeyi de var, yoklaması da var. Ben olabilirse Singo'da bir ayrılık bekliyorum. Ama bunun dışında Galatasaray transfer yapacaksa ilk bölümde söylediğim sosyal medyada biraz şöyle anlaşılmış. Galatasaray fazla transfer yapmayacak. Abartılı transfer yapmayacak demek istiyorum. Sayısal olarak Galatasaray açılmayacak. Net hedefleri ve pozisyonları söyledim. 10 numara Can Uzun, yedek santrfor ki orada Ponomarenko'nun ismi geçiyordu. O da yeni bir kontrat yaptı.
0: Evet.
1: Kiev'de kaldı. Abdini de zaten Monaco alacak gibi.
0: Bu arada Ponomarenko'nun kendisiyle anlaşılmıştı.
1: Evet. Ama Galatasaray kiralık
0: satın alma. Hatta detay da verelim. Kendisiyle anlaşılmıştı. Anlaşmada 4 yıllık. Yani oyuncuyla Galatasaray 4 yıllık bir anlaşma sağlamıştı. Yıllık oyuncu adına güzel bir ücrete 4 yıllık bir anlaşma sağlanmıştı. Fakat orada yani oradaki olay da şu. Sen yakın,
1: Galatasaray kiralık satın alma opsiyonunu bir teklif yaptığı için kabul görmedi.
2: O da doğal yani.
1: Evet.
2: Biz yeniden Fenerbahçe'ye
1: zorunlu yani yapıyorlar. Onu da belirtmiş olayım.
0: Evet, satın alma şartını zorunlu istiyor kulüpler.
1: Yedek santrfor 10 numara. Can Uzun, yedek santrfor, kanat ve bir stoper. Yani Galatasaray en az 5 takviye yapacak.
2: Fenerbahçe'nin muhtemel ihtiyaçlarını nasıl gördünüz? Salim'le

0: Yani birçok oyuncu değişir.
1: Evet. 5-6 yani, oyuncu 11'de olur gibi görünüyor.
0: Yani orada
1: savunma attı.
0: Şikrinyar, Ake, Gendouzi,
1: Semedo.
0: Semedo öyle ilgili bilmiyorum. Çünkü Erdem Akbaş bizleri izliyorsa selam olsun. Geçen onunla da konuştuk. Semedo ile ilgili gelişmeler yaşanabilir dedi. Ben Erdem'in Fenerbahçe noktasında haberlerine güvenirim. Yani burada Fenerbahçe'de bir oyun şablonu var. Gornik Zabre maçında gördüğüm. Fenerbahçe'de bir oyun şablonu var. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe takımını son çalıştırdığı döneme döndüğümüzde bir net bir şekilde oynattığı oyun mantalitesi var. Buna siz 4-1-4-1 diyebilirsiniz, 4-2-3-1 diyebilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'de transfere ihtiyaç var bence. Kadroya yeni gelecek isimler de lazım. Sonradan oyuna giren isimler Asensio, Greenwood, bu isimler zaten ilk 11'in değişmez parçası olur. Fenerbahçe'de oyun şablonu var. Kerem, bu oyun tempolu oynanır. Bu oyun tempolu oynanır. Siz eğer bu oyunu kabul edecekseniz, sezon içerisinde bu oyunu oynatmak istiyorsanız, bu oyun önde baskı oyunudur. O hatırlayalım, İsmail Hoca'nın o çalıştırdığı dönemde ve içeriden yani oyuncuların performansı artmıştı. Şimanski, İrfan Can Kahveci, bununla birlikte Edin Dzeko, Tadic. Edin Dzeko bazı maçlarda ikinci bölgeye kadar geldi. Top dağıtımı yaptı. Pas trafiği yüksek olur, tempolu olur. Fenerbahçe'nin yani ilk maç olduğu için takımın bir adaptasyon süreci, yeni transferlerin antrenman eksikliği olabilir. Tatilden dönüşler vesaire evet. Oldu. Tempoya ihtiyacı var. Bu oyun tempolu oynanır abi. Bu oyun tempolu oynanır. Fenerbahçe adına da en önemli kazanımlardan birisi maça girdi. Greenwood nasıl hareketlendirdi? Kafa vuruşunu gördük.
1: Evet.
0: Greenwood Süper Lig'de Anadolu takımlarına karşı oynanan maçta Fenerbahçe adına en büyük silah olur. Yani Süper Lig'deki Anadolu kulübünü çalıştıran teknik direktörlerimiz de Nevzat Dindar gibi, Salim Manav gibi Dünya Kupası'ndaki maçları izlemiştir. Yeşil Burun Adası, Paraguay oyun gücüyle, sistemle puanlar aldılar. Tur atladılar. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ne diyoruz? Oyun gücü. Eski tabirle yani modern tabirle hızlı kontratak. Bu futbolu oynattılar. Bu futbolu oynatırken de en önemli olay rakipler ne yapıyordu? Rakipler çizgiye inerek, bloklar arasında savunma yaptıkları için çizgiye inerek oyunun alanını genişletip gol yollarını arıyordu. Ve burada da Greenwood ortaya çıkacaktır. Asensio ortaya çıkacaktır. Bence Asensio, İsmail Hoca'nın da maçtan sonra Asensio ile ilgili bir açıklaması vardı. Ben İsmail Hoca'nın sisteminde Greenwood ve Asensio'nun önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Santrafor noktasında da Fenerbahçe Santrafor transferi için ilk kez A Spor ekranlarında transfer raporunda bundan 3 hafta önce dile getirmiştim. Yerli Santrafor noktasında Fenerbahçe'nin hedeflerinden birisi Bertu Yıldırım demiştim. Bertu Yıldırım konusunda ben yaz transfer döneminde gelişme yaşanmasını bekliyorum.
1: Bertu Yıldırım'da bir gelişme evet. Bekliyor Salim Manav. Sen ne olarak gördün Fenerbahçe'nin önceliğini?
0: Bu arada çok özür dilerim, tabii. Lafınızı böldüm.
1: Estağfurullah.
0: Ben hatta ligin gidişatında şu an böyle bir söz var. Yani suya yazı yazmak gibi olacak ama sen onu, o sözleri daha iyi bilirsin Nevzat abi. Şunu söyleyeyim, yani oynanan oyun ve yapılan transferlerden yola çıkarak, İsmail Hoca'nın oynattığı son futbolu görerek ben bu sezon içerisinde maçlarda Vedat Muriç'ten Edin Dzeko gibi sırtı dönük gerilere gitmesini, servis yapmasını bekliyorum. Hatta Oliver Giroud bunu çok kez yapmıştır. İzlemişsindir.
2: Şu an en
0: ya Harry Kane böyle çok seviyedik. Uç nokta olur diye söylemedim abi. Çünkü Harry Kane'e benzetiyorsun oyun stilini. Harry Kane'le
1: mukayese mi ediyorsun diyor.
0: Kıyaslıyorsun diyor. Vedat'ı kıyaslıyorsun diyor. Ondan sonra linç yiyoruz. Burada benim sadece örnek verdim. Edin

0: Dzeko çok çok büyük bir oyuncu. İsim olarak kıyaslamıyorum. Sağdaki rol ve modelini, oyun sistemindeki rolünü kıyaslıyorum. Olay bu. Yanlış anlaşılmasın evet, lütfen. Yani
1: tabii ki.
2: Fenerbahçe tabii buna ihtiyaç duyar mı? Asensio'nun olduğu bir takımda ya da 11'de olduğu bir takımda, yani Vedat'ın bu rolü ne kadar yapıp yapmayacağı konusunda da bazı soru işaretleri olabilir.
3: Evet.
2: Fenerbahçe tempodan bahsetti Salim. Katılıyorum. Fenerbahçe daha tempolu olmak zorunda. Yani işte son maç bir ölçü değil. Daha sezonun başlangıcı. Ağır antrenmanlar klasik bu dönemlerde Fenerbahçe gibi sonradan ki ağırlıklı olarak önemli oyunculara sahip bir takımın rakip kadar bu maça hazırlanmaması anlaşılabilir. Ama Fenerbahçe'nin özellikle savunmada geçişlerde problem yaşayabileceğine dair ben bazı çıkarımlarda bulunduğum kendi adıma. İşte evet, Skriniar çok önemli bir stoper. Ake de öyle. Ama ikisi yan yana geldiğinde ligde özellikle geçişlerde topu iyi kullanan takımlara karşı, hızlı çıkan takımlara karşı Fenerbahçe sıkıntılar yaşayabilir. Yani doğru. Bunu bu sezon çok konuşacağız. Ön tarafa baktığımızda evet, Greenwood bir heyecan getirdi. Özel bir oyuncu. Kapanan takımlar Fenerbahçe ağırlıklı olarak ligde kapanan takımlar olacak. Bu kapanan takımlara karşı Greenwood'un hızı, o beklenmedik şutları her iki ayağıyla kaleyi yoklayabilmesi, bitiriciliği fark yaratacaktır. Çünkü Greenwood böyle bir oyuncu. Fransa'da bulduğu boş alanları Türkiye'de bulamayacak. Önce onu söyleyeyim. Fransa'da daha belki bu anlamda rahattı Marsilya formasıyla, ama Türkiye Ligi'nde biraz daha Paraguay mantalitesi ya da işte Yeşilburun Adaları mantalitesiyle birçok hoca zaten o felsefeyle ama yani, zaten çıkıyor. Bizde Paraguay
0: şöyle
2: çok.
0: Şöyle var ama mesela Greenwood dışında henüz erken olacak ama yani bu oyun sistemi.
2: Mesela kendin söyledin.
0: Tamam.
2: Bu lig bak. Dedin ki Paraguay'ı izledik.
0: İlla
2: ben
0: ki.
2: Ben de diyorum ki.
0: Teknik direktörler izlemiştir abi.
2: Sen Yıldızlar topluluğu milli takım olarak Paraguay karşısında ne durumlara düştün? Sen Avustralya karşısında ne durumlara düştün? Demek evet. ki sadece teknik yetenek olmuyor. İşin içerisinde başka enstrümanlar da mutlaka evet. girmek zorunda.
0: Mesela Barış Alper Yılmaz da eğer oradaki sistemi teknik direktörler getirebilirse, Barış Alper Yılmaz da değerli bir oyuncu. Süper Lig'de önemli başarılar elde etti Galatasaray formasıyla. Daha da değerli olacaktır.
1: Olabilir.
0: Katılır mısın?
1: Tabii.
0: Senin yorumların çünkü benim için önemli. Çok maç izler Kerem. Gerçekten
2: Barış Alper Yılmaz'ı neye dönüştürüyorsun onu anlamadım. Ne olacak Barış Alper Yılmaz?
0: Abi o, yani daha faydalı olur çizgiye indiği için.
2: Ya Barış Alper Yılmaz zaten.
1: Galatasaray'da oynarken Süper Lig maçında onun sıkıntısı, onun en büyük meziyetlerinden biri açık alana hücum etmek. Açık alan evet. az oluyor.
0: Evet.
1: Öyle bir problem.
2: Yani set hücumuyla alakalı o karar verme noktasında biraz daha gelişebilir.
1: Evet, onları geliştirmesi.
2: Ama bu sonradan geliştirilebilecek bir şey değil yani.
1: Yok,
2: bu
1: sonradan
2: ben o geçen de buna. Ben hani o pas vermek, zeka, teknik bunlar biraz doğuştan, biraz altyapıyla alakalı bir şey. Biz 25-26 yaşındaki oyuncudan ortaya açmasını öğretmeye çalışıyoruz. Hayır. Yani onun alt yaş katı
0: değiştirilebilir. Ya Asensio'dan Asensio ile ilgili konuştuk mesela az önce. Asensio, Nevzat abi kusura bakma lafını böldüm. Asensio bildiğimiz net kanat oyuncusuydu. Aston Villa'da kiralık yarım sezonu vardı. Emery ile birlikte tam bir 8.5 numara oldu.
2: Valla ben Asensio'yu ilk günden beri takip ettiğim için
1: Asensio tam doğru örnek
2: olmadı. Asensio hep ortada, hep forvet arkasında çok rahat oynayan bir oyuncu olarak Real Madrid'de ilk çıktığında
1: teknik beceriyle sanki biraz karıştırıyorsun. Evet. Teknik beceriyle oyuna bakış açısını.
2: Evet.
1: Misal topu tutmayı ve sırtı dönük oynamayı öğrenebilir bir oyuncu.
0: Öğrenebilir
1: ama Barış Alper'den öğrenebilir mesela top dediğin tekniği olarak Quaresma yapamazsın.
2: 26
1: öğrenir. Burak Yılmaz 33 yaşından sonra yapmaya başladı sırtı dönük oyunu.
2: Ya Burak Yılmaz zaten yetenekli bir oyuncuydu.
1: Bak, yetenek başka bir şey. Sırtı dönük oyunu
2: sen bakış sonradan açısını
1: geliştirebilir
2: diyorsun. Geliştirebilir. Bakış kesinlikle. Açısını tabii ki geliştirebilir. Evet. O başka bir şey.
0: O tekrarla alakalı.
2: O biraz olgunlukla alakalı. Yani biraz çevre kontrolüyle alakalı
0: mesela
2: bir şey.
0: Sen bir tekrarda öğrenirsin. Ben 10 tekrarda öğrenirim. Bu böyle.
1: Bir 5 yani dakikamız var. Beşiktaş Midland karşısında hala evet. 1-0 önde. Onu söyleyelim ama evet. Beşiktaş'a dair az sonra çok geniş bir sohbet olacak. Bu ayrı bir konu. İşin transfer boyutuyla alakalı Ben Salim'e bir soru sormak

0: Demek istiyorum. Muhammed Salah'la ilgili yeni bir bilgimiz var mı Salim Manaf?
1: Muhammed Salah'la ilgili bilgi şu: menajeri Beşiktaş'tan 7-7,5 milyon euro bandında bir ücret istiyor. Ben araştırdım. Menajerinin de tek oyuncusu Muhammed Salah'mış. Muhtemeldir ki burada menajer de hesaplıyor. Muhammed Salah'ın
2: futbolu bırakacak zaten.
0: Son kontratlar.
1: Evet, son kontratlar.
2: Öyle bir acındırdın ki adama, menajerin son tek kurtuluşuymuş.
1: Abi böyle girince sosyal medya ekibi paylaşıyor direkt. Onlar için de zorluk olmasın. Şöyle bilgiyi toparlayayım istersen. Muhammed Salah'ın menajeri Beşiktaş'tan 7-7,5 milyon euro bandında bir ücret istiyor. Beşiktaş cephesi zaten Muhammed Salah'la her konuda anlaştı. Kişisel şartlarda anlaştı. 1+1 yıllık sözleşme, 11 milyon euro civarında yıllık ücret. Bununla birlikte imaj hakları ve forma satış gelirleri noktasında görüşmeler devam ederken, bu sürecin uzamasının sebebi menajerinin istediği 7-7,5 milyon euroluk bir talep. Olay bu. Muhammed Salah için Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var. Fakat oyuncu ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Bunu derken yani direkt mübalağa yapmak anlamında, hamaset anlamında anlatmıyorum. Oyuncu Müslüman olduğu için ve dini değerleri yüksek olduğu için İstanbul'u çok seviyor. Zaten tatil günlerinde de İstanbul'a ve ülkemize gelen bir oyuncu. Ben bu transferin, tabii Beşiktaş'ın oynadığı şu an Midland maçı çok önemli. Bu maçların sonucuyla birlikte de net bir şekilde, yani buradaki maçtan sonra da bir girişim yapılabilir. Tekrardan menajeriyle masaya oturulabilir.
0: Şimdi bugün 1-2 gündür odak Midland karşılaşmasıydı, evet. Değil mi Salim?
1: Bir de şöyle oluyor. Transfer dönemlerinde mesela Nevzat abi benden daha çok tecrübeli. Cumartesi, pazar transfer döneminde hareket olmaz. Durağın geçer. Bilirsin. Çok çok nadirdir.
2: Salim, transfer döneminde en kötü şey nedir biliyor musun?
1: Nedir abi?
2: Sessizlik. O sessizlik rahatsız edici bir sessizliktir. Her an bir şey olabilir.
0: Bir sessizlik de var bu arada.
2: Yani bir gazeteci olarak böyle savarsın, dersin ki bugün bir şey olmaz. Hiç beklemediğin anda golü yersin.
1: Doğru.
2: Bu da sana ders olsun.
1: Yok, ben zaten abi transfer dönemlerinde telefonum sesli de oluyor uyurken. Herhangi bir mesajla hemen
0: transfer
1: uyanıyorum.
0: Transfer döneminde uyumak olmaz. 24 saat ayakta olmamız lazım.
1: Yani uyuyorum ama sonuçta yani uyuduğum zaman zarfı da 5-6 saat.
0: Gelişen bir şeyler de olabiliyor.
2: Mesela ben gazetecilik okudum. Salim de gazetecilik mezun. Bize şey öğretildi. Bir gün 24 saat değildir. Bir gazeteci için bir gün 24 saat değildir.
1: Kaç saat abi?
2: 25 saattir. Telefonu o yüzden 12 oldu, ben mesai, öyle bir dünya yok.
1: Doğru.
2: Öyle bir dünya yok.
1: Bizim meslekte mesai kavramı yok. Gerçekten evet. Öyle.
0: Doğru.
1: Yani onun için transfer döneminde ben de hareketli...
2: Ben meslek demeyelim ya. Ya orada da bence bir yanlış anlaşılma var. Bu bir yaşam tarzı.
1: Evet.
2: Yani transfer döneminde de başka zaman bu iş bir yaşam tarzı olarak benimsemezsen zaten yapamazsın.
1: Doğru.
2: İşte sabah 8 akşam 5 mantığıyla gidersen zaten geçmiş olsun.
0: Önemli dersler alındı bu akşam.
1: İletişim fakültesinde okuyan bir arkadaşlarımıza var. Önemli dersleri
0: var mı senin de iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımıza bir mesajın son bir dakikada?
1: Abi benim mesajım, yani Allah yardımcılar olsun, Allah zihni açıklığı versin. Bunu söyleyebilirim. Nevzat abi zaten olayı çok güzel özetledi.
0: Evet.
1: Allah yardımcılar olsun diyelim. Son olarak Muhammed Salah'la ilgili ben olumlu gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü Muhammed Salah bir süperstar. Transferi sadece Beşiktaş için değil, ülkemiz futbol adına da önemli bir imaj değeri olacaktır.
0: Salim Alan, teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Nevzat Dindar, ağzına sağlık. Dersler için de aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler transfer raporuna. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.
3: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Nasıl yıldız?

0: farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
1: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Mikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: dikkatli. Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: Spor Ekranı'nda son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Emre Eren ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Keyifli yaklaşık 2 saatlik bir süre sizi bekliyor. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İyi Eski yayınlar. Öğrencim burada.
1: Evet. Nedim bu. Başka kim vardı bende burada? Acaba
0: nasıldı hocam?
2: Hocam süper. Futbolculuğu. Bıraktığımız gibi aynı yerden devam ediyor hocam.
1: Ya kötü adamın burada ne işi olur? Benim futbolcum kötü olur mu?
0: Ya.
1: Maşallah şimdi... bu Nedim de ikisi de çok iyiydi ya.
0: Kirli çamaşırlarını yani çok... dökelim mi bugün?
1: Kimin? Benim kirli çamaşırım.
2: Yok hocanın kimi.
0: Emre ya, Eren'le birlikte.
2: O, ama birkaç anımızı anlatırız tabii.
0: O yani duran top içerisinde. Çalışmaları vesaire bize tabii, burada tabii. Söylüyorsun. Gerçekten yaptırıyor muydun, yaptırmıyor muydun? Onları ya, bir
1: yaptırmaz
0: soralım
1: artık. Olur mu? Ya bırak onu sen şimdi yine el arkada var ya. Yine gördün değil mi? Şu evet. Tahta herif. Herif konuda... bir tanesi var ya ta en arkada duruyor. Döveceksin onu ya. Hocayı da döveceksin.
0: Yani eline gelmesin yani, diye.
1: Ya ne yapacak eline gelme? Söylüyoruz nasıl duracağını. Ben onu anlamıyorum ya.
0: Birazdan detaylı söylersin.
1: Allah
0: zaten.
1: Allah. Bugün, delirmek işten değil ya.
0: Bugün tabii Beşiktaş'la başlayacağız. Temsilcimiz Avrupa'da sezonun ilk maçında galibiyetle başladı. Tebrik ediyoruz. İnşallah sonu da tur olsun rövanş için. Detaylı şekilde maçı konuşacağız. Onun dışında yine gündemdeki transfer haberlerini aktarmaya çalışacağız. Üzerine de en azından takımlarla ilgili sohbetimizi sürdüreceğiz. Ben bugün pozitif ayrımcılık yaparak Emre Eren'le başlıyorum. Sen hocam...
2: Söz küçüğün mü hocam?
1: Söz yok, sus küçüğündür.
0: Sus küçüğündür.
2: Su küçüğü.
1: Yok, sus küçüğün.
2: Sus küçüğün, söz büyüğün değil mi?
1: Tabii. Tabii evet. Su değil öyle, sus küçüğün.
0: Emre Eren'le başlayacağım bugün hocam, senle de zaten devam edeceğiz. Tamam. Nasıl buldun Beşiktaş'ı?
2: Vallahi Koray gayet iyi buldum ya. Ben zaten maç öncesi hani buradaki arkadaşlarımızla da bir böyle maçın özelini bir konuşmak istedik maç öncesinde. Ben Beşiktaş'tan bir oyun formatı bekliyordum. Onu da gerçekten başardıklarını bir 60 dakika 55 dakika bunu gördük. Bunun daha üzerine koyacaklar. Öncelikle Vincenzo Italiano ondan bahsetmek istiyorum. Yani sevgili hocam takıma bir oyun formatı koymuş. Yani bir plan koymuş ve bu plan dahilinde evet transferler gelecek, yeni oyuncularımız çıktı ama baktığımız zaman Beşiktaş takımı ne oynadığını bilen bir görüntü içerisindeydi. Yani bu 90 dakikanın özelinde ben onu gördüm. Yani Beşiktaş bu sene taraftarına ne verecek? Onu çok net bir şekilde yaşadık. Biz bunu yaşadık ama ben bugün çok üzüntülüyüm bir konudan dolayı da. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Amcamı kaybettim.
0: Başın sağ olsun.
2: Evvelsi gün.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Çok genç kaybettik. Çok üzgünüz.
1: Kalp mi? Neden? Hasta mıydı?
2: Küçük bir hastalığı olmuştu 3 ay önce.
1: 3 ayda mı
2: o
1: gitti ya?
2: O nüksetti. Evet 3 ayda.
0: Çok öyle kaybettik. Sağ olsun.
2: Yani böyle acı bir kaybımız var.
1: Bugün buradayız. Yarın neredeyiz belli
2: evet,
1: değil.
2: Evet hocam.
1: Yani.
2: Onun için sağlığına, her şeyine çok dikkat et hocam. Seni iyi de gördüm. Allah nazarlardan saklasın ya. İnşallah. Bundan sonraki yaşantımında da Allah sağlık sıhhat versin hocam.
1: Hepimize inşallah.
2: Gerçekten
1: ya.
2: Öyle. Yani sağlıktan ötesi yok.
0: Doğru.
2: Beşiktaş'tan önce bunu söylemek istedim. Acımız var. Ama bugün bir üzüntüm de şöyle oldu. Normalde maçın skoru 4-0 5-0 olması gereken bir maçtı. Orada 1-0'lık skor evet biraz bizi tatmin etti. Oyunsal olarak bizi tatmin etti. Oyuncularımıza baktığımız zaman tek tek bunların hepsini konuşacağız. Önemli işler yapan bir Beşiktaş kurgusu gördüm ben. Ya bu 90 dakika özelinde ki Beşiktaş'ın buna çok ihtiyacı vardı gerçekten Koray. Yani son 5 yıldır Kasım'da Aralık'ta havlu atan. Ona rağmen bu taraftarı son maçına kadar bu takımı destekleyen bir görüntüsü doğru. Vardı. Ve taraftar da maç öncesi çok heyecanlıydı. Çok erken saatlerde stada geldiler, stat etrafında oturdular, stada erken girdiler, takımlarını çok doğru bir şekilde desteklediler. Hak edilmesi gereken bir yere doğru gidiyor Beşiktaş takımı ama öncelikle teknik adam bence doğru bir plan. Ya hocam yıllarca Güvenç hocam da bu işi yaptı. Ya doğru plan doğru oyuncularla oynanır. Önce oyuncun doğru olacak. O planı da sahaya yansıtmak senin elinde olacak. Bunu bence Beşiktaş başaracak. Yeni gelecek transferlerle birlikte bence Beşiktaş'ın tabii ilk maçtan bunları konuşmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum ama Beşiktaş'ın doğru bir sürece girdiğini, doğru bir yapılanma içinde olduğunu ve bundan sonra taraftarının yüzünü güldürecek futbolu oynayabileceğini düşünenlerdenim. Onu söylemek istiyorum.
0: Şimdi bugün ilk 11'ine baktığımızda Beşiktaş'ın geçen sezondan farklı iki tane futbolcuyla başladı. Birisi Nübel kaleci, diğeri de İlhan. İlhan Fakıllı. O da daha sonra zaten 63'te çıktı. Raşit Say'la yer değiştirdi.
1: Salih.
0: Şimdi Salih var bir de. Üç,
1: eski Salih.
0: Özür diliyorum. Doğru. Ya bir anda algınlığıma geldi. 3 tane farklı isim vardı ama ağırlıklı olarak yine eski oyuncular. Yani büyük bir çoğunluk. Zaten şu an mesela İlhan da Beşiktaş'ta ideal 11 oyuncusu olarak düşünülen bir isim değildi aslında baktığında. şu yorumları gördüm hemen sıcağı sıcağına. Ya bu kadar mı değişir? Hani bu takım kötüydü, hani bu oyuncular kötüydü. Ama bugünkü oyun anladığım kadarıyla izleyenleri biraz tatmin etmiş ki.
2: Mutlu etti.
0: Hemen de bu konuşulmaya başlamış. Ya, hoca dokunuşunu hissettin mi yoksa bu gerçekten bir 90 dakikaydı. Rakip de işte çok erken eşlik kaldı. Bu yanıltıcı olur mu?
2: Bence çok yanıltıcı olmaz. Beşiktaş ne oynadığını bilen bir görüntüdeydi. Özellikle ben kenar beklerini, hatta hocama da söyledim. Yani kenar beklerini çok doğru oyuna çıkarttı. Ve kenar beklerinden sonuç almaya gayret gösterdi ki Murillo ile bu pozisyonlara çok net girdi. Yani iki tane pozisyon var Murillo'nun getirmiş olduğu. Soldan gelen iki tane top var. Murillo çok doğru yerdeydi. 18'in içindeydi. Çok doğru vuruşlar yaptı. Maalesef olmadı ama hocanın bir planı var. O plan doğrultusunda da çok doğru işler yapabilecek bir kadro yapılanmasına da sahip oluyor yavaş yavaş. Yani normalde mesela İtalya Serie A'dan 5 sene üst üste çalışmış bir teknik adamın sezon başı kampına geldiğinde gençlerle çalışması biraz hocayı demoralize edebilirdi ama maalesef Vincenzo Italiano hiçbir şekilde demoralize olmamış. Gençlerle birlikte çok doğru planlamayı yapmış, doğru antrenmanlar yapmış ve yerine gelen oyuncularla birlikte Dünya Kupası bittikten sonraki Dünya Kupası'ndan elenen oyuncularımızla birlikte bence son derece Beşiktaş'ı mutlu edebilecek bir 90 dakika yaşattı. Gerçekten yaşattı.
0: Seninle de maçı izlerken konuştuk ya, maçtan önce biraz böyle takım içinden haber almaya çalıştım, işte bir iki telefon görüşmesi yaptığımda cevapları vardı. Yani işte hoca Emre'nin söylediği gibi Dünya Kupası'nda oyuncular var, transferler daha yeni geliyor. Hoca gençlerle ağırlıklı olarak çalıştı. Beşiktaş şu anda hazır değil. Yani bu maç öncesi benim içeriden aldığım istihbara şuydu. Gerçekten bu takım şu anda daha hazır değil. Karşıdaki takım daha hazır bize göre diye biraz çekinceler vardı. O yüzden ben mesela bugünkü oyun beni çok şaşırttı. Ben biraz daha düşük tempolu bir Beşiktaş bekliyordum ama hocam sen nasıl buldun? İlk resmi maç olarak da tabii değerlendirmek lazım.
1: Şimdi bakıyorum, herkes pozitif düşünüyor. Ben şimdi sana da Emre'ye de bir şey soracağım. Sorularım var şimdi. Evet. Kafamda soru işaretleri var. Şimdi Emre çok zeki bir futbolcuydu. Aklıyla oynayan. Bizim Nedim de öyle. Bunlar hakikaten yani teknikleri de iyiydi ama zekaları üst düzeydi. Burada yorumları da çok iyi. Şimdi Beşiktaş 11 kişi varken %100 bir gol kaçırdı şey.
2: Tabii kaçırdı.
0: Evet.
1: Şimdi bak.
2: Savunma problemleri onu konuşacağız hocam. Doğru.
1: Şimdi bir tane daha gol kaçırdı. Şey kurtardı. O bir kere sağ bek var ya, bana göre takımın en iyisiydi.
0: Murillo.
2: Evet.
1: Bana göre takımın iyiydi hepsi. Orkun da iyiydi falan ama Murillo bana göre bir de %100 gol çıkarttı. Kulağı çınlasın bizim bazı arkadaşların medyadan falan. Biz Paraguay'da yediğimiz golde bizim sağ bek neredeydi?
2: Evet.
1: Onun kabahati onda değil ama.
0: İsim tamam, sen bunu anlatmıştın doğru. Ama
2: önde yakalandı.
1: Hayır yok. Bu kademeye girince işte Morillo gibi girseydi Taner'de. Bir de Taner tarafta değil mi? Evet. Penaltının biraz daha bir metre ilerisinde evet. Yani. Yani sol beke daha yakın yerde. İşte bek onu da yapacak. Benim söylemek istediğim oydu. Bu inşallah bunu beni duyarlar, bir örnek alırlar bunu. İki, şimdi Beşiktaş takımında bazı, bak Sergen'e kızdığım yerler oluyor ama bazı yerlerde haksızlık etmeyelim. Bir burada Beşiktaş maçı, Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı, Trabzon maçı, adam müthişti. Atılması falan filan. Çok iyi oynadılar yani, Allah var yani. Değil mi? Bir tanesinde atıldı. Orkun atıldı. Galipken falan.
2: Fenerbahçe maçı.
1: Yani Beşiktaş o maçlarda da iyi oynadı. Fena oynamadı yani. Ondan sonra bir çok kırılgan bir yapıya şey oldu. İşte bilemiyoruz. Kondisyon olarak belki düşüş gösterdi falan bir şeyler oldu. Ama hocam, iyi zamanları da oldu yani maçlarda.
2: Ama sevgili hocam şimdi evet ben de geçen sene yapmış olduğum yorumlarda Sergen Yalçın hep arkasında durmaya çalıştık. Yani hep
1: yok ama bir yere kadar ama.
2: Ama hocam şimdi hocaya bakıyoruz. Şimdi bugün ilk maçı yani bazı göstergeler var elimizde. Yani ama, bir şey oynamaya çalışıyor. Bak, yani ama bir şey üretmeye çalışan
1: bir tane. Adamların iki tane karşı karşıya sonrası o kadar gol kaçırdın. 4-5 olurdu. Şimdi rakip 10 kişi. O bir tane o karşıya yerseydi dedi ki biraz evvel dedi ki ya tur gidebilirdi.
2: Evet.
1: 1-1 olurdu. Şimdi burada da bir soru işaretleri. Şimdi kim oynamadı? Ona bakalım. Trossard 1-1, 2.
0: Evet. Endidi yok.
1: Endidi'yi sayma. Öbür stoper
2: Agbadu.
1: Yani onun haricinde oynamayan kim var?
2: Yani, yok. Yani yok, şu yani ideal işte, kadro doğru bir kadro.
0: Vattara'yı aldı sol bek. Onun yerine o tamam. Sonradan
1: üç kişi,
0: girdi.
1: 3 tane adam girecek değil mi buraya? şimdi.
2: Orada biraz şüphemiz var. Ben Rıdvan tarafındayım. Yani Vattar'la Rıdvan arasında seçim yapılırsa. Bravo.
1: Şimdi fark etmiyor. Yani iki tane fazla adam girecek buraya. Öyle abi, hani nerede öbürleri falan 3-5 kişi eksik falan değil Beşiktaş'ta.
2: Ama eksik hocam, yapma. Hocam ya, Beşiktaş'ın bir tane santrofora ihtiyacı var.
1: Hayır. Şu anda diyorum ya.
2: Şu an için tabii ki.
1: Yani şu anda iki kişi oynamadı yani. Öyle
0: yani
1: düşün.
0: O kadar ahlar vahlar olacak bir durum yok işte. Yok, takım yani ortada, performans ortada diyorsun yani sen.
1: Ya oynamayanlar da vardı. Raşit Semih girdi.
0: Ama onu şöyle söyle bak. 3 tane oyuncu şimdi gelecek diyorsun sen. 3 tane de yeni başladı. Geçen seneye göre 6 kişi değişmiş olacak
2: 6 kişi değişmiş olacak o zaman.
1: Ya şimdi,
0: yarısı
1: ya
0: değişmiş oluyor takımın.
2: Bir de hocam mesela Agbo da oynamadı ya hocam bugün. Agbo'nun yerine oynayan Jalo ile Emirhan müthiş bir futbol oynadı. Evet,
1: ama pozisyonlar var.
2: O bir tane pozisyon var. O son dakika.
1: Fark etme, bir tane
2: pozisyon. Hocam tur da gidebilirdi dedim ha, yani.
1: Paraguay'dan bir tane gol yedik bitti.
2: Tabii, elendik tabii, futbolda geldik. Bunlar var.
1: Yani işte o da ya, bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi şöyle düşünelim. İspanya bir tane pozisyon verdi mi?
2: Vermedi.
1: Yani vermeyeceksin arkadaş. Bir tane gol yedin, şampiyon oldun.
2: Evet.
1: Ya işte kaçırırsın 4-5 gol. Adamlar bir defa geldi, iki defa geldi, gol attı, gitti derler. Onun için,
2: doğru.
1: Onun için biraz dikkat etmek lazım. Ya savunma çok önemli.
2: Zaten hocam Vincenzo yani, Italiano takımlarının en büyük sıkıntısı bu. Hoca hep önde oynamaya çalışıyor
1: oynasın
2: ama savunma anlamında da zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Kontralar, o kırılganlık anında yani orada orta sahada oyundan düştüğün anda rakibin vermiş olduğu paslara çok iyi dikkat etmek lazım ama orada Kartal'ın da büyük hatası var hocam. Yıllarca bize öğrettin ya. Ya yıllardır yan duruyoruz ya Güvenç Hoca sayesinde.
1: Ya bak tamam.
2: Ya yan durmazsan oynatmam kardeşim dedi. Geldi bizim başımıza geldi. Ya biz dedik ki arkadaş ben 26 yaşında çok şey öğrendim hocamdan biliyor musun? Gerçekten doğru, çok şey öğrendim. Yani ben Beşiktaş'ta forma giydim hocam. İnan bana yani çok teknik adamla çalıştım ama onlara da bir şey demek istiyorum bilmiyorum. Onlardan da çok önemli şeyler öğrendik ama ya bir savunma oyuncusunun rakip oyuncu geldiği zaman yan durarak onu o pozisyonu, o aksiyonun dışına tutmayı biz Güvenç Hoca'dan öğrendik. Doğru söylüyor yani.
1: Yani orada şimdi bir tane esası bak ama gene Kartal Kayra ne oynuyor? Geçmiş olsun onu. Geçen sene çok büyük sakatlık yaşadı.
2: Orta saha.
1: Stoperler nerede abi?
2: Yok, onlar da yok.
1: Yani
2: Kartal'ın şimdi arkasına atıyorsun, stoper yok hocam. Yok, doğru.
1: Tamam. Şimdi bir iki tane eksik var ama şimdi adam bunları düzeltecek bir yapıda benim gördüğüm kadarıyla.
2: Bence de düzeltebilir
1: yani
2: hocam.
1: Bence öyle bir yapıda, öyle bir şeyi var adamın. Felsefesi var diye düşünüyorum. Yani ama Beşiktaş bu golleri de atabilirdi. Bir de rakip takım oyuncularından bahsedeyim ben. Orkun'un attığı golden evvel aynısı, kopyası geldi, iyi vuramadı. Ya kardeşim bir tedbir alın oraya ya.
0: Boşver almasın onlar hocam. Daha
1: yok yani.
2: O futbol anlamında söylüyor
1: evet,
2: hocam.
1: Futbol anlamında.
2: Tabii. İyi ki de almadılar hocam.
1: İyi almadılar.
2: Almadılar da kupayı yani en azından buraya geçelim.
1: Bak Emre orada bir tane o takım teknik direktörü olsa oraya hemen bağırırdı. Bu Orkun oraya birini yapıştırırdı. Kesin %1 milyon
0: yani. Bir şey söyleyeceğim.
1: Yani.
0: Emre'nin bağırmasına gerek mi var? Orkun'un kim olduğunu bilmiyor mu hoca? Maç analizi yapmıyorlar mı?
1: Bilmiyorlar herhalde.
0: Tamam bilmedik. Öyle tanıdılar.
1: Şimdi acaba şarkıcı mıydı bu hoca?
0: Tabii.
2: Ama Koray
0: tanıştılar bugün o zaman.
2: Koray burada bir parantez açmak istiyorum. Orkun Kökçü de bence Beşiktaş'a çok önemli işler yapabilecek kapasiteye sahip ve bugün geminin kaptanı olarak yani taraftarın önüne çıktı. Çok güzel bir golle süsledi. Gerçekten vuruş tekniği ve kalitesi birinci sınıftı. O ikinciyi de atsaydı çok daha güzel şeyler konuşabilirdik ama bugün oyun potansiyeline baktığımız zaman o Orkun'un özgüveninin attığı daha arttığı nasıl? Bir 90 dakika gördük hocam.
1: Attığı pas nasıl?
2: Müthiş. Çerni'ye attığı pas evet falan yani abi, çok iyiydi.
1: Ya. Evet.
2: Ekstra. Bir de Salih'e de değinmek lazım ama.
0: Şimdi tek tek zaten hepsini soracağım size.
2: Evet.
0: Kaleden başlayacağım müsaadenizle. Çünkü Nübel, Beşiktaş'ta uzun süredir kaleci konusu çok konuşuluyordu Nübel'le birlikte. Nasıl buldun bugün?
2: Zaten Nübel gelmeden önce sosyal medyada yazılıyordu, çiziyordu. Biz de yazmıştık. Yani Nübel'in geleceğini konuşmuştuk. Bunu yöneticilerimizden de öğrenmiştik. Ama baktığımız zaman Nübel gerçekten Bayern Münih'e transfer olmuş. Sonra orada çok fazla forma şansı bulamamış. Çünkü çok deneyimli ve önemli bir kaleci var. Alman milli takım kalecisi var.
0: Evet.
2: Orada kiralık gitmek zorunda kalmış ama son 3 senesinde Stuttgart'ta çok önemli işler yapmış. Yani önemli bir kaleci. Zaten Beşiktaş'ın da aidiyetine uygun böyle bir kaleciye ihtiyacı vardı. Özellikle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun özel isteğiydi.

0: Ayakları çok iyi olması, libero gibi oynayabilme özelliği vardı. Bence bugün son dakikalarda o çıkarmış olduğu top belki de Beşiktaş'ı UEFA'da tutacak. Ya o orası çok kritik bir pozisyondu. Çok ciddi savunma hatası vardı orada ama Nübel orada kalesini terk etmeyerek çok doğru bir şekilde kapatarak kalesini, taraftarı da mutlu ettiğini düşünüyorum ben bu akşam özelinde. Orada, bence çok değerli ve önemli bir kaleci transfer etti Beşiktaş.
1: Seninle izlerken de dikkatimizi çekti mesela. Orada birkaç adım çıkmaya başladı, evet, ve bir yerde mesela durdu. Duracağı yeri çok bildi. İyi bildiği için. Ya,
0: rakibin topa durdu. Vuracağı mesafesini çok doğru bir şekilde kapattı. Zaten Beşiktaş'ın böyle bir kaleciye ihtiyacı vardı. Bence uzun yıllar Beşiktaş'ın tarihine geçebilecek önemli kalecilerden biri olacağını düşünüyorum. Tabii ilk maç için, hani ilk maçta bazı şeyleri çok abartmamak lazım. Çünkü biz 2 sene önce biliyorsunuz Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçtan sonra da işte bu tarz yorumlar yapmıştık. Sonradan 7 hafta sonra onlardan biraz ders almaya gayret gösterdik. İyi bir kaleci, önemli bir kaleci. Beşiktaş'a önemli işler yapacağını düşünüyorum.
1: Maça dair hafızalarda kalan en önemli anlardan birisi Nübel'e dair bir tane Çerni'ye attığı uzun top.
0: Uzun pas var. Yani gol pası.
1: İnanılmaz. Evet, orta gol pası. Saha oyuncusu gibi.
0: Hatta sen dedin tekte vurabilir miydi dedin. Sonra evet, yakın en izledik pozisyonu, rakip kapatmıştı. Çok da önemli bir pastı.
2: Karşı karşıya kaldığı pozisyon yeterli yani. Takımı ipten aldı diyelim, öyle yapalım. Ben bugün bir şey daha gördüm.
1: Bak, bu şimdi Mourinho'nun pozisyonu.
0: İşte hocam. Söylediğin... Hocamın çalıştırdığı pozisyonlar bunlar.
1: İnanılmaz geldi ve burada da 44. dakika ilk yarının sonları çok hayati bir müdahale. Agbadu, özür diliyorum, Jalo'dan geçen top Mourinho sağ bekteydi, kademeye girdi.
0: Mesela bak hocam, stoper bak burada bitirmeli hocam, değil mi? Evet, ya evet. Burada bitireceksin yani. Şimdi o oyunu orada durduracaksın
2: şimdi
0: yani.
2: Belki işte bu Jalo'nun yerine şey oynasaydı.
0: Agbadu
2: belki bunu, o adamı öldürecek orada.
1: Bu arada yani, şeyi hatırlatayım evet, ya yani. Hemen ekrandayken bu pozisyonda öncelikle bir kere tebrik edilmesi gereken şey, futbol adına söylüyorum bunu, hakemin bir kere devam performansı. İki tane orada faul var. İkisinde de avantaja bırakıyor. Bizim hakemlerimize de örnek teşkil edecek bir pozisyon. Yani baştan şurada ilk başta zaten Jalo bir faul yapıyor. Onu da devam ettiriyor. Ardından Olaytan rakibini
0: arkadan çekiyor.
1: Ama hücum devam ettiği için hakem kesmiyor ve en son zaten oyuncu birebir kalıyor Mourinho'yla. Mourinho da burada çok
2: şu
1: kritik bir mücadelesi
2: ilk
1: var.
2: İlk pozisyonu getirsene şey Jalo vururken bak.
1: Tamam. Jalo'nun Jalo'yu tekrar bak, izliyoruz bir
2: şimdi,
1: yandan biz de.
2: Nedim hatırlıyor da sen hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz
2: şimdi ben burada
0: mi?
2: Yok ne diyordum ben burada bak. Topu almaya gidiyor ya şey. Bir daha gitse baba dur ha.
1: Yere geldi.
2: Ne diyordum ben burada?
0: Bitireceğim.
2: Şefaatinden vazgeçin, mezarıma taş atmayı. Alma kardeşim. Tabii. Alma topu da arkasına
0: dur. Alma hemen dön.
2: Ya alma ya.
0: Alacaksan da foul yapacaksın orada
2: ya,
0: hocam.
2: Ya alma. Şair Eşref ne diyor? Mezar taşımını çalma diyor. Şefaatine vazgeçti.
0: Doğru.
2: Ya gitme diyor. Alma kardeşim dur ya.
1: Hayır, hamle yapmadan takip etsen.
2: Arkasına dursan nasıl geçecek seni ya?
1: Atacak zaten. Ama kenara doğru geçecek.
2: Bak, şimdi ne bak şey geliyor yani aklıma. Nereden akademiye girdi görüyor musun?
1: Evet, sağ bekteydi.
0: Mourinho.
2: Bak nereden? Futbolcu ya.
0: Evet.
2: Yani işte böyle. Ya şimdi işte ya fazla da konuşmak istemiyorum. Şey dedi, sağ bekimiz kademeye girseydi Paraguay maçında. Evet. Ha onun kabahati mi? En son ama.
0: Ama hocam bu seviyede oynayan oyuncuların bu tarz hataları yapması çok doğru bir hareket değil hocam ya. Bu seviyeleri oynuyorsunuz ya. Avrupa'dan ya, gelmişsiniz yani. Ya, bunlar olur mu ya?
2: Milli takımdaki futbolcu.
0: Olmaması ya. Lazım hocam. İşte
2: şimdi bak bu, olmaması lazım. Bir gün biz Galatasaray'la maçımız var. 5-4 yenildik. Maç bitiyor. O Semi var ya, sol bekti geldi öbür taraftan ön direkten topu golü çıkarttı böyle kademeye girip.
0: 5-5 mi bitecekti hocam?
2: 5-5 olacaktı. 5-4 yani şunu söyleyeceğim, kademeye gireceksin abi, ben sağ bekim sol bekim çimleri
0: mesela ben bu
2: yani.
0: Jalo konusunda da çok emin değilim yani, bunu ben yaklaşık 6 aydır konuşuyorum, hani bazı yorumcu arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz olabiliyor yani bu Jalo'nun bu takımda mutlaka olması gerektiği, hatta Agbadu'nun olmaması Jalo'nun orada oynaması gibi, hoca da çok beğeniyormuş ama yani hocam bu Jalo'nun bu tarz yani. Hatalarını çok yaşadı Beşiktaş takımı geçen sene ya, geçen sene Beşiktaş takımı Sergen Yalçın'ın geldiği ilk maçı hatırlayın ya, Alanya Spor bir deplasmanında.
2: Bir gün evet. Göztepe maçıydı galiba. Bu 35 numara. Kaç numara şimdi?
0: 35.
2: 35 mi gene?
0: Evet.
2: Şimdi bir isim falan ben pek tutmuyorum. Tamam mı? Dedim ki 35 numaranın dönüşü yanlış dedim. Yanlış. Sergen oynatmadı. tam ceza sahası
0: hocam, o kadar duruş hataları yapıyor ki oyunun yani, içerisinde
2: dedi ki, ondan sonra oynatmadı onu artık, yani belki birisi söyledi, belki bilmem ne veya onları gördü,
0: o yüzden zaten Beşiktaş yönetimi ve

0: teknik direktörü de özellikle ısrarla sol stoper istiyorlar. Bence elzem bir şekilde Beşiktaş'ın sol stopere çok ciddi bir şekilde ihtiyacı olabilir. Var.
1: Ben
0: var
1: de şunu söyleyeyim. O Emir de fena oynamıyor.
0: Emirhan kötü bir oyuncu değil.
1: Şimdi ben Udakay'ı böyle en fazla...
2: Bu arada Emirhan
1: maçta...
2: nerede burada?
0: Emirhan yok. Emirhan orada yakalandı bak. Emirhan sol tarafta solda... yakalandı.
1: Ama işte bu pozisyon alışları
0: yakalanmaması
1: yanlış.
0: Lazım.
1: Şeyde de öyle. Kartal'ın kaçırdığı pozisyonda da ikisi
0: tabii.
1: De yok.
0: Hocam olmaz zaten baskı yani. Oyunu en yani. Tehlikeli oyundur. Yani baskıyı olmaz. Yaptığın zaman baskıdan sen kırıldığı anda işte orada savunma. Göbekte, o savunma güvenliği.
1: Şey sana da göstereyim bir ara belki gösterdim. 74 Dünya Kupası'nda Bert Fox girdi sağdan santfor gibi topu kaptırdı şurada.
2: Evet.
1: Rakip ceza sahasının önünde. Şey Beckenbauer 2'ye 1 kaldı tek başına. Yalnız kafasını çevirdi, evet. Adamları sıkıştırdı, golü önledi.
0: Evet.
1: Yani bir de işte orada göbekte biri olacak ya. Kesinlikle. Göbekte biri olacak
0: orayı
1: ya.
0: Kaybetmeyeceksin. Şimdi merkezi kaybetmeyeceksin.
1: İki tane ikisi de yok bizde.
0: Olmaz.
1: Birisi yok.
0: Murillo kaldı işte. Murillo kalmasaydı bu pozisyon %90 goldü. Golle sonuçlanabilirdi.
1: Mesela bunu ders olarak gösterecek veya şimdi birisi gidecek ya X arkadaşımıza ya bak diyecek Güvenç Hoca böyle söyledi. Eksiğim bu sen bunu yapacaksın.
0: Orayı bizim diye. En büyük sıkıntımız neydi biliyor musun hocayla çalışırken?
2: Neydi?
0: Ertesi gün videodan elinde de böyle bir tane böyle çubuk vardı hocanın.
2: Anten gibi
0: bir dakika şey. Diyordu dur bakayım diyordu. Kemalettin diyordu Fenerbahçe takım kaptanlığı yapmışın duruşun yanlış diyordu. Herkese anlatıyordu tek tek biliyor musun?
1: Ya, bizim futbolcular nasıl biliyor musun? Gerçekten. Bunlar değil de. Şimdi gene bir şey var ya analiz var diyor. Adam kendini
0: evet.
1: Seyretmiyor.
0: Evet.
1: Ya arkadaş.
0: Üzülüyorduk hocam. Ya, çünkü insanların arasında yaptığımız hataları deklare ediyordun. Ya, üzülüyorduk.
1: Halbuki ne var biliyor musun? Öz eleştiri.
0: Aslında öz eleştiri.
1: Mesela burada da biz şimdi bir hata yapıyorsak ben öyle
0: tabii
1: söylüyorum.
0: Tabii ki.
1: Ben ilk geldiğinde ona çözüm dedim ki ya bu ne kazma dedim. Adam şimdi diyorum yerim.
0: Enteresan bir oyuncu
1: ya,
0: hocam.
1: Müthiş.
2: Evet. Şimdi, demek ki erken ya, ders çıkardın mı açıkçası?
1: Herhalde ya. Ya hata yapıyoruz hepimiz yapıyoruz tabii, ama özel işleri yapıyoruz.
2: Gelir gelmez hemen yargılamayacağım.
1: Ya hiç ya. İşte atıyoruz palavra demek ki ya. Olmuyor işte,
0: ben mesela gelir gelmez değil de ben çok böyle yani. Maç izlemeyi seven bir adamım ve özellikle Beşiktaş maçları olduğu zaman yani dünya durur bizim için. Onları izlediğim zaman Jalo'nun yapmış olduğu hatalar hep gözümde. Ya onu anlatıyordum sana. İlk Alanyaspor maçı hocam. Sergen Yalçın'ın yeni geldiği maç. Takım öyle bir baskı yapıyor ki 1-0 mağlup. Yani Beşiktaş golü buldu bulacak yani. Bir kontra ceza alanının içinde yanlış bir kayış ve penaltı 2-0 mağlup oldu Beşiktaş. Can, o gün Beşiktaş'ın işte geriye gittiği gece o gece.
1: Emre gibi. Bak burada bir hata yaptın.
0: Buyur ben hocam.
1: Adamı gebertecek diyorsun zaten gebertmiş. Burada kaçan adam şey olayın adamı.
0: Evet.
1: Biz zannettik ki adam bak geberdi onu gebertti o.
0: Gebertmiş onu ama.
1: Olayın adamı kaçmış.
0: Olayın adamı kaçtı.
1: Burada var ya.
0: Doğru.
1: Yani ha?
0: Jalo bitirmiş orayı aslında yani bitirmiş. Ama. Evet bitirmiş ama.
2: Olay tanı çekmesi Murillo'ya zaman kazandırdı
0: ama hocam
2: yani?
0: Orada şöyle bitireceksin. Yok, orada sadece rakibi olur. Değil hocam. Topla birlikte orada pozisyonu bitireceksin. Topu bitireceksin yani.
1: Tabii seni söylemek istediğin zaten o. Evet. Adamı gebertmiş zaten orada.
0: Evet.
1: Ama neyse burada ya bu yine şey bak bunun da dönüşü yanlış biliyor musun böyle döneceğini ama
2: o artık canavliyle son
1: ama helal olsun ya
0: ama çok iyi bir dönüş
1: adamı,
0: yapmış
1: tabii,
0: hocam
1: adamın var ya bir de bak
2: çünkü bak penaltı noktasını da geçti adam
0: tabii
1: ya sana diyorum ya ön direkten Semih yuva kuran bizim tabii. Golü çıkarttı 5. golü ya kademe işte bunları hep çalıştıracaksın.
0: Ama sevgili yönetmenimize bir de şu Orkun'un golünü gösterelim ya. Yani
2: tabii onu
0: bugünü gerçekten süslemek lazım hocam.
2: Onu da bir gösterelim. Orkun'un golü.
1: Ondan evvel Salih'in kaçırdığı gol var 6 numara. Biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Bette oynuyor. Gol kaçırdı biliyor musun?
0: Evet.
1: Hoşuma yok. Salih benim hoşuma gidiyor.
0: Çok da iyi
1: 6 numara ne demek abi? O da gole gidecek.
0: Gidecek.
1: Beşiktaş şampiyon olduğu zaman Atiba var ya. Abi bir
0: neler
1: o kalede, bir o kalede, bir o kalede, bir o kalede. Futbolcu dediğin öyle olur ya.
0: Doğru hocam doğru.
1: Al işte İspanya takımına bakıyorsun ya adamla.
0: Ama hocam ya bugün mesela Beşiktaş taraftarı şimdi bugün evine gittiği zaman bence mutlu taraftar. Tabii. Çok mutludur.
1: Ya ben kime
0: bence
1: sorsam herkes şey yapıyor.
0: Ama hocam 5 senedir yani. Bu taraftar hiç mutlu olmadı ki ya. Hani bir tane derbi özellikle geçen sene bir tane derbi kazanamadı Beşiktaş takımı ya.
1: Ama bak orada
0: o kadar iyi oynayarak kazanamadı.
1: Şanssızlık var yani.
0: Evet.
1: Orkun'un atılması var. Trabzon'da
0: 2-0
1: öyle,
0: öndesin Orkun atılıyor. Nerede? Trabzon'da 3-1 öndesin Elbilal atılıyor yani, hocam.
1: Bir de golü kaçırdı şey.
0: Evet.
1: Birisi kim kaçırdı onu unuttum şimdi.
0: Çerni
1: mi ne? Yani bazı şanssızlıklar da yaşadı Beşiktaş. Ondan evvel bir
2: doğru
1: sene evvel
2: Trabzon'da.
1: Bir dakika. Fenerbahçe'yi yendin iki sefer. Galatasaray'ı yendin. Biliyorsun değil mi yani?
0: Evet.
1: Yendin yani. Yerbirleri aldın
0: ama,
1: yani.
0: Ama şunu söylemek lazım.

0: ilk maç çok keskin yorumlar yapmaktan kaçınıyorum. Fakat Ole Gunnar Solskjaer dönemi ve Van Bronckhorst döneminden sonra bu teknik adam bu Beşiktaş'ta böyle bir enerji birlikteliğini yaşayacak gibi hissediyorum ben.
1: Hocam onu yaşayacak. Hal ve tavrı da kenarda. Tam kim? Böyle bizim tribünlerin, taraftarın seveceği şekildeydi. Hoca da kenarda hiç durmadı
0: zaten
1: ki.
0: Zaten öyle özelliklere sahip olduğu için kulüp çok sıcak baktı teknik direktöre. Yani doğru. Enerjisi, o takımla iletişimi, yani çok önemlidir bir teknik adamın takımla iletişimi çok önemlidir. Maç içinde de maç dışında da, değil mi hocam? Yıllarca yaşadın. Şimdi ne bizim bak halen iletişimimiz devam ediyor hocamla.
2: Şey, Emre, Beşiktaş'a bir tane şey geldi, atlet bir adam geldi, genç, biliyor musun? Antrenör. Şeyden, Solskjaer'den evvel ya.
0: Valerian İsmail.
2: Valeri artist. Solskjaer acemi. Van Bronckhorst tam acemi. Ya 3 tane bunları nasıl getirdiniz buraya ya? Ya
1: nasıl getirdiniz? Bir teknik direktör ha? Var mı?
2: Kim?
1: Beğendiğim bir
0: olmaz
1: teknik direktör.
0: Olmaz mı ya hocanın vardı ben? Ya.
1: Yakın.
0: Olmaz. Evet
1: senden başka.
2: Yok var
1: bak,
2: arkadaşlarım.
1: Orkun'un golü.
2: Bak arkadaşlarımız var canım iyi teknik. Ama bunlara 10 basar zaten ya. Bu 3 tane teknik direktörü var ya.
1: Boş ver gidenler gitti hocam. Neyse. Geride kalanlara takılmayalım. Şu golün güzelliğine bak.
0: Müthiş bir gol.
1: Bence kronolojik gidelim mi bu golün içerisindeki sekanslardan? Černý'nin hakkını verelim burada.
0: Bak Černý'nin hem hakkını verelim hem Černý'ye şunu söyleyelim. Sevgili Sergen hocam kusura bakmasın. Černý 90 dakikada oynayabiliyormuş. İlk maç 90 dakika oynadı Černý.
1: Almadı hocam.
0: Yani Černý geçen sene de Beşiktaş takımında önemli işler yaparken sevgili hocam atletizmi fiziği düştüğü için 60'ta 70'te hocam
2: fiziği
0: bazı büyük
2: düşmedi
0: hocam
2: ya.
0: Bazı büyük
2: fiziği
0: oyuncular
2: falan düşmedi de.
0: Aldın, hocam bazı büyük oyunculara sabredersin ya sahanın içinde. Ya Beşiktaş
2: ya,
0: takımında
2: düştüğü falan da yoktu.
0: Hocam ama öyle söylüyordu Sergen Yalçın.
2: Ağlıyordu hani sıkılıyor. Hadi. Bak 3 numaraya bak 3 numara.
1: Hocam sen 3 numarayı boş ver.
0: Hocam 3 numarayı bırak filelere bak hocam
2: ya,
0: sen.
2: Filelere de 3 numara bir adım daha gitsin.
0: İyi ki gitmemiş hocam. İyi ki gitmemiş.
2: Bu eli arkaları var ya Emre. Ya çıldırıyor. Eli arkaya koyan futbolcunun var ya. Elini bağlayacaksın kelepçeyle. Bak,
1: Černý'nin o boşluğu görmesi.
0: Görmesi. Akıl dolu bir pas. Orkun'un doğru stop edip.
2: Ondan evvel de var. Aynısı. Aynısını gene attı Orkun'a. Orkun iyi vuramadı. Bundan evvel aynı tabii. Kopyası
0: aslında
2: var.
0: Aslında hocam iyi vuruştu da fileleri yok. Bulamadı diyelim yani. Yok,
1: o gün şu açıdan tam yerden. Böyle vurduğunda top ayağından çıktığında bir iki kare durma ihtimalim var mı? Bir evet. Şey göstereceğim çünkü o ayak değil yani. Orkun'unki bir raket. Yani tenisteki raket gibi aynı. Nasıl forehand vurur böyle tenisçiler raketin şöyle döndüğünü görürsün.
0: Ayak içini o kadar yani, temiz kullanmış
1: bu
0: ki.
1: Bu kadar gösterir.
0: Bir de bile vurmuş yani. Hani nereye gideceğini bilerek vurmuş
1: İnanılmaz,
0: yani.
1: Burada aynen bir iki kare çıksın ayağından. Bak ayak havadayken bir durdurursan müthiş. Ne demek istediğimi herkes çok iyi anlayacak. Yani inanılmaz bir kesme vuruş.
2: Ama bunları yapar zaten yapıyor.
1: Yapıyor.
0: Biraz futbol, hocam zaten yapması için alındı ama geçen sene o kadro ona müsaade etmedi. Birkaç tane yardımcı lazım Orkun'a. Yani şimdi Trossard geldi. Yarın inşallah Muhammed Salah gelirse ya müthiş olur. Yani en azından Orkun'un yükünü biraz
2: bak,
0: alabilecek oyuncular lazım.
2: Daha var ona yardımcı olan. Bak al geri. Yok 3 numara bak.
1: Devam et.
2: Elini arkaya bağladı.
0: Hocam 3 numaraya takıldı.
2: El arkada. Evet, ya gitsene bir adım daha adam.
0: Hocam
2: ya.
0: İyi ki gitmemiş gözünü
2: tamam
0: seveyim.
2: Ne yapıyorsun ya? Yani. Yardımcı.
1: İyi hocam takılma ya. Hele boş ver sen.
2: Niye takılmayayım ya bunlar önemli.
1: Mitchell'lı mısın hocam boş ver. Burada bir durabilir misin? Devam et bir kare daha. Dur. İyi. Şu ayak içine bakar mısın havadaki haline?
0: O kadar vuruş tekniği o kadar düzgün ve isabetli ki.
1: Ya bu zaten nasıl
0: ki.
1: Bir kesme yaptığını gösteriyor yani. Diyorum ya bu ayak değil yani tenis raketi gibi.
0: Herkesin vurabileceği bir pozisyon değil bu.
2: Ya inanılmaz ya. Hep
0: burada kalite farkı
1: teşekkür
0: çıkıyor.
1: Teşekkür ediyorum rejiye. Sağ olun.
2: Her zaman iyi.
1: Bu kadar temiz net bir şekilde uzak köşeye kesme
0: zaten
1: vuruş.
0: Zaten top giderken de taraftar kalkmaya başladı ayağa kalktı evet. Yani gol oluyor diye.
2: Aynı yerde aynı pası attı o zaman iyi vuramadı. Bak aynı yerden ya aynı pası attı şey Černý ya.
0: İkiyi de yapacaktı Orkun da olmadı
1: evet.
0: Hocam.
1: Evet. İnşallah aramayız bu arada ikinci golü.
2: Yok evet. Beşiktaş takımı.
0: Evet inşallah aramayız.
1: 3 puanlı sisteminde bir şey olsaydı hiç kimse bu kadar belki şey yapmazdı konuşmazdı ama rövanş olduğu için.
0: Rövanş tabii ki.
1: Burada fişi tamamen çekebilirdik.
0: Ya zaten 2 olması lazım. Ya bu maçın normal hakkı
2: acaba
0: Koray
2: şey
0: 4-5
2: mi?
0: Olması
2: şey
0: gereken bir maçtı.
2: Tamam da şimdi
0: hocam,
2: 15,
0: yani 4 olur. Hocam ya Olaytan'ın kaçırdığı pozisyona bak. Semih'i kaçırdığı pozisyona bak. Ya inanılmayacak şeyler oldu ya 6 puanı.
2: Kaçırdı
0: ya.
2: Da öyle. Salih'in de.
0: Salih'in hocam Salih'in gene öyle değil. Bak Allah aşkına bir izlersen yönetmenimiz ya. Getirirse bir gör ya. Nasıl
1: vallahi
0: bir gol
1: kaçırdı zaten komple vereceğiz bir daha.
2: Geçti top ya.
0: Evet. Aynısı Semih'e de yaşandı. Aynısı 6 pasın içinde 4 pasta ya.
2: Yani bir şey söyleyeyim mi? Semih de çok iyi bir topa vurdu yani.
0: İyi bir topa vurdu.
2: Şey de öyle. Oh da öyle.
0: Oh da dönüş.
2: Dönerek. Vurdu.

0: Nasıl vurdu ya vallahi. Yani iyi adamlar var Beşiktaş'ta. Bak mesela biraz havaya girdiği zaman taraftarla birlikte biraz da başarı gelince...
1: Bir şey soranlar oldu bana ya hemen yakın çevremden de. Bu Muhammed Salah haberleri de Çerni'yi pozitif etkilemiş midir diye soranlar var ama onunla bir ilgisi var mı sence?
2: Ya tabii bazı oyuncular bundan etkilenebilirler. Çünkü Muhammed Salah Çerni'nin oynadığı bölgede oynayacak gelirse. Tabii Çerni de burada biraz telaş yapmış da olabilir tabii ki. Yani hani geçen sene bu takımın banko oyuncusuydu. Belki önümüzdeki sene tamamlayıcı oyuncusu olarak devam edebilir. Ama ben şöyle de düşünüyorum. Muhammed Salah gezegende oynayabilecek bir oyuncu. Yani santrafor arkası o 9.5 pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Zaman zaman Çernili, Trossard'lı, Muhammed Salah'lı ve ön tarafta işte Vlahovic tarzında, Lukaku tarzında, bu tarzda bir santraforda olursa Beşiktaş önemli oyunculara sahip olacak ve 3. bölgede kaliteli ayakları olacak Beşiktaş'ın.
0: Bu santrafor da böyle atar Emre.
2: Atar.
0: Onların arasında
2: atar
0: var ya.
2: Hocam.
0: O gelenler
2: atar,
0: de var ya.
2: Atar.
0: Atar yani adam vuruyor.
1: Bugün bir pas verdi zaten.
2: O mesela hocanın oyun sistemine çok uygun bir oyuncu. Atletik özelliği yani. Yüksek, ön alan baskısını doğru yapabilen bir santrafor. Evet. Zaman zaman şans bulacaktır. Bence Beşiktaş'a faydalı da olacak bir santrafor diye düşünüyorum
0: burada,
2: ben.
0: Burada ne var biliyor musun? Şimdi rövanşta kim oynayacak stoper? Şimdi bu kadar ikisi de
2: Agbadu ile Emirhan var hocam.
1: Agbadu girer.
2: Zaten Jalo sakatlandı. Büyük bir ihtimalle
1: tabii,
2: büyük
1: edemedim.
2: Bir sakatlığı yokmuş.
0: Aman,
2: ama önümüzdeki haftaya olur. Hazır olur mu olmaz mı onu bilemeyiz ama Agbadu hazır olur herhalde
0: şimdi
2: önümüzdeki
0: ben
2: hafta.
0: Şöyle bir şey bakıyorum. Mesela Udakay'ın daha az hatası var bu yenilen gollerde. Yani mesela bunlar 5 tane diyelim ki 10 gol yedirse Udakay 3 gol yedirdi. Gol yedirmeye bakıyorum.
2: Yani ama hocam ya oyun geneline bakman lazım.
0: Ama
2: ya.
0: Ne geneline bana ne ya ben gol yemeyeyim ya.
2: Hocam topu İspanya iyi oyuna sokabiliyor
0: sokmasın
2: mu?
0: Sokmasın abi.
2: Rakibi
0: sokuyor da ne oldu?
2: Rakibi markajını adam, doğru yapabiliyor mu? Zaman zaman Udokay'da çok hatalar yaptı
0: ya,
2: hocam.
0: Ama kaç tane yaptı? Bak mesela adam diyelim ki 60 tane maç oynamış. Şey de öyleydi ben. Sol bek gitti ya. Herkes dedi ki işte savunması şu maçta şu. Çıkarttım tek tek
2: evet.
0: Baktım abi herifin hani 5 tane hatası ya var ya yok. 60-70 maçta bak. 60-70 tane maçta
2: evet.
0: Tamam mı? 5 tane zor hata yapmış yani.
2: Orada evet bence stratejik arada olarak yanlışlık olabilir.
0: Yani 5 tane ya benim dayım var aslında Beşiktaş duruyordayım. Ya de Masaoku diyor o da eski futbolcu o da ya. Ya
2: evet.
0: Dayı yani diyemedim de ya o da sen de bir şey medyaya uyma. Adam 4 tane 5 tane zor gol yedi.
2: Ama onun gidişinde gerçekten zaman zaman sıkıntılar yaşandı. Bence
0: ya,
2: değerli
0: ya,
2: bir sol bek.
0: 10 tane adamın şeyi var ya. Asisti var. Onun asisti göreyim bakayım ben Türkiye'de kaç kişi var ya.
2: Mesela
0: var,
2: bu Atara mesela performans olarak bence biraz daha Rıdvan'ın altında gördüğü için hoca onu değerlendirmedi. Yani Beşiktaş'ın da bu sol beklerden çok şanssızlığı var.
0: Ama
2: ya. Geçen
0: Rıdvan
2: sene de aynısını yaşadık.
0: Rıdvan hücumda iyi oynama başlamıştı sene sonlarına doğru.
2: Evet. Rıdvan
0: iyi oynama başlamıştı ama.
2: Hocam Eurosek geldi yani, bu Beşiktaş'a.
0: Ya bırak
2: geçen sene.
0: Doğru.
2: Hatırlıyor musunuz?
0: Evet,
2: ya bu adam devre arası zor gönderdiler. Bir de hocam bu adam oyuna girdi. Uzun zaman oynamamıştı. Gençler Birliği maçını hatırlar mısınız? Beşiktaş 1-0 önde. Beşiktaş iyi top oynuyor. Orta yaptılar adamın sırtına çarptı. Gol oldu ya. Oyuna girdikten 30 saniye sonra ya.
0: Bırak şeyde
2: 2-1 de mağlup oldu Beşiktaş. O gün şampiyonluktan
0: nerede bir maçta
2: uzaklaştı.
0: Pas vermedi. 3 olacaktı. Trabzon maçı mı galiba? Ne?
2: Trabzon maçıydı.
0: O vermedi ya. Verse
2: evet.
0: Ya. Neyse. Ya.
1: Şimdi Beşiktaş taraftarı evinden dönenler vardır. Herhalde 40.000'e 35.000'in üzerinde yine taraftar vardı. Hem onlar şu an merak ediyorlardır. Bir de televizyondan görelim diye. Aynı şekilde izleyemeyenler vardır belki. Şifreli platformdaydı. Şöyle maçın özetini bir uzun geniş özeti bir verelim. Ardından hoca neler söylemiş? İsterseniz hep birlikte Vincenzo Italiano'nun da ilk resmi maçı sonrası açıklamalarını izleyelim. Ardından devam edelim.
3: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru. Çerni dokunamadı. Korner. Hamburg'dan müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yangi o çevirdi. Vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan. Yangi onun sektirdiği topta. Kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş son anda

0: Biz seviniyoruz.
1: Canlo'dan derin top. Yoğun nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Nefis bir servis Yoğun'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
1: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor. İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Černý. Černý kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý. Soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Orkun Kökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
2: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan iyi pas, İlhan son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
1: Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho
0: bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı.
1: Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho gol önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý kontrol. Černý vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltlı dışarıya.

0: Horvatlar Černi. Karar out. Orkun sağa çevirdi. Černi. Murillo'dan bindirme. Černi öne açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Václav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Rashica koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
2: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ederim o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçirebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra. Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. Şunu söyleyeceğim tekrardan. 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir sürede oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve

0: Bugün de aslında öyleydik ve hep de öyle olmalıyız.
1: A mount in the second half, and we actually had with Philip Billing a big chance to get the one more draw.
2: Maçı öncelikle iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama sonra bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Friday Etim kırmızı kart gördü. Hakem sahada bunu verdiyse buna kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. O yüzden biraz şanslıydık belki. Ama sonuçtan ve takımın oynadığı gösterdiği performanstan memnunum. Burada her çalışan, oynayan Beşiktaş'taki takımdaki herkes gurur duymalı. Çünkü taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer yaratıyor bu statta. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı.
3: Evet, hem maçın özetini izledik hem de Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını dinledik. Siyah beyazları konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada şu şey konusunu da bir aradan çıkarmak istiyorum müsaadenizle. Muhammed Salah konusu. Çok konuşuluyor çünkü. Mesajlar da var. Hatta onlardan da bir tane vardı. İsmini bulduğumda okuyacağım. Emre, sana soru var. Senin kulağın kesiktir diyorlar. Var mı bir şeyler diye soranlar
4: vallahi
3: var.
4: Valla ya, bu maç tabii iyi geçti. Bu maçın akabinde ben yönetim kurulundan, özellikle Başkan Serdar Adalı'dan bir hamle bekliyorum Salah konusunda. Evet, geçen hafta bir kırgınlığı olmuştu Sayın Başkan'ın, Serdar Adalı'nın. Menajeriyle ilgili çok ciddi bir konuşma sonucunda. Çünkü başkan şunu istiyor. Yani ne konuşulduysa burada yarın da bu uygulansın diyor. Ama onun menajerleri biraz konuyu başka yere saptırdılar.
3: Evet.
4: Ama şu anda bence yavaş yavaş taşlar da yerine oturuyor. Bence çok yakın zamanda. Ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Aldığım duyumlar da bu yönde. Yani büyük ihtimalle Muhammed Salah Beşiktaş forması giyerse, hem Beşiktaş adına, hem Türk futbolu adına, hem camia adına, hem taraftar adına, hem de tabii biz yorumcular, sosyal medyada yorum yapan arkadaşlar adına çok önemli bir transfer olacağını düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim.
3: Herkes için pozitif,
4: evet,
3: gibi gözüküyor.
4: Çok yakın zamanda da zaten menfi ya da müsvet bir cevap verecekler ama ben yani bu transferin Beşiktaş adına çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum hocam, 10 sene üst üste Liverpool gibi bir takımda 442 maçta 257 gol, 128 tane asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki fiyat yüksek olacak. Yani bu normal. Tabii ki Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum çok kolay bir durum değil. Yaklaşık 28 milyar TL'ye yakın bir borç var. Bu transferlerle birlikte o borç biraz daha yükselecek ama en azından Beşiktaş bu denli, bu tarzda bu önemli transferleri gerçekleştirirse hem oyun kalitesini yükseltecek, hem Avrupa'da çok önemli işler yapacak, hem de Türkiye Ligi'nde artık ben varım diyebilecek kapasiteye sahip olacak diye düşünüyorum.
3: Şimdi, evet, tabii. Ahmet Ömer Şengül'ün sorusuydu bu arada. Emre abi varken sormak istiyorum. Salah'la alakalı bilgi var mı?
5: Ben
3: onun
5: var,
3: elinde. Artık
5: var.
3: Bu adam gelecek mi, gelmeyecek mi? Çok merak ediyoruz. Gözümüz her saniye bildirimlerde, her saniye sosyal medyada ve televizyonlarda diye sormuştu. O soruyu da
4: yanıtlamış
3: oldu.
4: Çok mücadele ediyor yönetim kurulu. Şimdi, ve başkanı özellikle çok bugün, mücadele ediyor.
5: Bugün internette bir şey okudum. Tabii taraftar istiyor ya.
3: Evet.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız Muhammed Salah'la ilgilendi. Yazıyor, tamam mı? Belki de yani bir şey mi, bir mesaj mı vermek istiyor hani Sayın Cumhurbaşkanı bize bir kıyak konu, yap mı falan mı?
3: Yani manipülasyona açık konulara çok girmeyelim hocam.
5: Yok da yani
3: o şey, yüzden
5: ya belli de olmaz
3: ama
5: ya.
3: Ama Beşiktaş
5: yani,
3: Başkanı Serdar Adalı yeterince ilgileniyor şu an.
5: Ya, zaten yardım ediyor. Belli olmaz yani bir şeyde.
3: Normalde devlet zaten kulüplerimizin hepsine yardım ediyor. Gerekli, evet, tesisleşme konusunda olsun, stat yapımı, evet, olsun. Zaten normalde hemen hemen hiçbir yerde görmeyeceğiniz kadar son 25-26 yılda ciddi şekilde spordaki tesisleşme var. Bugün Galatasaray'ın projelerinden, Beşiktaş'ın projelerine, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a, Anadolu'da işte Kayseri'de, Sivas'ta, Diyarbakır'da, evet, Türkiye'nin dört bir yanındaki stadyumlar zaten yardım edilmeyen kulüp yok. Büyük de bir şans onlar için.
5: Şimdi
3: bu.
5: Şöyle de bir şey var. Şimdi ben ilk şeyde geldiğinde dedim ki Turizm Tanıtma Fonu'ndan bir 50 milyon euro Mourinho geldi diye dedim. Evet. Şey versinler.
4: Hocam peki ne düşünüyorsun? Yani Muhammed Salah transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ta ya bazı dengeler değişir mi ligde?
5: Değişir
4: yani?
5: Bak değişir de şu da var tabii. Salah'ın attığı gollere bakıyorum. Hani

0: küçük paslar atıyorlar. Hani nasıl Orkun attı ya.
1: Evet. Evet.
0: Geldi mi yazıyor adam. Atmadım mı eyvah yani. O
2: hocam doktor, bu oyuncu...
0: Mesela, buradaki Liverpool maçında sahada yoktu ama
2: o öbür pas... Liverpool maçında neredeydi hocam?
0: Bak, öbür bak pas gelirse bu adam hepsini yazıyor. Bütün bir, ya, müthiş bir adam.
1: Hocam bir de şöyle bir özelliği var oyuncunun. Ya oyuncu santrafor değil.
0: Evet.
1: Ya, oyuncu sağ kenar ya, oyuncusu ve Premier Lig'de 4 sene gol kralı olmuş ya. Çok değerli bir oyuncu. Yani böyle bir oyuncuyu getirebilmek bile bence büyük bir başarı.
3: Bundandırmadığı rekor kalmamış. Kalma,
0: iki sene evvel, geçen sene biraz durgun da evvel.
2: Hoca ile ilgili problemleri vardı geçen sene. Teknik direktörle.
0: Şeyde de oldu. Evet. Ne o? Klopp'ta da oldu. Bir saç çizgisi kenarında kavga ettiler.
3: Normal böyle doğaçlama maç içindeki bir tartışmanın ötesindeydi. Arne Slot'la çok iyi değildi arası ama mesela iyi olmamasına rağmen yine geçen sezonda 12 gol, 9 asistle tamamladı sezonu.
0: Şeydi bir de Premier Lig'de bir sene evvelkine baksana.
3: Bir sene öncesine hemen
1: bir söyleyeyim. Sene öncesi çok daha çok daha değerli.
0: Bak kaç?
3: Zaten 2024 25 52 maç var. 34 gol, 23 asist. Üf,
1: hocam ya. 60 tane 60 tane gole hükmetmiş.
0: 34 gol, 23 asist.
1: Hocam bir de yani hani böyle çok önemli olmayan bir lig de değil. Yani Premier dünyanın en değerli liglerinden biri. Yani burada bu başarıya sahip olabilmek
0: arkadaş müthiş.
1: Bence bir oyuncu adına çok
0: müthiş
1: önemli.
0: Yani şeyde inşallah olur. Ama başkan o sayı Samuel de alacaktı. 100 bin lira için 100 bin arttırdı diye.
1: Kyle kızdı. Walker Peters'a da aynısını yaşadı
3: yani,
1: başkan.
3: Doğru.
0: Şey yap yani.
1: Başkanın bu konularda ama, çok keskin tamam hatları sefer, var ama bu başka bir oyuncu
0: ama,
1: hocam.
0: Tamam da
1: hani
0: ama
1: taraftar yani.
0: Ama %35 diyor.
3: Şöyle yani. Bir şey var hocam, ben bunu Osimhen Galatasaray alırken de söyledim. Aynı cümleyi Salah için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Senin mesela herhangi bir X kulübün kasasında mesela 100 milyon euro nakiti olabilir. Tamam mı? Senin paran da olabilir. Ama Salah tipindeki oyuncular işte Osimhen gibi oyuncuları sen istedi yani bak şimdi Arabistan'dan oyuncuya Beşiktaş'ın önerdiğinden çok daha fazla veriyorlar. Adam gitmiyor. Yani belki sen bu sadece şey değil yani bu parayla ikna edilme
1: para konusu değil
3: yok.
1: Bu evet.
3: Para değil yani paranın ötesinde bir
1: aslında
3: mesele.
1: Zaten Salah'la da bir problem yok. Yani Salah'la görüşülüp o gece tamamıyla rakamsal anlamda anlaştı Beşiktaş. Onda bir sıkıntı yok. Ama menajerleriyle sonra görüşmesi doğru. Akabinde başkanın gerçekten şimdi sinirleri bozuldu.
3: O açıdan
1: bozuldu.
3: Bir fırsat yani. Sen şimdi bugün mesela 40 milyon euro gittin sen. Erling Haaland'a dedin ki net sana 40 milyon euro para veriyorum gel Süper Lig'e dedin. Gelme ihtimali var mı sence?
0: Yok.
3: Çünkü ikna olmuyor şimdi. Bu tarz oyuncular hazır buraya gelmeye sıcak baktığında bu çok ciddi bir fırsat oluyor.
0: Bence ama çok aşırı bir para istemiş menajer yani. Aşırı.
3: Zaten başkan yani söyledi %35 yani, komisyon yani. İstiyor dedi ama işte
1: onu biraz daha düşürmüşler. Şu anda son aldığım duyumlar biraz daha düşmüş hocam. Orada bir ortak yol bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem Türk futbolu adına hem Beşiktaş tarihi adına çok değerli ve önemli bir transfer olacak.
0: Ne var biliyor musun? Bak şimdi biz seneler evvel şeyi söylemeyeyim yaşım çıkmasın. Sinan'la İngiltere'ye gittik. Yemin ediyorum Türkiye'yi tanımıyordu çoğu. Bak Türkiye bize Galatasaray takımı önce tamam mı?
1: Şu anda herkes tanımaya başladı.
0: Şu anda
1: hocam.
0: Bizim voleybol takımımız biliyorsun değil mi? Yarı finale çıktı.
3: Evet Kanada'yı ben, yendik.
0: Hepsini tebrik ediyorum. Mehmet Akif Ersoy benim yakın arkadaşım.
3: Mehmet Akif Üstündağ.
0: Üstündağ pardon ya. Ersoy nerede?
3: Karıştım Mehmet Akif'le.
0: Üstündağ selam tebrik ettim bugün. Çin'i aradım.
3: Ondan konuştunuz mu?
0: Konuştum. Ya bayı diyorum ya ben Petrofis'ten de şeyim.
1: Ankara'dan değil mi hocam? Ankara'dan evet tanışıklığım var. Yani, ben de gençler birinde bir dönemde oynarken.
0: Bak erkek voleybolu orada şurada burada. Ya bizi dünya tanımaya başladı. Sporla tanıdı.
1: Tanısın hocam tabii
0: sporla.
1: Ki.
0: Sporla. Şimdi yine muhabbet ya. Yine öyle veya geçenlerde bir şey oldu. Mourinho biliyor musun? Hani bir şeyler attı tuttu. Bütün basın bizden negatif bahsetti ama bizden bahsetti. Yani Türkiye diye bir yer şey var.
1: Hocam bu arada bak eski öğrencilerin yazıyor bana. Aykut Canik yazmış. Stoper bizim.
0: Öyle mi? Ya, selamlar.
1: Çok selam İzmir'de söylüyor.
0: İzmir'de o da.
1: İzmir'de o da. Erkan abi yazmış Erkan Hoca. Biliyorsun Beşiktaş'ta.
0: Beşiktaş sağ bek bizim.
1: Evet. Hepsine selamlarım. Hepsine selam olsun.
0: Ya şimdi bir şey hakikaten bak Salah gelsin. Alsınlar ya. Salah'ı da alsınlar abi. Şöyle etti. Mesela ben daha evvel Ronaldinho'yu alırdım mesela.
1: Ama işte gelsin rakamlar yani. Çok yüksekti.
0: Ya alacaksın.
1: Ya bu aslında büyük bir şans biliyor musun? Tamam, Liverpool'un vazgeçmesi tabii. Oyuncudan.
0: Tamam da bak gene söylüyorum. Turizm tanıtma fonu diyorum ben. Öyle veya böyle bak. Şimdi bize şey seneler evvel Marbella dediler var ya. Nasıl ümit ettiler biliyor musun? Evet. Abi gittim ya inerken uçakta bir yere indik. Allah Allah ağaç yok falan neyse. Gittik. Ya bir tane 3 yıldızlı otel vardı. Pansiyonlar.

0: Yolumuzun bu sıralarıydı var ya, bak inanın. Ya şeye giremiyorsun denize, buz gibi bir deniz. Doğru dürüst şey yok, otel yok. Arkada bir metre, bir 50 kilometre yerde bir şeye gittik işte. Boğa görüşü yapılan bir yere gittik falan. Hiçbir şey yok. Bir tane şey vardı, yatlar matlar gelmiş ama böyle zenginler beni. Ya 1000 metre dediler. Ya bizim var ya, bu Türkiye var ya, cennet ya.
1: Cennet tabii.
0: Vallahi billahi cennet ya. Ya bir otel.
2: Onun için oyuncular da gelmek istiyor hocam. Adam Arabistan'a ya, gitmektense ya, diyor ki Türkiye'de İstanbul'a zaten gelmek istiyorum. Eşi de bunu Bodrum'da, açıklamış yani. Eşi açıklamış.
0: Bodrum'da bir şey almışlar, villa almışlar.
2: Evet.
0: Bodrum'a zaten tatile geliyorlarmış. Geçenlerde anlattım, sen yoktun. Bilmiyorum seninle beraber mi anlattık. Bizim Erol Tok vardır eski.
2: Evet.
0: Antrenör.
2: Erol Hoca.
0: Bizim Erol Hoca. Bu gelen yabancılar oraya şey istiyorlar bundan, yani çalışacak bir yer. Erol da tabii orada işte şeyle de ilgileniyordu, işte
1: çalışma yerleriyle
0: falan. Dedi aldım bir de bakayım dedim, dedi tamam mı, ne yapıyor bu? Ya arkadaş bunun bir şeyi varmış, performans antrenörü, dedi ki adamı bayıttı dedi ya.
2: Koray biz bir de şöyle
0: tatilde düşünebiliyor musun?
2: Evet.
0: Aa, tatilde adam biz olsak ya kardeşim ne işim ben tatile geldim.
2: Koray der. Şöyle, şöyle bir etki ha? Yaratabilir ha? Beşiktaş. Trossard, Salah ve Vlahovic olabilir, Lukaku olabilir. Bunları transfer ettiği anda Osimhen etkisini yaratır Beşiktaş. Net söyleyeyim.
3: Ümit Ateş'in sorusu var izleyicimizin. Biraz sorularla da gidelim. Salah için neden bu kadar ısrar var? Yırtıcı bir santrfor olmazsa Salah Çerni'den çok az daha fazla yani çok fazla fayda sağlayamazlar diyor. Beşiktaş'ta bir tane Osimhen olsun, ligde şampiyon olur, Avrupa'da çeyrek final oynar demiş. Yani Salah gelse bile İyi bir santrfor gelmediği sürece Beşiktaş istediği hedeflere ulaşamaz.
2: Zaten mı? Beşiktaş'ın önceliği aslında santrfordu. Uzun zamandır evet. Vlahovic'le görüşüldü ve haber bekliyor. Yani Vlahovic dedi ki ben önce dedi kendi kulübümle görüşeceğim. Hatta işte Barcelona tarzında bir kulüp olursa dedi önceliğim o olacak dedi. Halen onu bekliyor Beşiktaş takımı. Onda bir sıkıntı yok. Ama Salah olayı çok yakından gelişti. Yani
0: ya.
2: Böyle gelişen sonra transferler senin, de olabilir.
0: Fena bir adam değil yani ya. Şimdi bu Salah'la Trossard falan geldiği zaman Orkun falan o da çok gol atabilir.
2: Bir de ben
0: yani
2: hani izleyicimize bu konuda çok katılmıyorum, onu söyleyeyim. Çerni çok değerli ve önemli bir oyuncu olabilir ama skor katkısı anlamında Beşiktaş'a geçen sene ne verdiğini de biliyoruz.
3: Evet.
2: Onu söylemek lazım. Ama Muhammed Salah geldiği zaman hem skor anlamında hem o seyircinin sinerjisi anlamında hem oyun anlamında hem format anlamında hem o teknik direktörün yaratmış olduğu oyuna çok doğru cevap verebilecek bir oyuncu. Çok değerli
0: ya
2: bir oyuncu.
0: Semih de iyi. Bakarsın bir tutturur.
2: Yani bugün hocam nasıl artık tuttursun Semih'i? Zaten. Anladım. Hocam yani 2 senedir bak yani. Tamam ama yaşı tamamdır, 20. Tamam. Altyapımızdan çıkmış. Ama çok önemli bizim için. Ama bak, hocam aşama adam, kaydetmesi tamam lazım.
0: Adamı direkt oynatırsan.
2: Hocam oynadığı zamanlar oldu. Yani, yapma. Ola Gunnar Solskjaer zamanında 11 maç oynadı hocam.
0: Ya takım iyi olmadığı zaman işte o kadar i̇şte başarılı
2: bazen
0: olamaz.
2: Evet. Yani. Ya bazen öyle bir gerçek var.
0: Yani
3: bugün de pozisyonlara girdi aslında ama bitiricilik noktasında.
2: Bir tane mesela ben
3: istenilen gibi
2: Koray hatırlayacak aman, olursan yapamadı. Bir pozisyonda sağdan bir orta geldi, bacak arasından geçti. Altı evet. Pasın içinde orada yapacaksın hocam. Yani ben önemli oyuncu olabileceğim diyorsan, ben Beşiktaş takımında forma giymek istiyorum diyorsan bunları değerlendirmek zorundasın.
0: Fenerbahçe'de de Bartu var. 3 tane gol attı. Atacaksın arkada. Atarsan alırsın formu, atamazsan oturursun kenarda.
2: Evet. Öyle.
3: Bartu'nun da kaderi her sene bu dönemlerde Bartu ne
2: iyi başlıyor
3: diyorlar.
0: Abi iyi başlıyor. Sonra o golleri atacak. Atsa şimdi kim ne diyebilir?
2: Skora etki edeceksin.
3: Doğru. Hayır şimdi dediği gibi Emre'nin orada mesela Semih bugün bir gol atsaydı
2: mesela bak bir
3: Semih niye oynuyor
2: mesela
3: mu,
2: hocam bak
3: derdi.
2: Nihat Kahveci örneği var Beşiktaş takımında hatırlayacak olursanız. Yani ilk çıktığı maçta gösterdi yani ben olacağım ben bu takıma büyük atacağım. Paralar kazandırarak gideceğim dedi. Ya Semih'ten artık böyle bir beklenti bekliyor. Herkesin böyle bir beklentisi var, camianın böyle bir beklentisi var. Bu beklentiler artık karşılık vermek zorundasınız.
0: Evet. Ya icraat ben Beşiktaş'ta ilk maçımız bizim spor yazarları vardı biliyor musun o zamanlar?
3: Tabii. Evet TSE'de vardı.
0: Ali Samiyen'de bir şey oldu. Korner oldu. Aldım göğsüme. Bir vurdum solda gol. Bitti. Daha iyi.
2: Hocam
0: daha
2: da özellikli bir oyuncu.
0: Mesela ama tamam iki ayak sağa sol. Atacaksın evet. Abi golü atacaksın aynen. Yani ya.
2: Piyasaya gol çıkmak istiyorsan, kalabilmek istiyorsan, büyük camialarda oynayabilmek istiyorsan bu pozisyonları mutlaka değer takımın lehine çevireceksin.
0: Bugün şey çok iyi topa vurdu gene Semih bir tane. Müthiş.
2: Bir tane ama vurdu. O pozisyondan sonra vurdu hocam.
0: Öyle mi?
2: Bir tane kaçırdı ondan sonra
0: ben
2: vurdu.
0: Ama yani o gol olsa ben müthişti. O santforunda döne vurdu mesela. Bunlar ekstra adamlar yani. Ya bu yarın bir gün gol oldu. Şeydi Bartu da vurdu ama direkt merek olmaz ha. Onu ben buradan şeyin içine sokacaksın ya. Ağlarla buluşturacaksın topu. Onu bilmem. Evet. Gol olacak yani.
3: Şimdi gol dilerseniz olacak. Biraz Galatasaray Fenerbahçe'ye de geçiş yapalım. Onu bekleyen izleyicilerimiz de var. Özellikle

0: bir Galatasaray'da transferler bekleniyor, ne zaman olacak diye. Galatasaray'ların çok hoşuna gitmeyecek belki, bir haberi aktaracağım ama yani yapacağım bir şey yok, benim elimde olan bir şey değil. Gündemde ne var ne yok çünkü bu saatte toparlıyoruz. İngiliz gazeteci Jeremy Cross Express'teki haberinde diyor ki Manchester United yönetimi Bruno Fernandes'in mevcut sözleşmesinin şartlarını iyileştirmek amacıyla oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor diyor. Haber şöyle devam ediyor. Portekizli futbolcunun Michael Carrick yönetiminde şekillenen yeni yapılanmaya inandığı ve geleceğini Manchester United'a bağlama yönünde karar aldığı yönünde de bir haber var. Şimdi Galatasaray'la adı uzun süredir anılıyordu. Bu 10 numara transferi konusu da çok konuşuluyor. Ya Galatasaraylı muhabir arkadaşlar hem bizim kurumda hem diğer takip ettiğim herkes de şey diyor, yani Galatasaraylılar rahat olsun, üst seviye bir futbolcu alınacak. Ama bu beklentileri de çok yukarı çıkarıyor Emre.
1: Evet.
0: Bir de Galatasaray'ın aldığı, şimdi üst düzey derken mesela işte Galatasaray Osimhen'i aldı. Galatasaray Leroy Sané'yi aldı. Daha önce yaptıkları da yani yapabilme kabiliyeti de ortada olunca bu sefer Bruno Fernandes'ler, Federico Valverde'ler, ne bileyim Foden deniyor filan. Yani böyle acayip acayip isimler ortaya çıkıyor sürekli. Bu sence yönetimin işini zorlaştırıyor mu?
1: Bence zorlaştırıyor. Biraz geç kaldıklarını düşünüyorum. Onlar her ne kadar biz Dünya Kupası'nı bitireceğiz, bizim Şampiyonlar Ligi'ne daha vaktimiz var, lige de vaktimiz var, biz çok doğru bir 10 numarayı bir Galatasaray Kulübü'ne kazandıracağız söylemleri her ne kadar olsa da, Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı hocam, Mertens'ten sonra orayı doldurabilecek bir oyuncu potansiyeli yok Galatasaray'da ve buraya çok doğru bir isimle, doğru bir transferle girmesi lazım Galatasaray takımının. Aksi takdirde bu yapılan transferler biraz Galatasaray taraftarını ürkütmüş olabilir. Fenerbahçe'de Ake Greenwood transferi, Vedat Muriç transferi, Beşiktaş'ta Trossard, arkasından bir Salah Vlahovic hamlesi olabilir mi? Ya bunları gördüğü zaman Galatasaraylılar biraz tedirgin oluyorlar.
2: Ama orada şimdi Emre sana söylüyorum, Yunus oynuyor orada.
1: Evet. Sarı oynuyor. Evet. İlkay oynuyor.
2: Abi,
1: ama hepsi bir tane Mertens etmedi hocam.
2: Bir dakika şimdi, ama yani şimdi diyor ki şimdi Galatasaray yönetimi de Okan Hoca, ya bizim bu adamlarımız kötü değil ki. Bizim bu adamlarımız var. Tamam mı? Ya sen şimdi bu tutup da gidip de yani belki bir fırsat transferi bekliyorlar hani. Anlaşamadı, edemedi falan filan. Ya ben olsam kimi alırım biliyor musun?
1: Kimi alırsın hocam?
2: Marino diye bir adam var biliyor musun? Merino. Alırım abi. Niye almıyorlar onu mesela?
0: Arsenal'dan.
2: Ya niye ona adı geçmiyor? Adam ama, müthiş bir adam ya.
0: Nasıl alacak
1: hocam? Nasıl alacak hocam? 70-80 milyon euro.
2: Yok o kadar değildir.
1: Vardır hocam. 30
2: ya sen Fernandes'i almaya kalkıyorsun da onu niye? Bizim medyada bile adı geçmiyor. Bizim yöneticiler o kadar bizim gibi dikkatli değil. Adamın o şeyini, kalitesini göremiyorlar demek ki. Merino denen adam arkadaş nasıl bir adam o ya?
1: Ama hocam ya onun bonservisi ciddi bir bonservistir hocam.
2: Yok ya
1: hocam.
2: Baktım ben 30 milyon falan. 30
0: ya böyle bir
2: ya.
0: Turnuvadan sonra Arsenal bırakır mı sence?
1: Bence bırakacağını düşünmüyorum.
2: Para ya arkadaş.
0: Zaten
2: ya,
0: son şampiyon olmuşlar.
2: 40-50 milyon lira şeyi vereceksin Fernandes'e. Buna da ver 30.
1: Mesela Can 35. Uzun konuşuluyordu Galatasaray takımında. Halen de öyle bir beklenti var ama yani o yaş ya kategorisindeki bir oyuncunun 60 milyon gibi çok ciddi bonservislerle alınıp bir de Galatasaray'da ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu.
2: Müthiş bir futbolcu ama tamam, şimdi Merino'ya bak. Klasına, kalitesine.
1: Olmuş artık o.
2: Olmuş ne? Yani adam nasıl gole gidiyor ya? Nasıl bir adam arkadaş o ya?
1: Hocam o tarz zaten dünyada çok oyuncu var ama bonservis ama kriterine çok takılıyorlar. Yani yok, orada da ciddi.
2: Onu, ben olsam onun peşine düşerim yani. Hiç onun adı geçmiyor. Burada ben söylüyorum. Babamın oğlu değil. Ne menajerini tanırım ne bilmem ne tanırım. Adamı ben gördüm. Mesela Odegaard diye bir adam var. Hiç
1: Odegaard evet düşünülüyor olabilir.
0: Alamazsın.
2: 85-90 milyon. Alamaz. Bunun biraz daha şey yani düşük olur diye düşünüyorum.
1: Ama işte bu montanda mesela Galatasaray takımı özellikle geçen sene Türkiye'de bir çığır atlattı Türkiye'ye. Yani 75 milyon euro bonservis vererek çok değerli bir transfere imza attılar ki evet. Bir sene önce de denenmiş bir oyuncuyu aldılar. Yani kiralıkta çok önemli işler yapmış, satın almasında da çok değerli işler yapmış bir santrafor aldılar. Ama Galatasaray'ın 4 sene üstte şampiyon olduğu dönemlere hep bak hocam. O 10 numarasında statik takımı ateşleyebilen ve 3. bölgede çok doğru pas akışını doğru bir şekilde yapabilen oyuncular vardı ama geçen sene buradan eksikti Galatasaray takımı. Yani Galatasaraylılar sakın şöyle düşünmesinler. Yani geçen sene Fenerbahçe takımı biraz daha akıllı olsaydı devre arasında ya bir tane doğru bir santrafor transferi yapsaydı Galatasaray şampiyon falan ya olamazdı.
2: Bence savunmaya adam alsalardı. Bak bugün ben bir arkadaşımın yanındaydım. Özgür Maden diye bir Galatasaraylı bizim. Hem de temsilcilik de yapıyor şeyde federasyonda.
0: Evet.
2: Niye dedi şeyi bırakıyorlar. Özgür'e buradan bir selam gönderelim. Bir arkadaşı daha vardı. O

0: şey Galatasaraylı. Ya bu Icardi'yi niye bıraktı bizimkiler dedi. Nasıl, kimi bulacaklar? Ha, bırakma sebebi bana göre burada anlattılar. Yani Serhan anlattı, o anlattı, bu anlattı. Tamam da Levent Tüzemen de anlattı. Ama kimi alacaklar? Hiç onu düşünmüyoruz bak şimdi. Hep on numara diyoruz ya. Burada hem Osimhen'in arkasında oturacak.
1: Tamam.
0: Hem de girdiği zaman.
1: Ama işte öyle değil
0: işi
1: hocam.
0: İşi bitirecek kim var?
1: Ama senin söylediğin gibi değil. Olmadı öyle hocam. Yani yok, bu adam diyor ki oynama garantisi istiyor.
0: Yok yok.
1: Şimdi, takım da veremiyor.
0: Ya, onu boş ver gitti. Kimi alacaksın şimdi?
1: Ya mutlaka bir oyuncu alacaklar.
0: Ya oynayacak da kenarda oturacak.
1: Matistel var mesela, onunla ilgileniyor.
0: Oturacak da.
2: Hem kenarda oturmayı kabul edecek hem de sahaya gidince iş yapabilecek seviyede olacak.
0: Nasıl olacak böyle bir adam? Nasıl olacak? Kim?
2: Kolay değil. Genç alacak o zaman.
0: Ya iyi girdi hiçbir şey yapamadı.
2: O zaten her transferde o ihtimal var mı?
0: Var ama burada öbürü gidip gene 19-20 golü vardı.
2: Ama işte. Ha,
0: tamam, o gitmesinde bana göre yönetim haklı. Çünkü adam hala geliyor, gelmiyor, çalışmalara katılmıyor falan filan.
2: Ama yine daha fazla süre verin bana diyor.
0: Ya, tabii. Ya şimdi Galatasaray'ın bana göre bu santfor meselesi çok şey mesele, zor
2: değerli
0: bir mesele.
2: Değerli diyorsun.
1: Galatasaray'da iki bölge çok değerli. Hem santrafor hem 10 numara transferinde.
0: 10 numarayı bulurlar. Parayı verirsin alırsın. Parayı verdin 60 verdin.
1: Oturtacak santraforu nasıl bulacaksın diyorsun. İşte geliştirecek bir santrafor. Yani ilerisi için nasıl? Yani.
2: Evet. Yok çok doğru söylüyorsun bu arada. Ya bak bu söylediğin çok doğru. Neden? Şimdi 10 numara bölgesini bir şekilde evdekilerle çözebilirsin de. Galatasaray'ın Osimhen'siz ne kadar zorlandığını geçen sene gördük. İşte, Icardi olmasına
0: rağmen. Orada oturacak bir adam. Ya paşa paşa oturacak.
1: Ama hocam ya oturmazsa, ya işte ligin 3. haftasında Osimhen sakatlanırsa, biraz da böyle de düşünmek lazım.
0: Tamam.
1: Tamam işte, sen antrenör gözüyle bakıyorsun
0: işte,
1: da işe.
0: Tamam da kimi alacaksın ama? Öyle
2: i̇yi
0: bir
2: de birini alman
0: alacaksın.
2: Lazım diyor. İyi birini aldığında o da diyor yine niye kabul
1: ama zaman zaman ona fırsat vereceksin. Özellikle Anadolu maçlarında çift santrafor oyunu ikileyebileceksin. Onu yapabileceksin. Bunu ya zaman zaman Icardi de denedi. Denedi de yapamadı. Başaramadı hocam. Çünkü Icardi'nin atletik özelliği çok düşüktü.
0: Ya tamam da. Şimdi mesela bir Kocaelispor maçı var. 4-4-2, 4-2-4 oynadın sen. O iki tane orta sahayla o iş olmaz. Çift santrafor oynayacaksan öyle de olur ama 3-5-2 yani Galatasaray'a göre 3-5-2 oynarsan çift santrafor oynarsın. Yani 3 orta saha, 3 geride, 2 kenarda o zaman oynayabilirsin. Ha 4-4-2 oynuyor Atletico Madrid ama müthiş bir dörtlü var. İleridekiler de koşuyor.
1: Hocam 4-3-3 de oynayabilirsin. Bir tanesini kenar santrafor gibi yaparsın. Barış Alper'i.
0: Beki kim kovalayacak? Sen neyi mi keseceksin? Barış Alper'i mi keseceksin? Ama 3-5-2 oynarken de zaten birisini koyman lazım. Birisini kesmen lazım.
1: Ya burada
0: ya çok zor. Ya esasında parayı Okan alıyor. Biz burada elektrik yüklüyoruz kendimize.
1: Ama evet, evet öyle
0: yöneticiler,
1: ama
0: ya yöneticiler
2: zor hocam.
0: Bak. Şimdi 10 numara bulursun. 3 lira 5 lira verirsin ama hem oturacak hem gelip gol atacak santraforu bulman çok daha zor. Vallahi Allah kolaylık versin Galatasaray yöneticisine. Çok merak ediyorum ya kimi alacaklar ya.
2: Bakalım göreceğiz.
0: Ha? Ya çok merak, bak en merakım şu anda beni merak ettim. Vallahi Salah'tan da fazla merak ettim. Salah'a da verirsin parayı alırsın. Burada oturtturacaksın bir de.
1: Güzel bir yerden böyle geldi hocam biliyor
2: musun? Benim şey de kafamı karıştırdın.
1: O konuda kafam karıştı ya. Gerçekten
2: İkinize
1: karıştı.
2: De soruyorum o zaman. Bu bak, konuda Galatasaray'ı rahatlatacak hamle mesela. Barış'tan santrfor olur mu?
1: Olur.
0: Ya,
1: olur, oynadı zamanında.
0: Olur da,
1: bak yani, Barış Alper ilk şampiyonlukta hatırlayın.
0: Nasıl santrafor yani ya? Ha şey oldu. Osimhen olmadı.
2: Osimhen yok oynadı, ileri uçta
0: oynadı. Oynadı bir maç çok iyi oynadı. Öbür maçta fiyasko.
1: Ama öyle deme hocam. Gözünü seveyim yapma. Fenerbahçe yani maçında hatırlayacak olursan Okan Buruk'un geldiği ilk sene. İlk senesinde tek santrafor oynadı ya. Ya ne Bafedimi Gomis oynadı ne Icardi oynadı. Tek başına Barış'la gittiler ve korkunç derecede iyi futbol oynayarak o arkaya koşularla müthiş işler yaptı.
0: Yine bir maçta yapabilir. Çok iyi oynadı. Ya bir maçta. Belki öyle düşünüyorlar. Belki de almayacaklar. Belki kenara bir adam alacaklar. Barış'ı yani orada tutturacaklar.
2: Leao ismi konuşuluyor Emre.
1: Olabilir.
0: Kim?
2: Leao Milan'dan ayrılması gündemde.
0: Ama kaç para o zaten ya?
2: Ya parasından ziyade bir de şöyle İtalya'da bazı şey iddiaları var. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray
1: Fenerbahçe'nin de ilgisi var diye. Evet.
2: Şimdi o normalde sol kenarda da oynar, ileride de oynar mesela. Kimler öyle bir hamle olurum.
0: Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok orada, almaz artık ya.
1: Niye yok hocam? Kerem tarafına bir tane oyuncu bakıyorlar hocam. Tabii ki baktığın zaman şu anda ya, 17 tane yabancısı var. 10 tanesi kalacak, 7 tanesini göndereceksin. Kolay iş değil.
0: Zaten bir tane al. Öbür tarafta bir sürü adam var ya, oynayacak. Ya bak, şimdi sen yoktun. Mesela sen de program yapmadık. Ben şimdi bugün de gösteriyorum arkadaşlara.
1: Evet.
0: Asensio'nun 10 numara oynadığı maçlar var.
1: Evet.
0: Talisca'dan 10 numara oynadı maç.

0: maçlar var. Mesela 10 tane maç oynamışlar. Evet. Birisi 4 maç, birisi 6 maç falan.
1: Kim daha başarılı olmuş?
0: Bak, 10 maçta 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Bunların 10 numara oynadığı maçlarda. Yani Asensio var, bir de Greenwood var.
1: Bak hoca da aynı şeyi düşünüyor demek ki. Çünkü Asensio ile ilgili bir sıkıntı olabilir Fenerbahçe'de. Ya, Fenerbahçe'ye
0: ileride,
1: geçtik ama.
0: İleride oynayacak.
2: Evet yani. Evet devam edebiliriz.
0: İleri üçlü de oynayacak yani. İleri üçlü de arkadaş ya şey var mı arkadaş yani sağ açık sol açık diye bir şey yok ki artık. 3 tane santifor koşan bir görsünler işte şeyi ya.
1: Asensio zaten kenar oyuncusuydu hocam.
0: Ya yine ya bak Trabzon maçı.
1: Kenar oyuncusuydu şey, yani kaç Real Madrid'de.
0: Bak sen Trabzon'u yendin Asensio orada oynadı. Şeyi yendin. Nottingham Forest'i yendin orada oynadı. İleride oynadığı maçları çoğunda daha iyi oldu, başarılı oldu. Talisca'da santifor oynadığı maçlarda daha başarılı olmuş. Bir Kayseri maçında 3 gol atmış 10 numara oynadığı zaman. Yani şimdi bunlara da baktığın zaman yani bana göre kenar oyuncusu alması yani yanlış. Kelimeyi de tutup da şey yapma. Musamba var orada. Yani
1: ama Musaba kalmayacak hocam. Büyük ihtimalle kalmayacak
0: birileri
1: yani.
0: Birileri kalacak artık.
2: Musaba gidecek.
1: Musaba gidecek hocam. Hadi Nene şey Archie Brown o dörtlüye uygun. Yani 10+4'e uygun iki tane oyuncu ama Musaba gidecek.
0: Bir, bak, o da bir yanlış. Bana göre federasyon bak ben olsam kulüplerin yerinde arkadaş 30 tane serbest bıraksın. Sen aşağıdan futbol yetişmediği müddetçe ne yapacaksın 10+4
1: hocam
0: sonra?
1: Yani bu nasıl kadar yabancı yetişecek? Olduğu sürece de nasıl aşağıdan futbolcu yetiştirdin? Nasıl yetiştiremiyorsun? Nasıl ki? Hocam işte oynatamadığın
0: ama,
1: için
0: işte ama aşağıdan oynatamıyorsun ki. Bak U18, U12'ler 10 maç, 12 maç falan oynuyorlar. 20 maç oynuyorlar. Adam 50-60 tane maç oynuyor. İspanya diyorsun. 3. ligde 320 tane takımı var. 320 olmaz, 316 olur. 320 tane.
1: E getirip yarı oynatamadığın için hocam ya, zaten bak, bu kuralın şimdi, değişmesi. O,
0: hepsinde de en az 20'şer takım var. 320 tane. Bir sürü çıkarttım baktım onlara. Tamam mı? Ya arkadaş adam top futbol oynayarak geliştirecek. Bizimkiler daha bir de 3. lig takımlarını indirdiler. 2. lig takımlarını indirdiler. Ne kadar az maç yaparsan.
1: Evet.
0: Yani o kadar zararlı. Sen ne kadar pratik yaparsa futbolcu genç futbolcu oynasın diyorsun maç sayısını azaltıyorsun. Sen, ya böyle bir şey
2: sen Fenerbahçe'de kaç transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun?
0: Ben santifor almam ki. Muriç var.
2: Şey Talisca var diyorsun.
0: Talisca var.
2: Yeter mi yani?
0: Kerem var.
1: Talisca'nın kalması da bende şüpheli bence.
0: Kerem de var yeterince. Ben olsam bu kuralı değiştiririm. Federasyon başkanını konuş kardeşim. Ne yapacağım ben yani?
2: Kural değişmiyor.
1: Hocam değişim
2: ne demek? Doğan da söyledi.
0: Arkadaş ne demek değiştirmiyor ya? Nasıl değiştirmez ya?
2: Nasıl değişecek hocam?
0: Ya 10'ta çıkmıyoruz kardeşim sahaya.
1: Tamam da hocam bir kulübün isteğine göre mi yapılacak hocam?
0: Bir kulübün değil ki hepsi için.
1: Yok hocam geçen, diğerleri mesela bugün Trabzonspor başkanı dedi ki yok dedi. Ne,
0: tamam neden da bu geçen sene bekliyorlar? Ya bak madem biz şeyde başarılı olmak istiyoruz Avrupa kupalarında. Tamam. Evet. Şimdi bugün Trossard bakıyorum orada statü gereği. Ya ne demek statü gereği ya?
1: UEFA'ya ona çok bak. Sinirlendi hocam.
0: Ya ne evet. Demek arkadaş benim futbolcumun
1: statü gereği oynamadığı için çok sinirlendi. Ya, imza ya attırmışım diyor.
0: Ya ben atmışım benim kulübümde arkadaş ya.
2: Tamam nasıl bir kadro ya? Sayısı saçmalı. Var diyor UEFA'da ona ya, göre bildir
0: ya.
2: Diyor.
0: Ya sana ne kardeşim parayı ben veriyorum 30 kişi alırım 40 kişi alırım. Burada sakatı var cezası var. Geçen sene Galatasaray 7 tane sakatla çıktı o Sancho maçına ya.
2: Tamam ekliyorsun sonra.
0: Ya tamam adamın
2: uzun süreli sakatlık olursa ekleyebiliyorsun ameliyat vesaire olursa.
0: Yani 3-5 maç oynamayınca ölmesi olmuyor. Mi lazım adamın yani?
2: Olmuyor. Aslında ona göre planlamanı yap diyor.
1: Allah Allah. Aslında bir Fenerbahçe'nin...
2: UEFA sana dese ki o zaman bu listenin bu tarihte verileceği belli sen o zaman önceden alsaydın dese ne diyeceğim?
0: Param yok kardeşim sen versene parayı.
2: Ne kadar ben. Para o kadar köfte diyor. Ya,
1: sevgili ya. Koray bir bakabilir miyiz? Arkadaşlar getirebilirler mi acaba? Bir Fenerbahçe'nin 17 yabancı oyuncusu var ya. Yani hocayla bir orada varsa bir arkadaşlar bugün öğlen yayınında bak, gördüm çünkü.
0: Fenerbahçe'nin maçını seyrettiniz mi? Seyrettiniz değil mi?
1: Evet.
0: Bana göre Fenerbahçe takımının en iyi adamı kimdi biliyor musun?
1: Kimdi?
0: Fred'ti. Ya adamı gidecek kötü gene kötü oynadı diyor herkes isyan ediyor. Allah inanamıyorum ya hangi maçı ser?
1: Hocam ya Kante kalacak ya Fred kalacak.
0: Fark etmiyor anlatamıyorum ha?
2: İsmail Kartal bizimle kalacak dedi.
1: O zaman Kante mi gidecek?
0: Ya İsmail'e buradan ben
1: söyleyeyim. Kante nasıl gidecek?
0: Bana ne
1: 15 gidersin? Milyon euro para alıyor.
2: Birileri gidecek.
0: Ya gitsin Kante. Bak.
1: Ama hocam yani Fred, planlama Fred, öyle yapılmaz
0: bak,
1: ki hocam.
0: Tamam da bak Fred bak. Fred'le Asensio var.
1: Al, yani. Buyur hocam. Hocam saysana bana Allah aşkına.
0: Futbol aklı.
1: 10 tane hocam sol taraftan 10 tane oyuncu sayar mısın hocam?
2: 10 tane
1: kimleri
2: yabancı.
1: Bırakırsın hocam?
2: Şu sol kırmızı noktalı
0: Amrabat
2: yerlerden.
0: Amrabat gitsin. Kante
2: hayır,
0: gitsin.
2: Bir dakika. 10 tane hatta 10 değil 9 tane sayman lazım.
1: 9 tane say santrafor gelecek çünkü evet.
2: 9 tane seç hocam şuradan. Saçıyorum, 17 kişinin
0: şimdi
2: içinden.
0: Bak. Evet. Divaković. Ederson.
2: Hayır kalacakları seç kalacakları.
0: Yok gidecekleri seçin ben sana.
2: O daha zor ben sana söyleyeyim. 9 tane say kalacak.

0: Baker, Osterwalde, Sameda,
1: 3,
0: Skriniar, Gündüz,
1: 4, 5,
0: Fred,
1: 6,
0: Asensio,
1: 7,
0: Talisca,
1: 8,
0: Greenwood,
1: 9,
0: Muriç, 10.
2: Olur mu? 9 sayması lazım.
1: Zaten Ozan Santrfor'u aldırmayacaksın sen.
0: Kaleciyi
1: saymadım bu arada. 10 saydın.
0: Ederdin.
2: Saymadın Ederson'u. Hiçbir
1: kaleciyi saymadın.
2: Ederson'u saymadın.
1: Bütün kalecileri yolladın. Ederson'u, Livakovic'i.
0: Yolladım
1: tabii. Yolladın. Mert'le devam edeceksin.
0: Herhalde Mert'le öbür kaleci.
1: Tamam. Kaleciden yana kullanmam diyorsun.
0: Kullanmam tabii.
2: Ben de mesela öyle düşünüyorum. Yani bir Fenerbahçe takımı önemli bir santrofor alacaksa bence orada Ederson'dan fedakarlıkta bulunması lazım ama Aziz Yıldırım'ın da Ake'yi almasının en büyük sebebi kalede Ederson var diye almış.
0: Yok ya. Ya
2: evet hocam. Ya hocam 5 sene üst üste beraber oynadılar. Yapma ya, gözünü seveyim.
0: Ya bırak oynamasın. Ya ne alakası var ya? Onunla
2: evet hocam.
0: Ya Samet'i göndermeye kalkıyorlar ya. Tabii gülüyorum ya. Ya eğer bak buradan İsmail'e sesleniyorum. Samet'e gitsin. Bavulunu hazırla. İsmail.
2: Gider mi hocam ya?
0: Gönder. Samedo... Evet.
2: Yok Samedo
0: ya Samet'e ile Fred'i ya geçenlerde.
2: Hocam konuşur. Sen ama bak tutturamadın. 10 oyuncu sayıyorsun hala. 9 oyuncu aklına. Sayacaktın.
0: Ya bir dakika ya.
1: Samedo asla gönderilmemesi gereken adam mı sana göre burada?
0: Evet.
1: Samedo evet.
0: Bak tekrar sayıyorum.
2: Yukarıdan
0: bak.
2: Başla hocam.
0: Başlıyorum şimdi. Bir daha başla.
1: Kalecileri
0: şimdi.
1: Yolladın zaten.
2: Kalecileri gönderdin başla. Değil mi hocam?
0: Ake.
1: 1.
0: Osterwolde.
2: 2.
0: Samedo.
2: 3.
0: Skriniar.
2: 4.
0: Gündüz'ü.
2: 5.
0: Geç yukarı. Fred.
2: 6.
0: Asensio.
2: 7.
0: Greenwood.
2: 8.
0: Muriç.
2: O zaman 9. Talisca da gitti. Kante de gitti hocam da.
0: Gidecek abi. Ne
2: nasıl yapalım? Gidecek hocam? 15 milyon euro ya para alıyor yıllık. Yani
0: Kante Fenerbahçe
2: nasıl yapacak?
0: Kimi göndereceksin? Fred,
2: kime satacaksın
0: Fred'i
2: onu?
0: Fred'i istiyorlarmış ki. Böyle bir saçmalık olur mu?
1: İstiyor. Kimi Atletico gönderdi? Mineiro istiyor.
2: İstiyor.
0: Ya istiyor diye adamı gönderilir mi? İstiyor.
1: Zaten talibi varken elden çıkarmak kolay olur diyor ama İsmail Hoca tekrar ediyorum. Dedi ki Fred bizimle devam edecek.
0: Evet.
2: Hocam, ben sana
0: bravo aferin İsmail.
2: Hocam ben sana saygı gösteriyorum. Futbol görüşü anlamında.
0: Sen söyle bakalım. Bir dakika.
2: Yani hocam Fred de 2 senedir piyasada yok ya.
0: Ya nasıl
2: yok
0: ya?
2: Gittikten sonra yok hocam Fred ya.
0: Ya niye yok?
2: Oynamadı son hocam maçta. Bu takımda
0: ya
2: yapma.
0: Oynamadı. Sen oynatmadın da oynamadı.
2: Ya oynamadı adam. Ama sonuçta oynamadı adam yani.
0: Ya
2: evet geçen maç özeline baktığımız zaman iyi oynadı mı
0: bir
2: oynadı katılıyorum.
0: Ya. Son 3 maçında Fred oynadı süper oynadı. Sen de neredeydin?
2: Son
0: yurt dışında
2: hocam.
0: Mıydın?
2: Ay, lig bitmişti
0: fark
2: hocam.
0: Ya ne
2: lig bitmişti hocam.
0: Bak ya.
2: Lig bitti.
0: Bak, bu saçmalık niye?
2: Bitti hocam
0: bir dakika ya. Seninki Avrupa kupalarına gidiyordu Başakşehir oynadığın zaman. Ya? Avrupa kupalarına gidiyordu.
2: Tamam gidiyordu.
0: Gidiyordu. Yendin 3-1 Fred müthiş oynadı. Asisti var, golü var.
1: Bak Ömer Bey diyor ki Güvenç hocama katılıyorum. Samedo ve takımda tek 8 numara olan Fred kesinlikle kalmalı demiş.
2: Kalmadı. Ya ben de Fred taraftarıyım ama ben şimdi kulüp gözüyle bakıyorum. Bir başkan bir yönetici ya, gözüyle ya, bakıyorum. Ya Kante'yi nasıl gönderirsin abi? Gündüz ile Kante'yi nasıl gönderirsin? Hocam çok ciddi maaş alıyorlar. Yani Kante'nin bir tane isteğini yok.
0: Ben göndermiyorum ki.
2: Kante'yi nasıl gönderiyorsun? Bir tane isteğini yok. İsteğin olmadığı için 15 milyon euroyu bu sefer Fenerbahçe kulübü ödemek durumunda kalacak.
0: Göndereceksin abi.
2: Kiralayacaksın.
0: Sen kimi göndereceksin? Gönder bakayım.
2: Ben de mesela Ederson tarafında değilim. Livakovic tarafında değilim. Beka'da, Carlos'ta değilim. Ake 1 bende.
0: Tamam.
2: Osterwolde 2. Samedo 3. Skriniar 4. Gündüz'ü 5. Evet ben de o ikiliyi geçtim mecburen ama Fenerbahçe yönetimi böyle düşünmüyor tamam. Olabilir. Fred kaç oldu 6 mı?
1: Evet.
0: Asensio 7.
2: Asensio 7.
0: 8.
2: Greenwood 8. Muriç 9. Ben Talisca'yı da gönderirim çünkü bir tane de mutlaka Fenerbahçe ya sol öne ya da santrofora çok değerli bir santrofor alacak.
0: Yok işte 9 alacak. Tane almayacaksın mı?
2: Bir tane daha alacak.
0: 10 tane mi?
1: 9 olacak. 10 olacak
0: işte. Almam ya o zaman bırak Talisca da kalsın bitti
1: Talisca
0: ya.
1: Talisca 10 diyorsun.
0: Allah Allah. Beni de şaşırttınız ha.
1: Hayır biz kulüp alacağını söylüyor.
0: Ne almasın ya almasın.
2: Alacağını söylüyor ama hocam.
0: Ya niye diyorlar. Alsın arkadaş kimi göndereceğim buradan alıp?
2: İşte hocam Talisca'yı gönderiyorsun yani.
0: Ya, evet. Ya Talisca da golcü senin.
1: Neyse daha çok konuşacağız bu konuyu yani belli zaten. Atalay Özdemir'e selamlar izleyicimiz her akşam bizi izler mesajlarını atıyor. Ara ara es geçtiğim günler oluyor bilerek sürekli aynı isimleri okumayayım diye.
0: Niye oku ya?
1: Hep devam... aynı kişileri okuyorum olmasın
0: ama devamlı
1: diye.
0: Izliyorlar bak benim Kanada'dan selamlar. Kuzenim izliyor.
1: Diyor ki Güvenç Hoca'ya şunu söylüyorum diyor. Osimhen'in yedeği yine asgari Osimhen tarzı bir oyuncu olmalı. O Icardi olamazdı ve olmadı da zaten yedekliği kabul etmiyor. Trabzon Onaçu yedeğine yine benzer özelliklere sahip Ara Kodore'yi almak istiyor. Galatasaray'da Osimhen'e benzer birini alması lazım.
0: Tamam öyle söylüyor da kim işte o? Kim?
1: Onun cevabını da yakında göreceğiz.
0: Hep bakalım.
1: Teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden

1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Jires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk Spor'un aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

0: Üniversitesi, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi, son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken, Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklendiği

verilmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

tarihe, Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oldu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kurul'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarına da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te D'Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.

1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 10

0: Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı üçüncü kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs tadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs tadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere

tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye, Avustralya, Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde, "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da, önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin

Kendi adına turnuvanın kahramanı, hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin, turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Geri Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran, ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu der, 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört
4 ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen quadruple double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve

10 top çalmayla başaramıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Roberson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
2: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat toplanıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve o da pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
1: Pinto bıraktı, Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında, şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti, sektirdi ama o bölgede Emre Belözoğlu.
3: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
1: Christian Baroni'nin ortası şimdi, bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır, bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni, mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. Sıfır önde. Büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu.

0: Top oyun alana döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
1: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
0: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı yaptı, ortasını Egemen. Boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
2: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
0: aslında mükemmel oldu. Ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
2: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora ile mücadelesi. Fıratay Dunus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe yedek kulübesinde herkes ayakta.
2: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
0: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
2: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
2: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
0: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Yobo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
2: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek. Yobo aynı anda son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sol'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin, kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in. İki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere. Değerli futbol severler, bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den.

0: Kovac'ta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin'in üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
1: Çok güzel çıkardınız.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
2: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Schneider. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da top oyun alanını terk etti. İyi pozisyondu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
1: cüdünü
0: çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerinde bir anda kapladı. Orkera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehirspor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
1: Snyder'a.
0: Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
2: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve şans.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızılıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru Fernando'ya vurdu. Direkt ikinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon.

0: Ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş, topu alana gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele, kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar. Gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş. Çok güzel.
0: Josue. Belushi. Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Cedric Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Burada Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen
0: bağlı olur. Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direk. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, zira Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. zira Türkiye Kupası finalinde. Bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski. İlk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski, Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani üzerine gidiyor Semih'in. Nani bıraktı.

Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın, bir kafa, top ağlara gidiyor. Gol Galatasaray, finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi, sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şencu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta, bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa, direkten geri geldi top. Abdullah'a Bağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Basçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu.

0: Yeniden Ali, Ömer Ali top istemişti. Milošević sağdan Skubić bindirdi. Milošević vurdu ama kaleyi tutturamadı. Out. Geldi bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direk. Önce Volkan sonra direk. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu, Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı, kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonuna vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubić topun gerisinde. Skubić ve gol. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
1: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: Perhane bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor, 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Soldado ile gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu ile gole çok yaklaştı Telesit Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.

0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top aralarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Telesit Mobilya Akhisarspor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Telesit Mobilya Akhisarspor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Telesit Mobilya Akhisarspor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Telesit Mobilya Akhisarspor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. Yani dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol, top ağlarda gol. Telesit Mobilya Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Telesit Mobilya Akhisarsporlu oyuncular.
2: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan, solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu top ağlarda. Top ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisarsporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Telesit Mobilya Akhisarspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Telesit Mobilya Akhisarspor'un. Tebrikler Akhisarspor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu.

0: hamle vurdurmadılar. İkinci hamle, oyun devam ediyor. Fuat Aslan bu oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Nines. Nines gidiyor. Nines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagney ve Fatih karşı karşıya. Cagney, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagney gidiyor. Cagney. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Geldi. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede, ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı, Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +90+4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor.

0: işte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Serbest vuruş Bakeset Asya'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaneyi düşündü Barafon'a. İkinci pozisyon dışarıya. 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asist yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde. Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Abdülkadir Spor, Aytemiz Alanya Spor karşısında Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
1: Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Hilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, en sakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
0: Sol taraftan en sakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata, ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti, şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova sedye ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top, bir kafa, top ağlarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
1: yardımcı
0: kalkıyor.
1: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
0: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
1: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. Kupa.

0: İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sıyrıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz

kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden, Gökdeniz, Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sidney Sam bir kez daha, Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top, gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Boffin için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Joseph de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Atiba kupayı aldı kaideden, arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor.
1: İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
2: Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Sol taraf bir orta. Kademede Uğur. Şut ve gol!
1: Ramazan Civelek. Yukater Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü. Emrah Başsan. Sol tarafa doğru. Thiam gol pozisyonu. Bir şut direkt. Direkte patladı top. İşte Thiam ve direk.
2: Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol!
1: 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
2: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Garonovic sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonovic kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Grader bıraktı.

0: Şimdi tekrar kendisine doğru Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika! Max Gradel! Demir Grup Sivas Spor 2-1 önde! İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivas Spor. Max Gradel! Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika. Değerli futbol severler, uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de ofsayt değil.
0: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam.
1: Yani hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivas Spor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayseri Spor'u 3-2 mağlup eden Sivas Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un değerli izleyenler. Kupa Sivas Spor'un oluyor. 60. kupa Sivas Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru Serdar Aziz karşıladı. Villan Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerinde gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi! Michy Batshuayi.
2: İpi çekti bence.
0: Villan Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Mihazayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'ye doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle.

0: bir
1: hocam. Oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 birlik Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka, Muçi yanındaydı. Orta, bomboş pozisyon ve gol! Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye. Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onoaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direkt.

0: Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Merkezi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: bir
0: hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaş futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü. Erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
2: Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
2: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence.
2: Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen cezalanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçı rakibinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen.

0: pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu, bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen! Dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa bir ortada, Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı, ortayı yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalaye Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı yine. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş, Davinson var karşısında. Ceza alanına Vişça çevirdi. Antony Vakeme! Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top ile Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katırım var.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
6: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
9: Bir reklam.
11: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
12: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Bir reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Bir reklam.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5 iş.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 21 Temmuz 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren kesim alanlarına en az bir ay kayıt yapabilen kameralar kurulacak, hayvanlar bilinçli haldeyken ayaklarından asılamayacak.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor Radyo. Mutlu sabahlar değerli izleyenler, günaydınlar, sabah sporuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 3 saat boyunca birlikte olacağız. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız, gazete manşetlerine yer vereceğiz. Dilerseniz başlayalım. Beşiktaş'ta başlamak istiyorum. Temsilcimiz Beşiktaş dün gece Midtjylland karşısında sezonun ilk resmi maçına çıktı. Beşiktaş bu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
1: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş.
2: Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını, Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye, pas Çerni'ye doğru, Çerni dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangior çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan Yangior'un sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top.
3: Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Jalo. Kornere gidiyor top.
2: Olaf sondan uzun top. Jalo yükseldi. Şimdi Etim Jalo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Jalo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için.
1: Gözünün önünde De Burgos'un. Fulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
4: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
1: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası.
2: Jalo'dan derin top. Yangior nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya.
1: Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine. Köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini.
2: İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi.
1: Orkun Kökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik, Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
5: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
1: İşte Černý'nin asisti. Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü. Ayın o şutta kalkışı
5: acayip, acayip.
1: Şimdi Rıdvan iyi pas, İlhan son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan boş kale dokunamadı. Olaytan olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
2: Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino
1: müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi.

0: Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafsson. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı topu. Oh. Açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı. Orkun, Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černý. Nefis aldı önüne. Černý. Şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Václav Černý. Karar out. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Billing karşı karşıya kaldı. Billing. Nübel. Nübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Orkun Ouattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
1: Beşiktaş Midtjylland karşılaşmasının ardından iki teknik direktör de açıklamalarda bulundu.
2: Andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
3: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ederim o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçirebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra. Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. Şunu söyleyeceğim tekrardan. 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir sürede oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz.

0: Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum ve bugün de aslında öyleydik ve hep de öyle olmalıyız.
1: A mount in the second half and we actually had with Philip Billing a big chance to get the one more draw.
2: Maçı öncelikle iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama sonra bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Friday Etim kırmızı kart gördü. Hakem sahada bunu verdiyse buna kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. O yüzden biraz şanslıydık belki. Ama sonuçtan ve takımın oynadığı gösterdiği performanstan memnunum. Burada her çalışan, oynayan Beşiktaş'taki takımdaki herkes gurur duymalı. Çünkü taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer yaratıyor bu statta. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı.
3: Mücadelenin hemen ardından Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan açıklamalarda bulundu.
4: Ya biliyordum zaten güzel bir atmosfer olacağını ama böyle gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. İlk maçım hani galibiyetle geçmesi de çok gurur verici bir his. O yüzden çok mutluyum. Ya, takıma iyi adapte oldum. Zaten genellikle çoğunu tanıyorum. Milli takım zamanında tanıyorum. Takım beni iyi karşılaştı. Kamp da iyi geçtiğini düşünüyorum ve mutluyum. Tabii ki kazandığımız için çok mutluyuz ama daha 2-3 gol daha fazlasıyla atsaydık daha biraz ikinci maça daha rahat girerdik o maça. Ama genellikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midtjylland kaliteli bir takım. Şimdilik de gördük. Ama %100'ümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle eve döneceğiz. Takımın performansı genelde çok iyiydi. Hani 90 dakika gerçekten oyunu iyi kontrol haline getirdik. Dediğim gibi 2-3 gol daha fazla atsaydık yani pozisyonlar vardı. Bizim için daha rahat olurdu ama böyle de kabul etmemiz lazım ve ikinci maça %100'ümüzü vereceğiz. Ya benim pozisyonum 6 numara. Hani genelde ben de gol atmak isterim, asist yapmak isterim tabii ki de ama ilk başta takım önemli. Takımın yenmesi önemli. O da bugün öyle oldu. Mutluyum ona ve inşallah devamı da öyle gelir.
3: Beşiktaş'ın transfer listesindeki Sırp golcü Dušan Vlahović'in tekrar Juventus'la masaya oturduğu iddia ediliyor.
5: Dušan Vlahović için Juventus'ta hareketlilik yaşandı.

İtalya'dan Tutto Sport'un haberine göre Beşiktaş'ın santrfor listesinin ilk sırasında yer alan Vlahovic ile Juventus arasında görüşmeler yeniden başladı. Haftalar süren temasların ardından tarafların birlikte yola devam etme ihtimali için masaya oturduğu belirtildi. İtalyan devi, Sırp golcüye yıllık 6,5 milyon euro net maaş ve 4-5 milyon euro imza parası içeren 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Vlahovic cephesinin ise özellikle komisyon konusunda 8-9 milyon euro talep ettiği ve taraflar arasında yaklaşık 6 milyon euroluk bir fark bulunduğu belirtiliyor.

0: Yıldız oyuncuya teklifini yapan Beşiktaş yönetimi ise 10 Ağustos'a kadar süre verdiği Vlahovic'in nihai kararını bekliyor. Geçen sezon Juventus'ta 23 karşılaşmada 10 gol 2 asist kaydeden Vlahovic, toplamda ise 168 maçta 68 gol 16 asist üretti. Kariyerinde 6 kupa kaldıran Vlahovic, 2021-2022 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu, 2024'te ise Sırbistan'da yılın futbolcusu seçilmişti. Vlahovic, Sırbistan adına ise 41 müsabakada 16 gole imza attı.
1: Galatasaray'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Sarı Kırmızılıların 35 kişilik kampı kadrosunda Halil Dervişoğlu ve Davinson Sanchez yer almadı. Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak Galatasaray ilk sınavını bugün 21'de Rafizen Arena'da İtalya Serie A temsilcisi Monza karşısında verecek. Sarı Kırmızılılar ikinci hazırlık maçındaysa 27 Temmuz Pazartesi günü Hoffman Personal Stadında bir başka İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşacak. Galatasaray 29 Temmuz'da sona erecek kampın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarını burada sürdürecek. On numara transferine yoğunlaşan Galatasaray'da öncelik milli futbolcu Can Uzun.
2: Galatasaray transferde Can Uzun'u ilk hedef olarak görüyor. Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Sarı Kırmızılı takımda artı 4 dışındaki 10 yabancı kontenjanında sadece bir oyuncu için yer kaldı. 10 numara başta olmak üzere yedek forvetle kanat takviyesi yapmayı planlayan ve yabancı kuralını dikkate alan Okan Buruk, Can Uzun'u A planı olarak görüyor. 20 yaşındaki milli futbolcu transfer edilirse kanat forvetler için hamle yapma şansı kalacak. Buruk bu durumda Eintracht Frankfurt'ta başarılı bir sezon geçiren Can Uzun'u sol açık ve forvette değerlendirecek. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan futbolcuya Frankfurt cephesi halen 40 milyon euronun üzerinde bir değer biçiyor. Sarı Kırmızılılar ise Can Uzun transferi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaraylı yetkililer sonraki satıştan %20 pay maddesiyle de Frankfurt'tan indirim bekliyor. Geçen sezon Frankfurt'ta 10 gol 5 asistlik performans sergileyen Can Uzun'un sözleşmesi 2029 yılında bitecek. 2026 Dünya Kupası'nda A milli takım kadrosunda da bulunan Can, Ay Yıldızlı formayla 8 müsabaka da bir gole imza attı.
3: Elen ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol!
1: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi. Sarı lacivertlilerde yeni hedef kanat forvet transferini gerçekleştirmek.
4: Fenerbahçe kadrosuna kanat forvet takviyesi yapacak. Sarı lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve teknik direktör İsmail Kartal transfer gündemli bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Aziz Yıldırım hem kanatta oynayabilecek hem de Vedat Muriç ile forma rekabetine girebilecek bir oyuncu alınmasını istiyor. Fikir alışverişinin yapıldığı toplantıdan kanat forvet takviyesi yapılması yönünde bir karar çıktı. Sarı lacivertlilerin bu mevki için belirlediği listede Rafael Leao, Marcus Rashford, Kolo Muani, Oli Watkins ve Moise Kean bulunuyor.

0: Ağustos ayının ilk haftasına kadar oyuncu satışlarına odaklanacak yönetim, hem limitlerde yer açmak hem de yabancı oyuncu sayısını ideal seviyeye çekmek istiyor. Fenerbahçe, Ağustos ayının ikinci haftası itibarıyla kanat forvet takviyesini gerçekleştirmek, yabancı sayısında ekstra bir yer açılması durumundaysa bir forvet daha kadrosuna katmayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Yine Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncular kadar ayrılması beklenen oyuncular da merak ediliyor değerli izleyenler. Sarı lacivertlerde Süper Lig ve İtalyan kulüpleriyle anılan Cengiz Ünder'in yol haritası belli oldu.
2: Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri de Cengiz Ünder. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve sarı lacivertli takıma geri dönen 29 yaşındaki futbolcuya Süper Lig kulüplerinin yanı sıra İtalya'dan Torino ilgi gösteriyor. Serie A ekibi Fenerbahçe tarafından UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarılan milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Cengiz Ünder'in de Fenerbahçe'de bu sezon düzenli forma şansı bulmasının zor görünmesi sebebiyle başka bir takımda kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Cengiz bu kez kiralık değil bonservisiyle ayrılmak istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta 14'ü ilk 11'de olmak üzere 29 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol 4 asistlik katkıda bulundu. 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de 43 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Cengiz, A milli takımda da 51 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırdı.

0: Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya gitti.
1: Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabını tamamladı. Bordo Mavililer çalışmalarını 2 Ağustos'a kadar Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek. Trabzonspor kamp kadrosunda yeni transferlerle birlikte 9 genç isme yer verdi. Takımdan ayrılması beklenen Batista Mendy, John Lundstram, Cihan Çanak ve Gökten Gürpüz ise kadroda yer almadı. Trabzonspor Avusturya kampında 3 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Katar temsilcisi El Sadd ve 2 Ağustos'ta Serie A ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
0: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Golcü arayışındaki Trabzonspor'un İsveç ekibi Sirius'ta forma giyen İskoç Robbie Jurun transferinde önemli aşama kaydettiği öne sürüldü.
2: Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinin ardından golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine bir süre önce İskoç santrfor Robbie Jurun gelmişti. Bordo Maviler İsveç'in Sirius takımında forma giyen 22 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdı. İsveç basınından futbol transferin haberine göre Trabzonspor Robbie Jurun'un transferinde önemli aşama kaydetti. Ancak genç futbolcunun durumunu İtalya'dan Genoa ve Lecce ile Fransız temsilcileri Lyon ve Nice'in yanı sıra Alman ekibi Hoffenheim'da yakından takip ediyor. İsveç kulübünün 2029'a kadar sözleşmesi devam eden başarılı golcü için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Robbie Jurun geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada eğer üst düzey bir ligden fırsat gelirse bunu değerlendirmem normal ifadeleriyle transfer iddialarını güçlendirdi. İskoç golcü İsveç liginde lider durumda bulunan Sirius formasıyla 13 maçta 14 gol kaydetti. Jurun'un kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un Girona forması giyen Ukraynalı santrfor Vladislav Vanat'ı da listesine aldığı öne sürüldü. 24 yaşındaki golcünün kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Değerli izleyenler, şimdi bu bölümde gazete manşetlerini ele alacağız. Sizlere aktaracağız. Fotomaçla başlamak istiyorum. Fotomaçta ilk başlığa baktığımızda Aslan ve Fener başlıklı iki transfer haberi yer alıyor. İlk önce Galatasaray'la başlamak istiyorum. Aslan'da Leao heyecanı. Galatasaray Milan'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Rafael Leao için ısrarlı çalışmalarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Portekizli sol kanat transfere sıcak bakıyor denilmiş. Hemen ortasına da Van Dijk'la ilgili bir resime yer verilmiş, bir fotoğrafa yer verilmiş. Van Dijk, Cimbom'a hayran. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram, Libero TV'ye konuşarak Van Dijk'ın Cimbom'u takip ettiğini ve şampiyonluk kutlamalarına hayran kaldığını söyledi şeklinde bir haber var. Geçtiğimiz sezonda yine Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta Liverpool'dayken Van Dijk gerçekten de atmosferin ne kadar etkileyici olduğunu vurgulamıştı. Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum. Fener'de Lukaku atağı yazıyor. Forvet takviyesi yapacak sarı lacivertliler de rota Romelu Lukaku'ya döndü. Napoli'den ayrılacak 33 yaşındaki Belçikalı Yıldız'ın görüşmelere açık olduğu belirtildi diyor Fotomaç. Aşağılara indiğimizde Beşiktaş'a yer verilmiş. Beşiktaş, Midtjylland karşısında kazanmasını bildi. Avrupa Ligi 3. eleme turu yolunda avantaj elde etti. Kartal'ın zafer uçuşu şeklinde büyük bir başlık atılmış. Orkun Kökçü'nün harika golüyle Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yendi. 15'te rakipte Etim'in kırmızı kart görmesi sonrası hem oyun üstünlüğünü hem de psikolojik avantajı kapan siyah beyazlı ekibimiz 26. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün enfes şutuyla aradığı golü buldu. İlk yarıda Olaytan farkı açacak şansları kaçırdı. Gerçekten de Olaytan birçok şansı ne yazık ki değerlendiremedi Beşiktaş adına. Biraz daha aşağı indiğimizde Salah'la ilgili bir haber de var. Salah'la dev zirve. Beşiktaş, Muhammed Salah'ın temsilcisiyle bugün bir görüşme daha yapacak ve

Dilerseniz bir sonraki gazeteye geçiş yapalım. Fanatik gazetesine geçiş yapacağız. Burada da yine büyük bir şekilde Beşiktaş'a yer verilmiş. Rövanş 30 Temmuz'da Beşiktaş Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda. Rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da Türkiye saatiyle 20'de oynayacak. Orkun Kökçü bildiğiniz gibi denilmiş Beşiktaş kaptanı. Maçın tek golünün altına imzasını attı. Sezona bıraktığı yerden başladı denilmiş. Hoş geldin partisi deniliyor. Beşiktaş taraftarına hoş geldin partisi. Dün gerçekten de Dolmabahçe'de güzel bir atmosfer vardı. Aynı zamanda Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano da maç sonu basın toplantısında bunlara yer verdi, bunlara değindi. Bu tarzda demeçleri var. Yine Salah'la ilgili bir habere yer verilmiş. Beşiktaş dünya ünlü yıldız Muhammed Salah transferinde son viraja girdi deniliyor. Aşağılara indiğimizde yine hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'dan haberler var değerli izleyenler. Fener'de son golcü adayı Moise Ekin, Watkins, Sörloth, Cirasi ve Lukaku gibi yıldızlara dirsek temasında olan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir golcü daha eklendi deniliyor. Keane kariyerinde Juventus ve Paris Saint-Germain gibi devler bulunan İtalyan yıldız beklenen patlamayı ise 2024'te geldiği Fiorentina'da yaptı deniliyor. Hemen Galatasaray'a bakacağız. Yine uzun zamandır Galatasaray'da konuşulan 10 numara transferi için konuşulan isimlerden Manchester United'ın 10 numarası Bruno Fernandes. Dilerseniz diğer gazeteye geçiş yapalım. Sabah gazetesine bakacağız. Son tango deniyor yine Muhammed Salah'la ilgili. Az önce de değinmiştik. Bakalım bu hafta bu transfer netlik kazanacak mı? Aşağılara doğru indiğimizde yine Vincenzo Italiano'nun fotoğrafına yer verilmiş. Önemli isimler gelecek deniliyor. Vincenzo Italiano müjdeyi verdi şeklinde bir haber yapılmış. Bu atmosferde oynamak oyuncuları itiyor. En yüksek seviyemizde değiliz. Daha iyi olacağız. Yeni transferlerle gerçek Beşiktaş'ı göreceğiz demiş Vincenzo Italiano. Aşağılara indiğimizde yine Fenerbahçe ve Trabzonspor'la ilgili haberler de var. İsmail Kartal'ın kalacak dediği Fred Atletico Mineiro ile anlaştı şeklinde bir haber yapılmış. Top artık başkanda. Fenerbahçe'de yıllık 4,5 milyon euro kazanan Brezilyalı orta saha Mineiro ile el sıkıştı. 12 milyon euroluk bonservis beklentisi karşılık bulursa gidişi onaylanacak şeklinde bir haber var. Yine bir golcü transferine de, transfer haberine de yer verilmiş. Yeni golcü Demirovic deniliyor. Futbol AŞ'de değişimler var Fenerbahçe'de. Aşağılara indiğimizde yine Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun da yer aldığı 7 yönetici Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti değerli izleyenler. Fulham'ın diğer gazetemize geçiş yapalım. Milliyet Spor'a geçiş yapacağız. Milliyet Spor'da yine Beşiktaş'a yer verilmiş büyük bir şekilde. Beşiktaş Midtjylland maçına yer verilmiş. Kaptan pilot 1-0 şeklinde büyük bir başlık atılmış. Yeni sezonun ilk sınavında Midtjylland'la kozlarını paylaşan Beşiktaş tek golle kazandı denilmiş. Salih'in açıklamalarını ekranlara taşımıştık az önce. O da iyi bir performans sergiledi. İyi gösterdi kendisini Beşiktaş'ta. Aşağılara doğru indiğimizde yine orada da Beşiktaş ve Midtjylland maçının özeti niteliğinde bir görsel var. Salah vedası Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çağlar görevinden ayrıldı değerli izleyenler. Aşağı doğru indiğimizde yine Vincenzo Italiano'nun bir demeci var. Keşke oynayabilseydim. Italiano ilk sınavını geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ilk resmi maçında galibiyetle ayrıldı denilmiş. Bir sonraki gazeteye geçiş yapıyoruz. Hürriyet'e geçiş yapacağız. Hürriyet'in spor bölümünde yabancı sayısı değişmez şeklinde bir haber var. Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan tartışılan konuyla ilgili net konuştu ifadelerine yer verilmiş. Birazdan ilerleyen bölümde de haberimizde yer vereceğiz değerli izleyenler. Filenin Sultanları hemen altta görülüyor. Amili kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde madalya yürüyüşünü sürdürüyor. Kanada tamam. Sıra geldi Çin'e şeklinde büyük bir başlık atılmış değerli izleyenler.

0: Değerli izleyenler, haber bülteniyle devam ediyoruz. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralında değişiklik olmayacağını duyurdu. Doğan, kural değişikliği gündemde değil ifadelerini kullandı.
1: Açıklamaları tam dinlemedim. Ama hani genel anlamda kuralın değişikliği anlamında bir şey gündemde değil.
2: Aslında bunun olacağını söylemişti.
1: Bizim böyle bir görüşümüz vardı. Kulüpler Birliği bu konu hakkında en son aldığımız karar herhalde bir ay önceydi değil mi? 3 hafta oldu. 3 hafta bir ay önce oldu. Ondan da yaklaşık olarak bir 4 ay önce böyle bir karar daha alınmıştı. İlk olarak bundan 4 veya 5 ay önce federasyonla görüşmüştük. Herhangi bir şekilde kararlarından dönmeyeceklerini bize belirtmişlerdi. Ama en son bundan bir ay önce yaptığımız toplantıda yine kulüplerimizin görüşleri oldu. Çeşitli kulüplerimizin. Karşı çıkanlar da oldu. Tekrar bir karar aldık kendi aramızda. Yine federasyonumuzla paylaştık. Federasyonumuz kararında durduğunu ve kararında net olduğunu ve kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Ben bu görüşmeden sonra Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla bir daha görüştüm. Yani bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacak bu saatten sonra. Kulüpler artık yapılanmasını yaptı, planlamasını yaptı. Trabzonspor'da o zaman kuralın değişmesinin yönünde destek, bunu da öyle söyleyeyim, yönünde destek veren kulüplerden bir tanesiydi. Yani diğer kulüplerimizin talebi o yönde olduğu için Trabzonspor'da buna karşı çıkan pozisyonda olmadı o zaman. Biz de destek verdik. Ama şu an itibariyle biz de yapılanmamızı artık bu kurala göre yaptık. Yani bu saatten sonra bu kuralın değişmesine Trabzonspor olduğunu bakmaz. Çünkü transferlerimizi ve planlamamızı artık ona göre yaptık. Dolayısıyla federasyonun da görüşü net. Dolayısıyla ben bu kuralın değişeceğini düşünmüyorum.
0: Birinci Lig'in deneyimli ekibi Bolu Spor aradığı yeni teknik direktörünü Amerika'da buldu değerli izleyenler. 40 yaşındaki Amerikalı çalıştırıcı Daniel Feirer Bolu Spor'un yeni hocası oldu. Trendyol birincilik ekiplerinden Bolu Spor, Amerikalı teknik direktör Daniel Feirer'le anlaştı. 40 yaşındaki çalıştırıcının Bolu'ya gelerek Karaçayır tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi. Feirer, Bolu ve birincilik tarihindeki ilk Amerikalı çalıştırıcı olarak da tarihe geçti. Genç teknik adam daha önceki kariyerinde ağırlıklı olarak Güney Amerika'da çalıştı. Paraguay, Venezuela ve Bolivya'da görev yapan Feirer, Paraguay ekibi River Plate'i de şampiyon yaparak en üst lige çıkarmayı başarmıştı. Feirer, Bolu Spor'un tarihinde de 40 yıl sonra göreve başlayan ilk yabancı teknik adam oldu. Kırmızı Beyazlıların son birincilik şampiyonluğunu kazanan isim de 1985-1986 sezonunda Rumen çalıştırıcı Valeri Neagu'ydu. Batı Karadeniz temsilcisi son olarak 1991-92 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. FIFA Dünya Kupası için en iyi ilk 11'ini açıkladı. 3 İspanyol ve 3 Fransız oyuncunun seçildiği ilk 11'de kalede ise yeşil burunlu Vozinha yer aldı.
3: FIFA tamamlanan Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın en iyi ilk 11'ini açıkladı. Birçok istatistik veri sitesine göre hazırlanan listede 3 İspanyol, 3 de Fransız oyuncu yer aldı. En dikkat çekici tercih ise şüphesiz kaleci pozisyonundaydı. Turnuvanın en ikonik isimlerinden Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kupanın en iyi 11'ine seçildi. Savunma hattında ise Pedro Porro, Upamecano, Lisandro Martinez ve Mark Kukurea yer aldı. Orta sahada turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Rodri'yi Bellingham ve Michael Olise tamamladı. Forvet hattında ise Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland yer aldı. Turnuvayı 6 golle tamamlayan Harry Kane ise ilk 11'de kendisine yer bulamayan isimlerden biri oldu.
0: Avrupa futboluyla devam ediyoruz. İspanya'nın devi Barcelona, Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
4: Barcelona aradığı hücumcuyu Almanya'da buldu. Katalan ekibi Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi 22 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. İspanyol basınında Adeyemi'nin sözleri

0: Sözleşmesinde performansa bağlı 7 milyon euroluk bonus olduğu belirtildi. 24 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. Barcelona'dan yapılan açıklamada Karim Adeyemi, Alman milli takımında kendisine ilk oynama fırsatını veren Hansi Flick'le yeniden bir araya geldi. Adeyemi, gelişmeye ve ilerlemeye devam edebileceği bir kulübe katıldı. İfadelerine yer verildi. Adeyemi, Anthony Gordon'ın ardından İspanyol devinin bu sezon kadrosuna kattığı ikinci oyuncu oldu. Nijerya asıllı Alman kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.
1: Premier Lig'le devam edeceğiz. Premier Lig devi Arsenal Kulüp Brugge'den Christos Zolis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Arsenal bu transfer için Kulüp Brugge'e 40 milyon euro ödeyecek.
2: Premier Lig ekibi Arsenal, Leandro Trossard'ın yerini Belçika'dan doldurdu. Premier Lig'in son şampiyonu, Kulüp Brugge'den yetenekli kanat oyuncusu Christos Zolis'i renklerine bağladı. Yunan futbolcu Londra ekibiyle 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Zolis Arsenal'ın bu sezonki ikinci transferi oldu. Kırmızı beyazlılar daha önce Leeds United'dan Fransız kaleci Ilan Meslier'i kadrosuna katmıştı. Arsenal 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Belçika ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki sezondur Kulüp Brugge forması giyen Zolis, geçtiğimiz sezon mavi siyahlı formayla çıktığı 53 maçta 22 gol 29 asistlik performansla oynadı. Başarılı futbolcu Arsenal forması giyen 4. Yunan futbolcu olacak. Tarihte daha önce Statis Tavlaridis, Konstantinos Mavropanos ve Sokratis Papastatopoulos topçuların formasını terletmişti.
1: Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, örneği az görülen bir yöntemle transfer gündemiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, biten oyuncuların yanı sıra iddia edilen oyuncuların da gerçekleşme ihtimallerinin yüzdesini paylaştı. Ilıcalı ülke bayraklarının emojileri üzerinden transfer listesini de üstü kapalı şekilde deşifre etti. Jack Butland, Oscar Zambrano ve Matt Target'ın transferlerinin bittiğini duyuran Acun Ilıcalı diğer oyunculara da yer verdi. Oyuncuların adları yerine milliyetleri üzerinden bilgilendirme yapan Ilıcalı, bayrakların yanına gerçekleşme ihtimalinin yüzdelerini koydu. Gerçekleşme olasılığı en yüksek gözüken Japon oyuncunun Hidemasa Morita olması bekleniyor. Serbest statüde bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Hull City için sağlık kontrolünden geçtiği belirtiliyor. Diğer oyuncular için de taraftarlar adı geçen oyuncuların ülkesi üzerinden çıkarımda bulunarak yeni transferleri tahmin etme yarışına girdi. Listede bir de Türk asıllı Alman oyuncu da yer alıyor. Bu sezon Premier Lig'e yükselen Hull City'nin hareketli bir transfer gündemi geçirmesi bekleniyor.
1: Alman ekibi Bayern Münih, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız sağ bek Sacha Boey'i gözden çıkarttı.
3: Sacha Boey'nin Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Fransız sağ bek yeniden Bayern Münih'e döndü. Sky Sports'ta yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Alman devinde düzenli forma giymesi zor görünüyor. Sağ bekte Konrad Laimer ve Josip Stanišić, sol bekte ise Alfonso Davies ve yeni transfer Nathaniel Brown'un bulunması Boey'nin takımda kalma ihtimalini daha da azalttı. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun ayrılığına Bayern'in sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada 10+4 yabancı kuralı Sacha Boey için adım atmamızı engel olduğu ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 9'u ilk 11'de olmak üzere 17 maça çıkan Boey 2 gole doğrudan katkı sağladı.

0: Asıl sağ bek Bayern Münih formasıyla 38 maçta 1 gol 3 asist üretti.
1: Son 10 yılda Avrupa ve dünya futbolunda önemli 6 numara pozisyonunda forma giyen Casemiro, Brezilyalı orta saha Inter Miami'ye transfer olduğu açıklandı.
2: Casemiro'nun yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri oldu. Inter Miami 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı. MLS ekibi deneyimli orta saha oyuncusuyla 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'de geçirdiği 8 sezonda 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Casemiro, son 4 sezondur Manchester United forması giyiyordu. Kariyeri boyunca Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi birçok dünya yıldızıyla birlikte oynayan Brezilyalı futbolcu Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets'le de oynama fırsatı bulacak. Transferin ardından açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu kendisini en çok motive eden şeyin kazanmaya ve gelişmeye devam etmek olduğunu söyledi.
3: Elegido venir aquí al Inter Miami, por supuesto, por el proyecto.
4: Inter Miami'ye gelmeyi seçtim çünkü bu proje beni etkiledi. Buraya gelmem için kulübün gösterdiği çabaya da teşekkür etmek istiyorum. Şehri çok iyi tanıyorum. Çok sevdiğim bir şehir. En iyi oyuncular her zaman açtır. Ben bu hırsı kaybettiğim gün futbolu bırakmam gerektiğine inanıyorum. Burada olmamı sağlayan çok fazla motivasyon kaynağım var ve bunlardan birisi de şüphesiz Lionel Messi. Ona en iyi şekilde yardım edebilmek ve birlikte kazanacağımız zaferlerin bir parçası olmak istiyorum.
3: Estoy feliz pero también estoy muy agradecido de todos.
2: Milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösteren Casemiro geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.
1: Şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Değerli izleyenler, MLS'te Inter Miami, Chicago Fire karşı karşıya geldi ve bu karşılaşmada Robert Lewandowski Birleşik Devletler'de ilk karşılaşmasına çıkmış oldu.
0: Lionel Messi'den yoksun Inter Miami, Robert Lewandowski'nin forma giydiği Chicago Fire ağırlıyor. Lewandowski'nin vuruşunda savunmadan müdahale var. Savunmada pas yapıyor Inter Miami. Pas kaleciye doğru, çok büyük hata Rocco Rios'tan. Durum 1-0. Rios'un teması sonrası top ağlara gitti. Beraberlik çabaları var Inter Miami'de. Penaltı kararı geliyor. Luis Suarez. Suarez ve ters köşe. 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Yine etkili geldi Inter Miami. Luis Suarez takımını öne geçiriyor. Bertarame ile çok güzel paslaştı Luis Suarez. Durumu 2-1 yaptı. Chicago Fire atakta. Skor 2-2. Dicene maça denge getirdi. İyi pas yaptı yine Inter Miami. Kaleciden sekti top. Plambek tamamladı, 3-2 oldu. Inter Miami rakibini 3-2 mağlup ediyor.
1: MLS'ten devam ediyoruz. Los Angeles ve Real Salt Lake karşılaşmasına bir bakalım.
0: Los Angeles FC Real Salt Lake'le karşı karşıya. Los Angeles FC atakta. Heung-min Son ve top ağlarda gol. Güney Koreli oyuncunun golüyle Los Angeles FC üstünlüğü yakaladı. Kırkıncı dakikadayız. Pas savunmanın arkasına Denis Boanga. Boanga aldı rakibini karşısına. Boanga'dan bir çalım. Boanga ve 2-0. Denis Boanga farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Los Angeles FC atak geliştiriyor. Son içeri çevirdi. DeAndre Yedlin'e çarpan top ağlarda. Durum 3-0 oldu. Şanssız an Yedlin için. Korner kullandı Real Salt Lake. Kontrol, şut pozisyonu, top ağlarda 3-1. Lucas Engel.

0: Bu gol Real Salt Lake için yeterli değil. Los Angeles FC rakibini 3-1 mağlup ediyor.
1: Ugandalı basketbolcu Brandon Davis 34 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.
0: Son olarak Japonya ekibi Alvar Tokyo forması giyen Brandon Davis aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırdı. Davis kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada bu çok ani bir açıklama olabilir ancak uzun süren değerlendirmelerin ardından profesyonel basketbol kariyerimi noktalama kararı aldım ifadelerini kullandı. NBA'de Philadelphia ve Brooklyn formalarını giyen Davis, Avrupa'da Monaco, Žalgiris, Barcelona, Olimpia Milano, Valencia ve Partizan'da oynamıştı. Ugandalı pivot EuroLeague'de 2019'da sezonun en iyi 5'ine, 2021 yılında da sezonun en iyi ikinci 5'ine seçilmişti.
1: Formula 1 ile devam edeceğiz. McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, Goodwood Hız Festivali'nde hünerlerini sergiledi.
0: 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris, İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali'nde drift yeteneklerini gözler önüne serdi. McLaren'ın İngiliz pilotu pistte aracını yüksek tempoyla sürerek dumanlar çıkarttı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Norris, sürdüğü her arabanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirtti. 26 yaşındaki sürücü, çok heyecanlıyım. Hayranlarım için Formula 1'de güzel bir gösteri sunmaya çalışan biriyim. Hayat kısa ve kesinlikle bundan en iyi şekilde yararlanacağım dedi. Bu sezon henüz yarış kazanamayan ve geçen hafta sonu Belçika Grand Prix'sini 7. tamamlayan Norris, genel klasmanda 5. basamakta bulunuyor.
1: Evet, şimdi voleybolla devam edeceğiz. Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi değerli izleyenler. Çin'de düzenlenen voleybol Milletler Ligi final etabının çeyrek finalinde Kanada'ya ilk seti kaybeden milliler daha sonra vites yükseltti. Filenin sultanları Kanada'yı 22-25, 25-21, 25-21 ve 25-17'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Türkiye 2018'den itibaren düzenlenen organizasyonda 6. kez yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Birleşik Amerika'yı 3-2 mağlup eden Çin'le karşı karşıya gelecek. Yarı final maçı cumartesi günü oynanacak. Milli sporcu Şahika Ercümen 68 metrelik dalışıyla Türkiye şampiyonu oldu.
2: Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde birinciliği elde etti. Kaş açıklarındaki organizasyona katılan Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 68 metrelik dalışıyla ilk sırayı aldı. Ercümen'in 2 dakika 35 saniye süren performansı kendisine şampiyonluğu getirdi. Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. 4 gün sürecek şampiyonada sporcular serbest dalışın farklı disiplinlerde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışacak.
1: Değerli izleyenler, şimdi sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Yayınımız devam edecek, bizden ayrılmayın.
0: Müthiş bir gol Harry Kane'den.
3: Sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka

0: istekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Reklam.
12: Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
7: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Bir reklam.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Bir reklam.
17: Yaşasın spor.
18: Aspor Radyo.
11: Reklam.
19: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
21: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

0: Alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Bir reklam.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Bir reklam.
10: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih kulübünü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu üçüncü sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Bury kupanın sahibi oldu.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti

0: alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
1: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
0: 10 kişi Michulent. Maçın 15. dakikası. Jallo'dan derin top. Yangu nefis bıraktı. Olaytan atma mı? Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Michulent kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
2: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan iyi pas, İlhan son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
3: Castillo orada. Jallo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho.
0: Mourinho gol önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho.
3: İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar.
0: Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk.
3: Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý kontrol. Černý vuruş. Olafsson. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı topu. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı. Orkun, Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černý. Nefis aldı önüne. Černý şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltlı dışarıya. Korner bekliyor Václav Černý. Karar out. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Billing karşı karşıya kaldı. Billing.
0: Lübel. Lübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Michulent'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Orkun Ouattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Michulent'i 1-0 mağlup ediyor.
4: Evet, Beşiktaş Michulent maçının hemen ardından iki teknik adam da maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
5: andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
6: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ederim o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçirebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz, sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra. Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. Şunu söyleyeceğim tekrardan. 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir sürede oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
7: A mount in the second half, and we actually had with Philip Billing a big chance soon to get the one more draw.
8: Maçı öncelikle iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama sonra bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Friday Etim kırmızı kart gördü. Hakem sahada bunu verdiyse buna kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. O yüzden biraz şanslıydık belki. Ama sonuçtan ve takımın oynadığı gösterdiği performanstan memnunum. Burada her çalışan, oynayan Beşiktaş'taki takımdaki herkes gurur

0: duymalı. Çünkü taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer yaratıyor bu statta. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Golcü arayışında olan Trabzonspor, İsveç ekibi Sirius'ta forma giyen İskoç oyuncu Rabiur için şartları zorlamaya devam ediyor.
2: Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinin ardından golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine bir süre önce İskoç santrfor Rabiur'e gelmişti. Bordo Maviller İsveç'in Sirius takımında forma giyen 22 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdı. İsveç basınından futbol transferin haberine göre Trabzonspor Rabiure'nin transferinde önemli aşama kaydetti. Ancak genç futbolcunun durumunu İtalya'dan Genoa ve Lecce ile Fransız temsilcileri Lyon ve Nice'in yanı sıra Alman ekibi Hoffenheim'da yakından takip ediyor. İsveç kulübünün 2029'a kadar sözleşmesi devam eden başarılı golcü için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Rabiur'e geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada eğer üst düzey bir ligden fırsat gelirse bunu değerlendirmem normal ifadeleriyle transfer iddialarını güçlendirdi. İskoç golcü İsveç liginde lider durumda bulunan Sirius formasıyla 13 maçta 14 gol kaydetti. Uren'in kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un Girona forması giyen Ukraynalı santrfor Vladislav Vanat'ı da listesine aldığı öne sürüldü. 24 yaşındaki golcünün kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Evet sevgili izleyenler, şimdi bu bölümde gazete manşetlerine bakacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili haberlere bakacağız. Dilerseniz başlayalım. Fanatik'te başlayacağız. Fanatik'te tabii yine büyük bir bölüme Beşiktaş haberi yer verilmiş. Sahaya girip oynamak istedim şeklinde bir açıklaması vardı. Vincenzo Italiano'nun takımının başındaki ilk sınavına başarıyla geride bıraktı İtalyan teknik adam. Maçın ardından konuşan 48 yaşındaki teknik direktör, atmosfer oyuncuları itiyor. Oyunculara keşke ben oynayabilsem dedim. Rövanşta daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Pozitif bir geceydi dedi. Orkun'un da yıldızlaştığı maçta Orkun da burada oynamayı özlemişim açıklamasında bulundu. Nübel fark yarattı. Tabii Beşiktaşların çok merak ettiği transferlerden birisiydi. Alexander Nübel 29 yaşında. Henüz 5. dakikada Černý'ye attığı pasla yıldız oyuncuyu golle burun buruna bırakmıştı Alman kaleci. Yaptığı kritik çıkışlarla da Danimarka temsilcisinin ataklarını erkenden önledi. Nübel 80. dakikada da harika bir kurtarışa imza attı. İlk maçında fark yaratan deneyimli Eldiven önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi. Çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savunma yaptık açıklamalarında bulundu Alexander Nübel. Aşağılara doğru indiğimizde yine Beşiktaş'ın yeni transferlerine de yer verilmiş. Dün yaptığımız muhtemel 11'lerde de aslında Oğuz Taran'ın sahada olmasını bekliyordu birçoğu spor medyası. Oğuz Taran son 17 dakika yer alabildi saha içerisinde. Salih Özcan müthiş oynadı denilmiş. Hem geçen yaz hem geçtiğimiz devre arasında Beşiktaş'ın çok istediği Salih Özcan Danimarka temsilcisi karşısında oynadığı futbolla göze girdi denilmiş. 73 dakika forma giydi milli futbolcu. Rakibin birçok hatasını kesti. Orta sahadaki arkadaşlarıyla yakaladığı uyumlu görüntüyle sahanın en iyi isimlerinden biri oldu 28 yaşındaki yıldız. İnanılmaz bir atmosfer vardı. İlk maçımı galibiyete tamamlamak gurur verici bir histi şeklinde açıklaması var Salih Özcan'ın. Diğer taraftan İlhan Fakıllı, o da gerçekten çok hareketli bir oyuncu. Zaman zaman içe kat ediyor. Kanatta da iyi işler yapıyor İlhan Fakıllı. Onun da açıklaması var Clermont'dan. Takıma katılan İlhan Fakıllı ilk sınavında elinden geleni yaptı denilmiş. Diğer gazeteye geçelim isterseniz. Foto maça geçiş yapacağız. Trabzonspor'a burada yer verilmiş. Tesis açıklaması şeklinde büyük bir başlık var. Büyük bir haber var. Başkan Ertuğrul Doğan yeni tesis projesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız değerli Bakanlar ve milletvekilleri olmak üzere herkes Trabzonspor için doğru olanı yapmak için uğraşıyor.

0: uğraşıyor şeklinde bir açıklaması var. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yeni tesis hakkında yaptığı açıklama. Trabzonspor çok büyük şeklinde büyük bir başlık var. Teknik direktör Fatih Tekke, her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük dedi Fatih Tekke. Aşağı doğru indiğimizde yine transfer haberlerine yer verilmiş. Az önce de belirttiğimiz gibi İsveç ekibi Sirius'ta oynayan Rabi Yur için harekete geçti deniliyor. Trabzonspor için 22 yaşındaki İskoç golcüyü Lecce, Olympic Lyon ve Hoffenheim gibi takımlar da takip ediyor denilmiş. Rangers'ta yetişti kendisini. Gelecek vadeden bir oyuncu. Geçen sezon parladı. Hemen yanında da küçük bir haber var Fulham'da. Vivo bekleyişi. Tabii bu sezon Trabzonspor harika satışları imza attı. Vivo satılacak mı yoksa takımda mı kalacak? İlerleyen süre içerisinde göreceğiz. Yabancı değişmiyor. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan TFF kararın değişmeyeceğini bildirdi. TFF'nin kararı net. Kuralın değişeceğini sanmıyorum dedi. Bu açıklamayı yaptı. Dilerseniz diğer gazeteye geçiş yapalım. Yine burada da Beşiktaş'a yer verilmiş. Beşiktaş tabii önemli bir zafere imza attı. Önemli bir maçı kazandı. 1-0'lık skorla. Danimarka'ya avantajlı bir skorla gidecek Beşiktaş. Bu kartalda hayat var şeklinde büyük bir başlığı da var. Etim'in 15. dakikada kırmızı kart görmesi oyuna iyi başlayan siyah beyazların ekmeğine yağ sürdü. Orkun nefis füzesiyle takımını öne geçirirken Mourinho'nun vuruşu direkte patladı. Farkın kaçtığı maçta Beşiktaş futbolu ve mücadelesiyle gelecek için umut verdi denilmiş Sabah Spor gazetesinde. Diğer gazeteye geçiş yapıyoruz. Hürriyet'e geçiş yaptık. Yine burada da Orkun'a büyük bir yer verilmiş. Orkun'un fotoğrafı var. Siyah beyazların teknik direktörü İtalyan oluşturmak istediği takımı şu sözlerle ifade etti deniliyor. Hayalim her maçta 40 şut çeken bir Beşiktaş. Gerçekten de bunu yapabilecek potansiyele sahip bir hoca. Kendisini defalarca kez Avrupa arenasında da ispatlamış İtalyan teknik adam. Diğer gazeteye geçiş yapalım. Takvim gazetesine geçiş yaptık. Burada da yine büyük bir şekilde Beşiktaş'a yer verildi. Kartal galibiyeti uçtu deniliyor. Italiano işi zafer 1-0. Rövanş 30 Temmuz'da Danimarka'da. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynayan Kartal 18'de Etim'in atılmasıyla 10 kişi kalan rakibini 26'da Orkun Kökçü'nün muhteşem golüyle devirdi. Yeni Kartal taraftara büyük keyif verdi denilmiş. Bültenimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'da beklenen transfer 10 numara mevkii. Tabii bu transfer için Galatasaray şu anda önceliği milli futbolcu Can Uzun'a vermiş durumda.
1: Galatasaray transferde Can Uzun'u ilk hedef olarak görüyor. Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Sarı Kırmızılı takımda artı 4 dışındaki 10 yabancı kontenjanında sadece bir oyuncu için yer kaldı. 10 numara başta olmak üzere yedek forvetle kanat takviyesi yapmayı planlayan ve yabancı kuralını dikkate alan Okan Buruk, Can Uzun'u A planı olarak görüyor. 20 yaşındaki milli futbolcu transfer edilirse kanat forvetler için hamle yapma şansı kalacak. Buruk bu durumda Eintracht Frankfurt'ta başarılı bir sezon geçiren Can Uzun'u sol açık ve forvette değerlendirecek. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan futbolcuya Frankfurt cephesi halen 40 milyon euronun üzerinde bir değer biçiyor. Sarı Kırmızılılar ise Can Uzun transferi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaraylı yetkililer sonraki satıştan %20 pay maddesiyle de Frankfurt'tan indirim bekliyor. Geçen sezon Frankfurt'ta 10 gol 5 asistlik performans sergileyen Can Uzun'un sözleşmesi 2029 yılında bitecek. 2026 Dünya Kupası'nda A milli takım kadrosunda da bulunan Can, ay yıldızlı formayla 8 müsabakada 1 gole imza attı.
2: Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun.
0: Fenerbahçe Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları için transfer çalışmaları

0: Adına bir toplantı düzenlendi. Sarı lacivertlilerde yeni hedef kanat forvet transferi gerçekleştirmek.
1: Fenerbahçe kadrosuna kanat forvet takviyesi yapacak. Sarı lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve teknik direktör İsmail Kartal transfer gündemli bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Aziz Yıldırım hem kanatta oynayabilecek hem de Vedat Muriç ile forma rekabetine girebilecek bir oyuncu alınmasını istiyor. Fikir alışverişinin yapıldığı toplantıdan kanat forvet takviyesi yapılması yönünde bir karar çıktı. Sarı lacivertlilerin bu mevki için belirlediği listede Rafael Leao, Marcus Rashford, Kolo Muani, Oli Watkins ve Moise Kean bulunuyor.

0: Ağustos ayının ilk haftasına kadar oyuncu satışlarına odaklanacak yönetim, hem limitlerde yer açmak hem de yabancı oyuncu sayısını ideal seviyeye çekmek istiyor. Fenerbahçe, Ağustos ayının ikinci haftası itibarıyla kanat forvet takviyesini gerçekleştirmek, yabancı sayısında ekstra bir yer açılması durumundaysa bir forvet daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Tabii gelecek oyuncuları konuşuyoruz ama Fenerbahçe'de kim ayrılacak, kimler kopacak bunu da merak ediyoruz. Sarı lacivertlerde Süper Lig ve İtalyan kulüpleriyle anılan Cengiz Ünder'in de yol haritası belli olmaya başlıyor.
1: Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri de Cengiz Ünder. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve sarı lacivertli takıma geri dönen 29 yaşındaki futbolcuya Süper Lig kulüplerinin yanı sıra İtalya'dan Torino ilgi gösteriyor. Serie A ekibi Fenerbahçe tarafından UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarılan milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Cengiz Ünder'in de Fenerbahçe'de bu sezon düzenli forma şansı bulmasının zor görünmesi sebebiyle başka bir takımda kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Cengiz bu kez kiralık değil bonservisiyle ayrılmak istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta 14'ü ilk 11'de olmak üzere 29 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol 4 asistlik katkıda bulundu. 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de 43 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Cengiz, A milli takımda da 51 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırdı.
0: Evet değerli izleyenler, gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Bu bölümde de Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine bakacağız. Dilerseniz başlayalım, foto maçla başlangıç yapacağız. İtalya'da tek gündem Leao Galatasaray teması olduğu deniliyor. Rafael Leao'ya büyük bir yer verilmiş. Rafael Leao ısrar yazıyor Galatasaray için. Galatasaray'la Leao'nun senelik 8 artı 2 milyon euro karşılığında anlaştığını yazıyor Calcio Mercato gazetesi. La Gazzetta dello Sport'la Portekizli oyuncunun transferinin yüksek bir ihtimal olduğunu vurguladı. 40 milyon euro deniliyor. Ödemesi seneye şeklinde bir haber yapılmış. Rafael Leao için aşağılara doğru indiğimizde yine Van Dijk'la ilgili bir habere yer verilmiş. Van Dijk etkilendi. Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı Ömer Bayram, çocukluk arkadaşı Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'ın Galatasaray'dan çok etkilendiğini ve takip ettiğini ifade etti şeklinde bir haber var. Yine yanında da bir diğer Premier Lig oyuncusu 10 numara mevkiinde forma giyen Bruno Fernandes ikilemi şeklinde bir habere de yer verilmiş. Diğer gazeteye geçiş yapalım. Fanatik'le devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Moise Kean. Fenerbahçe'de transferdeki son aday Moise Kean denilmiş. Hücum hattına bir takviye daha yapacak olan sarı lacivertlilerde Moise Kean gündeme geldi. Bazı menajerler kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki forveti getirebileceklerini söyledi. Fenerbahçe yönetimi maliyet araştırması yapıyor denilmiş. Yıldırım, bir forvete daha ihtiyacımız var. Başkan Aziz Yıldırım bu şekilde bir açıklaması var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine gittiği Gornik Zabrze maçından izlenimlerini ve Aziz Yıldırım'ın transfer mesajını köşe yazısına aktardı. Ertuğrul Özkök, bir santrafa ihtiyacımız var demiş Aziz Yıldırım. Aşağılara doğru indiğimizde yine yerli forvet Bertu Yıldırım deniliyor. Başakşehir'de de forma giymiş Bertu Yıldırım. Başakşehir'in 24 yaşındaki santraforunu teknik direktör İsmail Kartal'ın çok beğendiği öğrenildi. Hatta oyuncuyla

kendi altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek için masada. Cimbom'un bir diğer temas noktası ise Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan, B planında hazır denilmiş. 110 bin euro kazandırdı deniliyor. Aşağılara doğru indiğimizde Yusuf Akçiçek 2019'da Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yine sol tarafa baktığımızda Eren Elmalı, Eren'e teklif var şeklinde bir haber yapılmış. Milli sol bek için Galatasaray'ın kapısını çalan bir ekip. Eren'in aklını çelmeye yakın. Kazımcan'ın ise satışı askıda denilmiş. Aşağıya doğru indiğimizde yine Galatasaray'ın Avusturya'ya kampa gittiğini yazmıştık. Hazırlık maçları da olacak tabi bu periyotta. Galatasaray'ın rakip Monza ilk hazırlık maçında Monza ile karşılaşacak Avusturya'daki kampında. Galatasaray diğer tarafta yine Bruno Fernandes'e yer verilmiş ve bir sonraki gazeteye geçiş yapıyoruz. Milliyet Spor'a geçiş yaptık. Riva'da büyük zirve. 2026-2027 sezon öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Aşağı doğru indiğimizde yine en büyük koz Asensio deniliyor Fenerbahçe'de. Brown'a izin yok. Ertuğrul Doğan noktayı koydu şeklinde haberler var. Fred belirsizliği devam ediyor Fenerbahçe'de. Yine Galatasaray ile ilgili öncelik Fernandes'te olmazsa Brahim Diaz deniliyor. Opsiyonları da bulunuyor. B planları da bulunuyor Galatasaray'ın 10 numara transferi için. Ponomarenko imzayı attı. Dün haber bülteninde de sizlere aktarmıştık. Dinamo Kiev oyuncuyla sözleşme uzattı değerli izleyenler. Ve şimdi yine bir diğer gazeteye geçiş yapacağız. Takvim gazetesine geçiş yapacağız. Kolo Muani sürprizi denilmiş. Fenerbahçe yönetimi Paris Saint-Germain'in 27 yaşındaki golcüsü Randal Kolo Muani'yi İsmail Kartal'a sunacak. Kartal onay verirse resmi temaslar hız kazanacak. Sarı lacivertlerin 9 numara planı değişti denilmiş. Aziz Yıldırım yeni transfer basketbol için Larkin'le buluştu denilmiş. Yine futbola döndüğümüzde Fener'de Fred çıkması şeklinde bir haber var. Fred'in geleceği ne olacak Fenerbahçe'de? İsmail Kartal bu oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. Brezilyalı Yıldız'ın takımda kalmasını istiyor. Ancak sambacı oyuncunun kaldığı senaryoda tabii yabancı matematiği de zora giriyor Fenerbahçe'de. Çok derin bir kadro mühendisliği isteyen bir yapı içerisinde şu an Fenerbahçe. Aşağı doğru indiğimizde yine Mimović için sıraya girdiler denilmiş. Fenerbahçe'nin Sırp beki Ognjen Mimović için Süper Lig kulüpleri sıraya girdi. 21 yaşındaki oyuncu +4 kuralına uyduğu için Süper Lig kulüplerini cezbediyor denilmiş. Yine hemen yanında da yabancı kuralı değişmeyecek haberi var. Fenerbahçe teknik direktörü geçtiğimiz günlerde maç sonu basın toplantısında yabancı kuralının değişebileceğini belirtmişti. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan kural değişikliği gündemde değil. TFF'ye son iletilen talepler reddedildi. Kural değişmeyecek. Kulüpler planlamasında mevcut kurala göre yapacak ifadelerini kullandı. Bunu da siz değerli izleyicilerimize aktarmıştık.

0: Dünyadan sporla devam edeceğiz şimdi. FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini oluşturdu değerli izleyenler. Kadroda 3 İspanyol ve 3 Fransız oyuncunun seçildiği ilk 11'de kalede de yeşil burunlu Vozinha yer alıyor.
1: FIFA tamamlanan Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın en iyi ilk 11'ini açıkladı. Birçok istatistik veri sitesine göre hazırlanan listede 3 İspanyol, 3 de Fransız oyuncu yer aldı. En dikkat çekici tercih ise şüphesiz kaleci pozisyonundaydı. Turnuvanın en ikonik isimlerinden Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kupanın en iyi 11'ine seçildi. Savunma hattında ise Pedro Porro, Upamecano, Lisandro Martinez ve Marc Cucurella yer aldı. Orta sahada turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Rodri'yi Bellingham ve Michael Olise tamamladı. Forvet hattında ise Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland yer aldı. Turnuvayı 6 golle tamamlayan Harry Kane

0: ise ilk 11'de kendisine yer bulamayan isimlerden biri oldu.
1: Barcelona ile devam edeceğiz. Barcelona, Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Barcelona aradığı hücumcuyu Almanya'da buldu. Katalan ekibi Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi 22 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. İspanyol basınında Adeyemi'nin sözleşmesinde performansa bağlı 7 milyon euroluk bonus olduğu belirtildi. 24 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. Barcelona'dan yapılan açıklamada Karim Adeyemi, Alman milli takımında kendisine ilk oynama fırsatını veren Hansi Flick'le yeniden bir araya geldi. Adeyemi, gelişmeye ve ilerlemeye devam edebileceği bir kulübe katıldı. İfadelerine yer verildi. Adeyemi, Anthony Gordon'ın ardından İspanyol devinin bu sezon kadrosuna kattığı ikinci oyuncu oldu. Nijerya asıllı Alman kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.
1: Premier Lig ekibi Arsenal'la devam edeceğiz. Arsenal, kulüp Brugge'den Christos Solis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Arsenal bu transfer için 40 milyon euro ödeme yapacak.
3: Premier Lig ekibi Arsenal, Leandro Trossard'ın yerini Belçika'dan doldurdu. Premier Lig'in son şampiyonu, Kulüp Brugge'den yetenekli kanat oyuncusu Christos Zolis'i renklerine bağladı. Yunan futbolcu Londra ekibiyle 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Zolis Arsenal'ın bu sezonki ikinci transferi oldu. Kırmızı beyazlılar daha önce Leeds United'dan Fransız kaleci Ilan Meslier'i kadrosuna katmıştı. Arsenal 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Belçika ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki sezondur Kulüp Brugge forması giyen Zolis, geçtiğimiz sezon mavi siyahlı formayla çıktığı 53 maçta 22 gol 29 asistlik performansla oynadı. Başarılı futbolcu Arsenal forması giyen 4. Yunan futbolcu olacak. Tarihte daha önce Statis Tavlaridis, Konstantinos Mavropanos ve Sokratis Papastatopoulos topçuların formasını terletmişti.
1: Evet değerli izleyenler, yayınımız devam ediyor. Şimdi bir bağlantımız olacak. Hüseyin Özkök'e bağlanacağız. Kendisiyle gündemi konuşacağız. Beşiktaş maçını konuşacağız. Masaya yatıracağız. Sevgili Hüseyin Özkök, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın öncelikle?
4: Merhaba sevgili Batuhan, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. İşte Dünya Kupası finalinden döndük. Artık Dünya Kupası da geride kaldı. Günlük yaşama yeniden ayak uyduruyoruz. Bir de benim yaşadığım yer Muğla, biliyor musun bilmiyorum. Çok sıcak şu sıralar. Böyle 40'lı derecelerde. Tahmin o sıcaklarla da biraz mücadele ediyorum işte.
1: Evet, hava gerçekten de çok sıcak. Dilerseniz Beşiktaş maçıyla başlangıç yapalım programa. Hemen sıcak sıcak, taze. Beşiktaş avantajı yakaladı. Haftaya Danimarka'ya gidecek. Orkun Kökçü'nün golüyle Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu maçla ilgili görüşlerin nelerdir? Neler söyleyeceksin?
4: Ya Batuhan, çok daha farklı olabilirdi bu karşılaşma ve Beşiktaş oraya güle oynaya gidebilirdi. 1-0'lık skor tabii ki her zaman tehlikelidir ama sonuçta bir avantajdır. Özellikle Beşiktaş'ı ben herkes gibi ilk yarıda çok beğendim. Ve o kaçan gollerden en az ikisi falan girseydi, 3-0'lık bir avantajla oraya gidilebilseydi çok daha rahat olurdu. Ama olmadı. Yine de galibiyet önemli. Beşiktaş ilk yarıdaki oyununu bu sezon içinde daha da geliştirir, böyle 90 dakikaya yayabilirse hakikaten Trossard'ın da katılımından sonra çok iyi bir takım haline gelecek gibi gözüküyor. Yeni teknik direktörü, İtalyan teknik direktörüyle İtalyan'da gayet iyi bir izlenim verdi. Takıma hakim, sağ kenarında oyuna gerektiğinde müdahale edebiliyor. Bunu da gösterdi. Yerinde hiç durmuyor. Hop oturup hop kalkıyor. Dolayısıyla Beşiktaşların da aradığı tipte bir teknik direktör. Hatta Beşiktaş

0: basketbol takımının teknik direktörüne benzetenler olmuş. Ben Beşiktaş'ın turu geçeceğini düşünüyorum her halükarda. Umarım önümüzdeki hafta orada yine bir galibiyetle Beşiktaş turu alsın. Ama çok umut vaat ettiğini, Beşiktaşlıların rahat olması gerektiğini düşünüyorum bu sezon için. Çünkü takımda büyük bir gelişim gözlemledim ben tabii ki bu maç itibariyle.
1: Tabii bir diğer temsilcimizi de konuşmak istiyorum. Başakşehir'le de konuşmak istiyorum. Başakşehir'de Inter Turku ile bir berabere kaldı konferans ligi eleme turunda. Bu maçla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Valla Batuhan, ben Başakşehir'in kazanmasını bekliyordum. Çünkü kadro kalitesi olarak Inter Turku'dan daha iyi bir takım. Ancak ne yazık ki fizik açısından biraz düşüş yaşandı maç içinde. Hatta Nuri Şahin de bunun altını çizdi ama şöyle de bir şey söyledi Nuri Hoca. Önümüzdeki hafta fizik olarak daha iyi durumda olacağımızı düşünüyorum dedi. Tabii ki bir haftalık çalışmanın ardından tekrar revanş karşılaşmasına biraz daha böyle çalışmış, kondisyon ve fizik açısından gelişmiş olarak çıktıklarında rakiple daha iyi mücadele edeceklerdi. Kalitelerini sahaya yansıtırlarsa ben oradaki karşılaşmadan galip ayrılabileceklerini düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta Finlandiya takımları da fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Ama Başakşehir'den umudu kesmeye gerek yok. Beraberliğe rağmen ben Başakşehir'in turu geçebileceğini düşünüyorum.
1: Peki UEFA ülke puanında son durumu da merak ediyorum ben. Detayları sizden alalım isterseniz.
0: Şimdi bu bizim en güzel konularımızdan biri. UEFA ülke puanı bütün sezon boyunca hem Ezgi'yle hem Demet'le sabahları Avrupa maçlarından sonra konuşuyoruz. Bugün seninle sabah sporunda ilk yayınımız. Geçen sezonu biz 51,875 puanla tamamladık. Bu arada şunun da altını çizmem gerekiyor. Bu ülke puanında başka ülkeler ondalıkları noktayla ayırıyorlar. Biz virgülle ayırıyoruz. Yani bunlar binlik rakamlar değil, ondalık rakamlar. Bunun altını çizeyim. Ben o yüzden virgül olarak söylüyorum. Ama yabancı sitelere baktığında orada nokta oluyor. Onları ondalıkları noktayla ayırdıkları için o. Geçen sezon biz 51,875 puanla bitirmiştik sezonu. Daha sonra 5 yıl öncesinden yani 5 sezon öncesinden 6,700 puanımız silindi bizim. Çünkü her yeni sezon başlarken 5 sezon öncesinden olan puanlar siliniyor. Yeni sezona biz 45,175 puanla başladık. Bu eleme maçlarında Avrupa Kupalarının eleme maçlarında galibiyete bir beraberliğe 0,5 puan veriliyor. Daha doğrusu yarım puan veriliyor. Bu bağlamda da Fenerbahçe ile Beşiktaş maçlarını kazandılar ve birer puan aldılar. Bu alınan puanlar ülkenin katılımcı takım sayısına bölünüyor. Yani biz 5 takımla Avrupa Kupalarına katıldığımız için bu puanlar 5'e bölündü. Fenerbahçe ve Beşiktaş ülke puanına 0,200, Başakşehir'de berabere kaldığı için 0,100 puan ekledi. Ve bu hafta biz toplamda 0,500 puanı ülke puanını ekledik. Artı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takıma UEFA 6 bonus puan veriyor. Bu 6 bonus puan da garanti olduğu için Galatasaray ülke puanına şimdiden 1,200 puan ekledi. Şu anda tüm bunları bir araya getirdiğimizde bizim puanımız 46,875'e çıktı. Bizi takip eden ülkeler içinde Çekya'nın bizde aynı sayıda puanı silindi. Geriden gelen diğer takımlardan çok daha fazla puan silindi. Polonya hariç. Polonya'dan çok daha az puan silindiği için zaten onlar Çekya'nın arkasından 11. sırayı almış durumdalar. Şu anda ülke puanı gayet iyi gidiyor. Bu sezon alınan puanlar 2028-29 sezonunda etkili olacak. Yani oradaki katılımı belirleyecek. Bunu da söyleyelim. Şu anda biz gelecek sezonu da zaten garantilemiştik. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray direkt katılıyor. Gelecek sezonda şampiyonumuz yine direkt katılacak. İlk 10 içinde bitirdiğimizde 2028-29 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonumuz direkt katılacak. Herhalde bir değişiklik olmaz. Biz ilk 10 içinde kalırız diye düşünüyorum.
1: Şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde UEFA

0: 5 büyük ligin hakem kurulu başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bunun da detaylarını senden almak istiyorum.
1: Şimdi Roberto Rossetti, UEFA Hakem Kurulu Başkanı, bunun işaretlerini Mart ayında vermişti. Hatırlarsın belki, bilmiyorum. Mart ayında bir açıklama yapmıştı. Mikroskobik VAR incelemeleri yapılıyor demişti Roberto Rossetti. Onun üzerine bir toplantı ayarlandı ve 5 Dünya Kupası'ndan sonra 5 büyük ligin hakem kurulu başkanlarının toplanacağını ve bu konuları konuşacağını söylemişti Roberto Rossetti. Evet, Dünya Kupası bitti. 2 gün önce Roberto Rossetti ve UEFA'daki diğer hakem, bazı hakem yetkilileri bu 5 büyük ligin hakem kurulu başkanlarıyla UEFA'nın Lyon'daki merkezinde bir toplantı yaptılar. Burada tabii ki hem yeni kurallar da konuşuldu ama öncelik VAR müdahaleleriydi. Roberto Rossetti bütün ülkelerde ve UEFA'da VAR standardının aynı seviyede olmasını istiyor. Yani mikroskobik inceleme istemiyor. Yani yazdığı gibi VAR protokolünde açık, bariz, net hatalarda müdahale olmasını istiyor. Dolayısıyla bununla ilgili konuşmalar yapıldı ve ortak bir fikir belirlendi. Ve bu 5 ülkenin hakem kurulu başkanlarıyla yapılan toplantıdan sonra da bu alınan kararlar diğer UEFA'ya üye ülkelerin hakem kurullarıyla, tabii ki bizim MHK'mizle de paylaşılacak. Ve önümüzdeki sezon, yani içinde bulunduğumuz artık yeni sezonda VAR standardının bütün ülkelerde ve Avrupa kupalarında aynı seviyede ve müdahalelerin aynı düzeyde olması bekleniyor. Diğer yandan da tabii ki bu yeni oyun kuralları var FIFA'nın Dünya Kupası'nda uyguladığı. Bu yeni oyun kurallarından hangisinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da ortaklaşa bir kararlar alındı. Onlar da henüz açıklanmadı. Ama büyük ihtimalle bütün ülkelerde bu ağız kapatmaya kırmızı kart verilmeyecek. Sahadan çıkmaya kırmızı kart verilmeyecek. Ama diğer böyle vakit geçirmeye yönelik bütün kurallar uygulanacak ki onlar bence çok yerinde kurallar. Vakit geçirmeye yönelik kurallar. Bu şekilde bir toplantı düzenlendi UEFA'nın merkezinde. Bakalım, tabii ki alınan kararlarla uygulamalar her zaman birbiriyle örtüşmüyor ne yazık ki. Umalım bütün hakemler Avrupa'daki, bizim ülkemizdeki aynı standartlarda karar versinler ve herkes birbirinden farklı kararlar almasın maçlarda.
0: Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. Bir diğer konuysa Jürgen Klopp'u sormak istiyorum. Özellikle Almanya milli takımının erken vedası sonrası Nagelsmann ayrıldı. Şu anda konuşulan en güçlü isim kendisi Jürgen Klopp. Bugün basının karşısına çıkacak. Sizce neler olacak?
1: Evet, bugün ben de Alman Futbol Federasyonu'nun medya merkezine üyeyim. Dün de bana da geldi o e-mail. Basın toplantısı daveti bugün bizim Türkiye saatiyle 12'de Almanya Futbol Federasyonu'nun Frankfurt'taki kampüsünde bir basın toplantısı daveti geldi ama basın toplantısının içeriğini açıklamamışlar ama bütün dünya ne olduğunu biliyor tabii ki. Evet, Jürgen Klopp bugün bu basın toplantısında tanıtılacak ve sözleşme imzalayacak ve Alman, bugünden itibaren Almanya milli takımının teknik direktörü Jürgen Klopp olacak. Çok büyük bir istek var bu konuda. Bütün Almanya'da halkın tamama yakını Jürgen Klopp'un takımın başına gelmesini istiyor. Almanya'nın son 3 Dünya Kupası'nda çok kötü performans göstermesi, işte son ikisinde gruplarda elenmesi, burada son 32'de elenmesi ülkede büyük tepki topladı. 4 kere dünya şampiyonu olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Alman futbolunda bu bağlamda bir gerileme söz konusu. İşte Jürgen Klopp'un yeni bir soluk getireceği ve yapacağı uygulamalarla ve tabii ki federasyonla ortak çalışmalarla Alman futbolunu yeniden harekete geçirip ivme kazandırması bekleniyor. Bugünkü basın toplantısını herkes heyecanla ve merakla bekliyor. Bakalım neler açıklanacak, göreceğiz.
0: Evet, biz de merak içerisindeyiz. Yine dış basından gitmek istiyorum. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Tapia'ya bir FBI soruşturması iddiası gündemde. Siz neler eklersiniz?
1: Evet, şimdi böyle bir iddia var. Arjantin'e dönmeden önce New York Havalimanı'nda Tapia'ya FBI'nin Tapia'yı sorguladığı iddiaları vardı. Çünkü Arjantin'de bir vergi ve sosyal sigorta yolsuzluğuna adı karıştığı söyleniyor. Fakat bu arada Tapia'nın da Arjantin hükümetiyle karşı karşıya geldiği ve kendisinin bir sol görüşlü bir federasyon başkanı olduğu ve bu ultra liberal

0: devlet başkanıyla sürekli ihtilaf halinde olduğu da bildiriliyor. Dolayısıyla bu iddialar ortaya atıldı. Fakat Arjantin Spor Federasyonu bunu yalanladı. Başka bir haber daha çıktı. Tapia'nın mahkemeye çağrıldığı ve mahkemede ifade vermesi gerektiği söyleniyor. Fakat o da yine Arjantin Spor Federasyonu tarafından yalanlandı. Sadece başka bir tanığın çağrıldığı, bunun Tapia ile alakası olmadığı söyleniyor. Yani Tapia enteresan bir kişilik. Kendisi aynı zamanda tabii ki FIFA konseyi de üyesi. FIFA'da yapıyor, görev yapıyor. Dolayısıyla böyle olaylarla şu anda başı dertte. Tabii ki ülkeye döndükten sonra bu olaylar nasıl gelişecek onu hep beraber ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ama böyle iddialar söz konusu kurallardan.
1: Bir soru daha soracağım fakat 1,5 dakikamız kaldı. Çok hızlı bir cevap rica edeceğim. Norveç Futbol Federasyonu ile ilgili yine Infantino'yu etik kuruluna şikayet edecek şeklinde bir haber var. Neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi sevgili Batuhan, Norveç Federasyonu'nun kadın bir başkanı var, Lise Klenevet. Ben burada her zaman ondan bahsederim yayınlarımda. Lise Klenevet, FIFA'da belki de Infantino'nun en büyük muhaliflerinden biri. Ve bu son Dünya Kupası'nda Infantino'nun yaptığı uygulamalara karşı da çok büyük tepki gösteriyor. Hem Klavenet hem Norveç Futbol Federasyonu. Özellikle bu Balagun olayında FIFA'nın çok büyük hata yaptığını iddia ediyor Norveç Futbol Federasyonu ve FIFA Etik Kurulu'ndan başvurup Infantino'nun bu konuda soruşturulmasını isteyeceklermiş. Ve Infantino'nun kesinlikle bu olayı kabullenip, yani Trump'tan talimat aldığını kabullenip bir hata işlediğini itiraf etmesini istiyorlar. Böyle bir talepleri var Infantino'dan. Bakalım Infantino bunu yapacak mı, ama Norveç Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na başvurmaya kararlı ve önümüzdeki FIFA başkanlık seçimleri 2027'deki çok hararetli ve ateşli geçecek gibi daha şimdiden duruyor. Çünkü çok muhalif var Avrupa'da Infantino'ya.
1: Peki sevgili Hüseyin Özkök, çok teşekkürler.
0: Mutlu ben günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sana da iyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Hüseyin Özkök ile gündeme dair konuştuk. Evet değerli izleyenler, kısa bir ara rica edelim sizden. Daha sonrasında sevgili Ahmet Akcan'la karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Reklam. Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: Böyle.

0: Ne değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Reklam.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
9: kazancım net, Sigortam Net.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Yargıtay, uzun süredir hukuki tartışmalara konu olan banka ve sigorta muameleleri vergisi hakkında önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, tüketici kredi sözleşmesinde açık hüküm bulunması halinde bankanın banka ve sigorta muameleleri vergisini tüketiciye yansıtabileceğine hükmetti.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Patron Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Değerli izleyenler, tekrar hoş geldiniz. Sabah sporu kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Stüdyo konuğum sevgili Ahmet Akcan yanımda şimdi. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Batuhan. Sen de hoş geldin. Gerçi birkaç hafta oldu ama seninle beraber ilk yayınımız. Her ne kadar sana kanalda hoş geldin desem bile bir de ekranda izleyenlerin önünde hoş geldin demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sıcak bir aileye geldin. Futbolu çok seven, Türk sporuna katkı sağlamak isteyen bir aileye geldin. Bu senin için büyük bir şans. Ama senin de bu sıcaklığa, bu iyiliğe, bu yoğun çalışmaya katkı sağlayacağını, hatta sağladığını görüyorum. Bu da bizim için bir şans. Temenni ediyorum birlikte iyi bir dönem geçiririz.
0: İnşallah, çok teşekkürler. Dilerseniz Beşiktaş'la başlayalım. Tabii. Önce bir özeti izleyelim, ardından değerlendirmeler için tekrar stüdyoda olacağız.
2: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Cerni'ye doğru. Cerni dokunamadı. Korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yangıyor. Çevirdi. Vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan. Yangıyor'un sektirdiği topta. Kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Jalo. Kornere gidiyor top. Olaf sondan uzun top. Jalo yükseldi. Şimdi Etim Jalo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Jalo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Cülent, çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
3: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
2: 10 kişi mi Cülent? Maçın 15. dakikası. Jalo'dan derin top. Yangıyor. Nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Ayak içi Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
4: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
2: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
4: Acayip, acayip.
2: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
5: Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Murillo. Murillo golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Murillo. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafsson. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh. Açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattı yere kurtardı. Orkun, Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černý. Nefis aldı önüne. Černý şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Václav Černý. Karar out. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willing karşı karşıya kaldı. Willing. Lübe!

0: karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih Olason. Atak sürüyor Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor.
1: Evet, Beşiktaş sezonun ilk resmi karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaştı. Değerli izleyenler, Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. Böylelikle bir kez daha maçtaki pozisyonları hatırlamış olduk.
2: Evet
1: Beşiktaş 1-0 kazandı. Haftaya çarşamba günü Danimarka'ya gidecek. Bir revanş mücadelesi oynayacak. Tabii öncelikle dün için parantez açmak gerekirse %75 topla oynayan bir Beşiktaş var. 3,04 bir gol beklentisi yakalamış Beşiktaş var ama skor 1-0. Neler söyleyeceksiniz?
3: Önce Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bence çok kısa dönemde sezona iyi bir hazırlık yaptılar. Tabii ki takım henüz tam olarak hazır değil. Hoca da çok açık bir şekilde anlattı. Kampa geç katılan futbolcular oldu. Transferler henüz tamamlanmadı. Böyle olunca bütün takımlarımızın her sene yaşadığı gibi işte bu sene de hazır olmamış bir şekilde Avrupa Kupası eleme maçlarına başlıyoruz. Bunun her ne kadar bazı sıkıntıları olsa bile bence Beşiktaş takımı çok iyi çalışmış. İtalyano'nun doğasında, yapısında bulunan o heyecanı, o isteği, o coşkuyu tamamıyla takıma yansıtmış durumda. Kaldı ki bu coşku ve heyecan Beşiktaş taraftarında her zaman var. Dün böyle atmosferde Beşiktaş ilk maçına çıktı. Baştan sona kadar çok üstün oynadığı bir maçta işte gol beklentisi de 3'ün üzerine çıkmış. Sadece bir gol atarak 1-0 kazandığı için her ne kadar tebrik etsek, galibiyet için mutlu olduğumuzu söylesek bile içimizde bir burukluk var. Çünkü Beşiktaş turu garantileyecek bir farkı bile rahatlıkla yakalayabilirdi. O kadar pozisyona girdiler. Ama ikinci maçta 1-0'a rağmen Beşiktaş'ın büyük bir avantajı var. Çok zor olacak. Bu gerçeğin de altını çizmek lazım. Beşiktaş rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok daha rahat oynadı. Eğer 11-11 oynansaydı oyun farklı bir şekilde bile gelişebilirdi. O yüzden Beşiktaş'ın ben önümüzdeki her gün, her hafta şu an eksiklerinin giderilmesini fiziksel yönden önce, sonra da taktik yönden hocanın istediği oyun anlayışını sahaya yansıtmasını bekliyorum. Zaten hazırlık maçlarının da tamamını izlemiştim. Beşiktaş'ın bu dönemde yaptığı transferlerle veya yapmayı vaat ettiği transferlerle yeni sezonda hem Avrupa Kupası'nda harika işler yapacak, ona yürekten inanıyorum, hem de ligimizde sezonun sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacak. Benim beklentim, dileğim bu yönde. Tabii hocanın oyun anlayışını istiyorsan detaylı bir şekilde de ayrıca konuşabiliriz.
1: Lütfen.
3: Şimdi futbolu iki yönden değerlendirelim biz. Strateji, top bizdeyken ne yapacağız, top rakipteyken ne yapacağız? Beşiktaş topa sahip olduğu zaman bir defa geriden oyun kurmayı çalışan bir takım, ileride bunu çok iyi bir şekilde yaptığını da göreceğiz. Henüz bu test edilmedi. Oyunun ilk 15 dakikalık süresi içinde tabii ki rakip bir ön alan baskısı yapmaya çalıştı dönem dönem. Ama zaten Beşiktaş maça çok domine bir şekilde başladığı için bunu çok fazla göremedik. 10 kişi kaldıktan sonra rakip hiçbir zaman bunu denemedi. Pozisyon gereği bir kişinin kaleciye veya bir defans oyuncusuna baskıları da bunu değerlendirmek için yetersiz. Geriden oyun kurarken ilk bağlantıları Salih'le yapıyorlar. Salih tek ön libero, 6 numara konumunda oynuyor. Bu bağlantıları da iyi yapabilecek bir futbolcu. Salih o bağlantıları yaparken orta sahada ikinci bağlantılara da Orkun'un geldiğini görüyoruz daha fazla. Orkun

0: hem defans arasına ileriye topu taşımada hem de özellikle en iyi yönlerinden biri yön değiştirmeyi çok yapıyor. Bu Beşiktaş takımı için büyük bir avantaj. Yani önde özellikle kapalı defanslara karşı oynuyorsanız çabuk yön değiştirmeyi çok iyi yapmanız lazım. Çabuk oynamanız lazım. O yüzden Orkun bir avantaj. Dün de çok uzun paslarla çok çabuk yön değiştirdiğini, özellikle Černý'e, hatta bazen İlhan'a attığı paslarda bunu gördük. Olaytan biraz daha fazla ofansif yönde ön plana çıkmayı hedefleyen bir yapı içinde oynadı. Zaten bu orta saha yapısını hem Orkun'un attığı golde gördük. Fazla ceza sahasına giren değil ama yay bölgesinde çok iyi vuruşları olduğu için topla buluşmaya çalışan ve şut atan bir Orkun var. Daha önceden de bunu yapıyordu. Dünkü maçta da harika bir golle takımını galip getirdi. Olaytan'ı da dün kaçırdığı gollerden görev tanımını açıklayacağız. Yani bu goller altı pasın içinde oldu. Demek ki ikinci bir santrofor gibi oraya giren oyuncu olarak oynuyor Olaytan. Bu Beşiktaş'ta önümüzdeki dönemde de hep görülecek. Dün kanatlarda Černý oynadı, İlhan oynadı. Tabii ki oradaki bazı değişiklikler önümüzdeki dönemde olacak diye düşünüyorum. Trossard geldi, Trossard oynayacaktır. Büyük bir ihtimalle İlhan'ın yerinde. Salah konuşuluyor. Salah gelirse büyük bir ihtimalle Černý'nin yerinde. Her ne kadar ikisi de çok istekli olmasına rağmen hocanın taktik anlayışı gereğiyle genelde çizgide kalıp oyuna genişlik vermesine rağmen aldığı toplarla içeriye giren ve şut atan bir yapıları var. Bunu da dün çok denediler. Başarıya ulaşamadılar. Beşiktaş için bence baskılara en uygun santrofor. Çok çalışkan, çok mücadeleci ama dün Beşiktaş'ın en büyük sorunu da sonuçlandırmadaydı. O yüzden bütün bunlar Beşiktaş'ın eksiklerini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Top rakipte olduğu zaman da ön alan baskısı yapıyorlar. Bu baskı henüz oturmadı. Bakın bir ayda bunu hemen çok iyi bir şekilde yapamazsınız.
1: Beşiktaş, oyun temposu iyi diyebiliriz Beşiktaş için.
0: Kesinlikle. Yani şu an zaten o heyecandan dolayı hele bu bir de taraftarla bitirince Beşiktaş çabuk oynuyor, öne oynuyor, çok mücadele ediyor. Oralardaki hiçbir eksiği yok. O baskıyı da zaten bu heyecanla yapıyor. O yüzden çok efor sarf ediyor. Yani günümüzde tabii ki ön alan baskısı için bu eforu sarf etmeniz lazım. Ama akıllı, taktik yönden doğru, adamları doğru paylaşarak kapatıyorsanız, o baskıyı bu şekilde yapıyorsanız çok fazla enerji harcamadan da bunu yaparsınız. Beşiktaş'ın ön alan baskısı daha fazla o yönde. İki, ön alan baskısı yapıyorsanız rakibin hızlı geçişlerine, kontrataklarına izin vermemeniz lazım. Bu bizim takımlarımızın en çok çalışması gereken konulardan biri. Dün bu konuda da Beşiktaş olumlu mesajlar vermesine rağmen rakibin 10 kişi olduğunu yine hatırlatmakta fayda var. Kaldı ki bir de ikinci yarıda çok net bir pozisyon da verdiler.
1: O yüzden başarılıydı o,
0: evet,
1: pozisyon.
0: Bunun da çalışılması lazım. Dediğin gibi Nübel harika bir iş yaptı. Zaten dün Nübel'i bir Černý'e attığı pasla,
1: evet,
0: geriden ayaklarını çok iyi kullanan, çok iyi oyun kuran bir kaleci olarak gördük. İkincisi de o kurtarışı onun birebirlerde de ne kadar iyi olduğunu, olabileceğini gösterdi. Genel olarak baktığımda futbolcuların hepsi çok iyi niyetli, çok istekli, çok mücadele ediyorlar, çok çalışıyorlar. Hocanın oyun anlayışını da demin dediğim gibi yakın zamanda daha iyi bir şekilde sahaya yansıtacaklar. Keşke Beşiktaş hak ettiği daha farklı bir galibiyeti alabilmiş olsaydı.
1: Keşke öyle olsaydı. Dileyelim Danimarka'da işi tamamen bitirir Beşiktaş. Biraz daha oyuncu bazlı gitmek istiyorum. Tabii. Dün İlhan Fakalı'yı izledik. Olaytan'ı da izledik. Hı. Olaytan'ın performansı tabii çok istekli, çok arzulu olmasına rağmen o üçüncü bölge dediğimiz yerde üretkenliği yapamadı. Skor katkısını yapamadı. Şimdi akıllara şu soru da geliyor. İlhan'ın yani daha çok içe doğru dönük ilerlediğini de gördük maç içerisinde. Olası bir ihtimalde ilerleyen süreçte İlhan Fakalı'yı 10 numarada da deneyebilir mi Vincenzo Italiano Olaytan'ın yerine?
0: Ya mutlaka deneyebilir. Şimdi önce Beşiktaş'ın hangi transferleri yapacağını burada bir bilmek lazım, görmek lazım. Şu anki

0: yapı içinde transferleri önce sayarak veya bundan sonra yapılması gereken transferleri sayarak başlayacak olursak bu soruya daha rahat cevap vereceğiz. Ben bir defa Udokai'nin gitme ihtimali var. Mutlaka çok iyi bir stoperin transfer edilmesi
1: gerektiğini. Agbodo'nun yanına.
0: Gerektiğini düşünüyorum. Agbodo'nun yanına değil. En iyi oynayan iki oyuncu. Biz genelde şunu diyoruz. Agbodo'nun yanına, Agbodo'nun yerine. Hayır, bu forma hiç kimsenin değil. Bu formayı rekabette en iyi çalışan, en önde olan futbolcular alır. Beşiktaş'ın dediğin gibi Agbodo biraz daha sağda oynuyor. Şu an Udokai de solda oynuyordu. O gidiyorsa belki de solda oynayabilecek daha fazla bir stopere ihtiyaç var. Hemen kanatlar şu an dolu durumda. Yani solda hem Vatara oyuna girdi, iyiydi. Tabii ki eksikleri var. Yani defansif yönde onu neredeyse hiç görmedik. O yüzden bir değerlendirme yapmayalım. Rıdvan bildiğimiz klasik Rıdvan. Çok mücadeleci, çok çalışkan. Beşiktaş oraya transfer yapmayacak. Mourinho dün bence çok iyi oynadı. Yani Beşiktaş'ta hoca şunu yapıyor. Hücuma çıktığı zaman Beşiktaş iki kanat çizgide oynadığı için bekleri de sağ iç sol iç kulvarlarına gönderiyor. Bu önde çoğalma adına çok önemli. Veya iki bek oraya yetişemediği zaman orta sahadan iki futbolcuyu Olaytan'ı Orkun'u oralara gönderiyor. Bu Beşiktaş'ın önde çoğalması için çok güzel bir çözüm. Dün de bunu çok iyi yaptılar. Sağda Mourinho tek. Şu an Taylan var orada. Yani çok fazla süre almadı geçen senede. Fazla bir yorum yapmayalım. Genç Asım Efe var. O yüzden ama Beşiktaş sağ tarafa transfer yapmayacak. Orta sahada defansif yönde Salih var. Çünkü tek ön libero oynuyor dedik. İkinci de orada Ndidi'yi kullanabilirler. Sakatlığı var. Onun dışında Kartal olabilir. Dün Salih'in yerine de Kartal girdi. Oraya bir transfer yapacak mı ekonomiyle ilgili. Ön tarafta da şu an Orkun'la Olaytan oynuyor. Oraya bir başka futbolcuyu şu an ben kendi adıma sayamıyorum. Beşiktaş transfer mi yapacak? Yoksa senin dediğin gibi Trossard'da takıma girdiği zaman acaba Trossard mı oraya kayabilir ki öyle bir özelliği var. Genelde çok oynamamasına rağmen veya bir ihtimalde Trossard solda oynayıp İlhan Fakalı orada oynar mı? Alternatiflerden biri. Ama İlhan'ın oyun anlayışı genelde topu aldıktan sonra oyun kuran yapıdan çok driplinglerle direkt kaleye hedefleyen bir yapı içinde oynuyor. Ki Beşiktaş'ın günümüzde hemen forvet arkasında oynayacak oyuncusunda bu forvet Olaytan'sa mutlaka oradaki futbolcunun bu derece ofansif düşünmesi, ceza sahasına devamlı ikinci santrofor gibi girmesi, skora da katkı sağlaması lazım. Yani prensipte olabilecek alternatiflerden biri. Ama ben Salah transferini gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın Salah transferine rağmen Beşiktaş'ın bence çok kaliteli bir santrofor transferi de şart. Çünkü günümüzde rakipler hep kapalı defanslar halinde oynadıkları için onları açmakta bizim takımlarımız zorlanıyor. İyi bir santroforu, o kalabalıkta iş yapacak bir santroforu.
1: İyi bir yaratıcıya ihtiyacı var diyebiliriz, değil mi?
0: Mutlaka. Yani hem o santroforu veya önde çözüm üretecek, problem çözecek futbolcuya, işte Orkun şutlarıyla bu problemi çözebiliyor. Beşiktaş'ta bir tok onu görüyoruz şu an. Orkun'un dönem dönem araya da iyi pasları var ama onun dışında çok şey göremedik. Dediğim gibi çok mücadeleci, çok iyi, belirli sayıda gol de bulan biri. Ama Beşiktaş'ın zaten bu arayışları da var. Yani bakıyoruz Fenerbahçe'de de o santroforun Vedat Muriç'in sakatlığından dolayı olmayışının sıkıntılarını yaşadı ilk maçta. Keza Başakşehir'de berabere kalırken onların da sıkıntılarından bir tanesi buydu.
1: Peki dilerseniz maçın istatistiklerine bir göz atalım. Beşiktaş gerçekten de iyi bir oyun oynadı. Özellikle Mijiland'ın kırmızı kartından sonra bayağı baskın bir oyun ortaya koydu Beşiktaş. Evet, istatistikler şu anda ekranlarınıza geldi değerli izleyenler. %75 topla oynama istatistiğine sahip Beşiktaş. 28 denemesinin

0: 7'si kaleyi buldu. 40 kez rakip ceza sahasında topla buluştu Beşiktaş. Pasta da 607 başarılı pası var. 28 orta denemesinden 7'si isabet bulmuş. Gerçekten Mijilant'a kıyasla çok deyim yerindeyse ezici bir üstünlüğe sahip diyebiliriz Mijilant karşısında Beşiktaş. Ama tabii skora yansımadı bu istatistikler ne yazık ki. Dileyelim sizin de dediğiniz gibi Danimarka'da işin tamamen bitmesi. Tabii şimdi şunu da sormak istiyorum. İkinci yarıda Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu. Geçen sezon Cagliari forması giymişti. Cagliari onun opsiyonunu kullanmadı. Beşiktaş'a geri döndü Semih Kılıçsoy. Neler söyleyeceksiniz? Olumlu sinyaller verdi mi?
1: Semih bir defa çok istekli. Yani bu sene biraz daha olgunlaşmış bir Semih görüyoruz. Ama Beşiktaş'ın orada her şeyden önce skorer bir santrafora ihtiyacı var. Zaten Ohu değerlendirirken de belki de onun eksikliğinin çok usta bir golcü olmamasında olduğunu söyledik. Yani Semih de o seviyeye ulaşmış değil. Bakın gerçeği konuşalım. Eğer Beşiktaş, işte en çok konuşulan Vlahovic, ki o görüşmeler tekrar hızlandı. Böyle bir transfer yapıldığı zaman elinizde Vlahovic'in olduğunu varsayalım. Elinizde Oh var. Semih belki yeteri kadar zaman bulamayabilir. Ama Semih gibi elinizde genç bir yetenek varsa ben hala onu her ne kadar yaş olarak benim gözümde çok genç olmasa bile, çünkü 17-18 yaşında futbolcuların bile ben rahatlıkla A takımlarda oynayabileceklerini düşünebiliyorum. En önemli maçlarda dahi. Semih henüz gelişmeye ihtiyacı olduğu için Semih'i öyle nitelendirdim. Süre bulabilir. O yüzden o takımda kaldığı zaman Italiano'nun şu ana kadar harika işler yapıyor. Camiayla da her şey tamamıyla örtüşmüş durumda. Beşiktaş'ın gelişmeye ihtiyaç duyan futbolcularına da büyük katkı sağlayıp onlara süre de vermesi lazım. Semih'i o şekilde değerlendirmesini bekliyorum. Yani Semih ileride Beşiktaş'a, Türk futboluna çok şey katabilecek seviyelere gelir. Ama Beşiktaş'ın şu anki birinci santrofor olmayacak. İkincisi de olmayacak Vlahovic gelirse. Hatta şöyle söyleyeyim, orada bir de çok yetenekli gördüğüm Mustafa Erhan Hekimoğlu var. Yani o da gelişmeye muhtaç futbolculardan bir tanesi. Yani Semih'e şans veriyorsanız Mustafa çok geride kalabilir. Hiç süre alamayacak futbolcuların o süreyi belki de gelişebilecekleri başka bir takımda sağlamaları çok daha uygun olur, düşünceli olur, doğru bir düşünce olur. Semih de dün oyuna girdikten sonra her şeyle o mücadelenin bir parçası oldu. Ama hele hele bizim ülkemizde atılan goller size ayrı bir değer katıyor. O golü de Beşiktaş bulamayınca veya Semih bulamayınca olay farklı yere geldi. Bu istatistiklerden de şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş evet her şeyle oyuna domine etti. Gol eksik ama rakip de bir kişi eksik. Evet. Yani ben Michelin takımını geçen senelerden biliyorum. Dünkü maçın kadrosunu, oyunun başındaki oyun anlayışlarını, hatta 10 kişilik 10 kişi kaldığı dönemde o futbolcuların bireysel kapasitelerini, takımın neler yapabileceğini az çok gördüğüm için bu istatistikler ikinci maçta olmayacak. Hatta skora göre biraz da rakibin lehine olursa bu hiçbir zaman sürpriz olmaz.
0: Bir de Vincenzo Italiano'nun maç sonu açıklamalarında verdiği demeçlere de inmek istiyorum yine. Atmosferi sık sık dile getirdi.
1: Evet.
0: Atmosferi çok beğendiğini söyledi. Her maç 40 şut çeken bir Beşiktaş hazırlamak istiyorum dedi. Ek olarak şunu da eklemek istiyorum. Bir oyuncu olup saha içerisinde oynamak istediğini de söyledi. Yani o derece beğenmiş atmosferi dün Dolmabahçe'de. Neler söylemek istersiniz?
1: Ya bir defa son söylediğine değinecek olursak hepimiz yaşımız ne olursa olsun orada olup oynamak istiyoruz. Hele günümüz şartları çok daha cazip bir hale geldi. Yalnız hocanın vurgulamak istediği Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosfer. Bunu o ilk defa gördü ama biz bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Beşiktaş taraftarı her maçta bunu yaratıyor. O yüzden bu Beşiktaş'ın en büyük artısı. Bu hocada da bir rahatlığı beraberinde getirir. Yani ben böyle bir taraftar takımında tarafından hem

0: 28 şutta kaldı. Yani ki bizim diğer takımlarımızın, şampiyonluğu oynayan takımlarımızın çok üstün oynadıkları maçlara bakıyoruz. Orada bile arkadaşlar bakabilir, 40 maça ulaşan hangi takım var veya bunu bir sezonda kaç maçta yaptı. Keşke öyle olsa. Yalnız buradaki sayıya takılmamak lazım. Ben onun ne demek istediğini çok net bir şekilde anladım. Biz önde oynamak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar da atak bitirmeye çalışıyoruz. Bu atakları da şutla bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü önde atak bitiriyorsan, hele hele o şutları atıyorsan, hem gol bulma yüzden artacaktır. Hem de rakibin kontratak yapmasına izin vermeyen şekilde atağı bitirmiş olacaksın. Bu Beşiktaş'ın oyununa her zaman büyük katkı sağlar. Temenni ediyorum hocanın bu hedefleri gerçek olur.
1: Peki, dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapmak istiyorum. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Onlar da Avusturya'ya kamp çalışmaları için Avusturya'ya gittiler. Hatta yarın da bir hazırlık karşılaşmasına çıkacak Galatasaray. İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile karşılaşacak.
0: Bugün olabilir mi o maç?
1: Bugün de olabilir, bir yanlışım varsa lütfen düzeltin.
0: Bugün diye biliyorum.
1: Bugün bunu. Evet, ilk maç bugün. Düzeltelim onu. Bugün oynanacak. Düzeltmiş olalım. Neler düşünüyorsunuz? Kamp çalışmaları için bu arada açıklanan kadroda Halil Dervişoğlu ile Davinson Sanchez yer almadı.
0: Halil Dervişoğlu'nun ve Sanchez'in yer almamasını doğal karşılıyoruz. Halil Dervişoğlu ile Galatasaray'ın şu an zaten bir geleceğe yönelik bir planı yok. Kendisi büyük bir ihtimalle transfer görüşmeleriyle ilgili çalışmalar yapıyordur. Sanchez de Dünya Kupası'ndan dolayı takıma biraz geç katılacak futbolcular kervanında. Çünkü her milli takımda oynayan futbolculara FIFA kuralları gereği izin veriliyor. Kaldı ki bazı futbolcular istiyorsa bu haklarını kullanmadan çalışmalara başlayabilirler. Sanchez ile ilgili çok transfer dedikoduları da var.
1: Evet.
0: O yüzden bence Galatasaray Sanchez'i istisna, çok büyük bir teklif gelmezse zaten vermeyecek. Yakın zamanda da Galatasaray kampının çalışmalarına Sanchez katılacak. Tabii Galatasaray'ın bir son 4 seneyi şampiyon bitirmesi, 2 Galatasaray'ın onu başarıya ulaştırabilecek bir oyununun olması, 3 her ne kadar kadro derinliğinde biraz daha transfere ihtiyaç olsa bile Galatasaray'ın bu oyunu oynayacak çok iyi bir 11'i olması Galatasaray için çok büyük avantajlar.
1: Hazır kadrosu var.
0: Tabii ki, o yüzden ben bu 11'i saydım. Ama Galatasaray şu ana kadar hep şunu dedi: ya sorun değil, daha ligin başlamasına çok var veya bizim zaten çok iyi bir kadromuz var. O yüzden bizim zamanımız var. Bence o zaman bitti. Yani şu açıdan bitti. Bakın, bugün Cuma. 3 hafta sonra Cuma günü ilk lig maçı oynanacak. Yani lig geldi. Kaldı ki hemen ligin 4. haftasından sonra da yanılmıyorsam ilk Şampiyonlar Ligi grup maçı oynanacak ve Galatasaray'ın ilk 6 maç, niye 6 maç diyorum? 6 maç sonra 3 haftalık milli bir ara var.
1: Evet.
0: O yüzden ilk 6 maçı takımlar bir grup olarak görmeleri lazım. Bu 6. haftada lider olmak çok büyük bir avantaj. O yüzden bence Galatasaray'ın, ki her takım bu 6. haftada lider olmak isteyecektir. Hatta her hafta lider olmak isteyecektir. 6. haftada lider olması Galatasaray adına çok önemli. Galatasaray'ın bunu sağlaması için de lige hazır başlaması lazım. Çünkü bu 6 haftadaki 2 maçı, biri Başakşehir deplasmanı zor olan, biri de Trabzon deplasmanı. Bakın, diğer 4 maçı belki de İşte gücünüzden dolayı daha rahat kazanabilirsiniz. Ama bu maçların kazanılacağına yönelik hiçbir garanti yok. Ve bu maçlardaki puan kaybı sizi lider olmayan bir sıralamada bu 6 haftaya götürebilir bile. Bence Galatasaray'ın o yüzden hele hele Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra eksiklerini giderecek fazla zamanı olmayacak. Bunu geçtiğimiz yılda çok net gördü Galatasaray. Bence o yüzden Galatasaray'ın artık zamanı yok diyorum. Tamam, kadro olarak Okan Hoca bütün çalışmaları yaparak takımı o seviyeye taşıyacak. Orada bir sorunum yok. Ama transferler olmadıkça Galatasaray'ın eksiği olacak.

0: Ben futbolcunun sadece fizikman hazır olması yetmez. Takımın hem oyununa hem de takıma uyum sağlaması lazım. Onun için Galatasaray'ın zamanı yok. Ve Galatasaray'ı konuşurken diyoruz ki Okan Hoca'nın açıklaması bir defansa, bir orta sahaya, bir kanada, bir de santrofor bölgesine 4 transfer yapacağız. Henüz bu transferler yapılmadı. Kaldı ki şu an düğmeye bassalar, anlaşmayı imzalamaya kalksalar, bunun imzalanması, futbolcunun kadroya katılması bir haftayı bulur.
1: Adaptasyonu.
0: Adaptasyon için ayrıca daha uzun bir süre gerekiyor. O yüzden Galatasaray'ın artık zamanı bitti. Bir an önce bu transferlerin takıma katılmasında fayda görüyorum.
1: Yine transfer üzerinden gideceğim. Galatasaray'ın tabii uzun yıllardır, yani son iki sezondur beklediği mevki, 10 numara mevki. Bunun içinde günlerdir çok konuşulan isimler var. Özellikle milli futbolcumuz John Uzun, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, Brahim Diaz, Strasbourg'da forma giyen Enciso. Siz bu isimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz kimi tercih ederdiniz?
0: Şimdi hiç konuşmadan Can'ı tercih ederdim, çok net. Şimdi konuşulan isimlerin hepsi bence hiç tartışmaya açık olmayan isimler. Sadece bu 4 isimden bahsetmiyorum. Beşiktaş'ın konuştuğu isimlere bakın. Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un konuştuğu isimlere bakın. Bunlar tartışmasız şu an uluslararası seviyede birinci sınıf futbolcular. O yüzden Galatasaray'da Bruno Fernandes okey gelirse büyük faydası olur. Enciso, her ne kadar Bruno Fernandes'den biraz farklı özelliği olsa bile ben Enciso'yu biraz daha forvet oyuncusu olarak değerlendiriyorum. Bruno Fernandes ve Brahim Diaz orta saha özellikli olsa bile. Belki Bruno Fernandes biraz daha ofansif yönü daha kuvvetli olan bir orta saha. Brahim Diaz yeri gelince orta sahada 8 numaraya da gelebilecek bir orta saha. Hepsinin birbirinden özellikleri farklı. Ben Can'ı tercih ederim dedim. Neden? Şu an Galatasaray'ın yine bakın gerçekleri şu. Bir tane 23 yaş üstü transfer yapabilecek durumda. İki tane de 23 yaş altı transfer yapabilecek durumda. Galatasaray'ın 4 transferi hedefleniyor. En azından bunlardan biri Türk olmak zorunda. Dolayısıyla Can gibi size o 10 numara mevkiini sadece şu an için değil, geldiği andan itibaren çok uzun yıllar doldurabilecek kalitede bir oyuncu alabiliyorsanız bu benim birinci tercihim olabilir. Ama orada da sorun ekonomik. Yani Frankfurt takımı çıkış maddesi 60 milyon. Belki 50'ye okey diyecek ama bu da Galatasaray için çok. Aldığım bilgi Galatasaray ya acaba biz 30 milyon sonra da 30'un üzerine bir sonraki satıştan %10, %20 gibi bir pay teklif etsek olur mu diye. Son iki haftada Duran bu konuyu iki gündür yine alevlendirdi. Hı hı. Çünkü Frankfurt'un hocasının yaptığı açıklama şuydu. Bu biraz da taktik bir açıklama. Benim 10 numara olarak Can'a ihtiyacım var. Onu da kullanmak istiyorum dediği andan itibaren bu durdu. Ama Frankfurt'un da paraya ihtiyacı var. Yani iyi bir teklif geldiği takdirde her futbolcusunu verebilecek durumda. Adi Hüter'in yaptığı bu açıklama o yüzden biraz taktiksel bir açıklama. Galatasaray'da bunun karşılığında frene bastı. İki hafta ilgilenmedi ama artık zaman bitti dedim ya. Son bir defa daha Galatasaray bu transferi zorlayacaktır.
1: Peki ismi konuşulan bir oyuncu daha var. Rafael Leao. Onu da sormak istiyorum. Hem Fenerbahçe'yle hem Galatasaray'la adı anılıyor Portekizli oyuncunun. Bu transferin gerçekleşme olasılığı nedir?
0: Bunlar kolay transferler değil. Yani Leao geçen sene de bir ara Galatasaray'da en azından adı geçti. Bu transfer döneminin başında yine adı geçti. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda bence Galatasaray'ın bir kanat oyuncusu transfer etmesi lazım. Elde Barış var. Sağ kanatta oynayan Sané var. Yeri geldiğinde yine sağda kullanabileceğiniz Yunus var. ki sol ayaklı olduğunu

0: olduğu için iki ayağına da kullanıyor Yunus. Yeri geldiğinde sağa bile çekebilirsiniz. Şimdi bir dördüncü kanat oyuncusu Galatasaray'da yok. Galatasaray'da diğer oyuncular da ayrıldı. Böyle olduğu için bir kanat oyuncusu arıyorlar. Yani sol kanatta bence harika işler yapabilecek kaliteye sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Leao Milan'da, ama onun da transfer şartları çok ağır ekonomik yönden. Bizde futbolcuların bir de takıma uygunluğu çok konuşuluyor. Ben o yüzden yani hiçbir futbolcu için buraya gelmeden önce bu yapısından dolayı bu takıma çok uygun değil açıklamasını yapmak istemem. Çünkü bizim ülkemize sorunlu denilerek, yani alınmasın denilmiş birçok futbolcu da buraya geldikten sonra sanki bir rehabilitasyon merkezine gitmiş gibi iyileştiklerini, hatta üst düzey performans sergilediklerini de ben çok yaşadım. O yüzden bu kulüplerin çok iyi araştırması ve düşünmeleri gereken bir konu.
1: Örneğin Icardi diyebilir miyiz buna? Geldiğinde mesela çok eleştiri olmuştu Icardi için. Özel hayatıyla olsun, saha içerisindeki performansıyla olsun, ama bir anda mesela Icardi patlama yaptı. Üst üste gelen şampiyonluklar. Onu örnek gösterebiliriz belki.
0: Icardi'nin birey olarak işte antrenmanı çok sevmez, fizikman çok üst düzeyde değildir. Bu eksikleri konuşurken bazı futbolcular için de direkt kendi yapıları, yani takıma adaptasyonunda sorun olabilir, takıma uyumunda sorun olabilir bilgileri geliyor. Icardi'nin takıma uyumunda hiçbir sorunu olmadı, olmaz da zaten bu tür futbolcular. Hatta takımla, oradaki destek ekibi, antrenör ekibi dahil herkesle iyi geçinir. Icardi'nin sorunu buydu. Ama bir de futbolda bir gerçek var. Eğer başarılıysanız, o zaman sorununuz ne olursa olsun herkes sizin sorununuza katlanıyor. Ben Leao'nun da çok kaliteli bir futbolcu olduğunu bildiğim için Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağına da inanıyorum. Ki Fenerbahçe'ye gelirse aynı konu orası için de geçerli. Fenerbahçe'de de daha sonra Fenerbahçe bölümünde onu ayrıca değerlendiririz. Bence Galatasaray'a evet sportif yönden büyük katkı sağlayacak futbolculardan biri.
1: Peki o halde Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Fenerbahçe'de de tabii transfer gündemi epey bir yoğun. Tabii gelecek isimlere odaklıyız hep, ama Fenerbahçe'de çok önemli bir konu daha var. Fenerbahçe'nin elinden oyuncu çıkarması gerekiyor kontenjan açması için.
0: Şimdi sevgili Batuhan, bence Fenerbahçe'de bu konuda çok geç kaldı. Benim kendi görüşüm, Fenerbahçe'nin kadrosunu şu an burada herhangi bir futbol severe soruyor olsak, o da kendi görüşüne göre diyelim gitmesi gereken futbolcuları saysa en fazla bir kişi veya iki kişi yanılır. O yüzden Fenerbahçe'de bence aşağı yukarı bu futbolcuların kimler olacakları belli. Fenerbahçe daha antrenmanlara başladığı dönemde burada net kararları vermesi lazımdı. İsmail Hoca geldiği andan itibaren ilk yapması gereken işlerden birinin kesinlikle bu olması lazımdı. Bunu yapmadılar. Her hoca, her futbolcuya bir şans vermek ister. Bu da gayet doğal. Fenerbahçe bunu yapmak zorunda kalacak. Er veya geç.
1: Çok dolu bir kadro. Ekrana da geliyor şimdi.
0: Evet, o liste bende de var zaten. Ben biraz daha kendi listemden yola çıkacağım.
1: Çok şişik bir kadro.
0: Şimdi benim listemde 12 kişi var ki bunlardan biri yok. Buradan gidelim. Ederson okey. Livakovic zaten gidecek. O yüzden fazla uzatmadan, çünkü Fenerbahçe Ederson konusunda Aziz Yıldırım Başkan futbolcuyla görüşmüş. Senle birlikte olmak istiyoruz demiş. Ederson'la ayrı bir konuşma yapılacak, kalacak. Livakovic gidebilir. Ederson'u bir saydık. Becao gidebilir. Diego Carlos gidebilir. Ake iki saydık. Osterwolde şimdi benim gözümde kalması gereken futbolculardan bir tanesi. İşte İsmail Hoca onu son eleme maçında sol bek olarak kullandı.
1: Evet,
0: İki mevkide kullanabiliyorsun. 3 Semedo sağ bekte.
1: Evet.
0: Kampa yeni katılmasına rağmen harika oynadı. 4 Şikrinyar kalacak. 5 Gendüzi kalacak. 6 iyi de oynuyor Gendüzi. Amrabat bence hemen gitmesi lazım.
1: Gidecek gibi duruyor.
0: Kante ile konuşulacak ama şu an bence alıcı bulması çok zor. Kante kalacak bir futbolcu.

0: gibi duruyor. 7 Fred sezonun en iyilerinden kalması gereken. 8 Şimdi biraz onu aşacağız ama ondan sonra konuşacağız. Asensio bence Fener'in en kaliteli futbolcularından biri. 9 Talisca belki oyun anlayışı olarak Fenerbahçe'nin gönderebileceği bir futbolcu olmasına rağmen geçen sene gol sayısı müthiş. İlk maçta free kick'ten golü atan da o 10. Musaba gidebilir. Greenwood yeni geldi kalacaktır 11. Muriç yeni geldi kalacaktır 12. Şimdi Fenerbahçe'de mutlaka bir tane santrofor olacak diyoruz.
1: Evet.
0: Böyle olunca da 13. Şimdi bunların içinde 3 futbolcuyu göndermemiz lazım. İşte bunlar kim olabilir konusuna da Kante ile alıcısı varsa belki bir görüşme. Veya bunların içinden birine gelebilecek çok iyi bir teklif. Belki canın yansa bile, ekonomik yönden kaybın olsa bile bir Fred, belki bir Talisca. Bir de Fenerbahçe'nin bulabileceği yerli oyuncular olur ise de o oyuncuların geldiği mevkiye göre oradan ayrılmanız gereken bir futbolcu. Bakın 3 tane futbolcu hakkında Fenerbahçe bu kararı vermek zorunda. Bu tarafa geçtiğimizde de Omar Fayad zaten gideceklerden biri. Eğer Semedo varsa Mimovic'i de göndermek zorundasınız.
1: Orada yine keza Mert Müldür de var.
0: Mert Müldür var. Demek ki ya Mimovic ya Semedo şu an tercihe göre biri kendini ispatlamış çok kaliteli bir futbolcu. Öteki gelişebilecek bir futbolcu. Bunların içinde Brown bence mutlaka kalmalı. Diouf yeni transfer edildi. Onunla kararı yine İsmail Hoca vermek zorunda kalacak. Nene Fenerbahçe'nin beklentileri büyük ama o mevkinin tartışmasız birinci adayı Greenwood. Kaldı ki İrfan Can bile ilk maçta harika bir performans sergiledi. Yani Nene de gönderilmesine sıcak bakılabilecek futbolculardan biri. Şu an Şerif'i Fenerbahçe vermeyi zaten düşünmüyor. O grupta olması da Şerif için ayrı bir avantaj. Hatta bu dönemde İsmail Hoca onu kullanmalı mı? O bile ayrı tartışılması lazım. Hazırlık maçlarında da Fenerbahçe 4-6-0'ı oynadı. Hatta son Poznan maçında da yine 4-6-0 oynadı. Biz bu Montella'dan 4-6-0'ı çok konuştuk. Ama Fenerbahçe'nin de çok net bir santrofor mevkiinde bir eksiği olduğunu Gornik maçında gördük.
1: Görüldü. Tabii Sıddıkı Şerif için de şunu diyebiliriz. Yani kış transfer döneminde geldi ve çok güçlü bir ortama geldi. Yani psikolojisi çok güçlü olması lazım o tür oyuncuların. Hazır bir ortama gelmedi. Fenerbahçe'de bir beklenti vardı. Tek başına kaldı kendi pozisyonunda. Belki de bu sene kendisini bulabilir Fenerbahçe'de devam ederse.
0: Mutlaka bakın Semih için şunu söyledim. Yani Semih'in gelişmeye ihtiyacı var ve teknik direktörünün de Semih'in gelişmesine katkı sağlaması lazım. Şimdi aynı şey Şerif için geçerli. Bir, hem geçen seneki hocası Tedesco'nun özellikle İsmail Hoca'nın bu işi yapması lazım. Ama biz neyi görüyoruz Şerif konusunda? Hem Aziz Yıldırım Başkan'ın hem de İsmail Hoca'nın onunla ilgili ya çok pahalı diye olumsuz bir açıklamasını. Bugün siz böyle açıklamalar yapıyorsanız o futbolcunun gelişimine daha baştan bir set çekiyorsunuz. Yani ona kulüp tarafından istendiğini, kendisine çok güvenildiğini, hatta işin ekonomik yönünü konuşuyorsanız da evet ona o rakam ödenmesine rağmen gençliğiyle yapacağı gelişmelerle bu rakamdan daha değerli bir hale gelebileceğini futbolcuya hissettirmeniz lazım. Bunu hissettiremiyorsanız sorun var. Yani siz bir Gornik Zabze maçında diyelim oyunun son birkaç dakikasında onu sahaya alıyorsanız futbolcunun buradaki ya hoca bana güveniyor konusunda bazı endişeleri olacağı bir gerçektir. Yani bir zaten bu endişeler varsa ona özel program da yapsanız çok gelişmez. Yani bu İsmail Hoca'nın bence üzerinde durması gereken en önemli konu. Fenerbahçe'nin de işte vermesi gereken kararlar bunlar sevgili Batuhan. Yani bu

0: da ne kadar gecikirsen o kadar takımın kaybı olur. Bir an önce bu kararları verip senin en hazır bir şekilde bütün maçlara çıkıyor olman lazım. Bakın çok daha kaliteli olduğun takım olarak Guanik maçında bile 1-0'lık galibiyet hala belirli riskleri barındırarak senin deplasmana gitmene yol açıyor. Fenerbahçe'nin de o maçı çok farklı kazanması lazım.
1: Peki çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Ben
1: harika bir sohbet
0: ederim.
1: Oldu.
0: Evet,
1: çok keyif
0: ben
1: aldık.
0: Ben keyif aldım.
1: Dileyelim izleyicilerimiz de keyif almışlardır.
0: İzleyenlerimize de bugün cuma iyi bir hafta.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Reklam. Aspor Radyo.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı, Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
6: A-Spor Radyo.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Tabii ki Süper Lig'in transfer gündemine değineceğiz. Transferdeki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Tabii transfer dönemi şu an için devam ediyor. Takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. Bir diğer taraftansa temsilcilerimizin Avrupa'daki serüveni başladı. Beşiktaş dün akşam sahasında Midland'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz bu mücadeleyi 1-0 kazandı. Siyah beyazlılar kritik bir skor elde etti. Orkun Kökçü'nün harika golüyle bu maçı kazanmayı bildi ama açıkçası Beşiktaş çok daha fazla gol atabileceği bir mücadele oynadı. Midland'a karşı gerçekten iyi bir futbol vardı sahada. Özellikle ilk yarıda tam 9 net gol pozisyonu yakaladı Beşiktaş. Gerçekten Vincenzo Italiano'nun takımının farklı bir çehresinin olduğunu gördük. Transferlerin doğru hamleler olduğunu gösteren bir mücadele. Bir 90 dakika izledik açıkçası. Kaleci Nübel'in performansını ben çok beğendim. Beşiktaş kaleci transferi yapmış. Yıllar sonra Beşiktaş bir kaleci transferi takviyesi yapmış. Çok doğru bir kaleci takviyesi olduğunu ben de söylemiştim. Stuttgart'ta çok iyi bir sezon geçirdi. Bayern Münih'te iyiydi. Yedek kalmak istemediği için kiralanmıştı. Ama Beşiktaş onu bonservisiyle kadrosuna katmayı bildi. Ve bu oyuncu artık Beşiktaş forması giyecek. 29 yaşında Nübel. Bakalım siyah beyazlı formayla neler yapacak. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hem Avrupa'da hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem Süper Lig'de. Tabii yeni transferlerden Utara ve Salih Özcan da bu mücadelede forma şansı buldu. Detayların tamamını tabii ki konuşacağız sizlerle birlikte. Yani dün Beşiktaş iyi bir oyun ortaya koydu. Bir de bu takıma Trossard gelecek yani. Öyle bir Beşiktaş izledik açıkçası.

Galatasaray'da Avusturya kampı başladı bu arada. Onu da söyleyelim. Bugün Monza'yla bir hazırlık mücadelesi oynanacak. Avusturya kampına yeni transferlerin yetişmesi bekleniyordu ama şu anki süreçte yetişen bir oyuncu var. Ugo Çukwu. Diğer oyuncuların da tabii ki durumuna göre kampa katılıp katılmayacağı belli olacak. Transferlere göre, isimlere göre, transfer edilecek isimlere göre belli olacak. Haberleri sizlerle paylaşmaya başlayalım. Gazete manşetleriyle başlıyoruz.

0: Yerli operasyonu. Galatasaray'dan bir haber. Aslan stopere yabancı sınırına göre adımlar atmaya hazırlanıyor. Davinson'u bırakmaya niyetli olmayan Galatasaray kendi altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek için masada. Cimbom'un bir diğer temas noktası ise Ahmet Can Kaplan diyor Sabah gazetesi. Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı dedik bu arada. 1-0 kazanmayı bildi. Peki maç sonrası Vincenzo Italiano neler söyledi? Dinleyelim.
1: Gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ederim o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçirebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra. Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. Şunu söyleyeceğim tekrardan. 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir sürede oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
2: A mount in the second half and we actually had with Philip Billing a big chance to get the one more draw.
3: Maçı öncelikle iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama sonra bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Friday Etim kırmızı kart gördü. Hakem sahada bunu verdiyse buna kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. O yüzden biraz şanslıydık belki. Ama sonuçtan ve takımın oynadığı gösterdiği performanstan memnunum. Burada her çalışan, oynayan Beşiktaş'taki takımdaki herkes gurur duymalı. Çünkü taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer yaratıyor bu statta. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı.
0: Evet, iki teknik direktörün de açıklaması bu şekildeydi. Midland teknik direktörü Tulberg'e bakar mısınız? Beşiktaş taraftarını nasıl da övüyor. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Çok iyi taraftar vardı ama Beşiktaş taraftarı da çok çok iyiydi diyor. Büyük bir hayranlıkla cümlelerini sıralamış basın toplantısında Beşiktaş taraftarı için. Tabii mücadele sonrası Salih Özcan da diğer Beşiktaşlı futbolcular da açıklamalarda bulundu. Salih Özcan da yine atmosferin mükemmelliğinden bahsetti.

0: Tabii ki kazandığımız için çok mutluyuz ama daha 2-3 gol daha fazlasıyla atsaydık daha biraz ikinci maça daha rahat girerdik o maça. Ama genellikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midyeland kaliteli bir takım. Şimdilik de gördük. Ama %100'ümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle eve döneceğiz. Takım performansı genelde çok iyiydi. Hani 90 dakika gerçekten oyunu iyi kontrol haline getirdik. Dediğim gibi 2-3 gol daha fazla atsaydık yani pozisyonlar vardı. Bizim için daha rahat olurdu ama böyle de kabul etmemiz lazım ve ikinci maça %100'ümüzü vereceğiz. Ya benim pozisyonum 6 numara. Hani genelde ben de gol atmak isterim, asist yapmak isterim tabii ki de ama ilk başta takım önemli. Takımın yenmesi önemli. O da bugün öyle oldu. Mutluyum ona ve inşallah devamı da öyle gelir.
1: Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Beşiktaş tarafından Salih Özcan da hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiğini paylaşıyor Beşiktaş'ta. Devam edelim haberleri bu arada paylaşmaya. Fotomaç gazetesinin manşetiyle devam ediyoruz. Kartal'ın zafer uçuşu. Beşiktaş Midland'de karşısında kazanmasını bildi. Avrupa Ligi 3. eleme turunda yolunda avantaj elde etti. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Danimarka ekibi Midland'ı 1-0 yendi. 15'te rakipte Etim'in kırmızı kart görmesi sonrası hem oyun üstünlüğünü hem de psikolojik avantajı kapan siyah beyazlı ekibimiz. 26. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün enfes şutuyla aradığı golü buldu. İlk yarıda Olaytan farkı açacak şansları kaçırdı. Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk maçında futboluyla umut veren Kartal 90 dakika boyunca rakip kaleye tam 29 şut gönderdi. Midland kalecisi Olafson da 6 kurtarışla takımını ayakta tuttu. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Özcan ve kaleci Nübel göz doldurdu. 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanşa avantajla gidiyoruz diyor Fotomaç gazetesi. Salah'la dev zirve. Beşiktaş Muhammed Salah'ın temsilcisiyle bugün bir görüşme daha yapacak ve son detaylar ele alınacak. Yine transfer haberleri görüyoruz. Aslan'da Leao heyecanı. Galatasaray Milan'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Rafael Leao için ısrarlı çalışmalarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Portekizli sol kanat transfere sıcak bakıyor. Van Dijk'la ilgili bir gelişme var. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram Libero TV'ye konuşarak Van Dijk'ın Cimbom'u takip ettiğini ve şampiyonluk kutlamalarına hayran kaldığını da söylemiş. Biliyorsunuz Ömer Bayram'la Van Dijk çok yakın arkadaş. Fener'de Lukaku atağa. Forvet takviyesi yapacak sarı lacivertlilerde rota Lukaku'ya döndü. Napoli'den ayrılacak 33 yaşındaki Belçikalı Yıldız'ın görüşmelere açık olduğu belirtildi. Filenin sultanlarından da bir haber verelim. Sultanlar yarı finalde A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Kanada'yı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Tebrik ediyoruz. Bu arada yabancı kuralı ile ilgili birçok spekülasyon var. Sosyal medyada da konuşuluyor. Acaba değişecek mi transferler? Ona göre mi şu anda şimdiden şekilleniyor diye farklı takımlar için. Ama son noktayı da Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan koydu. 10+4 şeklinde devam edilecek yabancı kuralına. Şu an için bir değişiklik olmayacağını paylaştı Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan. Takvim gazetesi Italiano işi zafer. Rövanş 30 Temmuz'da Danimarka'da. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynayan Kartal 18'de Etim'in atılmasıyla 10 kişi kalan rakibini 26'da Orkun Kökçü'nün muhteşem golüyle devirdi. Yeni Kartal taraftara büyük keyif verdi diyor Takvim gazetesi. Türkiye gazetesi ise taş gibi Beşiktaş başlığını kullanmış. Italiano ile yeni sayfa açan Kara Kartal evinde Midland'ı mağlup etti. Temsilcimiz Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Orkun Kökçü'nün golüyle Danimarka ekibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Takım iyi sinyaller verdi. Bu arada dün çok sosyal medyaya da yansıdı bu tabii. Sağ kenarında kendimi kaybediyorum diyor Vincenzo Italiano. Bir anda kendi yardımcısını bulunduğu koltuktan kaldırıyor. Kendisi oturuyor. Sağa koşuyor, sola koşuyor. Yani yedek kulübesinde durmuyor. Taraftar sorulduğundaysa keşke futbolcu olsaydım bu taraftarın önünde dedi. Bence tam Beşiktaş'ın aradığı teknik direktör. Bunu geldiği günde söyledim yani. Gerçekten çok doğru bir ismi transfer etti Beşiktaş. Yani çok büyük yıldız bir teknik direktöre hiç ihtiyaç yok. Aradığınız ismi, size uygun ismi bulduğunuzda taşlar yerine oturuyor açıkçası. Beşiktaş'ta da Beşiktaş için de çok doğru bir isim olduğunu, hatta şunu da söyleyeyim, Vincenzo Italiano'nun gelecekte İtalya milli takımını çalıştıracağını da kesinlikle düşünüyorum. İleride de buna inanıyorum. Yani kesinlikle o potansiyelde bir teknik adam.

Fanatik gazetesiyle devam edelim. Birçok detay var tabii ki manşette. Hoş geldin partisi Beşiktaş taraftarına. Kara Kartal sezonun ilk resmi maçında Midland'ı tek golle devirdi. Tribünleri dolduran taraftarını sevindirdi. Aslında karşılaşma 15. dakikada bitti. Etimin atılmasıyla 10 kişi kalan Danimarka temsilcisi kalan süreyi sadece kalesini savunmakla geçirmiş. 26'da Orkun Kökçü'nün mükemmel ayak içiyle öne geçen siyah beyazlılar %75'e 25 ile top oynama yüzdesini bulurken rakip kaleye tam 28 şut gönderdi. 3.04 gol beklentisi yakalandı ancak Olaytan, Çerni ve Semih zoru yaptı, topu ağlara yollayamadı.

Fener'de son golcü adayı Moise Kean. Watkins, Sörloth, Girassi ve Lukaku gibi yıldızlarla dirsek temasında olan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir golcü daha eklendi. Moise Kean, kariyerinde Juventus ve Paris Saint Germain gibi devler bulunan İtalyan yıldız, beklenen patlamayı ise 2024'te geldiği Fiorentina'da yapmıştı. Bakalım yine gündemde bir başka golcü. Fenerbahçe önce şu an öncelikli olarak yabancı oyuncu sayısını düşürmek durumunda. Sonrasında boş yer kalırsa yine takviyelerine devam edecek Sarı Lacivertliler. Şu an 23 yabancısı var Greenwood'la beraber. 9 oyuncu göndermek durumunda. Bugün eğer bir golcü takviyesi yapacaksa eğer 10 oyuncuyu göndermesi gerekiyor Sarı Lacivertlilerin. Yer Manchester, hedef Bruno, amansız bir takip. Galatasaray 10 numara krizini 10 numara bir transferde bitirmek üzere. Manchester United'la kontrat yenilemeyen Bruno Fernandes'e reddedilmeyecek bir teklifte bulunan Cibo, İngiliz deviyle masaya oturacak, yılın bombası her an patlayabilir.

Milliyet gazetesinden bir Asensio haberi. En büyük koz Asensio. Fenerbahçe'de Gornik Zarbje ile salı günü oynanan ilk başta 69. dakikada şans bulan İspanyol Yıldız'ın rövanş için hazır olacağı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Polonya deplasmanında tüm planlarını Marco Asensio üzerinden yaptığı bildirildi. Öncelik Fernandez, olmazsa Brahim Diaz. Galatasaray'da 10 numara transferi için çalışmalar sürerken sarı kırmızılılar Bruno Fernandes Manchester United'ın görüşmesini sonucunu da bekliyor. Yani oyuncu sözleşme uzatacak mı uzatmayacak mı diye. Yönetim olumsuz bir sonuç halinde rotasını Real Madrid'de gözden çıkarılan Brahim Diaz'a çevirecek.

Böyle bir detay var. Bazı İspanyol basını da bazı İspanyol kaynakları da Brahim Diaz'ın Real Madrid'de mutlu olduğunu ve takımın da onu göndermek istemediğini haberleştirmiş. Artık buradaki netlik durumunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ayrıca Galatasaray'ın gündeminde olan Dinamo Kiev'in altyapıdan çıkma önemli ismi Ponomarenko dün sözleşme uzattı Dinamo Kiev'le. Galatasaray bu isme bir yoklama çekmişti. Dinamo Kiev 30 milyon euro istemişti. Şu anki süreçte serbest kalma maddesi de yükselecek tabii ki Ponomarenko'nun.

Trabzonspor'da Vanat sürprizi. Girona'yı ikna eden ancak Viktor Tsigankov'u kararsız duruma nedeniyle işi bitiremeyen Bordo Mavililerin aynı takımın gollüsü Vanat'la da görüştüğü ortaya çıktı. Tsigankov yerine Vanat. Riva'da büyük zirve 2026-2027 sezon öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Riva'da gerçekleştirildi. Toplantıda yeni dönem spor güvenliği stratejilerinin tüm yönleriyle ele alındığı da belirtilmiş. Bir de poz verilmiş. Spor güvenliği gerçekten kritik, önemli. Bunun organizasyonu gerçekten çok kıymetli. Bunun için önemli bir çalışma yapılmış.

Fotomaç gazetesinden bir haber. Kritik zirve Muhammed Salah'la 2 yıllık prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi dünya yıldızının menajeri Rami Abbas'la bugün bir araya gelecek. Görüşmede Abbas'ın ek komisyon talebi konusunda yaşanan pürüzler giderilmeye çalışılacakmış. Katar'da Salah manşetlerde yer alıyormuş bu arada. Katar'ın önde gelen spor gazetelerinden El Kas, Salah'ın Beşiktaş'a transfer olabileceğine ilişkin dikkat çeken bir manşete yer vermiş. Arap futbolunun efsanesi Muhammed Salah Beşiktaş yolunda demiş.

0: Evet, şimdi bir kısa araya çıkacağız. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dilimde bir stüdyo konuğumuz var. Aspor yorumcusu, teknik direktör Saffet İşler bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsınız hocam? Bayağıdır radyoya gelmiyorsunuz hocam.
1: Epeydir
0: küstünüz mü hocam?
1: Yok estağfurullah, ne küsmesi ya. Tamam, yoğunluk hocam. Var biraz, koşturuyoruz.
0: Teşekkürler. Tabii Beşiktaş'la başlayacağız hocam, sizinle olacak muhabbetimize. Şimdi önemli bir performans izledik. Sizinle de konuşmak istiyorum. Gerçekten iyi bir, diri bir Beşiktaş gördük. Ben uzun zaman sonra, evet hatırlıyorum, Sergen Yalçın'ın da takımı böyle bize 2-3 maçlık performanslar izletti. Ama koca bir sezonda. Fakat şimdi sezonun başında ilk maçta, ilk yarıda inanılmaz bir Beşiktaş performansı. Herkes topa saldırıyordu ya.
1: Şimdi ben bir teknik hoca olarak şunları söyleyeceğim. Gördüğüm şu. Hoca bir kere çok disiplinli. Ne istediğini biliyor, ne oynayacağını biliyor, ona göre de kadro yapmış. Ve ben tebrik ediyorum. Yani öncelikle yönetim kurulu, Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetim kurulu tebrik ediyorum. Gerçekten doğru noktalara transferler yapıldı. Yani hocanın isteği doğrultusunda, bu arada tabii Önder Özen, Gökhan Keskin bu işin içinde oldukları için gerçekten çok başarılı işler yaptılar. Yani bu konuda tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın şu anda gerçek anlamda şunu söyleyeceğim. 4-5 hafta sonra Beşiktaş'ın daha farklı olacağını söyleyebilirim. Yani fiziksel olarak daha üst düzeyde olacak ve oynayacağı maçlarda da bunu herkes fark edecek. Yani gerçekten oyun disiplini, ne oynamak istediği, her şey sahaya yansıdı. Şimdi düşün, sezon başı bu. Şimdi 4-5 maç sonra Beşiktaş'ın daha büyük çıkış yapacağını söyleyebilirim. Bir teknik adam olarak. Çünkü futbolcu maç oynuyor, maç kondisyonu kazanır.
0: Hocam bu takıma bir de Trozak gelecek.
1: Trozak gelecek.
0: Salah da gelecek mi?
1: Salah, şöyle söyleyeyim. Salah'ın her şeyi bitmiş durumda. Sadece menajerle olan bir problem var. Onu çözülecek. Onun dışında bir problem yok. Bir de stoper.
0: Stoper, yani stoper geliyor yani.
1: Evet. Yani bu Flamingo'dan biliyorsun.
0: Leo Pereira.
1: Onun zaten o stoperin işi bittiği an Beşiktaş'ta eksik bir yan kalmayacak. Ben mesela Černý, dün müthiş istekli, arzulu.
0: Koşuyordu, çok
1: müthiş
0: koştu.
1: Koştu.
0: Koşu mesafelerine bakmak lazım aslında.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Mesela Černý daha önce durarak oynuyordu. Şimdi durmadı. Hep oyunda oldu. Hep oyunda aktifti yani.
0: Aynı Rangers'taki gibi.
1: Evet.
0: Önceki yani takımı Rangers'ta oynadığı gibi.
1: Evet, kesinlikle. Yani Beşiktaş'ta çok büyük bir değişim var. Bu camia zaten bunun farkında şu anda. İlk oynadığı maç bu. Daha ben şunu söyleyeyim. Hani ilk maçta böyle oynuyorsa 4-5 hafta sonra takımın fiziksel durumu çok üste çıkar. Ve o fiziksel üste çıktığı zaman ben sana söyleyeyim Furkan'cığım. Yani Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de üstüne çıkabilir bu oyun sistemiyle beraber. Çok disiplinli bir
0: kesinlikle
1: oynuyor. Kesinlikle. Yani ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yani kesinlikle hem camia hem işte 3-4 senedir gelen böyle bir problemlerden çıkıp da bu kadar, hani sezonun ilk maçı çok abartmaya gerek yok belki ama gerçekten çok çok iyi bir duruma geleceğini söylüyorum.
0: Yani verebileceği en iyi izlenimi verdi.
1: Verdi.
0: Yani şu anda sezonun ilk maçında.
1: Şu anda yani bir kandırmacayı bulamazsın. Hep sahada gerçek bir oyun var. Gerçek mücadele var. Onun için ben Beşiktaş'ın çok iyi yolda olduğunu söyleyebilirim.
0: Hocam ikinci maç Danimarka'da zaten. Evet. Şimdi bu maçta üzülünen, yani üzüldüğümüz nokta şu. Beşiktaş 3-0, 4-0 yapacağı bir maç. Ya yani Midland'a karşı bu kadar güçlü bir oyun sergilemesini ben şahsen beklemiyordum. Ya yani ben bu maçtan Beşiktaş berabere kalabilir, puan, bir puan alabilir gibi bir durum vardı bende yani. Böyle bir tahminim vardı. Çünkü Midland gerçekten çok güçlü, iyi oynayan, kompakt bir takım yani. Ve artık bir yerden sonra Beşiktaş'ın oyun hızına yetişemedikten sonra faul yapmaya başladılar. Bu faulün sonucundan da kırmızı kart geldi.
1: Tabii yani bir de genç bir takım. Midland genç bir takım olduğu için de fiziksel olarak da iyiler yani. Ama şunu söyleyeyim, Midland'da da 2-3 tane oyuncuyu kaybetti. Yani direkt oynayan oyuncularımız transfer oldu onlarda.
0: Doğru.
1: Ama şartlar ne olursa olsun, hani ben ilk önce şunu söyleyeyim, Beşiktaş hocayı transfer etmekle, İtalyano'yu transfer etmekle çok büyük bir iş başardığını söyleyebilirim. Çünkü Beşiktaş'ın yapısını böyle tam böyle taşıyabilecek bir hoca. Yani
0: bu zamana kadar hocam birçok isim geldi geçti. Sizinle de yayın yaptık. İlk kez bir ismi bu kadar şey yaptınız siz de.
1: Evet. Öldünüz. Ben de yani çünkü hocanın disiplinli çalışması, ne istediğini biliyor, nasıl bir oyun sistemiyle oynayacağını, elindeki kadroyu nasıl en iyi şekilde değerlendireceğini gayet net bir şekilde sahaya yansıtarak gösterdi bunu. Ben Beşiktaş'ın kesinlikle söylüyorum, yapacağı bir stoper transferi, belki bir ön libero. Yani bir de santrafor mevkisine bir eğer oyuncu düşünülür alınırsa da ya ben acayip ses getirir diye düşünüyorum yani.
0: Bakalım hocam, yani transferler bir taraftan devam ediyor. Lig başlayacak. Ligde de Eyüpspor'la karşılaşacak Beşiktaş. Bu turu geçer mi? Ne diyorsunuz?
1: Ben geçer diyorum bu turu. Beşiktaş turu geçer. Çünkü orada şimdi biraz önce şey söylemiştin, kaçan golleri. Aslında gol vuruşlarında orada daha dikkatli olsaydık daha farka giderdi Beşiktaş. Ama işte bir ilk maç, yani oyuncuların da heyecanı diyelim. O pozisyonlarda yakaladığımız pozisyonlar çok net pozisyonlar. Yani o pozisyonları direkt köşelere vurabilseydi
0: tabii
1: hepsi
0: ki
1: gol olurdu.
0: Yani. Aynen öyle. Yani Semih de, Olaytan da.
1: Evet ama pozisyon üretmek önemli. Onda
0: kesinlikle.
1: Yani Beşiktaş'ın ürettiği pozisyon en az 7-8 tane pozisyon var. Üretti yani. Gol olacak olan pozisyon.
0: Tabii ki.
1: Yani 3-4 tane gol pozisyonu %100 olacak pozisyon. Ama ben şunu söyleyeyim. Beşiktaş doğru yolda olduğunu söyleyeyim. Taraftarı da heyecanlandırdı. Camiayı da heyecanlandırdı. Gerçekten tebrik ediyorum.
0: Gerçekten iyi bir oyun, iyi bir performans sergiledi siyah beyazlılar. Dinleyenlerimizden Okay Bey mesaj göndermiş. Hayırlı cumalar Furkan. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Galatasaray hakkında son bilgileri alabilir miyiz? Hep aynısı. Her sene bu transferler bizi yoruyor. Bir zamanında transfer yapılmasını istiyoruz demiş. Sosyal medyada o kadar haberler çıkıyor ki hangisi doğru, artık insan haberleri dahi okumak istemiyor. Biz de Fransa'ya gidiyoruz tatile. Gülsüm, eşim Gülsüm'e, kızım Nisa'ya, oğlum Arda'ya selamlar demiş. Almanya'dan, Bielefeld'den Okay Bey selamlar, sevgiler gönderelim dinleyenimize. Gurbetçilerimiz de var bizleri dinleyen, yalnız bırakmayan. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Şehmuz Bey mesaj göndermiş yine. Diyor ki, merhaba Furkan abi, ben Adana'dan Şehmuz, Türkiye'nin en sıcak şehrinden dinliyorum demiş. Saffet hocam da ayağının tozuyla geldi Adana'dan.
1: Evet.
0: Hocam da o sıcağı dün değil mi hocam? Dün oradaydınız.
1: Dün, evet.
0: Nasıldı? Çok mu sıcaktı hocam?
1: Tabii çok sıcak ya. Yani gecesi ayrı, gündüzü ayrı,
0: ayrı
1: sıcak.
0: Kesinlikle. Galatasaray taraftarıyım. Çok aceleci. Ben kulübe inanıyorum, güveniyorum. Çok güzel transferler olacak demiş. Galatasaray ile ilgili de detayları paylaşmamızı rica etmiş. Bizler de bu saate kadarki dilimde elimizden geleni yaptık. Haberleri paylaşmaya çalıştık. Hocam son olarak kaleci Nübel ile ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Onu da soracağım.
1: Kaleci Nübel gerçekten takıma güven veriyor. Şimdi bir takımın önündeki oyuncular arkadaya baktığı zaman hakikaten güvenli bir kaleci varsa o zaman
0: daha
1: çok
0: motive
1: rahat
0: oynuyor değil mi?
1: Kesinlikle. Önde daha çok baskıya gidiyor. Yani dün mesela o pozisyonlar, iki tane net pozisyon var. İkisini de kurtarması yani bayağı önemliydi. Nübel hakikaten yanlış bir transfer değil, nokta vuruşu yapılan bir transfer.
0: Gerçekten. Ben de katılıyorum hocam. Beşiktaş yıllar sonra kaleci takviyesi yaptı yani. Önemli
1: ve
0: bir iş
1: yani
0: yaptı.
1: Hem oyunu iyi okuyor, iyi görüyor.
0: Pasları
1: iyi. Yani kalecinin de zekası, oyun zekası iyi olmalı. Sadece futbolcunun yetmiyor oyun zekası olması. Ama gerçekten Nobel Beşiktaş'a bir güven kazandırdı. Taraftara güven kazandırdı. Gerçekten oynadığı oyunla da camiaya da bunu hissettirdi yani.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizden dolayı çok çok sağ olun. 12-2 dilimi arasında yine Anspor Televizyonu'nda Kerem Can Bulat'ı konu olacak Saffet hocamız. Yine takip edebilirsiniz. Beşiktaş'la ilgili son detayları orada da paylaşmayı sürdürecek. Böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar. Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Reklam.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Gidefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de Gidefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İtefix, alışılmadık alışveriş. İtefix.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.

0: karşınızdayız.
1: Sıcak haberler.
2: Öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi.
1: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
0: Transfer ve ayrılık planları hız kazandı.
1: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündemdeki tüm haberler ana haberde bu ekranlarda olacak.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Onur Özkan ve Saffet İşler konuklarımız. Onur Özkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Saffet İşler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Beşiktaş'la bir açılış yapalım. Siyah Beyazlar Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midland karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin özet görüntülerini A-Spor ekranlarında sizlerle paylaşalım. Sonrasında Siyah Beyazlar'ın keyif veren performansını konuklarımızla değerlendireceğiz.
2: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho, önünde bir boşluk var. Amir Mourinho, 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çenli'ye doğru, Çenli dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangyor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyor'un sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Bizim için çok iyi bir haber. Bizim için gözünün önünde de Burgos'un. Fulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
3: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
2: 10 kişi Michulent. Maçın 15. dakikası. Calo'dan derin top. Yangyo nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin, Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun.

0: girişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'e iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndüğü iyi yere Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Gökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
0: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi, göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Gökçü ayın o şutta kalkışı.
1: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
2: Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino dikkatli olalım. Franculino
0: müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho.
2: İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar.
0: Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk.
2: Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý kontrol. Černý vuruş. Olafsson. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh! Açı arıyor. Oh! Bıraktı Orkun'a. Oh! Tekrar orada. Oh! Döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattı yere kurtardı. Orkun. Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas. Černý nefis aldı önüne. Černý şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltlı dışarıya. Korner bekliyor Václav Černý. Karar out. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Billing karşı karşıya kaldı. Billing.
0: Nübel! Nübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Orkun Uattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
3: Beşiktaş gerçekten çok keyif veren bir performans ortaya koydu. Orkun Kökçü'nün şahane golüyle temsilcimiz mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. 2-0, 3-0 gibi neticeler de açıkçası ortaya çıkabilirdi. Onur Özkan, nasıl gördün Beşiktaş'ın performansını? Hocanın da ilk resmi maçına çıktığını düşünürsek herhalde sınıfı çok iyi bir notla geçti Beşiktaş.
4: Dün mesela sen bana 21 sularında deseydin ki Onur, maç 1-0 bitecek, Beşiktaş kazanacak, ben tamam derdim, çok iyi skor. Hı hı. Ama dünkü oyun, mücadele ve ele geçen fırsatlar ekseninde baktığımızda sanki skor biraz az oldu. Yani evet. Özellikle ilk yarıda rakip net kroke pozisyonuna düştü. Oradan bence işin nakavta gitmesi gerekiyordu. Yani Beşiktaş dün turu

0: bitirecek skoru alabilirdi, almalıydı hatta. Öyle bir fırsat vardı elinde. Umarım rövanşta, keşke demeyiz. Yani dünkü özellikle ikinci yarıyı, o kaçan fırsatları inşallah aramayız. Çünkü rövanş çok daha zorlu bir ortamda geçecek ve 11-11 geçecek. Bu çok önemli. Yani dün 11-11 iken de Beşiktaş çok iyi oynadı. Onun altını çizerim ama tabii 11-10 net bir avantaj oldu. Skor kısmında dediğim gibi Beşiktaş daha iyisini yapabilirdi. O fırsatları vardı. Çok iyi oynadı çünkü dün. Hani 1-0'dan daha fazlasını alabilirdik Midtjylland önünde. Turu da garantileyemesek bile %70-80 durumuna getirebilirdik. Dediğim gibi inşallah rövanşta bunu aramayız. Çünkü zor olacak rövanş. Şimdi oyuna geçecek olursak, tabii ki geleceğe dair umut verici çok fazla mesaj var. Heyecan var Beşiktaş'ta, gelişim var. Yani şu anda Beşiktaş taraftarı büyük ihtimalle kafasını dün gece yastığa koyduğunda hayaller kurmuştur bu sezona dair. Çünkü oyun hayal ettirdi Beşiktaş taraftarını. Sadece keyif veren oyun adına değil, skorlar adına da, hedefler adına da hayal kurduran bir oyun vardı dün sahada. Zaten Italiano bunu vaat eder. Yani İtalyano takımlarının genel olarak görüntüsü hep keyif veren oyun olmuştur. Şimdi baktığımız zaman dün Beşiktaş'ın özellikle enerjisi çok üst seviyeydi. Ön alan baskısı, bek kullanımları açarız biraz sonra, çok üst seviye. İşte bek stoper arası o iç koridor kullanımları, kafa yorulmuş belli, yani üzerine çalışılmış şeyler var Beşiktaş'ta. İdmanlarda çalışılmış bunlar. O sürekli Beşiktaş'ta oyuncular o bek stoper arasındaki iç koridora koşu attılar. Sürekli oradan pozisyon geldi. Ceza sahasına üçüncü adam koşulları, sahte koşular hep geldi Beşiktaş'ta oyunculardan. Dediğim gibi bunlar İtalyano oyununun zaten hep bildiğimiz özellikleri. Dolayısıyla Beşiktaş geleceğe dair net umutlar verdi, net bir ışık verdi. Ancak burada kilit nokta şu, ayakların yere sağlam basması gerekiyor. Halen eksikler var. Oyun ve oyuncu bazında eksikler var. Mesela dün skor 1-0 iken, 0-0 iken ve rakip 11 kişiyken ciddi yerleşim hataları da yapıldı. Yani savunmada Beşiktaş derin boşluklar da verdi. İşte bu önde oynamanın, ön alan baskısı yapmanın bazı sıkıntıları da olabiliyor. İşte bu alışma süreci. Yani bu oyunu oynayabilmek için %100 ölçekte mutlaka bir 3-4 aylık pratiğe ihtiyacınız var. Yani en azından bir 10 maç, 12 maç oynamanız gerekiyor üst üste ki bu oyun çok iyi seviyeye gelsin. Şimdi bu kadar önde oynuyorsanız, savunmayı önde kuruyorsanız, risk alıyorsanız mutlaka belli başlı yerleşim hataları ve savunma boşlukları oluşuyor. Dün de bunlar oluştu. Hatta rakip 10 kişiyken de oluştu. O yüzden hani rakip 11 kişi kalsaydı büyük ihtimalle biz karşılıklı goller de izlerdik bence. Böyle bir skor ortaya çıkmaz, daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi. Ama tabii ki bunlar doğal şeyler. Yani İtalyanların oynatmak istediği oyun günümüz futboluna çok geçerli bir oyun. Ya yani tam bir büyük takım futbolu oynamak istiyor Beşiktaş. Ama bunun belli başlı bir riskleri, bazı süreçlerde sıkıntılar olabilir. Yani şu olmasın Beşiktaş'ta. Keyif veren oyun ama keyifsiz skor günün sonunda olmasın. O yüzden de Beşiktaş'ın burada mutlaka, bu oyun çok özel, önemli bir oyundu ilk maç özelinde ama eksikleri de görmesi gerekiyor. Özellikle savunmanın merkezinde Beşiktaş'ın mutlaka iyi bir, bence akla ihtiyacı var. Şimdi niye akla ihtiyaç var diyorum. İşte dün gördük, o yerleşim hatalarını önleyecek olan kişi, o savunma bloğunu nerede konumlanacağını belirleyecek olan bir stoperde lidere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu çok net. Çünkü Calo atlet bir oyuncu. Emirhan atlet bir oyuncu. Agbadu atlet bir oyuncu.
1: Evet.
0: Udokai atlet. Ama ne yok Beşiktaş'ta? O organizasyonu sağlayacak akıl yok. Oraya mutlaka işte Loa Pereira doğru oyuncu bu arada, Brezilyalı oyuncu. Yani o tarz Beşiktaş'ın mutlaka bir oyun liderine, savunma liderine ihtiyacı var. Artı orta sahanın merkezinde evet Salih Orkun çok iyi bir ikili bence. Ama hem 11 üzerinde hem alternatif üzerinde orası eksik. Yani orada Olaytan evet çok enerjik bir oyuncu. Bazen ne yapacağını anlayamıyorsunuz oyuncunun ama yani saç baş da yoldurabiliyor. Yani oranın tam net oyuncusu değil. İyi bir alternatif olabilir. Oraya Beşiktaş'ın net bir oyuncuya ihtiyacı var. Kulübe'ye oyuncuya ihtiyacı var. Kanat pozisyonu 9 numara. Yani bunlar hep Beşiktaş'ın dediğim gibi üzerine çalıştığı noktalar ama ilk maç özelinde bundan daha iyisi bence olamazdı oyun anlamında. Skor çok iyi. Midtjylland son derece iyi ve hazır bir takım. 3 gün sonra ilk lig maçına çıkacaklar. Yani Beşiktaş'ın fiziki anlamda çok daha iyi durumdalar. O yüzden de burada bu oyunun gelişmesi için mutlaka gerekli yerlere de takviyeler yapılması gerekiyor hızlıca.
1: Hocam Nübel Ve Nübel, İlhan ve Salih dışında aslında kalan 8 oyuncu Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezondan yeni döneme taşıdığı oyunculardı. İlk 11 özelinde söylüyorum. Evet. Sonradan oyuna giren Utara ve Semih'i de yine belki bir daha yeni transfer gibi de görebiliriz. Uzak kalmıştı siyah beyazlı formadan. Yani ağırlıklı olarak eski oyuncularıyla gördük Beşiktaş'ı. Evet. Ne bekliyordunuz, ne buldunuz? İtiraf etmek gerekirse ben hayal ettiğimin çok ötesinde bir Beşiktaş izledim.
2: Yani şimdi ilk önce ben şöyle başlayayım. Bir kere iyi bir hoca aldıkları kesin. Yani çok değerli bir hoca. Ne yaptığını bilen, hangi pozisyonda oynayacak, o elindeki kadronun neler yapabileceğini, ona göre de planlamasını yapması çok doğru bir hareket. Dün de sahaya yansıyan oyun, inanılmaz bir kere mücadele gücü yüksek bir takım gördüm. Hı hı. Karşımızda. Ben de teknik adam olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi pozisyon üretmekte zorlanmadı. Ama pozisyon da verdik. Yani özellikle ikinci devre defansı arkasına atılan toplarda bir sıkıntılar oldu. Bu çok normal. Ben 4-5 hafta sonra Beşiktaş'ın çok daha üst seviyede olacağını söyleyebilirim. Fiziksel olarak çok çok iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü daha bu ilk ciddi bir maç oynandı. Bundan sonraki oynayacakları maçlarda zaten futbol takımı ne kadar çok maç oynarsa o kadar çok fiziksel kondisyonu yukarıya taşır. Hı hı. Zaten hoca çok disiplinli. Sahada futbolcusuyla teması, iletişimi çok iyi. Bu çok net belli. Ve ben şunu da söyleyeyim. Černi mesela durarak oynayan bir oyuncuydu. Dün durarak oynayan bir oyuncu değildi Černi. Dün sürekli hareket halinde oynadı. Şimdi demek ki hoca bu işi burada gerçekten futbolcuları tamamı hocayı severek sahaya çıkmış ve elinden gelen her şeyi bütün futbolcular vermiş. Şimdi burada biraz önce konuştuğumuz olayda stoper konusunda Onur'un da söylediği gibi mutlaka bir stoper kesinlikle olmazsa olmaz alınmalı. Lider bir oyuncu olmalı. Burada Orkun'un daha fazla oyunda olmasını istiyorsa bir tane de iyi bir ön libero alınması lazım. 6 numara. Salih'in de daha öne çıkması lazım bu konuda. Benim şahsi fikrim. Hı hı. Yani Beşiktaş'ın mutlak surette bu sene ligi inanılmaz bir hareketlendireceğini düşünüyorum yani.
1: Gördüğümüz şeylerden memnunuz.
2: Evet, kesinlikle.
1: İlk maç
2: yani
1: özelinde.
2: Şu anda
1: bir son dakika gelişmesi var. Çok özür diliyorum. Almanya milli takımında Nagelsmann'la Dünya Kupası'ndaki kötü performansın ardından yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör beklenildiği üzere Jürgen Klopp oldu. 59 yaşındaki teknik adamla Almanya Futbol Federasyonu anlaşma sağlandığını açıkladı. Dünya futbolunda da herhalde günün en önemli son dakika gelişmelerinden biri olacak Jürgen Klopp'un ülkesi Almanya'nın milli takım teknik direktörlüğüne getirilmiş olması. Son dönemde turnuvalarda Almanlar açıkçası beklentileri karşılayamadılar. Gerçekçi olmak gerekirse çok da beklenti yoktu. Ama galiba bundan sonra biraz daha beklenti haline girebilirler diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Evet, bence de. Yani Almanya'da her zaman takımı iyi yapan, iyi oynayan oyunculardan kurulu bir takım yapar. Hı hı. Bu sene hakikaten çok verimli olmadığını hepimiz seyrettik zaten Dünya Kupası'nda da. Jürgen Klopp daha disiplinli, daha iyi bir kadro yapacağını düşünüyoruz yani o anlamda.
1: Onur'dan da görüş almak isterim. Sonra tekrar hocaya döneceğim Beşiktaş'la ilgili.
0: Ben üzüldüm. Ben hala Klopp'u Avrupa'nın 5 büyük liginde üst seviye bir takımda yarışmacı kimliğiyle görmek isterdim. Yani bence bir kayıp. Hı hı. Avrupa futbolu için. Tabii Alman milli takım çok doğru bir tercih yaptı kendileri adına ama dediğim gibi bir yandan da kulüp takımı seviyesinde bence üzüntü verici bir gelişme. Guardiola'nın da şu anda evinde oturuyor olduğunu düşünürsek şu anda dünya futbolunda ilk 5 sırada yer alan teknik adamlardan ikisi şu an kulüp takımı seviyesinde olmayacak. Bence üzüntü verici bir durum. O yüzden de ben şahsen çok memnun kalmadım bu tercihten ama Almanya için en doğru tercih.
1: Yeniden Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. Siyah beyaz takımın performansı ile ilgili değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz sevgili seyirciler. Yeni oyuncular Salih, İlhan ve özellikle Billing'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok kritik bir kurtarış yapan Nübel 11'de sahaya çıktılar. Utara sonradan oyuna girdi Beşiktaş'ta. Belki performansını değerlendirmek için çok da yeterli bir süre almadı ama yenileri nasıl buldunuz?
2: Şimdi önce Nubel'den bahsedeyim, kaleciden. Kaleci bir kere takıma çok güven veren bir oyun stili var. Şimdi futbol takımlarında sahaya çıktığı zaman hep oyuncular arkaya bakar. Kaleci nasıl? Kaleci güven veriyor mu? Sahaya çıktığı zaman hep bu düşünceyle sahada olur. Nubel de bunu dünkü oyunuyla bunu

0: futbolculara ve taraftara kesinlikle Beşiktaş'ın kalecisi olduğunu hissettirdi. İyi bir kaleci olduğunu hissettirdi. Bundan dolayı bir kere bir artısı var. Yeni oyunculardan yani Salih de çok iyiydi. Olaytan hani orta sahada verimli bir oyuncu ama kanatta sanki daha iyi işler yapabilir diye düşünüyorum Olaytan'ın. Bence Orkun'un yanına daha bir tane aktif oyuncu ve Salih gibi öne çıkan bir oyuncu olup ön libero'ya bir oyuncu alınması ben daha ön şey görüyorum yani bu takımla ilgili. İlhan'a baktığımız zaman İlhan da hakikaten bireysel yetenekleri olan yani kreatif oyuncu. Çalım atarak oyuncu eksilten. Benim en çok dikkatimi çeken oyuncu takı saha içindeki durarak oyun oynamadı Beşiktaş. İlk defa bunu söyleyebilirim. Ve pozisyon üreterek oynadı. Tabii bu kazanılan pozisyonları gole çevirseydik çok daha farklı olurdu. Ama bu tabii şunu söyleyeyim daha 2-3 tane 3-4 tane hazırlık maçı yapıldı daha fazla belki ama esas lig maçları da 4-5 hafta sonra Beşiktaş'ın geleceği nokta çok daha farklı olacak.
1: Beşiktaş sadece bir isabetli şut imkanı tanıdı. O da Billing'in pozisyonu 78. Evet. dakikada gerçekleşti. Kaleci için kaleye gelen ilk topun zor olması kötüdür. Hele ki o topun 78 gibi maçın sonlarına doğru bir dakikada gelmesi daha da zordur. Küçük bir sınavdı belki ya da tek sınavdı Nübel için.
2: Ama iyi geçti.
1: İyi geçti. Ne dersin Alman kalecinin o andaki performansıyla ilgili özellikle?
2: Zaten bildiğimiz bir kaleci. Hani gözümüzün önünde zaten performans veren bir isimdi ama iki tane net özelliğini maçta gördük. İki sekansta. Birincisi ilk yarıda ters ayağıyla attığı Černý'e 70 metrelik inanılmaz bir pas vardı. Evet. Bir kere burada günümüz futbolunda artık kaleciler için olmazsa olmaz nokta oyun kurulumu, ayak becerisi bunu gösterdi. Kurtardığı pozisyonda refleksinden ziyade benim için kıymetli olan son ana kadar ayakta kalmasıydı. Yani ne zaman o hamleyi yapacağını çok iyi bildi. Bu bir tecrübe göstergesi bu arada. Hani bu zamanla oluşacak bir şey normalde bir kalecide. Nübel'de o tecrübe var, deneyim var. Yani orada başka bir kaleci olsa daha erken yere yatıp orada çok kolay bir şekilde gol yiyebilir. Son ana kadar bekledi ve zaten oyuncuya vurabileceği tek bir alan bıraktı. Oraya vuracağını biliyordu Billing'in ve oraya yatıp golü önledi. Tamamen bir deneyim kurtarışıydı bu Nübel adına. Çok doğru bir isim aldığını zaten Beşiktaş'ın defalarca vurguladık. Bir kez daha bunu bizlere göstermiş oldu. Benim en çok beğendiğim oyunculardan biri dün Murillo'ydu. Şimdi sistemin yükselttiği oyuncular vardır bazen ve görünen o ki İtalyano oyununun net yükseltici oyunculardan bir tanesi Murillo olacak. Çünkü zaten hücumu çok seven bir bek oyuncusu ve İtalyano'nun şöyle bir özelliği var. Bekleri birçok kez merkezde konumlandırıyor. Merkezden oyuna sokmaya çalışıyor. Dün gördük Murillo'nun bu konudaki becerisini. Zaten topla ilişkisi son derece iyi. Tam bu oyunun oyuncusu. Hani sezon içinde ben Murillo'nun böyle 7-8 gole direkt katkı yapabileceğini düşünüyorum. Gol ve asist anlamında. Öyle bir görüntüsü var. Çünkü hocanın bek kullanımı son derece özel bir kullanım. Zaten dedim ya az önce. Şimdi Beşiktaş'ı dikkatçe izlediğiniz zaman 3. bölgede kafa yorulmuş, çalışılmış setler var çok net bir şekilde. Yani hoca oturmuş, çizmiş, oyuncuları anlatmış, çalıştırmış. İşte dediğim gibi az önce iç koridor koşuları, ceza sahasında sürpriz adam koşuları falan bunlar hep çok kez uygulandı. Çünkü bu hani doğaçlama şeyler değildi, kafa yorulmuş şeylerdi. Hani Beşiktaş adına dediğim gibi az önce çok olumlu işler var. Salih Özcan çok iyi bir ilk maç sınavı verdi. Çok iyi oynadı. Hani ve Salih aslında maç ritmi henüz tam kıvamında olan bir oyuncu değil. Geçtiğimiz sezon az oynadı. Milli takımı çok fazla oynamadan geçirdi. Yani baktığımız zaman son 6-7 ayında çok az maçı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ona rağmen çok hazır tutmuş kendisini. Fizik kalitesi üst seviyedeydi. O merkezdeki o geçiş savunması kısmında mükemmel işler çıkardı. Ön alan baskısına çok iyi katkılar verdi. O da İtalyan'ın oyununa çok uygun bir oyuncu. Mesela İlhan Fakılı. Yani şapkadan çıkan tavşan gibi bir şey olmuş bu oyuncu. Yani ve Beşiktaş'ın geçmişte bu tür oyuncuları vardır mesela. Gurbetten getirip çok ciddi katkı aldığı Veli Kavlak gibi, Olcay Şahan gibi. Yani hiç beklenmedik şekilde getirilen ve bir anda çok ciddi sıçrama yapan futbolcuları vardı. İlhan'da da o izlenimi ben aldım açıkçası. Topla ilişkisi son derece iyi, çabuk bir oyuncu. Zeki bir oyuncu bu arada. Mesela ilk yarıda herkes Murillo'ya yaptığı ortayı düşünüyor ama bir tane pozisyon vardı. Sol kenarda sıkıştı iki kişinin arasında. Döndü hemen merkeze inanılmaz bir pas attı hızlı ve geçiş başladı o anda. Yani çok cidden meziyetli.

0: yetenekleri olan bir oyuncu. Utlara henüz yeni, onu yavaş yavaş takım içinde göreceğiz ama Beşiktaş dediğim gibi çok iyi bir sınav verdi ve net bir şekilde İtalyano'nun tüm oyuncuları yükselttiğini görüyorum. Mesela ya Orkun Kökçü ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben halen Orkun'un bu yaşta burada olmasını saçmalık olarak görüyorum.
1: Evet.
0: Ya Orkun'un ne işi var burada ya Türkiye liginde? Bak ciddi söylüyorum. Hani bunu bizim ligimizi küçümseme adına söylemiyorum bu arada.
1: Çok üst düzey.
0: Ya Orkun'un yeri şu anda Avrupa'nın 5 büyük ligi de demiyor. 3 büyük ligi. İşte İtalya, İspanya, İngiltere. Bu 3 ligin en üst seviye takımlarının 11'i şu an Orkun'un seviyesi. Bu adam 24 yaşında buraya geldi. Bakın saçmalık bu. Gerçekten saçmalık. Yani başka bir şey. Bu hani menajerlik oyunlarında olur böyle şeyler ancak. Orada bile saçmalık derim ben. Menajerlik oyununda olsa.
1: Evet.
0: Cidden ya bu adamın ne işi var burada? Dün ya olağanüstü bir oyun. 6 tane anahtar pası var Orkun'un. Yani attı gol. Yani elle bıraktı sanki köşeye. Ki Can Oyunduygu çok güzel anlattı golü. Yani elle bıraktı resmen oraya. Yani özel bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu Orkun. Ve yani tartışması şu anda ligimizin en iyi merkez oyuncusu. Açık ara bence. Beşiktaş mutlaka dediğim gibi onun performansını yükseltecek adımlar atmalı. İşte Salih öyle bir adım. Hani Orkun'un savunma yükünü alacak bir oyuncu. Bir de oraya bence biraz dinamik, biraz fizik kalitesi yüksek, topla gidip gelebilecek bir oyuncu, Jetson Vahri ama onun daha yeteneklisi bulunabilirse orada Beşiktaş çok daha iyi bir orta saha merkezi kurmuş olur. Ki biraz sonra transferle ilgili orada bir bilgi vereceğim. Yani Beşiktaş çok doğru yolda ilerliyor ama dediğim gibi kadro planlamasının bundan sonra çok doğru yapılması da gerekiyor.
1: Hocam gol gerçekten gözünüzün kasını silmedi mi?
2: Muhteşem, muhteşem. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Benfica'da kaç gol atmıştı? 12-13 tane gol atmıştı.
0: Her Feyenoord'da da yaptı bu skorları.
2: Yaptı. Şimdi yanındaki oyuncu kalitesi iyi olduğu zaman zaten futbolcu kaliteli ise en üst seviyeye çıkartabiliyor. Şimdi Orkun da ben biraz önce söylediğim gibi ön libero alınmasının sebebini söyleyeceğim. Salih Özcan öne çıkmasıyla beraber Orkun'un daha fazla gol bölgelerinde olup daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü Orkun'da bu özellik var. Şimdi Orkun'u geriye getirmenin bir anlamı yok. Niye yok? Çünkü Beşiktaş takımında herkes koşacak ve Italiano zaten fiziksel olarak takımı ben size söyleyeyim 4-5 hafta sonra bu takım çok üst seviyede olur.
0: Görüntü şu anda.
2: Tabii şu anda onu zaten verdi yani. Mesela burada İlhan'ın özelliklerinin daha da sahaya yansıyacağını söyleyeyim ben size.
0: Bu arada Trossard'ın gelişi İlhan'ı da çok büyük bir şans.
2: Evet.
0: Trossard'la beraber o
2: yani,
0: idmanda beraber oynayabilmek, karşılıklı oynayabilmek oyuncunun gelişimine net katkı verir Trossard'ın varlığı
2: kesinlikle,
0: İlhan için.
2: Kesinlikle. Ama işte İlhan'da da özellikleri olan bir oyuncu.
0: Var var.
2: Yani birebir adam geçmek, adam eksiltmek. Bir de oyun zekası çok iyi.
0: Çok nerede düşük topu, maliyetli.
2: Bir de topu nerede çıkaracağını biliyor.
0: Hocam yani transferin doğrusu bu işte. Yani
2: evet.
0: Gidilip araştırılmış, izlenmiş, emek harcanmış, düşük maliyet. Yani tabii ki ligimize Salahlar gelsin, Trossard'lar gelsin, yıldız oyuncular gelsin hiçbir itirazım yok ama bu tip transferleri de artık kaçırmamamız gerekiyor. Yani biz oraları unuttuk biraz.
2: Doğru.
0: Yani hep böyle hazır oyuncu almak peşinde gidiyoruz ama büyük kulüpler üzerinde söylüyorum. Trabzonspor'u ayırıyorum
1: hariç,
0: burada.
1: Evet.
0: Ama 3 büyükler üzerinde bunu söyleyebilirim. İstanbul'un 3 büyükleri üzerinde. Ya bu transferler biraz unutulan transferler oldu. Ben çok kıymetli görüyorum.
2: Ama işte bu transferleri yapmak için önceden çalışma yapmak
0: tabii
2: lazım.
0: Hocanın şimdi, da buna destek vermesi
2: tabii
0: gerekiyor.
2: Destek vermesi. Şimdi Önder Özen, Gökhan Keskin beraber
0: evet
2: bu işleri takip ettiği
0: tebrik
2: sürece,
0: ediyorum ikisini de. Çok değerli bir iş yapmış.
2: Çok değerli bir iş yaptılar. Çok doğru. Ben yani Beşiktaş'ın hep şunu söylüyorum. Öncelikle iyi bir hoca aldığı, hocadan sonra da oyuncuların ne hale geldiğini şimdi hep beraber gördük. Dünkü sahaya çıkan bir takımın bu kadar üst düzey olmasını beklemiyordum ben açıkçası. Neden beklemiyordum? Çünkü kamp dönemi geçti.
0: Tabii.
2: Çok fazla
0: yükleme dönemleri.
2: Yükleme dönemi. Çok fazla maç da oynanmadı. Bir de yani 90 dakika şu oynayan kadro maç oynadı mı oynamadı diyorum. Ama maalesef bizler her şeyi abartıyoruz diye konuşuyoruz ama şu Beşiktaş'ın geldiği nokta ben bunun çok daha üstüne koyarak gideceğini düşünüyorum.
0: Ama işte onun için hocam eksiklerin doğru analiz edilip tamamlanması gerekiyor.
2: Kesinlikle. Yani bir
0: bundan sonrası daha önemli.
2: Burada tabii Muhammed Salah'la ilgili
1: konuşacağız az sonra.
2: Öyle mi? Tamam.
1: Evet.
2: O zaman başka şey.
1: Ben açacağım o konuyu.
2: Tamam. Burada santrafor'da tabii
1: nasıl gördünüz Yang Yeo'yu?
2: Yani çok mücadele eden, hareketli 10

0: ayarında ya da onun biraz üstünde bir oyuncu alıp forma rekabetine sokmak mı daha doğru bilmiyorum. Yani şimdi siz buraya Vlahovic'i getirdiğiniz zaman yüksek maliyetleri, Yang Yo'nun forma şansı ne kadar olacak? Ne kadar şans bulabilecek? Yani bu oyuncu değerli bir oyuncu. Hani direkt sizin ikinci golcü diye tanımlayacağınız bir oyuncu değil bu.
1: Değil.
0: Formayı, savaşını verip yiyebilecek ve katkı verebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani mesela daha önceki yıllarda işte Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy varken dersiniz ki ben önüne üst seviye bir oyuncu alayım. Bir itirazım yok ama Yang Yo varken sizin elinizde ya çok böyle üst seviye yüksek maliyetlere çıkmanıza gerek var mı ben bilmiyorum. Yani Beşiktaş'ın elinde
1: mutlaka. Bu arada böyle bir oyunu oynayacaksa Onur Beşiktaş böyle zaman zaman 4-3-3'e de evet. Yakın. Orada hem enerjisiyle hem bağlantı yapabilme potansiyeliyle ki sırtı dönük oyununu daha da geliştirebilir.
0: Kesinlikle.
1: Dün biraz ikili mücadelelerde sıkıntısı vardı ama iadeleri fiziksel temas olmadığında çok iyi yaptı. Sakinliği de var. Yani bu oyuncunun kıymetini bilmemiz lazım.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bence Beşiktaş'ın
1: uygun yani yeni
0: formasyonu. Beşiktaş'ın elindeki oyun ve oyunculara baktığım zaman alacağı santraforun gol yükünü sırtlanmasına gerek yok bence. Yani gelecek olan 9 numaranın ya 25-30 tane atsın değil. Zaten Trossard çift taneye skor katkısı verebiliyor. Orkun zaten çok net belli ki çift tanelere çıkacak.
2: Önde oynadığı zaman.
0: Černý bunu yapabilir. Şu anki kadrodan bahsediyorum. Kesinlikle. Bu arada. Černý bunu yapabilir. Zaten hani gidip 25-30 atmasın. 15 atsın. Ya bu yeterli bence takım için.
1: Bir telefon bağlantımız var. Beşiktaş'ta Midland mücadelesi galibiyetle geçildi. Siyah beyazlı kulüpte gözler belki de şimdi bugün itibariyle yeniden transfere çevrilecek. Özellikle Muhammed Salah'la alakalı bir süredir konuşuyoruz. Onun transferiyle ilgili gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyoruz. Bu merakımızı giderebilecek biri var. Tanıyorsunuzdur. Efecan Öztaş, Beşiktaş muhabirimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda. Efecan hoş geldin. Duyabiliyor musun beni?
3: Duyabiliyorum. Kerem Canbala teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına da.
1: Çok teşekkürler. Nedir son durum? Muhammed Salah'la ilgili bugün ya da önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz herhangi bir net gelişme görebilme yolunda ilerliyor muyuz?
3: Evet, Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz hafta sonu Mısırlı Yıldız Futbolcu ile yapılan mali ve teknik görüşmelerden olumlu geri dönüş almıştı ama ancak taraflar arasında da oyuncunun menajeri Remy Abbas ile yürütülen görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varamadı. Burada Sayın Başkan Serdar Adalan'ın da bir dik duruşu var. Kendi şartlarında kabul etmesini istiyor Remy Abbas'ın. Onu bir kez daha söyleyelim. Beşiktaş yönetimi de günlerdir süren temasların ardından Remy Abbas ile bugün bir kez daha görüşecek. Masaya oturacak. Tarafların daha önce bugüne randevulaştığı ve transfer sürecini de netleştirecek kritik bir toplantının gerçekleştireceğini öğrendim. Onu da söyleyeyim. Yönetimin menajer cephesinden gelen yaklaşık 7,5 milyon euro seviyesindeki ek talepleri de karşılamaya sıcak bakmadığını ifade ediyor Beşiktaş yöneticileri. Bu nedenle yapılacak görüşmenin transferin geleceği açısından da belirleyici olacağını düşünüyorum ve biliyorum. Siyah beyazlı yönetimin de bugün gerçekleştirecek müzakerelerden olumlu sonuç çıkması halinde Muhammed Salah transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturmasını bekliyoruz ama Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu rakama kesinlikle vermeyeceğini öğrendim. Pazarlıklar olacaktır. Bugün yapılacak görüşme Muhammed Salah transferinde en etkileyici konulardan biri olabilir. Ama ben şunu da duydum. Dün öğrendim bir bilgiydi. Bu transferin bu hafta sonuçlanma konusunda çok da böyle net bir konu olmayabilir diyorlar. Çünkü Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi oldukça fazla. Menajeri eğer geri adım atarsa bu Muhammed Salah'ın İstanbul'a Türkiye'ye gelme isteğinden dolayı olabilir. İlerleyen günlerde önümüzdeki haftada bugün eğer olumlu bir ya da olumsuz bir sonuç çıkarsa Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelme isteği tekrardan bir görüşme yapılmasını sağlayabilir. Biz de gözlerimizi, kulaklarımızı bugün yapılacak görüşmeye çevirmiş durumdayız. İlerleyen saatlerde daha net bir durum olursa aktarmaya çalışırız ama akşam bir görüşme var. Bu görüşmenin ardından tekrardan bilgilerimizi güncelleyerek devam ederiz Kerem Canbolat.
1: Can, normal ve doğal şartlarda benim anladığım senin söylediklerinden Beşiktaş zaten elinden gelenin en iyisini yapmış gibi görünüyor.

0: görünüyor. Yani burada menajerin taleplerinin de böyle 7,5-8 milyon eurolar bandında olduğunu görüyoruz. Bu da çok ekstra bir istek. Herhalde top artık Muhammed Salah'ta olacak, senin anladıklarından bunu çıkarıyorum.
1: Evet, top tamamen Muhammed Salah'ta. Burada Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Muhammed Salah'la yaptığı görüşmelerde de aralarının çok iyi olduğunu duyduk, biliyoruz. Ki burada da Muhammed Salah menajerinin tabii şöyle bir durum var. İkilinin arasındaki ilişki de oldukça iyi zaten. Reni Abbas şu an Muhammed Salah'ın tek oyuncusu. O yüzden tek oyuncusu olduğu için de burada Mısırlı yıldız futbolcu da 34 yaşında. O da burada artık kazanabileceği son paraları kazanmak istiyor. Burada bir strateji yapıyor. Ama Sayın Başkan Serdar Adalı da onun istediği bu rakamları vermiyor. Vermek de istemiyor. O yüzden sosyal medya tarafından da taraftarların isteği sonrasında bu baskıyı kendine olumlu bir sonuç olarak kullanmaya çalıştı. Sayın Başkan da burada dik duruyor. Pazarlıklarını sürdürüyor ama kesinlikle onun o istediği rakamları vermeyeceğini de belirtiyor. Dediğimiz gibi Muhammed Salah hem Türkiye sevgisi hem Avrupa'dan uzaklaşmama isteği ve eşinin talebi doğrultusunda da Türkiye'de forma giymek istemesi burada Muhammed Salah'ın kararının en etkileyici noktalarından biri olacağını düşünüyoruz. Tabii Arabistan'dan kendisine yaklaşık 20-25 milyon euroluk yıllık maaşlı bir teklif geldi. Onun dışında Amerika'da da önemli bir teklif almış Muhammed Salah. Mısırlı bir milyarder kendisine bir teklif yapmış. Ama Muhammed Salah ilk şartlarda 12 milyon euro yıllık maaşa Türkiye'ye, Beşiktaş'a gelmeye tamamdı. Dediğimiz gibi menajerin o 7,5 milyon euroluk komisyon isteği sonrasında görüşmeler tıkanmıştı. Bugün de ben Muhammed Salah'ın menajerine eğer bir mesajıyla artık bu işi tamamlayan Beşiktaş'ın istediği seviyelerden biz görüşmelerimizi olumlu bir şekilde sonuçlandıralım derse bu görüşmenin olumlu bir şekilde tamamlanmasını bekleyebiliriz ama buradaki en büyük etken, yani çünkü menajer tarafı da çok Beşiktaş'ın isteklerine yanaşmıyor, Muhammed Salah'ın kararı olacak.
0: Efecan, çok teşekkür ediyorum. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde de senden almaya devam edeceğiz. Efecan Öztaş bizimle beraberdi. Geçen haftaki kadar pozitif bir görüntü yok transferde. Evet. Ama çok da negatif bir tablo yok. Nasıl yorumlarsınız hocam? Ya
2: bütün olay şu anda menajerin üstüne kaldı. Şu anda yani Beşiktaşlı tarafında problem yok. Sadece menajerin ikna edilip mutlaka bu transferin çözülmesi lazım. Efecan'ın da söylediği gibi yani son transferi diye hani burada ne kazanırsam, ne kadar çok kazanırsam onu düşünüyor. Yani Beşiktaş'ı düşünmüyor. Yani menajer düşünmezdi. Onun için yani burada tabii yine son noktayı Muhammed Salah koyacak diye düşünüyorum yani.
0: Onur Özkan, ne gözlemledin? Hem senin bilgilerin hem Efecan'ın anlattıklarını bir araya getirdiğinde ne söyleyeceksin bize?
3: Ya bir kere benim Salah konusunda görüşlerim sabit en başından beri. Hani Salah'ın oyunculuğuna, kariyerine laf söyleyen taş olur. Hani evet. Bu zaten hani subjektif bir nokta değil. Çok net bir konu. Fakat her yıldız oyuncu, her süperstar takım için doğru oyuncu mudur? Bunun ayrımını niye yapılması gerekiyor bir kere? Yani burada taraftar buna bakmaz. Taraftar yıldız oyuncu ister her zaman.
2: İsim ister.
3: 10 tane yıldızı varsa 11.sini de ister. Hani taraftar işte kadro planlamasıydı, işte teknik adamın takıma hakimiyetiydi falan. Bunları düşünmez. Düşünmek zorunda da değil. Yıldız oyuncu görmek ister. Dolayısıyla burada hani taraftarın Salah'a bakışında ben bir problem görmüyorum. Salah'ı istiyorlar. Çok da normal. Ama dediğim gibi şimdi bu transfer bir teknik adam transferi mi, bir futbol aklı transferi mi ya da bir yönetim transferi mi, buna bakmak gerekiyor. Şimdi dün izledik Beşiktaş'ı. Yani çok doğru yolda, çok doğru adımlar atılıyor. Doğru teknik adam, doğru sportif direktör, doğru sportif direktör ve ekibi, doğru transferler, doğru yapılanma. Beşiktaş çok doğru bir yola gidiyor. Adımlarını atıyor. Yürümüyor. Beşiktaş tempolu bir şekilde ilerliyor şu anda. İleriye doğru, geleceğe doğru, doğruya doğru. Fakat siz sonra diyorsunuz ki teknik adamın ve futbol aklının asla planlarında olmayan bir ismi koyuyorsunuz, Muhammed Salah. Ben bunu alacağım diyorsunuz. Şimdi teknik adam buna hayır demez belki. Ama ister mi çok net bir şekilde? Yani şöyle söyleyelim, Italiano ve Önder Özen bu transferi istiyor mu çok gönüllü bir şekilde? Hayır, istemiyor. Yani onların fikri transferin geleceğini belirlese emin olun ki Salah için veto ederlerdi. Veto derlerdi. Ama Sayın Başkan çok istekli bu transferde. Bunu gerçekleştirmek istiyor. Şimdi burada şuna karar verilmesi gerekiyor. Salah çok önemli bir yıldız, bir süperstar. Gelir buraya, heyecan verir, katkı da verir, gol atar, asist yapar ama Beşiktaş'ın takım olma yolunda ki adımlarını yavaşlatır mı? Hocanın kurmak istediği takımda bazı sıkıntılar yaratabilir mi? Yani bir İtalyano, bir teknik adam takımı şu anda Beşiktaş. O yolda ilerlerken başka bir yola girebilir mi? Hiyerarşik kısımda sorun yaratır mı? Yani Orkun şu an bu takımın lideri, soyunma odası, saha içi her şey yapan oyuncu. Hiyerarşik kısımda sorun yaratır mı? Teknik adamın takıma hakimiyetinde sorunlar çıkartır mı? Şimdi bunları niye hesaplanması gerekiyor? Ya ben Salah'ın muazzam bir yıldız olduğunu ama Beşiktaş için süper bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yani Beşiktaş için olmazsa olmaz olduğunu düşünmüyorum ben Salah'ın. Ben Beşiktaş'ın çizmiş olduğu futbol aklı doğrultusuna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Salah transferi heyecan verir kısa vadede ama uzun vadede zarar da verebilir Beşiktaş'a. Yani bakın bunun ayrımının yapılması gerekiyor ve sevgili Kerem, sosyal medyada şöyle bir şey var. Şimdi bir rüzgar estiriliyor. Yani taraftarın bir duygusu var. Şu an taraftar heyecanlı. Taraftar Salah'ı istiyor. Şimdi dolayısıyla bu yönde yapılan yorumlar etkileşim getiriyor. Şimdi insanlar, birçok insan benim fikrimde biliyorum ama bunu söyleseler tepki çekecekler ve etkileşim alamayacaklar. Şu anda herkes bunun gazını vermeye çalışıyor. Salah şöyle, Salah böyle. Ya bakın rica ediyorum, hani gerçekten yönetim üzerinde etkisi olan insanlar da var sosyal medyada. Doğruları söyleyin. Ben söylüyorum Sayın Başkan'a, buradan sesleniyorum. Başkanım vazgeçin bu sevdadan. Çok ciddiyim. Yani zarar verecek Beşiktaş'a. Bakın diğer transferleri de olumsuz etkileyecek. Sizin bu oyuncuya verdiğiniz maaş, menajerine verdiğiniz maaş, diğer bölgeler alınacak olan oyuncuların kalitesini etkiler, maliyetlerini etkiler, her şeyi etkiler. Gerek yok. Beşiktaş yıllar sonra doğru bir planlamada ilerliyor. Doğru adımlar atıyor. Gelecek umut veriyor. Tünelin sonunda ışık var. Gerek yok böyle bir şov transferine. İhtiyaç yok. Ortaya konan aklın devam etmesi gerekiyor. Yani dedim Beşiktaş adına Salah transferi birçok insan için heyecan verici. Hiçbir itirazım yok. Ben de heyecan duyuyorum. Gelsin izleyeyim. Evet. Ama takım planlamasında...
4: Ben de biraz heyecan duydum yani şimdi. Bak,
3: heyecan kısmında hiçbir itirazım yok. Tabii ki heyecan verir. Kim istemez Salah'ı burada izlemek? Ama dediğim gibi bu transfer, tekrarlıyorum, bir futbol aklı transferi değil. Bir teknik adam transferi değil.
2: Ama teknik adam da hiçbir konuda yorum yapmadı henüz.
3: Yapmaz hocam. Bak İtalyano uyumlu bir isimdir. İtalyano mutlaka endişelerini başkana söylemiştir ama başkan, bir başkan derse ki ben bu oyuncuyu almak istiyorum, çok fazla bir şey diyemezsiniz. Daha önce yaşandı, bunun örneğini verdim. 2012-13 sezonun devre arası. Ünal Aysal dedi ki Snyder'i getireceğim. Fatih Terim istemedi. Başkan getirdi. Ya oldu, bunlar olabilir. Hiçbir itirazım yok. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın doğru yolunda bence uzun vadede sıkıntı yaratabilecek bir iş. Mesela bir örnek daha vereyim. Beşiktaş Joao Bilok'la anlaştı. Bunu birçok insan biliyor. Oyuncunun babası temsilcisi geldi İstanbul'a, görüşüldü. Bilok'la anlaşıldı. Etkisini anlatacağım Muhammed Salah işin. Sonra Beşiktaş Newcastle kulübüyle belli noktaya geldi. Transfer baya baya bitme noktasındaydı 80'ler 90'lar. Ki çok önemli bir oyuncu Bilok. İhtiyaç bir profil merkeze. Sonra menajeri Salah konusundaki rakamları duyuyor tabii doğal olarak. Ekstradan 2-3 milyon pound para istiyor. O transfer de şu an beklemedi. Alın size Salah. Yani şimdi bu dediğim gibi domino etkisi yaratır. Bakın
2: diğer takım,
3: mesela örnek veriyorum. Siz Vlahovic'i istiyorsunuz. Vlahovic de 7'yi anlaşacak durumdasınız. Siz Salah menajeriyle beraber 15-16 verdiğiniz zaman o zaman o futbolcunun da istekleri artacak. Bir de şu kimse inanmasın. Ya Salah'ın menajerinin isteklerinden haberi yok. İşte Salah menajerine diyor ki ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum, o kadar para istemiyor. Yani mümkün mü böyle bir şey ya? Mümkün mü? Kimse inanmasın bunlara ya. Ya emin olun o menajerinin aldığı paradan Salah da alacaktır bir şeyler. Profesyonel hayatta bunlar var. Bu arada bunu eleştirmiyorum. Bunlar normal şeyler ama hani insanlar şöyle düşünüyor. Genelde bu vardır. Menajer kötü polistir, oyuncu iyi polistir her zaman. Menajer bunu yapar. Yani şöyle bir şey olur. Futbolcu istemiyor, menajeri istiyor.
2: Ya amaç para kazanmak. Yani
3: menajeri oyuncudan bağımsız böyle bir şey yapabilir mi? İmkanı
2: mümkün
3: var mı?
2: Mümkün değil.
3: Ya imkanı yok. Dolayısıyla Salah kendi adına haklıdır. Son sözleşmesi alabildiğince almak istiyordur. Hiçbir itirazım yok. Ama bu maliyetler yıllık 16'lar, 17'ler, 18'ler. Ya bakın bunlar yanlış işler. Beşiktaş'ın attığı adımlar üzerinden bir şeyler inşa etmesi gerekiyor. O paraya siz iki tane oyuncu bulursunuz. Şimdi Çerni kötü oyuncu mu?
2: Kesinlikle.
3: Çerni kötü oyuncu mu? Niye bu kadar yok sayılıyor Çerni mesela? Son derece iyi bir oyuncu Çerni. Yani

0: sürekli oynasın. 8 gol, 8 asist yapar size. Bakın yapar, çok rahat yapar. Daha fazlasını da yapabilir.
1: Yeter ki arkasındaki, yanındaki oyuncular iyi olsun.
0: Şimdi Önder Özen'in, futbol aklının, hocanın mutlaka elinde bir liste vardır. Oraya alın bir tane oyuncu. Vlok'u da alın. Bakın iki tane pozisyona siz iyi oyunculara doldurdunuz. Salah'ın parasına.
1: Bir de takım içindeki dengeyi de bozar yani.
0: Hocam hiyerarşiyi de bozar. Dengeyi de... Bak işte, net bir örnek vereyim. Duran top oluyor. Kim gidiyor duran topa? Orkun gidiyor. Orkun. Korner oluyor, Orkun gidiyor. Frikik oluyor, Orkun gidiyor. Salak gelince ne olacak? Salak gidecek. Ya belki insanlara bu garip gelebilir. Ya ne olacak bundan diyebilirsiniz. Değil. Bakın oyuncular bundan etkilenir.
1: Tabii.
0: Şu anda hiyerarşik bir yapı var Beşiktaş'ta ve hiyerarşik yapının en tepesinde Orkun Kökçü var. Takımın lideri. Siz oraya başka bir oyuncu getirdiniz. Mesela Trossard. Trossard uyum sağlar. Der ki Orkun lider mi? Tamam, sıkıntı yok, ben uyum sağlarım. Ama Salah süperstar. Salah ikonik bir simge. Başka bir oyuncu.
2: Bu arada Fenerbahçe'nin Gornik Zabze ile oynayacağı revanş mücadelesinin hakemi, sevgili seyirciler, belli oldu. Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar Dont mücadeleyi yönetecek. Bu bilgiyi de hemen sizinle paylaşalım Onur. Sözünü kestim.
0: Yani toparlamak gerekirse ben şunu görüyorum. Birçok insan da Salah transferinin uzun vadede getirebileceği zararları görüyor. Ama bunları dile getiremiyor. Niye? Şu taraftar kızıyor. Sen Salah mı beğenmiyorsun diye. Ben söylüyorum. Onların yerine ben söylüyorum. Hani Salah transferinden vazgeçsin Beşiktaş bu sevdadan. Sportif, ekonomik uzun vadede zarar verir. Benim şahsi yani, fikrim olur.
1: Şimdi Beşiktaş'ın
2: 30 saniyemiz var.
1: Beşiktaş'ın geldiği nokta çok iyi bir duruma gidiyor. Yani bunu Salah'ın transferiyle takım düzeni bozulmasın diye ben de aynı fikirdeyim Onur'la. Yani
2: çok da böyle aceleci davranmasın.
1: Kesinlikle. Şu anda ihtiyacı yok. Şu anda ihtiyacı olan stoper. Bir tane ön libero, alternatif oyuncu olarak bir tane santrafor olursa olur. Onun dışında gerek yok yani bence.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Madem Muhammed Salah'tan bahsettik, onun o birbirinden güzel gollerini gelin A-Spor ekranlarında sizinle paylaşalım. Dönüşte devam edeceğiz.
3: Van Dijk yine oradaydı, arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı, bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi, Mısırlı yıldız, farkı 3'e çıkarıyor.
2: Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
4: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander Arnold bindirdi. İçeri çevirdi Muhammed Salah ve 1-0.

Tsimikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.

0: 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.

0: 9 lira. Teknolojik teknosada güzel.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Reklam.
5: Aspor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Transfer gündemi hareketli. Muhammed Salah'lar, Rafael Leao'lar adeta havada uçuşuyor. Rafael Leao'nun bir sonraki durağı İstanbul olacak mı? Bunu sorgulayacağız. Hem Fenerbahçeli hem Galatasaraylı oyuncunun adı anılsa da Fenerbahçe'nin sanki burada daha istekli olduğuna dair bir tablo yavaş yavaş oluşmaya başladı. İtalyan basınından sarı lacivertlerin 8 milyon euro artı bonuslar şeklinde oyuncuya bir teklif sunduğu, bonservisinin ise 40-50 milyon euro civarlarında olabileceğine dair bir takım söylemler duyuyoruz. Oyuncunun da yaptığı bir açıklama var. Teklifler gelirse bakabiliriz, değerlendirebiliriz şeklinde konuşuyor Rafael Leao. Bir sonraki durağı İstanbul olacak mı dedik. Çünkü Fenerbahçe önde olsa da bir Galatasaray iddiasını da görmezden gelmiyoruz. 27 yaşındaki oyuncu, sol kanat futbolcusu, Portekizli, 50 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Bu verileri önemseyenler için onu ekrana getirdik. Sporting, Lille ve Milan formaları giydi uzun süredir. İtalya'da ve Milan'ın elde ettiği, yanlış hatırlamıyorsam 3-4 sezon önceki şampiyonlukta da
1: 22-23'tü galiba.
0: Evet, önemli bir katkı sunmuştu Portekizli oyuncu. Milli takımla da Dünya Kupası'nda onu izleme fırsatımız oldu. Geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlı formayla 31 maça çıktı. 25'e ilk 11'de olmak üzere 10 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Rafael Leao, Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisinden bir kez daha bahsetmiş olayım, hatırlatmış olayım ve Onur Özkan'a burada dönmek isterim. Onur Özkan, önemli bir profil, önemli bir isim.
1: İsim.
0: Ama evet, ne verir, ne yapar Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma katkısı hayal edilen seviyede olur mu, olmaz mı diye düşündüğümde benim kafamda çok fazla soru işareti var. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya bir kere bilgi kısmında söyleyeyim. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıcak gündeminde yok Leao. Taraftarların heyecanlarını engellemek için bunu söylemiyorum. Bilgi anlamında söylüyorum. İtalyan basını, menajerler ve Milan kulübü şu ana kadar çok iyi iş çıkartıyor, onu söyleyeyim. Şimdi bir Milan kulübünün elden çıkarmak istediği bir oyuncu. İstemiyorlar. Çünkü adam sıkıntılı. Sağ içi, sağ dışı problemli. İtalyan basını sürekli, ki bu işleri çok iyi yapar, yani kulüple bir olup bir oyuncuyu pazarlama konusunda dünyada İtalyan basından daha iyisi yoktur, bulamazsınız yani. Şu anda tamamen Leao'yu pazarlamak için inanılmaz derecede mesai harcıyor İtalyan basını.
2: Dört koldan çalışıyorlar yani.
1: Menajeri çok güzel mesai harcıyor şu anda. İşte İtalyan basını her gün manşet yapıyor. Bir gün önce Galatasaray manşetini attı İtalyan basını. Bugün Fenerbahçe manşetini atıyor.
0: Yarın amaç ne? Hilal yazabilir.
1: Amaç ne? Şimdi bir transfer savaşı çıkartalım ki yönetimler desin ki, ya mesela Fenerbahçe yönetimi desin ki Galatasaray almak istiyor. Aa, ben gideyim. Galatasaray desin ki ben gideyim.

0: savaş çıksın. Savaş çıkarsa ne olur? Oyuncu kazanır, kulüp kazanır, menajeri kazanır. Şimdi işin ekonomik ve matematik kısmına baktığımız zaman işte Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe hangi bölgesine düşünüyor Leao'yu şu anda?
1: Sol kanat.
0: Sol kanat. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten mevcut yabancı matematiğinde büyük çıkmaz var. Fenerbahçe 9 numarası için yer bulamazken şu anda transferde Leao'yu hangi matematiğin içine sokacak Fenerbahçe? Bir beyin jimnastiği yapalım mesela. Yani eldeki yabancı matematiğinde Tarışka mı gidecek, Kante mi gidecek, Semedo mu gidecek, Fred mi gidecek diye bir problem yaşanırken Fenerbahçe'de 9 numaraya yer bulamazken Fenerbahçe deniyor ki sol kanada Leao'yu alacak. Bir kere bu Fenerbahçe yönetiminin planlamasında şu an yok. Şu an yok. Ha, ileride bir fırsat çıkar ayrı. İki, oyuncu bedava mı şu anda? Bonservisi elinde mi?
1: Değil.
0: Milan ne kadar istiyor? 40 milyon euro istiyor. Kim verecek parayı şu anda Leao'ya? Verilir mi?
2: Bence verilmez.
0: Şimdi burada dediğim gibi inanılmaz derecede bir menajer oyunu ve Milan kulübünün planladığı bir senaryo var şu anda. Yani tamamen oyuncuyu elden çıkartmak için ben Galatasaray'a önereyim. Bu arada öneriliyor futbolcu. Kulüp kendi öneriyor menajer aracılığıyla. Kulübün yetkilendiği menajer diyor ki Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a bakın Leao'yu size getirebilirim şu şartlarda. Şimdi bunu dediğin zaman kulübe, mesela ben Onur Özkan menajerim, sen de Milan Fenerbahçe kulübünün yetkilisisin diyelim ki. Ben seninle görüşüyorum. Birebir.
1: Ben topçu olmak istiyorum. Ya.
0: Onu da olursun ileride.
1: Büyüyünce olurum.
0: Ben sana diyorum ki sevgili Kerem, Leao'yu çıkartabilir Milan'dan. Şartları bu diyorum sana. Bu bir resmi görüşmedir değil mi bu arada?
2: Tabii ki.
0: Sonra bu İtalyan basına servis ediliyor. İtalyan basın diyor ki Leao'nun menajeriyle Fenerbahçe görüşme yaptı. Bu bir görüşme değil. Fenerbahçe'nin istediği bir görüşme değil bu ya da Galatasaray'ın.
2: Emri Baki.
0: Yani şimdi olay böyle dönüyor. Özetini anlatmak istiyorum. Galatasaray kısmına geçelim matematiğinden hadi. Galatasaray'ın şu an bir tane yetişkin 2003 ve öncesi doğumlu oyuncu alma hakkı var değil mi? Orası 10 numara için kullanılacak. Ne yapacak Galatasaray Leao'yu şu anda? Nerede oynatacak? Kimin yerine oynatacak?
1: Bu arada o pozisyonda iyi bir oyuncusu var Galatasaray.
0: Şimdi dediğim gibi olayın sportif kısmında, planlama kısmında, yabancı matematik kısmında için mantığı yok. Kulüplerin sıcak gündeminde Leao yok. Ama İtalyan basına bir bakıyoruz sanki yarın Leao İstanbul'a gelecek. Bakın taraftarlara buradan sesleneyim. Bu oyuna gelmeyin. Hani kulüplerinize baskı da yapmayın sosyal medyada bu konuda. Bir, ikincisi ya Leao sorunlu bir oyuncu ya. Gerçekten sorunlu futbolcu. Portekiz milli takımında izledik. Milan'da son iki sezon performansı ortada.
1: O tip şeyleri çok önemsemediğimizi zaten bu yani, transfer döneminde
0: ismi
1: gördük.
0: İsmi de baktığımız için güzel bir isim Leao. Yani heyecan verici bir isim. Şu an bir talibi var mı? Niye paralı kulüpler, bütçesi olan kulüpler Leao'yu istemiyor şu anda mesela? Bunu düşündüler mi?
2: Araştırıyorlar herkesin nasıl olduğunu biliyor.
0: Yani şimdi aklı başında bir kulüp şu an Leao'yu gider alır mı ya? Ha bak şu olur. Oyuncu kiralıyorsundur. Düşük maliyeti vardır. Matematiğinde, yabancı matematiğinde sorun yoktur. İhtiyaçtır. Gider alırsın. Düşük maliyetli. Ama Leao'ya 40 milyon euro yatırım yapılır mı ya? Deli saçması bu. O yüzden de burada tekrarlıyorum. Ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın sıcak gündeminde Rafael Leao yok. Zaten oyuncunun da şu anda Türkiye'ye gelmek gibi düşüncesi de yok. Halen o şey düşünüyor. Ben üst seviyeyim. Üst seviye takıma giderim diye düşünüyor. Ben zannetmiyorum bu arada. Ama öyle bir planı var Leao'nun. O yüzden de taraftarlar bu İtalyan medyasının menajerin oyunlarına gelmesin sakın.
1: Hocam nasıl bakıyorsunuz oyuncuya ve muhtemel transferine?
2: Ya şu anda bir kere transferi yaparken önce kendi kadrolarına bakıp ona göre hareket etmek lazım. Yani çünkü alınacak oyuncu bu kadar maliyetleri yüksek oyuncuyu aldığınız zaman içerideki oyuncuların dengesini de bozuyorsunuz. Yani burada her şeyden önce takım içindeki, saha içindeki birlikteliği bozar mı bozmaz mı? Bir de oyuncunun problemleri çok fazla öne çıkmış bir oyuncuyu konuşuyoruz. Bu anlamda yani İtalyan takımının bu kadar çok onun reklamını yapması, Milan'ın bu reklama girmesinin sebebi ne? Elden çıkartmak için uğraşıyor. O zaman yani bizim Türk takımları da bunları aldanıp yani bu tuzağa düşmemesi lazım. Şimdi biraz önce konuştuğumuz transferde nasıl Muhammed Salah'la ilgili konuşuyorsak burada Muhammed Salah'ın başka türlü bir değeri var. Ama bu oyuncuyla alakalı da yani hat safhada bir problem var. Bir kere bonservisi 40-50 milyon lira bedel biçilmiş. Yani bunu kalkıp da Fenerbahçe'nin kanat oyuncusuna ihtiyacı mı var şu anda? Bence yok. Yani belki

0: Kerem'le ilgili
1: bir düşünce var hocam. O eklemeyi yapayım. Yani Fenerbahçe'nin şöyle bir planlama düşüncesi var. Şimdi matematik zor olduğu için yabancı matematiği. Fenerbahçe bir 9 numara almak istiyor ya. Orada profil şöyle değişti. Hem 9'u oynayan, ana pozisyonu 9 olan ama aynı zamanda sol kenarı da oynayabilen oyunculara bakılıyor. Yani direkt çünkü sol kenarı aldığınız zaman yabancı matematiğinde işin içinden çıkamıyorsunuz. Bir sol kanat aranıyor ama ana pozisyonu değil. 9 olan ana pozisyonu solda da oynayabilecek bir oyuncu bakılıyor şu anda. Ele abi oyuncu değil bu arada.
0: Zaten Fenerbahçe elinden çıkartamadı ki daha oyuncuları.
1: Tabii öyle bir sıkıntı çok da var
0: fazla,
1: ayrı zaten.
0: Çok fazla oyuncu var. Onların elinden çıkması lazım. Onu elden çıkartmak için o zaman Fenerbahçe de elden çıkartmak için reklamını yapsın. Takımlara sunsun o zaman. Yani böyle de bir dünya var yani. Şimdi Fenerbahçe elden çıkartmadığı bir sürü oyuncu varken, kadrosu şişmişken nasıl bu transferi yapacak yani? Yani bence doğru bir transfer değil yani.
2: Bir transfer yapacak olsa Fenerbahçe, bir yabancı transferi yapacak olsa ki onu da yapmak ve kadroya yazmak için bayağı bir temizlikte şart öncesinde. Hangi pozisyona bunu yapmalı? Santrfor çok konuşuldu ama.
1: Zor soru. Ya açıkçası ben Fenerbahçe'nin halen savunma merkezinde sorun olduğunu düşünüyorum. Yani Ake benim hani oyuncu anlamda tek başına beğendiğim bir futbolcu ama Skriniar'la beraber doğru ikili olmaları konusunda benim kafamda bazı şüpheler var. Skriniar Ake
0: neye
1: konusunda.
0: Göre yani şeyin yapılan transferde stoper olarak çabuk mu değil?
1: Hocam yani... yani şöyle bir şey var. Şimdi önde oynamak istiyor Fenerbahçe. Çok net İsmail Hoca'nın bildiğimiz oyunu. Savunma öne çıkacak. Fenerbahçe'nin çok net atlet bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyordum ben. Çabuk, süratli bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geride boşluk oluşacak mutlaka. Oluşmaması mümkün değil. Ake bence o oyuncu değil. Ama belli başlı meziyetleriyle işte sakinliği, pozisyon bilgisi, oyun kurması becerisi de katkı yapar ama Skriniar Ake'nin ben ideal ikili olamayacağını düşünüyorum. Şu an için böyle bir fikrim var. Hangi bölgeye oyuncu gelir? Yani ya stopere üst seviye bir oyuncu alırım ben Fenerbahçe'ye. Üst seviye atlet bir oyuncu ya da bir 9 numara alırım. Ha, 9 numara Vedat Talişka'da İdare edebilir mi? Vedat'ın biraz fazla küçümsendiğini düşünüyorum bu arada. Vedat son derece iyi bir oyuncu.
0: Tabii yani mücadele gücü yüksek.
1: Sakatlık sorunu yaşadı, şanssızlık. Onu yaşamazsa yani 20 gole ulaşabilecek bir oyuncu rahatlıkla bizim ligimizde Vedat Muriç. Talişka da çok ciddi gol katkısı verebilen bir oyuncu. Hani o anlamda
2: tabii Şerif ki, de var elde.
1: Daha iyisi tabii ki var. Her şeyin daha iyisi var bu arada. Ama yani ya bir stoper takviyesi yaparım üst seviye ya da param varsa bir 9 numarada alabilirim.
2: Hocam böyle bir oyuncu alalım, hem sol kanat oynatalım hem önde oynatalım gibi düşünceler de var Fenerbahçe'de. Marcus Rashford'un adı geçiyor. Ne dersiniz Rashford için?
0: Ben Rashford'u yani kesinlikle Fenerbahçe'nin şunu söyleyeyim bir kere. Kerem'den dolayı bir kere sıkıntı var. Hı hı. Kanatta oynadığı için. Rashford orada olduğu zaman hem kanat olarak hem santrafor olarak orada iki bölümde oynayabilir. Ama Kerem'den bir türlü verim alamadı. Yani Kerem bir türlü yani Fenerbahçe toprağına uymadı. Sebep neyse. Yani bu konuşulan konu yani santrafor veya kanatsa Rashford olabilecek olan bir oyuncu bence.
2: Kerem'in performansı da Onur hakikaten eleştirildi. Bir yandan da yerli oyuncu, milli takımın oyuncusu, ondan verim alabilmek için bir çözüm üretebileceğine inanıyor musun Fenerbahçe'nin? Bu başarılsa aslında çok daha maliyetsiz olur her şey.
1: Ya şimdi hep söylüyoruz yani Kerem mutlaka bir 9 numarayla beraber bir bağ kurmak ister saha içinde. Hani bunu defalarca daha önce Galatasaray'da, Benfica'da yaptı. O oyuncuyu bulamadığı için bugüne kadar Fenerbahçe'de performans anlamında yeterli seviyede değilmiş gibi gözüküyor ama skoru hep veriyor Kerem Aktürkoğlu. Geçen sezonda çok ciddi skor katkısı verdi. Hani bunu yapar, oyunu hep tartışılır bu arada Kerem'in. Bunu engellemeniz mümkün değil. Yani Kerem'in oyunu tartışılacak. Çünkü evet. Kerem'in oyunu problemli bir oyun. Zarar verebilecek bir oyun zaman zaman top kayıplarıyla,
0: sürekli,
1: tercih hatalarıyla.
0: Sürekli top kayıplarıyla.
1: Ama istediğiniz skorsa Kerem Aktürkoğlu'ndan, saf skorsa bunu her zaman her şartta Fenerbahçe'ye verir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Greenwood'un da gelişiyle beraber Fenerbahçe'ye ve önde bir Vedat Muriç artı bir 9 daha gelecekmiş gibi duruyor. Asensio'nun varlığı. Hani Fenerbahçe sol kenarından illa çok yüksek skor almalı mı? Böyle bir ihtiyacı var mı? Bence geçen sezonki kadar yok. Hani o anlamda Fenerbahçe Kerem konusunda farklı hamleler de yapabilir. İsmail Hoca özelinde söylerim. Yani sezon içinde farklı oyuncular, belki gelecek yeni oyuncu, belki Oğuz Aydın, belki farklı tercihler. Görebiliriz bunları. Yani Kerem anlamında

0: Fenerbahçe'nin yeni sezonda illa oradan bir skor beklentisi %100 olmayabilir. O yüzden de şimdi zaten Asensio varken, orada Greenwood varken, Kerem profilinde bir oyuncu doğru oyuncu mudur? Şuna katkı yapar bu arada. Ön alan baskısı İsmail Hoca'nın istediği, onun için ideal oyuncudur. Ama dediğim gibi geldiği günden bu yana oyun anlamında tat vermedi. Verir mi? Çok zor. Kolay değil. Çünkü Kerem hani 27-28'ine gelmiş artık. Yani bu saatten sonra o anlamda gelişmesi de kolay değil. Ama skor bekliyorsanız onu verir. Transfer de kolay değil o bölgeye şu anda yabancı kısmından baktığımız zaman. Yani Fenerbahçe adına orada sanki Kerem ana parçanın ana oyuncusu olacakmış gibi duruyor şu anda.
1: Ben bir ilave
2: edeceğim. Tabii ki lütfen.
1: Şimdi burada esas o konu İsmail Hoca'nın ne oynatmak istedi. Şimdi baktığınız zaman Beşiktaş geçen sene kadroya 3-4 kişi ilave edildi. O takıma çıkmış, sahaya çıkmış bir takım var.
0: Evet.
1: Şimdi hoca istediği oyunu sahaya uygulattırdı. Şimdi İsmail Hoca'nın sahaya nasıl bir oyun uygulayacağı, yani ben ilk defa mesela şu oynanan maçta pas hatası çok az yapıldı ve Fenerbahçe ilk defa çok topla buluşup uzun süre topla oynayan bir takım görüntüsü verdi. Şimdi burada Kerem'in nasıl bir pozisyonda oynaması lazım ki takıma katkı versin?
2: Fenerbahçe topla oynadı bir yandan. Diğer taraftan da kanat akınları ve duran top dışında böyle akan oyunda bir aksiyon yaratamadı.
0: 9
2: yani.
0: Numara eksikliği orada ortaya çıktı.
2: Merkezden özellikle rakibi delemedi.
1: Evet, yani o çok paslı top oynadı. Hı. Ama dediğin gibi, ama şunu söyleyeyim, yani orada ben Talisca ile alakalı da şunu söyleyeceğim. Talisca çok iyi futbolcu, evet. Ama bana şey vermiyor. Yani hani 90 dakika mücadele eden, koşan, santrafor ve 10 numara pozisyonunda hani yeterli gelmiyor. Hani o yanında koşan oyuncularla beraber o işi yapması lazım. Şimdi orada yanında oynayan oyuncu Asensio olduğu zaman iki tane 10 numara pozisyondaki oyuncu oluyor yani. Burada baktığın zaman Kerem'den verim alamadığın zaman bu sefer Kerem Talisca arasında iyi bir bağlantı kurması lazım. O da kurulmadı. O
0: Talisca öyle bir bağlantı oyuncusu değil zaten. Başka bir oyuncu.
1: Tabii geçen seneden beri de bunu hani bağlantı kurulmak zorunda kalıyorsun bazen. Evet. Şimdi Kerem oynuyor, kanatta oynuyor. Talisca 10 numarada oynadığı zaman bir bağlantı olması lazım.
0: Ya tabii Asensio da yoktu maçta.
2: Evet.
0: Hani Fred, Bartu ve Guendouzi üçlüsü işin reaksiyon kısmında, baskı kısmında, kaybedilen topların geri kazanılması kısmında ciddi katkı verdi. Ama dediğin gibi üretkenlik kısmında orada problem çıktı. Oraya Asensio'nun girmesi, Greenwood'un girmesi, evet. 9 numara Vedat ya da başka bir 9'un gelmesiyle Fenerbahçe'nin yerleşik savunmaya karşı da mutlaka üretkenliği artacaktır. Burada benim adıma Fenerbahçe için düşündürücü kısım işte o savunmanın merkezinin doğru kurgulanmadığını ben inanıyorum. Yani orada ön alan baskısını yaptınız. Topu kapamadınız. Rakip geçiş yaptı. İşte doğru ikili midir Şikinyar Ake? Her takıma karşı bu sorunu yaşamazsınız bu arada ama belli başlı seviye takımlara karşı, yani organizasyonu olan ve bireysel becerisi olan takımlara karşı orada bir problem çıkabilir gibime geliyor ama herhalde hocanın da bir düşüncesi vardır kafasında.
1: Ya önde baskılı oynadığınız sürece mutlaka iki tane stoperin çabuk oyuncu olması, atletik oyuncu olması lazım. Şimdi defans arkasına atılan toplarda eğer Şikrinyar veya yeni oynayacak olan stoper Ake eğer iyi olmazsa bu sefer önde baskıyla oynayamazsın. İşte mutlaka mesafe koyacaksın.
0: Ya Avrupa'nın şimdi üst seviye takımlarına bakalım. Şampiyonluk yarışı veren, zirve yarışı veren ve Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna benzer oyunlar oynayan, işte ön alan baskısı yapan, kaybedilen topları hemen geri kazanmak isteyen, risk alan takımlara mutlaka her iki stoperi ya da biri çok atlet oyuncu.
1: Kesinlikle.
0: Yani mutlaka bu var. Yani her ikisi de aslında atlet olsa çok daha ideal bu arada. Bakalım takımların tamamını tek tek kafamızdan geçirelim. Saymaya gerek yok şimdi burada. Tek tek vakit harcamayalım ama böyle profilleri var. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyunu bir büyük takım oyunudur şu anda oynamak istediği. Oyuncu profilleri, merkez profilleri son derece uygundur. Ama savunma ikilisi bu oyuna uygun mu? Hala benim kafamda soru işaretleri var.
2: Onur, benim de kafamda merkezdeki ikiliyle ilgili soru işareti var. Tam önde oynamak büyük takımın oyunudur. Baskılı doğru oynamak, evet. Ama topu aldığında Guendouzi Kante mi ideal ikili? Bu ikili hakikaten de oyunu efektif bir şekilde yönlendirebilir mi? Asensio burada acaba biraz yalnız kalabilir mi? İşin baskı tarafı tamam. Onu iyi yaparlar. Buna şüphe yok. Ama topla oynayan Fenerbahçe'yi hayal ettiğimde Kerem de sol kanatta hala duruyorsa, çünkü o da toplu evet oyunda iyi değil. sıkıntı yaşayabileceğini öngörüyorum.

0: Ben Greenwood'la sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum çok fazla. Dediğin çok doğru bu arada.
1: Oyunun genel akışı içerisinde. Evet.
0: Yani çok oyunun hani birinci ve ikinci bölgesinde aktif ve etkili oyunculardan bahsediyoruz. Hı-hı. Kante, Guendouzi, İsmail. Evet. Ama bu oyun için doğru oyuncular bu arada. Dediğin gibi bunlar biraz daha rol tanımları değişecek olan oyuncular olacak. Yani topu kaptın mı basit oynayacaksın. Asensio'ya, 9 numaraya, Greenwood'a atacaksın ve kendi görevine geri döneceksin. Yani bir de şöyle bir şey var Kerem. Senin elinde Asensio ve Greenwood varsa eğer ve bu oyunu oynamak istiyorsan böyle iki profile muhtaçsın. Yani sen hem topla yetenekli olsun, hem ön alan baskısını yapsın, topları geri kazansın. Yani böyle oyuncular 80-100 milyon lira artık. Yani ya işin üçüncü bölge kısmından biraz feragat edeceksin ya baskı kısmından.
1: Bu da çok bireyselliğe döndürmez mi mevcut oyuncu grubuyla
0: beraber? Ya zannetmiyorum. Şöyle bir şey var. Dediğim gibi yani oradaki organizasyon iyi sağlanırsa 9'un varlığı çok önemli mesela burada. Yani orada duvar olabilecek, arkadaşlarını yönlendirebilecek, onlarla beraber hücum organizasyonu sağlayabilecek bir profil, Vedat bu profil mesela, daha üst seviyesinde bulunabilirse, hani ben çok soru yaşayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin bu konuda. Ha, mutlaka belli başlı sıkıntılar üretkenlik anlamında olabilir zamanla ama dediğim gibi ya onu yapacaksın ya bunu. Yani şimdi sen oraya dediğin gibi bir 8 numara koysan mesela, hani bir ofansif koysan, o zaman ne olacak? Baskı kısmında kaybedilen topların geri kazanma süresi kısmında sorun yaşayabilirsin. Defansif kısımda. Yani dolayısıyla bence İsmail Hoca bunu tercih etmez. Der ki ben hücumu bir şekilde bireysellikle ve organizasyonla hallederim. Benim iki tane altım orada savunma kısmında katkı versin diye düşünüyordur bence. Çünkü mesela Guendouzi çok özel bir oyuncu bu oyun için.
1: Guendouzi evet. Yani Guendouzi'den yana şüphem yok. Benim yani şüphem Kante.
0: Guendouzi'ye şunu dersen sonra. Ki bak yerleşik savunmada Guendouzi al topu bize bir servis yap. Ya da Kante'den şu anda bunu bekleyemez. Evet. İsmail'den de bekleyemez. Ama önde Fenerbahçe'nin iki tane çok özel skoreri olduğu için ve organizatörü olduğu için Asensio ve Greenwood. Bir de 9 takviyesiyle bence Fenerbahçe çok fazla sorun yaşamaz bu anlamda.
2: Ben de özellikle şunu söyleyeyim. Yani santrafor bölümünde sakatlığı geçtikten sonra Vedat Muriç'in Greenwood'la beraber Asensio gerçekten oyuna ağırlığını koyacak diye düşünüyorum. Ama orta sahada hani Kante'de, Guendouzi'de, Guendouzi bir kere zaten 90 dakika boyunca çok mücadele eden bir oyuncu. Temaslı oyun oynuyor. Ben o konuda orta sahanın da kötü değil ama mesela Beşiktaş maçında nasıl defans arkasına atılan toplar, iki tane pozisyon var. Aynı şeyi Fenerbahçe'de yaşayabilir diye düşünüyorum. İşte önde oynadığınız zaman, önde baskıyla oynadığınız zaman. Bunun için de biraz önce Onur'un da söylediği gibi yani mutlaka atletik stopere ihtiyaç var yani.
1: Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılılar A planı olarak görülen Can Uzun'un transferini gerçekleştirerek stratejik bir adım atma hedefinde. Eğer Galatasaray milli futbolcuyu kadrosuna katarsa yedek forvet ve kanat takviyesi için de bir fırsat oluşacak. Haberimizi ekrana getirelim, sonrasında konuşacağız.
3: Galatasaray transferde Can Uzun'u ilk hedef olarak görüyor. Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Sarı Kırmızılı takımda artı 4 dışındaki 10 yabancı kontenjanında sadece bir oyuncu için yer kaldı. 10 numara başta olmak üzere yedek forvetle kanat takviyesi yapmayı planlayan ve yabancı kuralını dikkate alan Okan Buruk, Can Uzun'u A planı olarak görüyor. 20 yaşındaki milli futbolcu transfer edilirse kanat forvetler için hamle yapma şansı kalacak. Buruk bu durumda Eintracht Frankfurt'ta başarılı bir sezon geçiren Can Uzun'u sol açık ve forvette değerlendirecek. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan futbolcuya Frankfurt cephesi halen 40 milyon euronun üzerinde bir değer biçiyor. Sarı Kırmızılılar ise Can Uzun transferi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaraylı yetkililer sonraki satıştan %20 pay maddesiyle de Frankfurt'tan indirim bekliyor. Geçen sezon Frankfurt'ta 10 gol 5 asistlik performans sergileyen Can Uzun'un sözleşmesi 2029 yılında bitecek. 2026 Dünya Kupası'nda A milli takım kadrosunda da bulunan Can, ay yıldızlı formayla 8 müsabakada 1 gole imza attı.
4: Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun şut ve gol!
1: Onur Özkan, Galatasaray taraftarının sabırsız bekleyişi devam ediyor.
0: O bitmez o bekleyiş.
1: Evet, aslında onu soracaktım. O bekleyiş bitmeye en azından bir iki hususta yakın mı değil mi? Sen yanıtı aslında baştan verdin. Galiba yakın değil.
0: Ya bu transfer konusu çok tabii hareketli ve değişken bir nokta. Hani yarın da bir oyuncu getirebiliyorsunuz. O süreç de uzayabiliyor. Bu zorlu süreçler çünkü. Ama şu gerçek var Galatasaray'da. Avusturya kampı dün başladı. Hani bir vakti var Galatasaray'ın ama bir yandan da yönetime güvensizlik var. O konuya da hak vermiyor değilim. Daha önce yaşananlar üzerinden bazı güvensizlikler var. Acı tecrübeler var. Ama günün sonunda hani geç kalınmış bir şey de olduğunu çok fazla düşünmüyorum Galatasaray adına. Taraftarın şöyle bir endişesi var. Plan yok, işte para mı yok? Galatasaray'ın para kısmında bir problemi yok, onu söyleyelim. Bütçesi var ki zaten gidilen oyuncular da bunu gösteriyor bize. Elde bütçe olmasa oyunculara gidilemez zaten. Plansızlık var mı? Plansızlık aslında sırf Galatasaray'ın değil, tüm kulüplerimizin sorunu. Biraz günlük hareket ediyoruz. Günlük değişkenler bazı şeyleri belirliyor. Şimdi Can Uzun konusunda şunu söyleyeyim. Can'la alakalı Galatasaray'ın planında, Okan Hoca'nın kafasındaki düşüncelerde bazı değişimler var son dönemde.
1: Ne gibi?
0: Hoca'nın şu anda 10 numara pozisyonu için ilk adayı Can Uzun değil. Yani neden değil onu da söyleyelim. Şimdi hocanın bazı kafasında soru işaretleri oluşmuş Can'la alakalı. Yani Can bir 10 numara değil bir kere. Hani Can bir ikinci forvet. Hocanın bu oyuncuları kullanmışlığı var mı? Var. Şimdi Galatasaray'ın şöyle bir çıkmazı var. Bence lig için Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu orta saha profili farklı, Şampiyonlar Ligi için farklı. Şimdi geçen sezon Galatasaray mesela bir 10 numara eksikliğini yaşadı mı Şampiyonlar Ligi'nde? Bence yaşamadı.
1: Evet.
0: Düşünmüyorum. Ne? Galatasaray orta sahanın merkezinde bir organizatör problemi yaşadı Şampiyonlar Ligi'nde. Bir oyun aklı problemi yaşadı. Yani bazen öyle saha içi krizleri oluştu ki oyuna akıl verebilecek, oyuna yönlendirebilecek oyuncu problemi yaşandı. Ama mesela ligde Galatasaray Can Uzun profilinde bir oyuncuyu aradı kapalı savunmaları aşarken, özellikle iç sahada zorlandı. Hani ligin ihtiyaçları başka, Şampiyonlar Ligi'nin ihtiyaçları başka. Şimdi Galatasaray burada hangi ihtiyacı göre hareket edecek, o kısım önemli. Okan Hoca'nın kafasındaki düşünce değişikliği o yüzden. Yani Can Uzun'u koydu 11'e, önüne Osimhen'i koydu, Sané Barış yaptı diyelim ki. Bu dörtlüyle kaç tane Şampiyonlar Ligi maçını gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz?
1: İçerideki belki 1,5 maçı.
0: İşte ana sorun bu. Evet. Yani hocanın kafasındaki düşünce de bu.
2: Peki ne anlamda söylüyorsun? Yani fiziksel olarak
0: fiziksel
2: mı?
0: Fiziksel ya. Oyuncu bir merkez oyuncusu değil. Yani merkez bu sefer boş olacak. Yani Galatasaray Can Uzun'la oynadığı zaman bir 4-4-2 takımına dönüşüyor. Çünkü oyuncu böyle bir oyuncu. Bunu özel yapıyor bu arada. Yani skorer kimliği çok özel Can Uzun'un. Ama ligde çok ciddi katkı verir Galatasaray'a. Can'la hiçbir itirazım yok. Tam ihtiyaç duyulan profil ama Şampiyonlar Ligi'nde merkez iki kişiyle oynadığınız zaman nasıl krizler yaşarsınız? Evet. Okan Hoca'nın kafasını kurcalayan bu. O yüzden de Okan Hoca şu anda oraya daha merkez özellikleri olan bir oyuncu.
1: Mesela
0: Bruno Fernandes ilk sıradaydı ama şu İngiliz basında yansıyanlar sanki orada yeni bir imza alacakmış gibi duruyor. O olmazsa Brahim Diaz. Mesela hocanın kafasındaki oyuncu. Hani Brahim'i de çok istiyor Okan Buruk. Yani Fernandes olmazsa Brahim ikinci adayı. Mesela Enciso konuşuluyor. Enciso da başka bir oyuncu. Başka bir oyunun başka bir oyuncusu. Yani işte iç koridor koşularını yapar. Çok enerjiktir. Birebir de adam geçer. Biraz kanat profili gibidir Enciso.
1: Evet.
0: Ligde mesela çok iş yapar ama Şampiyonlar Ligi'nde istenen oyuncu mu? Yani Galatasaray yönetiminin bir Okan Hoca'nın bir çıkmazı var burada. Dediğim gibi ligin ihtiyaçları başka, Şampiyonlar Ligi'nin başka. Mesela şöyle bir şey var ya, Galatasaray Mertens sonrası problem yaşıyor. Galatasaray Mertens'ini arıyor diye bir klişe var. Ben çok katılmıyorum buna. Galatasaray sadece Mertens'i aramıyor. Bir Icardi'si de vardı Galatasaray'ın. Bu unutuluyor.
1: Mertens futbola dönse bir 15 maç oynar mı?
0: Ya oynar, ona itirazım yok ama Galatasaray'ın sadece aradığı...
1: Kolay bir çözüm.
0: Üçüncü bölge oyununda sadece aradığı Mertens değil. O zaman Icardi de vardı Galatasaray'da.
2: Tabii.
0: Icardi gittikten sonra, sakatlandıktan sonra peki Mertens Osimhen'le çok iyi bir ikili olabildi mi? Galatasaray Mertens'in son sezonunu kimle bitirdi orta sahada sevgili Kerem? Saray'la bitirdi. Mertens kulübedeydi.
2: Evet.
0: Ya çünkü Osimhen başka bir şey ihtiyaç getiriyor size. Osimhen'in varlığı. Orada Galatasaray'ın net bir organizatöre ihtiyacı var diye düşünüyor Konaca. Daha bir oyun aklına ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Fernandez ilk sırada, sonra Brahim Galatasaray'ın şu anda düşündüğü isim. Ha, Can Uzun olayı şöyle bir şey var. Enteresan gelebilir. Belki günün sonunda bu 10 numara transferinden bağımsız

0: Can Uzun %100 gol pozisyonunu yani hem kendi atar hem attırır. Böyle bir yapısı var. Ama şunu söyleyeyim. Öncelikle Torreira'nın son durumu ne? Mesela takım bazında Torreira eski Torreira değil. Geçen sene son maçlarda gördük her şeyi. Şimdi oradaki pozisyonda Torreira'ya yakın olacak kim oynayacak mesela? Ya bu da soru işareti bence. Torreira çünkü yanındaki oyuncunun Torreira'ya ne kadar hükmedecek, ne kadar yakın olacak? O çok önemli. Çünkü Avrupa maçlarında biraz önce söylediğin gibi Torreira ne kadar verimli olacak? Benim kafamda soru işareti.
1: Biraz maç sayısı düşeceği için orada Torreira'nın performansını artacağına inanıyorum ben. 50 maç oynayan bir Torreira olmayacak artık.
0: Yani sezon biterken çok maçta
1: çok yıprandı hocam.
0: Çok yıprandı. Ben de onu söylüyorum. İşte
1: Doçuklu'nun takviyesi zaten orada Lemina'nın kalması. Yani orada hoca artık biraz ekonomi kullanmak istiyor merkez oyuncularını.
0: Evet. Yani orada Torreira'nın çok yıprandığı.
1: Hep, tabii çok yıprandı.
0: Hepimiz biliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Yani ben hani transferlerde artık yani neye göre transfer? Ben önümdeki santrafora bakarım. Ona göre arkasındaki etkili oyuncuyu tavsiye ederim veya onu alırım yani.
2: Önünde Osimhen var. Nasıl bir profil oraya gider?
0: Ya onun önünde Osimhen varsa ayakları çok iyi olan, orada ikiye birleri çok iyi kullanan bir oyuncuya ihtiyaç var. Ve de toplara vuran bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani Can Uzun bunu yapar mı? Bence yapar diye düşünüyorum. Ya çünkü Galatasaray'ın önde baskıyla hep oynamak zorunda olan bir takım. Çünkü böyle bir santraforunuz var. Orta sahanız güçlü.
2: Baskı da yardımcı olur mu Can?
0: Olur. Yani daha çok genç. Yani fiziksel olarak bence yeterliği var yani. O kadar şey değil yani Can Uzun.
1: Ya Can Uzun'un baskıya gideceğini düşünüyorum. Hani enerjik bir oyuncu ama işte bunun devamlılığı, merkeze gelmesi, merkezi üçlemesi. Ya şöyle bir örnek verelim. Biraz klişeler üzerinden gidiyoruz biz. İşte 10 numara ihtiyacı deniyor değil mi? Ya şu an dünya futbolunda kaç takım üst seviye 10 numara kullanıyor? 10 numara diye bir şey yok artık.
0: Kalmadı artık o. Hep yani mücadele yüksek.
1: O bildik forvet arkası oyuncuları kullanan kaç takım var? Mesela bakın Fransa milli takımının elenmesi 10 numaradır. Yani evet. Orada hoca Deschamps o oyunculara yer açmak için merkezi iki kişi bıraktı. Olise'yi kullandı. Birçok maçı kalitenle aldın. İspanya karşısında patladın. Evet. Üç tane merkeze karşı Olise orada. Seni eksik bıraktırdı. Yani artık özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyede baktığımız zaman takımlara o bilindik forvet arkası on numaralar çok fazla kalmadı. Yani artık takımlar merkezi üç kişi kullanmaya çalışıyor. Hatta üçü de geçtim. Bekleri kaydırıyor, dörtlüyor. Kanadı kaydırıyor, evet. Beşliyor. Yani artık merkezde ne kadar kalabalık olmalıyım kafa yoruyor.
0: Ya zaten onu dediğin gibi 10 numara artık kalmadı yani. Ya dolayısıyla herkes koşuyor, herkes mücadele ediyor.
1: Zaten sevgili Kerem, Galatasaray'ın mesela atletizm seviyesi üst durumda şu anda. Pik yapmış durumda. Çok atlet bir takım Galatasaray. Oraya işte bu atletizmi kullanabilecek, bu oyuncuları koşturabilecek bir organizasyona yapacak oyuncuya ihtiyaç var. İşte Bruno Fernandes vardı. Bir Snyder'e ihtiyacı var Galatasaray'ın belki. Yani 10 numaranın tarif Snyder'se evet. Ama bir forvet arkası oyuncusu kavramı çok fazla kalmadı artık günümüz futbolunda. Hocanın da Can'la ilgili kafasındaki düşünceler biraz o yüzden değişmiş gibi duruyor şu anda. Yani Can'dan vazgeçili demiyorum bu arada, tekrarlıyorum. Yani 10 numaradan bağımsız bir Can operasyonu da olabilir. Ama Galatasaray bir 10 numara alacaksa, söylendiği için söylüyorum, 10 numara dendiği için, şu anda sanki bir yabancı oyuncu, bir 2003 öncesi doğumlu oyuncu olacakmış gibi duruyor şu an orası.
2: Brahim Diaz sana ne düşündürüyor? Ya Brahim madem de ismini çok, zikrediyoruz.
1: Brahim de çok böyle hani net bir organizatör değil. Ama yapar. Biraz sanki her şeyden var Brahim'de. Mesela Enciso'nun dribling meziyeti, çabukluğu Brahim'de var mı? Var. Can Uzun'un gol sezileri var mı? Var Brahim'de. Mesela Milan'ın şampiyonluk sezonunda Brahim vardı galiba. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Real Madrid'den kiralıktı. İyi bir sezon geçirmişti. Enerjisi var. Ön alan baskısına katılır. Yani savunma yardımlarını yapar Brahim. Her şeyden biraz varmış gibi duruyor Brahim'de. Çok net değilim kafamda Brahim konusunda ama hocanın beğendiği bir oyuncu Brahim Diaz. Ama dediğim gibi çok istediği oyuncu Bruno Fernandes'i şu an olmayacakmış gibi duruyor. Bakalım göreceğiz yani. Galatasaray ciddi bir yatırım yapacak o pozisyona bu arada.
0: Bence Galatasaray'ın başka bir şeye de ihtiyacı var. Stoper.
1: Evet evet, stoperle düşünülüyor.
0: Kesinlikle atletik bir stoper olmak zorunda. Yani Abdülkerim atletik bir stoper değil.
1: Merkeze bir oyuncu gelecek yani o savunma merkezine.
0: Çünkü defans arkasına atılan toplarda her zaman bir sıkıntı yaşandı yani. Onun için de oraya çabuk atletik bir stopere ihtiyaç var.
1: Planlı bu şekilde sevgili Kerem. Galatasaray bir merkezine işte 8-10 profilinde bir oyuncu alacak. Bu büyük ihtimalle 2003

0: doğumlu olacak. Tek kontenjan onunla doldurulacak. Sonra 9 numara ve kanat pozisyonunda Galatasaray 2003 sonrası doğumlu bir oyuncu bakıyor. Niyaga büyük ihtimalle kiralanacak. Onun boşluğuna da yine 2003 kontenjanından bir stoper takviyesi yapılacak. Yani şu anda 4 transferi düşünüyor Galatasaray.
1: 4 transfer hedefi bu şekilde izah etti Onur Özkan. Galatasaray'da muhtemel oyunculardan Brahim Diaz'ı Onur'a sordum. Dünya Kupası'nda da onu izleme imkanımız buldu oldu. Siz nasıl görüyorsunuz oyuncuyu?
2: Ya bir kere maliyet ön planda şimdi Galatasaray, çünkü alacağı oyunculara baktığın zaman maliyet ön planda. Ama Diaz'ın Galatasaray'a gelip katkı sağlar mı düşüncesi, evet %100 sağlar. Yani yaptığı işler ortada zaten. O anlamda yani ya 10 numara pozisyonu da artık hakikaten kalmadı yani. 10 numara diye bir şey kalmadı. 10 numara oynamak özellikleri olan bir oyuncu demek daha doğru kısmında işin. Çünkü artık herkes koşarak tempolu oyun oynuyor. Mücadele etmeyen, koşmayan. Eskiden 10 numara neydi? 10 numara durarak top oynayan. İşte top geldiği zaman oyunda olan biri olarak tarif ediliyor. Ama şimdi öyle bir imkan yok. Bugün herkes koşarak oynayacak ve maç kazanacak. Önde baskı yapıyorsan 10 numara da baskı yapacak. Onun için yani Diaz'ın Galatasaray takımına çok katkı sağlar mı? Evet sağlar yani. İyi oyuncu.
1: Düşünülebilir.
2: Düşünülebilir. Ama ben Diaz'dan çok şeyi daha çok tutuyorum önde yani.
1: Canı.
2: Canı.
0: Ya Brahim gelirse mesela, Brahim ve Can Uzun'un birlikte geldiği senaryoda Brahim'i kanatta da kullanabiliyorsunuz. Her iki kanadı da oynar Brahim Diaz. Yani orada rotasyonu da doğru bir şekilde ayarlayabilirsiniz. İşte Sané'nin ya da Barış'ın olmadığı bir günde yani Brahim kanatta, Can da oynayabilir.
2: Öyle bir zengin yani kadro.
0: Yerli oyuncu
2: mu?
0: Olduğu bambaşka. İçin Galatasaray'ın Can'la alakalı farklı planlar olabilir ama bu hemen bugün yarın olacak bir şey değil. Sanki biraz transfer döneminin sonlarına doğru biz bunu tekrar konuşabiliriz.
1: Biraz bekleyeceğiz gibi görünüyor, evet. Galatasaray'da bir şeylerin netleşmesi için. Trabzonspor'da Sirius forması giyen, İsveç ekibinde oynayan İskoç Robbie Uri'nin transferinde aşama kaydettiği iddia ediliyor. Ben düne kadar tanımıyordum oyuncuyu.
0: Evet.
1: Dün biraz görüntülerini izleme fırsatım oldu. Tabii çok bu aşırı büyük fikirler verecek bir zaman zarfı içinde gerçekleşmiyor. Onu da söylemem lazım. Bilmiyorum, sen göz atabildin mi hiç?
0: Çok fazla bildiğim bir oyuncu değil açıkçası. Yani birkaç videosuna falan göz gezdirme şansım var.
1: O kadar bende.
0: Yani bende de o kadar var. Yani o yüzden çok net konuşamıyorum ama Trabzonspor'un hani bugüne kadar getirdiği bu profilde oyuncuların birçoğundan doğru katkı aldığını, net katkı aldığını biliyoruz.
1: Hı hı.
0: Hani o anlamda burada güvenmek gerekiyor oradaki futbol aklına. O yüzden çok hani fikir sahibi olduğum bir isim değil ama Trabzonspor'u sanki planlama, biraz planlamanın dışına çıktı. Yani gidecek oyuncu kısmında. Şimdi Vibu'da büyük ihtimalle gidecekmiş gibi duruyor Fulham'a. Hani orada
1: Crystal Palace'ın da devreye girebileceği yazılıyor.
0: Ya orada bir sıkıntı var Trabzonspor'da. Yani bir şekilde ola aynı yerini doldurabiliyorsunuz merkezde ama dedim işte mesela Buçari çok iyi bir sezon finali yaptı. Kullanabilirsiniz orada. İşte Malinovski'yi kullanabilirsiniz. Transfer de yapabilirsiniz ama stoper pozisyonu çok daha önemli. Açıkçası dediğim gibi Ure ile alakalı aldığım bilgiler çok olumlu. Hani birkaç da scout raporu okudum. Hepsi çok olumlu. Ama dediğim gibi yani birkaç YouTube videosuyla oyuncu hakkında yorum yapmak çok sağlıklı değil benim adıma. Ben o anlamda bir şey demek istemem ama hani Trabzonspor'un bence şu anda ana problemi sanki Vibu gidecekmiş gibi duruyor. Onun yerini alacağı stoper çok belirleyici olacaktır Trabzonspor'un geleceği adına.
2: Ya bence de yani santrafordan önce stoperi göz önüne alması daha doğru olur. Yolun ama
1: ayrıldığı senaryoda
2: kesinlikle
1: öyle yani, olacak gibi görünüyor.
2: Ya, Trabzonspor yani Fatih Tekke Hoca doğru işlerle gerçekten takıma katkı sağlayacak oyuncularla ilgileniyor. Tabi burada öne çıkan santrafordan daha çok stoper, yani bu gidecekse takımı genç oyuncularla, takviyelerle gayet iyi işler yapıyorlar şu anda. Trabzonspor bu sene gerçekten şampiyonluğun ortaklarından biri oldu yani yaptığı transferlerle. Geçen sene zaten bir kadrosu vardı. O kadroya ilave yaptığı transferlerle başarılı olacak diye düşünüyorum. Ama santrafordan önce bence stoper yani.
1: Önce stoper.
2: Stoper kesinlikle.
1: Batagov'un durumu da merak ettiğimiz
0: Kasım
1: bir konu.
0: Kasım aralığa kadar yok deniyor Batagov. Yani
2: sakatlık.
0: Beklenenden çok daha geç bir geri dönüş olacak. Yani şu an Trabzonspor kadro planlamasını zaten Batagov'suz bir takıma göre yapıyor. Çünkü uzun bir süre yok. Alternatif isimler geldi bu arada. Cenk geldi, Samet geldi. Ama 11 özelinde Yani Trabzonspor'un

0: Savic de var orada. Mutlaka çok iyi bir stopere ihtiyacı var. Vivu hani çok özel bir performans verdi 6 aylık süreçte. Evet. Çok iyi bir transfer başarısı. 5,5 milyon euro Avusturya liginden getiriyorsunuz oyuncuyu. Mutlaka BC planı vardır Trabzonspor kulübünün alternatif anlamında ama yerini doldurmak çok zor olacak Vivo'nun. Yani iyi bir para da gelecek. O paranın kullanımı çok doğru olmak zorunda Trabzonspor adına. Bu arada Vivo da giderse Trabzonspor 95 milyon euroya yakın bir transfer geliri elde etmiş olacak. Ülke futbolunun rekoru. Yani bir de bunun üzerine Trabzonspor iyi takviyeler yapar, yarışmacı kimliğine devam ederse deriz ki artık bizim de bir portomuz var, Sporting'imiz var olur yani Trabzonspor.
1: Çok net ama Trabzonspor gerçekten bu yolda yürüyor zaten şu anda.
0: Kesinlikle.
1: Yaptıklarıyla belli zaten. Onlar da yani iyi bir ekibi var. Scout olarak izliyorlar. Fatih Hoca zaten kendi izliyor özellikle gelen oyuncuların isimleriyle beraber. Bence gene bu sene başarılı olacak yani Trabzonspor.
2: İyi bir yolda.
1: İyi bir yolda. %100. Kesinlikle.
2: Fatih Hoca'nın tabii oyun anlayışına da uygun isimlerle kadronun güçlendirilmesi son derece önemli. Bir 3 dakikamız var. Çok kısa Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın dün yaptığı açıklamaya belki değinmemiz lazım Onur. Transfer yabancı oyuncu kuralında değişiklik talepleri var. Önceki gün İsmail Kartal'ın maç sonu Gornik Zabrze mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada gündemi aslında belirleyen konulardan biri oldu. Ertuğrul Doğan kural değişikliği olmayacak. Federasyonla da görüştük dedi. Hala bunun tartışılıyor olması enteresan bir konu değil mi?
0: Çocuk oyuncağı değil bu iş bir kere, onu söyleyelim. Yabancı kuralından bahsediyoruz. Sadece bir tane, iki tane, üç tane kulüp de yok bu ligde. 18 tane kulüp var. Bir kere kulüplerin hani oy birliği olmasa bile oy çokluğu anlamında böyle bir şey yapması gerekiyor. Artı yabancı kuralı ülke futboluna zarar veriyorsa değiştirilir. Kulüpler plana uyamıyorsa değiştirilmez. Yani Futbol Federasyonu şöyle bir şeyle yola çıkmaz. Ya X kulüp ya da X kulüpler kurala uyamıyor, hadi değiştireyim. Ya böyle bir şey yok. Kural ülke futboluna zarar veriyorsa ya da ülke futbolunun hayrına değilse oturulur, konuşulur. Ama bunlar şu anda değil. Mayıs ayında, Haziran ayında transfer planlaması daha başlamadan yapılır. Şimdi birçok takım planlamasını buna göre yapmışken, bazı oyuncuları almışken, bazı oyuncuları göndermişken 10+4'e göre. Bazı kulüpler, işte Fenerbahçe bunun net örneği, kurala uyamıyor diye bu kural değiştirilmez artık. İsmail Hoca'nın açıklaması hiç sağlıklı değil bu arada. Yani yaptığı açıklamalar sanki başka bir yabancı kuralı üzerinden. Hani 17 takımın başka bir yabancı kuralı var, Fenerbahçe'nin başka bir kuralı var sanki. Fred kalsın diyor, Osterwolde kalsın diyor. Hocam kalsın da nasıl kalacak? Hangi kurala göre kalacak? Belki değiştir diyorsun. Yani neye göre değişecek artık bu saatten sonra? Yani bence Fenerbahçe'nin bir an önce bu kuralın değişmeyeceğini anlaması ve adapte olması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Hocam?
1: Ya bence şunu söyleyeyim. Yani bu kurallarla alakalı söylenecek çok şey var da esas konu ne biliyor musunuz?
2: Ne?
1: Akademilerden oyuncu yetişiyor mu? Bu kurallar tamam. Yabancı bu kadar çokluğu olduğu yerde sen akademiden futbolcu yetiştirmiyorsun. Boşu boşuna orası bir yük gibi görünüyor şu anda Türkiye'de.
2: Büyük bir kayıp.
1: Büyük bir kayıp. Biz bir an önce bu akademileri harekete geçirip değer vermek ve anlamda da oradan futbolcu, biz 85 milyon nüfusta bir santrfor bulamıyorsak, bir stoper bulamıyorsak bunları çok tartışmak lazım yani. Biz ne zaman acaba şeye geçeceğiz? Hani kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları oynatacağız. Onun için yani ben kesinlikle bu yabancı konusunda biraz daha farklı bakıyorum olaya. Çünkü biz kendi Türk oyuncularımızı yetiştiremiyoruz. Yetiştiremediğimiz için de 40-50 milyon euro adam başı para verip transfer yapıyoruz.
2: Yetiştirebilsek bu kadar para harcamamıza da gerek yok.
1: Kesinlikle.
2: Bu kural değişikliklerini sürekli olarak talep etme durumumuz da yok. Acaba değişir mi
0: ya
2: diye
0: ben bunu söylüyorum,
2: planlama Kerem, ertelemeye de gerek yok.
0: Bak, yapılması gereken şu. Hep söylüyorum bunu. 18 Süper Lig kulübünün teknik direktörü artı 18 birinci lig kulübünün teknik direktörü artı ülke futbolunda söz sahibi isimler, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, aklınıza kim gelirse toplanacaklar, kafa kafaya verecekler, bir çalıştay yapacaklar, denecek ki ülke futbolu için en uygun yabancı kuralı nedir, belirlenecek ve denecek ki 10 yıl kuralımız budur, imza, bitti. Bu yapılmadığı sürece biz bunu tartışacağız sürekli.
2: Süremizin de bu arada sonuna doğru gidiyoruz. O yüzden kim bilir zamanı şimdi spor ajansında.

0: da sorularımızı az sonra göreceğiz. İlk soru geliyor ekrana. Bakalım soru neymiş?
1: Onur'dan kopya çekeceğim.
0: Bologna forması giyen John Lucumi kariyerindeki ilk şampiyonluğunu hangi turnuvada elde etmiştir? Belçika Ligi, Belçika Kupası, Belçika Süper Kupası ve İtalya Kupası. Şıklarımız bunlar. Onur Özkan, Saffet İşler. Lucumi'den başladık.
2: İki sezon önce galiba Bologna ile kupa şampiyonu olmuşlardı. Thiago Motta ile diye hatırlıyorum. Ama tek ilk o mu onu bilemiyorum. Açıkçası hani Belçika kariyeri hakkında hiç fikrim yok Lucumi'nin. O yüzden de ben bildiğimden gideyim İtalya Kupası diyeyim.
0: İtalya Kupası diyor Onur Özkan. Hocam haklılık payı görüyor musunuz Onur'da?
1: Ben
0: yoksa tercihinizi...
2: Yok hocam. Yani tamamen Belçika'yı bilmediğim için İtalya dedim bu arada.
1: Ben de hiç...
0: Hoca da tamamen sırtını sana dayadığı için İtalya diyebilir gibi geliyor.
1: Demeyeceğim. Onur başarılı olsun o konuda. Ben de Belçika'ya gideceğim.
0: Belki siz başarılı olursunuz.
2: Evet hocam yani.
1: Ben tesadüf
2: bilgi
1: söylüyorum.
2: Değil benimki yani. Bir tahmin yani sadece.
0: Onur.
1: Belçika'ya gidiyorum ben.
0: Mantık yürüttü.
2: Evet evet.
0: Ve İtalya Kupası neticesine vardı. Hoca içgüdülerine güvendi. Belçika Ligi dedi.
2: Amma güzel mi yarattın yani.
0: Acaba içgüdüler mi haklı yoksa bilgi mi? Bakalım.
2: Hiçbir.
0: İçgüdüler.
1: Ne diyorsun ya?
2: Hocam bravo gördün işte.
0: Tebrik ediyorum hocam.
1: Şaşırttın.
0: İtalya Kupası'nı 2024-25 sezonda kazandı Lucumi. Belçika Ligi 18-19, Süper Kupa 19-20, Belçika Kupası 2021. Genk'le bunu yapmıştı.
2: O konu bende yok o kısım.
0: Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şimdi görüntüde olacak. Rafael Leao. Aşağıdaki futbolculardan hangisiyle aynı takımda birlikte oynamamıştır? Merih Demiral, Bruno Fernandes, Zeki Çelik ve Victor Osimhen. Dört şıkkımız var. Bir kez daha aktarayım. Leao, futbolculardan hangisiyle aynı takımda aynı anda oynamamıştır? Merih Demiral, Bruno Fernandes, Zeki Çelik ve Victor Osimhen.
2: Bruno Fernandes ve Osimhen'le oynadı. Osimhen'le Lille oynadı. Bruno Fernandes de Portekiz milli takımında oynadı. Merih'le nerede oynamış olabilir? Sporting dönemi olabilir mi? Ben Zeki Çelik diyorum.
0: Zeki Çelik.
2: Evet.
1: Ben de Zeki Çelik diyorum.
0: Emin misiniz?
1: Eminiz.
2: Son kararım.
1: Son kararımız.
0: Zeki Çelik cevabı geldi. Onur Özkan'dan. Hoca da bu yanıtı tasdikledi. Onaydan geçti. Ve Zeki Çelik neticesine vardık. Ama bu doğru bir cevap mı acaba? Süremizin de sonuna geldik. Yanıtı şimdi ekranlara taşıyoruz. Victor Osimhen. Biri gelirken diğeri gitmiş.
2: Oradan kaçırmış.
0: Evet. Enteresan bir ikili olabilirmiş.
2: Evet.
1: Ben Victor Osimhen böyle aklımdan geçti ama
0: evet.
1: Sonra biraz açıklamalar.
2: Zeki'ye nerede oynamışlar beraber?
0: Lille'de.
2: Aa evet. Ben Zeki'nin Lille kısmını tamamen unuttum bu arada.
0: Evet fark ettim.
2: Evet. Hep İtalya gitti benim aklım.
0: Evet. Şimdi öyle bir soru geliyor ki bu soru sadece içgüdülerle yanıtlanabilir. Yani Saffet Hoca'nın çok ciddi bir avantajı olabilir. Ve iki şık var. İki şık. Ligin son 10 sezonundaki açılış haftalarında atılan en yüksek gol sayısı 40'tan az mıdır, 40'tan çok mudur? Bu sorunun yanıtını arayacağız.
2: Yani 21-22 takımlı liglerimiz oldu.
0: Bu arada 10 maçlı açılış haftaları
2: oldu. İşte 10 maç, 11 maçlı açılış haftaları olduğu için 40'tan çoktur diye tahmin ediyorum. Yani
1: ben 40'tan azdır diyorum. Neden? Sezonun ilk maçları...
2: Kısır mı olur diyorsun?
1: Kısır olur.
2: Sıcak havada diyorsun.
1: Sıcak hava kısır olur.
2: Olabilir, olabilir.
1: Bir de fiziksel olarak yeterli olmaz takımların.
0: Hocam ama 10 maç
1: 10 maç olsun.
0: Ve böyle çok gollü başlayan
2: ligler de var. Niye yönlendiriyorsun insanları? Yani,
1: kötü yola düşürecek bizi.
0: 40'tan
2: bu
0: çok.
2: Bu arada bir şey diyeyim mi? Sen kariyerine bir yarışma programı sunuculuğuyla devam edebilirsin yani. O ışığı gördüm şu an sende.
1: Ve şey vermiyor hiç. Yani.

0: Ciddi anlamda.
1: Aynen aynen. Tam o kimliği gördüm şu an onda.
0: Ben futbolcu olmak istiyorum.
1: Ben geç kaldım biraz. Kerem. Acı ama.
2: Ama antrenörlük yaparım sana yani, sıkıntı yok.
0: Eyvallah hocam.
2: Yetiştiririm yani.
0: İyi bir kulüp olursa olabilir. 40'tan çoktur dedi.
1: Ben 40'tan Onur. Çoktur dedim.
2: Ben 40'tan azdır dedim.
0: Haklı olabilir diye düşünürdün.
1: Ama
2: ama açıklama yaptım yani.
0: Ama hocanın da çok bağlayıcı bir açıklaması var. Yanıta bakalım. İçgüdülerin kazandığı bir
1: 3'te 0 yaptım hocam.
0: Evet. Hoca 3 sorunda ikisini doğru yanıtladı. Tebrik ediyorum.
1: Bravo hocam.
0: Görevimizden dolayı. Onur teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: 39 gol olmuş en fazla evet, son 10 sezonda. Onu da hatırlatalım. Sezonda 2023-2024. Süremizin sonuna geldik. Spor Ajansı'na noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Ama ekranlarınızın başından ayrılmayın. Az sonra Batuhan Engin gün ortasında öne çıkan gelişmeleri sizinle paylaşacak. Hoşçakalın.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklam. A Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişi.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Alışılmadık.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız. Dilerseniz başlayalım. Beşiktaş'la başlayacağız. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 yendi.
3: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru, Çerni dokunamadı, korner. Hamburg'dan müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangyor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyor'un sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafsson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
4: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
3: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Calo'dan derin top. Yangyor nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine. Köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Orkun Kökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
5: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
3: İşte Černý'nin asisti. Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü. Ayın o şutta kalkışı
5: acayip, acayip.
3: Şimdi Rıdvan iyi pas. İlhan son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş.

0: bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
1: Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino, müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de.
0: Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho.
1: İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar.
0: Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk.
1: Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafsson. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh. Açı arıyor. Oh. Bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı. Orkun, Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas. Černý nefis aldı önüne. Černý şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltla dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černý. Karar out.
2: Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Billing karşı karşıya kaldı. Billing.
0: Nübel. Nübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Orkun Ouattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor.
3: Evet, o anları tekrar hatırladık. Şimdi gelin maç sonu basın toplantılarına bir bakalım.
4: Andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
5: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ederim o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçirebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra. Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan ve Bekler'den çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. Şunu söyleyeceğim.

0: Tekrardan 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir sürede oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
1: A mountain in the second half and we actually had with Philip Billing a big chance to get the one more draw.
2: Maçı öncelikle iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama sonra bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Friday Etim kırmızı kart gördü. Hakem sahada bunu verdiyse buna kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. O yüzden biraz şanslıydık belki. Ama sonuçtan ve takımın oynadığı gösterdiği performanstan memnunum. Burada her çalışan, oynayan Beşiktaş'taki takımdaki herkes gurur duymalı. Çünkü taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer yaratıyor bu statta. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı.
3: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş Muhammed Salah'ın transferi için bugün bir görüşme daha yapacak. Geçtiğimiz hafta Mısırlı Yıldız'da yapılan mali ve teknik görüşmelerden olumlu sonuç alıp oyuncuyla anlaşan Beşiktaş, menajeri Remy Abbas'la henüz uzlaşma sağlayamadı. Taraflar daha önceden planlanan randevu kapsamında bugün bir kez daha masaya oturacak. Yönetim, menajer cephesinin yaklaşık 7,5 milyon euro seviyesindeki ek taleplerine sıcak bakmıyor. Bugünkü görüşmeden anlaşma çıkması halinde Beşiktaş, Salah transferini kısa süre içinde resmiyete dökmeyi hedefliyor. Beşiktaş, John Lukumi için Bologna'ya sunduğu transfer teklifinin reddedildiği iddia edildi. Beşiktaş, John Lukumi transferinde bonservis engeline takıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre siyah beyazlılar Bologna'nın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi için resmi teklifini iletti. Beşiktaş'ın 12 milyon euro bonservis bedeline ek olarak kadroda düşünülmeyen Gino Onana'yı takasta kullanmayı önerdiği ancak çizme ekibinin bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Lukumi için 25 milyon euro talep eden Bologna bonservis indirimine ya da takas formülüne sıcak bakmıyor. Serie A ekibinin gelecek yıl sözleşmesi bitecek olmasına rağmen tecrübeli savunma oyuncusunu değerinin altında bir rakama bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor. Geçen sezon 43 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper, Dünya Kupası'nda son 16 turu oynayan Kolombiya ile 5 maçta da ilk 11'de forma giydi. Güney Amerika ekibi Lukumi, Davinson Sanchez tandemiyle sadece bir gol yedi. Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde yer aldığı belirtilen Lukumi'nin adı Galatasaray'la da anılıyordu. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen Rafael Leao'ya yaptığı teklifin detaylarını yazdı. Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro ve bonus maddelerinin yer aldığı 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Buna göre sarı lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde ise 1 milyon euro ödeyecek. Portekizli futbolcu için ilk aşamada 40 milyon euroluk bonservisin gündemde olduğu, teklifin bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Haberde Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı. Sarı lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu

0: oyuncu sayısı azaldıktan sonra transfer sürecinin hızlanacağı ifade edildi. 2019 yazında 50 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Leao, geride kalan sezon 31 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti. Portekizli futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Rafael Leao geleceği hakkında konuştu. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'la adı anılan Portekizli yıldız ayrılık sinyalleri verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Rafael Leao, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilya'da yayın yapan Potbah kanalında konuşan 27 yaşındaki Portekizli yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini bir kez daha dile getirdi. Leao, kulübümle yeni bir deneyim ihtimalini konuştuk. Ne olacağını bilemiyorum. Milan'a döndüğümde her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım, dedi. Portekizli futbolcu, bana çok yardımcı oldular. Ancak hayatta başka hedeflerim de var. Şartlar oluşursa seçenekleri değerlendireceğim. Ama ben hala Milan oyuncusuyum. Sözleriyle ayrılık kapısını da tamamen kapatmadı. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Leao, 2021-22 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi. Milan'la Serie A ve Süper Kupa kazanan Leao, 2025'te Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Portekiz adına 49 maçta 6 gol kaydetti. Fenerbahçe'den devam ediyoruz. Ayrılığı gündemde olan Cengiz Ünder'in yol haritası belli olmaya başladı.
1: Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri de Cengiz Ünder. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve sarı lacivertli takıma geri dönen 29 yaşındaki futbolcuya Süper Lig kulüplerinin yanı sıra İtalya'dan Torino ilgi gösteriyor. Serie A ekibi Fenerbahçe tarafından UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarılan milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Cengiz Ünder'in de Fenerbahçe'de bu sezon düzenli forma şansı bulmasının zor görünmesi sebebiyle başka bir takımda kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Cengiz bu kez kiralık değil bonservisiyle ayrılmak istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta 14'ü ilk 11'de olmak üzere 29 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol 4 asistlik katkıda bulundu. 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de 43 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Cengiz, A milli takımda da 51 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırdı.
0: On numara transferine odağını veren Galatasaray'da ilk hedef milli oyuncu Can Uzun.
2: Galatasaray transferde Can Uzun'u ilk hedef olarak görüyor. Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Sarı Kırmızılı takımda artı 4 dışındaki 10 yabancı kontenjanında sadece bir oyuncu için yer kaldı. 10 numara başta olmak üzere yedek forvetle kanat takviyesi yapmayı planlayan ve yabancı kuralını dikkate alan Okan Buruk, Can Uzun'u A planı olarak görüyor. 20 yaşındaki milli futbolcu transfer edilirse kanat forvetler için hamle yapma şansı kalacak. Buruk bu durumda Eintracht Frankfurt'ta başarılı bir sezon geçiren Can Uzun'u sol açık ve forvette değerlendirecek. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan futbolcuya Frankfurt cephesi halen 40 milyon euronun üzerinde bir değer biçiyor. Sarı Kırmızılılar ise Can Uzun transferi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaraylı yetkililer sonraki satıştan %20 pay maddesiyle de Frankfurt'tan indirim bekliyor. Geçen sezon Frankfurt'ta 10 gol 5 asistlik performans sergileyen Can Uzun'un sözleşmesi 2029 yılında bitecek. 2026 Dünya Kupası'nda A milli takım kadrosunda da bulunan Can, ay yıldızlı formayla 8 müsabakada 1 gole imza attı.
3: Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve
0: Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'ya yerli alternatif arayışlarını sürdürüyor değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar rotasını iki genç isme çevirdi. Sol stoper bölgesine alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray gözünü genç yerlilere dikti. Sarı Kırmızılılar, El Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek ve bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmetcan Kaptan ikilisinden birine imza attırmak istiyor. Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından 22 milyon euro bedelle El Hilal'in yolunu tutmuştu. Suudi ekibinde istediği süreleri bulamayan 2006 doğumlu

0: Galatasaray'ın alternatif olarak belirlediği bir diğer isim Ahmetcan Kaplansa geçtiğimiz sezonu Nijmegen'de kiralık geçirdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan genç savunmacı Hollanda ekibiyle 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. Galatasaray 2022-23 sezonunda Trabzonspor'dan 9,5 milyon euro bedelle Ajax'ın yolunu tutan 2003 doğumlu futbolcuyla mali şartlarda anlaşılması durumunda transferi noktalamaya çalışacak.
1: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.
0: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Sarı Kırmızılıların 35 kişilik kampı kadrosuna dahil kadrosunda Halil Dervişoğlu ve Davinson Sanchez yer almadı. Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak Galatasaray ilk sınavını bugün 21'de Serie A temsilcisi Monza karşısında verecek. Sarı Kırmızılılar ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü bir başka İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşacak. Galatasaray 29 Temmuz'da sona erecek kampın ardından çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Transferin hızlı takımı Trabzonspor. İspanyol ekibi Girona'da oynayan Sigankov'dan sonra listeye Vladislav Vanat'ı da ekledi. Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, La Liga ekibi Girona'nın Ukraynalı oyuncularını yakın takibe aldı. Trabzonspor'un ilk gündemi kanat oyuncusu Viktor Sigankov olurken listeye santrafor Vladislav Vanat da eklendi. 24 yaşındaki golcünün bonservis bedeli ve maaş talebini öğrenmek için ilk temaslar kuruldu. Bordo Mavili yönetim mali şartların netleşmesinin ardından resmi teklifini sunmayı planlıyor. 2030 yılına kadar Girona ile sözleşmesi bulunan Ukraynalı forvet geçen sezon 29 maçta 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. 15 milyon euro bonservisle Girona'ya transfer olan Vanat, Ukrayna milli takımı adına ise 17 maçta 2 gol attı. Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Vivu'ya Fulham'ın ardından Crystal Palace da talip oldu. Chibuike Vivu'nun İngiltere'deki talipleri artıyor.
2: Vivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
0: The Athletic'te yer alan habere göre Trabzonspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı stoperi için Crystal Palace'da devreye girdi. Fulham'ın ciddi şekilde ilgilendiği Vivu için Palace kulübünün de Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde Palace'ın Chelsea ile anlaşan Lacroix yerine Vivu'yu düşündüğü ve Trabzonsporlu futbolcunun ideal bir savunma oyuncusu olduğuna dikkat çekildi. Geçen sezon devre arasında Wolfsberger'den 5,5 milyon euroya transfer edilen Vivu'nun Trabzonspor'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Vivu, Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Bordo Mavili ekipte geride bıraktığımız sezon 21 müsabakada oynadı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Şenol Güneş Spor Kompleksindeki stadyum yeni sezon öncesinde birçok noktada yenileniyor. Trabzonspor'da yeni sezon öncesi stadyumda kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksinde taraftar konforunu arttırmak için önemli düzenlemeler yapılıyor. Çalışmalar kapsamında stadyuma 12 yeni loca inşa edilirken, kuzey, güney ve doğu tribünlerindeki 73 mevcut locanın kapasitesi de %50 arttırılıyor. Batı üst tribünü, basın tribünü ve seyirci bloklarındaki düzenlemelerle birlikte 409 kişilik yeni bir VIP tribünü oluşturuluyor. Yapılan çalışmaların ardından stadyumun resmi kapasitesi 41.061 kişi olarak tescillendi. VIP ve loca düzenlemelerinden giriş çıkış organizasyonuna kadar birçok alanda yapılan çalışmaların büyük bölümü sezon başlamadan tamamlanacak. Kalan düzenlemeler ise sezon boyunca devam edecek. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan yabancı oyuncu kuralında değişiklik olmayacağını duyurdu.
3: Açıklamaları tam dinlemedim ama hani genel anlamda kuralın değişikliği anlamında bir şey gündemde değil.

0: Bizim böyle bir görüşümüz vardı. Kulüpler Birliği bu konu hakkında en son aldığımız karar herhalde bir ay önceydi değil mi? 3 hafta oldu. 3 hafta bir ay önce oldu. Ondan da yaklaşık olarak bir 4 ay önce böyle bir karar daha alınmıştı. İlk olarak bundan 4 veya 5 ay önce federasyonla görüşmüştük. Herhangi bir şekilde kararlarından dönmeyeceklerini bize belirtmişlerdi. Ama en son bundan bir ay önce yaptığımız toplantıda yine kulüplerimizin görüşleri oldu. Çeşitli kulüplerimizin. Karşı çıkanlar da oldu. Tekrar bir karar aldık kendi aramızda. Yine federasyonumuzla paylaştık. Federasyonumuz kararında durduğunu ve kararında net olduğunu ve kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Ben bu görüşmeden sonra Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla bir daha görüştüm. Yani bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacak bu saatten sonra. Kulüpler artık yapılanmasını yaptı, planlamasını yaptı. Trabzonspor'da o zaman kuralın değişmesinin yönünde destek, bunu da öyle söyleyeyim, yönünde destek veren kulüplerden bir tanesiydi. Yani diğer kulüplerimizin talebi o yönde olduğu için Trabzonspor'da buna karşı çıkan pozisyonda olmadı o zaman. Biz de destek verdik. Ama şu an itibariyle biz de yapılanmamızı artık bu kurala göre yaptık. Yani bu saatten sonra bu kuralın değişmesine Trabzonspor olduğunu bakmaz. Çünkü transferlerimizi ve planlamamızı artık ona göre yaptık. Dolayısıyla federasyonun da görüşü net. Dolayısıyla ben bu kuralın değişeceğini düşünmüyorum.
1: Birinci Lig'in deneyimli ekiplerinden Bolu Spor yeni teknik direktörünü Amerika'da buldu. 40 yaşındaki Amerikalı çalıştırıcı Daniel Ferrier Bolu Spor'un yeni hocası oldu. Trendyol birinci lig ekiplerinden Bolu Spor Amerikalı teknik direktör Daniel Ferrier'le anlaştı. 40 yaşındaki çalıştırıcının Bolu'ya gelerek Karaçayır tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi. Ferrier, Bolu ve 1. Lig tarihindeki ilk Amerikalı çalıştırıcı olarak da tarihe geçti. Genç teknik adam daha önceki kariyerinde ağırlıklı olarak Güney Amerika'da çalıştı. Paraguay, Venezuela ve Bolivya'da görev yapan Ferrier, Paraguay ekibi River Plate'i de şampiyon yaparak en üst lige çıkarmayı başarmıştı. Ferrier, Bolu Spor'un tarihinde de 40 yıl sonra göreve başlayan ilk yabancı teknik adam oldu. Kırmızı Beyazlıların son 1. Lig şampiyonluğunu kazanan isim de 1985-1986 sezonunda Rumen çalıştırıcı Valeri Neagu'ydu. Batı Karadeniz temsilcisi son olarak 1991-92 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini hazırladı. Açıkladığı 3 İspanyol ve 3 Fransız oyuncu kadroda yer alıyor. Kalede ise yeşil burunlu Vozinha yer alıyor.
2: FIFA tamamlanan Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın en iyi ilk 11'ini açıkladı. Birçok istatistik veri sitesine göre hazırlanan listede 3 İspanyol, 3 de Fransız oyuncu yer aldı. En dikkat çekici tercih ise şüphesiz kaleci pozisyonundaydı. Turnuvanın en ikonik isimlerinden Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kupanın en iyi 11'ine seçildi. Savunma hattındaysa Pedro Porro, Upamecano, Lisandro Martinez ve Marc Cucurella yer aldı. Orta sahada turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Rodri'yi Bellingham ve Michael Olise tamamladı. Forvet hattındaysa Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland yer aldı. Turnuvayı 6 golle tamamlayan Harry Kane ise ilk 11'de kendisine yer bulamayan isimlerden biri oldu.
1: Dinamo Kiev, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Matvey Ponomarenko'nun sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.
3: Matvey Ponomarenko Dinamo Kiev'den ayrılmıyor. Ukrayna ekibi 20 yaşındaki santrforun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı. Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada Matvey Ponomarenko'nun yeni sözleşmesini imzalamasından dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Ona mavi beyazlı formayla başarılarının devamını, taraftarları golleriyle sevindirmesini, zaferler ve yeni kupalar kazanmasını diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ukraynalı forvet Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olarak görülüyordu. Bu gelişmenin ardından sarı kırmızıların listedeki diğer adaylara yönelmesi bekleniyor. Brentford, Porto ve Ajax gibi kulüpleri de peşinden koşturan Ponomarenko, geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev formasıyla 31 maçta 24 gol 3 asist üretti.
1: Premier Lig'le devam ediyoruz. Arsenal Kulüp Brugge'den Christos Solis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Arsenal bu transfer için Kulüp Brugge'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
4: Premier Lig ekibi

0: Sezon mavi siyahlı formayla çıktı, 53 maçta 22 gol 29 asistlik performansla oynadı. Başarılı futbolcu Arsenal forması giyen 4. Yunan futbolcu olacak. Tarihte daha önce Statis Tavlaridis, Konstantinos Mavropanos ve Sokratis Papastatopoulos topçuların formasını terletmişti.
1: Aston Villa Chelsea'den Alejandro Garnacho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Aston Villa Morgan Rodgers'ın boşluğunu Alejandro Garnacho'yla doldurdu. Unai Emery önderliğinde Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Birmingham ekibi hücum hattını genç yıldızla güçlendirdi. Aston Villa 22 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonuyla kiralık olarak sözleşme imzaladı. Garnacho'nun sözleşmesinde belli performans şartlarının gerçekleşmesi halinde devreye girecek satın alma maddesi de yer alıyor. Unai Emery'nin uzun süredir kadrosunda görmek istediği Garnacho, geçtiğimiz yaz Manchester United'dan Chelsea'ye 40 milyon sterlin bedelle transfer oldu ancak beklenen çıkışı yakalayamadı. Genç hücum oyuncusu yeni sezonda Aston Villa'da Unai Emery'nin en önemli kozlarından biri olacak. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Garnacho, ligdeki en sevdiğim stadyumlardan birisi şimdi benim evim olacak. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum diye konuştu. Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 22'si ilk 11 olmak üzere 43 maçta forma giyen Garnacho, 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı takımının transferleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
0: Hull City Başkanı Acun Ilıcalı örneği az görülen bir yöntemle transfer gündemiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, biten oyuncuların yanı sıra iddia edilen oyuncuların da gerçekleşme ihtimallerinin yüzdesini paylaştı. Ilıcalı ülke bayraklarının emojileri üzerinden transfer listesini de üstü kapalı şekilde deşifre etti. Jack Butland, Oscar Zambrano ve Matt Target'ın transferlerinin bittiğini duyuran Acun Ilıcalı diğer oyunculara da yer verdi. Oyuncuların adları yerine milliyetleri üzerinden bilgilendirme yapan Ilıcalı, bayrakların yanına gerçekleşme ihtimalinin yüzdelerini koydu. Gerçekleşme olasılığı en yüksek gözüken Japon oyuncunun Hidemasa Morita olması bekleniyor. Serbest statüde bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Hull City için sağlık kontrolünden geçtiği belirtiliyor. Diğer oyuncular için de taraftarlar adı geçen oyuncuların ülkesi üzerinden çıkarımda bulunarak yeni transferleri tahmin etme yarışına girdi. Listede bir de Türk asıllı Alman oyuncu da yer alıyor. Bu sezon Premier Lig'e yükselen Hull City'nin hareketli bir transfer gündemi geçirmesi bekleniyor.
1: İspanya devi Barcelona, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi'yi açıkladı.
2: Barcelona aradığı hücumcuyu Almanya'da buldu. Katalan ekibi Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi 22 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. İspanyol basınında Adeyemi'nin sözleşmesinde performansa bağlı 7 milyon euroluk bonus olduğu belirtildi. 24 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. Barcelona'dan yapılan açıklamada Karim Adeyemi, Alman milli takımında kendisine ilk oynama fırsatını veren Hansi Flick'le yeniden bir araya geldi. Adeyemi gelişmeye ve ilerlemeye devam edebileceği bir kulübe katıldı. İfadelerine yer verildi. Adeyemi, Anthony Gordon'ın ardından İspanyol devinin bu sezon kadrosuna kattığı ikinci oyuncu oldu. Nijerya asıllı Alman kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.
1: Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey'i gözünden çıkardı.
3: Sacha Boey'nin Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Fransız sağ bek yeniden Bayern Münih'e döndü. Sky Sports'ta yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Alman devinde düzenli forma giymesi zor görünüyor. Sağ bekte Konrad Laimer ve Josip Stanišić, sol bekte ise Alfonso Davies ve yeni transfer Nathaniel Brown'ın bulunması Boyin'in takımda kalma ihtimalini daha da azalttı. 2028 yılına kadar sözleşmesi

bulunan Fransız futbolcunun ayrılığına Bayern'in sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada 10+4 yabancı kuralı Sacha Boey için adım atmamızı engel oldu ifadelerini kullanmıştı.

0: Geçen sezon Galatasaray formasıyla 9'u ilk 11'de olmak üzere 17 maça çıkan Boye 2 gole doğrudan katkı sağladı. Fransız sağ bek Bayern Münih formasıyla 38 maçta 1 gol 3 asist üretti.
1: Deneyimli Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro MLS ekibi Inter Miami ile anlaştı.
2: Casemiro'nun yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri oldu. Inter Miami 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı. MLS ekibi deneyimli orta saha oyuncusuyla 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'de geçirdiği 8 sezonda 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Casemiro son 4 sezondur Manchester United forması giyiyordu. Kariyeri boyunca Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi birçok dünya yıldızıyla birlikte oynayan Brezilyalı futbolcu Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets'le de oynama fırsatı bulacak. Transferin ardından açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu kendisini en çok motive eden şeyin kazanmaya ve gelişmeye devam etmek olduğunu söyledi.
3: Elegido venir aquí al Inter Miami, por supuesto, por el proyecto.
4: Inter Miami'ye gelmeyi seçtim çünkü bu proje beni etkiledi. Buraya gelmem için kulübün gösterdiği çabaya da teşekkür etmek istiyorum. Şehri çok iyi tanıyorum. Çok sevdiğim bir şehir. En iyi oyuncular her zaman açtır. Ben bu hırsı kaybettiğim gün futbolu bırakmam gerektiğine inanıyorum. Burada olmamı sağlayan çok fazla motivasyon kaynağım var ve bunlardan birisi de şüphesiz Lionel Messi. Ona en iyi şekilde yardım edebilmek ve birlikte kazanacağımız zaferlerin bir parçası olmak istiyorum.
3: Estoy feliz pero también estoy muy agradecido de todos.
2: Milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösteren Casemiro geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.
1: Arjantin'de Apertura şampiyonu Belgrano Clausura sezonuna da galibiyetle başladı. Arjantin 2. liginde 2. tur mücadelesi Belgrano Cordoba ve Rosario Central karşı karşıya geliyor. Top Belgrano'da sağ kanada doğru uzun bir top. Rigoni iyi kontrol geldi ondan. Verdi şimdi arkadaşına iyi pas yaptı Belgrano. Ceza sahasına doğru şut ve top ağlarda gol. Nicolas Fernandez. Çok iyi organize gelmeyi başardı Belgrano. Topu ağlarla buluşturuyor Nicolas Fernandez. Dakika 36. Durum 1-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Rosario köşe vuruşunu kullandı. Arka direk topu ağlarda gol. Julian Fernandez gol geçersiz diyor hakem bayrak havada. Bir VAR incelemesi olacak. Dakika 77. Arka direkte çok iyi konumlandı. Julian Fernandez topu ağlarla buluşturdu. İnceleme tamamlandı.
5: Luego del chequeo VAR se corrobora que el jugador número 18 Rosario Central está habilitado. Por lo tanto, acción final gol.
1: Gol geçerli. Durum 1-1. Belgrano yükleniyor. İyi çıkardı o bölgeden topu Belgrano. Pas şimdi. Şut ve topu ağlarda gol. Gonzalez. 2-1. Dakika 88. Gol Gonzalez. Mücadeleyi 2-1 kazanıyor Belgrano. Şimdi Amerika'ya gidiyoruz. MLS'le devam edeceğiz. Inter Miami, Chicago Fire karşı karşıya geldi değerli izleyenler. Robert Lewandowski Birleşik Devletler'de ilk maçına çıktı.
0: Lionel Messi'den yoksun Inter Miami, Robert Lewandowski'nin forma giydiği Chicago Fire'ı ağırlıyor. Lewandowski'nin vuruşunda savunmadan müdahale var. Savunmada

0: yapıyor Inter Miami. Pas kaleciye doğru çok büyük hata Rocco Rios'tan. Durum 1-0. Rios'un teması sonrası top ağlara gitti. Beraberlik çabaları var Inter Miami'de. Penaltı kararı geliyor. Luis Suarez, Suarez ve ters köşe 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Yine etkili geldi Inter Miami. Luis Suarez takımını öne geçiriyor. Bertarame ile çok güzel paslaştı Luis Suarez. Durumu 2-1 yaptı. Chicago Fire atakta. Skor 2-2. Dicene maça denge getirdi. İyi pas yaptı yine Inter Miami. Kaleciden sekti top. Plambeck tamamladı, 3-2 oldu. Inter Miami rakibini 3-2 mağlup ediyor.
1: MLS'ten devam ediyoruz. Yine Los Angeles Real Salt Lake 2-3 golle geçti.
0: Los Angeles FC Real Salt Lake ile karşı karşıya. Los Angeles FC atakta. Heung-min Son ve top ağlarda gol. Güney Koreli oyuncunun golüyle Los Angeles FC üstünlüğü yakaladı. Kırkıncı dakikadayız. Pas savunmanın arkasına Deniz Boanga. Boanga aldı rakibini karşısına. Boanga'dan bir çalım. Boanga ve 2-0. Deniz Boanga farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Los Angeles FC atak geliştiriyor. Son içeri çevirdi. DeAndre Yedlin'e çarpan top ağlarda. Durum 3-0 oldu. Şanssız an Yedlin için. Korner kullandı Real Salt Lake. Kontrol, şut pozisyonu. Top ağlarda 3-1. Lucas Engel. Bu gol Real Salt Lake için yeterli değil. Los Angeles FC rakibini 3-1 mağlup ediyor.
1: İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Kupası engel atlama yarışmaları Çekmeköy'deki tesislerde gerçekleştiriliyor. 15 Temmuz Şehitler Kupası engel atlama yarışmaları başladı. İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü tarafından Çekmeköy'de düzenlenen organizasyon pazar günü sona erecek.
2: Hadi atına doğru gidelim.
3: Erip adı önce parkuru 73.98 saniyede hatasız tamamladı.
1: 200'e yakın atın katıldığı yarışmalarda sporcular 60 santimetreden 140 santimetreye kadar farklı yükseklik ve kategorilerde toplam 18 müsabakada mücadele ediyor. Yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaların yanı sıra at bakımına katkı ödüllerle özel ödüller verilecek. 15 Temmuz Şehitleri Kupası'nın birincisi konut ödülünün sahibi olacak. Dereceye giren diğer sporculara da nakdi at bakımına katkı ödüller takdim edilecek. 15 Temmuz şehitlerinin anısını spor aracılığıyla yaşatmayı amaçlayan organizasyon, sporcuları, kulüpleri ve binicilik severleri İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü'nde bir araya getiriyor.
3: Hasan Ali Piliç parkuru 61.19 saniyede hatasız olarak tamamladı.
1: Milli sporcu Şahika Ercümen 68 metrelik dalışıyla Türkiye şampiyonu oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde birinciliği elde etti. Kaş açıklarındaki organizasyona katılan Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 68 metrelik dalışıyla ilk sırayı aldı. Ercümen'in 2 dakika 35 saniye süren performansı kendisine şampiyonluğu getirdi. Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. 4 gün sürecek şampiyona

0: da sporcular serbest dalışın farklı disiplinlerde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışacak. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bizden hemen sonra Ömer Saraç'ın sunumuyla spor gündemi karşınızda olacak. Al Spor'dan ayrılmayın, hoşça kalın.
1: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Diaz bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi yaptı ortayı, bir kafada gol! 12. golü Harry Kane!

0: Bischoff'tan bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol.
1: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye

0: açıyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Aspor Radyo. Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Yargıtay, uzun süredir hukuki tartışmalara konu olan banka ve sigorta muameleleri vergisi hakkında önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, tüketici kredi sözleşmesinde açık hüküm bulunması halinde bankanın banka ve sigorta muameleleri vergisini tüketiciye yansıtabileceğine hükmetti.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Beşiktaş dün Midtjylland'ı 1-0'la yendi ve Danimarka'ya avantajlı bir sonuçla gidecek. Temsilcilerimizin hafta içi mesaileri vardı Avrupa'da. Artık resmi maçlar başladı. Fenerbahçe Gorni'yi geçti. Başakşehir Inter Turku ile berabere kaldı. Beşiktaş da Midtjylland'ı 1-0'la geçti ve artık yavaş yavaş biz de rövanşlara doğru bakmaya çalışacağız tabii ki, ama bu arada transfer dönemi de devam ediyor ve transferle ilgili de her gün daha da önemli detaylar geliyor. Bunları da konuşacağız tabii ki. Mehmet Özcan ve Selahattin Kınalı bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer, iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkürler sevgili Mehmet.
2: İki nazlak buluştuk.
0: Selahattin abiye saatler olsun demek istiyorum.
2: Bakalım olur herhalde. Ne kadar azsa o kadar iyi.
0: Yeni tarzıyla
2: evet.
0: Şu anda
2: aramızda. Yeni bir fenomen başlatmayı düşünüyoruz. Fenomen olmayı yani.
0: Fenomen demişken bir tane fenomen var abi, o da fenomen Ronaldo zaten.
2: Tabii.
0: Değil mi?
2: Zaten birazcık bu genç bir çocuktu. Berber çırağı. Berberin koltuğunda oturan bir kişiye yönelik bir kolonya hamlesi oldu. Sokaktan geçiyordum. Çok hoşuma gitti, hava sıcak falan. Ben de attım kendimi, adam da tam kalktı. Çırak bir çocukmuş, benim üzerimde de çalıştı. Ama genç adam olduğu için
0: Ronaldo'yu göndermek ister misin, yoksa bu bahsi kapatalım mı?
2: Yok, gayet iyi bir bahis bence. Hayır, Ronaldo'yu işin içine katınca. O biraz da beni herhalde Ronaldo'ya benzetmek istedi. Eline sağlayayım, ne olacak, bu da geldi başımıza.
0: Evet, evet, güzel güzel. Her zaman için yenilik iyidir diyelim abi. Yenilik demişken, yenilenmiş Beşiktaş Midtjylland karşısındaydı değerli izleyenler. Beşiktaş 1-0 kazandı. Tabela çok daha farklı olabilirdi. Önce bir dün akşamı hatırlayalım, sonrasında maçın üzerine konuşmaya başlayacağız.
3: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho, önünde bir boşluk var. Amir Mourinho, 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru, Çerni dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangi orta bir vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangi O'nun sektirdiği topta, kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen, Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi, Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
4: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
3: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Calo'dan derin top. Yangi O nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine. Köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Orkun Kökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik, Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
4: Orkun bir önceki şutundan, Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
3: İşte Çerni'nin

0: asisti, Orkun ayak içi, göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ayın. O şutta kalkışı
1: acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan, olacak şey değil, Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson ardından üst direk, Orkun çeviriyor, Olaytan bomboş, bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
2: Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino, müthiş müdahale. Mourinho.
0: Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho.
2: İşaret geldi. Bilin vuruşu yana alar.
0: Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk.
2: Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafsson. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi ohta kaldı top. Oh. Açı arıyor. Oh. Bıraktı Orkun'a. Oh. Tekrar orada. Oh. Döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattı yere kurtardı. Orkun, Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas, Černý. Nefis aldı önüne. Černý. Şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Václav Černý. Karar out.
0: Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel. Lübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Orkun Ouattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
3: İlk resmi maç Beşiktaş adına keyifli bir gala. Sadece tek gol var. Çok daha fazlası olabilirdi ama Beşiktaş Vincenzo Italiano ile birlikte, yeni hocasıyla birlikte umut veren bir başlangıca imza attı. Sevgili Mehmet, sadece 3 isim ilk 11'de yeni transferlerden. Nübel vardı, İlhan vardı ve Salih Özcan vardı. Ama Beşiktaş'ın oyun olarak da geçen yıla oranla çok farklı bir seviyede, yani en azından başlangıç için diyelim, bir oyun sunduğunu söylemek lazım. Keyifli bir oyun, taraftar keyifli, Italiano hem maç önü keyifliydi hem maç sonunda keyifliydi ve Beşiktaş umutlu bir şekilde Danimarka'ya gidecek. Yani rövanş kolay olmayacak ama kesinlikle Midtjylland'a karşı iyi bir skor olduğunu da kabul etmek lazım.
4: 3 isim artı hoca. Hoca farkı da var. Sergen Yalçın sonrası Italiano farklı bir teknik adam profili. Bu oyuncu tercihlerini de yansıdı. Mesela Sergen Hoca olsaydı muhtemelen dün Akba'da 11 başlardı.
3: Evet.
4: Calo'ya güvendi. Salih gayet maç başlangıcı o farkını gösterdi. Yani Endidi ile Salih arasında fark var. Geçen sezon Beşiktaş'ta hep İHA ile ön tarafa kalmıştı. Mesela Abraham'a karşı anlamsız bir olumsuz bakış açısı vardı. Orada ben asıl problemin orta sahada Endidi ile başladığını düşünüyorum. Burada Endidi'den Salih, şimdi Trossard da gelecek muhtemelen. Ama İlhan, ama Černý bir tane oyuncunun yerine Trossard'da geçince Beşiktaş'ın oyunu muhtemelen çok daha olumlu etkilenecek. Sonrası Salah'a konuşuruz. Şunu söyleyeyim, maç öncesi bana 1-0 Beşiktaş galibiyet desen kabul ederdim. Ama 15. dakikada 10 kişi kalmış Midtjylland'a karşı 1-0 kabul eder misin? Orada biraz soru işareti var bende. Olayta'nın kaçırdıkları gol olsa 2-0, 3-0 olurdu ama bir gerçek var. O 8 numara Billing'in iyi pozisyonu var. 1-1 de bitebilirdi. Yani Nübel orada gayet kalesinde büyüdü ve rakibi kötü şuta zorladı aslında. Bu da kaleci başarısı. Beşiktaş gibi son 5 sezon, yani Beşiktaş'ın biraz kafa yorduğum zaman bu tarz 6-7 sene şampiyon olamadı, ilk 2'ye giremedi sezonlar oldu ama 4-5 sene üst üste sonbahar ve kış aylarında sezonu havlu atmış Beşiktaş'a çok şahit olmamıştık. Bu da beraberinde taraftarda ciddi bir kırılmaya hemen ilk maçta. Geçen sezon bence Shakhtar maçı da kaybedildi hatta. Çok da uzağa gitmeyeyim yani. Maç. Solskjaer'in sezonu tamamlayamayacağı ortaya çıktı ki zaten bir Eyüpspor maçı oynadı. Gitti ondan sonra. Yine örnek sol bek Üresek tutunamadı o takımda. O ilk maçında Shakhtar'ın Brezilyalı karşısında böyle biraz aciz durumda gözükünce. Şimdi o yüzden önemsiyorum. Yoksa tur garanti değil. Yani Danimarka'daki maç kolay geçmeyecek ama şu da var. Beşiktaş Avrupa'da olacak. Bu olmazsa konferans finali de Beşiktaş'ın stadında.
3: Evet.
4: Artı hocanın iki finallerle de tecrübesi var konferansta. Beşiktaş'ın geçen sezondan daha iyi olacağını görmüş olduk. Yani dediğim gibi bazen bazı başarısızlıkları fırsatı çevirebilirsiniz. Sergen Yalçın'ın başarısız olması da Beşiktaş'ın bence şöyle ayrını oldu. Bir kere İtalyano'ya sabır gösterecek taraftar tribün camia. Sorunun çok hoca odaklı olmadığı ortaya çıktı aslında. Yani Van Bronckhorst ya da Solskjaer dedi ısrar edebilirmiş Beşiktaş dedik. Artı işin transfer kısmında da şimdi Trossard'ı konuşuyoruz, Salah'ı konuşacağız. Agbadu'ya ve diğer oyunculara verilen paralar da az buz paralar değilmiş aslında. Bunu görmüş olduk.
1: Aynen.
4: Beşiktaş açısından. Bu sistemde İlhan da dün iş yaptı. Onu söyleyelim, hani Beşiktaş'ın bu tarz hani bir Olcay Şahan vardı, onu hatırlıyorum, böyle gurbetçi, çok bilmezlik Beşiktaş'ta, böyle bayağı hatta Beşiktaş taraftarında kendini çok sevdirmiş, sonra da Trabzonspor'a
1: gitmişti. Dün şunu söyledim Mehmet, bilmem katılır mısın, dedim ki şimdi İlhan diğer gelen gurbetçi oyunculardan şu anlamda biraz farklı. Şimdi mesela genelde takımlar hani Almanya'dan gurbetçi oyuncu transferi yaptığı için ve bu takımların da B takımlarından o transferler yapıldığı için daha çok. Bu takımlar da 3. lig, 4. lig gibi Almanya'da o kademelerde oynuyorlar ve fiziksel olarak buraya geldiklerinde en üst ligle hani çok bağdaşan bir oyunları ya da fiziksel dayanıklıları olmuyor. Ama İlhan Fakalı Clermont'dan geldi, Lig 2'den geldi. 22 tane ilk 11'i var. 3 gol 4 asist gibi 38 gol atmış bir takımın hani 7 gol katkısı vermiş bir ismi olarak geldi. Yani bu anlamda ben o Lig 2 fizikselliğiyle, Lig 2'deki çarpışmayla geldiği için Midtjylland maçında da çok zorlanmasını fiziksel olarak beklemiyordum. Bu üst, yani üst seviyeye hazır bir oyuncu olarak görünüyor İlhan Fakalı.
4: Ben gurbetçilerde zaten yabancı oyuncularda bir Fransa ayrımı yapıyorum. Bir kere Fransa çok doğru bir model. Trabzonspor son dönemde. Gomis'in 2017'de Galatasaray'ın kurduğu takım da Fransa. Geçmiş olan oyunculardı. Mariano'nun bile İspanyolcusu başlangıcı doğru. Fransa'ydı. Feguliler, Belhanda'lar. Bizim ligin şifresi görüyorum. Lig 2 dedin. Gurbetçi oyuncuları uyarlayacaksak da Emre Akbaba, Serdar Güler, Yusuf Sarı ilk aklıma gelen oyuncular, Fransa'dan çıkıp bizim ligde gayet iş yapmış oyuncular baktığında. Hemfikirim seninle. Artı dün bir de bilmiyorum tabii Selahattin abinin düşüncesi. Hoca farkını ben şöyle gözlemledim Orkun'un attığı golde. İlhan'dan Serni'ye, Serni'den merkeze, yani bence orada bir çalışılmış set de var.
1: Birkaç dakika önce aynısını tabii yine
4: denedi.
1: Yaptı.
4: Diğer köşeye vurdu Orkun, evet. Yerden. Kaleci orada iyi yer tuttuğu için yani kurtarışı yaptı. Yani o şablonlar güzel. Teknik adamın kafa yorduğunu gösteriyor. Daha iyi olacak Beşiktaş ama tekrar söylüyorum. Midland'ın ne olursa olsun, ha, tamam orada zirvesi Bodo Glimt ama Norsjælland'sı olsun, artık son dönemlerde bir Avrupa'da devamlık sağladılar. Rövanş kolay olmayacak, onu da söyleyelim.
1: Ya şöyle, son 6 yılda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi aşaması maalesef bir kere oldu. Midland son 4 yılın 3'ünde yer aldı. Yani baktığımızda son yıllarda Avrupa'da istikrarı sağlamış bir takım. Selahattin abi, Beşiktaş umut verdi. Hatta umuttan çok daha fazlasını verdi. Belki 1-0 çok yeterli görünmeyebilir maça da baktığında ama maç öncesi gayet kabul edilebilir bir skordu. Ki yeni transferler de gelecek. Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş takımı, bence dün akşamın en önemli noktası bu. O travmayı, son 4-5 yıldaki travmayı, bilmiyorum tabii bir akşamda her şey unutulur mu ama en azından geride bırakmaya hazır gibi göründü.
5: Yani hem Mehmet hem sen hem de ben aynı fikirdeyiz. maç öncesi 1-0 galibiyeti hepimiz tav olurduk yani. İyi derdik ama Mehmet çok iyi tarif etti. 15. dakikadan sonra da 1-0

0: çok yetersiz geldi. Sonuçta rakip 75-80 dakika 10 kişi oynadı ve bir tane daha atmayı beceremedi Beşiktaş. Bir tane daha atsaydı yani neredeyse işi rahatlamış bir şekilde giderdik. Yine %100 garanti yok tabii de. Ama şimdi unutmayalım ki bütün maç önü planları 15. dakikada ya da 18. dakikada yerle bir olmuş bir rakip var. 18. dakikada da en önemli kilit isimlerinin biri oyun çıkmak zorunda kaldı. Evet. Midland bütün A planı hatta neredeyse C planıyla oynadı Beşiktaş'a karşı ve 1-1 de bitirebilirdi. Yani öyle bir fırsatlar da yakaladı ama 3-0, 4-0'lık skorlar da buldu Beşiktaş. Pozisyonlar da buldu Beşiktaş. Ama ben şöyle baktım, sezon başları böyle olur. Kimi transfer ederse takımlarımız, medyamız şöyle iyi, böyle iyi, böyle yağlama çekeriz hep birlikte. Sonra bir maç kazandığı zaman da şöyle iyi gidiyor, böyle iyi gidiyor deriz. Ben ona bakmıyorum, biraz akıllandık. Ben şuna bakıyorum, Vincenzo Hoca belli bir oyunu, belli bir şablonu oturtmuş, oyuncularından onu istiyor. Yani bastırdık bastırdık olmadı, değiştirip şunu yapalım diye bir şey yok. Bir set oyunu koymaya çalışıyor İtalyan'a, çok net olarak görülüyor bu. O yüzden eğer bu yolda giderse Beşiktaş, skorlara bakmadan hocasına destek olursa bunun sonu var. Yani bu mutlaka sürdürülebilir bir başarılı dönemin inşası olarak algılanır. Bir sene sonra, üç sene sonra, altı ay sonra bilmiyoruz bunu. Biraz oyuncuların hocaya verdikleri cevap, oyunun kendi ruhunda takımın ürettiklerine araladığı şans kapısı. Bunlar da önemli. Futbolda şans önemli biliyorsunuz. Bunların hepsi bir araya gelirse Beşiktaş iyi bir hikaye yazmak için iyi bir yola girdi diyebiliriz. Yani bu ben bu maçtan bağımsız söylüyorum bunu. Beşiktaş bu maçı kaybedebilirdi de yani. Sonuçta ilk resmi maçına çıkan bir hocadan bahsediyoruz. Ve karşında da ilk turdaki takımlarımızın karşısındaki en ciddi rakip var. Yani ne Inter Turku'yla kıyas kabul eder, ne Polonya takımıyla. Ve buna rağmen Beşiktaş 1-0'lık bir avantaj yiyecek tane Maraka'ya. Yeter mi? Ya 51'e 49 diyelim. Ben öyle yeteceği, çok rahat yeteceği kanaatinde değilim. Çünkü mesela rakipte Trabzonspor'un istediği 40-50 milyonlar istenen oyuncuyu hiç görmedik sahada. O Sarıyor'u. Niye? Çünkü oyun planları baştan bozuldu. Yani B planları 15. dakikada, 16. dakikada 10 kişi kalmaya, en temel oyunculardan birinin de sakatlanarak çıkmasına kodlanmış değildi belli ki. Avrupalılar da bazen kuru kalede yakalanıyor. Beşiktaş da iyi hazırlanmış. Ben şut kalitesini beğenmedim takımda. Yani Orkun'un o müthiş golünün dışında. Şut kalitesi biraz düşük ama şut atma inisiyatifi gayet iyi. Stoperler de gelip şut atıyor. Çünkü rakip set oyunu oynuyorsan, büyük takımsan rakipleri çok kapanacak.
1: Hatta hoca maç sonunda basın toplantısında daha fazla şut atmalıydık bence dedi.
0: Evet.
1: Yani bunu da talep eden bir teknik adam.
0: İspanya son işte Kuparsi'nin attığı şut döndü. Vurdu gol attığı şey öyle döndü. Yani
2: Merino.
0: Stoperi tamam, vuracak evet. Yani. O hem şut sayısını artırması gerekiyor Beşiktaş'ın, hem de şut kalitesini. Yani şutlar da biraz zayıf ama bu şey de olabilir tabii, sezon başıdır. Daha henüz tam kıvamında değildir oyuncular. Yani fiziksel güç anlamında.
1: Valla şöyle abi, hem ligin ilk haftasına bakalım, hem de ligin bir 5. 6. haftasına bakalım. Yani bu kadro çok fazla değişecek.
0: Çok fazla değişecek derken 3 kişi falan herhalde değil mi? Trossard girer 11'e.
1: Trossard girer muhtemelen.
0: Solbek oynar.
1: Girecek. Sağ açık değişebilir. Merkezde bir oyuncu değişikliği olabilir. Stoper'de bir değişiklik olabilir. Bak ben 5 tane saydım.
0: Bence hocanın en memnun olduğu oyuncu bana sorarsanız Serni'dir. Bence hoca Serni'den vazgeçmez. Trossard gelse de Serni 11'dedir.
1: Yok, Salah gelirse zaten Trossard'ı ben sola yazıyorum.
0: Trossard'ı sola yazıyorsun. Tamam işte Serni'de sağa. Salah gelirse Salah
1: belki
0: ayrı bir
1: noktada oynar.
0: Ayrı bir kategori. Miyiz? Salah gelirse Serni'yi
1: alabiliriz. Oranın bir yedeklenmesi lazım bence.
2: Sol stoperle sol bek değişecek. Zaten sol bek aldı.
0: Ama Calo'dan da çok balı dünyaydı çocuk. Yani stoperlerden beklediğimden iyiydi yani. Hoca da bir şey görmüş. Atmış sahaya.
1: Calo mu?
0: Evet.
1: Calo bence iyi bir stoper ama evet. Sergen Hoca Calo konusunda yani bilmiyorum, ben yani bence biraz haksızlık yaptı oyuncuya.
2: Katılıyorum.
1: Agbado'nun gerisinde değil bence önünde bile olan bir oyuncu. Hem tecrübe olarak hem yetenek seti olarak İtalyano zaten güveniyor Calo'ya.
0: Ben Emirhan'dan da İtalyano eliyle dokunuşuyla çok iyi bir stoper çıkabileceğini düşünüyorum hala. Yani hala derken geçen senelerde de bu umudum vardı. Çünkü çok çabuk bir oyuncu Emirhan. Eğer bir plan yadan geçerse

0: eskilerin deyimiyle. O planyacı ustası da Vincenzo olabilir. Çok iyi bir stoper de kazanabilir futbolumuz. Yani Emirhan çok çabuk ve çok cesur, gözü kara. Sadece kontrolsüz güç değildir felsefesinin biraz benimsemesi, içselleştirmesi
1: ama
0: gerekiyor.
1: Bu yapıda da Selahattin abi bir tane transfer lazım Beşiktaş'ın savunma hattına. Tabii bence ki konuşuruz transferleri. Merkezde biraz konuşalım istiyorum çünkü. Ama şu dipnotu da düşeyim. Mike Thulberg'le ilgili dün Midtjylland teknik direktörü maçtan sonra şöyle bir açıklama yaptı. Avrupa'da 41 tane maça çıktım, hiçbirinde bir farktan daha fazla kaybetmedim dedi. Böyle kaybettiğimiz için de Danimarka'da rahatım dedi. Bu zaten Midtjylland'ın biraz iç saha planlarını açıklıyor bence. Orada bir baskılı oyun yani kabul ettirmeye çalışacaklar ama Beşiktaş'ın da bence çok iyi bir geçiş takımına dönüşeceğini düşünüyorum ben. Tabii şu anda nasıl bir plan var ona ayrıca bakarız ama hani bir farkla yani bir farktan daha fazlasını hiç Avrupa maçlarına kaybetmeyen bir teknik adamın takımına da herhalde sanıyorum en fazla Beşiktaş bu kadar zorlamıştır diye düşünüyorum. Yani bir fark değil, 3 fark, 4 fark, belki 5 fark bile olabilirdi maç içerisinde.
2: Ama tekrar 10 kişi kalması o işin planlama kısmında zorladı.
1: Doğru Mehmet, katılıyorum. Yani 15. dakika, hani çok 11-11 oyunu değerlendirebileceğimiz bir dakikada değil aslında ama ilk çeyreğe de Beşiktaş yani 11-11 çok iyi oynadı bence. Orada da kaçan 2 tane net şans var.
0: İyi başladı Beşiktaş. Skor olarak da 1-0 bitirdi. Yani 2-0, 3-0 bitirebilir. Rakip hoca bu konuşmayı yapamayabilirdi. Ama sonuçta 90 dakikanın bitiş düdüğü çaldığında skorda ne varsa ona göre konuşabiliyorsun. Avrupalılar da bunu yapıyor zaman zaman. Oyun olarak Beşiktaş'a çok karşılık veremediler. Bunu kabul edelim. Biraz becerikli bir ayak olsaydı ön tarafında Beşiktaş'ın, yani 3-0, 4-0 hiç şaşılısı bir skor olmayacaktı. Ama bu da yani diyelim Beşiktaş 15. dakikada 10 kişi kalmış rakibini 4-0 yendi. Şahane Beşiktaş, şöyle iyi Beşiktaş dememiz için bir nedeni olamazdı. İlk maçlardır. Rakip A planından B planından daha oyun 15'ine kadar kopmuştur. Önemli olan bir oyun koyabildi mi Beşiktaş ortaya? Bir karakter koydu mu? Evet, karakterin işaretlerini verdi Beşiktaş. Hiç bıkmadan, usanmadan aynı oyunu, aynı arayışı, aynı anlayışla devam ettirdiler. Karşılığını çok fazla alamadı ama ben Vincenzo Hoca'nın iyi işler yapacağının işaretlerini gördüm bunda. Skorlar değişir ya. 10 tane yenersin, 15 tane yenilirsin filan. Biz hep günlük skorlar üzerinden takım ve oyun değerlendirmesi yaptığımız için yanılıyoruz zaten. Bir milim ilerleyemiyoruz.
1: Ben kurtarışı yapmasa mesela, diyelim ki 1-1 bitse, yani biz Beşiktaş kötü oynadı ya da
0: 10 kişiyi hani, yenemediler ya
1: mi diyecektik yani. Hayır, hani bitiricilik tabii noktasında eksiği vardı. Onun da cezasını çekti diyecektik ama Nübel gibi bir kalecinin de yıllar sonra Beşiktaş taraftarının önünde oynaması, yani şunu demeye çalışıyorum. Fabri'den sonra, 2016'dan sonra Beşiktaş taraftarı gerçekten hani güvenilir bir kaleci profiline çok özlem duyuyordu. Ersin'in de bence şampiyonluk sezonu çok iyiydi ama yani Nübel bambaşka bir kalite tabii ki. Bazen büyük takım kalecisi bir pozisyon geliyor. O bir pozisyonu çıkarmak lazım. Nübel de onu yaptı.
2: Fabri değerlendirmeye katılıyorum. Fabri sonrası hakikaten büyük problem. Yani şampiyonluk gelse de o şampiyonluk Ersin'den ziyade Gezal'ın, Rozier'in, Abubakar'ın, Josef'in çok kaleci şampiyonluğu değil. Mesela Trabzonspor Uğurcan ya da Galatasaray Muslera, Galatasaray'ın son şampiyonluğu Uğurcan, o tarz kaleci faktörü diyemeyiz. Bir de tabii geçen sezon Ersin ciddi taraftar tepkisiyle karşılaştı. Yani ortalama üstü bir performans sergilese de taraftarı tatmin etmedi. İyi başlangıçlar bu noktada önemli. Hem İtalyano için hem Nübel için o taraftarın hemen rüzgarını yakalamak.
1: Çerniyat'a bir pas verdi Mehmet maçın hemen başı.
2: Yani kalede duruş çok önemli. Acayip. Güven veriyor. Artı tabii bir de
0: ama bir tane de çok saçma pas attı, yararlanamadılar. Farkında mısın? Nübel yine rakibe veriyordu topu. Bir karışıklık oldu Allah'tan. Uyanamadı.
1: Çok maç nazarı diyelim abi.
0: tabii. Ya olur böyle şeyler. İyi Nübel kaleci sonuçta çok iyi kaleci ve güven önemli olan kalecinin güven vermesidir. Goller yiyecek kaleciler.
2: Yedeği de iyi bu arada Doğan. Doğan Alemdar, Kayseri sonrasında Avrupa yaptı. En son Başakşehir'deydi. Beşiktaş kale anlamında güzel hamleler yaptı, onu söyleyebiliriz.
1: Evet, yani İlhan'dan bahsettik, Nübel'den bahsettik.
0: Salih'ten
1: de ayrıca bir bahsetmek lazım. Kocaman bir parantez hak eden bir performans.
0: Salih milli takımda Orkun'la aynı şekilde oynadılar. Salih'in gelmesiyle Orkun biraz daha öne çıktı, rahatladı. Yani Salih'in yapacağı işleri Orkun'un yapacağı pek çok işi Salih yapıyor. Endidi kesicilik anlamında yani çok kötü, iyi bir oyuncu. Yani çocuğun hakkını teslim edelim ama Beşiktaş'ın beklediği ihtiyaçlara çok cevap veremiyor. Salih'in de Endi'den oyun karakteriyle çok fazla farkı yok. Ama Salih Almanya'da eğitim almış olmanın farkını yaşıyor ve yaşatıyor takımına. Tek topları çok iyi. Yani topu hiç evelemeden, gevelemeden en yakın arkadaşına aktarması çok iyi. Öyle olunca da Orkun biraz daha fazla bu sezon sahne alacak, çok belli yani 3. bölgede. Salih'in öyle bir avantajı olacak, hem de yerli oyuncu sınıfında olduğu için rahatlıkla veriyor kulübe. Ama ben Salih'in varlığının aslında Orkun'u çift haneli rakamlara taşıyacağını bekliyorum. Hem gol ve asistlerde. Yani Beşiktaş'a en büyük etkisi olacak Salih'in. Şunu da söyleyeyim. Salih mesela biraz yoruldu, çıktı, Kartal Kayra'ya girdi. Ondan sonra bir oyuncu daha aldı Beşiktaş. Kimi aldı? Mesela Kartal Kayra kardeşi, ya biz hep savunuyoruz burada ama yani biraz daha fazla iş yapmanız lazım Kartal ya. Yani Salih çıktı geldi, Salih'in yaptıklarının aynısını sen de yapıyorsun. Ama sen Kartalsın. Başka bir şey de dene. Semih de aynı şeyi söylüyorum. Semih, biraz daha bir şeyler yapmanız lazım. Yani Vincenzo Hoca herhalde ne sana ne Kartal'a ne de diğer oyunculara karşı özel bir garezi falan yoktur yani. Sizde bir şey görürse sahaya atacak. Bir şeyleri de görmüş atmış. Biraz da hocayı mahcup etmeyin. Yani neredeyse taraftar şey noktasına gidiyor yani. Neredeyse yani Ersin'in başına gelecek olan şey sanki bu yerli oyuncuların da başına gelecek. Ama Kartal aldığın topu mesela ya sola verdin, sağa verdin. Bir şeyler daha dene, bir gir, bir dene, bir ikiye bir yap. Yani hocanın seni oynatması için hocaya bir verirsin. Taraftarın da seni benimsemesi için. Aynı şeyleri yaptılar. Kötü mü? Yok, iyi ama Beşiktaş'ta oynamak için iyinin iyisi olman gerekiyor.
2: Ben sondaki pozisyonu hatırlatayım mı Selahattin? Maç 1-1 bitebilir dedik mesela. Bilink'in o pozisyonunda Salih o takibi yapsa muhtemelen omuz omuzayla oyuncuyu taca doğru atıp
0: boşluğu durdururdu. Evet.
2: Sol bek yetişmeye çalıştı yani. Kattara Kartal'ı yetişemedi önce. O biraz pozisyonu bozmaya çalıştı ama fark ediyor yani. İşin savunma kısmı daha özveri ister. Hücumda kreatiflik kolay değil, tamam onu anlayabiliyorum. O biraz da 10 numaraların Orkun'un işi gibi düşüneceğiz ama fark var. Yani kulübede çok güven vermiyor Kartal, onu söylemeye çalışayım.
0: Yani futbol öyle bir noktaya evrildi ki çocuklar. Yani sağlısın, orta sahadasın, ön libero oynuyorsun. İki ters top, iki kademe yeter. Yok, yetmiyor artık. Fazlasını yapacaksın. Olmuyor yani. O anlamda Vincenzo biraz şans bu. Genç adamlar biraz da ekstra mı çalışıyorsunuz? Ne yapın yani? Ben şimdi Yıldızlar Ligi, Gençler Ligi oynadığımız zamanları biliyorum. Ya biz idman biterdi, doğru işte Denize, Mahalle'ye falan kaçardık. Hami 2 saat daha frikik atardı ya. 2 saat.
1: Şu dediğin
0: çok... Fazlasını çalışacaksın yani.
1: Şu anlamda değerli Selahattin abi. Şimdi yarın bir gün zaten transferler geldiğinde, kadro daha fazla şekillendiğinde Kartal'ın süreleri çok çok daha azalacak. Yani aslında bu tarz maçlar aldığı süreler büyük şans.
0: Evet, onu diyorum. Tam maçı işte. Rakip de 10 kişi kalmış yani. Boş alan bulabiliyorsun. Al biraz risk alın biraz. Tabii şeyi de risk alın diyoruz da işte şu da oyuncunun yaşadıklarını biz yaşamadığımız için. Futbol çok evrildi diyoruz ya, masumiyetini kaybetti. Ya bir çalım atmaya kalkacak, kaptırdığı anda tribünlerden tepki yükselecek diye korkuyorlar. Yani tribünlerin de oyuncularına karşı biraz daha müsamahakar olması, biraz daha cesaretli indirici olması gerekiyor. Bu futbolumuzun bu var, temel sorunu.
1: Kabul ediyorum ama işte bilet almadan da piyango çıkmıyor. Yani evet. Zorlamadan da bir aşama ilerisine gidemiyorsun.
2: Aynen, ya da öyle. Beşiktaş'ın aslında son dönemdeki başarısızlığını özetleyen bir oyuncu da Raşitsa. 4. sezonda Beşiktaş'ta süre almış oldu.
1: Evet.
2: 4 sezondur var mı aklımızda kalan bir oynadığı maç? Galatasaray'la
1: ilk etapta
2: hani siyahla beyaz kadar fark var.
1: 2-3 tane sayamazsın yani.
2: 4. sezonuna giriyor Beşiktaş'ta.
1: Yok
2: abi. Bence Salah transferini konuşur. Sonrasında muhtemelen Raşitsa'ya yer kalmayacak kadroda.
3: Peki Salah transferini de biraz konuşalım. Çünkü düşen yeni haberler var. Muhammed Salah transferiyle ilgili. Gündem biraz ısınıyor gibi o noktada açıkçası. Salah'ın menajeri Rami Abbas'ın Beşiktaş'a transferin tamamlanması için komisyon ücretini indirime gitmeyi kabul ettiği gelen bilgiler arasında değerli izleyenler. Beşiktaş sözleşme imzalamaya hazırlanıyor deniliyor. Salah'la ilgili yurt dışı basına düşen haberler bunlar. Salah menajeriyle Beşiktaş'ın komisyon detaylarını şu an netleştirdiği konuşuluyor ve Başkan Adalı'nın da son birkaç saatte Salah transferini tamamlamak için büyük çaba sarf ettiği yine hem yabancı basında hem de yabancı gazeteciler tarafından dillendiriliyor. Zaten

0: Trabzon'dur. İnanılmaz istatistikleri var. Ama bir diğer gerçek, Ömer, bunu hep dile getireceğim. Bu transferde Beşiktaş başka Avrupa takımlarıyla bence yarış halinde olmalıydı. Ya bahsettiğimiz rakam da 12 milyon euro. Yani sonuçta şimdi Galatasaray Osimhen'i aldı. Ne işi var Osimhen'in Türkiye'de diyoruz ama Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi'ndeydi. 21 milyon euro verdi. Anlayabildik. Yoksa Osimhen Galatasaray dışında başka büyük takımlarda oynayabilir.
1: Ama 12 milyon euro net Mehmet. Bir de böyle düşün. Yani Salah 12 milyon euro net maaş ödemesi için majör liglerden herhangi bir kulübün aşağı yukarı bir 25-26 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapması lazım.
0: Ya da sana şöyle söyleyeyim.
1: Osimhen'de de bunu tercih etmiyor.
0: Salah 5 büyük ligden 7-8 milyon euroluk bir teklif alsa 12 milyon euroya Türkiye'ye gelir mi? Bir de onu da düşünmek gerek. Yani ben ligimizde örnekler var. Falcao ile Van Persie'yi hep hatırlatıyorum. Yani bu süreçlerde Fenerbahçe ve Galatasaray Van Persie Falcao'yu alırken çok Avrupa'daki takımlarla yarışmamıştı. Tabii ki Salah'ı getiriyorsanız Türkiye'de oynayacaksa oyuncu 12 milyon euro alacak. Ben rakamına bir şey demiyorum. Yani birincisi yıpranma artık hani yorum mu olacak? Bir örneği de City üzerinden verebilirim. Yani City'den ayrılmış ne kadar oyuncu varsa Ederson'u, Ilkay'ı hatta Arsenal'deki Gabriel Jesus'u. Yine en son Belçika milli takımıyla debürünü gördük. Ciddi yıpranıyorlar. Klopp'un Liverpool'unda yıllarca oynadı. Son 2 sene Arne Slot. Ben Salah'ta da benzer akıbet yaşanabilir. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Son Dünya Kupası Mısır. Mısır işte Arjantin karşısında elenmesine belki üzüldük hakem kararları vesaire ama çok hani Salah'ın tek başına taşıdığı milli takım değildi, onu söyleyeyim. Hani başka oyuncular da vardı Mısır'da ön plana.
1: Ama milli takım
0: çıkan
1: performansı hiçbir zaman için hani ya bir Messi'nin Arjantin'i gibi değil yani, tamamen tek oyuncuya hani odaklı bir Mısır yoktu hiçbir zaman.
0: Ben şu noktadayım, alıp forvet kullanacaksınız tamam ama hani Trossard var, Serni var, o taraflarda hani kenar forvetlerde başka opsiyonları da var ya da başka hızlı oyuncuya da ihtiyacı olabilir Beşiktaş'ın farklı profil olarak. Hani baktığımız zaman Serni, Trossard, Salah bende hep set hücumunda şekilleniyor.
1: Biraz şöyle bakıyorum konuya Mehmet. Yani Trossard, Salah öne gelecek bir santrofor konuşulan isimlerden. Ki yani santroforun oynamadığı haftalarda ya da verimsizse, ne bileyim cezalıysa ya da dinlendirmek istersen Avrupa dönüşü olabilir. Belki Salah'ı en önde kullanabilirsin.
0: Salah'ı en önde
1: olsun. Çerni'yi rotasyona sokabilirsin. Yani Çerni'nin de yani Salah zaten oranın bir numaralı ismi olur ama tek başına yani Salah gelmese bile Beşiktaş'a bence o nokta yine bir transfer
0: ya
1: lazım.
0: Ya şunu söyleyeyim, aslında birebir Kante'ye benziyor. Nasıl benziyor? Hayır diyemezsin. Yoksa İsmail Yüksek, Gendüzi, Fred Üçlüsü kötü şu. Ondan bir ikili yaparsın ama Kante'ye hayır diyemedin. Ben Serni'nin de iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tamam, Salah daha iyi oyuncu Serni'nin ama Serni Trossard'da fena bir hücum hattı rotasyon değil.
1: Peki şöyle sorayım,
0: İhtiyaç
1: soruyor o zaman.
0: İhtiyaç mı? Hayır diyemiyorsun. Şöyle ben biraz sorayım. O noktadayım.
1: Dünkü maçta solda Trossard. Ben İlan'ı beğendim bu arada da. Hani konuyu tamamen İlan'dan hariç tutacağım. Trossard ve Salah ilk 11'de olsaydı maç 1-0 mı tamamlanırdı sence?
0: O Leighton'ın pozisyonları Salah bulsa 3-0'dan.
1: Biraz da bence bu noktadan da bakabiliriz sanki.
2: Yani evet, istediğin yerden bakıyorsun ama her bakış açısına göre de farklı sonuçlara varabiliriz. Ama temel mesele şu olmalı. Beşiktaş'ın bir takım kimliğine, bir karakterine ihtiyacı var. Uzun yıllar seni götürecek bir karaktere. O hoca onu inşa etmeye çalışıyor. O karakterin inşa sürecinden bakarsak eğer, dünkü oyunun skorundan ziyade takım oyununun zenginliği, gücü de daha belirleyici olurdu benim için. O anlamda ben skorlara çok takılmıyorum. Evet, Salah olsaydı 5-0 olurdu. Olabilir. Ama ne olacak yani? Bize ne kalacak? Yarınlara ne aktaracağız? Ben önümüzdeki haftalara Beşiktaş bende ne bıraktı? Ben ona bakıyorum. Yani her takım için aynı şekilde bakıyorum. Beşiktaş set oyununu oynamaya çalışıyor. Bu çok değerli bir şey çünkü dünya futbolu buraya evrildi. Israrla aynı şeyi denediler. Serne aldığı topla sağ kenarda topu aldı. Yay üzerinde arkadaşlarını aradı. 3 defa buluşturdu, biri gol oldu. Aynı şeyi yapıyor Serni ve buna engel olamıyorsun. Serni'de o yetenek var. O oyunu, o topu oraya aktaracak yani. Bir defa engel olursun, iki defa olursun, üçüncü de aktaracak. Bunda ısrar ederse Beşiktaş, bunu bir oyun kimliğine dönüştürürse Salah'ın transferinde çok daha büyük kazanım budur. Anlatmaya çalıştığım bu. Oyuncular gelir geçer. Oyuncular senin oyununla birlikte değer kazandığı anda senin takım olma olgun ön tarafa çıkar, öne çıkar. Önemli olan takım olma olgusu. Bak, Midilan geldi Beşiktaş gibi bir takıma karşı 80-85 dakika 10 kişi oynadılar ve umutlarını taşıyorlar kendi sahalarına. Niye? Takımlar çünkü. Bunun için de Neyi görmek

0: gerekiyor. Aynı hocayla aynı sistem üzerinde kim bilir kaç yıldır çalışıyor Medilan. Bizim hoca da ilk maçına çıktı ya, sabır gösterelim. Ben iyi işaretler verdiğini düşünüyorum. Oyunculardan bağımsız. Şu dünkü genç çocuk İlhan mı? İlhan gayet iyi işler görüyor. Belki ona daha büyük sorumluluklar versen belki de Salah'tan daha fazlasını verecek sana. Çünkü gencecik bir adam. Salah 34-35 yaşlarında değil mi? 34 mu? 33 mu?
1: 34.
0: Bu çocuk senin geleceğin İlhan. Salah değil. Salah'la bugünü kurtarırsın ki ben Salah'ı da seviyorum bu arada yani. Çok sevimli bir çocuk. İyi bir karakter. Bu arada şeyi de söyleyeyim ya, sırası gelmişken. İyi bir karakter demişken. Kukureya'nın oğluyla ilgili şey öğrendim. Siz de görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: Yani saçlarını uzatması falan çok etkiledi beni. Çünkü benim de başımdan benzer bir şey geçmişti. Öyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Yani kalbimizde ayrı bir yeri olduk Kukureya'nın.
2: Bu arada o biraz şöyle söylenti halinden şehir efsanesine döndü abi.
0: Hangisi?
2: Kukureya saçlarını hani oğlum beni sağ içine daha rahat tanısın diye salmıyor. Kukureya zaten uzun zamandır bu saç modelini kullanıyor. Kendisi bir tane röportajda söyledi zaten. Bunun böyle olmadığını söyledi.
0: Ama sonuçta evlat babayı şöyle, o figür olarak hatırlıyor.
1: Evet, takım tercihlerinde işte okul araması vesaire öyle detaylar var tabii doğal olarak.
0: Gaful kafa diyoruz biz onlara. Gaful kafa.
2: Şu doğru yani. Oğlu da onu örnek alıp o da zaten Kukureya'ya benzer bir saç modeliyle
0: doğuşuyor. Hayır, bunu şunun için söylüyorum. Biz insanların bize kendilerini sundukları kadarını biliyoruz. Bak Kukureya'nın arkasında nasıl bir dram varmış.
1: Tabii.
0: Ya bunları bilelim. Hani insanları 3 günlük dünyada lüzumsuz yere kırmayalım diye söylüyorum bunu aslında. Yoksa Beşiktaş'ta nereye yiyelim? Kukureya ve evladına mutlu günler dileyelim. Mutlu bir hayat dileyelim. Ama söylemeye çalıştığımı tekrarlayayım. Benim için İlhan'ın varlığı Salah'ın varlığından çok daha kıymetli Beşiktaş'ın geleceği için.
2: Bu arada yani bence Trossard'la birlikte, yani tabii ki o mevkinin ana oyuncusu Trossard olacak ama İlhan da mutlaka önemli dakikalar alacak mı? İtalyano'dan
0: veririm. Hocanın iyi tarafı da o ya. Ben hocayı şeyden beri izlediğim için, Fiorentina günlerinden beri neredeyse şey diyordum, trapezde bir takımda daha çalışmıştı.
2: Trapani olması lazım.
0: Trapani oralarda evet. Ama hoca kendini belli ediyor. Ben çok benzetiyorum ya, Fatih Tekke ile çok benziyor. İkisi sanki aynı adam gibi geliyor bana.
2: Valla kenarda çok hani, hareketli bir profil vardı. Hatta maçtan
0: topu
2: sonra
0: aldı dedi ki
2: oyunculardan daha çok yorulmuş olabilirim dedi.
0: Evet.
2: Mehmet yani Salah transfer tabii ne olur ne biter bilmiyoruz. Birkaç güne sanki daha da netleşecek artık, şekillenecek gibi ama yani Salah ya da kanada başka bir oyuncu, bir santrafor, merkez stoper dediğin zaman yani dünkü Beşiktaş 11'ine 4 tane yeni ekleme de olabilir.
1: Beşiktaş'ın çeyresi değişecek tabi. Bir kere geçmiş yıllardan daha iyi Beşiktaş çizeceğiz. Bu gerçek. Teknik adamla kimya da tutacak. Tabi Salah konusunda başlangıçta eleştiri yaptım ama şimdi sağ olsun yönetmenimiz, ekip Salah'ın gollerini izletiyorlar. Şöyle gözüm takılıyor Seyahattin abi. Her telden golü var. Yani var. Solunu kullanıyor ama sağıyla da atıyor çekip.
2: Repertuar çok geniş.
1: Yani set hücumunda golü var. Kontra da var. Yani benim için zaten efsane golü Alisson'un uzun topunda City'ye attığı gol. Böyle Guardiola hatta çok üzülüyor o golü. 1-0 böyle koşup bitiriyor degajdan. Müthiş bir oyuncu. Bu sezon Galatasaray'a karşı da izledik bu arada. Yani deplasman maçlarında iyi değildi yani İstanbul'daki maçlarda, onu söyleyelim.
2: Bu sezon zaten hani slotla çok yıldızı barışmadığı için.
1: Anfield'daki maçta 4-0'ken penaltıyı kaçırmasına rağmen bir tane zaten imza golünü attı. Açıyı bulup bir Tanju'nun Nöşteli golü gibi vurdu uzak köşeye. Tabela çok yapacak, orası kesin. Ama tekrar söylüyorum, ben Selahattin abiyle aynı noktadayım yani. Acil ihtiyaç mı? Hayır diyemiyorsunuz. Yani Kante Fenerbahçe'ye benzetiyorum biraz. Hayır diyemezsiniz Salah'a. Ben biraz daha forvet oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ha ya da Salah alıyorsan Salah Trossard tamamlayacak oyuncu biraz daha böyle nasıl diyeyim? Elmander profil mi ya da Beşiktaş'la örnek verelim. Weghorst profil mi olsun yani? O
2: Lukaku konuşulanlardan.
1: Lukaku şöyle negatifim, açık söyleyeyim orada Ömer, ben biraz matematik yapıyorum. Artı 30 yaşa bırakmam yani, arada gençlik istiyor.
2: Profil olarak söylüyorum.
1: Ha yani. Tabii. Yani o servisleri yapacak çünkü gol atmasına gerek yok. Salah da o tabeli yapar, Trossard da yapar. Kulübeden oyun atsan Serni de yapar.
2: Yani Olivier Giroud diyorsun.
1: O da olur. Müthiş olur yani Giroud.
2: 2018.
1: Tabii.
0: Giroud golü geçti.
1: İşte en son İspanya'nın oyuncusu Oyarzabal, o da öyle.
2: Pis işleri yapan Fransa'daki rolünü söyledim. Evet.
1: O da yani pis işleri yapan bir forvet tiplemesi. Oh değil o isim. Oh da biraz bana kulüp hamlesi olacak gibi geliyor. Ki sıkıştığı maçlarda o sağ veya sol kenara da atabilirsin. Semih şimdi döndü. Tekrar olacak ana rotasyonda. Daha iyi kadrosu olacak
0: Beşiktaş'ın. Gün Rıdvan da bu arada iyiydi. Beklediğimden iyiydi. Yani
1: bir tane pozisyonu var.
0: İyiydi Rıdvan ya. Abi, onu da tam, iyi çalışıyor Rıdvan.
2: Tam öyle katılamayacağım sana. Biraz yani ayrıldığımız bölüm bu olacak.
0: Olabilir. Yani. Ben
2: şundan
0: öyle
2: dolayı hatta maçı izlerken ya da maç sonunda şunu söyledim. Geçen yıl Beşiktaş dedim en büyük travmayı belki de başta yaşadı. Şahtar maçı, bir Eurosec performansı, tabii. 4-2'lik mağlubiyet.
0: Eurosec evet.
2: İşte o günden sonra da hani işler hiçbir şekilde iyi gitmedi Beşiktaş için. Dün Rıdvan öyle bir performansı yoktu ama yani Utta hani baktığımızda Utta araya İtalyan'a tam hazır değil dedi ama yani 2 Temmuz'u kampa katılan bir oyuncu. Beşiktaş'ın ilk transferlerinden bir tanesi.
0: Yok zaten sol bek o olur. Ama bu Rıdvan'ı iyi görmedim anlamına gelmiyor.
2: Ama
0: Rıdvan
2: kamptan
0: iyi.
2: Gelen haberler hani Uttar'ın da Rıdvan'ın çok çok üzerine hani çıkabilecek mi biraz soru işareti olduğuna ha. dair. Yine bir sol bek problemi olabilir. Rıdvan da tam anlamıyla bence ben burayı sezon boyunca doldururum düşüncesini yansıtmıyor. Sağdaki yani, performansı.
0: Ben Rıdvan'ı şöyle beğendim. Kartal ve Semih'te göremediğim çabayı Rıdvan'da gördüm. Deniyor, arıyor, gidiyor. O önemli. Yani hocasına kendini beğendirmek formayı almak istiyor. O saygı duyulası ve
2: Rıdvan abi iyi bir stoper lazım. Yani Lukumi gibi ya da hızlı bir stoper lazım.
0: Her iyi sol bek iyi bir stoper
2: yine
0: lazım.
2: Yine çok boşluk verdi çünkü Beşiktaş sol bek noktasında.
0: Her iyi, her takıma zaten sağa ve sola stoperlerden bahsediyorum. Mümkünse her takımın çağdaş oyunda artık bekler hep önde oynuyor. Çok iyi, çok çabuk stoperlere ihtiyaç var.
2: Murillo biraz da yani şimdi dün Murillo kullanımı bence İtalyano'nun müthişti.
0: Murillo'yu ben şey
2: çok pozisyona girdi.
0: O şampiyonluk senesinde sağ bek kimdi?
1: Rozier.
0: Rozier'e benzettim. Bir ara Rozier zannettim. Öyle bir canlandı. O da iyi gidiyor ama yani devamlılık önemli. Bakalım biraz zaman göstermek gerekiyor. Zaman verim. Golünü atsaydı şahane bir vuruş yaptı. Oy dedi mi o vuruş yaptı.
2: Yani şöyle İtalyano bekleri zaten hücum anlamında kullanmayı seven bir teknik adam evet. profili. Ama Murillo bunu Rıdvan'a göre daha dengeli yapabiliyor. Yani tabii, baktığımız zaman o kadar önde oynamasına rağmen savunma olarak çok hani gedik verdi mi Murillo ben çok açık verdi diyemem ama Rıdvan dönüşlerde çok zorlandı dün. Orayı da kapatabilecek bence tabii. iyi bir stopere ihtiyaç var gibi görünüyor.
0: Her şeyin her şeyi mükemmel yapması diye bir şey futbolda yok. Herkesin eksikleri oluyor.
2: Bir takım oyunu zaten.
0: Rıdvan'ın da olacak. Önemli olan dediğin gibi Rıdvan'ın eksikliklerini tamamlayıcı özelliklere sahip bir sol stoper koyarsan Rıdvan'ın savunma hattında az sorun yaşarsın ama Rıdvan'ın iyi tarafı da top iyi ortalar yapması, araya oynamaya çalışması, hep önde oynama iradesi. Ben o anlamda Rıdvan'ı beğendim ama Beşiktaş'ın sol bek olur diyemem. O ayrı bir şey.
2: Şimdi Vlahovic konusunda konuşalım. Aslında şöyle konuşalım Mehmet. Vlahovic hep gündemde de işte Vlahovic, Lukaku, başka isimler. Salah gelirse bu transferler rafa mı kalkar, kalkmaz mı? Beşiktaş'ın ne olursa olsun sence bir pivot santrafora ihtiyacı var mı?
1: Vlahovic bence o isim. Yani Lukaku diyeceksek ben Vlahovic'i kıyaslamıyorum diğer isimlerle. Yaş olarak zaten 2000 doğumlu diye biliyorum. Artı Juventus kariyeri biraz sakatlıklarla boştu. Fiorentina kadar iyi değil diyoruz ama o ortalaması 15 gol. Bu ligin bence şifresi forvetlerden Vlahovic. Onun öncesi yine bir Mitrovic vardı mesela. Onun yolu bir türlü Türkiye'ye düşmedi.
2: Düşseydi acayip tabela yapardı.
1: El Hilal'e gitti. O da bir sakatlıklar yaşadı. El Hilal'de Vlahovic'in beni uyacağını düşünüyorum. Ki zaten bizim yani ligimizde Yugoslav ekolünden çok beslenmiştir teknik adam olarak, futbolcu olarak. Oh değil yani bir Osimhen gerçeği var. Yani Trabzonspor evet Fatih Tekke çok önemli işler başarıyor ama bir Onacho etkisi var. Mesela Banza daha çok gol atmıştır mı baksak. Onacho'nun ama oyuna çok etki ediyor bizde. O tarz santraforlar diyebilirim. Beşiktaş için hani oğlum ben biraz daha kulübede düşünebileceğini düşündüğümde Vlahovic, Lukaku çok demiyorum. Orada biraz yaştan dolayı bende soru işareti var Ömer. Lukaku'nun yaşı çünkü hani şimdi 94'lü diyebiliyorum ama 94'lü olmasından da öte çok erken yaşlarda oynamaya başladı. Çok iyi çıkış yaşadı.
0: Ayrıca bir 3-4 yaşta şeyi vardır diyorsun Afrikalı oyuncu olduğu için.
1: Burada da o da. Biliyoruz ama.
2: doğru.
1: Burada şey yapamaz. Ankara'da.
0: Ama dediğin
1: onu hatırlıyorum ama
2: resmi.
1: Şey çok iyi çıkış yaşadı.
0: Dediğin gibi biraz yorulmuş verdi. Hissi var şeyde Lukaku'da. Yoruldum sanki.
1: Ben Salah'ta da
0: oldum. Ben yoruldum hayat.
1: Şundan dolayı seyahatlerim yani Salah'ta 12 senedir çok üst düzey oynuyor. Yani 8 sene Liverpool diyorsam 2 sene Roma, Fiorentina, hep oynadı baktığında. Artık hani günümüzde Messi ile Ronaldo dışında o sezon sayısının 15'in üstüne bir Modric var. Tamam buluruz ama kolay değil öyle hep istikrarlı şekilde 14-15 seneyi bulmak.

0: Şeye benziyor Ömer. Sen 40 yıl çalışıyorsun meslekte. Ondan sonra diyorsun ki gideyim bir sahil kasabasına yerleşeyim. Akdeniz'de, Ege'de. Biraz Premier Lig'den sonra burası da biraz sahil kasabasına yerleşeyim gibi olabilir. Gayet de doğal çünkü Beşiktaş Salah'ın bugününü değil aslında geçmişini satın alıyor. Yani bir ivme kazandıracak. Taraftar mutlu olacak. Evet hepsi kabul ama bizim asıl konuşmamız gereken şu. Yani bu dört büyük takımımızdan bahsedelim. Avrupa'nın herhalde ilk 50 takımının arasına girecek takımımız yok bizim değil mi? Ya ara sıra işte Galatasaray geçen sene son 16 yaptı filan. Eyvallah. Ama Avrupa'nın ilk en iyi ilk 50 takım arasına giremeyecek 4 tane takımımız öyle harcamalar yapıyor ki Türkiye Ligi şampiyonluğunu
1: İlk 50 olur
0: kazandığında.
1: abi ya.
0: Ya neyse olsun 50 olsun sana. Hadi sonuçta birinci olursan o ödülleri kazanır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olursan harcadığına yakın bir para kazanabiliyorsun yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz bu kadar para harcıyoruz. Gelecek nesiller bizim nesile soracak bunu. Kulüpleri bu kadar uçarken gazeteci falan hiç yok muydu? Niye kimse bunun hesabını sormadı? Niye hesabını yapmadılar? Birileri uyarmadı mı? Dediklerinde karşılarına şu videolar konsun diye benim konuşuyorum. Ya bu harcamaların karşılığı yok bizim ligimizde. Avrupa'da da esamemiz okunmuyor pek. Genelde okunmuyor. En büyük kupayı aldığı zaman City 2-3 sene öncesinin rakamı olduğu için aklımda kaldığı için söylüyorum. City Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bütün kazandığı para 200 milyon civarında bir şeydi euro. Biz de yani bir takımımız onu kazanırsa benzer para kazanacak. Bizim için de bir mucize gibi bir şey bu. Niye yapıyoruz bu harcamaları?
1: Bu soru hep havada kalıyor.
0: İşte somut bir karşılığı yok.
2: Günü kurtarmak
0: yani
2: için.
0: Bu soruyu soranlar da var diye kaydını düşmek için yapıyorum ben. Ben gazeteciyim. Futbol takımlarının ya da yöneticilerin goygoycusu, gazcısı değilim. Gazetecilik yapmak için de ara sıra şu gerçekleri olduğu gibi ortaya koymak gerekiyor. Bizim gerçeğimiz kulüp yöneticilerinin takındıkları transfer politikalarının gerçeğiyle hiç uyuşmuyor.
1: Peki. Tam bu noktada yine ara zamanımız geldi. Saat başına karşınızda olacağız.
3: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih kulübünü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu 3. sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyet ayrılan Bury kupanın sahibi oldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Transferleri konuşmaya devam edeceğiz ve Galatasaray'la devam ediyoruz. Mehmet, Galatasaray yani herhalde son yılların en eleştiri aldığı yazını yaşıyor. Doğru. Diyebiliriz. Yani hem yönetim olarak hem teknik heyet olarak. Tabii yani ne derece işin teknik heyet boyutu işin içerisine tam emin değilim ama Dursun Özbek yönetim belki de son yıllardaki en büyük eleştirisini alıyor bu yaz transfer döneminde. Ne zaman hızlanacak transfer Galatasaray'da? Taraftar bunu merak ediyor.
2: Şimdi Temmuz'un 24'ü bir kere Ağustos ayı hareketli geçecek Galatasaray'da. Önce bir iki hazırlık maçı Avusturya'da. Ömer hatta bu akşam Monza ile pazartesi Venezia ile Dünya Kupası'na giden oyuncular da yabancıları kastediyorum. İşte Sanesi, Singosu, Jakobs en geç hafta sonu hatta belki de bugün takıma katıldılar. Sanchez ekstra izin.

0: Çok normal çünkü ekstradan 2 maç daha oynadı. Son 16'yı görmüştü. Mevcut kadroyu koruma kararı aldı Galatasaray. Saygı duyuyorum Başkan Dursun Özbek'e, teknik direktör Okan Buruk, ama ben o noktada da soru işaretlerim var. İlk bölümden şöyle uyarlayabiliriz aslında, maçı izlerken aklıma geldi. Kaan Ayhan'dan çıkıp Salih Özcan'a yatırım yapabilirdi Galatasaray. Ya da Trabzonspor'un Aral Şimşir'e yaptığı yatırımı Barış Alper ve Sané'nin alternatif olarak yapabilirdi. Yani yerli oyuncu da alabilirdi Galatasaray yabancıdan bağımsız. Zaten işin başlangıcı 10+4'e çok itiraz ederek transfer dönemine girdi. Bugün 10+4'ün Fenerbahçe'yi kilitlediği bir gerçek. 10+4 Galatasaray için çok problem değil. Artı genç oyunculara yatırım yapmakta. İşte Trabzonspor bunun en net örneği. Olay'ın satışı olsun, Vivo'yu konuşuyoruz. Buna ilerleyen yıllarda belki Batago Pina'yı ekleyeceğiz. Yani evet, şuradan yola çıkıyoruz şimdi. Guardiola gibi bir numara bile her futbol takımının bir 4 senede bir değişmesi gerektiğini düşünüyor. Çok da şahit olmadık. Juventus ve Bayern Münih istisnalar. Bayern zaten yıllardır Almanya'da hegemonyayı kurdu. Juventus'un da o hegemonyasından sonra çok düşüş yaşadığı ortada. Artık son yıllarda İtalya Serie A'da Inter, Napoli ekseninde lig gelip gidiyor. Galatasaray'ın evet 4 senelik kadrosunda Abdülkerim müthiş performans verdi. Torreira müthiş performans verdi ama bence artık bu sezon kadronun değişme, yenilenme, işin her şeyden de bağımsız. Ben bunu tabii biraz telefon trafiğiyle sorduğumda bir bıkkınlık, aynı yüzler, doymuşluk var. Bu riski alıyor Galatasaray. Yoksa ben burada hani Kaan'a yanına hedef gösterme gibi değil bendeki durum. Hani Kaan'a Günay'ı da eklerim, Lemina'yı da eklerim sözleşmesi bitmişken. Daha genç bir oyuncuyla değiştirebilirdiniz. Yoksa Lemina çok iyi oyuncu. O oyuncunun tartışacak değilim ama kadronun değişmesi gerektiği, yine işin teklif kısmında Sanchez'e bugün 30'un üstü teklif gelecekse de değerlendirsin Galatasaray. Yine Osimhen'e 100'ün üstü teklif gelecekse değerlendirsin.
1: 125 milyon gelmiş diye okudum.
0: Yok.
1: 700 milyon yok.
0: Yani. 125'li yani Galatasaray 120'yi görsün masada kabul eder Osimhen.
1: 80 etmez mi diyorsun?
0: Şu anki mevcut yönetim bence satamaz.
1: Satamazına bir şey demiyorum ama yani ben geçen sezonun sonunda senin şimdi yaptığın tespitlere yakın tespitlerim oldu. Yani bir bıkkınlık var, gayet de doğaldır bu.
0: Doğal, evet.
1: Doğal bir şey yani. Oyuncu en iyi oyuncudur yine, fakat yani bazen kan değişimi derler ya, kan değişimi gerekir. Galatasaray'da mental bir yorgunluk var oyuncularda. Bu son orta saha transferinin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Yani Torreira'yı rahatlatıp 6-8 oyuncusuna dönüştürebilir. Ama yine de Galatasaray'ın bir kan değişimine ihtiyacı olduğu fikrindeyim ben. Evet, bu kadro yine hiç transfer yapmasa da yine şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olur. Ama mesele o mu? Bence Galatasaray geçen seneki son 16 sonrası Mehmet, asıl büyük hedeflemeyi oraya koyup ona göre bir planlama yapmalı. Yani Türkiye Ligi şampiyonluğu, ya 5 yıl üst üste şampiyon olma rekoru kıracaksın. 4 yıl rekoru da sende zaten. Ne bunlarla sen ne vaat ediyorsun yani? Tamam, tarihe koyduk. 5 yıl üst üste şampiyon olma rekoru. Ha, 27 yıl üst üste şampiyon olma rekoru kırdık. Kimse kıramayacak. Ne yaptın asıl meydanda, er meydanında? Asıl Şampiyonlar Ligi'nde bir hikaye yazacaksın sen bana bu bütçelerle ya. Bu enerjiyle. Dünyada Galatasaray gibi, İstanbul'un 3 büyüğü gibi, Trabzonspor gibi enerjisi olan takım sayısı çok fazla değil. Biz takımlarımızın nasıl bir enerjiye sahip olduğunu farkında değiliz. Hala kendi ligimizdeki başarılarla tırnak içinde teselli arıyoruz ve bu bize de yetiyor. Yani ilginç olan şu, camialara da yetiyor ya. Yani Galatasaray camiası hani birazcık kuruluş felsefesi şu bundan dolayı hani daha başarıyı talep eden bir camia, ama ya onlar için de Fenerbahçe'ye yenilmemek daha önemli ya. Yani Fenerbahçe'nin altında kalmak çok daha önemli. Ya bu kafalarla çok fazla bir şey, hikayeler, dünyanın saygı duyacağı hikayeler yazma ihtimalimiz yok. Benim bütün muhalefetim bu kafaya. Ya bu kafayı değiştirelim. Şu enerjimizin vaat ettiği oyunları, kurguları sahaya taşıyalım ki. Yani Midland takımı kendi sahasında Galatasaray'la ya da Beşiktaş'la oynarken ya desin ki ya bunlar büyük takım yani. Sahaya bir kimlik koyuyorlar. Yani biz bunlarla zor baş ederiz filan. O duygu yok. Şimdi bizim hangi takımımızı gidersek için rakiplerin az. Sana bir şey koyuyor yani. Senin şeyini, üstünlüğünü, oyununu kabul etmiyor.
2: Son 16 yaptı Galatasaray. Okan Hoca bu yıl röportajlarda onun da üzerine çıkmak istediğini söyledi. Yani bence Galatasaray'ın hedeflerinde ya da hani bakış açısında hiçbir problem yok. Ama süreç biraz olağandan daha yavaş ilerliyor. Yani hep dedik evet, son yılın şampiyonu, 4 yılın şampiyonu,

0: belli bir kadro kalitesine sahip Galatasaray ama yani yine de 3-4 ismin değişime uğraması gerekiyor. Ayrılanlar da olabilir tabii ki. Biraz artık ağır kaldığını Galatasaray'ın kabullenmek gerekiyor sanki diye düşünüyorum.
1: Yok, aynı şekilde düşünüyorum. Ben hep söylüyorum, Galatasaray sonun 6'yı tekrarlamak istiyorsa bile çok iyi bir sol stoper transferi, çabuk sol stoper takviyesine ihtiyacı var. Orta sahada Mertens'in yokluğu sonrası dolmayan boşluğun doldurulmaya ihtiyacı var. Ama onlar hiç olmasa da Galatasaray yine ligde şampiyonluğa oynar. Oynayacak yani.
0: Yani Haziran'da
2: bu arada yine yazılıyor. Ben sana cevap olsun. O sol stopere bence de ihtiyaç var. 10 numaraya ihtiyaç var ama şunu anlatmaya çalışıyorum. O oyuncuları getirdiğin zaman da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final demiyorum, son 16'nın bile garantisi yok.
1: Tabii,
2: Juventus
1: tabii.
2: Çektin, rövanşta Zarkova gol atsa 4-0 eleniyordun.
0: Tabii.
2: Yani biraz artık Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığımız gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Ha, Galatasaray geçen
1: hiç
2: sezon...
1: Hiç yakın olmadık ki.
2: Galatasaray geçen sezon iyi iz bıraktı. Güzel maçlar oynadı, evet. Keyif verdi. Ben bu noktadayım ama tahammülsüzlük has safhada ama bu noktayı biraz Okan Hoca ve Galatasaray'ın işte Başkan Dursun Özbek, karar vericiler de getirdi. Ya bu bugünün sorunu değil. Ben tekrar dilimle önce anlatayım. Her şeyin başlangıcı Zaniolo'yla başladı. Ya sen 15 milyon euroya al, 25'e satarsın, oyuncu almaman gerek. O dönemler için o paralar transfer rekoruydu.
3: Tabii 15 çok büyüktü.
2: Yani 13-14 Bruma'ydı. Galatasaray Zaniolo'yla transfer rekoru. Evet. Sonrasında o rekor Saray'la kırıldı. Uğurcanlar, Singolar. Şimdi Uğurcan iyi çıktığı için 30 milyon euroyu sorguluyor ama Singo'yu sorguluyorsun doğal olarak. Sorgulaman da gerek. Maaş bütçesi korkunç. Bir kere yani her iyi oynayan oyuncuya zam yapmak durumunda kalıyorsun.
1: Evet.
2: Galatasaray'da ipin ucu öyle kaçtı. Ha bu arada çok normal. Singo 4.8 alıyorsa Sanchez de 4.3 alacak. Lemina sözleşmesini uzatırken 2.5'tan değil 3.5'dan uzatacak. Yani bunlar normal ama ne oluyor? 95 milyonluk maaş bütçesi ki futbol takımlarına 10 ay maaş ödeniyor. Her ay 9.5-10 milyon euro senin Şampiyonlar Ligi'nde sürekli 16 çeyrek final yapacaksın. Sponsorlar yağacak sana futbol takımın işte formasında, göğsüne vesaire arkasına. Locaların, kombinelerin
1: full çekecek.
2: Full çekiyor zaten ve anormal fiyatlarla. Formaların yine en pahalı ama bu ekonomiyi döndürmen kolay değil Selahattin abi. O yüzden de işte böyle biraz transferde sessiz kaldığında taraftar üstüne çöküyor.
0: Peki bir Avusturya'ya uzanalım. Galatasaray kampta Serhan Türk de Galatasaray'ı takip ediyor ve Serhan Türk'e bir merhaba diyelim. Serhan abi hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Ömer. Selahattin'e ve tabii ki kardeşim Mehmet'e çok selamlar, saygılar, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Serhan abi. Kampı soracağım tabii ki. Nasıl gidiyor Galatasaray'ın kampı ve taraftarlar kampla birlikte en çok da transferi merak ediyor. Hem kampla ilgili hem transferle ilgili detaylar varsa senden almaya başlayalım.
4: Kampı biz şu an hala bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü dün akşam saatlerinde yapmış olduğu antrenmandan sonra Avusturya'ya Linz'e uçtu Galatasaray takımı. Ve Linz'den de karayoluyla, yaklaşık bir saatlik bir karayoluyla beraber kamp yapacakları Windisch Carson köyüne gittiler ve orada da kampa başladılar ve sabah saatlerinde bir el antrenmanı yaptılar. Bugün de Monza ile karşılayacaklar. Bir hazırlık karşılaşması olacak. Bu hazırlık karşılaşmasında önemli olan oynayacakların, önündeki sene olacakların yere kadro yapılanmasında kimler kalacak, kimler gidecek. Bu hazırlık kampları genelde bu oyuncuların geleceğiyle ilgili ve piyasalarıyla ilgili gerçekten önemli bir hazırlık karşılaşması oluyor. Ama şunu söylemek lazım, Galatasaray kampı yeni başladı. Daha biz takımı dün akşam gördük. Dün akşam takımda en fazla ilgi gören tabii ki Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dı. Ama şunu da söylemek lazım. Takımı biz bu akşam ikinci defa daha göreceğiz. Bakalım daha kaç gün göreceğiz. Ama ayın 31'ine kadar da Galatasaray takımı burada olacak kampta.
0: Serhan abi, Monza maçı var bu akşam. Tabii ki taraftarın gözü aynı zamanda maçta olacak ama az önce söylediğim gibi transfer işin önemli bir detayı. Can Uzun, işte Bruno Fernandes, konuşulan isimler var. Lukumu ismi yine son olarak bu sabahtan itibaren konuşuluyor Galatasaray ile ilgili. İsimlerle de ilgili tabii ki değerlendirme yapabilirsin ama ben sana hani seni de daha zorda bırakmayacak şekilde sorayım soruyu. Kamp bitinceye kadar Galatasaray'da bir ya da iki transferin gerçekleşmesini bekliyor musun?
4: O zaman ben genel bir değerlendirme yapayım sevgili Ömer. Tabii ki Mehmet de Selahattin Kral da söylemiştir zaten. Genel değerlendirme yapmıştır. Ama şu çok önemli, gerçekten transferde geç kalındı.

0: Neye göre geç kalındı? Rakiplerine göre geç kalındı. Planlamaya göre geç kalındı. Ve her senede aynı senaryoyu görebiliyoruz Galatasaray'da. Çünkü hep şuna güveniliyor. Birbirine alışık olan takım ve takviyeleri yapması beklenen bir takım. Hocasına güveniliyor. Mevcut kadroya güveniliyor. Artı önemli bir yıldızlara sahip, iskeleti sağlam denilen Galatasaray'da şu an rakiplerinin uçakları indirmesi ve arka arkaya transferler yapması bir anlamda tabii ki Galatasaray'da gündem transferler nerede delirttirecek duruma geliyor. Ama şunu da söylemek lazım, biliyorsun Fenerbahçe geçen sene forvetini gönderip orta saha transferi yapan Fenerbahçe değil artık. Greenwood transferi büyük bir hareketlendirme başladı. Beşiktaş sürekli bir yani bu sene benim senem diye önemli transferlere imza atıyor. Trabzon'un kadro yapılanması belli. Ama sen Mertens'in yerine bir oyuncu hala getiremedin. Beğenirsin beğenmezsin, gidişi farklı, gelişi farklı. Oynadığı zaman en fazla eleştirilenlerden, oynamadığı zaman da yapmış olduklarından dolayı Icardi. Gol katkısı 14-15 gol katkısı olan Icardi'nin yerine bile şu an hala forvet noktasına bir transfer yapılmadı. Levina, Barış, Torreira, Abdülkerim. Tabii ki bu oyunculara baktığımız zaman hep geniş kadro diyoruz ya, Okan Hoca da bu sene bana yapmış olduğu röportajda geniş kadroya ihtiyacı olduğunu net bir şekilde söyledi. Tabii ki bu 4 oyuncunun 60 maçı çıkarması ne kadar mümkün olacak ben de çok merak ediyorum. Bir de şu var, Singo 30 maç oynar mı, nasıl olur, onlar da çok kafamda soru işareti. Yedek kaleci konusu çok fazla konuşulmaya başladı. Çünkü Jean Kat'in gerçekten olağanüstü performansı. Günay'ın geçen sene inişli çıkışlı performansları. Acaba Günay gitsin yerine Jean Kat'ı mı oynatalım tarzında bir duruma sokuyor herkesi. Bir de şu ligin başlamasına 20 gün var ve hala belirsizlik var ve kafamızdaki sorular çok fazla. Bütün soruları zaten arka arkaya sıraladım ben. Transfer yapısı da taraftarının yönetimi ve transfer komitesine artık güveni çok iyi değil. Bunu şöyle okumak lazım. Ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Belki Mehmet de katılır bana. İletişim o kadar çok önemli bir şey ki Ömer. İletişimi iyi yaptığın zaman her şeyi gelersin. Ama iletişimi kötü yaptığın zaman da sıkıntı yaşarsın. Galatasaray transferde şu ana kadar bir hareketi olmadı. Tabii çok isim konuşuluyor. Can Uzun'la başladık. Bruno Fernandes'le devam ettik. Okan Hoca'nın isteklerini çok fazla konuştuk. Transfer sürecinde çok fazla isim konuştuk. Ama işte Ukaçupu transferi biraz rahatlatsa bile Galatasaray'ın daha fazla rahatlatacak. Daha fazla isim transferine ve bir anlamda rakiplerinin önüne geçebilecek kalitede birkaç oyuncu daha getirmesi gerekiyor. Bu da Galatasaray'ın aslında kendini daha iyi anlatabilmesi lazım. Transfer politikasını iyi anlatabilmesi lazım. En önemlisi ise Galatasaray'ın taraftarının ve camianın, yönetimin artık ses vermesi lazım. Ondan sonra tabii ki nerede kaldı bu transferler diye de bir gündem oluşmaya da devam eder diye düşünüyorum ben.
1: Peki Serhan Türk, Serhan abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık tüm değerlendirmeler için. Sevgiler, selamlar.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi Mehmet, seninle de konuştuğumuz gibi aslında Serhan abinin aktardığı detaylarda da bu noktalar var. Yani bir Icardi süreci. Anlıyorum Galatasaray, ikonik bir oyuncu. Ama ne veda edilebildi, ne de yerine yeni bir hamle yapılabildi, ne de girişim yapılabildi. Çok uzun süren bir süreç.
3: Doğru.
2: Onun dışında evet orta sahaya bir takviye yapıldı. Tamam, ama hani şöyle Galatasaray'da girişimlerin olduğu, bir planlamanın olduğu mutlaka vardır ama bize en azından şu ana kadar çok hani geçen bir transfer dönemi olmadı o anlamda. Bundan sonra mutlaka hızlanacaktır ama şu ana kadar işlerin iyi gittiğini söyleyemeyiz tabii ki.
3: Bence taraftar da farkında. Geride kalan sezondaki şampiyonun geliş hikayesi. Yani Galatasaray ligi bırakma noktasına geldi. Fenerbahçe geri çevirdi. Trabzonspor nefesi yettiği kadar yarışın içindeydi ama tekrar söylüyorum şimdi. Bugün çok konuşuyoruz. Şimdi 2023 yazını da hatırlatıyorum. Galatasaray nasıl şampiyon olmuştu Okan Hoca'lı ilk sezonda? Hücum hattını söylüyorum. 10 numarada Mertens, sağda Raşista, solda Kerem, ileri uç Icardi'ydi. Hatta o transfer döneminin arasında, devre arasında Zaniolo gelmişti. Doğru. Galatasaray 2023 yazında kimleri aldı bir hatırlatayım. Zaha'a tweet atılarak Zaha alındı. Herkes zafer sarhoş oldu. 8.8 milyon euro maliyet. Fenerbahçe'nin elinden kapıyorsunuz. Zaten o rakamları vereceksiniz. Ziyech alındı. Tete alındı. Kim oynadı o sezonun kahramanı? Barış Alper. Doğru. Yani orada da bir anormallik vardı zaten. Ya da şimdi Osimhen çok iyi çıktı. Icardi yani ikisi de çok iyi oyuncu ama burada lige, Galatasaray'a bu kadar hani aidiyeti yüksek, kendilerini verip böyle o performanslı takım şampiyonu taşıyacaklarının garantisi yoktu. Tamam, transfer başarısıdır keza Mertens ama tekrar bunu hatırlatıyorum. Galatasaray sağ beke Sasha Boyu'dan kazandı 30 milyonun aynısını harcamış oldu Frankowski'ye, Yelert'e, hatta bir 30'da Singo'ya. Doğru. Harcadı.
2: Daha fazla harcadın hatta.
3: Burada da bir anormallik var. Biz tabii ki Osimhen'i, Icardi'yi, Mertens'i hatırladığımız için iyi şeyler hatırlıyoruz ama transferde senin sağ bekinde de anormal sirkülasyonlar oldu. Keza sol bekinde. Yani planlama dediğim gibi çok sağlıklı işlemiyor. Bunu hep görüyoruz 4 sezondur. Ve işin artık maaş bütçesi korkunç boyutta. Bu noktada da artık ödemelerde zorluk çekeceksiniz. Bu çok normal.
4: Mehmet, yaklaşık maaş bütçesi ne olacak?
3: 95 milyon euro.
4: Yuvarla 100 milyon.
3: 9-10 milyon euro her ay. 10 Haziran ve Temmuz değil.
4: Beşiktaş'la Fener'in de muhtemelen yakın bütçeler olacak.
3: Galatasaray yine kazanıyor. Yani evet, gelir kısmında. Ama tekrar söylüyorum, bunun sonu yok. Yani olası bir sportif başarısızlıkta nasıl ki Come to Beşiktaş dönemi bitti, Pepe'ler sezon devam ederken ayrıldı Beşiktaş'tan, Galatasaray'da aynı akıbeti yaşayabilir. Ya Galatasaray'daki benim itiraz ettiğim nokta bu. Ya da şimdi ben söyleyeyim, hani Sané'ye ayrılması gerek Galatasaray'ın. Tek tip bulursa çıkması gerek. Bunun nedeni de şu: 12 milyon euro alıyorsa Barış Alper'den, Yunus'tan iki kat performans verecek. Kesin. Anlatabildim mi? Ya da ihtiyaç var mıydı? Ya Galatasaray bunları 4 sezondur yapıyor. Yani şu anda da tabii taraftar doğal olarak beklentiye giriyor. Her şeye rağmen bardağın dolu tarafından bakmaya çalışayım. Selahattin abiyle benim fikrim, hiçbir transfer yapmasan da şu an bu kadro ligde şampiyonla oynar. Çünkü atanın Osimhen, tutanın Uğurcan bir kere. En iyi kaleci ve en iyi forvet sende. En iyi santrafor sende. Ama yani şu an süreç Temmuz'un 24'ü. Ağustos 14 Çorum Spor maçı var. 20 günlük bir süre var lig başlayana kadar. Muhakkak 10 numara sol stoper. Sol stoperi şu yüzden söylüyorum: Davinson Sanchez'i Lemina ile döndürebilirsin sezon içinde ama Abdülkerim'in arkasında, bugün Sabah gazetesinde de haber olarak paylaşmıştım, Ahmet Can Kaplan ve Yusuf Akçiçek gibi bir genç yerli stoper bulabilirsin. Lukumi diyemiyorum. Nedeni şu: 9 yabancım var. Belki de o yabancı kontenjanın 10 numarayı kullanacaksın. Artı bence Barış ve Sané'nin şu an kağıt üzerinde Yunus gözüküyor alternatifleri. Bence bir tane de alternatif gerek. İşte Noah Lang öyle bir isim ama kontenjanda yer kalmadı. Artı tabii ki 10 numara transferin. 10 numara transferinde de oyuncuyu İK ikame edecek. Ne kadar edebilecek onu da göreceğiz. Ve yedek forvet artı 4 kontenjana uygun olmalı. Yani şöyle, transferde hata yapma lüksün yok. Geçmiş yıllarda hatalar yapsan da bazı oyuncular seni taşıdı ama bu sefer Fenerbahçe dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da yarışın içinde olacak.
2: Şimdi atan tutan dedin. Yani Beşiktaş'a geldiğini varsayarak söylüyorum. Şimdi Nübel Salah gibi olacak Beşiktaş'ta. Şimdi bu da acayip bir kalite bence.
3: Fenerbahçe'de Greenwood var.
2: Fenerbahçe'de işte Ederson, Greenwood, muhtemelen yıldız bir santrafor da gelecek oraya. Yani tüm takımlar o konuda çok önemli bir mertebeye bence
3: ya
2: gelmiş olacak.
3: Hiç uzağa gitmeyelim. Dünya futbolu için de geçerli bu. İspanya neden dünya şampiyonu oldu? Bir kere Fransa'nın Dembele'si, Olise'si, Mbappe'si, Duea'ya da işte o bir tane daha oyuncu vardı. Barcola. Ön taraf ama orta sahada Fabian Ruiz, Olmo'nun, Rodri'nin üçlüsü yoktu hiçbir takımda. Şimdi Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluğunu özetlemeye çalışalım. İlk sezon Torreira, Oliveira, Mertens bence ligin en iyi orta sahası Galatasaray'dı. Oliveira'yı hatırlanmayabilir ama ilk sezonda gayet performans
2: çok
3: verdi. İkinci sezonu hatırlatıyorum. Mertens muhteşemdi. Torreira'ya bu sefer Kerem Demirbay eşlik etti ve Kerem Demirbay da Oliveira kadar oynadı. Sonra biraz Galatasaray sendeler gibi oldu. Sara, Lemina, Torreira ile yine iyi bir üçlüsü vardı. Geçen sezon zorlanmasının sebebi bir: Mertens aradı. Torreira, Lemina, Sara üçlüsünden bir ikili çıktı. O, Uğurcan taşıdı seni. Uğurcan ve Osimhen.
2: Doğru.
3: Her sene seni Uğurcan ve Osimhen taşımayabilir. Yani orta saha önemli. Şimdi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin orta saha merkezi daha iyi. Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek, Fred'den Arto, Asensio'ya ekledi. Daha iyi bir merkez

0: çıkartırsın. Trabzonspor'da geçen sezon bu yarışın içindeyse olayının çok net etkisi vardı. Folcarelli bu şarıyı sonlarda kazandı. Şimdi Beşiktaş Orkun'un arkasına Salih'i aldı. Biraz oradan da matematik yaptığında aslında Galatasaray doğru, işinin çok kolay olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeli. Ben o yüzden Selahattin abi benim fikrim Ugaçuk'u hayır demiyorum. Olsun bir yani size'li bir oyuncu, tamam Okan Hoca'nın futboluyla Süper Lig üzerinde çok örtüşmeyebilir ama Şampiyon Ligi maçlarında çok iş yapacak. Yani Galatasaray Şampiyon Ligi'nde bazı deplasmanlarda sağdan silindi. Belki de orada Leslie Koçuklu gibi kalıplı bir oyuncunun, şimdi Juventus'ta Kepyen Turam o profilde. O profillere ihtiyaç var ama işin diğer kısmında işte 10 numara transferi, 10 numaranın biraz bence 8'de oynaması gerek. Yani her maç Gabriel Saray'la da bitmeyebilir.
1: Bitmeyebilir.
0: Bunlar risk. İşte
1: Sara kalmayabilir de belki.
0: Ha, bu arada bence şu an mevcut kadroda Sara olmalı muhakkak. Ben Sara'ya çok negatif değilim yani. Orada da biraz değişik bakış açısı var Galatasaray taraftarının. Yani ben tekrar söylüyorum. Ben oyuncu göndereceksem hakkımı sahneden yana kullanırım. Sara bence şu an, örnek veriyorum, isimleri sayıyorum sana. Torreira, Lemina, Leslie Ugaçuk'u, Gabriel Sara. Bu dörtlüden ben ilk Sara'yı ilk 11'e yazarım bir kere. 8 numaram Sara olsun derim. Sana Süper Lig'de oyunu Sara oynatır. Ama diyorum Galatasaray'da çok net bir planlamadan söz edemeyiz yani. Birbirine benzemez oyuncular topluluğu konuşuruz. Bruno Fernandes, Can Uzun, Brahim Diaz. Çok aynı profil değiller baktığımızda.
2: Can Uzun demişken Mehmet, Acun Ilıcalı bir paylaşım yapmış Twitter'da. Bayrakların yanında oyuncu koyuyor. O Türk ve Alman uyruklu oyuncu sence kim
0: olur? Can Uzun mu tahmin ediyorsun sen?
2: Can Uzun mu? Hakan Çalhanoğlu mu? Ya oraya bir işaret koymuş. Selahattin çok güzel abi, bir paylaşım yapmış.
1: Bu kadar olur. Selahattin abi şimdi bunu söylemese ben Mehmet'e şöyle bir soru yöneltecektim. Şöyle hazırlanmıştım içimden. Diyecektim ki Acun Ilıcalı bir paylaşım yaptı. Oyuncuların gelme ihtimali üzerine bayraklarla birlikte. Galatasaray'ın şu an transfer gündeminde 70'i 80'i işte 90'ı bulan bir oyuncu var mı diyecektim. Ben de soruyu aslında öyle soracaktım.
2: Hıfzı Kabil Vuku.
1: Aynı şeyi düşünmüşüz yani.
0: Can Uzun için Galatasaray şartları şöyle zorlayacak Selahattin. Can Uzun'u transfer ettiğin anda demin Ömer'in sorduğu stopere de yabancı bir hamle yapabilirsin ya da Noah Lang'ı geri çağırabilirsin. Yani kontenjan anlamında
2: eli bir kere rahatlar.
0: Elin güçleniyor. Artı Can geçen sezon Frankfurt'la Galatasaray'a karşı oynayan Şampiyon Ligi maçı olsun. O Osimhen'i tamamlayabilir. Bir de her şeyden de bağımsız. Bence işin matematiğine şöyle duyuyor. 20 yaşında. Evet. Yani şimdi tekrar söylüyorum. Erden Timur'un o anlamda bir ayrı yere şöyle koyacağım Galatasaray'da. 4 sene önce Okan Hoca'nın ilk sezonda iyi bir takım kurdu Erden
2: Mehmet,
0: Timur.
2: Mehmet, Canlı Saralı ilk 11 düşünebilir misin? İkisi aynı anda.
0: Olabilir.
2: Değil mi? Aslında Sara bence de.
0: Ya şundan dolayı söylüyorum Selahattin abi. 4 sene önceki bu takım işte o 4 şampiyon ilk fitil ateşten diyelim. Torreira 96 doğumlu 26 yaşında çok ideal yaşta geldi. Yani geldiği ligde İtalya, Arsenal evet, görüp geldi. Partneri Oliveira bir soru işaretleri vardı. Hani 31-32 yaşındaydı galiba. Zaten çok kalamadı Galatasaray'da ama ön tarafına gel Kerem Aktürkoğlu 24 yaşındaydı o dönem. Icardi 28-29'unda gelmişti. Raşit Say yine 25-26'larındaydı yani. Yaş olarak o takım 35'lik Mertens'i taşırdı.
2: Tabii.
0: Şimdi ben o yüzden de biraz Can Uzun diyorum. Yoksa tamam Barış Alper 2000'li, Yunus 2000'li ama İşin hani Sané'nin artık 30 yaşında olduğunu düşünürsek böyle bir 20-21'lik oyuncuya ihtiyaç var. O yüzden ben Leslie Ugaçuk'u da destekliyorum. Yani Lemina ile Torreira'nın artık yaş aldığını dikkate aldığımızda.
1: Şöyle zorlayayım. Aynı maliyete Can Uzun mu Bruno Fernandes mi?
0: Ben Can Uzun derim geleceği düşünerek.
2: 150 kere Can ya. Can senin
0: kısa vadeyi düşünüyorsan yani, Bruno Fernandes daha iyi oyuncu.
1: Taraftar nezdinde bir anket olsa
0: evet, Bruno Fernandes
1: cevaplarından daha farklı cevap
0: hayır, Bruno işte Fernandes derler.
2: Biz taraftarın duymak istediklerini değil de kulüplerin yararına neyse onu söylemeye çalışıyoruz. Biz öyle bakıyoruz. Taraftar ister ya. Taraftar ister. Bu da masumane bir istektir. Yani taraftarın her şeyi bilmesi gerekmiyor. Öyle bir yükümlülüğü yok. Ama biz gerçeği söylemekle yükümlüyüz yani. 20 yaşında bir çocuk ondan zarar etme ihtimalin yok ki. Sana fayda da sağlar. Her anlamda fayda sağlıyor üstelik. Yani hem yerli kontenjanını kullanmış oluyorsun. Hem genç adam. Yani yükselişli olan bir oyuncu alıyorsa Fernandes aşağı doğru dönmüş yani. Kötü oyuncu, bir o çok iyi oyuncu da benim zoruma gidiyor yani. Şey Avrupa'nın
1: bir tarafı yok aslında. Geçen yıl Premier Lig'de 21 asistle Premier Lig rekorunu kırdı ama yani yaş olarak belki biraz ilerliyor ama ya 31 çok, yaşta bilmiyorum. Çok
2: iyi oyuncu. Yani. Bak gerçekten çok iyi oyuncu ama Galatasaray'ın ihtiyacı mı dersen hayır. Mertens'in yerini doldurmaz. Mertens Galatasaray'da ön alan spresiyle nasıl yapılacağını saha içinde uygulamalı gösteriyordu herkes, arkadaşlarına dahil. Galatasaray öyle aman aman bir rakip sahada pres yapmıyordu ama rakipleri bir şekilde çıkamıyordu. Yani bir pres, bir baskı, akılcı bir baskı yapıyordu Galatasaray. Bunun önderi de Mertens'ti. Şimdi Bruno Fernandes öyle bir oyuncuydu. Bruno Fernandes kendi oyununu oynamaya çalışan, çok yetenekli bir oyuncu, bir itirazımız yok. Ama Galatasaray'ın temel ihtiyacı mıdır? O sorunun cevabı bende net olarak, evet olarak çıkmıyor. Can mı Fernandes mi? Tabii ki Can.
1: Yani bilmiyorum. Biraz ama ben şeyi de ayrışmış durumda Galatasaray taraftarı. Can'la ilgili şöyle bir yanılgı var bence. İkinize de katılıyorum bu anlamda. İşte bazen 40 milyon 50 milyon eurolar konuşulduğunda Frankfurt'un hisseyi bu şekilde çünkü aşağı yukarı. Daha aşağısına şu an için düşmüş değil. Şimdi deniliyor ki Can Uzun bu paralara olur mu? Bence zaten alabiliyorsan şu an bu paralara olur. Birkaç yıl sonra ben Can'ın bu paralara da alınacağını düşünmüyorum. Bu benim fikrim.
2: Aşağı yukarı seninle aynı fikirdeyim. Çünkü Can'da şöyle bir özellik var. Oyuncularda çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum bunun. Can çabukla aceleyi karıştırmıyor. Can çabuk oynuyor, çabuk düşünüyor, çabuk uyguluyor. Fakat acele etmiyor.
1: Aceleci değil, evet.
2: Yani top ayağına dolaşmıyor Can'ın. En karmaşık işi bile gayet rahat bir şekilde yapıyor. Aceleyle çabuğu karıştırmamak özellikle 3. bölge oyunlarında oyuncuların en büyük yeteneği, en büyük farkıdır. Can'da da bu var. Ben böyle görüyorum. Elbette yanılabiliriz yani. Bizim de yanıldığımız oluyor. Maradona benden iyi bir futbolcu çıktı mesela. Ben küçükken daha iyi olduğumu düşünüyordum. Mahalle maçlarında öyle derdik. Çok iyisin ama geliyorlar, çok şahane oynadın, şusun busun. Ya iyiyim ama Maradona benden iyi ya. Tevazu da gösteriyorduk.
0: Hadi bu Dünya Kupası'nda bitirdik Ronaldo Messi tartışmalarını ama sana sorayım Selahattin, yakalamışken madem Maradona Messi mi?
2: Ya, konuşmak bile, cevap vermek bile.
1: Maradona cevabını verdi bile.
2: Şey bile ya. Geliyor ya. Maradona başka bir insan tipi, karakter, lider, yetenek. Messi de çok yetenekli bir oyuncuydu. Yani Messi'nin saha içinde bir anlamı var. Saha dışında bir anlamı yoktu. Ha dersen ki saha içi anlamlara göre soruyorum. Yine Maradona daha öndedir ama Messi'ye de haksızlık etmemek gerekiyor. Çok yetenekli bir çocuktu. Ama biz hayata sol memenin altından bakan sosyalistler olarak Maradona gibi söyleyecek sözü olan insanları daha çok seviyoruz. Yetenek kısmında da Maradona ile kimse kıyas kabul etmez. Maradona'nın oynadığı dönemdeki sertlik bu dönemde olsaydı Messi 23 yaşında futbolu bırakmıştı zaten, ayaklar kırılmıştı falan.
1: Abi Messi de çok tekme aldı. Yani bir Messi savunucusu olmadım hiç ama yani sen, Messi de
2: sen,
1: çok fazla.
2: Sen Maradona'nın Gentile'de yediği dayağı izledin mi? Sen yani, bir izle onları.
1: Mutlaka Maradona da her yerde dayak yemiştir de ikisi de kendi dönemlerine göre bayağı sağlam dayak yediler.
2: O zaman
1: aslında
2: futbol çok daha sertti. Hele İtalya Ligi. Hele gelmişsin bir şehri, İtalya Napoli şehrinin maçında Napoli seyircisi Arjantin'i tutuyor. Öyle bir şehri sırtına almış gidiyorsun. Mümkün değil.
1: Hatırlıyorum dedim, tabii ki izlemedim canlı bir şekilde de ilk gördüğümde bayağı etkilenmiştim. Bilbao maçında bir sakatlık yaşıyor. Bir yıl boyunca dönemiyor. Galiba çapraz bağı kopartıyor. Ama yani bayağı biraz bilinçli bir müdahaleyle.
2: Tabii.
1: İlk dönüşte Bilbao, yani sakatlıktan dönüyor, Bilbao'ya karşı oynanan ilk maçın sonunda acayip kavga çıkıyor ve Maradona Bilbao'lu oyunculara saldırıyor.
2: Uçarak tekmeler.
1: Evet. Bu maçın sonu çok
0: önemli. Ben Yunanistan'a golünü hatırlıyorum. Kameraya hatta golden sonra.
1: Ondan sonra eve geri döndü.
3: Peki. Tekrarlayayım soruyu Mehmet.
1: %70, %80'e varan bir transfer girişimi var mı şu an Galatasaray'ın tamamlanmaya yakın?
0: Ben şöyle, yani işin zaten yedek santrafor alacak Galatasaray Osimhen'in arkasına, 10 numara alacak. Kanat alternatifi Barış Alper'in bir sol açık diyebiliriz. Artı stoper. 4 takviye bekliyorum mevcut kadro korunduğunda. Bu Sanchez'i ya da Saray'ı satarsan zaten.
1: En az koyalım mı bunların başına? Yani 4 takviye 4. mi, en az 4 takviye mi?
0: En az 4. Olası satışlarda o sayı artabilir. 4 takviye yapacak Galatasaray ki Ağustos ayının son haftası, Eylül ayının başı 1-2-3 Eylül. Bu tarihler neden önemli? Avrupa'daki çoğu majör ligin transfer tahtası kapanacak. Galatasaray'ın Türkiye'de transfer devam ettiği için bir rakamları düşme. Icardi'de, Osimhen'de, Rashica'da hatırladım yine Yusuf Demir. Hep o tarihlerde gelmişti Galatasaray'a. İsim paylaşacaksak ben Can Uzun için Galatasaray'ın olabildiğince şartlarını zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü Can'ı aldığın anda İşin yabancı kontenjanı anlamında o bir kişilik yeri başka oyunculara da kullanabilirsin. Yedek santrafor

0: ihtiyacı var. Ümit de Abdülkerim'den ağır ya. Çok akıllı. Evet, çok. Ben de akıllıyım. Ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefindeki bir takımın yükünü taşıyabilecek bir sol oyun, sol ayaklı stoper değil Ümit de yani. Kusura bakmasın. Galatasaray bence Okan Hoca da görüyordur bunu.
1: Ya bu arada Can Uzun olursa
2: 10 milyon euro bir beklentisi var.
1: Can Uzun olursa sesli düşleyin. Brahim Diaz muhakkak gündeme gelir. Nedeni şu. Mourinho'nun Real Madrid'de sezon planlaması için vereceği kararlar bekliyor. Brahim Diaz da Yunus Akgün profili. Kenarda da oynar, onda da oynar. 10 numarada oynar.
2: Sané'nin ilk 11'deki rolü ne olacak?
1: Tabii.
0: Sané bakalım diyor zaten. Sané'ye verirsek Brahim Diaz gelsin diye Mehmet aslında.
1: Ama Sané kalıyor şu an 12 milyon euro çok ciddi bir
0: 12 milyon euro maaş kim verir ona başka? Evet. Dünyada ona şu an 8 milyon euro maaş verecek bir takım var mı? 6 milyon yok. Yaşları, gerçi Sané çok da yaşlı değil ama.
1: Sané 30 oldu.
0: Evet, ya çok yaşlı değil. Oğlumun zamanlarında da. Ya Sané çok iyi bir oyuncu bu arada. Hani Sané Türkiye Ligi'nde kalsın izlemek isterim. Ya daha kolay izlediğimiz için söylüyorum. Daha fazla. Ama Mehmet'in öngörüsüne de katılmamak elde değil. Yani İbrahim Diaz Sané değişim olabilecekse hem mali yönden Galatasaray'ı biraz herhalde İbrahim Diaz'a şimdi, da 12 milyon euro maaş verilmez.
2: Şu biraz kafama takılıyor benim açıkçası. Mehmet'in takviye beklediği yerler var ekranda. Yedek santrafor, 10 numara, sol kanat, stoper transferi. Doğru değil mi?
1: Evet.
2: Hugo Çukwu, Lemina, Torreira, Niyaga, İlkay. Galatasaray merkez rotasyonu böyle olacak
1: Sara.
2: Bu sezon. Sara da var. Yeterli mi sence bu rotasyon? Rotasyon yani sayısal olarak sormuyorum bunu.
0: Orta saha için
2: yani. Evet. Kalite anlamında soruyorum.
1: Bir 8 daha isterdi ama artık ona bütçe mi kalmıyor, kontenjan mı kalmıyor? Ya yani mesela sesli düşünüyorum. Kaan Ayhan'ı hiç katmadık o denkleme. Salih Özcan'ı bence Galatasaray alması gerekti düşündüğüm zaman. Kulübesi için çok ideal bir hamle olurdu. Bu sefer Torreira'yı da ekonomik kullanma şansına sahip olurdu. Yine sezon Torreira Sara başlayacak. Öyle gözüküyor. Leslie Gocuk'u Lemina'yı artı bu denklemde biraz stoper alternatif gibi düşünebiliriz. Lemina stoper de oynayabilir bu arada.
0: Ya Fatih Tekin'i bulup Galatasaray'ın aldığı çocuk var ya.
1: Niyaga.
0: Niye onu mesela ona bir soru hazırlık maçları için
1: bugünkü Monza maçında görmemiz gerek. Venezia maçı. Bence hazırlık maçlarını süre alacak. Ama şurada burada Okan Hoca'yı çok eleştiremiyorum Selahattin abi. Galatasaray'da kolay değil bir genç oyuncunun 19-20 yaşlarda şans bulması. İşte bir Arda Güney en son
0: niye
1: şans buldu.
0: Yamal Barcelona'da 15 yaşında oynadı.
1: Yaptığı hatalarla o tahammül eşiği.
0: Ya 20 yaş artık genç bile demiyor yani, Avrupalı 20 yaşlarında.
2: Niye giriyorum biliyor musun? Niye? Bugün söyleyeceğim her şeyi Selahattin abi önden söylüyor. Yani ya bugün şey zihin okuyucu bir noktada.
0: Sol tarafında açık ve buradan okunuyor. Görün, gözlüğü niye takıyorum? Yani?
2: Direkt şey diyeceğim artık. Ya, gel pazartesi başla diyeceğim Selahattin abi. Arada abi gel sen de modere et diyeceğim. Ya şaka bir yana bugün aynı şeyleri düşünürüz. Ya sadece tabii şimdi Yamal örneği çok büyük bir örnek.
0: Evet tabii ki.
2: Yani işte Yamallar, Kubarsiler, şunlar bunu eş Barcelona'dan en az gözümüzü kapatsak 4-5 tane örnek işte Fermin Lopez'ler falan buluyoruz zaten. Ya Okan Hoca
0: sevmiyor gençleri.
2: Valla şöyle şimdi hangi büyük hoca seviyor? Yani sevmiyorum tabii ki demez. Bu zaten bir sevip sevmeme meselesi değil ama tercih etmiyor.
0: Kendisi de söylediği
2: röportajında da tam onu öyle yansıtmıyor. Yani şöyle söyledi röportajda. İşte bu kadar hani önemli maçlar oynanıyor falan durumuna getirdi ama kabul edelim ki şampiyon olan Dünya Kupası'nda İspanya her zaman için işte üst seviye bir hikaye yazan Barcelona falan bunlar zaten genç çocuklarla oynuyorlar. Dünya futbolda artık öyle takım takımdan hani örnek vermeye gerek yok zaten.
1: Çok başarı odaklı hareket ediyorsun. Daha garanti isimlere gidiyorsun.
2: Şöyle bak Mehmet 200 bin euroya alırsın Niyaga'yı tamam mı?
1: Tabii.
2: O zaman ben derim ki ya bu bir hani şeydi deneme yanılma transferiydi. Tabii. Demek yani bu noktada bir kalite görmedi hoca oynatmıyor ama 6,5 milyon euroya aldığın bir oyuncu zaten yatırım transferi değil artık senin için yani. Senin ideal oyuncularından bir tanesi olması
1: Yeler
2: lazım.
1: 9 milyon euro.
2: Yeler 9 milyon euro hiç kat kalamıyorsun bugün ya. Her sene nereye kiraya versem diye düşünüyorsun.
1: Çok var bu sayı Galatasaray'da. İşte dediğim gibi Uğurcan çok iyi çıkıyor. İyi hatırlıyorsun. Osimhen müthiş aidiyet gösteriyor ligin. O dengesini değiştiriyor.
0: O da bir Galata dönüştü. Çok söyleniyor. İki katlı içeriden iki katlı dükkanında çok çaylarını içtiğim sevgili merhum Ahmet Suat Özyazı'nın lafıdır. Atanla tutanın biri olacak, iyi olacak diye. Fakat o zamanın koşullarında söylemiş bir şey. Şimdi çok söyleniyor. Atanla tutan ne olacak? Stoperleri kötü olabilir mi yani? Orta saha kötü, vasat olabilir mi? Artık hepsi aynı. Kalecin de çok iyi olacak. Sağ bekinde, sol bekinde futbol çünkü Lego oyununa dönüştü. Yani ufak bir hata verdiğinde sistem arıza veriyor. Tık tık otomatik arızayı veriyor. O yüzden her

0: herkes birbirini tamamlayan ve iyi oyunculardan oluşmak zorunda. Atanın ve tutanın iyi olması artık günümüz futbolunda çok karşılığı olan bir şey değil. Hepsi iyi olacak. Hepsi takım ihtiyaçları doğrultusunda 10 üzerinden 10'luk, 9'luk, 8'lik oyuncular, 7'lik oyuncular buluyorsun. 6'lık bulursun. Olabilir ama takımın ihtiyaçları doğrultusunda cevap vereceğini düşündüğün oyuncuları katman gerekiyor takıma. Yani sistemli parçası olacak oyuncuları katman gerekiyor. Sen bir zinciri zincir olarak güçlü hale dönüştürebileceksen, eğer dönüştürmek istiyorsan, o zincirin halkalarının hepsinin bir diğer halkanın eksiğini tamamlayıcı halkalara dönüşmesi gerekiyor ki zincir ilk ciddi darbede kopmasın, parçalanmasın. Biz maalesef o tarafında değiliz işin. İşte gidiyorsun Fatih Tekke'nin bulduğu bir oyuncuyu, sırf Fatih Tekke buldu diyor. İyidir diye scout hizmeti, bedava scout hizmeti alıyorsun, getiriyorsun ve ligde 10 dakika 15 dakika bile süre vermiyorsun. Ya bu çocuğu oynatsa Galatasaray, o cesareti gösterse belki ki ligin sonlarına doğru Torreira falan çok yoruldular zaten. Ya at hocam bir sahaya ki yani Okan Hoca sadece Okan Hoca eleştirisi gibi olmasın. Ben Okan Hoca insan olarak da severim. Elbette eksikleri, şeyleri herkesin vardır. Onun da vardır. Ya kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum. Ama bu düzeydeki bir transferi bile sahaya atma cesareti gösteremeyecekse teknik adamlarımız, yarışmacı teknik adamlarımız, biz futbolumuzu nasıl geliştireceğiz? Yani sadece o konu dedi ki hiçbir yarışmacı hoca, kendilerine göre yarışmacı diyorlar, gençleri sahaya atıp sorumluluk almak istemiyorlar. Niye? Camialar ille de kazanmak istiyorlar. Yani sen bir oyunu kaybettiğin zaman, bir oyunu kaybettin diyelim, Arda'yı kazandı Galatasaray. Galatasaray taraftarının %90-95'i diyecek ki ya bana ne Arda'yı kazanmak, da sen bana maçı kazanacaksın. Onun için eleştirecekler hoca. Hoca da bunun farkında. Demek ki kültürel altyapıyı, kültürel dokuyu bir değiştirmemiz lazım. Futbol denen oyunun algılanma biçiminde bizim bir sorunumuz, hastalığımız var. Bunu aşamadıkça da işte şimdi burada Mehmet'le ben hocaya yükleniyoruz. Başkası gidecek, oyuncuya yüklenecek. Kimse temel sorunun bir yapısal sorun olduğunu konuşmak istemiyor. Çünkü yapısal bir sorun olduğunu söylediğimizde bütün yaptığımız işleri bütün masayı olduğu gibi temizleyip yeniden başlamamız gerekiyor. O da kimsenin işine gelmiyor maalesef.
1: Yani dediğim gibi uzun zamandır Galatasaray'da isimler aynı. Çok da değişen bir nokta olmuyor. Can Uzun, Camavinga, Bruno Fernandes, Leao.
0: Ben Galatasaray yönetiminin aklında bazı isimlerin olduğuna eminim. Bilmiyorum kim olduğunu. Mehmet'in Galatasaray'ın ilk ciddi maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçı yani.
2: Eylül 8.
0: Eylül 5 mi?
2: Eylül 8 diye biliyorum.
0: Eylül 8. Galatasaray Eylül 8'e kadar bekleyebilir. Eylül'ün başına kadar. Yani ben Eylül'ün başına kadar.
2: Evet 8-9 Eylül.
0: Galatasaray o da bilmiyorum direkt gruplardan başlıyor değil mi Mehmet?
2: Tabii tabii.
0: Mesela ilk maç sallıyorum içeride şeyle Banik Ostrava eski takım olduğu için. O maçı bile geçmeyi düşünebilir Galatasaray. Yani doğru transferi uygun maliyete alabilmek için Galatasaray yönetiminin bence biraz bekleme tolerasyonu var yani. Ben camianın çok fazla baskı yapmasını da çok doğru bulmuyorum.
1: Şimdi biraz şöyle Selahattin abi, geçen yıl da Galatasaray son şampiyondu, 3 yıl üst üste şampiyon olmuştu ama transferde hemen sahneye imza attırdı. Şimdi böyle bir transfer başlangıcından sonra tamam bu sene hani Dünya Kupası falan vardı, aynı yaz değil ama haliyle taraftar başka bir şey bekledi. Yani bence Ugo Çukwu hamlesinin yanına bir tane daha biraz erken bir hamle olsaydı bugün çok fazla bu yani konular konuşulurdu.
2: Geçen sene taraftar sustu çünkü 75 milyon euroyu Osimhen'in bonservisini aldı. Hmm. Yani o süreç 1,5-2 ay sürdü. Çok mu? 75 milyon euroyu bir günde bitiremezsin tabii. O transfer tabii ki 1,5-2 ay sürecek. Biraz Osimhen geçen sezon taraftarı frenledi ama tam Fenerbahçe'nin Ederson'u transfer ettiği gün çatlak sesler yükselecekti. Uğurcan'ı transfer etti Galatasaray. Uğurcan ve İlkay aynı gün. Ya biraz dediğim gibi işin kadro kısmı. Benim hala itirazım şu. Transfer yapmak durumunda değilsiniz, zorunda değilsiniz. Hala Selahattin abiyle hemfikirim. Kaybedilmiş gün yok. Plan istersin. Yani ben hala ısrarlıyım. Icardi ile sınırlı kalmamaydı. İsim de vereyim. İlkay, Kaan Ayhan, Günay, Lemine'ye de ekleyeyim sözleşmesi bittiyse. Değiştirin. Sanchez mi? Kalsın ama 30 milyon euro üstü teklif varsa da 30 yaşındaki stoperi satacaksın.
0: 25 de gelse satacaksın ya. 25 de yani onlar az paralı. İşte, dünyada kaç stoperler kaç para yapıyor ki dünyada? Kaç paraya gidiyor bir stoper? Yani bilmiyorum Real bir yakın zamanda kimseye aldı mı 50 milyon
2: euro? Ya da
0: aldı.
2: Bu 5 ismi sayıyorum.
0: Kaça? Konate'yi mi aldı? Liverpool'da

0: Onatiyim.
1: Evet. Bonservis.
0: Kim yaptı bu? Kim buna karar? Liverpool'un defansının üstüne eden Konate'ydi ya. Hatta Kerem'e de dedim, Kerem git Liverpool'lu ya. İşte bu sene iyi başlıyor dedim ki, sezon başı, geçen sezon başı. Ya defansta Konate yok mu? Var dedim ya, en iyi bir 8. olursunuz. Kaçıncı oldu Liverpool bilmiyorum da. Şimdi
1: ilk 5 değil.
0: Real Madrid mi aldı Konate'yi? Vallahi helal olsun. Real Madrid. Çok iyi menajeri varmış. Aa, Jose Hoca Mourinho. Da Mourinho aldı.
1: Ben şunu da ekleyeyim bu arada. Bu oyuncuları, bu saydığım oyuncuları göndermesi gerekti Galatasaray'ın. Artı Torreira ve Abdülkerim'in de süreleri niye hesaplamaları gerek artık? Bu sezon çok net ekonomik kullanımları gerek.
2: Peki şunu sorayım Mehmet sana. Şimdi Galatasaray'ın ideal 11'ine baktığımızda zaten bir tek Ugo Çukwu eklemesiyle, yani kalede Uğurcan, sağda Şalay, solda Jakob, stoperler Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Ugo Çukwu. Sağda Sané, solda Barış, önde Osimhen.
1: Ben yani Saray'ı koyuyorum ilk 11'e.
2: Saray'ı ben de koydum ya. Sadece saymadım.
1: Tamam.
2: Sara bende
1: 10 numara. Var. 10 numara boş şu an.
2: Ya yani şöyle, o da dediğim gibi Ugo Çukwu, Torreira, Sara bence iyi bir üçlü baktığımızda. Çünkü Sara o 10 numara meziyetlerine de sahip olan bir oyuncu aynı zamanda. Bu kadro bugünden bakılınca sence Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın yenilenmiş kadrosuyla ya da Trabzonspor'un yenilenmiş kadrosuyla birlikte sen hala şampiyonluk yarışında bu kadronun en büyük favori olduğunu söyler misin?
1: Geçmiş sezonlar kadar ağır favori değil Galatasaray. Ağır favoriyi şöyle özetleyeyim. Ben diğer takımlardan oyuncu almazdım Galatasaray kadrosuna. Artık geçen sezonla birlikte zaten hani örnek vereyim, Orkun Galatasaray'da isterim. Örnek Trabzonspor'dan Pina'yı isterim sağ bek. Olay isterdim yani, sayı çok çoğal için Fenerbahçe'nin mevcut
0: kadrosu. Bu sezon sonunda Bouchard'ı da isteyeceksiniz.
1: Greenwood. Sané'den daha çok skor garantisi vaat ediyor baktığında.
0: Tabii.
1: Yine Leslie Gochuk'u mu, hani Gendozi mi baktığında, hani Gendozi de sonuçta 99 doğumlu.
2: Evet evet.
1: Artık o sayı biraz, yani o makas kapandı Galatasaray'ın rakipleriyle aslında. Endişe bu. Ve 4 senelik doymuşluk diyebilirsin, o aç oyuncu
0: bıkınlık.
1: Önemli.
0: Ya oyuncunun bıkması gayet doğal ya. Hep yani bıkarsın, hep birinci, hep şampiyon. Kadroyu yenilersen devamını getirebilirsin kurumsal olarak. Ama Galatasaray sanki o kadro yenilemesini çok şimdiye kadar yapmadı.
1: Şimdi 8 Şampiyonlar Ligi maçında lige dönüşleri nasıl olacak?
0: Tabii.
1: Bu da bir handikap Galatasaray açısından.
0: Ki Galatasaray geçen sezonki başarının da altında kalma ihtimali var. Oyuncu altında kalmamak için tabii daha fazla motive olacak. Her fazla motivasyon sana pozitif dönüş yapmaz. Bazen negatif dönüş olur. O yüzden Galatasaray'ın ilk 11'de Mehmet'in de işaret ettiği gibi böyle 4-5 tane yeni taze kana ihtiyacı var. Böyle hem de şey oyuncu, provokatif oyuncuya lazım bir iki tane. Hani Melo tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Hem oyunu doğru oynayacak, hem uyuyan takımı zaman zaman uyandıracak. Yani ama Galatasaray, senin sorunun cevabını veriyorum ben de işte böylece. Galatasaray ağır favori olarak sezona başlayamaz. Geride kalan 4 sezon gibi. Ama Galatasaray sonuçta bu. %25 zaten doğal olarak şampiyonluk şansı var. Ben oyun üzerine katarak geldiği için önümüzdeki sezon için en büyük şampiyonluk adayının Trabzonspor olduğunu düşünüyorum net olarak. Duygusal bir şeyleri de söylemiyorum çünkü Trabzonspor bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Onun üzerine koyacak. Su basman tamam. İlginç. Eğer üzerine konan kirişler, sütunlar sağlamsa, doğru olursa Trabzonspor'un daha önde olacağını düşünüyorum.
2: Şöyle ilginç bir veriye ulaştım. Onu çok beklemiyordum.
0: Yapma ya.
2: Vallahi beklemiyordum.
0: Yapma ya. Bunu çözemedim.
2: 2011-2012 ile 2019-2020 yılları arasında Juventus üst üste 9 sezon şampiyon oldu. Ki o dönemden önce Fransa'da Olympique Lyon var. Üst üste 8 şampiyonluk. Şunu merak ettim, baktım. Kaç tane oyuncu transferi yapmış bu 9 sezon?
0: 9 sezonda.
2: Boyunca Juventus yazları. Var mı bir tahmininiz?
1: 9 kere 5, 45 desek 40.
2: 40.
0: 30.
2: 144.
1: Ciddi misin?
2: Gerçekten 144 transfer yapmış Juventus. Hem buna şu da dahil tabii ki. Yani bunun bir 45-50'sini ya da 60'ını o dönemler hatırla işte
1: alıp kiralıyorlar.
2: Alıyorlar, hiç oynatmadan kiralıyorlar falan. Yani bunlara da kontenjan var ama 144 transfer de çok acayip bir sayı.
1: Sen de bu sefer benim aklımdakileri şöyle okudum. Ben iki gündür bu benzetmeyi hatırlatıyorum izleyicilere. Galatasaray, Bayern Münih, Galatasaray, Bayern Münih benzetmesi. Ben de diyorum ki Juventus'a benzeyebilir Galatasaray. O Juventus işte aslında senin sonra cevap olsun. 9 sezonda 140 oyuncu alırsan şampiyonluğu ilk kaybettiğinde 7 sene
0: kendine gelemez.
1: İlk 3 dışında kalırsın. Napoli, Milan,

0: İnter oldu şampiyon.
1: Tabii hala gelemedi.
0: Galatasaray da çok transfer yaptı. Geçen sezon frenledi. Sayısı olarak az transfer yaptırıyoruz ama ara transfer kiralıklarla 5 hamle. Ne yaptın? Rakam olarak 75 Osimhen'e verirken 30 Uğurcan, 30 Singo. Ya biraz fazla risk aldı. Tamamen sportif başarıya bağımlısın şu an.
2: Yani o süreçte tabii Juventus İtalya bahis operasyonlarının fazlaca olduğu yerler. Transferin de bolca olmasına özellikle istiyorlar ki köpürsün, herkes faydalansın, nemalansın bu işten. Asıl o süreçte kimlerin, tabii bunu bizim öğrenme şansımız yok, kimlerin vurgun yaptığını öğrenmek lazım.
3: 2015-2016'da şampiyon kadroya 24 transfer yapmışlar ya. Çok acayip bir şey yani.
0: Evet. İki tane Şampiyon Ligi finalleri var o tarihlerde. Barça'ya ve Real'e kaybettiler.
3: Sürekli yenilenerek, onlara da biraz yenilenerek, bak iki saat sonundaki yorgunluk seviyesi bu olsa gerek değişmişler diyelim. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Son saat için saat başında yeniden karşınızda olacağız.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
5: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Son saatin içerisindeyiz. Fenerbahçe ile başlayacağız bu saate. Fenerbahçe bir yandan Gornik maçının revanşına hazırlanıyor. Bir yandan da tabii ki Fenerbahçe'de transferde hız kazanmış durumda. Transfer sadece gelenler olarak değil, aynı zamanda gidecek oyuncular anlamında da değerlendirmek lazım tabii ki. Çünkü kalabalık bir kadrosu var Mehmet Fenerbahçe'nin. Yani hem yerli hem de yabancı oyuncu noktasında ayrılması muhtemel birçok isim var. Hem bu ayrılıklar yaşanacak Fenerbahçe'de, hem de hala beklenen bir santrafor transferi var.
1: İlk maçtaki sonucu çok takılmıyorum. Hani Beşiktaş'ın rakibiyle bir tutmuyorum Midland'la, Polonya ekibini.
0: Midland bence çok daha iyi bir takım Gornik'te.
1: Doğru. Gornik...
0: Jabre.
1: Ha, Jabre doğru. Podolski'nin işte evet, artık evet. Ortağı oldu takım diyeceğiz. En son
0: %86'sına sahip.
1: Futbolu bıraktı takımda. Orada noktalamış, öyle kalmış aklımda. Polonya'daki maç daha da rahat geçebilir. Buradaki maça geleceksek Talişka'nın frikik golü diyeceğiz. Birkaç direkten dönen top var ama problem şuydu tabii. Çok top Fenerbahçe'de kaldı. Bartu iyi gözüktü biraz. Gendozi'nin de yükü çekmesiyle diyeceğiz. Ama örnek İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürk oldu. Kötü başladı. Onu söyleyebiliriz yani. İyi bulmadım performansını. Muhakkak Vedat Muriç'in dönüşü olumlu etkileyecek o kenar forvet oynayan oyuncuları. Artı Greenwood önemli bir transfer ama sen aslında izah etmeye çalıştın. Yani bir önceki Aspor yayınına dile getirmiştim. Ben çok işin matematik kısmını işin çok içinden karışık. Çıkamıyorum. Yani 10 yabancı hangisi olacak? Ve tekrar söylüyorum yani en sondan gidelim. Vedat Muriç yeni transfer. Greenwood yeni transfer. Bu ikisi, tamam. Bu ikisi de dokunamazsın. Hı-hı. Ön tarafta da Asensio'ya da dokunma. Müthiş bir oyuncu Asensio. Gendozi'ye dokunma. 4 etti. 2 tane stoperen dokunmayacaksın tabii ki Skriniar'la. Ake'ye 6 ama diğer 4 yabancı kim olacak? Örnek Semedo olacak mı? Osterwold'i sol bekleme değerlendireceksin.

0: Ederson evet, kalacak
1: yabancı
0: mı?
1: Yabancı oyuncular ekrana geldi.
0: Talisca kalacak mı? Bir kere Fred'le Kante'den biri kalır. Yer kalmıyor. Baktığında Mustafa'ya zaten bu denklemde yer yok ki. Mustafa muhtemelen ayrılacak, öyle gözüküyor. Bu önemli. Diğer yerli oyunculardan tekrar söyleyeyim. İrfan Can'ın performansını beğenmedim. Cengiz ne olur bilemiyoruz. Oğuz Aydın bakalım, İsmail Kartal'la şans bulacak. Çünkü Mourinho, Tedesco'yla çok banko bir olun. Bir tek Mourinho'nun üçlü oynadığı zamanlar Kostiç'le birlikte kanat bek. Orada bir düzenli
2: verim bulmuştu.
0: Fenerbahçe dedi ki bu kadro matematiği açıkçası İsmail Kartal'ın tercihini merak ediyorum ama dışarıdan bir göz şöyle yorumlayayım. İkinci gelişi Pereira'nın yerine gelmişti. Trabzonspor çok araya açmıştı. İsmail Kartal hem Mesut Özil hem Ozan Tufan'ı gönderip öyle İrfan Can'a sahiç liderle verip iyi bir takım oluşturmuştu ve sezonun finaline doğru Trabzonspor'a bayağı yaklaşmıştı Fenerbahçe.
3: 4 maçta olsa tamamdı.
0: Üçüncü gelişini hatırlatalım Selahattin abi. Ceko Lutadiş takım. Orada da bir pozitif havası vardı ama bu sefer öyle çok İsmail Kartal'ın öyle bir olumlu rüzgar, olumlu etkisinden biraz fazla kendini açıklamaya zorunda hissediyor. Hoca basın toplantılarında hani o vücut dilinin kendini ifade etmenin önemini görüyoruz. Bu noktalar biraz eksi yazmış İsmail Hoca. Benim nacizane görüşüm bu. Son maçın ardından da zaten bir 12+2 açıklaması yaptı. Zaten Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Han açıkladı.
2: Değişmeyecek dedi.
0: Ben hep de örnek veriyorum yani Galatasaray Leslie Goçku'ya 10+4 olduğu için bence o paraları bağladı. Artık bu saatten sonra çok değişebileceğini düşünmüyorum. Nasıl bir kadro çıkacak merak ediyorum açıkçası Fenerbahçe'de. Ve bu sefer de Şampiyon Ligi şansı fazlasıyla var.
2: Var.
0: Yani öyle Benfica'lar, Monaco'lar, Shakhtar'lar yok o yolda.
3: Buradan sonra olası rakipler belli mi?
0: En son Lyon belli. Çıkabilir. Onu biliyorum.
2: Lyon belki biraz ama Fenerbahçe-Lyon eşleşmesinde yani Lyon'da çok büyük favori olmaz. Hatta tabii. Bence Fenerbahçe bir miktarda yani %51 diyelim. Hadi ya da %55 favori olur.
3: O dönemki form durumları da çünkü herhalde en az 1-2 aylık bir süreç bu.
2: Bir ay sonra.
3: Bir aylık. Yani o dönemki form durumları da önemli. Ama Mehmet'in dediği gibi Şampiyonlar Ligi şansı, gruplara kalma şansı yüksek benim. Onu kullanabilirse.
2: Fenerbahçe Sturm Graz'da oynayacak abi. Yani Sturm Graz
0: biraz zor ilk maçı kazandı 2-0.
2: Turunun galibi ama 4-0 kazandı. 4-0 için oldu. İlk maçı.
3: Sonra Sturm Graz olacak. Sonra bir eleme turu.
2: Sonra bir eleme turu daha var.
3: 3 tane 3 eleme evet. Turu. Çok. Infantino ile konuşursa halledilir aslında. Türkiye için bir iyilik, bir kolaylık yapamaz mı diye.
2: İstediğini yapıyor.
3: Uygun miktarda bir sunum yaparsan Infantino her şeyi yapar ya. Şeyin İspanya'nın şampiyonluk onaylandı değil mi?
2: Onaylandı. Bir sıkıntı yok.
3: Demek ki yeterli teklif
2: ama daha belli olmaz. Bir sonraki şampiyonaya kadar bakmak lazım. Yani şimdi Fred ne olursa olsun muhtemelen yollar ayrılır gibi konuşuluyordu ama İsmail Hoca'nın çok Fred'i bırakmaya niyetli olmadığını biliyoruz. Açıklamalar da o yönde değil.
3: İyi de 44 oyuncu var. 14 fazla yabancı mı var? Kim gidecek?
2: Semedo çok iyi başladı. Hoca Osterwolde'yi kullanmak istiyor. İki rotasyonda birden hem sol bek hem stoper ama yani böyle olunca da soru şu.
0: Talisca'ya da yer kalmıyor.
2: Talisca golü attı.
3: Ya golü attı diye.
2: Hayır şöyle yani şöyle bakılıyor ya. Ya göndereceksin belki Talisca'yı ama bak böyle maçın kilitlendiği anda da hani böyle her zaman için bir tane skor gücüm var diye. Ona da gitmesin deniliyor. Bu sefer de dediğim gibi kim gidecek sorusu ortaya çıkıyor.
3: Yani geçmiş bahar mimozalarının hesabını bu yönetime soracak değiliz. Fenerbahçe yıllardır yapıla gelen, süre gelen hataların bedeliyle ödemek durumunda şu anda. O elinde ne diyelim elinde patlayan 10 tane neredeyse yabancı oyuncu var. Bunlar alınmışlar zamanında. Gönderemiyorsun. Öyle sözleşmeler verilmiş oyuncu da gitmek istemiyor. Oyuncuları suçlayacak halimiz yok herhalde. Sözleşme vermişsin o da imzalamış. Adam kendi kurur düzenini bozmuş. Kalkmış senin ülkene gelmiş. Niye? Ona bir şey vaat ediyorsun. O da onu bekliyor doğal olarak. Onların bir şeyi yok, bir hatası yok bunda. Planlama hatası yine Fenerbahçe'de de. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe'de kendilerine özgü bir panik havası var. Panik ostrağı havası var. Galatasaray'ın son 4 yıldaki şampiyonluklarından dolayı Trabzonspor'un da son 4 yılda bir şampiyonluğu var. Onların bir teselli payları var, yanlış yapma şeyleri var diyelim. Ama Beşiktaş ve Galatasaray büyüklüklerinin gerektirdiği sonuçları alamamadıkları düşüncesiyle ki Fenerbahçe son 14 yıldır şampiyon olamıyor. Herhalde 10 tanesinde ikinci olmuştur yani. Nasıl başarısızlıksa bu. Çünkü bizde sadece şampiyonluk başarı sayılıyor maalesef. Yani bir tarafından bakarsan çok da başarısız değildi diyebilirsin yani. Futbola biraz istatistik penceresinden bakanlar için. Ama şimdi İsmail Hoca'nın mıdır bu oyunculardan bir an önce kurtulma sorunu, yönetimlerin mi? Asıl cevabını vermemiz gereken soru bu. İsmail Hoca sonuçta 44 oyuncuyla birlikte kamp yapmak istemez herhalde. Hiçbir o kampın bir verimliliğinden de söz edilemez. Yani 30 kişiye indirmek zorunda herhalde Fenerbahçe'de kamp kadrosunu. Herhalde ideali 26-32 falan. Ama bütün takımlarımız, Trabzonspor'da kafile olarak gittiler şeye, Avustralya'ya. 60 kişi mi ne var kafilede yani? 30 oyuncu, 30 idareci falan yani, kavimler göçü gibi yani. Oyuncuları alıyorsun, getirmek gerekiyor, getiriyorsun. Yani yönetimler zamanında tavır alıp hocaya, diyelim ki hocam al sana bu sezonun oyuncu kadrosu 30, işi de transfer hakkım var 32 kişi demesi lazım. Bu teknik adamların işi değil. İsmail Hoca'nın da İşte 12 artı 2 işte o kuralla ilgili görüş beyanının arkasında aslında bu çaresizlik de var aslında. Belki de kendi yönetimine de mesaj veriyor. Artık bir an önce gönderilecekleri gönderelim. Çünkü federasyonun bu kuralı değiştirmeyeceğini biz geçen sezonun sonunda bile söyledik. Şimdi sezon bitti çünkü İstanbul takımları başladılar işte. Şöyle bu kural canımızı sıkıyor, böyle sıkıntıya sokuyor bizi. Bu kuralın işleyeceği bir yıl önceden kararı verilmiş, yeni bir karar değil ki bu. Niye şey gibi, nasılsa biz ne istersek Türkiye Futbol Federasyonu da o kararı alacaktır. Galat'ı kabule dönüşmüş yanlış Galat, bildiğin gibi. Genel kabul görmüş yanlışlara Galat diyoruz. O bir kabulleniş gibi, nasılsa biz bunu değiştiririz diye federasyona baskı yapıyorlar. Ama işte federasyon başkanı da diyor ki ben sizin eski federasyon başkanınıza benzemem. Ben bir karar aldıysam o karar devam edecek dedi ve hala şimdiye kadar arkasında durdu. Son Kulüpler Birliği toplantısında da işte Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği Başkanı olarak onu talep olarak getirdi, ama Ertuğrul Doğan da onu talep olarak getirirken kabul edilmeyeceğini aslında biliyordu. Belki kendi içinden, kalbinden de şunu diyordur yani, biz bu kurala göre transferleri yapıyoruz. Siz de öyle yapsaydınız niye bizi zorluyorsun? Sanki yeni bir şeymiş gibi federasyonu baskı altına almak da çok doğru bir şey değil. Kaldı ki hep söyledim. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aynı fikirde olduğunu biliyoruz yani. Biraz Türk oyuncuları milli maçlarda marş okuyan adamımız kalmayacak ki uluslararası maçlarda. Birazcık buna dikkat edelim, biraz özen gösterelim dediği bilgisi de var bizde. O yüzden kulüplerimizin enerjilerinin vaat ettiği şekliyle yönetilebiliyor olması gerekiyor artık. Ama bu da sadece işte Galatasaray yönetimi 4 yıldır devam ediyor değil mi? Şu an en eski yönetim onlar. Ertuğrul Doğan da kurumsal devamlılık açısından benzer bir şey söylenebilir. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri için, yönetimlerine yönelik eleştirileri de biraz insaflı davranmak zorunda hissediyor insan kendini. Çünkü yeni geldiler bunlar. Geldiklerinde zaten ellerinde bir kamyon dolusu neredeyse işe yaramaz oyuncu var. Sağa sola kiralık yolluyorsun, maaşını da kendin veriyorsun. Nasıl olacak bu işler, nasıl yürüyecek? Bu kadar kötü planlama olur mu ya? Yani Nisan 2022'de spor yasası çıktı. Kimse yasaya uymuyor ya. Yasayı kimse umursamıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Savcılar mavzular duymuyorlar mı? Görmüyorlar mı? Bir önceki yasaya göre 2407 sayılı bir yasa ya da 7405 sayılı mı? Öyle bir rakamlarla aram çok iyi değil. O yasaya göre kulüpler bir önceki yıllarının brüt giderlerinin %10'undan fazlasını harcayamazlar. Bir tane uyan kulüp var mı bunun? Yasanın sahibi kim? Yasayı yapanlar yasalarına niye sahip çıkmıyor? Yapmayın o zaman yasaları. Kulüpleri madem böyle körleşeceksiniz, o zaman yasaları yapmayın. Ya şu anda bir kişi, bir savcı çıksa dese ki 62-22'ye göre ya da 7405'e göre herkes suç işliyor, işlem başlatsa kimsenin itiraz edecek bir gram haklı argümanı yok ya. Yasa orada da çok net. Ama bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, bırakınız kulüplerin üzerinden geçsinler düzeyini yaşıyoruz biz şu anda. Ya bu takımlar halkların takımları, halkın takımları. Ama yöneticiler istedikleri transferleri yapıyorlar, sonra da bırakıp gidiyorlar. Çünkü sorumluluk onların değil. Oysa yasaya göre sorumluluk da kulüp başkanlarının. Yani harcadığından %10 mu 20 mi ne, gelirinden %10 ya da 20 fazlasını harcayabiliyorsun. O da genel kuruldan, evet. Genel kuruldan yetki alarak o 10'luk 20'lik oranı %50'ye çıkarabiliyorsun bir seferliğine. O da genel kurulu ilkisi gerekiyor. Ama yasayı uygulayan yok, yasayı takan yok. Ne oluyor? Kulüplerimiz 30 milyar borcu var Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin.

0: Ortalama 30 diyorum yani. 30'ar milyarlık daha transferler yapılıyor neredeyse. Karşılığı yok. Nereden alacağız yani? Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursan sezonu kurtarabiliyorsun. Orada sezonu kurtarıyorsun. Çünkü bir oyuncuyla bir sözleşme yapılıyor. 5 yıllık sözleşme, 4 yıllık sözleşme yapıyorsun. Sen sadece sözleşme dönemi birinci yılı için verdiğin parayı giderhanesine yazıyorsun. 200 milyon euroyu aldın ya, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldun, 200 milyon euro gelirim var. Sonraki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yine alırsan masrafları kurtarabiliyorsun. Çünkü oyuncuya yaptığın sözleşme 3 yıllık, 4 yıllık, her yıl yeniden veriyorsun. 21 milyon euro maaş veriyoruz ya biz bir oyuncuya. Tabii şimdi millet ekran başında diyor ki Selahattin Kınalı'ya kalmış derdi kulüplerin paralarının. Ben halkın yanında duruyorum. Halkın futbolunun, halkın sporunun yanında durmaya çalışıyorum ve şey için çok başarılı oldular. İşte eğlenelim, alkışlanalım duygusuyla, ben o duygulara aç bir insan değilim. Hiçbir kulübümüzde o açlıkta olduğunu düşünmüyorum yani. O birikimleri var yani. Kalender bir şekilde şampiyonluğu da, hüznü de, hazzı da yaşayabilecek kültürleri olduğuna inanıyorum ben bunların. Ama sırf dönemin yöneticileri kendi varlıklarını ya da kendi iktidar alanlarını daim kılmak, kaim kılmak için ya da tahkim etmek için ben kulüpleri kullandıklarını düşünüyorum. İşlerinde iyi niyetler elbette var. Yani bunu nasıl iyi niyet okuyamayız ki? Ama yaptıkları işlerden yapılacak işlerin sonuç vermeyişi halinde doğabilecek olumsuz sonuçları çok umursamadıklarını görüyorum. Ben ve beni rahatsız eden bu. Yoksa oyuncuların hepsi şahane oyuncular yani. Greenwood belki de ligimizde göreceğimiz en verimli sağ açık olacak mesela. Sağ açık, sol açık. O tipik bir santfor değil biliyorsunuz. O sağ açık pozisyonda santfor kadar sayı üretiyor, gol üretiyor, asist üretiyor. Kimin itirazı olabilir? Ama 20 milyon euro maaşla bilmiyorum onun maaşı ne kadar da. Ya 15-20 milyon euro. Trossard'a 12 milyon maaş vereceğiz?
1: Yok 6,5.
0: Trossard'a 6,5. 12 milyon ha Salah'a. Ya Salah'a 12 milyon, 100 milyon euro yıllık maaş bütçen, gelir ne kadar? Türkiye Ligi'ni kazansan 10 milyon alıyorsun. 10-15 milyon mu ne? Hadi 15'te 20'de Avrupa'dan gelsin. Bir yere kadar gittik. 30-35. Her yıl sportif başarı geldiğinde Galatasaray gibi kombineleri satarsın, locaları satarsın. Başarısızlık olduğunda ne olacak? Bu da işin doğasında var. Türkiye'de 4 tane büyük takım var. Pastayı genellikle aralarında bölüşüyorlar. Ne kadar gelir varsa Trabzon en az pay alıyor. %10'unu alıyor diyelim. Ya da %5'ini alıyor. Kalan %90'ı İstanbul'un 3 büyük kulübü aralarında bölüşüyor. Genel pastanın büyüklüğü de belli. Selahattin Kınalı konuşsun dursun. Hiçbir karşılığı yok.
2: Valla şöyle abi. Şimdi bu mali kısım zaten hani artık yıllardır olan ve
0: yani ama kimse konuşmuyor.
2: Ne kadar konuşursak konuşalım yakın zamanda da çok çözüme ulaşacak bir konu değil açıkçası. Ama sayısal kısım da çok sıkıntılı. Bak mali kısmı geride bırakıyorum Fenerbahçe'de. İşte az önce Mehmet'le de yaptık matematiği. Sen de işin içinden çıkamıyorsun. İsmail Hoca da çıkamıyor ki 12 artı 2 hani belki oraya döner diye bir talep ya da umut vaat ediyor diye. Yani umut istiyor. Ama o da olmayacak. 10 artı 4 olacak. Şimdi beklenen bir santrafor transfer var Fenerbahçe'de.
0: Girasi.
2: Girasi. Başka isimler hani yazılıyor, çiziliyor. Ederson'un hala kararını bilmiyoruz. Yani Fenerbahçe Ederson'a devam etmek istiyor ama Ederson istiyor mu istemiyor mu o hala belirsiz görünüyor. Orada bir Ederson ayrılığı olursa ben Fenerbahçe'nin yine yabancı bir eldivenle devam edeceğini muhtemelen tahmin ediyorum. Şimdi böyle noktalara baktığında ya da sol kanatta Kerem çok hani yeni sezon için de umut vermedi ilk maçta. Şimdi Leao konuşuluyor. Tamam hani bu isimler gelecek. Almakta bir problem yok da sayısal olaraktan listeye nasıl yazacaksın? Burası çok sıkıntılı görünüyor açıkçası.
1: Yazamazsın. Yok yer kalmıyor, ben tekrar söyledim.
2: Mehmet, bir de her yeni imzada ayrılacak olan oyuncularla da ilgili planlamada oyuncuların eline koz vermiş oluyorsun yani.
1: Çok en basit örnek yani. Gorbik Zabse ile oynanan ilk maçtaki kadroyu düşün Ömer. Bartu olmayacak. Fred olmayacak.
0: Ki Bartu çıkıyor oynadı mesela.
1: Bartu sahanda en iyisiydi.
0: Evet.
1: İrfan Can olmaz ideal 11'de. Forvet'in, santrafor'un Talişko olmayacak. Yani kadroyu yine değiştireceksin aslında baktığımızda. Tekrar söylüyorum, ben rövanşlı daha rahat geçeceğini düşünüyorum Fenerbahçe açısından ama çok yani pozitif bir havadan söz edemem. Yani şöyle, Saadettin Saran'ı Aziz Yıldırım'la kıyaslayacak değilim ama nispeten Tedesco ile Saadettin Saran o negatif havayı dağıtmıştı bence Ali Koç, evet. Mourinho sonrası. Şimdi benzerini Fenerbahçe'de

0: 18 yıldır İsmail Kartal'dan bekledi Fenerbahçeliler. Keza yine bir Greenwood evet bir hava getirdi ama bakalım hani Beşiktaş mesela biraz daha şu an pozitif görüyorum ben. Onu söyleyeyim. Galatasaray gibi Fenerbahçe'nin de işini kolay görmüyorum. Yani işin kadro matematiği çok zorlayacak. Artı tabii buna paralel çok iyi başlamak durumunda Fenerbahçe. Yani İsmail Kartal 3. gelişinde o rüzgarı Jesus sonrası öyle yakalamıştı. Bir 18-19 maçlık serisi vardı. Hatta Trabzonspor Abdullah Avcı'yla Avrupa'da da çok elemeleri kazanmıştı. Yine grup aşamasını kazanmış konferanstaydı o sezon Fenerbahçe. Hatta işte Olympiakos'ta çeyrek finalde
1: o sezon
0: elenip o serüven bitmişti. Kolay görmüyorum hani nasıl bir oyunu inşa edecek. İşte sen de söylüyorsun Osterwolde mi olacak pek? Brown artı 4'ü uyuyor. Şöyle yani ben söyleyeyim. İdeal kadrosunu kestiremiyorum Fenerbahçe'nin.
1: Kimsenin pek konuşmadığı kesin gider dedi Diego Carlos mesela kalırsa ben şaşırmam planlamaya göre.
0: Ben şaşırırım artı 4 değer yok.
2: Yer yok nasıl olacak? Artık kalması de için sallıyorum. Asensio'yu göndermen gerekiyor. Hı? Sallıyorum mesela. Asensio ya da Gündüz'ü falan biri. Beklenmedik biri şöyle gidecek ki beklenmedik biri kadroda yer bulsun.
1: Doğru. Doğru. Şimdi Muric, Greenwood. Bence bunlar zaten tamam. Asensio tamam. 3, Ake 4, Skriniar 5, Gündüz'ü Kante 6, 7. Ederson 8.
0: Kaleci sonuçta. Ve yani sana katılıyorum. Ederson olmazsa da Berke dışında Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak birinci kaleci yok. Altay olmaz. 3 sene önce gönderdiğin Altay daha geriye gitti. 3 senede 20 maçı var United'da. Üstüne Mert koyamadı. Mert bence birinci kaleci olamaz Fenerbahçe'nin.
2: Ya Mert Fenerbahçe lig oyunlarında idare eder. Mert iyi bir kaleci. Yani panik transferine gerek kalmadan idare eder.
1: Ne
2: bence
1: kadar hani hoca Osterwolde'yi değerlendirmek istese de Semedo çok hocanın beki gibi görünse de ilk maça baktığımızda
0: feragat edebilirsin.
1: Feragat edecek gibi geliyor bana.
2: He, nasıl elimde sağ bekte oynayacak oyuncu var.
1: Şöyle söyleyeyim, Diego Carlos'un performansına bakıp da Osterwolde gitsin Carlos kalsın değerlendirmesi değil benimki ama Osterwolde'ye gelen yüksek bir teklif. Elimde hem sol stoperi oynayabilen hem de sağ stoperi oynayabilen bir Diego Carlos varken belki o kalsın denilebilir.
2: Yüksek yani teklif olursa bu söz konusu olabilir. Makul de olur, akıllıca da olur ama yani şu an Fenerbahçe'nin yapacağı en acil transfer 5 oyuncuyu gönderme transferi. En acil ve taraftarı mutlu edecek transfer bu olur. Yani şu 4-5 oyuncuyu bir anda gönderse Fenerbahçe taraftar bayram edecek yani. Ve en zor işte bu. Ben yönetimin yerinde olmak istemem gerçekten. Sözleşmelere imza konmuş. Kapı gibi FIFA var arkasında sözleşmelerin. Paşa paşa hepsini ödeyeceksin. İkna edip en az zararla hangisinden çıkabiliyorsa en iyi transferi o olur Fenerbahçe.
0: Çoğunun iyi kontratı var. Livakovic'in, Amrabat'ın. Evet, evet. Yani Fenerbahçe dışında başka takımlarda kontratı var.
2: Oyunculara da yazık Mehmet biliyor musun? Oyuncular da istenmeyen adamlar gibi çıkıyorlar antrenmanlara. Resmen şey yani. Yani oyuncuları da iyice değersizleştiriyorsun böyle olunca da. Sistem otomatik olarak değersizleşiyor oyuncu. Düşünsene antrenmana çıkıyorsun. Medyayı da takip ediyor bunlar. Şeyi görüyorlar menajerleri vasıtasıyla.
1: Mesela
2: bizi istemiyorlar, yollamak istiyorlar. O duyguyla çalışıyorsun.
1: Kısmında ben hani uyduğu için net bir şekilde kalacağını düşünüyordum ama Osterwolde 11 başlayıp da sonradan oyuna Levent Mercan giriyorsa yani Arsı Buran Fenerbahçe'de 3. sol bek konumuna düştüyse sanki onunla da yollar ayrılacak gibi
0: ben tam tersi artı 4'e uyduğu için Brown da kalır, Nene'de kalır, Sidik Şerif de kalır. Sidik Şerif de 3. forvet olur. 3. santrafor olur.
1: Ama Mehmet şöyle bir şey var işte dediğim gibi yani Osterwolde başlıyor. Tamam tabii ki başlayabilir. Arşı Buran her maç 11 başlayacak diye bir durum yok ama Levent yerine yani hoca oyuna bile almıyor.
0: Doğru. Artı santrafor konuşuyoruz. Mesela santrafor şöyle yani almayabilir Fenerbahçe. Bu kadar yabancı sirkülasyon. Talisca'yı tutarsın. Talisca, Vedat Muriç, Sidik Şerif yaparsın. Çünkü arkasındaki Greenwood, Asensio, Kerem tabela yapar.
1: Bu sefer de Fenerbahçe yönetimi bence şunu düşünebilir. Eğer Vedat'ın olası bir sakatlığında yine Fenerbahçe'nin geçen yılki travması tetiklenir çünkü. Yani baktığında ligin ikinci yarısında işte Sidik Şerif neredeyse Fenerbahçe'nin eline kalan tek santrafor gibi oldu bir anda. Şimdi Vedat'ta bir sorun yaşarsa Fenerbahçe Talisca, Sidik, Şerif yine aynı hani hikayeye dönülmüş olacak.
0: Sakat başladı bu arada Vedat.
1: Şu an evet öyle.
0: Dönecek ama.
1: O yüzden ben mutlaka oraya bir santrafor geleceğini düşünüyorum ama hani hep konuştuğumuz şey yani hep aynı yere varıyor tünelin sonu. Tamam imza gelebilir. Gelmesi hatta daha kolay şu anda ama oyuncuları göndermek daha zor.
2: İşte oyuncular gelmeden imza attırsan bir anlamı yok ki. Attırsan ne olacak? Oynatamıyorsun. O zaman ne yapacaksın? Ödeyeceksin maaşlarını, donduracaksın lisanslarını. Yazık değil mi ya bu kadar para? Korkunç paralar çünkü bunlar. Az paralar değil yani.
1: Yani
2: milyon milyon eurolar.
1: Daha burada BKO'lar var, Musabalar var. Valla

0: bilmiyorum ya, tablo çok acayip. Fenerbahçe'de bu anlamda.
1: Fred'i de göndermek durumundasın. Nasır Atletik Mineiro istiyor. Brezilya'da talibi var.
2: Evet, Fred'i Mehmet söyledi. Ben de o ara düşünmedeydim. Yani İrfan Can'ı beğenmedi Mehmet. Ben İrfan Can'la Fred'in hocanla eski iyi oyununun bakiyeleri olduğu için kalabileceklerini düşünüyordum ama son maçta ya Fred yine bir nebze kurtardı ama
1: faul aldı golle.
2: Evet, ama sanki yani teklif de varsa, yani teklif de geliyorsa Mineiro'dan, sanki onlardan çıkılabilir ya da çıkacak Fenerbahçe gibi. Zaten sağ kanatta 6 tane sağ açık
0: var. Övüldü yani. Ama bilmiyorum, şu kadroda Fred'e ben hocanın sezon içinde de çok fazla forma şansı vereceğini düşünmüyorum açıkçası.
2: Çok fazla vermese de Fred düğüm çözen, arayan, araştıran, arkaya koşu atan, top atan, yani inceleri zaman zaman yapan, oyun aklı çok gelişmiş bir adam Fred. Hoca yine de elinde tutabilir ama eğer şey olursa, eğer bir teklif varsa, biraz peki, para da girecekse kasaya.
0: Leao ile ilgili haberimiz var. Bir ona bakalım. Çünkü Leao konusu Fenerbahçe'de ısınmış durumda. Sonrasında bu transferi konuşmaya başlayacağız.
3: Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro ve bonus maddelerinin yer aldığı 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Buna göre sarı lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde ise 1 milyon euro ödeyecek. Portekizli futbolcu için ilk aşamada 40 milyon euroluk bonservisin gündemde olduğu, teklifin bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Haberde Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı. Sarı lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı azaldıktan sonra transfer sürecinin hızlanacağı ifade edildi. 2019 yazında 50 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Leao, geride kalan sezon 31 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti. Portekizli futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Fenerbahçe'ye Leao'ya, Fenerbahçe'nin Leao'ya yaptığı teklifin detayları bu şekilde. Tabii yüksek yine bir bedel ortaya çıkıyor. Milan çıkmak istiyor Leao'dan. Yani ayrılığına izin verecek gibi ama Leao'nun da istekleri yüksek. Yani hem bir bonservis var ortada hem de oyuncunun yıllık maaşı var tabii ki.
1: Ben Leao transferini Türkiye için şöyle kafamda konumlandırıyorum diyeyim. Ağustos'un son haftası olur. Milan oyuncuyu Premier Lig'de veya İtalya için satacak bir kulüp bulamaz. Oyuncu çok mutsuz olur. Nasıl Icardi'de, Osimhen'de bir fırsat doğdu son anda bir kiralama. Yoksa işin diğer kısmında Greenwood'dan daha maliyetli olur.
0: Ben İsmail Hoca'nın ya da Fenerbahçe teknik heyetinin yerinde olsam, önümde eğer Rashford gibi de bir seçenek varsa Leao yerine Rashford'a giderdim. Neden? Hem kanatta Rashford'u oynatabilirsin, hem de Vedat Muriç'in olmadığı noktada ya da bazen ön planda en uç noktada yine Rashford'a sahaya sürebilirsin.
1: Ben Rashford'ın
0: yani daha kullanışlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: İngiliz olması, İngiliz milli takım oyuncusu olması, bir önceki sene Barcelona fena tabela yapmaması, ben çok Rashford'un bu yaşında Türkiye'yi tercih edeceğini düşünüyorum.
0: Şöyle alınabilirlik kısmını hiç hani düşünmeden tabii söyledim bunu. Yani benim önümde Leao ya da Rashford varsa,
1: yok, ben
0: mevcut Fenerbahçe kadrosu için ben Rashford'a giderim.
1: Katılıyorum. Rashford mu Leao mu? Rashford, ama Leao da bu ligin çok üzeri, ama şu var. Kerem var. Ha, Suudi Arabistan'da Kerem'le ilgilenen takımlar var, haberleri görmüştüm. Kerem'i çok çok iyi paraya satarsın. Aynı parayı ama Leao'ya vermek. Yani Leao maliyetli bir oyuncu. Ben maliyetli. Tekrar söylüyorum. Yani orada biraz son dönemdeki o İtalya'dan gelen oyuncuları düşündüğümüzde işte Icardi PSG'den gelse sonuçta İtalya'da düştüğünü ispatlamıştı. Son anda bir fırsat hamlesi, bir kiralık olur. Diğer türlü Greenwood'dan pahalı olur Leao.
0: Risk maliyet oranı Leao'da karşılamıyor. Bak Greenwood'da karşılıyor.
1: Evet.
0: Leao'da karşılamıyor. Yani Leao zaten hani birkaç yıldır sürekli Milan'dan ayrılacak mı ayrılmayacak mı sorusunu sordurtan bir oyuncu.
2: Yani Leao güven veren bir oyuncu değil, onu söyleyelim. Prezentasyon çok güzel, çok yakışıklı. Koştuğu zaman fulleli topla filan ilişkisi çok güzel, çok güzel resim veriyor. Ama kaç gol kaç asist, onlar biraz sorunlu.
0: Teknik adam için de şöyle çok zor bir

0: oyuncu oynatmıyorsun. İşte yani kenarda sıkıntı oluyor. Ne bileyim antrenmanlarda hafta içi sıkıntı oluyor diyeyim.
1: Arkadaşları da pek sevmez böyle oyuncular.
0: Oynatıyorsun. Bu sefer saha içinde sıkıntı oluyor. Şimdi bir tane çok acayip gol atacak. 3 hafta devamı gelmeyecek. 3 hafta sonra bir daha atacak. Bu sefer de bu adam niye daha düzenli oynamıyor falan denilecek. Yani bilmiyorum bana yani Süper Lig'in kalite olarak tabii ki üzerinde bir oyuncu ama en iyi seviyesinde olduğunda en iyi seviyesinde mi ya da en iyi seviyesine çıkacak durumda mı tekrardan? Ben bu konuda çok emin değilim açıkçası.
2: 2022'de Milan'ı şampiyon yapmıştı İbrahimovic'in.
0: Hala onun ekmeğini yiyor zaten.
2: O, ama 4 sezon dediğin doğru. Yavaş yavaş kademeli düşüş başladı. Portekiz milli takımında da öyle çok banko 11 diyemedik. Arada yedek kaldı.
0: Tabii değil zaten artık.
2: O gol attı ama Özbekistan maçı. Bir maç sanki evet, oyuna evet, girip gol attı, öyle kalmış aklımda. Tekrar söylüyorum, öncelik değil Fenerbahçe'de. Ha, Kerem Aktürkoğlu'ndan tabii ki daha iyi oyuncu ama işin mali kısmında Greenwood'dan daha maliyetli olacağı için benim için sürpriz olur şu aşama. Ha, şöyle olur tekrar onu Galatasaray için de hani. Transferin son haftası Milan'da Avrupa'ya gidecek takım bulamaz. Bir kiralama opsiyonu olur. O zaman alınabilecek bir risk ama diğer türlü mali açıdan çok yorar. Hem takım içi mali dengeler hem de işin karakter kısmından yönetmesi zor bir oyuncu.
1: Ne bonservisi ne bekliyor ondan?
2: 50-60 milyon eurodur Seyahatler. Ben çok böyle 30-40 olacağını düşünmüyorum Leao için Milan'ın beklentisini. 30 milyon euro kabul edeceklerini düşünmüyorum şu aşamada.
0: 30'u kabul etmezler. 50 de olmaz. Biraz ortası bulunur gibi.
1: Maaşı ne isteyecek?
2: Maaşta
0: 8 çift, istiyor şu anda.
2: Çift tane yakın olacak.
1: Şu an Musabı ondan daha çok faydalı olur Galatasaray. Şey, Fenerbahçe'ye kalsın. Musabı ondan daha iyi. Çocuk bir geldi. Başlangıç herkes Musabı. İki tane sallandı çocuk, herkes Musabı'yı bir anda göz ardı etti. Ya dur, Türkiye Ligi'ne daha uygun bir oyuncu. Maliyeti 5'te 1. Yani sana Leao'nun vereceğinden fazlasını Musabı verir. Paran da cebinde kalır. Sen almışsın Greenwood'u zaten sağ kenara. Solda bir sürü adamın var ya. Oğuz var elinde, oynatırsın. Kerem oynatırsın. Oynatacak bir sürü adamın var. Bir daha ben Fenerbahçe'nin şu anki futbol aklının Leao'ya o yatırım yapacağını düşünmüyorum ben ya. Yani konuşuluyor. Menajerler öneriyor şu bu ama Fenerbahçe futbol aklı şu an kemiği yüzdürenler o parayı ona bağlamazlar. Elde bu kadar fazla oyuncu varken üstelik.
0: Yani bir de şöyle bir durum var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa sonrasında en azından bir tane bir transfer bırakmak ister. Eylül'den sonrasına bir fırsat transferi, bir yıldız transferi bırakmak ister.
1: Makul, ona o anlaşılır bir şey. Ama o da Leao gibi biri olmamalı.
0: Yok yani önceden şimdi Leao'yu alırsan zaten santrofor'da muhtemelen alacaksın. İşte o yüzden ben Rashford dedim. İki mevkiyi birden kapatıyorsun. Hem de iyi bir şekilde kapatıyorsun.
1: Ama Mehmet de aynı fikirdeyim. Rashford. Doğru. Şu anda Türkiye'ye gelmek için erken. Işte bir 5 sene daha geçsin gelir.
0: Gordon'u aldı.
2: Bir yaşına bakacağım ben Rashford'a. Rashford hala genç diye biliyorum çünkü.
1: 30'lardadır Rashford.
2: Yok ben çok 25-26.
0: Yok yok yok öyle değil sanki ya.
1: 25-26.
2: Hadi 27 olsun.
0: Bilmiyorum, genç görünüyor. Bak lazım.
2: 26.
0: 26 mı? 26.
2: Pardon. Gözleri iyi görmüyor. Sanki. 97 oldu. 28.
0: Tamam.
1: Tamam 5 yılı var işte. 30 işte buradadır.
0: 29 işte.
2: 28 Ekim. 97'li. Ya son Barcelona'daki sezonda Gordon'u tercih etti Barcelona.
0: Evet, evet.
2: Ben Rashford devam eder diye düşünüyordum.
1: Gordon'la 22 İngiliz milli takımı sonrası.
2: O da Arjantin'e gol attı abi. Hmm. İşte Gordon hani, o da ayrı tartışma konusu. Yani Tuel Saka ile Rashford'u tercih etmedi. Ben tam tersi ikisini tercih ederdim. Daha rakipler için ters oyuncular. Mark etmesi zor oyuncular.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ya Rashford birazcık şey de
2: Saka çok çok etkili. Saka anladığım kadarıyla sakatlıklar yaşadı herhalde Ömer yani.
1: Ama Saka iyi bir turnuva geçirdi diyebiliriz.
0: Saka Tuhel'le anlaşamadı. Sakatlığı vardı. Tuhel sakat olduğu için yavaş yavaş oynatıyorum
2: onların
0: dedi.
2: Onların hepsinden daha da iyi.
0: Fransa maçından sonra Saka da dedi ki neden bu kadar az oynadım? Hani ben doğru de bilmiyorum ama hani orada bir teknik adama da bir dokundurum oldu açıkçası yani. Peki geçelim biz Trabzonspor'a. Fenerbahçe'de gündem Gornik maç olacak ama dediğimiz gibi transferde özellikle gidecek noktasında hareketli günler bekliyor Fenerbahçe'yi. Selahattin abi Vanat konuşuluyor Trabzonspor'da.
1: Kim?
0: Vanat, Ukraynalı santrofor.
1: İlk senden duydum.
0: Ondan önce Arakodore konuşuluyordu. Yani Trabzonspor'da Onuachu ile ilgili böyle biraz konuşuldu, sonra gündemden kalktı gibi oldu ama bir ayrılık iddiası vardı. Ama onu açı sanıyorum devam etse de etmese de, ki etmezse zaten yani muhtemelen oraya bir takviye gelir ama yine de Trabzonspor oraya bir ekleme yapmak istiyor.

topu indirip dinlendirecek. İcabında arkaya top atacak. Yani arkadaşlarını Harry Kane gibi düşünün. Hı hı. O işleri de yapacak bir santur arayışı var ama bu onu açıdan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Asla hoca onu açıda kalsın istiyor. Onu açının yanında geçen sene bütün yükü onu açı çekti hücumda. Onu açının yanında zaman zaman başka türlü hücum planlarını da işlerlik kazandıracak santfor tipine de ihtiyacı var. O arayışı da var Trabzonspor'un, hala var. Ha ama onu açıya 35 milyon euro bonservis verilir 30 yaşında bir adam. 30 yaşında mı onu açı? 30-31 öyledir. Yani reddedilemeyecek bir bonservis teklifi gelirse Trabzonspor yönetimi de bunu düşünür. Ama Trabzonspor'un teknik direktörü oyuncu gönderilsin demez, demiyor zaten. Ha, kulüp menfaatleri tıpkı Vivo transferinde de bu söz konusu. Vivo'ya 32 milyon net 32 milyon transfer teklifi geldiğini biz sağlam kaynaklardan biliyoruz yani. Yanıltıyorsa bizi kaynak yanıltıyordur. Ama çok net 32 milyon euroluk muhtemelen peşinatıyla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. O tamamlanırsa kararı yönetim verecek. Hiçbir teknik adamın Vivo gibi 6 ayda takıma tamamıyla adapte olmuş çok başarılı bir stoperinden vazgeçeceğini kimse düşünemez herhalde. Hele iddialı bir teknik adamsan, ki Fatih Tekke de iddialı bir adam. Hayatın her alanında olduğu gibi sahada da. Ama kulüp menfaatleri her şeyin üstünde. O yüzden kararı, son kararı verecek olan yönetimdir. Şu ara Trabzonspor'da asıl gündem ama Ömer. Tesislerin havalimanı için terki sonrası yeni tesislerin nerede yapılacağı sorusuna aranan cevaptı. Dün de Başkan Ertuğrul Doğan yeri açıkladı. Tesislerin yanında şehir tarafına doğru boş bir arazi var. Tesislerin bir kısmının da içinde oldu. Özkan Süper Akademisi'nin Gençlik Spor Müdürlüğü'nün içinde oldu. 60-70 dönümlük bir arazi var. Devlet oranın en uygun olacağını düşündü. Devlet önerisi doğrultusunda, bakanlığın önerisi doğrultusunda. Trabzonspor yönetimi de oturdu kalktı. Bir iki yer daha var. Bir Milli Savunma Bakanlığı'nın Akyazı Stadı'na 1 kilometre Giresun tarafında, batı tarafında bir arazisi var. Orayı istediler. Bakanlık oraya vermek istemedi. Biraz küçük de orası da. Dolgu alanı istiyor. Alınsa da dolgu alanı isteyecekti. Orayı vermek istemediler. Bir Gülcemal projesinin Faroz'dan belli bir noktaya kadarlık bir alanı düşünüldü bir ara. Orası olmadı. Şu an karar verilen yer işte akademiyle Özkan Sümer Spor Akademisi ile Gençlik Spor Müdürlüğü ile başka bazı binaları mı bir de küçük koyu olan bir araziyi Sayın Başkan açıkladı. Ama şehirde şöyle bir rahatsızlık oldu. Bu kararın şehrin dinamiklerinin görüşe alınmadan verildiği duygusuyla, düşüncesiyle şehirde bir muhalif kanat belirdi şu anda. Onu da şöyle açıklamak gerekiyor. Ben kendi anladığımı söylüyorum. Zaten Trabzon'da 100 dönüm bir yer bulmak mümkün değil. Öyle kolay bir arazi şey değil. Trabzon gibi işte dağlık bölge, bir arazi, bölge. Arazinin çok kıymetli olduğu bir yer. Parça parça bölünmüş. En uygun yer orasıydı. Şimdilik ama. Çünkü uzun vadede şu an Trabzon yönetimi oraya karar verdi. Fakat uzun vadede şu düşünülebilir. Şimdi Trabzon'da bir güney çevre yolu yapılıyor. Güney çevre yolu işte Akçaabat'tan giriyorsun. Trabzon'u bilenler daha kolay anlar. Akçaabat'tan giriyorsun. Trabzon şehir merkezinin güneyinden devam ediyorsun. Yani yaylalara yakın yoldan devam ediyorsun. Şeyden Arsin'den ya da Sürmene'den çıkıyorsun. Trabzon şehir merkezine hiç girmiyorsun. O güney çevre yolu yapıldığında ki 5 yıl içinde günlük hayata katılması bekleniyor. Yapıldığında o yaylalara yakın dediğimiz yerlerin herhangi birinden, çünkü oradan sahile iniş 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikadır ya araçla. Herhangi bir yerinden Akyazı'nın arka tarafında Gölçay köyü var zannedersem. Oralarda yeni bir tesis hamlesi yapılabilir. Bu planlarda var. Kafalarda en azından düşünülüyor. Ama şu anda acil olarak yapılması gereken şu anda Özkan Sümer Akademisi'nin olduğu yerden başlayan alan. Burada da şu var. Şimdi burası deniz kıyı bölgesi olduğu için oranın üzerine yapılacak binalar zaten 10 katlı 20 katlı binalar yapılmayacak. Yani kolayca yıkılıp başka bir alana taşınabilecek bir yapıdan söz ediyoruz. Fakat şehirdeki yarattığı rahatsızlığın nedeni esasen Trabzonspor yönetiminin bu yeni alanla ilgili şehre, ya yani yeni alan seçenekleriyle ilgili olarak şehri yeterince bilgilendirilmeyişi, ya da belki Trabzonspor yönetimi de diyecek ki buna vakit mi vardı, çünkü bir an önce bir karar verilmesi gerekiyordu. Bizde kimsenin Trabzonspor yönetiminin iyi niyetinde mi kuşkusu yok zaten, ama

0: Trabzon için Trabzonspor bir futbol takımı olmaktan çok daha fazla bir kimlik ifadesi olduğu için paydaşlar kendilerinden de görüş alınmasını istiyorlar. Kendilerinden görüş alınmadan, çünkü ben bir şey paylaşım yaptım. İşte Trabzon için Trabzonspor çok şey ifade eder. O yüzden bir halk oylaması gibi 3-5 tane proje ne yapılmış isen hatırlamazsın belki. Şehir hatları vapurları yapılırken İstanbul'da yeni şehir hatları vapurları yapılıyordu. 6 ya da 8 tane. Beyoğlu, işte Kadıköy isimleri, Beykoz. 4 tane prototip seçildi. İstanbullular oylama yaptı. Hangisi olsun diye. 4 gemiden biri seçildi. Şu son Beykoz gemisi filan, Beşiktaş, Kadıköy çalışırlar genelde.
1: Herhalde ondan 20 yıldan fazladır.
0: 20 yıl işte o civardadır. Gibi. Yani halk oylaması dediğimiz buydu. Öne projeler konur, bir tanesini oylarsın. Trabzonspor yönetimi bunu yapmadı ya da yapamadı. O yüzden şehirde bir kırgınlık oluştu. O kırgınlığı da anlamak lazım. Çünkü hepsinin nedeni Trabzonspor'a yüklenen anlam ve sevgi. Gelelim transfer konusuna tekrar. Trabzonspor için Osario şu an en büyük hedefti. Eğer Vivo 32 milyon euroya satılsaydı, yönetim o konuda Fulham'la ya da Crystal Palace'la bir anlaşma sağlasaydı.
1: Bence artık bir anlaşma olur abi. Çünkü yani 32 milyon euroluk teklif
2: reddedilmeyecek
1: çok, evet yani reddedilmeyecek yüksek bir teklif.
0: Evet, fakat şöyle bir tarafı da var bu işin. Trabzonspor hiç Avrupa oyunu oynamadan Vivo'yu Dünya Kupası'na falan görmedik. Bu oyuncu hiç Avrupa'yı görmeden değeri 30 milyon lirayı bulduysa Fulham, yani adadan bakıldığında futbolcu değerlendirmeleri çok daha kıymetli oluyor. Trabzonspor şimdi Avrupa Ligi oynayacak. Belki daha büyük bir piyasa
2: ama
0: yapacak.
2: Ama Seyahat abi, burada sana şöyle katılamayacağım. Olay da Dünya Kupası oynadı. Yani bizim ligin değeri belli. Ben Osimhen dışında hiçbir oyuncunun 40-50 milyon euro bizim ligin değeri belli. Ferdi ile Saşa boy 30 gördü. İşte olayda en son tamam, 26 gördü.
0: Tamam Mehmet.
2: 32 milyon euro mükemmel bir teklif.
0: Anlıyorum seni. Olabilir ama Trabzonspor sonuçta bir iddia takımıdır, misyon takımıdır. Trabzonspor Gençler Birliği değil ki alayım 6'ya satayım 16'ya kara geçeyim. Yani hem Avrupa Ligi'nde oyuncuyu denemiş olursana bu sene, yani sözleşme koşullarında anlaşamadılar diyelim ödeme planında. Trabzonspor'da bir yıl daha kalır. Seneye de 29'a satarsın, 28'e satarsın, onu söylüyorum. İlle de şey değil ama Trabzonspor oyuncu yetiştirip satıp futbolda varoluşunu o şekilde tarif edecek bir takım değil ki.
2: Ama Trabzon bu sene sattığı oyunculardan paralar harcadı abi. Tabii. Gayet yani Aral'a yatırım yaptı. Saviola yani
0: tamam.
2: Ben ondan o bakış açısından seninle tamam. O noktada en fikrim. Ben sadece yani oyuncu gitmek istiyorsa rakam çok iyi diyorum.
0: Ya oyuncu çok zaten iyi. Çok gitmek istiyorsa tutamazsın. Tutmaman da gerekiyor zaten. Hayır, kulüp yönetimi, Trabzonspor yönetimi 29'a filan da satsa diyelim Vivo'yu, ben eleştirmem ki. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani Trabzonspor bir iddia koymak zorunda. Trabzon adının geçtiği her yerde bir iddia vardır. Nerede olursan orada istesen, yani hastaneler arası futbol maçı olsun, Trabzon takımı geldiyse iddialıdır o. Yani neyse, salladım hastane takımlarını da, müessese maçları diyelim. Nerede olursa olsun bir iddia ortaya koymak zorundasın. Sen kendini öyle görmezsen bile rakiplerin seni öyle görüyor. Çünkü sen Trabzon olarak bir devrim yapmışsın. Futbolda ülkenin makus halini değiştirmişsin. Seni insanlara nasıl gördüğü, senin kendini nasıl gördüğünden daha anlamlı, daha karşılığı olan bir şeye dönüşüyor. O yüzden sen bir iddia takımıysan ki doğal olarak öylesin. Zaman zaman da bu tip oyuncuları tutacaksın. Şeyi yanlışı çok yapılıyor. İşte Trabzonspor, ben bunu her programda söylemeye çalışıyorum. Yusuf'u sattığında Abdüş'ü satmadığına çok pişman oldu. 23 milyon gitti. Yok öyle bir şey olmadı. Yusuf'u sattı Trabzonspor, Abdüş'ü tuttu çünkü biz şampiyon olacağız dedi. Şampiyon olmak için altyapıdan bir oyuncu kalacaktı, birkaç oyuncu. Onlardan en yıldız oyuncu Abdüş'tü. Abdülkadir'i tutarak Trabzonspor 23 milyonluk bonservisten olmuştur fakat şampiyon olmuştur. Hangisi daha değerli? Bir bu işine de öyle bakıyorum. Satılsa da satılabilir, yönetimi çok eleştiremeyiz. Kalsa da eleştiremeyiz. Satılsa da eleştiririz, kalsa da eleştiririz. Ne tarafından baktığına bağlı. Ama Trabzonspor bir misyon takımı ise ki öyledir. Varoluşu bunun üzerine inşa edilmiştir. Şampiyonluk hedefinden vazgeçemez.
1: Ya şimdi Vivo 32'ye satılsa Trabzonspor zaten abi iyi bir stoper alacak yani. Ama gidip de Trabzonspor 15 milyon euroya bir stoper almayacak, bunu biliyoruz.
0: Tabii yok, zaten stoper adayları da var, isimleri geçenler de var ama Fatih Hoca'nın istediği daha çok dünkü Beşiktaş karşısında çok varlık gösteremeyen Osario. Sağ çek yani şu an Trabzonspor'un temel eksikliği henüz Zubi'den, Zubko'dan boşalan yerin dolmayışı. Trabzonspor oraya bir oyuncu istiyor. Hocanın en çok istediği oyuncu da Osario. Oyuncu da biliyor. Midilan tarafı da biliyor. Çünkü Midilan oyuncuyla görüşme izni verdi Trabzonspor'a. Görüşüyorlar. Resmi izinler verildi. Muhtemelen ödeme planlarında bir sıkıntı var.

0: ya da bonservisinde. Yani ben böyle çok da irdelemem yani ne oldu, yok, parayı zor, verdi mi vermedi mi?
1: Zorlu'nun bayağı bir isteğini var.
0: Var.
1: O yüzden o transfer yani en azından hani böyle birkaç günde hemen bitecek bir transfer değil.
0: Zaten ya o Sarı olması alternatiflerinde Trabzonspor düşünüyor. İşte var o Prestiani var, Orsolini var, o yine İtalyan çocuk. Bologna'da Vincenzo'nun oyuncusu sağ açık Orsolini. Onlar da görüşmeleri yapıldı. Daha önce yapıldığı için söylüyorum. Benden yeni isim çıkmaz da. Yani ama asıl sorun şu anda çünkü sağ stoperde hoca bir şekilde idare eder. Samet var elinde. Sağ stoper, milli stoper.
1: Cenk geldi.
0: İdare eder ya. Yani. Cenk sol stoper. Evet. Evet. İdare edecek oyuncuları var. Yani Mariko Strava'ya gerek yok. Ama şeyde sağ açığı yok Trabzonspor'un. Hani Saviolo sağda da oynar deniyor ama Saviolo sol oyuncu. Sağ ayaklı sol oyuncu.
2: Aral'la birlikte ikisi o tarafı da oldu.
0: Aral sağda oynayabilir. Yani Saviolo'ya göre daha çok oynamış.
1: İmzayı attı görünmüyor şu an.
0: Kim?
1: Saviolo.
0: İmzayı attı görünmüyor mu?
1: Evet evet.
0: Atmıştır canım kampta adam.
1: Valla
2: Saviolo'ya da iyi yatırım yaptı Trabzonspor. O da öyle çok ucuza gelmedi.
1: Portekiz o 21 sonuçta. Yok sitelerde görünmüyor. O ilginç yani.
0: Ha, Fatih Tekke Saviolo'yu da başka bir oyuncu izlerken keşfediyor. Şey gibi, Nihan gibi Galatasaray'a yetişip alamadı bunu. Trabzon'da kaldı. Trabzonspor aldı. Ondan çok şey bekliyor.
1: İki kanat da oynayabiliyor ama.
0: Oynuyor da o da solu seviyormuş işte. Yani oyunculara soruyorlar ya solda oynamayı da ama sağda da oynarım diyor. Ama Trabzonspor'un sol ayaklı bir sağ açığa ihtiyacı var. Yani artık açık oyuncuları tabii öyle oldu ya moda oldu ya. İçe doğru kesecek oyuncular.
2: Bir şey unutmayalım Selahattin abi transfer başarısı rakam olarak Augusto ama Augusto geçen sene Onaçul ve Muçi dışındaki skor yükünü çeken isimdi.
0: Tabii.
2: Şimdi daha orada o profil
1: düşük bir maliyete gittiğini düşünüyorum.
2: Bence iyi rakama gitti.
0: Kim? Augusto mu?
1: Evet.
0: Yok 20 milyon iyidir canım. 5'e aldın 20'ye sattın.
2: Ya ben biraz eski şampiyonluk sezonundan Cenni'ye benzetiyorum. 12. oyuncu gibiydi.
0: Cenni de daha usta bir oyuncuydu. Cenni çok usta bir oyuncuydu. Ama Augusto da emek oyuncusu. Bir de hava toplarında falan inanılmaz bir timingi var. Çok başarılı. O çok uzun boylu bir oyuncu değil. Ama çok başarılı.
1: Şöyle Zenit'e gitti. Şimdi kapalı bir lige gitti ama mesela başka bir lige gitseydi hani ben oradan derdim ki bir oyuncu bir 35-40 milyon euroya yakında transfer yapar.
0: Ya inşallah.
1: Ama Zenit'ten bilmiyorum. Çok emin değilim tabii ki.
2: Yok ki o da transfer başarısı. İnşallah olaydan şansı yaver rakam gider. Kazandı.
1: Bakalım. 26 artı 4.
2: Ama yani Selahattin abi söyleyince hep düşündüm. En azından 2-11 çıkartacak Trabzonspor. Yani bakış açısı o aslına bakarsan. Samet'le Cenk yedekler. Şu an baktığında kağıt üzerinde Savic'le Vivu başlıyor. Batagoven'in de sonunda dönecek o rotasyonda. Sol bek'in çok iyi. Dünya Kupası'nda izledik. Yediği Mustafa Eskerlaç gayet orada rotasyonda iş yapacak. Sağ tarafta Pina var, Ozan Tufan var. Var kadro geniş. Yani Bouchard'ı geçen sezon sonuna doğru kazanmıştı Folker ile birlikte. Muçi'ye Malinowski ekledin. Bunlar güzel Trabzonspor. Sen ve daha transfer yapacak Trabzonspor.
0: Yapacak bir hocanın kafasında bir sağlam ön libero arayışı da var. Tim'in sık sakatlanıyor olmasının getirdiği bir çekince bu. Tim çok başarılı hocaya göre. Özellikle top rapetteyken dünyadaki sayılı oyunculardan diyor. Bunu Fatih Tekke diyor. Top bizdeyken de saymana gerek yok diyor. Yani her yerde var. Yani top kendi takımındayken hocanın istediklerini yerine getirebilirse Tim'in önünün çok açık olduğunu düşünüyor hoca. Hem kendi takımıyla Trabzonspor'la hem de ilerideki kariyer açısından. Tim çok yaşlı bir oyuncu diyor. O da genç sayılır. Ama işte Trabzonspor'un oraya bir sağlam bir önlü bir arayışı da var. Hatta daha önceden Türkiye'de oynamış bir Arjantinli oyuncunun ismini taşıyan birinden bahsetmişti hoca da. Çok oldu şimdi hatırlamıyorum. Yani baktığı biri de var yani. Eğer uygun olursa. Kontenjanda sorun olmazsa, kontenjan sorunu herkeste var. En az Trabzonspor'da olmasına rağmen Trabzonspor'da da var. Ona göre değerlendirecekler çünkü Trabzonspor'un yerli bir sağ açık alternatifi yok. Onu mutlaka yabancılardan yana
1: peki,
0: kullanmak zorunda.
1: Yani ideal 11 nasıl olabilir sence?
0: İdeal orta saha söyleyeyim. Bouchard, Tim, Malinowski. Orta sahası belli. Lige şöyle başlayabilir. Vivu giderse Savic Cenk, Vivu kalırsa Vivu Cenk. Batagov iyileşene kadar. Sol bek, sağ bek, sol bek Yeşilburun adaları. Sol açık şimdilik öyle görünüyor. Aral, Onaçu, sağda da Saviolo. Muçi ile Muçi'nin durumu

0: Maç maç maçı da oynayabilir on numarada. Yani Malinovski'nin yerine, ama ideali Malinovski. Hoca için Malinovski yani ilk istediği oyuncu, ilk onu aldı biliyorsun zaten. Eğer Atalanta'daki oyununun %70'ini 50-60'ını bizde oynasa diyor, çok çok şey katar takıma.
1: Yani son sezon performansı Genoa'da hiç kötü değildi.
0: Atalanta performansı zirveymiş.
1: Tabii ki, tabii. Gasperini ile birlikte.
0: Evet, evet. Öyle görünüyor. Muçi bir alternatif santfor daha gelecek. Ve bir sağ açık mutlaka gelecek. Yani belki bir teknik adam olarak Vivo'nun satılmasını hiç istemez Fatih Tekke. Ama Vivo satışıyla Osario gelecekse de çok da bir şey diyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Osario'yu çünkü çok istiyor hocam.
2: Artı bu sezon muhakkak Avrupa'da olacak Trabzon. Playoff oyunu.
0: Tabii.
2: Ama Avrupa Ligi, ama konferans. Yani ligden 6 ya da 8 daha maç yapacak. Kadrosu geniş olmalı o yüzden. Geçen sezon bunun sıkıntısını Trabzonspor'da sonlarda çekti artık. Ozan Tufan'ın oynamadığı mevki kalmadı, öyle düşünelim.
0: Bizim Trabzon'da bir abimiz var. Servet abi deriz yani, çok profesyonel futbolcu. O da şey diyor. Mustafa İskelleç'i de hoca beklenmedik şekilde kullanabilir.
2: Ön tarafta kullanabilir.
0: Ön tarafta doğru. Her yerde oynar. Yani Trabzonspor'un kadrosu geniş demeye getiriyor Servet abi. Mustafa İskelleç'i de zorunluluktan ya da gerektiğinde orta sahanın sağında, sağ açıkta, sol açıkta her yerde oynayabilecek bir enerji.
2: Cenk sol bek oynar.
0: Sağ beki de yedekler, sol beki de yedekler.
1: Genç kadroda Melih'i, Metehan'ı, hani bunları çok bilmedik.
2: Metehan'la Melih de var, doğru.
0: Tabii onlar da kupa maçlarında özellikle yani zaman zaman skoru aldığında oyunu tutmak için sahaya atacağı oyuncuları var.
1: Trabzonspor'un transferleri yine hani o kadar hızlı yaptı ki bazı isimler unutuldu bile.
2: Doğru. Melih bir de altyapı kontenjanı.
0: Tabii zaten Melih Trabzon altyapısında gözün açmış Sinoplu bir çocuktur Karadeniz'den. Hocanın da sevdiği bir oyuncudur. Onu zaman zaman onunla İstanbulspor'da oynadı, evet, galiba. Evet. Beraber çalıştılar.
1: Zaten Süper Lig'de hani kendisini kanıtladı.
2: Ben çok anlamadım Eyüp Spor'un bırakmasını. Antep'e gitti geçen sezon. İyi oyuncu. Yani o rotasyonda şans bulur.
0: Yani Mehmet'in dediği şekliyle Trabzonspor elinde de neredeyse 2-11 çıkarabilecek bir takım oluşuyor. Yani ama şu an
1: şu olmayacak.
0: 2-11'sinde yani. Sağaçımız net bir sağaçımız yok.
1: Geçen yıl hoca 14. oyuncuyu bile neredeyse hani zor buluyordu. Yani bu sezon öyle bir program yaşanmayacak tabii.
0: Yok. Bu sene hocanın ve yönetimin hem oyuna dair kattıkları, lig üçüncülüğü sonrası da kupa zaferi sonrası da Sayın Başkan'ın önümüzdeki sezon için artık birkaç takviyenin, ciddi takviyenin yapılması gereğine olan inancı işte pratikte de karşılığını buldu. İşte bir iki hamlesi kaldı Trabzonspor'un. Yani
1: peki.
0: Bir sağ açık şart öncelikle o. Bir de şeyin ona açığının yükünü hafifletecek yeni değişik tipte bir santfor daha.
1: Tamamlıyoruz programı. Selahattin Kınalı ve Mehmet Özcan, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Spor gündeminin sonuna geldik. Mutlu günler. Hoşçakalın.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
12: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Böyle bir dünya var.
14: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
15: Dünya Katılım var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
17: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
18: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
15: QNB'ye geçiyorum.
9: A-Spor Radyo.
19: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
20: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
19: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Bir reklam.
17: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
18: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
15: QNB'ye geçiyorum.
10: Bir reklam.
21: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Reklam.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı.

0: Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Reklam. A-Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana habere hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız. Bugün ana habere Fenerbahçe ile başlıyoruz. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen Portekizli yıldız Rafael Leao'ya yaptığı teklifin detaylarını yazdı.
2: Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro ve bonus maddelerinin yer aldığı 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Buna göre sarı lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde ise 1 milyon euro ödeyecek. Portekizli futbolcu için ilk aşamada 40 milyon euroluk bonservisin gündemde olduğu, teklifin bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Haberde Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı. Sarı lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı azaldıktan sonra transfer sürecinin hızlanacağı ifade edildi. 2019 yazında 50 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Leao, geride kalan sezon 31 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti. Portekizli futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da ise sol stoper bölgesi için takviye çalışmaları sürüyor. Gündemde iki yerli oyuncu var.
2: Sol stoper bölgesine alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray gözünü genç yerlilere dikti. Sarı kırmızılılar, El Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek ve bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmetcan Kaptan ikilisinden birine imza attırmak istiyor. Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından 22 milyon euro bedelle El Hilal'in yolunu tutmuştu. Suudi ekibinde istediği süreleri bulamayan 2006 doğumlu futbolcunun kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'ın alternatif olarak belirlediği bir diğer isim Ahmet Can Kaplansa geçtiğimiz sezonu Nijmegen'de kiralık geçirdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan genç savunmacı Hollanda ekibiyle 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. Galatasaray 2022-23 sezonunda Trabzonspor'dan 9,5 milyon euro bedelle Ajax'ın yolunu tutan 2003 doğumlu futbolcuyla mali şartlarda anlaşılması durumunda transferi noktalamayı

0: çalışacak.
1: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.
2: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı Kırmızılar ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Sarı Kırmızılıların 35 kişilik kamp kadrosunda Halil Dervişoğlu ve Davinson Sanchez yer almadı. Davinson Sanchez kamp kafilesine ilerleyen günlerde dahil olacak. Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray ilk sınavını Serie A ekibi Monza karşısında bugün saat 21'de verecek. Sarı Kırmızılar ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü bir başka İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray 29 Temmuz'da sona erecek kampın ardından çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş, Muhammed Salah'ın transferi için bugün Salah oyuncu tarafıyla da bir görüşme yapacak. Geçtiğimiz hafta Mısırlı Yıldız'la yapılan mali ve teknik görüşmelerden olumlu sonuç alıp oyuncuyla anlaşan Beşiktaş, menajeri Rami Abbas'la ise henüz uzlaşma sağlayamadı. Taraflar daha önceden planlanan randevu kapsamında bugün bir kez daha masaya oturacak. Yönetim, menajer cephesinin yaklaşık 7,5 milyon euro seviyesindeki ek taleplerine sıcak bakmıyor. Bugünkü görüşmeden anlaşma çıkması halinde Beşiktaş, Salah transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi hedefliyor. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Dün akşama gideceğiz bir kez daha. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
3: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru. Çerni dokunamadı. Korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yang Yor çevirdi. Vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan. Yang Yor'un sektirdiği topta. Kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
4: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
3: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Calo'dan derin top. Yangu nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Kaleye ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi Olafson'un, 2-0 birlik Olafson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
0: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
3: İşte Çerni'nin asisti, Orkun ayak içi.

0: göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
1: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan, olacak şey değil, Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson ardından üst direk, Orkun çeviriyor, Olaytan bomboş, bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
2: Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho.
0: Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho.
2: İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar.
0: Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk.
2: Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş Olafsson. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı topu. Oh. Açı arıyor Oh. Bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı. Orkun, Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černý. Nefis aldı önüne. Černý. Şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltla dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černý. Karar out.
0: Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Billing karşı karşıya kaldı. Billing. Lübel. Lübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Orkun Ouattara'dan destek yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy ardından Orkun Kökçü olmadı. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor.
3: Beşiktaş-Mitchell mücadelesinin önemli anları bu şekildeydi. Bu kez karşılaşmanın ardından basın toplantısındaki açıklamalarla devam ediyoruz.
4: Andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
5: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir saat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ederim o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız. Daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçirebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum mükemmel çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra. Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların en

0: enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan ve Bekler'den çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. Şunu söyleyeceğim tekrardan. 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir sürede oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
1: A mount in the second half, and we actually had with Philip Billing a big chance to get the one more draw.
2: Maçı öncelikle iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama sonra bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Friday Etim kırmızı kart gördü. Hakem sahada bunu verdiyse buna kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. O yüzden biraz şanslıydık belki. Ama sonuçtan ve takımın oynadığı gösterdiği performanstan memnunum. Burada her çalışan, oynayan Beşiktaş'taki takımdaki herkes gurur duymalı. Çünkü taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer yaratıyor bu statta. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı.
3: Açıklamalarla devam edeceğiz. Karşılaşmanın ardından konuşan bir diğer isim ise Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan yeni transferlerden Salih Özcan oldu.
4: Ya biliyordum zaten güzel bir atmosfer olacağını ama böyle gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. İlk maçım hani galibiyetle geçmesi de çok gurur verici bir his. O yüzden çok mutluyum. Ya takıma iyi adapte oldum. Zaten genellikle çoğunu tanıyorum. Milli takım zamanında tanıyorum. Takım beni iyi karşılaştı. Kampta iyi geçtiğini düşünüyorum ve mutluyum. Tabii ki kazandığımız için çok mutluyuz ama daha 2-3 gol daha fazlasıyla atsaydık daha biraz ikinci maça daha rahat girerdik o maça. Ama genellikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midtjylland kaliteli bir takım. Şimdilik de gördük. Ama %100'ümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle eve döneceğiz. Takım performansı genelde çok iyiydi. Hani 90 dakika gerçekten oyunu iyi kontrol haline getirdik. Dediğim gibi 2-3 gol daha fazla atsaydık yani pozisyonlar vardı. Bizim için daha rahat olurdu ama böyle de kabul etmemiz lazım ve ikinci maça %100'ümüzü vereceğiz. Ya benim pozisyonum 6 numara. Hani genelde ben de gol atmak isterim, asist yapmak isterim tabii ki de ama ilk başta takım önemli. Takımın yenmesi önemli. O da bugün öyle oldu. Mutluyum ona ve inşallah devamı da öyle gelir.
3: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip Girona'da forma giyen Ukraynalı forvet Vladislav Vanyat'ı gündemine aldı.
5: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, La Liga ekibi Girona'nın Ukraynalı oyuncularını yakın takibe aldı. Trabzonspor'un ilk gündemi kanat oyuncusu Viktor Sigankov olurken listeye santrofor Vladislav Vanat da eklendi. 24 yaşındaki golcünün bonservis bedeli ve maaş talebini öğrenmek için ilk temaslar kuruldu. Bordo Mavili yönetim mali şartların netleşmesinin ardından resmi teklifini sunmayı planlıyor. 2030 yılına kadar Girona ile sözleşmesi bulunan Ukraynalı forvet, geçen sezon 29 maçta 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. 15 milyon euro bonservisle Girona'ya transfer olan Vanat, Ukrayna milli takımı adına ise 17 maçta 2 gol attı.
3: Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Awuyi ise Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın ardından Crystal Palace'ın da talip olduğu iddia edildi.
5: Chibuike Awuyi'nin İngiltere'deki talipleri artıyor.
6: Awuyi yerde kaldı. Serbest vuruş.
5: The Athletic'te yer alan habere göre Trabzonspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı stoperi için Crystal Palace'da devreye girdi. Fulham'ın ciddi şekilde ilgilendiği Awuyi için Palace kulübünün de Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde Palace'ın Chelsea ile anlaşan Lacroix yerine Awuyi'yi düşündüğü ve Trabzonsporlu futbolcunun ideal bir savunma oyuncusu olduğuna dikkat çekildi. Geçen sezon devre arasında Wolfsberger'den 5,5 milyon euroya transfer edilen Vivo'nun Trabzonspor'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Vivo, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Bordo Mavili ekipte geride bıraktığımız sezon 21 müsabakada oynadı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
3: Borsa İstanbul'da 4 büyük kulüp günü haftayı nasıl kapatmış hep birlikte ona göz atacağız değerli izleyenler. Ve Borsa İstanbul'da spor endeksine baktığımızda %0,22'lik artış dikkat çekiyor. Hemen kulüplerimizle devam edeceğiz. Beşiktaş ise %2,67'lik artışla haftayı kapattı siyah beyazlı kulüp. Fenerbahçe'de %0,97'lik düşüş dikkat çekiyor. Galatasaray'a bakacağız. Galatasaray ise sabit puanla haftayı tamamlıyor sarı kırmızılı ekip. Ve son olarak Trabzonspor ise %1,05'lik artışla bu haftayı tamamlamış, kapatmış oldu. Borsa İstanbul'da 4 büyük kulübün haftayı nasıl kapattığını şöyle bir hatırlamış olduk. Haberlerimizle devam ediyoruz. Ana haberin girişinde aslında başlangıçta da bahsetmiştik. Rafael Leao için özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'la bu oyuncunun adı transfer döneminde oldukça sıklıkla anılıyor. Portekizli yıldızı geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
5: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Rafael Leao geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilya'da yayın yapan Potbah kanalında konuşan 27 yaşındaki Portekizli yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini bir kez daha dile getirdi. Leao, kulübümle yeni bir deneyim ihtimalini konuştuk. Ne olacağını bilemiyorum. Milan'a döndüğümde her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım, dedi. Portekizli futbolcu, bana çok yardımcı oldular. Ancak hayatta başka hedeflerim de var. Şartlar oluşursa seçenekleri değerlendireceğim. Ama ben hala Milan oyuncusuyum. Sözleriyle ayrılık kapısını da tamamen kapatmadı. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Leao, 2021-22 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi. Milan'la Serie A ve Süper Kupa kazanan Leao, 2025'te Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Portekiz adına 49 maçta 6 gol kaydetti.
3: Avrupa futbolundan gelişmelerle devam ediyoruz. Serie A ekiplerinden Milan, 40 yaşındaki Luka Modric ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
7: Luka Modric 1 yıl daha Milan'da kalıyor. Çizme ekibi 40 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Milan'dan yapılan açıklamada Luka Modric takıma katıldığından beri orta sahanın kilit isimlerinden biri oldu. Saha içindeki ve dışındaki tutkusuyla takıma deneyimlerini aktardı. Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Modric, Milan'da 14 numaralı formayı giymeye devam edecek ifadesine yer verildi. 2018 yılında Real Madrid forması altında sergilediği performans ve milli takımının final oynadığı Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla Ballon d'Or ödülü kazanan Hırvat Yıldız, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde oynadığı 37 maçta 2 gol ve 3 asist üretti.
3: İngiliz ekibi Aston Villa, Chelsea'den Arjantinli oyuncu Alejandro Garnacho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
5: Aston Villa, Morgan Rodgers'ın boşluğunu Alejandro Garnacho'yla doldurdu. Unai Emery önderliğinde Şampiyonlar

0: Ligi ve Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Birmingham ekibi hücum hattını genç yıldızla güçlendirdi. Aston Villa 22 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonuyla kiralık olarak sözleşme imzaladı. Garnacho'nun sözleşmesinde belli performans şartlarının gerçekleşmesi halinde devreye girecek satın alma maddesi de yer alıyor. Unai Emery'nin uzun süredir kadrosunda görmek istediği Garnacho, geçtiğimiz yaz Manchester United'dan Chelsea'ye 40 milyon sterlin bedelle transfer oldu ancak beklenen çıkışı yakalayamadı. Genç hücum oyuncusu yeni sezonda Aston Villa'da Unai Emery'nin en önemli kozlarından biri olacak. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Garnacho, ligdeki en sevdiğim stadyumlardan birisi şimdi benim evim olacak. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum, diye konuştu. Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 22'si ilk 11 olmak üzere 43 maçta forma giyen Garnacho, 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya milli takımında teknik direktörlük görevine resmen Jürgen Klopp getirildi.
2: Almanya milli takımında Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı basın toplantısında konuştu. Kendisi için çok özel bir gün olduğunu kaydeden Klopp, bugün burada oturmak büyük bir onur. Milli takım teknik direktörünün rolünün ne kadar önemli olduğunu zaten biliyordum. Ama doğrudan onunla ilişkilendirildiğinizde işte o zaman bunun büyüklüğünü ve arkasındaki sorumluluğu daha da çok hissediyorsunuz. Birbirleri için savaşan, futboldan keyif alan ve tüm ülkenin destekleyeceği bir takım oluşturmak istiyoruz dedi. Teknik direktörlük kariyerine 2001'de başlayan başarılı çalıştırıcı, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında görev yaptı. Tecrübeli teknik adam Borussia Dortmund'da ikişer Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve bir Almanya Kupası kazandı. Klopp 2015-2024 yılları arasında görev aldığı Liverpool'la birer kez Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Süper Kupası ve iki kez İngiltere Lig Kupası zaferleri elde etti. Liverpool'u 30 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik adam son 2 yıldır Red Bull'da görev yapıyordu. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Nagelsmann yönetiminde Paraguay'a penaltılarla elenerek hayal kırıklığı yaşatan Almanya en son 12 yıl önce dünya şampiyonu olmuştu.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Belçika milli takımında ise Rudi Garcia'nın ardından teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Belçika, Rudi Garcia'nın yerini çabuk doldurdu. Avrupa ekibinde teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi. Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 49 yaşındaki teknik adamla takımı Euro 2028'e kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyeri boyunca Wolfsburg ve PSV'de görev alan Mark van Bommel son olarak Royal Antwerp'i çalıştırmıştı. Belçika ekibinde 3 kupa kazanan Hollandalı teknik direktör 107 maçta 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.
1: Sırada Avrupa basınında günün öne çıkan transfer iddiaları var. Barko ekranımızda sizler için seçmiş olduğumuz günün özellikle Avrupa'da dış basındaki önemli transfer haberlerine bakacağız. Aurelien Tchouameni, Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu. Tchouameni'yi Manchester United kadrosuna katmak istiyor ve Real Madrid'in bu satışı sıcak baktığı yönünde bazı iddialar var. Hatırlanacağı üzere Aurelien Tchouameni 2022 yazında Fransız ekibi Monaco'dan takıma katılmıştı. Önemli bir bonservis bedeli harcamıştı Real Madrid Tchouameni için. Tam 80 milyon euro bedelle Tchouameni La Liga'ya Real Madrid'e transfer olmuştu ve Real Madrid formasıyla da bir Şampiyonlar Ligi, bir de La Liga şampiyonluğu yaşamıştı. Fransa ile de Dünya Kupası'nda mücadele etti Tchouameni. Bakalım yeni durağı neresi olacak? Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de yeni kadro yapılanmasında bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Devam edelim. Bosna Hersek milli takımıyla Dünya Kupası'nda da mücadele eden bir isim var sırada. Kerim Alaybegović özellikle Avrupa transfer piyasasında dikkat çeken genç isimlerden birisi. Alaybegović Bayer Leverkusen'le sezonu tamamlamıştı. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu olarak aslında adlandırabiliriz Alaybegović'i. Chelsea, Xabi Alonso ile birlikte onlar da yeni bir planlama, yeni bir yapılanmaya gidiyorlar ve Dünya Kupası'nda da Bosna Hersek'le iyi bir performans ortaya koyan Kerim Alaybegović'i transfer etmek için şu anda Chelsea favori takım konumunda. Biraz baktığımızda geçmişine özellikle 2 milyon euro bedelle Salzburg oyuncuyu kadrosuna katmıştı ve bu sene ise 8 milyon euroya Bayer Leverkusen geri aldı tekrar Salzburg'dan. Dünya Kupası'nda da dikkat çeken isimlerden birisi oldu Alaybegović. Bakalım Chelsea oyuncuyu kadrosuna katabilecek mi? FIFA 2026 Dünya Kupası'nda aslında en dikkat çeken genç isimlerden birisiydi. Turnuva öncesinde kuşkusuz ondan beklenti çok daha büyüktü. Yan Diomande, fil dişi sahilli kanat oyuncusu Leipzig takımının, onun için yine dünya devlerinin transfer yarışı devam ediyor. Arsenal ve Manchester City Yan Diomande için yarışıyor. Fil dişi sahilli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor iki Premier Lig devi. Bakalım burada bu yarışta kazanan kim olacak? Daha önce Yan Diomande için bu yaz transfer döneminden bahsediyorum. Liverpool 69 milyon sterlinlik bir resmi teklif yapmıştı Leipzig'e, fakat Alman kulübü o teklifi kabul etmemişti. Biraz daha rakamların artması gerekecek zannediyorum ki, ama Dünya Kupası'nda şunu da kabul etmek gerekecek. Ondan beklentilerin biraz altında kalan bir performans oldu Yan Diomande için, ama tabii ki potansiyeli çok büyük. Bakalım Avrupa'da bir sonraki durağı Yan Diomande'nin hangi dev takım olacak? Ve Manchester City'de uzun yıllar süren Pep Guardiola dönemi, geride bıraktığımız sezonun sona ermesiyle sonlanmıştı Guardiola dönemi İngiliz devinde ve Enzo Maresca İngiliz devinde teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. O da eski kulübü olan Chelsea'den iki oyuncuyu transfer listesine aldı. Birisi Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ve diğeri ise Fransız sağ bek Malo Gusto. Bu iki oyuncuyu Enzo Maresca Manchester City'ye transfer etmek istiyor, ama işi kolay değil, çünkü Chelsea Enzo Fernandez için 121 milyon euro bonservis bedeli ödemişti Benfica'dan kadrosuna katarken ve sağ bek Malo Gusto için de Lyon'a o dönem 30 milyon euro ödemişti Chelsea. Tahmin ediyorum ki bu iki isim için Chelsea Manchester City'den yüksek mevlalar talep edecektir. Bakalım Enzo Maresca'nın bu talepleri karşılık bulacak mı? Avrupa'da Dünya Kupası'nın da sona ermesiyle elbette transfer dönemi biraz daha hareketlilik kazanmış durumda. Günün öne çıkan transfer söylentileri bunlardı. Sırada ana haberde maç özetleri var değerli izleyenler. Arjantin'de Apertura şampiyonu olan Belgrano, Clausura sezonuna da galibiyetle başlamayı başardı.
0: Arjantin 2. liginde 2. tur mücadelesi Belgrano Cordoba ve Rosario Central karşı karşıya geliyor. Top Belgrano'da, sağ kanada doğru uzun bir top. Rigoni iyi kontrol geldi ondan, verdi şimdi arkadaşına, iyi pas yaptı Belgrano. Ceza sahasına doğru şut ve top ağlarda gol. Nicolas Fernandez çok iyi organize gelmeyi başardı. Belgrano topu ağlarla buluşturuyor. Nicolas Fernandez, dakika 36. Durum 1-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Rosario köşe vuruşunu kullandı. Arka direk topu ağlarda gol. Julian Fernandez gol geçersiz diyor hakem bayrak havada. Bir VAR incelemesi olacak. Dakika 77. Arka direkte çok iyi konumlandı. Julian Fernandez topu ağlarla buluşturdu. İnceleme tamamlandı.
4: Luego del chequeo VAR se corrobora que el jugador número 18 Rosario Central está habilitado. Por lo tanto, acción final, gol.
0: Gol geçerli. Durum 1-1.

0: Messi'den yoksun Inter Miami, Robert Lewandowski'nin forma giydiği Chicago Fire'ı ağırlıyor. Lewandowski'nin vuruşunda savunmadan müdahale var. Savunmada pas yapıyor Inter Miami. Pas kaleciye doğru çok büyük hata Rocco Rios'tan. Durum 1-0. Rios'un teması sonrası top ağlara gitti. Beraberlik çabaları var Inter Miami'de. Penaltı kararı geliyor. Luis Suarez, Suarez ve ters köşe 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Yine etkili geldi Inter Miami. Luis Suarez takımını öne geçiriyor. Bertarame ile çok güzel paslaştı Luis Suarez. Durumu 2-1 yaptı. Chicago Fire atakta. Skor 2-2. Dicene maça denge getirdi. İyi pas yaptı yine Inter Miami. Kaleciden sekti top. Plambek tamamladı, 3-2 oldu. Inter Miami rakibini 3-2 mağlup ediyor.
1: MLS ile devam ediyoruz. Los Angeles FC ise Real Salt Lake'i 3 golle geçmeyi başardı.
0: Los Angeles FC Real Salt Lake ile karşı karşıya. Los Angeles FC atakta. Heung-min Son ve top ağlarda gol. Güney Koreli oyuncunun golüyle Los Angeles FC üstünlüğü yakaladı. Kırkıncı dakikadayız. Pas savunmanın arkasına Deniz Boanga. Boanga aldı rakibini karşısına. Boanga'dan bir çalım. Boanga ve 2-0. Deniz Boanga farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Los Angeles FC atak geliştiriyor. Son içeri çevirdi. DeAndre Yedlin'e çarpan top ağlarda. Durum 3-0 oldu. Şanssız an Yedlin için. Korner kullandı Real Salt Lake. Kontrol, şut pozisyonu. Top ağlarda 3-1. Lucas Engel. Bu gol Real Salt Lake için yeterli değil. Los Angeles FC rakibini 3-1 mağlup ediyor.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovski Avusturya kampında açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim.
2: Don't take a lot of injury because it's most important thing. Secondly, yeah, it's good atmosphere here. Good, the guys are great, and I come first 2 weeks. I think I come inside the team really good. For the preparation, it's first part of the preparation. It was a lot of physical, a lot of fitness, a lot of running things, and to make a basic for the all season. The things what you cannot do during this season, we did this now, which really important, and I will see that everybody stay good, and I hope till the last day of the preparation everybody stay fit, because then when you start the season you need to do more than the other players. With the coach, yeah, of course, I come here. He for sure he know the where I play, which position. But I'm always in the middle of the pitch. I can cover all the three position. And we had the meeting for the his principles of the game, how he want to play from this position, from other position, and of course need time. But I think with my experience in Italy, it will not be a problem. And we just waiting for these friendly games, which are important, where we can correct some things, which are we make it good, make it bad, because it seems like we still have time, but this time pass so fast, and we need to take all information like a sponge. You know?
3: Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum sakatlıksız bir sezon olacak. Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olacak. Çünkü iyi bir çalışma içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak, bu sakatlığın çilesini çekmemek diyebiliriz. Takıma gireli henüz benim için 1-2 hafta oldu.

0: Belki ama arkadaşların harika olduğunu, harika çocuklar, harika insanlar olduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var içimizde. Şöyle de ifade edebilirim aslında. İlk kısım çalışmalarımızı genelde sizin de bildiğiniz gibi fiziksel çalışmanın üzerine yoğunlaştırdık. Koşu çalışmaları yaptık. Daha çok fiziksel çalışmalar oldu ve salon çalışmaları oldu. Çünkü bunları sezon boyunca yapmanız çok mümkün değil. Herkes sezon boyunca oynayacağımız bütün maçlardaki fiziksel hazırlığını bu dönemde gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Yine dediğim gibi önemli şey bu dönemde bizim sakatlık yaşamamamız. Çünkü sezon boyunca bizim kullanacağımız dönem olacak bu. Bunu o açıdan kullanacağız. Fatih Hoca ile olan görüşmemizden şunu ifade edebilirim. Zaten hocamızla yaptığımız görüşmelerde bir toplantı da yapmıştık aslında. Hocamızın genel oyun prensipleri, nasıl oynamak istediği, bizlerden beklentileri. Biz bunları biliyoruz. Hocamız da bunları bize anlattı. Ben kendimi şöyle ifade edebilirim aslında. Orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki 3 pozisyonda da rahatlıkla görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'daki tecrübemle birlikte de bu hocamızın benden beklentilerini, hocamızın benden istediklerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü orada da önemli bir dönem geçirmiştim. Şu an bizim için bahsettiğim gibi hazırlık dönemi, hazırlık maçlarının da aslında önemi çok büyük. Çünkü hazırlık maçlarını eksiklerimiz, kötü yaptığımız yönlerimiz ve belki de daha iyiye nasıl yapabiliriz göreceğiz. Bu maçlardaki eksiklerimizi görmek için oynayacağız bunları. Bu maçları da bu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız elbette.
1: Thinking about the mentality of the coach, how do you think you can help the coach, you know, each type of formation that you play with the coach? How do you want to, what do you want to say about your mental preparations to adapt the style of the coach?
2: Thank you for just a little bit first part, what he asked.
1: Yeah. Well, he's saying that, you know, that he knows that you can play on both sides, and how do you think you can help the team, you know, physically and mentally also?
2: Yeah, it's difficult question really, because I still didn't play, you know, this, I think in after some games we can speak about this more, because in Turkey it's different competition, it's I think it's also physical condition, because the some teams, I saw some games that it's really direct games, sometimes it's more position, but we will see then. And for the it depends of the coach which position, if I play lower and if I play higher, and it's always on the terms of the play, it's always different, and I need to be strict to do the both things. The last one, what was the question?
1: Mentally, how do you think?
2: Mentally, no. I think when I was 25, 26, you know, before the game, you feel something like on your, you're too nervous a little bit, you know. But when you, I think after 30 years, you saw some things, like with experience that I play, I don't know, around 30, 40 games in Europa League, like 20 games in Champions League. And now it's more enjoying that. I like this atmosphere, I love football. It's not, you know, it's great when you love. You earn money for your job, but you love your job, and it's I think to find this, it's really difficult in a life, and I think we are as a football player, we are lucky with this, and yeah, that's it for the moment. The rest of the part of this question I can answer more forward, because I'm short time here, and it's when start friendly games, official games, then we can speak more.
0: Öncelikle zor bir soru sorduğunuzu ifade ederek sözlerime başlayabilirim. Şöyle ifade edeyim aslında, çünkü henüz daha maç oynamadım takımla. Belki birkaç maç oynadıktan sonra, birkaç resmi maça, birkaç hazırlık maçına çıktıktan sonra belki daha net cevap verebilirim sorunuza, ama şöyle ifade edebilirim en azından. Türkiye Ligi'ni biraz araştırdığımda, gördüğümde şunu gördüm. Fiziksel mücadelenin de öne çıktığı bir lig. Bazı maçlarda direkt oyunun tercih edildiği bir lig. Ama bazı maçlarda yine pozisyonların öne çıktığı, pozisyon almanın öne çıktığı bir lig. Dolayısıyla iki açıdan da kendimi benim değerlendirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Ama aslında şunu ifade edebilirim. İlk soruda aslında benzer şey ifade etmiştim. Hocamıza bağlı olacak. Benim nerede oynayacağım ve takıma nasıl yardımcı olacağım. Çünkü eğer hocamız beni daha geride konumlandırmak, benden orada faydalanmak isterse elbette elinden geleni yapacağım. Ama hocamız derse ki

0: daha önde oynayacaksın. Yine daha önce elde edildiğim tecrübelerle birlikte oynadığım maçlarla takıma nasıl katkıda bulunacağımı herkese göstermek istiyorum. Ben de elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum. Mental açıdan aslında şunu ifade edebilirim. Bir futbolcu olarak 25-26 yaşlarınızda futbol oynadığınızda içinizde her zaman tam karnınızın tam ortasında bir heyecan hissedersiniz. Bu heyecan elbette sizi daha iyiye götürmeye çalışır ama 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde ve ben gibi özellikle kendimi değerlendirecek olursam yaklaşık 35-40 tane Avrupa Ligi maçı, yaklaşık 20 tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra bu heyecan yerini biraz daha sakinliğe bırakır ve biraz daha sakinlik işleri halletmeye çalışırsınız. Ben de bunu bu şekilde takıma, bu şekilde yardımcı olarak elinden geleni yapmaya çalışacağım. Futbolcu olarak şunu ifade ederim aslında. Hep de bunu söylüyorum. Biz futbolcu olarak çok şanslı insanlarız belki de. Çünkü sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sevdiğimiz işi yapmaktan da para kazanıyoruz. Dolayısıyla elinden geleni yapmaya çalışıyorum ben de. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bugüne kadar oynadığım maçlarda edindiğim tecrübelerden de takıma en iyi katkıyı sunmaya çalışacağım ben de.
1: Teşekkür ederim.
2: Bir gün aydın
1: futbol arena. Hoş geldin tekrar.
2: Welcome. Thank you
1: for once again.
2: All the best. Also, I really remember how we welcomed you in the Trabzon airport. Also, I want to ask you real quick, how did you feel when you saw the fans, you know, when they welcomed you? And also, I want to ask you, what do you think about your teammates? You know, we know that we have quality players inside the team. And when you talked with the coach, what was the thing that amazed you the most, as you know, Trabzon? Trabzonspor is one of the four big teams in Turkey, won many cups, and also last season they won the Turkish Cup. So three questions: your first arrival, about defense, your teammates, and also Trabzonspor in general. About
3: no, it was amazing for sure. It was a pleasure for me to arrive. I know that in Trabzon, it's the people live football week by week. They wait every game and. I don't know, with my experience, what I feel, I think the most important thing in football is your performance. Because if you can win by luck 1-2 games, but when your performance always on the level, you can reach more than with the just to play for the result. And I think we need to always make amazing performance, but always in football you have true results. And with teammates, we saw a lot of players come now, new, and we have this short time to understand each other, the movement, and of course the coach. He like a lot of tactical things, and he go for these small details which are important. And it's a little bit similar than I saw in Italy, that he's for these small details for him it's really important. And the last question for him.
2: When you spoke with the coach, what?
3: Ah, yeah, this one. When I spoke with the coach, and for
2: what was the thing that amazed you the most and in general?
3: Yeah, that's what I answered. Yeah. That for it's similar than in Italy, that he liked tactic and he's so passionate for these things.
0: Şöyle ifade edebilirim aslında sizin de bahsettiğiniz gibi harika bir karşılama oldu. Gelmeden önce de biliyordum zaten bu böyle olacağını. Benim adıma da inanılmaz bir mutluluk oldu. Çünkü Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, futbolun tam içinde olduğunu ve sonuçlardan büyük mutluluk ya da üzüntü duyduğunu farkındayım. İnsanların futbolu ne kadar çok sevdiğinin farkındayım. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Onları mutlu etmeye çalışacağım. Çünkü futbolda sizin de bildiğiniz gibi en önemli şey performansınız. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsunuz. Sonuç da alabiliyorsunuz. Arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız var. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Sonuç almaya çalışacağım ve en iyi mi, en iyi performansımı her zaman bu takımımızın taraftarı için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımla ilgili şunu ifade edebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımız gayet kaliteli oyuncular. Henüz aslında aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var belki de. Çok oyuncu katıldı aramıza. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri yaptığımıza, neleri çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini, onların neler yaptığını, sahada neler yapabileceklerini öğrenmeye ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili de şunu ifade edebilirim. Hocamız İtalya'daki gibi aslında İtalya'dan belki de biraz daha farklı olarak da en küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya, en önemli detayı göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan ve en önemli detaya kadar inmeye çalışan bir hoca. Onunla çalışmaktan dolayı da çok da mutluyum tabii ki de.
4: Mete Pekras, Efes Spor.
2: said, you know, that you knew about Super League, and I want to ask you about the adaptation period, you know, and I want to ask you if you have talked with any Ukrainian player that played in Trabzonspor before, you know, to make your adaptation quicker. What did you talk with them, and what did they say to you?
3: And the first question, what?
2: Yeah, the first question about adaptation period.
3: Which period?
2: No, the adaptation.
3: I don't think it's take a lot of times. When as soon we start to play the games, as soon I understand the principles of the coach, the teammates, this have this connection, you know. As soon I'm adapt, but I don't feel any pressure, any problem now. I feel comfortable. And this, I speak with the guys, but still, Arseni is still here, and I speak every day with him. I ask some things, but of course I know the guy said it's amazing atmosphere always, and the fans are amazing, and it's great club. And you here, what I can say, you have everything just to play football. You do your best, not just on the pitch, but outside the pitch. You need to be disciplined, you need to be professional, and this is the most important thing.
2: Aslında demin de biraz ifade etmeye çalışmıştım. Adaptasyon sürecimin çok fazla zaman alacağını düşünmüyorum. Hızlı olacağını düşünüyorum. Bir an önce maçlar başladığında maçları arka arka oynamamızla birlikte adaptasyona daha kolay ve daha hızlı olacağını inanıyorum ben. Kendi adıma da herhangi bir baskı hissetmiyorum adaptasyonla ilgili. Gayet rahat hissediyorum kendimi. Elimden gelen en iyisini maçların başlamasıyla birlikte zaten takım için göstermeye başlayacağım. Tabii ki Ukrayna arkadaşlarımızla konuştum. Daha önce burada oynamış, oynayan arkadaşlarımızla konuştum ve Arsen'de zaten burada her gün beraberiz. Onunla bütün konuşmaları, gerekli olan bütün soruları kendisine yöneltiyorum. Onlar da bana hep aynı şeyi söylediler zaten. Harika bir atmosfer olduğunu, harika bir kulüp olduğunu ve bir oyuncunun futbol oynamak için her şeyinin burada da olduğunu, burada en iyisini gösterebilmek için bütün şartların olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda şunu da ifade ediyorlar her zaman. Burada sadece saha içindeki profesyonellik değil, saha dışında da aynı şekilde disipline sahip olmak, aynı şekilde bir düzgün bir hayat sürebilmenin çok önemli olduğunu anlattılar. Ben de tabii ki bunu uygulayacağım.
4: First of all, I want to welcome you. I want to wish all the best for the next season.
2: He scored 40 goals and assists and also set pieces. And Trabzonspor was the best team in set pieces last season. What do you want to say about these two things? You were really successful, but Trabzonspor was really successful. And also about the shoots. What kind of expectations should our fans have about your shoots from long distances? Set pieces.
3: Yeah, from set pieces is the key part of the game, because when you play 0-0 and one set piece make a difference, and the game change another way. It's the same as a transition that you need to, when you attack, you need to think to about defensive part, because if you know the statistic, like in position, you score the last goals, like this second part, it's, I don't remember, it's set pieces or a transition, counter-attack, when you lose the ball. And it's important to have this responsibility to don't lose the ball. Of course, I score some great goals, but like what I said, the opponents also ready for this, and I need to be fast, I need to be to make quick decision, but in Italy last period I don't have a lot of possibility because they mark so good, and of course here I don't think it will be different, because you need to, when you prepare for the game, you always know the players and his characteristic of the player, where he's strong, where you can hurt him, when you can, some, for example, somebody just watch the ball, you need to go deep, or some players are in set pieces, this more smaller, you can attack some zones. It's always details which prepare the coach for the team, and this information which are crucial for the have the result.
2: Duran toplar aslında sizin de bahsettiğiniz gibi oyunun belki de en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bazen maçlar 0-0 giderken, gol bulamazken bir duran topta maçı çözebiliyorsunuz. Maçı size kazandıracak olan o golü bulabiliyorsunuz, ama aynı zamanda bunlar rakip için de geçerli. Rakipler de size duran toptan gol bulduklarında belki de sizin de elinize gidecek olan bir maç tam tersine dönebiliyor. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli bunlar. Duran toplar, aynı zamanda geçişler çok önemli olacak. Topa sahip olmak çok önemli olacak. Zaten yanlış hatırlamıyorsam eğer takımlar gol
0: gollerini topa sahip oldukları anlar ve sonrasında hep geçişler ve duran toplardan buluyorlar. En çok golün bulunduğu zamanlar bu zamanlar. Biz de tabii ki bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Hücum tarafında ne kadar başarılıysak aynı zamanda da hem bunun duran topların savunmasında hem de geçiş savunmasında çok başarılı olmak zorundayız. Ben de tabii ki hatırlıyorum, evet harika goller de attım ama rakipler de tabii ki bizi tanıyorlar. Rakipler de bunun önlemlerini almaya çalışacaklar. Çünkü İtalya'da da böyle oldu. Burada da farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü burada da rakipler maça çıkmadan önce analiz yapıyorlar ve sizi inceliyorlar. Nerenizin zayıf olduğunuzu, hangi bölgede daha güçlü olduğunuzu, nerelerde neler yapabileceklerinizi araştırıyorlar bunlar. Biz de hep şunu yaşadık aslında. Tabii ki hocanızdan maç öncesinde gerekli bilgileri alırsınız. Nereye koşuların yapılacağını, hangi oyuncuların kısa oyuncular olduğunu ya da nerelere hangi koşuların atılabileceğini araştırırsınız. Burada da öyle olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama elbette ki rakipler de bizi izleyecek. Onlar da bizim nerede güçlü olduğumuzu bilecekleri için biz de daha çok çalışmak zorundayız. Son sorumuz.
2: In fact, since this first day that they named you, we know that you have a leader character. Can you say that you have a leader character? What does leader character mean? And also, what do you think you can contribute, you know, to Trabzon Spor with your character as a leader?
5: A Spor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam.
6: Sen de katıl.
5: Katılın evim. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Bir gram altını bile kapınıza getiren.
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: 99 lira. Teknolojik teknosa güzel.
1: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Reklam. A Spor Radyo. Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemler.

0: vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Reklam.
5: Spor Radyo. Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
12: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Canlı yayın.
1: Hız kazandı. Futbol direktörü Önder Özen'in raporu doğrultusunda gündeme gelen Belçikalı kanat oyuncusu 23 yaş altı kontenjanında değerlendirilmesi planlanıyor. Yeni sezonda da devam edeceği açıklanan 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, Leipzig'le görüşmelere başladı ve Alman kulübüne resmi teklifini iletti. Yönetim genç kanat oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Löwen, Kulüp Brugge, Mechelen ve Anderlecht altyapılarında yetiştirdi. Bakayoko asıl çıkışını PSV Eindhoven formasıyla yaptı. Hollanda ekibinde 6 kupa kazanan Belçikalı oyuncu geçtiğimiz yıl 18 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Geride kalan sezonda Leipzig formasıyla 9'u ilk 11'de olmak üzere 22 maçta 3 gol atan Bakayoko Belçika milli takımında da 18 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
2: İtalyan basınındaki iddialara göre Beşiktaş'ın Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper John Lukumi için yapmış olduğu teklif reddedildi.
3: Beşiktaş John Lukumi transferinde bonservis engeline takıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre siyah beyazlılar Bologna'nın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi için resmi teklifini iletti. Beşiktaş'ın 12 milyon euro bonservis bedeline ek olarak kadroda düşünülmeyen Gene Onana'yı takasta kullanmayı önerdiği ancak çizme ekibinin bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Lukumi için 25 milyon euro talep eden Bologna bonservis indirimine ya da takas formülüne sıcak bakmıyor. Serie A ekibinin gelecek yıl sözleşmesi bitecek olmasına rağmen tecrübeli savunma oyuncusunu değerinin altında bir rakama bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor. Geçen sezon 43 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper, Dünya Kupası'nda son 16 turu oynayan Kolombiya ile 5 maçta da ilk 11'de forma giydi. Güney Amerika ekibi Lukumi, Davinson Sanchez tandemiyle sadece 1 gol yedi. Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde yer aldığı belirtilen Lukumi'nin adı Galatasaray'la da anılıyordu.
2: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen Rafael Leao için yaptığı teklifin detaylarını yazdı.
3: Hücum hattına Mason Greenwood ve Vedat

0: Muriç'le güçlendiren Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro ve bonus maddelerinin yer aldığı 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Buna göre sarı lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde ise 1 milyon euro ödeyecek. Portekizli futbolcu için ilk aşamada 40 milyon euroluk bonservisin gündemde olduğu, teklifin bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Haberde Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı. Sarı lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı azaldıktan sonra transfer sürecinin hızlanacağı ifade edildi. 2019 yazında 50 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Leao, geride kalan sezon 31 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti. Portekizli futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Bir kez daha Avusturya'ya dönüyoruz. Trabzonspor bu kez basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor değerli izleyenler ve Aspor ekibinden Yunus Emre Sel bu antrenmanı yerinde takip ediyor. Detaylar için sözü Yunus Emre Sel'e bırakalım. Yunus Emre Sel birazdan bizimle olacak. Arkadaşlarımız teknik sorunu gidermeye çalışıyorlar. Trabzonspor Avusturya'nın Schladming kasabasında ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştiriyor değerli izleyenler. Hatta dakikalar önce Ruslan Malinovski de bu kamp etabında canlı açıklamalarda bulunmuştu canlı yayında. Yunus Emre Sel hazırmış, bir kez daha sözü ona bırakalım.
2: Teşekkürler Furkan. Trabzonspor şu anda Avusturya'nın Schladming kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yurtdışı kampında ilk kez basına açık bir antrenman yapılıyor. Antrenman 20 dakikalık bölümün basın mensuplarına açık olduğunu belirtelim. Arseni Batagov ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almıyor. Arseni Batagov'un sakatlık süreci ve tedavi süreci devam ediyor. Okay Yokuşlu'nun da yine sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadığını söyleyelim. Biraz önce zaten Ukraynalı oyuncu Ruslan Malinovski bir basın açıklaması yapmıştı. Bu basın açıklamasında da özellikle liderlik konumu, orta sahanın çok önemli oynayabiliyor olması ve duran top organizasyonlarında üst derece rollerle ilgili de detaylar verdi. Tabii antrenmanlar şu an itibariyle büyük bir bölümü basına kapalı olarak gerçekleştiği için takımın nasıl bir oyun planını benimseyeceğini, neler gelecek sezon için düşünüldüğünü daha çok pazar günü Eintracht Frankfurt'la yapılacak olan hazırlık maçında gözlemleme şansımız olacak. Ama genel olarak yenilenen, değişen bir takımdan bahsediyoruz. 11 oyuncu transfer edildi ama halen özellikle sağ kanat pozisyonunda, forvet pozisyonunda ve Çibukeviu'nun olası ayrılığında stoper pozisyonunda bir transfer beklentisi devam ediyor. Sağ kanat pozisyonu için Şikankov, Osorio, Cristiani, belki bir ihtimal yine Orsolini ismi de yine gündeme gelebilir. Stoper pozisyonu için Junior Diaz ihtimallerden bir tanesi. Forvet pozisyonu için henüz netleşen bir isim yok. Furkan, orada bir arayış devam ediyor şu an itibariyle. Zaten o arayış devam ettiği için Denis Draguş da yurt dışı kampına getirildi. Buradaki performansına göre de bir değerlendirme yapılacak, onu belirtelim. Şu ana kadar buraya çok sayıda gurbetçi taraftar da geliyor ama hem antrenmanlar hem de ilk hazırlık maçı basın mensuplarını ezdiriyorum. Taraftarlara kapalı olarak gerçekleşeceği için çok fazla takımla buluşma şansı yakalayamadı Bordo Mavili taraftarlar. Belki ilerleyen süreçte onlar için farklı bir organizasyon planı da değerlendirilebilir. Çibukeviu'dan biraz bahsetmek gerekirse, Trabzonspor'un özellikle Fulham'la yaptığı pazarlıklarda ciddi bir bonservis beklentisi ama daha çok bonservis beklentisine değer de çok ciddi bir peşinat beklentisi var. Burada rakamların bonuslarla birlikte 30 milyon seviyesini bulduğu söyleniyor. Ama belki bu rakam bir tık daha aşağı gelip peşinat kısmı ön plana da çıkarılabilir. Buradaki pazarlıklar da şu

0: itibariyle devam ediyor Fulham kulübüyle. Gün içerisinde yine Crystal Palace'ın da oyuncuyla ilgilendiği yönünde iddialar çıktı ama şu an itibariyle ben bunun netlik kazanmadığında ifade edeyim. Kampta eksik oyuncu yok. Tüm oyuncular planlanan, belirlenen tarihte tam olarak kampa katılmış durumda. Kamp süresi içerisinde Chibuke Vivu dışında bir ayrılık beklenmiyor. Olası bir ayrılık beklenmiyor. Ama belki kamp sona erdikten sonra özellikle buraya getiren genç oyuncularla ilgili yeni bir planlama sürecine de geçilebilir. Fatih Hoca'nın daha çok agresif ön alan baskısını benimseyen ve zaman zaman da geçiş oyunuyla sonuca gitmeye çalışan bir Trabzonspor oluşturmaya çalıştığını öğrendik. Hızlı oynayan, özellikle kanat organizasyonlarını hızlı geliştirmeye çalışan bir Trabzonspor bekliyoruz. Trabzon etabında Mustafa Eskelli açı takımdan ayrı olarak çalışıyordu sakatlığı nedeniyle ama o da şu an itibariyle tam anlamıyla sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışıyor. Genel olarak Trabzonspor'un da Avusturya kampından aktaracaklarımız bu kadar.
1: Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'un kamp yaptığı noktadan çalışmalara dair ve Trabzonspor'un elbette transfer gündemine dair önemli bizim için aslında bir rapor tekrar aktarmış oldu Yunus Emre Sel'e. Bir kez daha teşekkür edelim. Biz devam ediyoruz ana habere. Trabzonspor'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadyumda yeni sezon öncesinde birçok noktada yenilik yapılacak.
2: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi stadyumda kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftar konforunu arttırmak için önemli düzenlemeler yapılıyor. Çalışmalar kapsamında stadyuma 12 yeni loca inşa edilirken, kuzey, güney ve doğu tribünlerindeki 73 mevcut locanın kapasitesi de %50 arttırılıyor. Batı üst tribünü, basın tribünü ve seyirci bloklarındaki düzenlemelerle birlikte 409 kişilik yeni bir VIP tribünü oluşturuluyor. Yapılan çalışmaların ardından stadyumun resmi kapasitesi 41.061 kişi olarak tescillendi. VIP ve loca düzenlemelerinden giriş çıkış organizasyonuna kadar birçok alanda yapılan çalışmaların büyük bölümü sezon başlamadan tamamlanacak. Kalan düzenlemeler ise sezon boyunca devam edecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A milli takımın Dünya Kupası performansı hakkında konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'ye şampiyonluklar yakışır dedi.
3: Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.
1: Avrupa futbolundan gelişmelerle devam ediyoruz. Serie A ekiplerinden Inter, özür diliyorum, Milan 40 yaşındaki Luka Modric ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
4: Luka Modric bir yıl daha Milan'da kalıyor. Çizme ekibi 40 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Milan'dan yapılan açıklamada Luka Modric takıma katıldığından beri orta sahanın kilit isimlerinden biri oldu. Saha içindeki ve dışındaki tutkusuyla takıma deneyimlerini aktardı. Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Modric, Milan'da 14 numaralı formayı giymeye devam edecek ifadesine yer verildi. 2018 yılında Real Madrid forması altında sergilediği performans ve milli takımının final oynadığı Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla Ballon d'Or ödülü kazanan Hırvat Yıldız, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde oynadığı 37 maçta 2 gol ve 3 asist üretti.
1: İngiliz ekibi Aston Villa

0: Villa Chelsea'den kiralık olarak Alejandro Garnacho'yu kadrosuna kattı.
1: Aston Villa Morgan Rodgers'ın boşluğunu Alejandro Garnacho'yla doldurdu. Unai Emery önderliğinde Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Birmingham ekibi hücum hattını genç yıldızla güçlendirdi. Aston Villa 22 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonuyla kiralık olarak sözleşme imzaladı. Garnacho'nun sözleşmesinde belli performans şartlarının gerçekleşmesi halinde devreye girecek satın alma maddesi de yer alıyor. Unai Emery'nin uzun süredir kadrosunda görmek istediği Garnacho, geçtiğimiz yaz Manchester United'dan Chelsea'ye 40 milyon sterlin bedelle transfer oldu ancak beklenen çıkışı yakalayamadı. Genç hücum oyuncusu yeni sezonda Aston Villa'da Unai Emery'nin en önemli kozlarından biri olacak. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Garnacho, ligdeki en sevdiğim stadyumlardan birisi şimdi benim evim olacak. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum, diye konuştu. Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 22'si ilk 11 olmak üzere 43 maçta forma giyen Garnacho, 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.
0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya milli takımında teknik direktörlük görevine resmen Jürgen Klopp getirildi.
2: Almanya milli takımında Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı basın toplantısında konuştu. Kendisi için çok özel bir gün olduğunu kaydeden Klopp, bugün burada oturmak büyük bir onur. Milli takım teknik direktörünün rolünün ne kadar önemli olduğunu zaten biliyordum. Ama doğrudan onunla ilişkilendirildiğinizde işte o zaman bunun büyüklüğünü ve arkasındaki sorumluluğu daha da çok hissediyorsunuz. Birbirleri için savaşan, futboldan keyif alan ve tüm ülkenin destekleyeceği bir takım oluşturmak istiyoruz dedi. Teknik direktörlük kariyerine 2001'de başlayan başarılı çalıştırıcı, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında görev yaptı. Tecrübeli teknik adam Borussia Dortmund'da ikişer Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve bir Almanya Kupası kazandı. Klopp 2015-2024 yılları arasında görev aldığı Liverpool'la birer kez Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Süper Kupası ve iki kez İngiltere Lig Kupası zaferleri elde etti. Liverpool'u 30 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik adam son 2 yıldır Red Bull'da görev yapıyordu. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Nagelsmann yönetiminde Paraguay'a penaltılarla elenerek hayal kırıklığı yaşatan Almanya en son 12 yıl önce dünya şampiyonu olmuştu.
0: Sırada maç özetleri var. Arjantin'de Apertura şampiyonu Belgrano Clausura'ya da şampiyonluktan sonra galibiyetle başlamayı başardı.
1: Arjantin 2. liginde 2. tur mücadelesi Belgrano Cordoba ve Rosario Central karşı karşıya geliyor. Top Belgrano'da sağ kanada doğru uzun bir top. Rigoni iyi kontrol geldi ondan. Verdi şimdi arkadaşına. İyi pas yaptı Belgrano. Ceza sahasına doğru şut ve topu alır da gol. Nicolas Fernandez. Çok iyi organize gelmeyi başardı Belgrano. Topu ağlarla buluşturuyor Nicolas Fernandez. Dakika 36. Durum 1-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Rosario köşe vuruşunu kullandı. Arka direk topu alır da gol. Julian Fernandez gol geçersiz diyor hakem bayrak havada. Bir VAR incelemesi olacak. Dakika 77. Arka direkte çok iyi konumlandı. Julian Fernandez topu ağlarla buluşturdu. İnceleme tamamlandı.
3: Luego del chequeo VAR se corrobora que el jugador número 18 Rosario Central está habilitado. Por lo tanto, acción final gol.
1: Gol geçerli. Durum 1-1.

0: Belgrano yükleniyor. İçkardo bölgeden topu Belgrano, pas şimdi. Şut ve topağlarda gol Gonzalez. 2-1. Dakika 88. Gol Gonzalez. Mücadeleyi 2-1 kazanıyor Belgrano.
1: Sırada voleyboldan gelişmeler var. Amilli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi yarı final mücadelesinde yarın saatler 14.30'u gösterdiğinde turnuvanın ev sahibi Çin'le karşı karşıya gelecek.
2: Filenin sultanları final için parkeye çıkıyor. Amilli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'le karşı karşıya gelecek. East Asian Games Dome'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Filenin sultanları Milletler Ligi'nin normal sezonunu 9 galibiyetle 4. sırada tamamlarken ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle 9. basamakta yer aldı. Milliler üst üste 8. kez bulunduğu final etabında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekip rakibini geçmesi halinde hem adını finale yazdıracak hem de Çin karşısındaki galibiyet serisini 4 resmi maça çıkaracak.
1: Milletler Ligi'nde yarın yarı finalde Çin'le oynayacağımız karşılaşma öncesinde A Milli Kadın Voleybol takımımızdan Deniz Uyanık ve Defne Başyolcu açıklamalarda bulundu.
3: Kanada bizim için zorlu bir rakipti ama 3-1 yendik. Bunun için çok mutluyuz. Yarı finale çıkmaya başardık. Şimdi yeni rakibimiz için çok daha hızlı bir oyun stilleri var ve gerçekten çok iyi defans yapıyorlar. Çalışıyoruz ve kazanacağımıza inanıyorum açıkçası. Son 4'e kalmışken hepimiz madalya almak istiyoruz. Altın madalya almak istiyoruz, kupayı almak istiyoruz. Umuyoruz ki başarılı oluruz. Madalya kazanmak için daha çok üstünüze baskı hissediyorsunuz ama tabii ki de bunu artık kontrol edebiliyoruz baskıyı. Ve sahaya yansıtırsak daha güzel sonuçlar alıyoruz. Çok çalışıyoruz öncelikle. Ve çok çalışmanın getirmiş olduğu tabii ki bir yorgunluk var. Madalya ve kupayı aldığınızda o yorgunluğun hiçbir anlamı kalmayacak. Kupa ve madalya düşünmek motivasyonumuzu en üst seviyede tutmamızı sağlıyor.
4: Dün çeyrek final maçımız vardı 8. kez ve kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim hedefimiz şampiyon olmak tabii ki de, altın madalya almak ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Antrenmanlarda full tempo, antrenmanlarda, fitnesslarda çok çalışıyoruz gerçekten. Ve burada olduğum için kendi adıma konuşmak gerekirse benim için ilk tecrübem. Ve ablalarımdan öğrendiğim çok şey var. Genel çok mutluyum burada olduğum için. Burada her an yaşadığım her an bana tecrübe oluyor. İdol olarak gördüğüm ablaların normal rutinin hayatını gözlemlemek beni çok etkiliyor. Mesela beslenme tarzları, dinlenme tarzları, normal dışarıdaki, saha dışındaki hayatlarını hani öğrenmek, görmek beni daha çok tecrübelendiriyor. Örnek oluyorlar bana diyebilirim. Ailem de çok mutlu, çok heyecanlı. Onlar da hani direkt maç başından sonuna kadar hani televizyon başında hiç ayrılmıyorlarmış.
1: Basketbola geçiyoruz. Real Madrid efsane oyuncusu Sergio Llull'le sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
5: Real Madrid Sergio Llull birlikteliği devam ediyor. İspanya basketbolunun en ikonik figürlerinden biri olan Llull, efsanesi olduğu Eflatun Beyazlı Kulüp'le sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Bu imzayla birlikte 38 yaşındaki oyuncu Real Madrid'de 20 yıl forma giymiş olacak. Sergio Llull, başkent ekibinde 3 Euroleague, 1 kıtalar arası kupa, 9 İspanya Ligi, 7 Kral Kupası ve 9 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 29 şampiyonluğu kazandı. Deneyimli basketbolcu 1249 maçla İspanyol ekibinin formasını en fazla giyen oyuncu unvanını taşıyor. Llull ayrıca Euroleague tarihinde 20 farklı sezonda forma giyen ilk isim olacak. Yıldız basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 40 maçta 3.1 sayı ve 1.5 asist ortalaması tutturdu.
1: Formula 1'de sezonun 11. yarışı

0: Macaristan Budapeşte de gerçekleşecek zorlu yarış pazar günü saat 16'da start alacak.
1: Formula 1'de heyecan Macaristan'da devam edecek. Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı olan Macaristan Grand Prix'si hafta sonu Budapeşte'de koşulacak. 4,3 kilometrelik Hungaroring pistinde 70 tur üzerinden yapılacak etapta ana yarış pazar günü saat 16'da start alacak. Sezonun ilk 10 yarışında Mercedes pilotu Kimi Antonelli 6, takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer zafer elde etti. Pilotlar klasmanında 204 puanlı Kimi Antonelli zirvede yer alırken Lewis Hamilton 159, George Russell ise 154 puanla ilk 3 sırayı oluşturuyor. Takımlar klasmanında ise 358 puanlı Mercedes'in liderliği devam ediyor. Ferrari 285 puanla ikinci, McLaren ise 195 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
0: Basketboldaki önemli gelişmeyle tekrar devam ediyoruz. NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan LeBron James Philadelphia ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu bulunuyor. Değerli izleyenler, NBA kariyerindeki yeni adresi LeBron James'in Philadelphia olacak. 41 yaşındaki yıldız basketbolcu NBA'deki 24. sezonunda Philadelphia forması giyecek. Bir süredir Los Angeles Lakers'ta olan sözleşmesi bittikten sonra serbest oyuncu konumunda bulunuyordu LeBron James ve yeni durağı Philadelphia oldu. Özellikle Miami, Cleveland, İki eski takımı LeBron James'in oyuncuya ilgisi vardı ve Golden State'in de yine oyuncuya ilgisi bulunuyordu. Fakat deneyimli oyuncu tercihini şampiyonluk hedefleyen Philadelphia'dan yana kullandı. Kadrosunda tabii ki çok önemli isimler var. Philadelphia'nın Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown gibi iddialı isimler kadrosunda bulunuyor Philadelphia'nın ve deneyimli basketbolcu yeni sezonda şampiyonluk için Philadelphia ile mücadele edecek. Geçen sezon Lakers formasıyla 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 rebound ortalamaları yakalamıştı LeBron James ve 8 sezondur Los Angeles Lakers forması giyiyordu. Kariyerinde ise 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü bulunuyor LeBron'un. Philadelphia ile ise 5. şampiyonluk için mücadele edecek. Evet, bir canlı bağlantıyla ana habere devam edeceğiz. Yeniden Avusturya'ya dönüyoruz. Bu kez daha farklı bir noktada Alspor yorumcusu Kaya Temel bizleri bekliyor. Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor. Kaya Temel'de bu kampı yerinde takip eden isim, kendisiyle Galatasaray'ın gündemini ve elbette kamptaki çalışmaları konuşacağız. Kaya, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar Furkan.
0: Teşekkür ederiz. Dilersen öncelikle kampla başlayalım. Bugün kamptaki ilk hazırlık maçında da Galatasaray Serie A ekiplerinden Monza ile karşı karşıya gelecek. Dün tahmin ediyorum ki geç saatlerde kafile Avusturya'ya ulaşmıştı. Sanırım bir grup taraftar da kafileyi karşıladı. Orada senin ilk gözlemlerin nedir kampa dair ve bugünkü hazırlık maçı öncesinde takıma dair beklentin ne yönde?
2: Evet, Galatasaray dün akşam saatlerinde, geceye yakın saatlerde tabii ki Avusturya'ya ulaştı. Kamp yapacağı otele ulaştı ve görüntülerde ekranda şu an zaten yansıyor, geliyor. Tabii biz şu an takımla daha henüz bir yakından takip edemedik. Bugün bir hazırlık maçı var ve diğer günlerde planlama dahilinde antrenmanda tabii ki yerinde takip edeceğiz ama Galatasaray dün gece saatlerinde Avusturya'ya geldi. Bugün sabah bir antrenman gerçekleştirdi ve bu akşamda yaklaşık 1,5 saat sonra yanılmıyorsam, bu çünkü burada da saat farkları var, Galatasaray Monza ile bir hazırlık maçı oynayacak. Okan Hoca burada oyunculara yükleme çalışması tabii ki yapacak. Hem kamptaki oyuncuların durumunu yakından takip edip hem de maç tempolarını burada takip etmiş olacak. Yine hani çok fazla genç ağırlıklı olmasa da Galatasaray'ın affedimiz oyuncuları Okan Hoca bu karşılaşmada şans vererek yeni sezon başında hazırlıkları takıma yüklemiş olacak. Burada şunun dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de aslında şu oldu. Buradaki hava şartları zaten takımların çoğunun Avusturya'yı tercih etmesindeki nedenlerden bir tanesi havanın tabii ki serin olması. Sıcaklık düzeyi çok yüksek değil. Oyuncular çok fazla zorlanmadan antrenmanlar burada gerçekleştirecekler. Tabii ki Galatasaray yeri geldiğinde günde çift antrenmanla tamamlayacak. Maç oynayacağı günlerde ise tabii ki buna göre programlar ilaki yapılacak. Dikkat çeken diğer konulardan bir diyeyim ise aslında tabii Galatasaray'ın burada daha çok Galatasaray taraftarının daha doğrusu beklentisi burada transferlerle alakalı gelişme. Kamp süreci Galatasaray'da dün itibariyle başladı. Tabii ki bu kamp ayın 31'ine kadar devam edecek ve ardından Galatasaray İstanbul'a dönecek ama buradaki en kritik noktalardan bir tanesi ise transfer. Galatasaraylı yöneticiler Avusturya'da transfer için gaza bastı diyebiliriz net anlamıyla. Buradaki transfer görüşmeleri de daha fazla hızlandı diyebilirim. Önümüzdeki günlerde hareketli günler Galatasaray'ı bekliyor artık transferde. Taraftar çok fazla merak ediyordu ve beklediği isimler özellikle 10 numara üzerinden ne zaman takıma katılacağıydı. Bilindiği üzere zaten Ugo Cuk'u transferiyle Galatasaray kampa en az bir transfer yetiştireceğinin biz de altını çizmiştik yeri geldiğinde ve bir transfer tabii ki gerçekleşti. Burada diğer noktalar için 10 numara santrafor, kanat ve stoper transferleri için Galatasaray yönetimi transfer için girişimlerini sürdürdü. Burada da en önemli isimlerden bir tanesi Diaz. Geçtiğimiz günlerde de aslında bundan bahsetmiştik. Oyuncu cephesiyle Galatasaray yönetimi bir kontağa geçti. Oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Burada Jose Mourinho'nun vereceği olacak karar önemli yeni sezon öncesi. Oyuncuyu takımda görmek isteyecek mi ya da istemeyecek mi? Galatasaray buna göre bu transferi de bitirmek istiyor 10 numara üzerinden. Fakat şu anki görüntü Galatasaray'da tabii ki hem bir yandan kamp çalışmaları, yeni sezon çalışmaları, takıma yüklemeler, sağlıklı bir şekilde oyuncuları bu kamp sürecinin geçmesi. Diğer yandan da bu merak edilen transferlerle alakalı yöneticilerin burada tekrardan gaza basacağının altını çizmiş olayım Furkan.
0: Kaya, aslında sen de ifade ettin, zaten kampa kadar olan süreçte bir takviye bekleniyordu ve Leslie transferi gerçekleşti. Peki kamp süresi boyunca taraftarlar yeni bir ismin takıma katılmasını, dahil olmasını beklemeli mi?
2: Ya şu anki görüntü aslında çok fazla gerçekten mesai harcanacak gibi duruyor burada. Çünkü bu kampa da Galatasaray birden fazla açıkçası transferler yetiştirerek yeni sezon öncesi bu oyuncularla beraber burada yüklemeler yapıp hem de takım arkadaşlarını tanıma yönünden tabii ki bu transferleri hızlı bir şekilde bitirilmesi isteniyor. Fakat burada işte birden fazla neden var. Bunlardan çok açık biri rakamsal boyuttaki konular. Hem oyuncuların bonservis bedelleri hem maaş durumları, Galatasaray yönetimi bunlara da tabii ki dikkat ediyor. Ama kampa ben en azından bir ismin daha katılmasını bekliyorum. Çünkü buradaki çalışma ciddi anlamda dünkü aldığımız bilgilere göre hareketleneceği yönünde. Yani sadece Ugo Cuk'lu transferiyle Galatasaray'ın bu kampı tamamlayacak gibi bir durum görülmüyor. Çünkü ayın 31'ine kadar en azından Galatasaray santrafor mevkisi, işte kanat da çalışma yapıyor tabii ki. Bu mevkilerden bir tanesine takviye yapması bekleniyor. En önemli konu ise burada tekrar edeyim 10 numara transferi tabii. Burada Bruno Fernandes'in son günlerde işte çok fazla konuştuk. Kulübüyle yeniden kontrat imzalama konusu, görüşmeleri, sözleşme uzatacak mı, uzatmayacak mı tartışmaları. Diğer yandan işte maaş kısmından dolayı Galatasaray yönetiminin oyuncu cephesini ilk önce halledip de kulübüyle tekrardan bir masaya oturması gibi durumları çok fazla konuştuk. Ama burada benim ısrarla altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi ise Diaz. Çünkü Galatasaray Diaz'a gerçekten olumlu bakıyor. Oyuncu da Galatasaray'a gelmeyi istedi ama burada tabii Jose Mourinho'nun kararı önemli. Bir diğer isim ise işte Kamavinga'ydı. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda aslında bu isimle alakalı harekete geçilecek de. Fakat Galatasaray'ın 10 numaraya yıldız bir isim alacağını, kamp sürecinde 10 numara transferinin gerçekleşme ihtimali biraz düşük gibi görülüyor bana göre. Benim izlenimim bu tabii ki. Ama diğer mevkilerle alakalı santrafor, kanat ya da stoper bölgesine, bu 3 bölgeye kamp bitmeden Galatasaray yönetimi bir takviye yapabilir. Yani çalışmalar burada gerçekten arttı diyebilirim. Diğer yandan da şöyle bir durum var. Tabii takımdan ayrılacak, kiralık olarak gidecek olan isimler var. Lisansı çıkarılmayan oyuncular da tabii ki bu kamp listesine yer aldı. Bunlardan bir tanesi Nelson, Metehan Baltacı gibi isimlerin yeni sezonda kiralık olarak takımdan ayrılmasında

0: Özellikle şu günde şartlar gereği listenin ilk sırasında artık Brahim Diaz var demek yanlış olur mu Galatasaray için?
1: Olmaz. Doğru bir tespit aslında. Çünkü Galatasaray cephesi de bu transfer planlamasını yürütürken aslında bir sıralaması tabii ki var. Beklentiye girdiği isimler tabii ki var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Bruno Fernandes'ti. Fakat hem oyuncunun maaş beklentisi hem bonservis ücretleri bunları göz önünde bulundurduğumuzda hani çok olasılıklı gibi görünmüyor. Bir pazarlığa gidilmesi lazım. Bu rakamlarda bir düşüş sağlaması lazım ki Galatasaray bu profildeki oyuncuları bitirebilsin. Ama tabii ki listenin hemen ikinci ya da üçüncü basamağına baktığımızda Brahim Diaz ismi hemen geliyor. Can Uzun bu isimlerden ayrı bir şekilde transfer sürecini Galatasaray'ın ilerlettiği oyunculardan bir tanesi. Çok fazla transfer döneminin başlangıcında bonservis rakamları 60 milyon euro civarında konuşulduğu için bundan dolayı Galatasaray yönetimi açıkçası bu transferi bitirmek için de pazarlıklarını, tekliflerini burada Frankfurt kulübüne tabii ki ilerletiyor. Ama bu oyuncuda her zaman söylediğimiz bir durum var. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için beklentisi 30-35 milyon euro bandında. Can Uzun transferi Galatasaray'da yine gerçekleşebilecek bir noktaya gelse bile Galatasaray'ı oraya istediği bir yıldız 10 numarayı alacaktır. Yani Can Uzun'u 10 numaraya transfer edip Galatasaray'ın sezonu kapatmasını beklemiyoruz. Transfer sezonu kapatmasını daha doğrusu beklemiyoruz. Çünkü Can hem kanatta yeri geldiğinde santrafor, yeri geldiğinde forvet arkası oynayabilen bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın özellikle geçtiğimiz sezonki oyun stiline baktığımızda Osimhen'le beraber bağlantı oyununda ön plana çıkabilecek, Osimhen'i daha çok tabiri caizse besleyecek saha içerisinde bir oyuncu profiline ihtiyacı var. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde de hedefi olan bir takımın sadece Can Uzun transferiyle beraber bu transfer sezonunu tamamlaması, bu 10 numara üzerinde konuşuyorum. Tabii ki burada bir hata olur. O yüzden Can Uzun konusu çok farklı bir şekilde ilerliyor Galatasaray'da. Ama o bölgeye de 10 numaraya da ciddi bir transfer illaki Galatasaray yapmak isteyecektir. Önümüzdeki günlerde yeni isimler tekrardan ortaya çıkabilir. Bunu neden söylüyorum? Dünya Kupası bittikten sonra oyuncuların da artık tatilleri sona eriyor. Burada işte kulüpleriyle alakalı geleceklerdeki işte gelecek planlamasında daha doğrusu verecekleri kararlar da önemli. Bazı oyuncular bazı takımlardan ayrılmak isteyebiliyor. Böyle bir fırsat da oluşabilir ama bunun altını hep çiziyorum ve hep şunu söylüyorum. Galatasaray 10 numara transferi yapmak için Ağustos ortaları beklemesi doğaldır. Ama Galatasaray'ın kanat transferini, santraforu, stoperi bu transferi gerçekleştirmemesi için Ağustos'un ortalarını ya da sonlarını beklemek bence çok büyük bir hata oldu.
0: 10 numara bölgesi için oldukça bize detaylı bir şekilde aslında listeden bahsettin. Santrafor planlamasında Mauro Icardi'ye veda edildi. Uzun bir sürede John Duran ismini konuştuk ki oyuncunun da yeni durağı Benfica oldu. Santrafor konusunda, yedek santrafor konusunda daha doğru ifadeyle bizimle paylaşabileceğin isimler var mı? Ya da belki profil olarak yeni kurala uygun bir isim mi Galatasaray kadrosuna katmaya çalışacak?
1: Şöyle Icardi ayrılığı sonrası zaten Galatasaray yollarını ayırdıktan sonra oraya bir kontenjan ismi Galatasaray transferi gerçekleştirebiliyor. Bu kontenjan hakkını daha çok 10 numaraya saklanıyor. Yani burada herhangi bir yaşa takılmadan 10 numaraya istediği oyuncuyu tabii ki Galatasaray transfer edebilecek. Ama santrafor mevkisi için kontenjan oyuncular işte Matis Tel isminden bahsetmiştik geçtiğimiz günlerde. Galatasaray'ın hala masasında olan isimlerden bir tanesi. Ponomarenko kulübüyle sözleşme uzattı Dinamo Kiev'de. Hani bu transfer artık Galatasaray'ın gerçekleştirmesi tabii ki zor. Sadece kulübü burada kiralık olarak bir yıllık göndermek isterse ancak o şekilde burada girişimler oluşabilir. Ama daha çok buradaki planlama hem kanat bölgesi hem de santrafor üzerinde ve stopere baktığımızda kontenjan oyunculara uygun. U23 dediğimiz bu isimler üzerinden Galatasaray'a daha çok gidecektir. Tabii ki burada Galatasaray'a çok fazla bu transfer döneminde önerilen isimler de çok oluyor. Menajerler tarafından Galatasaray'a inanılmaz şekilde oyuncular öneriliyor. Sayılar gerçekten çok fazla. Ama şöyle bir durum var. Burada Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefi olduğu için geçtiğimiz sezon çeyrek finali son bir maç kala kapısından döndü diyebiliriz Galatasaray'ın Liverpool karşılaşmasıyla. Ama yeni sezon planlamasında buraları da rahat geçebilecek bir kadro oluşturmak için bu düzeydeki isimler üzerinden mesailer harcanıyor. Ve bundan dolayı da Galatasaray'ın bu planlamada her ne kadar ben yeri geldiğimde hep net olarak söylüyorum bunu. Planlamayı çok sağlıklı bulmadığımı, planlamada Galatasaray'ın geç kaldığını. Çünkü burada bir kampa geliyorsunuz Avusturya'da bir hazırlık maçları oynayacaksınız. İki tane burada karşılaşma oynayacaksınız İstanbul.

0: döndükten sonra aynı şekilde. Ama bu yapılan transferlerin bir an önce takıma katılması, takım üzerinde de, takım arkadaşları üzerinde de tabii ki pozitif etkisi olacaktır. Oyuncular birbirleriyle daha fazla oynayacaktır. Çok kısa şöyle bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz sezon özellikle Sané transferi. Sané geldikten sonra takıma alışması gerçekten çok uzun sürmüştü. Ama bu sezon takımla beraber kamp yapmış bir Sané ya da işte yeni transferlerle alakalı erkenden yaptığınız transferler, Ugo Cupo gibi, bunlar pozitif anlamda takıma katkı sunacaktır. Ve takım içerisindeki hem arkadaşlarının saha içerisinde birbirlerinin ne yaptığını daha iyi ve daha rahat anlayacaklardır. Galatasaray yönetiminin ben bu transfer konusunda geç kaldığını net olarak düşünüyorum. Sadece 10 numarayı ayrı tutuyorum burada. Çünkü oradaki Galatasaray'ın hedefi gerçekten çok iyi bir yıldız bir 10 numara almaktır.
1: Zannediyorum ki taraftarlar da tabii ki bu konuda sabırsız ve taraftar da transfer bekliyor. Stoper bölgesini sormak istiyorum son olarak. Sol stoper için özellikle Galatasaray'ın bir rotasyona yerli oyuncu arayışı var mıdır? Çünkü Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan isimleri bugün basında yer aldı.
0: Evet ya, Galatasaray zaten şu an Davinson Sanchez takımdan ayrılmadığı senaryoda. Tabii ki Galatasaray buraya bir yerli stoper takviyesi yapmak istiyor. Şu anki çalışmalar da orada sürüyor. Geçtiğimiz sezonda aslında Ocak ayında Ahmetcan Kaplan Galatasaray'ın masasına gelmişti ama oyuncu burada çok fazla Galatasaray'a sıcak bakmamıştı. Bakmama nedeni şuydu: çok fazla forma şansı bulamam düşüncesiydi. Yani Ahmetcan Kaplan tabii ki Türkiye'ye döndükten sonra da oynayacağı takımda sürekli forma giymek isteyecekti doğal olarak. Ama işte Galatasaray'da forma rekabeti çok farklı bir yere çıktığı için oyuncular gelirken de bu rekabeti göze alarak gelmesi lazım. Ve Ahmet Can Kaplan'ın da o geçtiğimiz sezonlardaki bakış açısının sadece bu yönde olması bana göre hatalıdır. Yani daha sağlıklı düşünmesi tabii ki gerekiyor oyuncuların. Ama her oyuncu tabii ki oynamak istiyor. Fakat şöyle bir konu var burada. Davinson Sanchez ayrılığı olmadığı sürede Galatasaray yerli isimlerden bu tür takviyeler yapabilir. Ama Davinson Sanchez ayrılığı gerçekleşirse oradaki planlama değişir. Çünkü Galatasaray arka planda stoper çalışması da bazısının nerede gidiyor. Lutfi'nin ismi çok fazla yazıldı. Ama Lemina ile kontrat uzatıldıktan sonra daha çok işte o nokta için Galatasaray kontenjanını boşaltabilseydi eğer ki değerlendirebileceği isimlerden bir tanesi olabilirdi. Ama Davinson Sanchez ayrılığı sonrası biz yine transfer döneminin başında Van Dijk ismini söylemiştik. Yaşı ve maaşı hem yaşından dolayı hem de maaşından dolayı bazı düşünceler olsa da oyuncunun Türkiye'yi tercih edip ya da etmeme konusunda da burada soru işaretleri vardı. Evet. Sanchez ayrılığı yaşanmazsa planlama devam edecek ama ayrılık olursa ona göre Galatasaray transferini gerçekleştirecektir.
1: Peki Kaya Tebel, çok teşekkür ederiz. Gayet kapsamlı bir Galatasaray gündemi değerlendirmesi almış olduk Kaya'dan. Kendisine güzel bir akşam diliyoruz. Galatasaray'ın kamp yaptığı noktadan Avusturya'dan Kaya Tebel bizlere Galatasaray'ın gündemini özetledi. Transferde 10 numara bölgesi, yedek santrafor, orta saha, stoper gibi birçok mevki için sarı kırmızıların planlaması nedir? Kaya Tebel'den bunları öğrenmiş olduk. Bir kez daha tekrar edelim. Galatasaray Avusturya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk maç bu akşam saat 21'de Monza ile, pazartesi akşamı ise Venezia ile Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bizler ana haberi noktalıyoruz. Ana haberi noktalarken de Galatasaray'ın bu yaz döneminde Ümraniye Spor'la oynamış olduğu hazırlık maçını bir kez daha hatırlayalım. Ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
2: Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray 2026-27 sezonunun ilk maçına Ümraniye Spor deplasmanında çıkıyor. Sıcak bir hava vardı bugün İstanbul'da ancak gün yavaş yavaş batıyor. Ben Canan Duygu, maçın anlatımında sizlerle olacağım. Yorumcu koltuğunda da Emre Özcan var. İlk düdük, maça Galatasaray başlıyor. Sakatlıksız, keyifli bir 90 dakika diliyoruz. İki takıma da başarılar. Yusuf Deniz kullanıyor. Orta geldi Gulumaç'a doğru. Gulumaç kafa ve gol! Ümraniyespor öne geçiyor. Bir duran top organizasyonuyla. Golün sahibi Mustafa Eser. Arkaya kesti Yusuf Denizşaş. Golü maç indirdi ve Mustafa Eser golü atıyor. Ümraniyespor Galatasaray karşısında 1-0.

0: Vapur önde. Yusuf Deniz iyi kesti içeriye.
1: Hem iyi kesti hem de arka direk savunmasını çok iyi yapamadı Galatasaray. Golden bağımsız Ümraniyespor hem ilk 10-11 dakikayı iyi oynadı hem de duran topta Galatasaray'ın savunma zaafını, anlık savunma zaafını iyi kullanarak öne geçtiler.
0: Şimdi Niyaga. Solda pas isteyen Kasımcan. Tekte çevirdi. Sarı dışarıya vurdu. Galatasaray'ın ilk fırsatı. Sara bu golün çok benzerini, evet, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a mı atmıştı? Renato Niyaga. Pası Ali Turab'ın koşu yoluna. Ali Turab yine sıyrıldı rakibinden. Ali Turab çevirdi ortaya. Savunma kalabalık, Niyaga kontrol. Niyaga soluyla vurdu. Yine Ümraniyespor savunması dokunuyor. Korner.
1: Son 4-5 dakika itibarıyla yani beklediği baskıyı kurmaya başlayan bir Galatasaray var. Gole reaksiyon verdiler ve oyun yavaş yavaş Ümraniyespor'un ceza sahasında yıkılmaya başlandı.
0: Sara'dan orta geldi. Ön direğe doğru savunma vurdu kafayı. Tehlike geçmiş değil. Ceza alanı Kazımcan. Büyük bir karambol. Şimdi vuruş sekti savunmadan. Ve kornere gidiyor. Berat gole yaklaştı. İstediği gibi başlayamamıştı maça Berat. Burada top ayağına geldi. Vuruşunda top Ulu maçtan sekiyor. İlkay. İlkay'dan pas. Şimdi Ada açtı önünü. Vuruşu ve gol. Ada Yüzgeç.
1: Yine attı.
0: 2009'lu Ada çok güzel bir gol atıyor ve Mauro Icardi'ye selamını gönderiyor. 2 gün önce vedalaşmıştı Galatasaray Icardi ile ama 2009'lu Ada onun mirasını attığı golle yaşatıyor. Çok da güzel bir gol attı Ada.
1: Yani geçtiğimiz sezon bu kale yapmıştı. Yine kaleye çok yakın olmayan bir mesafeydi. Yay civarı mıydı çok emin değilim ama çok kısa mesafeliydi. Bir gol değildi diye hatırlıyorum. Çok güzel bir vuruş. Gerçekten evet. Kalenin boş yerini, kalecinin durduğu yeri görüp diğer köşeyi çok güzel, çok temiz bir vuruşla buldu. Yay civarından önemli bir soğukkanlılık.
0: Ve gol sevinci Sara. Sara en çok sola güzel, çok güzel bir pas. Şimdi Kasımcan harika vuruyor. Kasımcan Karataş. 2-1.
1: Sağda başlayıp solda bitti bu kez.
0: Söylediğin gibi Sara'dan da nefis bir pas.
1: Müthiş pas.
0: O kalabalıktan böyle geçti top. Kasımcan baktı kaleye ve o da çok güzel vuruyor. 2-1. Geçen senede buradaki maçın ilk yarısı 2-1. Galatasaray üstünlüğüyle bitmişti. Talha Bartu tek top. Savunma arkasına çok iyi bir pas. Şimdi Kerem Şen offside. Offside. Kerem Şen Cankat çıkarttı. Alkışı alıyor Cankat Yılmaz. İşte bu top savunma arkasına ama bayrak kalktı Kerem için. Can. Can direkt kaleyi düşündü ve gol. Kimse beklemiyordu. Can Armando Güner dışında. Çok güzel bir gol atıyor. Can Armando Güner Galatasaray formasıyla ilk golünü Ümraniyespor'a karşı atıyor.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: 6 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tune kulaklık hediye. Teknoloji tek masada güzel.
1: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih kulübünü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu üçüncü sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Bury kupanın sahibi oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
9: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Bir reklam.
10: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
11: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle.

0: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
2: A-Spor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
1: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim.
3: Sözleşme imzalayacak.
1: Transferin nabzı bu sezonda A-Spor'da atıyor.
3: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
1: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda. Verimli olabilir.
3: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
1: Transfer raporu bu akşam 21'de A-Spor'da.
0: Tekrar program.
4: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Ve sizlerle birlikte geçmişten bugüne futbolumuzda güzel, keyifli bir seyahate çıkacağız. Hep yapıyoruz, yine tekrarlayalım o girizgahı. Geçmişi, o günleri yaşamayanlar için önemli, keyifli, güzel bilgileri edinebilme, o günleri yaşayanlar için de o hatıraları yad edebilme, yeniden anımsayabilme imkanı sunacak diye düşünüyoruz bu program sizlere. Ama hep o günden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da, bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyoruz. Hemen başlayalım.

0: Bakalım, unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakalım nereye gideceğiz. Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. Hı hı. İnönü Stadı, yer TSD maçı, TSD kupasının son maçı. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması niye çok önemli diyeceksiniz ki, hani şimdi artık yok belki, büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği kupası, 3 büyüklerin sonra 4 büyükler oldu,
1: sonra 6 bilmem ne oldu,
0: değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç, lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor ve iki takım Cumhurbaşkanlığı kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı kupasında. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı
1: tabii
0: bulmuş
1: canım,
0: mu? Tabii canım,
1: değil mi? Yani.
0: Evet. Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
1: Vasili Dirimli'nin kayınbiraderi.
0: Evet, görev de yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSE'de kupasını almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
1: Yok.
0: Tansiyonu?
1: Yok, yok ama bir mi? Yani itiş kakış oldu.
0: Bir şeyler öyle var.
1: Yani bir şeyler var ama dışarıdan, yani ta basın tribününden görmüyor.
0: Evet, Osman Arpacıoğlu'yla, ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin bay gol lakaplı.
1: Tabii.
0: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele. Biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
1: Doğan Baba.
0: Doğan Babacan. Doğan Babacan deyince de, yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
1: ikinci
0: Doğan?
1: İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Kime gösterdi?
1: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
0: Onu yaptık hatta.
1: Evet, yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması
0: çıktıktan
1: başladıktan sonra.
0: Eskiden kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
1: Yok tabii. Önemli. Elinden hani gösterirsin ilk, attım diye böyle.
0: Tabii, çık dışarı diyorsun değil mi?
1: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
0: Şey, kırmızıyı.
1: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
0: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
1: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
0: Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan, yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor, bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye. Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı, evet ettim. Yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya tanıklık eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi, aman diyor, söylenir mi? Kaptan Vedat Okyar. Ve Vedat Okyar'ın cevabı şu: Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
1: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii, kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten
1: son,
0: çok değerli.
1: Son zamanlarında diyeyim, Caddebostan'da çok buluşurduk. Biz
0: evet,
1: Kadıköy
0: evet.
1: Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı.
1: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. hava kararmadan kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
0: Çok.
1: Ondan sonra muhabbeti şahane. Ondan sonra o olayı tabii biz sonradan öğrendik. Yani o diyalogları bir şeyler oluyor ama tabii tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
0: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
1: Evet tabii sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal. Bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de babacan.
0: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
1: Evet. Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra. Şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan Babacan rahmetli Beştaşlı. Beştaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ. O da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben...
0: Hani şimdi hep kafalar karışıyor, her şeyin altında bir başka bir şey aranıyor falan ama...
1: Ya şey açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim o başka Hilmi Ok'tu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli Babacan 74 Dünya Kupası ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlar hatalar yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
0: Herkes hata yapar canım.
1: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağa takıldı neyse.
0: Şimdi dördüncüler var, bir ara çizgi hakemleri vardı. Var biz hala hakemler şöyle, hakemler
1: bunlarda
0: böyle diyoruz.
1: Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada, biri bu sahada biri bu sahada evet. Yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Maçı yönetecek. Buradaki bu tarafı da oradaki ters sahadaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
0: Yeah. Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü işte bir büyük takım futbolcusu olmanın, kaptanı olmanın ve sahada asıl olanın o centilmence duruş, adam gibi duruş olduğunun
1: tabii.
0: Göstergesi olan bir söz. Üzerinde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim?
1: Yalan
0: tabii,
1: söyleyeceğim.
0: Küfür ettim evet diyor. Ya büyük iş. Allah gani gani rahmet eylesin Vedat abi.
1: Şimdi burada adı geçen...
0: Çok kullanırdı güzel insan lafını. Hakikaten güzel insandı.
1: Burada adı geçen biri daha var. Onu da analım. Sık sık rastlaşıyoruz. Sohbet ediyoruz. Genelde otobüslerde buluşuyoruz. Lütfü. Sakatlanıp çıkan. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Buradan analım onu da.
0: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı. Hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

Türkiye'ye gelen ilk Arjantin futbol takımı Lanús efendim. Güney Amerika futbolunu artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı. Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan, benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle, ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe

0: Şişli Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin, Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'e Eva Perón yönetirdi. Yani.
0: Şimdi bir şey.
1: yani.
0: Öyle. Evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki, ya Eva Perón Arjantinliler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nde konak oteli. Hatırlıyor musun abi öyle? Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümü orada sergileniyor, Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş.
1: Tamam.
0: Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak, 27 Ocak 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
1: Evet, önce Galatasaray.
0: Sen gidebildin mi o maçlara?
1: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı oldu mu babamın görevi sebebiyle biz annemle giderdik.
0: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
1: Evet.
0: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var. Tabii. Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
1: Tabii.
0: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Perón kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok çok güzelmiş. Evet Kemal abi, o günü sen anlat.
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa. Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe, oraya yakın ya. Ardından o da olmadı, İnönü. Bugün ne?
0: Bilmem. Bir telefon firmasının adıyla anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
1: Hadi diyelim ki sponsorluk var bugün şu anda filan falan ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde, 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu yapayım.
0: Tespit yapalım diyorsun.
1: He. Şimdi tabii bu maça biz...
0: Şimdi Arjantinliler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyiciler.
1: Ay yani zaten
0: 3-2.
1: Yani Galatasaray'a 5-60.
0: Ama 3-0 falan öyle geçmiş galiba Fenerbahçe.
1: Galatasaray'a 5-60. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
0: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye gelmeleri. Işte,
1: şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacaksın. Haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim. İşte,
0: bu ilk bir Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
1: İşte bizim eskiden sinemalarda filmlerden evvel haberler işte bir banka mesela haber bilmem ne bankası sunar diye. Mesela biz orada görürdük Garinça vay filan. Garinça geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi bizim o sinemada film başlamadan evvel.
0: Şimdi gelmiyor.
1: Şimdi gelmiyor. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
0: Bu
1: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkin'e,

0: Mehmet Ali Ağar, Fikret Kırcan, donanma kamili, ben öyle diyeyim, başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan gelen. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün Kaçmaz. Kling Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakaplar öyle ya.
1: Çizgi roman değil mi?
0: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Güner ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
1: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz evet bizim demiş Lanuşlu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz o yüzden.
0: Tabii. Yani
1: Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
0: Evet, bir penaltı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle, ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak, ne Brezilya. Yani komşeyi ya Güney Amerika'da. Ne bileyim, ne İspanya. Ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle, 4-5 Avrupa ülkesinin insanını
1: oraya, taşıyor, değil mi?
0: Oraya iltica etmesiyle, evet, yerleşmesiyle çok enteresan bir ırk ortaya çıkmış, karışmış. Ve dolayısıyla futbol Arjantin'de müthiş bir şey. İşte River Plate'ler, Boca Juniors'ler. Tabii. Filan, Rosario Central, ne takımlar var. Ve büyük bir merak. Mesela Arjantin'de Dünya Kupası'na gittik biz işte 3 gün evvel filan, Metin Türel rahmetli. İşte bir de saat farkı yaşadık tabii, çok büyük. Bugün gündüz mü şimdi gece mi filan falan derken, neyse uzatmayalım. Akşam böyle saat 7.30-8'e falan bir çıktık sokağa, rahmetli Erol Aydın foto muhabiri. Hatta Necmi abi de vardı tabii, Necmi Tanyolaş rahmetli. Dedik bir yerde bir yemek yiyelim. Ana. Şimdi hani sokaklarda yürüyüş falan oluyor ya bizde yani. 2 milyon kişi Buenos Aires'te. Şehir nüfusundan da fazla. Çıkmışlar caddelerde yürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece Argentina. Argentina. Dünya Kupası başlayacak ya 2 gün sonra. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne bir yere bir şey fırlatma.
1: Futbol büyük bir tutku yani.
0: Ne bir yere bir şey atma. Sadece kadınlı, erkekli, çocuklu, inanılmaz bir topluluk Argentina diye. Vallahi biz gideceğimiz lokantayı bir gün evvel seçmiştik. Oraya böyle 15 dakikada falan gidecektik. 40 dakikada falan anca gidebildik.
1: Peki bu sözünü ettiğimiz kupanın Eva Perón adına olması mı o Lanuşlu futbolcular için daha önemli kılıyor?
0: Tabii şimdi o işte Eva Perón, toprağı bol olsun, Cumhurbaşkanı'nın dediğim gibi eşi olmasına rağmen Arjantin'de tapılırcasına sevilen bir bayandı. Ve yani herkes öyle derdi tabii, bilmiyoruz biz de, Arjantin'i o yönetilmiş. Hatta işte o bir şarkı, Don't Cry For Me Argentina, yani gidecek, ölecek de Arjantin sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum, Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz bir filanca ülkede, bir de dünyanın yolu. Yani biz 20,
1: biz hele o zaman.
0: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele o zaman. Acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
1: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı. Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyorlar maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
0: saldırdılar. Tabii saldırdılar tabii.
1: Yani. Bir gazete küpürü vardı. Onu bir versenize çocuklar. Sağlarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
0: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Perón, öyle bir şahıs ki. Ya onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya.
1: Yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
0: Tabii. Hatta yani bilmiyorum.
1: Polisler tabii falan da sahada.
0: Tabii fotoğraf çok eski ve kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir, bilemiyorum tabii, çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
1: Bayağı kalabalık çünkü orası.
0: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
1: Evet.
0: onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
1: Şeyde federasyonun Arjantin federasyon başkanı gelmiş, federasyon genel sekreteri tabii gelmiş, Antonio Rotilli tabii ve onun eşi vermiş Eliza Rotilli tabii kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın.
0: Tabii. Fikret abiye veriyor rahmetli.
1: Evya Peron kupasını evet. Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Ya çok enteresan.
0: Tabii bak. Şimdi
1: nereden nereye?
0: Bak, Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
1: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
0: Yani, yani. Ama yani şey.
1: Eskisi yani, gibi değil.
0: Değil tabii yani.
1: River Plate, Boca Juniors 80'inde.
0: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
1: Evet, çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyordur diyeceksiniz. 51,
0: Ender 52,
1: 52 Ocak.
0: Yani kaç sene? 67
1: sene. 67 sene abi. 67 sene. Of. Peki. Hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir kupa mücadelesi. İşte Rasim Karalar'ın, Sedat Özdenler'in falan olduğu bir Bursaspor.
0: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan soldan üçüncü ayaktakiler. Hı hı. Yani
1: evet.
0: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi mesela
1: Cürol Arap falan var.
0: Tabii Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde çok da iyi bir topçuydu. Hı. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
1: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor evet. Bursaspor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan hmm. memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın Bursaspor teknik direktörü Metin Oktay görüntüde.
0: Takım elbiseli.
1: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursaspor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadronun teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursaspor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursaspor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
0: Şimdi Metin
1: küstürmüşler tabii, öyle mi?
0: Metin Oktay, hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan çok yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
1: Şey doğru mu? Evinden çıkarken cebindeki parayla döndüğünde şimdi, girmezmiş.
0: Şimdi evine. Mesela evden bugünün parasıyla konuşalım. 1200 evet. lirayla çıktı. Atıyorum rakam temsili. Hı hı. Çıktı saat 11'de çıktı öğlen. İşte oraya gitti buraya gitti. Akşam şurada yemek yedi bilmem ne oldu. Eve döndüğünde para sıfır olacak cebinde.
1: Allah Allah.
0: Onun için
1: evden çıkılan parayla eve girilmez demiş. Hayır,
0: evet. Onun için
1: bakın Metin Oktay istifa etti haberi de bu. Anlaşamadığını yöneticilerle göstermiş ve görevi çok enteresan ya.
0: Ve Metin abinin çok beraberliğimiz oldu. Akşam bir yerde yemek yiyecek, işte gece saat 12'de neyse eve dönecek taksiyle. Taksi kuyruğu olurdu kapıda. Ulan hangimize rast gelecek acaba diye. Çünkü Metin abi gideceği yer mesela diyelim 70 lira yazacak.
1: Evet.
0: Cebinde 150 lira kaldıysa o 150 lirayı o

0: şoföre verir. Bayram edersin şoför olarak. Taksi şoförü olarak. Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla, kafayla ayak gibi vururdu. Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
1: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
0: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama...
1: Bir baksanıza siz de çocuklar, benim şimdi aklıma şeyde, geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
0: Mesela bir Bursa Galatasaray, Bursa Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük, rahmetli İslam Şupi, rahmetli Mahmut Küçük. Ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte Metin Oktay'ın en şeyli ekip. Onu hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük hep. İşte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi, oyun görüşü.
1: Galatasaray'da yardımcılık yapmış Kaleperovic'in döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak? Yani, birinci adam olarak ilk.
0: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
1: Niye acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
0: Olmaz. Genelde de öyledir genelde zaten. Öyle neden? Mi? İşte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
1: Evet.
0: Şimdi... Sana ne abi, sen teknik direktörsün, çıkmışsın maçı da kazanmışsın. Değil mi abi 2-0? Hadi bana eyvallah. 2-3 tane de genç oynatıyorsun, Allah razı olsun, hani ileriye dönük filan. Şimdiki hocaların %80'i böyle, 85'i.
1: Ben işime bakarım der değil mi?
0: Ben işime bakarım der. Hayırse Metin Oktay o değil. Şimdi o Bursa taraftarı, bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ha, buradan şimdi söyleyeyim. Şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa...
1: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
0: O başka, yönetimin var. Da el ele yöneticiyle taraftarların bir grubu, hepsi değil tabii.
1: Çok öyle bu, içi dışı olmaması lazım.
0: Bursa Spor'u bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak futbolcularıma küve, ben bu takımda çalışmam diyor.
1: Ya.
0: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir yani.
1: Ben bir daha da yapmıyor.
0: Yapamaz. Yapamaz. Yani... Yapı olarak yapamaz.
1: Lefter de yapamamış değil mi?
0: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de şimdi Metin Oktay diyor ki içinden, ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor onu, şuradaki adam bomboş dururken pası gittin dört kişinin arasındaki adama attın diyor.
1: Hakikaten ya.
0: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et, böyle çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
1: Doğru söylüyor.
0: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
1: Doğru.
0: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl, bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü bir, onun içinden geldiği için. Doğru. Ama ne o Jose Mourinho, Mourinho muydu? Mourinho yapıyor abi, topçuluğu yok adamın.
1: Doğru.
0: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Ya onun için.
1: Evet, güzel saptama, doğru.
0: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
1: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursa Spor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye Kupası hikayesi anlatacağız ama aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor.

0: Evet.
1: Ve Paul Cernay'ı hatırlıyorum, o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
0: Kovulma.
1: Onu da Cernay'ı da kovuyorlar. Oradan kovuyorlar.
0: Ha, kovulma geldi, kovuldu.
1: Kovuldu değil mi? Benim büyük hoca diye gelmişti.
0: Benim bunu aklım almıyor. Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir tane kovuyorlar, sen abi sarılıyorsun, aman bana gel.
1: Büyük hoca diye alıyorsun.
0: Evet abi ya. Neyse.
1: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Cernay kovuluyor. O Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışarı değil mi? Bu skordan sonra.
0: E tabi.
1: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
0: Bak golleri atanları görüyor musun? Serdar 2 ve Oğuz'un golleri ile, dur ne oldu?
1: 3-0 öne geçmişler. Sonra
0: Aykut.
1: Aykut ve Özcan'dan geldi.
0: Özcan'dan geldi diyor bak.
1: Bunlar... Aykut, Aykut da Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman, Özcan Fenerli, Serdar Fenerli,
1: hepsi Oğuz Fener'e Fenerli. Geldi sonra. Bu oyuncuların hepsi sonra Fenerbahçe'ye geldi.
0: Hepsi Fenerbahçe'ye geldi bunların.
1: Bu
0: hepsi
1: sonrasındaki sezon değil mi?
0: Tabii tabii, bunların hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Hatta şöyle bir şey var, o bir anıdır, anlatacağım ne var ki yani.
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ardından Beşiktaş'la eşleşiyor Sakaryaspor.
0: Onu da yendi. Onu da
1: İlk
0: yedi.
1: Maçı 4-0 tabii kazanıyor.
0: Ama
1: Sakaryaspor. Gordon Milne de diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın yani hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
0: Ama şimdi Sakarya takımı bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
1: Sonra Zonguldak Spor, Samsun Spor
0: bir Sakarya takımı
1: ve Federasyon Kupası'nı alıyor.
0: Tabii bak şimdi
1: yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
0: Burada bir Sakarya burada kupası. Mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdet Niş, yanında yardımcı Erol Togay rahmetli. Oğuz, Fenerbahçeli Oğuz Çetin, Turan, Özcan.
1: Bakın Beşiktaş maçı ile ilgili küpür de burada.
0: Ha, yani hakikaten o Sakarya takımı, ben ikinci ligde kupayı alırken, hatta birinci lige çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakarya Spor'u seyretmek için. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş'ta oynarken
1: bir
0: değil.
1: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya, Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade de Sakaryalılar falan.
0: Sakaryalılar yani grubu da.
1: Grubu.
0: Yani
1: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
0: Şimdi bunların,
1: yani Turan Sofoğlu öyle zaten, Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
0: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
1: Bakın o üçlü.
0: Evet.
1: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sofoğlu.
0: O şeyde önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe yanlışlıkla.
1: Nasıl yanlışlıkla?
0: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın ya.
1: Nasıl yanlışlıkla? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar mı?
0: Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
1: Göz önünde insanlar bunlar. Şimdi
0: Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
1: İyi takım.
0: Tabii.
1: Evet. Evet.
0: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum, rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada. Öyle mi diyorlar? Aa, bu Aykut güzel. Tamam, biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları Aykut, bu Aykut değil, büyük Aykut.
1: Burada var mı büyük
0: var işte,
1: Aykut?
0: Var işte, tıraş, asker tıraşlı.
1: Şimdi o Aykut Kocaman.
0: O Kocaman işte canım.
1: Diğeri var mı?
0: Diğeri burada mi? Yok. Yok. Ondan sonra... Peki diyor Fener. İmzalanıyor, alınıyor, getiriyorlar. Bu değil ki.
1: Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi.
0: Ondan sonra neyse, ertesi sene tabii ki normal Aykut, öyle diyoruz, normal Aykut. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Turan Sofoğlu'nu alıyor Fener. Hmm. Serdar'ı almıyor.
1: Ha, Serdar o şeyde yok
0: önce
1: mu?
0: Önce yok Serdar. Ha.

0: Ben de böyle bu iş bitti 3-4 gün sonra kulüpteyim. Dedim ki kimdi ya, birisiydi. Bak Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
1: Evet.
0: Nezih'i.
1: Nezih'i var. Görüyor doğru. Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
0: Evet. Ben de Özcan var bak.
1: Aykut Kocaman sağdan ikinci. Oğuz Çetin kaptan. Tabii.
0: Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu, ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz oynatır.
1: Evet.
0: Aykut gol atar.
1: Müthiş ayağı var.
0: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim bir Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe takımı dedim Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi, kaç yaşında bu dedi. Yok dedim ya, öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan o zamansa. Serkan şu ara bakalım, birinin adını verdi şimdi unuttum. Bu dedi bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor bir, bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm çıktım gittim, bir baktım 2 gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
1: Ha.
0: Ve aldılar.
1: Olmadı ama değil mi?
0: Yok yani, oynadı Serdar da. Nedense biraz az oynadı o. Ötekilerine oranla.
1: İyi oyuncuydu.
0: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
1: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
0: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özer hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var, sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım sahada oyununu yerleştirebilebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti, yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber iyilik abicim, ondan da çok iyi dostluğumuz vardı abi kardeş. Adamını aldım milli takımı, açıklıyorum birazdan dedim.
1: Ondan sonra zaten vallahi giriş, dedi, giriş.
0: He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda, yani ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim, ayrı dava. Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz, yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekine. Ama ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol Oğuz, aklı olarak. Şimdi var ya o, çok futbol akılları.
0: Çok, Komoli filan. Oğuz'u oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki, Gümüşhane Spor'da atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii Komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz Bir Zamanlar Futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste 2 yıl gol kralı olan ilk isim o. Sonrasında Tanju Çolak falan da Tanju'da oldu ama çok da yok yani. 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolculardan, golcülerden biri olarak
0: golcülerden
1: adlandırılıyor. Ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
0: Şöyle... Yani o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
1: He.
0: Ama
1: sol iç.
0: Ama öyle şimdiki orta saha sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
0: Tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin

0: Kurt falan var. Bak Ayhan var. Eskişehirli.
1: Ne bu çok önemli Ertan, bir Ankara tabii, Gücü Yusuf, takımı değil mi?
0: En başta tabii.
1: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
0: Olabilir.
1: Erman abi kaçtı acaba buraya?
0: Erman
1: abi 70'lerin başında
0: Erman,
1: değil mi?
0: Sonra Erman. Değil mi? Daha, dur bakalım.
1: Daha bu 4 senesi falan var.
0: Tabii tabii.
1: 4-5 senesi var hatta.
0: Erman daha sonra. Erman Yılmaz Şen Fener'de, hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Samiyen'de. İşte Yılmaz Şen.
1: Ama o Leeds United maçını yapmıştık. 70-71 miydi o? Demek ki o sıralarda işte, var.
0: Tabii,
1: o 3-4 sene sonra. Evet.
0: Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top, yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlerinde topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
1: Şöyle bir anekdot var, bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. Hı hı. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? Hayırlısı diye cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon. Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle buluyor? Hani o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
0: Valla Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bu 66.
0: 66 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
1: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
0: Bir de şöyle mi? Metin Oktay bu.
1: Bir yıl sonra da bu sefer 19 mu? 18 gollü oldu.
0: Yine oldu, bir daha oldu. Evet, bak şimdi şut atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
1: Denge ayağının, bak güç aldığı ayağının pozisyonunu, vücudun evet, şekline bakın.
0: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
1: Evet.
0: Şimdi bu topa vurursan, bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını, güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahut da deniz değil tarafından mi? Denize.
1: Şimdi
0: deniz
1: saçma saçma tepeye dikiyorlar ya.
0: İşte yani dedim ya, önünde bulduğu zaman veyahut kendisi önüne topu iyi aldıysa, Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
1: Hareketli topları da vurur falan.
0: En büyük yani özelliklerinden biriydi.
1: Hareket bu, halindeyken.
0: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak, destek ayağına, topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı, %99,9 yukarıdan dışarı.
1: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe, şöyle bir bakıyorum, Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
0: Galatasaray'a geldi.
1: Ardından ama yapamayıp PTT'ye mi dönüyor?
0: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
1: O dönemin Ankara tabii Gücü'nde. Bir versenize onu çocuklar.
0: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha, bu şu takım değil mi?
1: Bu şu, evet. Bir siyah beyaz olan.
0: Evet. Şimdi. Yani. Bende siyah beyaz değil mi bu?
1: Evet. Resim? Şu alttaki. Şu fotoğraf abi. Şuradaki.
0: Ha, onun resim altı şu mu? Hayri Şener.
1: Ha bu mu yoksa o diğer sen?
0: Yok bu şey. Bu Ayhan solda Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
1: Bu PTT takımı.
0: Bu PTT ya.
1: Evet evet bu PTT.
0: Ayhan falan var. Şey var, Metin Kurt var bak.
1: Hayri, Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Fen, Yüksel, Şun, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
0: Tabii Nuri Hasan, Eskişehirli Nuri. Eski. Ondan sonra bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere her şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
1: He. O şey bir dakika. PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı, benim söylediğim saydığım üst sarı lacivert olan Nuri Hasan şeyde ilk takımın.
0: Bu çubuklu yarısı. Evet, o Coşkun, Coşkun Yüksel, evet, İsmail tabii, Bülent, Fikret, Nuri. Evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey Kenan kralı, Evren dönemine kadar
1: üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan.
0: 80'de işte düştü biliyorsun. Hmm. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan, şunlar bayağı yani. Ve şeydi, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani oralara. İsmail mesela Erman'ın önünde onlar libero stoper oynarlardı. Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani, müthiş. Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncularıyla oynamış bir oyuncuydu ve Galatasaray'a...
1: İki kere üst üste gol kralı tabii olduktan sonra hani daha kalıcı olmasını beklersin belki.
0: Ama işte şimdi şöyle...
1: Yine bugünkü çok kullandığımız şeye mi geleceğiz? Büyük takım futbolcusu olmak kavramına mı?
0: Onlar kolay işler değil. Şimdi Ankara Gücü'nde oynuyorsun, gol atıyorsun, gol kralı oluyorsun bir sene... Artık Ankara Gücü'nde senin sözün geçer. Hmm. Yani sana
1: bütün
0: böyle,
1: toplar sana gelir.
0: Sen uygun bir pozisyonda sana topu vermedilerse sen şöyle bir döner bakarsın. Böyle elinden de işaret edersin. Yani şurada bomboş duruyoruz. Hocan veyahut önde gelenler, "Ha oğlum ne yaptın Ertan orada?" ya falan. Bu tarafta buraya büyüye geldiğin zaman böyle bir şey olmaz. Gösteremezsin oğlum buraya niye atmadın diye. Zaten iki defa gösterdin mi, üçüncüde büyük takımda hop hop işte burası Ankara Gücü mü ya derler adama.
1: Yeah.
0: Ama ben bunu sırf Galatasaray için söylemiyorum.
1: Tabii ki.
0: Hele o dönemlerde. O dönemlerde. Fener, Beşiktaş, Galatasaray olduğu zaman 5 dakika düşüneceksin abi. Abi ben oralarda nasıl vururdum top, mesela bizim Fethi.
1: Ya duşa giremezmiş dışarıdan gelen, yeni gelen futbolcu.
0: Tabii şöyle sıra vardır.
1: Önce kaptan.
0: Duş sırası. Kıdeme göre 1, 2, 3. Zaten 2, 3 düşten fazla yoktur o zamanlar. Onlar girer, sen beklersin. Sana sıcak su kalırsa yıkanırsın. Olmazsa hamama. Anladın mı? Ben filanca genç takımda oynarken biz ilk yıllarda çok Bahriye Hamamı'na, sahildeki Aziziye Hamamı'na gitmek zorunda kaldık. Sıra kal. Çünkü neden? Böyle doğalgazdı, bilmem neydi, yok. Bir tahta parçası veya bir de sonra bir naylon poşetin içinde bir şey çıktı. Onu atıyordun. Neydi şimdi adını unuttum. Kazana yanıyor, suyu ısıtıyor. Baba giriyor, arkadan bir baba daha giriyor. Su bitiyor. Bir, iki, üç tane daha atacak. Sana sıcak su gelene kadar ne terin kuruyacak, çamurlar yapışacak. Her yer çamur zaten. Onun için yani o dönemlerde büyük firmada oynamak çok daha başka bir şeydi.
1: Müziğin sesi geldi. Seval diyor ki tamam.
0: Bu zaten Seval'in sesi esasında. Müziğin değil.
1: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli futbol severler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş

0: programına hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferler ve transfer gelişmeleri Tunus'uyla devam ediyor. Takımlarımız bu hafta Avrupa sınavlarına çıktılar. Sezon bazı takımlar adına resmi olarak açıldı ama tüm takımlar adına resmi olarak açılan ve devam eden bir transfer sezonu da var tabii ki ve transferleri yine 2 saat boyunca transfer raporunda konuşmaya devam edeceğiz. Burak Kural ve Emre Eren bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Valla transferde yine birçok isim var. 2 saate birçok isim sığdıracağız. Tabii ki takımların kadrolarını ve planlamaları konuşacağız. 10+4 kuralı birçok takım için şu anda biraz zorluk çıkardı açıkçası. Buna yönelik de açıklamalar var. Takımlar planlarını buna göre yapmaya çalışıyorlar. Tabii hepsini konuşacağız ama biz yine de taraftarın merak ettiği noktadan, yani daha çok gidecek uçaklarla değil de gelecek uçaklarla ilgileniyor taraftar. Biz o noktadan başlayacağız. Leao'yu konuşarak başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım biz. Evet. Burak Hocam, Fenerbahçe Leao'ya teklif yaptığı haberi var İtalyan basınında. Yaklaşık 40 milyon euro ve Fenerbahçe'nin bonusları içeren bir teklif sundu. Leao'ya da yıllık 8 milyon euro artı bonuslarla bir teklif sunduğu Fenerbahçe'nin konuşuluyor. Hı hı. Şimdi Leao, Rashford, bu isimler Fenerbahçe'de masada. Evet. Tabii Rashford'ı sanki hani transfer etmek biraz daha zor gibi görünüyor şu anda. Değil İyi mi? Bir Barcelona sezonu geçirdi açıkçası, evet. Ama şimdi önce bir Leao'yu konuşalım, sonrasında Fenerbahçe nasıl bir kanat profiline gitmeli ya da gitmeli mi? Hı hı. Bunun da detaylarını konuşuruz. Tabii ki çok önemli bir isim Rafael Leao ama evet. Yani uzun zamandır da kestirilemeyen bir performansı var. Dünya Kupası'nda da açıkçası Portekiz'de yani çok parlak anlar sahneye koyamadı. Ama tabii ki önemli bir yıldız mı? Çok önemli bir yıldız.
1: Çok doğru. Zaten hani o 2 sezon önceki performansını, yani 22-23 ve 23-24 sezondaki performanslarını devam ettirse zaten alamazsınız.
0: Gündeme de gelmez.
1: Evet, gündeme de gelmez. Çünkü inanılmaz... 2 sezon geçirdi. Hatta bir önceki sezonu da 21-22'yi de sayabiliriz. O sezonda üst üste 3 sezon iyiydi ama senin de altını çizdiğin üzere kademeli bir şekilde irtifa kaybetti oyuncu. 24-25 de yine çok kötü değil ama geçen seneki sezon biraz performansı beklenenden, kendisinden istenen performansın çok uzağındaydı. Dünya Kupası da sen zaten çok güzel bir şekilde aktardın. Oyuncu bizim lig biliyorsun kenar oyuncusunda, yani böyle Süper Lig'den en alt liglere kadar hep fizikli oyuncu ister. Alıp giden diye bir tabir vardır.
3: Atletik özellik ister.
1: Aynen. Alıp giden diye bir tabir vardır. Bir tek bizde var o. Alıp giden oyuncuları sever. Dolayısıyla Rafael Leao da böyle bir oyuncu. Bir de fizik kuvveti çok üst düzey zaten. Hani bu anlamda bizim ligimiz için de veya Avrupa'da her yerde adından söz ettirecek çok önemli bir isim. Burada önemli olan tabii bu oyuncuyu burada getirdikten sonra buraya bir aidiyet hissetmesini sağlamak, tekrar çıkış yapmasını sağlamak. Günün sonunda Fenerbahçe'de Avrupa'da da sürekli olan ve Avrupa'da da o çeyrek finallere, özellikle Avrupa Ligi'nde oynuyor daha çok ama Avrupa Ligi'nde katılırsa Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmak isteyen çok önemli seyirci potansiyeline sahip. Yani Rafael Leao geldiğinde burada o motivasyonu yakalayabilecek bir ortamın olduğunu düşünüyorum ben. İsmail Hoca'nın da genel olarak oyuncularla da diyaloglarının iyi olduğunu, böyle kariyerli oyuncuları da iyi yönettiğini hesap edersek burada oyuncu o noktada herhangi bir alışma problemi yaşamaz ve ben tekrar bir eski günlerime döneyim düşüncesinde olursa çok önemli iş yapabilecek. Bu oyuncu daha 99 doğumlu.
0: Tabii yaş olarak çok müsait yani, değil mi?
1: Tabii tabii. Tekrar çıkış yakalaması çok doğal. Burada önemli olan oyuncunun ne istediği. Yani oyuncu buraya gelip tekrar çıkış yakalamak mı istiyor yoksa iyi bir hani
3: para kazanıp devam etmek mi istiyor?
1: Maaş alayım da hani bir şekilde kendimizi idame ettirelim düşüncesinde mi? Bu çok önemli. Onun için de biraz burada bu yorumu yapabilmek adına Ömer Saraç katılır mısın bilmiyorum. Oyuncunun karakterini bilmek lazım. Evet. Nasıl bir karakteri var? Nasıl bir çalışma prensibi var? Ama günün sonunda toparlamak gerekirse tabii ki önemli.

0: bir isim burada iş yaptığında da sizi size maç alacak, maç kazandıracak çok ciddi bir oyuncu.
1: Ya kesinlikle her zaman için çok önemli bir hani Fenerbahçe'nin hücum kozu olur Leao. Ama onu hangi düzen içinde kullanacaksınız bu çok önemli. Hocam dediğimiz gibi yani Leao ismi çok önemli bir isim. Yani isimden yana çok bir sıkıntı yok bu noktada. Yani kesinlikle bir yıldız transferi olur ama yani Leao'nun son dönemde işte Burak Hoca'nın altını az önce çizdiği nokta, yani teknik adamlarla yaşadığı sıkıntı,
2: problemli bir oyuncu, evet.
1: Milan kulübüyle yaşadığı sıkıntı. Evet. Şimdi şu da bence çok önemli. Bazen kulüple sıkıntı yaşarsınız. Özellikle böyle yıldız oyuncular. Ama milli takımda öyle bir performans ortaya koyarsınız ki yani bakın ben kulüple sıkıntı yaşıyorum ama
2: her şeyi hani, unutturursunuz.
1: Bu tarafta da iyiyim dersiniz ama Leao bir taraf iyi gitmezken diğer tarafta da dengeyi çok bulabilen bir oyuncu profili de yok Leao'da. Ama tabii buraya gelir işler değişir. Orası ayrı hikaye.
2: Ya futbolda bazen hikayeler değişebiliyor. Yani oyuncu adına da değişebiliyor. Kulüpler adına da değişebiliyor. Yani Leao'ya baktığımız zaman yani Milan performansı aklıma geldiği zaman yani enteresan gol atmış, hücum anlamında takıma çok büyük enerji vermiş, performans anlamında çok değerli işler yapmış ama baktığın zaman Fenerbahçe'ye geldiği zaman günün sonunda ne yapacak? İşte en önemli kıstas o Fenerbahçeliler adına ama yani 99 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 27 yaşında Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde performans anlamında bir basamak haline getirip de ya burada çıkışıyla birlikte çok doğru işler yapabilir kendi yaşantımı boyunca. Önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Bir de oyunun bazı bölgelerinde illa kanat olarak düşünmeyebilirsiniz. Zaman zaman öne geçtiğiniz anda, işte santraforunuzda bir problem yaşadığınız anda tek santrafor olarak kullanabilirsiniz. Defansın arkasına atmış olduğu o koşular var ki onlar hayalimizde ve hep her tarafımızda var bizim ki görüyoruz o oyuncunun neler yaptığını. Yani bence Fenerbahçe'ye faydalı bir transfer olacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe'de şöyle bir doğruluk payı var. İki kanada da enteresan oyuncular değil mi? Yani Greenwood, Leao gelirse bambaşka bir Fenerbahçe'de izleyebiliriz onu da söyleyeyim. Yani bazı oyuncular vardır, bazı takımı parlatırlar. Bazı oyuncular vardır o takımda da problem yaratırlar ama bu oyuncu artık Sırat Köprüsü'nde diye düşünmeliyiz. Yani bu oyuncu ya çıkış yapacak ya bundan sonra kariyerine işte Arabistan Ligi'ne gidip oradan para kazanacak gibi gibi gibi. Ama bu oyuncu burayı düşünüyorsa, Türkiye'de oynamak istiyorsa Fenerbahçe camiası da ona son derece saygı göstereceğini düşünüyorum. Bence değerli bir transfer olabilir Fenerbahçe adına. Yani iki kanadında da bu kadar özellikli çabuk oyuncular belki o pozitif futbolu o taraftarına da işletebilir Fenerbahçe'nin.
1: Ben biraz şöyle düşünüyorum hocam. Yani taraftarın çok hoşuna gideceğini sanmıyorum ama.
3: Yorumun mu?
1: Evet. Şimdi benim Mason Greenwood'um var. Benim Asensio'm var. Benim muhtemelen yıldız bir santraforum var. Olmasa Vedat var. O da yani bence çok mahir bir isim zaten. Şimdi benim sol kanada ekleyeceğim oyuncudan inanılmaz gol asist katkısı almama çok gerek yok bence. Yani mevcuttaki Kerem Aktürkoğlu performansı da sol kanattan
2: iş yapabilir diyorsun.
1: Bence kesinlikle Fenerbahçe'nin hani Fenerbahçe'yi mutlu eder diye düşünüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben zaten Greenwood'dan ortalama, bunları ortalama söylüyorum. İşte 15 gol 10 asist yani ortalama 25 tabela aldığım zaman Asensio'dan işte geçen yıl 23 ya da 24 tabelayla bitirdi. Ama, hadi biz yine 25 diyelim.
2: Ama
1: aldığım
2: orada şöyle
1: zaman,
2: bir şey var. Öyle
1: santrafordan da alacağım. Yani sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu performansı ya da Nene'nin sol kanat muadilini düşünelim. Yani Nene sol oynamıyor ama ben yani yine de gerçi hani koysan oynar oynamaz değil ama ya orada da bence daha dengeli bir profil ya da Aktürkoğlu profili de bence Fenerbahçe'yi mutlu edebilir. Yani illa sol kanada Fenerbahçe yıldız oyuncu almak yani en azından ben transfer komitesinde olsam böyle düşünürüm ama şunu düşünürüm. Leao değil de ben Marcus Rashford alabiliyorsam
2: o başka bir şey tabii.
1: Şu anlamda söylüyorum bunu da. Çünkü Rashford'ı santraforda da oynattığınızda bence kanat performansıyla santrafor performansı arasında çok değişiklik yok Rashford'ın.
3: Kesinlikle.
1: Yani çok yakın performanslar sunabilecek bir oyuncu. Şimdi böylelikle zaten yabancı sıkıntısı çekiyorum. Kontenjan konusunu az sonra konuşacağız kimler gitmeli diye. Sıkıntı çektiğim bir noktada aldığım bir oyuncu iki mevkide de iyi oynuyorsa ve benim santraforumu da kapatıyorsa ben o zaman Rashford'a gitmenin daha iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum.
2: Ama Leao'dan da şöyle bir şey çıkartabilirsin yani çift santrafora dönebilir Fenerbahçe orada. Onu da yaratabilirsin
1: çok
2: yani.
1: Çok hocam İsmail Hoca'nın alışkanlıklarından kurtulacağını ben çok düşünüyorum. Yani kurtulacağını demeyeyim de yani 4-2-3-1'den ya da maç sıkışmadığı takdirde 4-4-2'ye falan döneceğini düşünmüyorum. Yani yine 4-2-3-1 olacak bence.
2: Ya maç sıkışır ya da şöyle olur öne geçersin.

0: Önemli bir galibiyet elde edersin. İki farklı, üç farklı galibiyet elde edersin. Bir de bunu denerim dersin. Buradan da fayda çıkartabilirsin. Yani bir de Avrupa ile alakalı da bence şimdi Leo dediğimiz oyuncu geçen sene hani hangi takım istese değil mi? Hiçbirimiz hayır demezdik mesela geçen sene özelinde. Hani çünkü performans anlamında evet o basamakları çıkmış ve önemli işler yapıyor. Tamam doğru. Sıkıntılı bir oyuncu mu? Teknik adamlarla sıkıntı yaşıyor. Bazı böyle oyuncularda bu sıkıntılar olacak. Yarın Greenwood'da yaşamayacağımızı nereden bilelim? Ya o da olabilir yani.
1: Ya biraz bıçak sırtı bir transfer. Olursa bıçak sırtı bir transfer.
0: Aynen öyle.
1: Bir de bakış açısı da şöyle doğru bence. Şimdi Greenwood'un da bazı belli sıkıntıları, yani sıkıntı olabilecek noktaları var. Konuşuluyor. Yani bu hani global basında da böyle bizim kendi aktardığımız bir şey değil. Öbür taraftaki oyuncuda da böyle şüphe olursa, yani olay bir karışırsa bu sefer ayıkla pirincin taşını tabiri caizse.
0: O zaman işte takım birlikteliğini kaybedebilirsin.
1: Sıkıntı yaşarsın.
0: Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi düşünsene. Solda Leo beklediğimiz performansa yakın. Vedat Muriç zaten golcü özelliği var. Asensio'yu bildiğimiz Asensio. Greenwood'da Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan bir oyuncu olduğu zaman o zaman sıralamayı şöyle değiştirebilirsin. Bak Greenwood 15-20 falan diyorsun ya. Bir bakarsın Leo yapar bu işleri.
2: Ya yapabilir zaten hocam. Leo'nun
3: o kalitesi var. Şimdi görüyorum bazı taraftarlar tabii ki hani neden hani Leo iyi oyuncu değil mi demiş benim yorumumu. Hani yani tabii ki herkes katılmak zorunda değil ama ya ben zaten Leo'nun burada yani burada oyunculuğunu tartışmıyorum. Kalitesini tartışmıyorum. Fenerbahçe yapacağı katkıyı tartışmıyorum. Yani gelir 20 gol 20 asist yapar. Öyle bir kalite yani Leo.
0: Yapabilecek kapasite.
3: Tabii tabii. Ama benim dediğim şu. Yani Fenerbahçe'nin savunması dörtlü. Önlerinde Kante, Gendouzi. Şimdi bu altılı bölümden...
0: Ama şimdi bak öyle de olmayabilir. Mesela Fred çıktı şimdi. Hani bu maçtan sonra bir Fred çıktı. Fred
3: sezon
0: kalacak
3: başında
0: diyor.
3: Biraz böyle bir hikaye oluyor bence. Hadi o da kalabilir, bu da kalabilir de ama Fenerbahçe'nin gerçeklerinde bence Fred'e yer yok. Yani bu benim düşüncem açıkçası.
0: Konuşacağız şimdi. Onun
3: şimdi
0: konuşacağız. Bölümde konuşuruz.
3: Yani İsmail Hoca'nın bıraktığı Fred de değil o ayrıca. Yani Gornik maçında da
0: ben kesinlikle sana katılıyorum.
3: Çok tatmin olmadım o noktada.
1: Fizik olarak çok düştü
3: tabii,
1: zaten.
3: Tabii tabii. Aynen
1: geçen
3: öyle.
1: Sezonda düştü. Bu arada iyi maçlar oynadı bu arada. Fred de.
0: Oynadı. Lig biterken geçen sene.
1: Evet.
3: Ya yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi kaleci hariç Fenerbahçe'nin geri dörtlüsü artı öndeki ikili. Hadi isim olarak da söylemeyeyim. Yani bu altı oyuncu. Bir de öndeki beşliği konuştuk. Yani
1: ya takım savunmasında sıkıntı yaşar mı diyeceksin?
3: Greenwood
1: ilerideki dörtlü.
3: Leo, Asensio ve Santrofor. Daha doğrusu öndeki dörtlü.
1: Tamam, öndeki dörtlü.
3: Dediğim şu hocam. Yıllar önce bir reklam vardı ya. Marka vermeyeyim de. İşte yumurtanın şu macunla boyanan tarafı bir de evet. O macunla boyanmayan tarafı. Evet. Yani Fenerbahçe'nin kaleci hariç gerideki altılısıyla öndeki dörtlüsü öndeki dörtlüsü başka bu kadar diyorsun. Birbirinden farklı renkte olur. Eğer öndeki dörtlü böyle olursa bak acayip bir hücumcu olur. Yani öndeki dörtlü ama
1: peki takım savunmasını nasıl etkiler? İşte
3: takım savunmasını en büyük şöyle etkiler. Kante, Gendouzi biraz daha 8 rolünde olur ama bence çok iyi bir altı yani Gendouzi. Kante belki biraz daha öne çekilebilir ama onun da fizik performansına bakmak lazım. Ben burada biraz sorun çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Hele
3: bu
1: Avrupa'da
3: yapıda yani. Evet.
1: Veya büyük
3: mesela
1: maçlarda.
3: Avrupa'da bana göre
0: Avrupa'da büyük sıkıntı olur.
1: Aynen.
0: Doğru.
1: Hepsi aynı anda.
0: Doğru. Hepsi aynı anda oynarsa
1: hiçbir hoca
0: oynatmak sıkıntı olur. Zaten Greenwood'un en büyük problemi oydu yani.
1: Bak İsmail Hoca'ya sorsan istemez bile.
0: İstemez.
3: Evet.
1: Tabii çünkü istemez. Hiçbir hoca
0: ama yani, Aziz Başkan aldığı için
1: o ayrı konu. Ona bir şey diyemem.
0: Oraya ya. Çünkü Aziz Başkan çok düşünüyordu yani.
1: Ona bir şey diyemem ama takım savunması çok ciddi etkiler hocam. Yani iki kenarında böyle olması. Şu Rafael Leao ben bekini çok takip edeceğini, o işleri koşturacağını düşünmüyorum yani.
0: Öbür tarafta
1: o zaten hiç yapmaz.
0: O hiç gelmiyor.
1: Yani o zaman
0: orta saha çizgisini çok fazla basmıyor evet. Kendi yaralı.
1: O zaman ancak şöyle oynarsan olurdu. O zaman da Asensio elinden. Şunu anlarım. 4-1-4-1 oynarsan o merkez evet. Üçlü ve beklerinle
0: üçlüyle beklerle kapatabilirsin.
1: Yönetebilirsin hocam. Ama şimdi 10 numara oynatacaksın ya.
0: Tabii.
1: Yani 6 kişi kalacaksın topun arkasında.
0: Zaten Ömer zaten sezon başlamadan önce Oğuz Hoca'nın bir demeci vardı. Hatırlayacak olursan Oğuz Çetin'in. Ya biz Asensio'dan başka özellikler daha istiyoruz dedi. Yani orada aslında öyle bir sıkıntı da var söyleyeyim sana. Ya Asensio evet oyunun 3. bölgesinde çok değerli ve çok önemli ama geri dönüşlerde bize yardımcı olması gerekir dedi. Ya orada da bir problem çıkabilir Fenerbahçe'de ben sana söyleyeyim.
3: Bence de hocam orada Asensio'ya yüklenilmesi yani yüklenilmeye değil yani çalışılan yük bana biraz garip
0: bence
3: geliyor.
0: Bence de yani Asensio sene... o takımın en değerli oyuncusu. Yani
1: bence Asensio mümkünse
0: yani mümkünse formasını az onunla ilgili de yorum yapabilirsin.
1: Hocam şöyle şeyler de oluyor. Hakikaten şimdi dönsün istiyoruz da abi döndürdüğün oyuncu da ben bunu yaşadım kendi antrenörümde. Hocam %50

0: performans düşüyor adamın.
1: Doğru.
0: Gol atamıyor. Bu sefer diyorsun ki niye gol atamıyorsun? Çok güzel gol yemiyorsun da gol atamıyorsun. Dolayısıyla şimdi Asensio şu hani belki espri olacaktı. Asensio dese ki o kadar geri dönsem hala Real Madrid'de
1: zaten oynuyorum. Ne işim var burada?
2: Yani geçen sene 13-13 yapmış. Yani 26 gole katkı vermiş bir oyuncu. Yani bence mümkünse zaten hücum bölgesinde yer alsın yani.
0: Tabii ki. Çok özür dilerim hocam. Asist öncesi pası da katsan bir şey söyleyeyim 35'lere çıkar o.
2: Tabii.
0: Yani son asist öncesi pası da eklesen şimdi Asensio tabii ki modern futbol isteriz yani Dünya Kupası'nda yeni gördük iki yönlü oynasın da şimdi Asensio da bu yeteneklerle iki yönlü oynasa
1: ya birimizi... Bazı oyuncular vardır çok değerlidir tabii. Elindedir o oyuncudan tek yön beklersin. Hani o ikinci yönü de kendin yapmış olduğun organizasyonla i̇şte, kapatabilirsin.
0: Bravo işte.
1: Ya arka bu da işi yaptım. Tolere etmedik.
0: O da biraz hocalık işte.
1: O da hocalık meziyetidir. Aynen. Yani aynen. Hoca orada çok doğru tabii. Dokunabildiği zaman Asensio'dan müthiş fayda kazanabilir. Tabii. Arkada da savunma anlamında da o problemi çözebilir. Ama bu teknik direktöre bağlı. Yani teknik direktör şunu diyorsa mesela Asensio %60 ofansif özelliğini kullanıp %40 da gelip burada arkadaşlarına yardım edecek diyorsa i̇şte zaten orada bir sıkıntı var.
0: O zaten Lampard'la Gerrard oluyor. Evet. O da dünyada 5 tane var.
1: Yok ki.
2: Yani şöyle bir yapı olur ama ona hayır demem. Fenerbahçe'de merkez üçlüyle oynarsın. Yani Kante, Gendouzi, İsmail oynarsın. Bir kanadın Leao olur. Diğer taraf Greenwood olur. Santrafor'da işte Vedat ya da diğer isim olabilir. Ya
1: Asensio nerede olur?
2: Hocam Asensio'da hayır. Bir maçta Asensio'ya başlar. Ya zaten şöyle bir yanlış baktığımız nokta var. Taraftarların da öyle yani bence. Ya 11'e sayıyoruz ya biz şimdi. Hı-hı. 11'de kim olacak? Bu girerse şu çıkıyor, şu girerse evet. Bu çıkıyor diye. Bence teknik adamlar artık yani ondan sonra hocam tabii daha iyi bilir de 11 kişi olarak bakmıyorlar günümüz oyununda. Yani 5 oyuncu değişikliğinde olduğu noktada 17-18 kişi diye bakıyorlar takıma. İlk 11'den ziyade sezonu götürecek bir 17-18 önemli yani.
0: En az 3 tane 4 tane hamle oyuncusu çok çok önemli. Değil tabii mi? Ki hepsi önemli de bu 3-4 hamle çok çok değerli. Ama şu var Ömer Saraç burada belki... bir şart düşmek gerekiyor. Şimdi 40 milyon euro ona verince yani Leao'ya verince
1: mecbur kalıyorsun
0: yıllık
1: yani.
0: Bir şey verince Greenwood'a bir
1: o
0: şey verince.
1: O zaman hocam kağıdı kaleme eline alıyorsun. Işte, bu sefer sabahlara kadar aynen. Sistem çalışıyor.
0: Hamle
1: nasıl oynatabilirim? Kimi hamlede bırakabilirim? İşte, şimdi Asensio gibi oyuncuyu
0: bırakamazsın ki.
1: Ömer diyelim ki Asensio gibi bir oyuncuyu ligin ilk maçında kenarda oturtturdun. İlk olur
2: maç,
1: mu?
2: Hocam ilk maç olur ama iki olur, üç olursa ha,
1: dördüncü olursa
2: orada sıkıntı olur.
1: Değil mi yani orada bir problem başlar. Sorun o zaman olur, takım hocam. Birlikteliğini kaybedersin.
0: Sıkıntı. Bir de Asensio liderlik de yaptı geçen
1: bence sene. Bence de
0: çok, çok değerli bir oyuncu kesin, bence.
1: Kesin.
0: Yani orada
1: olmazsa olmazı Fenerbahçe.
0: Ama işte tabii
1: bakış açısı da enteresan ama.
0: Yani İsmail Hoca da ne düşünüyor o önemli ki İsmail Hoca bu işleri bence iyi kurgulayan bir teknik adam. Çok da tecrübeli bir teknik adam.
1: Bence de.
0: Baktığınızda artık yani stresli zamanları da çok yönetti Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Hak ettiği değer de bence verilmiyor hocaya. Ben çok saygı duyduğum bir teknik adam. Kendisi tanışmasam da çok saygı duyuyorum kendisine. Çok değerli bir futbol adamı bence. Burada şöyle düşünmek lazım. Eğer senin dediğin gibi yani burada üçlü tartıştığımız gibi o 4-1-4-1 gibi biraz daha böyle dinamik basan agresif bir evet. Üçlü
1: zaten
0: ortası,
1: öyle bir oyun tarzı var.
0: Oluşturursan Leao'yla Greenwood'u tolere edebilirsin ama işte az önce senin de söylediğin gibi bu sefer Asensio çıkıyor ortaya. Asensio'yu yedek bırakamazsın. O zaman demek ki daha çok yine 4-2-3-1 oynayacaksın.
1: Mecburen.
0: O zaman da bir kenarın acaba
1: Ömer'in
0: biraz daha...
1: Ömer'in dediğine gene geldik yani Ömer. Sonuca geldik
2: bence,
1: yani.
2: Bence öyle oluyor.
1: Evet, aklın
0: biraz yok. Daha çalışkan bir oyuncu mu alınsa ya da şu da var. Şimdi Greenwood ayağına, şimdi alana da etkili de ayağına çok etkili bir oyuncu ya.
2: Evet.
0: Şunu da düşünmüş olabilir Sayın Başkan ve kurmayları. Hani Greenwood ayağına da çok etkili ya. Evet. Servis özelde
1: var.
0: Leao alana da çok etkili. Fizik olarak da Greenwood'dan çok daha kuvvetli çarpışabilen evet. Bir oyuncu. Acaba yani biri pasör kenar gibi daha çok çizgiye bassın zaman.
1: Yıpratıcı kenar gibi.
0: Tadic'in yaptığı gibi. Diğeri de daha çok işte Larin'den örnek verebiliriz. Evet. Beşiktaş'ın Larin'inden. Evet. Biraz daha o da santraforlaşabilen o özelliği olan bir kenar olarak kullanalım mı diye düşündüler.
1: O zaman şöyle Fenerbahçe bir strateji değişikliği yaptı. Aslında normalde Fenerbahçe Vedat Muriç ve bir tane daha santrafor bekliyordu. Evet. Yani şimdi Leao'ya dönmek kenar oynatmayı göze almış. Yani orada herhalde bir santrafordan vazgeçtiler ama baktığımız zaman 17 şimdi bir yabancı daha geldi mi 18. Şimdi 10 tane oyuncuyu bırakacaksın. Orada da Fenerbahçe çok ciddi bir şekilde sıkılacak. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bir kulübün teknik adamı olduğun gün tabii eline listeler geliyor. O günden itibaren başlıyorsun. Yaklaşık kaç gün oldu Fenerbahçe İsmail Kartal'la anlaşalım? 30 güne yakın oldu değil mi?
2: Çok daha fazla.
1: 30'dan fazla değil mi? Halen çıkamadı Fenerbahçe işin içinden. Halen hoca bakıyor.
0: Evet.
2: Ya bu da çok

0: çok zor bir iş.
1: Kolay bir iş değil.
2: Olmaz mı ya?
1: Çünkü bu oyuncuları önce bir yarışmacı kadroyu doğru bir şekilde yönlendirmek, bir de onların arasından seçim yapmak. Seçim yaptığı oyuncu bazen de kendi istediği oyunculardan da feragat etmek. Bu da tehlikeli.
2: Tabii.
1: Aslında İsmail Hoca'nın bu yıl çok büyük şansı var. Çok değerli bir kadronun başına geçti. Ama çok da büyük şanssızlığı var. Bu kadar büyük kadro içerisinde o kenarda oturtacağı oyunculardan sıkıntı yaşayacak. Bu da var.
2: O iş çok zor iş, evet.
1: Yani geçen sene Okan Buruk'un yaşadığı sıkıntılar. Hani Icardi problemi.
2: Ya tabii
1: gibi.
2: Bravo.
1: Yani böyle sıkıntı.
2: Zaha'yla da yaşadı.
1: Tabii.
2: Biliyorsun.
1: Zaha'yla yaşadı. Zaniolo ile yaşadı.
2: Tabii.
1: Zaman zaman.
2: İşte orada kadro mühendisliği işte hocam en önemli konu ama o da çok zor bir konu.
1: Kolay bir konu değil yani içinde bulunduğu yani, durum çok kolay bir durum değil.
2: İrfan da var. İrfan da alfa bir karakter.
1: İrfan var. Kerem'i şimdi Leao'yu alıyorsun. Kerem'i kenarda bıraktığın zaman.
2: Leao'yu alırsa Kerem gider sanki.
1: Kerem'in biraz
2: ya.
1: Kendini yenilemesi lazım hocam.
2: Kerem
1: artık
2: sanki
1: yani,
2: ayrılacaktı hani.
1: Ya Kerem şimdi mesela Galatasaray performansından sonra bir Benfica, evet tapa doğru giden bir performans, sonra Fenerbahçe'de bir düşüş başladı. Yani Fenerbahçe'ye geldikten sonra ya ne olduysa çocuğa gene aynı problemleri yaşamaya başladı.
3: Santraforunu bulamadı sanki.
2: Ya tabii Kerem'in performans çok iyi niyetli bir oyuncu. Çok güzel
1: karakterli
2: bir oyuncu.
1: Evet. İyi niyetli bir oyuncu ama üzerine koyması lazım. Artık ondan Türk futbolu bir şeyler bekliyor.
2: Ya bir de milli takımda da çok yıprattık oyuncuyu. Ya. Tek
1: evet.
2: Santrafor oynatarak.
1: Biraz
2: orada biraz haksızlık da
1: evet.
2: Yaptık yani.
1: Onun üzerinden de bayağı bir konuşuldu.
2: O da dezavantaj oldu ama acaba Leo, çok özür dilerim. Leo alınacaksa hani Kerem'in de gitme durumu söz konusu ya. Haberler var.
1: Hı hı.
2: Acaba Leo ile ilgili şöyle de düşünüyor olabilir mi hoca? Hani hem şimdi dediniz ya başka bir santrafor almayacak galiba.
1: Evet.
2: Hani Vedat birinci santrafor ama ara ara rakibe göre, oyuna göre
1: olabilir.
2: Leo tek santrafor, Vedat'ı dinlendirip sol kenarda Kerem'i oynatıp
1: olabilir. Özellikle deplasman
2: evet.
1: maçları.
2: Zaman zaman da Leo'yu sol kenarda oynatıp Kerem'i dinlendirip Muriç'i ilk 11'e oynatıp.
1: Ama işte bunu başarmak çok kolay bir hadise değil.
2: Tabii ki değil.
1: Yani bunu Fatih Terim zamanında başarmıştı yani. O
2: tabii
1: 20 kişilik kadro içerisinde oynayan oynamayan birbirini aratmıyordu o 4 sene şampiyonluk döneminde. Ya burada o çok kolay olmayabilir.
2: Ya belki öyle düşünüyorlardır.
1: Orada işte çok hazır tutman lazım oyuncuları ve oyuncuları küstürmemen lazım.
3: Yani altın makas bilir misin? Altın makas nedir?
1: Altın makas çok iyi bilirim ya. Tom amcanın kulübesi derdik bizleri de.
2: Ben yani, şu an aklıma
3: yani,
2: gelmedi.
3: Ya şöyle işte üniversitede hani tez yazarken ya da bir şeyi raporlarken yani işte akademisyenler ya da işte hocalarımız falan hani şurayı şöyle hemen böyle atarlardı. Burayı
1: tabii.
3: çizdin attın. O bizim hani çıkarmaya
1: kestin yani.
3: Hani değemediğimiz yerleri falan böyle hani çıt çıt çıt çıt atarlardı aynen. yani. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki atmak ifadesi hani bu anlamda yanlış anlamasın oyuncular Fenerbahçe camiası da. Fred işte hoca zamanında iyi oynuyordu kalsın. İrfan Can, İsmail Hoca zamanında iyi oynuyordu kalsın. Osterwolde işte hoca ile birlikte yine iyi verim veriyor. Solda da olur, işte stoperde de olur kalsın. Bu arada hani isimlere takılmasın insanlar da. İşte A kalsın, B kalsın,
1: evet.
3: C o da lazım olur kalsın. Hocanın altı makas yapması lazım.
2: Yok yapacaktır. Zaten hocam Türkiye'de dar rotasyonlar her zaman başarılı oluyor.
3: Zaten.
2: Dünyada da tartışırız ama dar rotasyon çok kritik. Şimdi geniş rotasyonlarda oyuncuyu yönetemiyorsun bir
1: büyük
2: saatten sonra.
1: Oluyor.
2: Çünkü bir de şimdi buralar büyük kulüpler. Hepsinin egoları da yüksek oyuncular.
1: Çok.
2: Hepsi de yetenekli oyuncular. Şimdi ister istemez sıkıntı çıkıyor.
1: Doğru.
2: Hele ya iyi giderken çıkmaz da hocam.
1: Çıkmaz. Kötü gittiği zaman.
2: Bir iki maç
1: kötü
2: olunca.
1: Kötü gittiği zaman kulübedeki başlar.
2: Aynen. Hiçbir şekilde.
1: Yanındakileri de zehirler.
2: Yönetemezsin
1: tabii
2: yani.
1: Ki.
2: Dolayısıyla her zaman şöyle bir şey vardır. Tecrübeli hocalarımız, daha büyüklerimiz hep şey der. İlk 11 oyuncusuyla ilgilenme hocam der. Yedekleri yönet.
1: Oyuncularla.
3: Ya oyuncular yani, zaten mutlu yani.
2: Aynen. Yedekleri orada bitiyor şampiyonluk diye. Çok doğru bir şey. O, ama dediğin önemli. O dar rotasyonu hoca zamanında da o başarılı olduğu dönemde İsmail Hoca yine dar rotasyonla gitti. Çok büyük bir rotasyonla gitmedi.
1: 14-15 oyuncuyla
2: bravo,
1: gitti.
2: Bravo. Galatasaray da epey şampiyon
1: öyle
2: olmadı
1: gitti.
2: Mı yani?
1: Öyle oldu.
2: Ne zaman geniş rotasyon yaptı işte Vitor
1: orada
2: Pereira
1: problem.
2: Denedi olmadı bakın.
1: Evet.
2: Sergen Hoca denedi olmadı.
1: Olmadı.
2: Fatih Hoca'nın Okan Hoca gelmeden önceki haline bakın. O da geniş rotasyon denedi. Ki bunlar çok önemli teknik adamlar. Cesus çok büyük bir teknik adam. Ama onun da geniş rotasyonu
1: olmadı.
2: Yine arada ne diyelim biraz arızalar verdi. Son olarak da Mourinho örneğini de verebiliriz. Mourinho da çok oynadı kadrolarla ve
1: çok oynadı.
2: Evet. Yani. Dolayısıyla onun bir ortasını mutlaka İsmail Hoca bulacaktır. Ben hocaya o anlamda güveniyorum. Bulacağını düşünüyorum.
3: Evet yani hocayı bu yabancı seçimi bayağı bir zorlayacak bence. Yani +4 noktasında da Fenerbahçe'nin hani nasıl bir yapılanmaya gideceği belki net değil ama bu 10 kişi sanki ilk önce çözülmesi gereken bir problem gibi
1: önce
3: duruyor.
1: Önce 10.
3: Yani muhtemelen bir santrafor da gelecek. Yani şimdi düşündüğümüzde
2: Leo gelirse bir daha santrafor gelir mi?
1: Bence gelmez.
2: Bence gelirse yer

0: Bir son transferimiz demişlerdi.
1: Şöyle yani tabii ki yabancı Fenerbahçe hani transfer heyetinin son fikrini bilmemekle birlikte ben Fenerbahçe'nin şu anda bir santrofora daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman Ömer sen bütün hesapları alt üst ettin. Yani şimdi
1: yok
0: bu
1: hocam,
0: listede
1: bence
0: bizim kafamızda önemli.
1: Benim hesabım bence daha basit. Yani şöyle söylemeye çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçeli taraftarları anlamakla birlikte. Hı-hı. Tekrar söylüyorum. Leao'nun ne kadar büyük bir yıldız olduğunu anlamakla birlikte. Yani ben de şunu demiyorum. Leao alınmasın.
0: Öyle
1: kimse
0: demiyorsun.
1: Alınmasın.
0: Ha, öyle demiyorum.
1: Ben
0: sen.
1: Bir yıldız
0: Leao
1: alınacaksa.
0: Leao üzerine bir santrofor daha diyorsun yani.
1: Leao üzeri demedim hocam. Bence Leao mu santrofor noktasında santrofor benim için daha öncelikli.
2: Tam Leao'yu almadan evet. Kerem orada oynasa santrofor olsun diyorsun.
1: Şunu anlıyorum. Kerem'den memnun olmayabilir Fenerbahçe. Nene'den memnun olmayabilir. Musaba'dan memnun olmayabilir. ABC'de yani orada daha çok isim var yani tek tek saymayayım ama Oğuz da oynuyordu daha önce. Yani şu anda hani ilk sefer aklımıza yani. Gelmiyor.
0: Çok oynatırsın.
1: Çok çok fazla oyuncu oynayabilir orada. Hı-hı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu isimlerden Fenerbahçe tam memnun olmamakla birlikte çok alternatifin olduğu bir nokta ama santrfor noktasında Vedat Nuriç var şu anda, Sidiki Şerif var. Hı-hı. Vedat'ın Allah korusun diyelim ama var yani futbolda bir olabilir. Sakatlığının Hı-hı. olduğu noktada
0: Sidiki Şerif'le
1: devam ediyoruz. Fenerbahçe geçen yılki yaşadığı travma yani şöyle travma Hı-hı. yaşadı Fenerbahçe. Sidiki Şerif, Talişka. Hı-hı. Değil mi? Hatta sezon evet. sonu kaçan şampiyonluk Hı-hı. neye bağlandı? Bir tane santrforumuz olsaydı belki farklı olur dedi Fenerbahçe taraftarı.
0: Doğru.
1: Şimdi Vedat'a tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Allah korusun ama bir şey olması durumda. Sakatlık olur, çok önemli bir maçta kart cezası olur, başka bir şey olur. Yine Fenerbahçe City'deki Şerif'le Talişka eksenine sıkıştığında ben bu oyuncular performans vermez demiyorum. Ama geçen yılki travması Fenerbahçe'nin tetiklenir diyorum.
2: Bir karşı soru sorabilir miyim? Şimdi o tarz bir santrfor alınırsa bu sefer Şerif'i, Talişka'yı, Leao da geldi diyelim. Hocam ama zaten, sen diyorsun ki Leao gelmesin.
0: Gelmesin, santrafor gelsin diyor. Evet.
2: Okey, öyle olunca da o zaman Talişka'yı, mesela şimdi Talişka denklemin biraz dışına çıkıyor gibi. Ya da şey mi diyorsun? Yok, o zaman Talişka ancak Asensio'yu 10 numarada yedekleyecek bir konuma evet, gelecek.
1: Yani, ama Talişka'dan o zaman da mutlaka çok sokuyorsun, tabela yapıyor.
0: Yani. O zaman da birazdan o 17 tane yabancıyı söylediği zaman Ömer, şimdi orada da biz diyeceğiz ki ya evet ya Talişka'yı göndermesi lazım diyeceğiz.
2: Maliyeti hem yüksek
0: bir de var.
2: Talişka hamle oyuncusu evet. olarak hem karakter olarak hamle oyuncusunun karşılığı bir oyuncu değil. Zorlar evet. oynamazsa içeriği.
1: Talişka hocam ilk 11'de de hani yani ideal 11'de de yeri yok şu anda.
2: İşte oraya bağlayacağım.
0: Oraya şimdi, getiriyor evet.
2: Santrafor da geldi ya bu sefer Talişka'yı çıkartman lazım. Hem pahalı bir oyuncu yani maaşı yüksek.
0: Mecbur çıkartacaksın.
2: Hem yani maç alabilen bir adam işte Gornik maçında.
1: Evet. Çok pardon santrafor gelmese de yeri yok. Yani şöyle yok. Şimdi Vedat şu varken yok. Vedat oynayacak.
2: Tabii.
0: Asensio oynayacak.
1: Arkasında Asensio varken Greenwood Asensio oynayacak. Greenwood oynayacak. Leao ya da X
2: ya da Kerem oynayacak. Yani diyorsun ki zaten Talişka denklemin her türlü dışında.
1: Yok, evet, ben her de türlü kulübe de
2: dolayısıyla
1: yani.
2: Ben de öyle santrfor gelmeyecek. Ama eğer Leao gelirse benim dediğimi biraz daha geliyor. Zaman zaman solda oynatırım, zaman zaman santraforda oynatırım. Solda oynattığım zaman santraforda alternatifi Talişka olur gibi Talişka'yı tutmak isterse. Ama orada da tabii az önce geldiğimiz konuya döneceğiz. Değindiğimiz konuya döneceğiz.
0: Talişka da problem oyuncu.
2: İsmail Kartal onu nasıl yönetecek İsmail tabii. Hoca?
1: Ben işin biraz şu kısmındayım.
2: Zor işler
1: yani. Şimdi kalecin, bak tartışılıyor da kariyer olarak söylüyorum. Hı-hı. Yani
0: müthiş.
1: Kalecin çok iyi. Ake Şikrinyar çok iyi. Yani isim ve şey olarak gidiyorum.
0: Tamam.
1: Yani.
0: Semedo.
1: Apolet de buna istersen kariyerde CV'de tamam. ne dersen de Semedon var. Tamam. Solda yani orası biraz bence şey soru tamam. işaretinin olduğu yer. Archie Brown Hoca düşünmüyor ama diyelim Osterwolde.
0: Osterwolde de.
1: Şimdilik Osterwolde diyelim. Kante Gendouzi bana göre tartışılmaz zaten.
0: 7 oldu. Şu anda 7 oldu.
1: Öyle sayısal olarak demiyorum hocam.
0: Sayısal
1: kadro
0: olarak
1: yapıyorum.
0: Da 7 oldu mesela.
1: Başka bir yere geleceğim.
0: Anladım.
1: Sağda Greenwood. Hı hı. Sola da Leao'yu aldın diyelim. Tamam. Ortada Asensio var.
2: Tamam.
1: Asensio diyelim yok Talişka var. Var zaten.
0: Tamam. Evet.
1: Şimdi şu kadronun bence Fenerbahçeli taraftarlar santroforu Talişka olsun istemez. Yani Vedat varsa Vedat olsun ister.
2: Tabii
1: ya da saf bir 9 olsun ister.
2: Tabii öyle.
1: Yani onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Yok.
1: Yani bu kadar Fenerbahçe iyi bir kadro kurmuşken yani santroforu saf orijinal bir santrofor olsun ister. Ya yani forvet oyuncusu değil de santrofor olsun ister bence.
2: Hocam zaten büyük maçlarda Talişka'nın santrofor performanslarını hatırlayalım burada. Ya oynayamaz ki zaten.
0: Evet.
2: Hani ona da zulüm. Büyük maçta veya Avrupa'da yok. Oynayamaz ki.
0: Avrupa'da da zorlanır.
1: İşte ben de,
0: tabii çok
1: ben de diyorum ki hocam böyle katlara
2: yok,
1: çıktın ya inşaatı
2: zaten.
1: Yaptın. Son bölümü yani çatıyı da bence eksik bırakma. Çatıyı da tamamen kapat.
0: Ama işte hoca da Vedat'a çok güveniyor. Hoca da diyor ki benim Vedat diyor en değerli oyuncularımdan biri diye düşünüyor.
2: O zaman işte ilk
1: dediğimize geliyoruz. Yok, Vedat'ta bir sıkıntı yok. Vedat zaten, Vedat önemli bir isim.
2: İlk dediğimize geliyoruz.

0: Ya o gibi demek ki hem santrafor oynayabilen hem de sol kenar oynayabilen bir profil alacaklar ki orayı dengeleyecekler, hem de rotasyon oluşturacaklar.
1: Dün akşam aynı şeyi Güvenç Hoca söyledi ve tebrik ettim hocayı. Ya dedi ki Galatasaray dedi Osimhen'in dedi arkasına bir tane santrafor alacak ama dedi oturacak santrafor alacak ama Osimhen'e de bir şey olduğu zaman iş yapabilecek bir santrafor. Kim var dedi i̇şte, dünyada.
2: Çok zor. Zor.
1: Çok zor bir soru. Gerçekten çok doğru söyledin hocam dedim. E şimdi Vedat'ta da aynı problem var. Vedat mesela lige iyi başladı diyelim. Sakatlık da yok. E bir tane de baba bir santrafor daha aldın. Orada da bir problem yaşayacaksın.
0: Ya bence gerek yok ya. Bence yani Vedat'ın önüne geçecek bir santrafor şu an almaya gerek yok. Ben onun yerine sol kenara adam alırım. Bu benim düşüncem tabii. Hani beni bağırır.
1: Ömer ama başka bir şey düşünüyor, sen başka bir şey düşünüyorsun. Ben çok arada kaldım. Ya ben ikinize de saygı gösteriyorum ama ben de arada kaldım. Şimdi teknik direktör nasıl karar versin Ömer ya?
3: Ben dediğim gibi
1: çok zor iş ya. Bu kolay iş
3: benim değil. Benim tek tercih hakkım olsa hem kenar hem santrafor oynayabileceği için ben Marcus Rashford'dan yana tercih
1: ediyorum. Rashford diyorsan zaten konuşulacak.
0: Türkiye'de bir şey. 100 kişiye sor, 100'ü de aynı şeyi söyler.
1: Ona konuşmayız. Ona konuşmuyoruz.
0: Çok özel oyuncu.
1: Ama sen oraya bir Vedat kalitesinde bir santrafor diye düşünüyorsan bu sefer Fenerbahçe
0: bence yanlış hocam.
1: Kurguyu yanlış
0: yapar. Şimdi Gürasi örnek almadı ama Fenerbahçe şimdi Gürasi alıyorsun. Vedat da zaten ciddi para verdim Vedat'a. Böyle
3: Vedat,
0: bir lüksü var mı bizim?
3: 4-4-2'de muhtemelen oynamayacak.
0: Hocam zaten olmuyor. 4-4-2 daha çok yani hücumcu bir formasyonmuş gibi gözükse de bakılsın 4-4-2 oynayan takımlar daha çok defansif oynayan
3: ben
0: takımlar.
3: Ben hep şunu söyledim hocam.
0: Yani
3: 4-1-3-2 bence çoğu maçta ev sahibiysen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor için söylüyorum. Evet yani bence en ideali o bana göre.
0: Hocam o da şöyle bir şey. O da çok uzun süre antrenman yapman gereken.
1: Çok iyi çalışmaya bağlı. Çok tekrar yapman lazım. Yani
0: çok kolay bir formasyon değil. Oynattığında da çok pis rakibi perişan edeceğin bir format.
1: Biz bunu yaşadık yani. Hocam da yaşıyor zaten. Zaman zaman yaşıyor. Bazı sistemleri değiştirdiğin anda maçın içinde bazen teknik adamlar derdi ki işte oradan çok atak yiyoruz, üçlü savunmaya dönüyoruz, beşli yapacağız. Atağa giderken o üçlü savunma kalacak ama kenar bekler oyuna çıkacak falan. Çalışmadığın sürece büyük sıkıntı yaşıyorsun.
0: Bir de uzun yani, çalışman lazım.
1: Ya çok uzun çalışman lazım gerçekten. Ya bir tane hocamız vardı, ismini söylemek istemiyorum. Bize şey yapıyordu, halatla bağlıyordu bizi.
3: Demek ki çok anlaşabildiğim bir teknik adam değilmiş.
1: Halatla bağlıyordu bizi biliyor musun? Belimizden halatla bağlıyor. Dörtlü savunma.
3: Bu halatla bağlama konusu çok pardon da hocam. Yani başka teknik adamlarda da vardı ya o dönem
1: var.
3: Için. Yani.
1: Var. Bizim dönemimizde çok vardı.
0: Dörtlü zinciri öğretti.
1: Zinciri evet. Yani sağ bek çok hızlı bir şekilde rakibi karşılamaya giderken stoper, öbür stoper ve sol bek hep kademesinde gelmesi lazım. Yani bu tarafa koşu atarsan belin patlar. O yüzden o kadar iyi takip ediyorsun ki aslında çok değerli ve önemli bir şeydi. Kötü bir şey değil ama bunları çalışmak lazım. Çalışmak çok değerli ve önemli ya. Tekrar etmek lazım.
0: Tabii.
1: Yani o kadar da zamanı yok Fenerbahçe takımının.
0: İşte çok güzel.
1: Zaman yok.
0: Bir de hocam şey başlıyorsun ya hemen elemeler başlıyor
1: hemen
0: ya.
1: Hemen başlıyor.
0: Yeterince kampta yapamıyorsun yani.
1: Yapamıyorsun. O sistemi oturtturamıyorsun. Tabii. Mesela ben geldiğimiz zaman da tebrik edeceğim hocayı Vincenzo Italiano'yu. Ya müthiş ya. Ya bir 20 günde hani bir takımın çevresini bu kadar değiştirebilir misin? Çok varyasyonlar yaptı mesela dünkü maçta.
0: Evet golde üst üste aynı
1: çok
0: şeyden
1: önemli
0: geldi.
1: Önemli şeyler yaptı.
3: Mesela o da
1: çok
3: büyük taktisyen.
1: Çalışılmak çok önemli ama biraz da zamana ihtiyacı var kulüplerin.
0: Bir de oyuncuyu ikna etmekte biliyorsun. Her oyuncu da ikna edemez. Şimdi büyük oyuncu da diyor ki hocam diyor ya tabii. Bu antrenmanları biz burada yapacaksak gider Premier Lig'de oynarız diyor. İkna edemezsin.
1: Tabii hocam. Edemezsin. Ya
0: çok kolay değil
1: oraya
0: yani.
1: İkna edebilmek, oraya çalıştırabilmek ki Fenerbahçe takımına baktığımız zaman bu sene öyle çok asker oyuncu yok. Herkes general yani takımda gene.
2: Peki şimdi Beşiktaş'a geçelim. Önemli. Beşiktaş'a da Muhammed Salah'la geçeceğiz. Çünkü gelen bilgiler bir yarım saattir. Salah'ın menajeri Remy Abbas'ın fiyat düşürdüğü ve Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olduğu noktasına zaten Beşiktaş Muhammed Salah'la anlaşmıştı. Oyuncunun menajeriyle komisyonla ilgili yaşanan sıkıntılar vardı ama iki tarafın artık ortak paydada buluşmaya yakın olduğu konuşuluyor. Biz de bu ihtimalleri konuşacağız tabii ki. Yani fark azaldı şeklinde düşen haberler var. Yaklaşık yarım saattir, bir saattir. Bu minvalde ilerlerse belki de Beşiktaş hafta sonu Muhammed Salah'a kavuşabilir gibi görünüyor ama
1: çok
2: da net bir şey söylemek istemiyorum tabii.
1: Yani camianın içinden çok yakın bir isimle öğlen saat 14.21'de görüştüm. Enteresan bir şey söyledi. Başkan dedi,
4: en yakınına bile bu konuyla ilgili hiçbir şekilde yorum yapmıyor. Transferi

0: İşte bıçak sırtı bir oyuncu burada olmadı. Eğer iyi olsaydı belki Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna...
1: Bendika mesela riske girdi, aldı.
0: Evet. Yani
2: Benfica'da... Ama Galatasaray'a riske girmiyor. Pavlidis var Benfica'da. Hani biraz da belki ona güvenerek...
0: Bir de farklı tip oyuncular ya. İkisi evet, de farklı. Belki doğru. Oyuna göre, sisteme göre...
1: Kurguya göre değiştirebilirler.
2: Şunu soracağım Galatasaray'da. Torreira var. Lemin Ali imzaladı Galatasaray. Ugo Çukwu imzası var. İlkay, Niega... Yani baktığımızda Sara orada 6 oyuncu var ama yani sayısal olarak söylemiyorum bunu ama kalite anlamında hocam oraya bir ekleme daha yapması sence gerekiyor mu Galatasaray'ın?
0: 8 ve 6 için diyorsun değil mi? 10 numara için söylemiyorsun. 8 ve 6 için
2: bence
0: mi söylüyorsun?
2: Bence 10 zaten ihtiyaç. Ha,
0: 8 ve 6
2: evet, için merkez için.
0: Yani tabii şimdi gönül ister orayı bir tık daha arttırmak
2: için. Şampiyonlar Ligi yeterliliği için söylüyorum.
0: Evet. Tabii ki yani şimdi mesela Kamavinga konuşuldu. Efendime söyleyeyim işte neydi? Turam konuşuldu. Tabii o tarz bir oyuncu gelseydi tabii ki başka
3: olabilirdi.
0: Bir şey konuşurduk. Yani o gelse şimdi biz hep Şampiyonlar Ligi'nde konuşuyoruz ya bir de örnek veriyorum işte hep çok konuştuk da Fernandez veya o ayarda bir oyuncu çok farklı bir işte dedin ya çeyrek final hedefi. O çeyrek final hedefine çok daha ne diyeyim optimistik, olumlu bakabilecek bir Galatasaray olabilirdi. Şu haliyle de bence çok iyi oyuncular ama işte o oyuncuların yanına aynı ne diyeyim kalibrede oyuncu almamak doğru bence ama işte Turan
3: bir
0: gibi
3: bir tık daha üzerinde bir oyuncu lazım oraya.
0: Tarzı alabilseydin hala da alabilirsin. Belki alabilirsen tabii ki o kaliteyi arttırırsın.
3: Alabilir. Galatasaray yönetimi alabilir.
0: İşte Sara'nın yerine
2: yani. Şöyle bir sorun yaşıyor Galatasaray ve Okan Hoca. Bu da biraz planlamaya yansıyor diye düşünüyorum. Şimdi Şallay var. Şallay artık beke evrildi.
3: Evet.
2: Singo var. Lemina var. Şuraya getireceğim konuyu. Şimdi Şallay ile ilgili diyorsun ki tamam öne yani öne de atabilirim. Zaten yani Freiburg'dan gelirken ön oyuncusu.
0: Oyuncusu milli takımda da ön oyuncu.
2: Aynen. Ama beke evrildi. Sağ beke oyuncu alsam mı acaba? Yok Şallay var ama hani tam net bek mi değil mi hala yani bütün sezon devam eder misin? Onun dışında Singo yani karar verildi mi? Sağ bek mi olacak? Stoper mi olacak? Yoksa ikisinde de mi oynayacak? Yani muhtemelen tabii ki hoca hani sağ bekte stoperde nerede ihtiyaç varsa oynatır ama işte Lemina merkezde ama belki ihtiyaç
1: orijinal
2: olursa
1: orijinal bir sağ beki yok Galatasaray'da.
2: Yok yok şuraya getireceğim hocam. Lemina merkezde ama belki yani ihtiyaç olursa stoperde
3: oynar. Stopere çekebilir miyim?
2: Şimdi böyle 4-5 tane oyuncu var. Daha hani tek tek saymayayım ama
3: evet.
2: Bence bu Okan Hoca'yı planlama yapmakta biraz zorlaştırıyor. Yani
0: ama çok büyük avantaj.
3: Aslında bence büyük avantaj.
2: Bence böyle 2 oyuncu avantaj. 2'den fazla oyuncu sayısı arttığı zaman
3: ama bak şimdi mesela
2: biraz hocanın elini kolunu bağlıyor gibi
1: senin
2: geliyor.
1: Senin söylemlerine
2: bana
1: bir ilave daha yapayım. Barış Alper, santrafor oynat. Sağ bek oynat. Sol ön oynat.
0: Sol bek de oynadı bir kere.
1: Sol bek oynat, sağ ön oynat.
2: Her
1: var mı böyle bir oyuncu? Çok. Yani 5 yönlü bir oyuncu.
0: Bir oyuncu.
1: Şalay'ı da aynı şekilde. Sağ ön, sol ön. Yeri geldiği zaman ön libero bile oynatabilirsin. Yani ikilinin yanında oynatabilirsin. Ya bunu bile yapabilirsin adama ama bir tane orijinal sağ beki yok Galatasaray takımın.
0: Bence Ömer o dediğin konu tabii ki saygı duyuyorum görüşüne ama yani hocayı da çok rahatlatan bir şey. Çünkü bazen
1: her
0: şu
1: bölgede
0: olur,
1: kullanabiliyor.
0: Evet bazen şu olur. Mesela örnek veriyorum. İşte bir oyuncun vardır. Versatil bir oyuncun. Mesela 8 numaran sakatlanır veya cezalıdır. İlk planda onu koyarsın. Bu adam aynı zamanda örnek veriyorum bek de oynayabiliyordur.
3: Evet.
0: Bekin sakatlığını onu koyarsın. Yani bu yedek beki rahatsız eder biraz. Ya hocam hani orijinal
1: bek benim ama bek adamı benim oradan ama buraya devşirdin.
0: Şimdi hocayı tabii çok rahatlatır
2: benim,
0: tamam mı?
2: Benim Ali'de hatırlattı. Bak daha Kaan var yani.
1: Kaan var. Kaan'ı saymadık mesela. Yani, stoper oynar, ön libero işte oynar, sağ bek oynar.
0: Avantaj ya. Onların o ama şuna da katılıyorum. Çok fazla olunca da iyice çorba olabilir. Yani. O da
2: hocam,
0: haklı.
2: Yani şunu demeye çalışıyorum.
0: Çünkü Kaan ayağında değil de şimdi 7 oldu o rakam. Evet. O da biraz fazla olabilir ben ama diyelim, 3-4 oyuncu çok büyük kazancı oluyor.
2: Okan hocayım hocam. Sen de İrfan hoca ol. Ya da sen de olabilirsin hocam. Fark etmez. Şimdi şöyle sohbet ediyoruz yani sezon evet öncesi oturduk yani kadro planlaması yapıyoruz sohbet ediyoruz.
3: İşin içinden çıkamazdım.
2: Şalay var iyi oynuyor gayet de iyi oynuyor ya. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor. Alsak mı bir tane? Bak aldık geçen sene Sasha Boye'yi. Hani yetmedi bir yerden sonra aldık. Neyse Şallay olmazsa Singo var. Ama acaba stoperde mi oynasak? İşte
1: ya o olmadı Kaan olur.
2: Hem Kaan olur. Belki Kaan yine sağ bek. Ya bence bu arada planlamada yoktur da şey olarak söylüyorum evet, yine. Muhtemelen çok görmeyeceğiz yani Kaan'ı. Lemina var. Merkezde kullanırız. Ama şimdi orada Torreira var. Ugo Çukwu'yu aldık. Önünde Sara. Olmadı Torreira Sara 10 numara transferi yaparsak. Hani ne yapsak olmadı, stopere mi çeksek hani dönem dönem, hı hı, falan gibi yani.

0: kadro planlaması bence biraz karışıyor bu noktada.
1: Tamam, hani bir tane mesela Barış gibi bir tane oyuncum olsun benim. Şalay gibi de bir tane oyuncum olsun.
2: Ama 3-4 tane fazlası, böyle oyuncu olmasın diyorsun.
1: Hayır, sonra yapacağım transferlerim etkiler. Bence durumunu etkiliyor.
2: Etkiler yani. Bence o bölgeye Galatasaray transfer bence yapmayacak. Yani senin söylemlerinden sonra şimdi o çıkıyor. 6-8'e oyuncu almayacak
1: ya
2: Galatasaray.
1: Bu arada benim söylediğim muğlak bir konu. Hani bu konunun net bir doğruluğu yok ama tabii ben biraz böyle olduğunu düşünüyorum.
3: Yani. Çok doğru ama çok doğru. Ama bize beyin fırtınası yaptırdın. Bence çok güzel bir konu açtın. Çok değerli. Şimdi ben de seninle düşününce ben de öyle versatil oyuncuları çok severim. Çünkü çok işine yarıyor. Bir de dar rotasyondan bahsettik ya. Şimdi öbür türlü çok geniş rotasyon kuruyorsun ya hocam.
2: Evet.
3: Yani ama dar
2: rotasyon... O zaman sıkıntı ama dar rotasyonda burada değil oyuncuları mi? Her bölgede kullanabiliyorsun.
3: O çok iyi oluyor. O oyuncuyu da diri tutuyorsun. Mesela tabii. İşte dedin ya kenarda oynatıyorsun diyelim. Öbür hafta bekte oynattın.
2: Evet.
3: Öbür az kenar oyuncunu oynattığında bu oyuncu da hep hamle oyuncunu hep diri tutabiliyorsun. Ama şimdi sen de konuyu derinleştirince bu versatil oyuncu da 6-7 olunca da
2: sıkıntı da oluyor.
3: O zaman da
2: kafa karıştırıyor.
3: Karışabilir yani.
2: Teknik adam anlamında
3: her
2: kafa
3: şey
2: karışıyor.
3: Tadında olsa daha iyi olur diye düşünüyorum.
2: Evet doğru.
0: Yani şundan dedim şimdi Şalay şu anda önde değerlendirecek olsa Galatasaray
3: ikinci, önde değerlendirmez bence. Ya.
0: Üçüncü alternatif hocam. Yani şu anda Sané var, Yunus var orada. Şalay üçüncü isim hani baktığımızda. Tabii yani gerekirse Barış da var. Savunmada oynatacak olsa evet birinci isim ama zaman zaman hani daha net bir sağ bek yani
3: bence gerek yok ya.
0: Orijinal bir sağ bekte
3: adam orijinal Saşa gibi Boyle oynuyor. Yani
0: ondan transfer edildi bilmiyorum.
2: Orijinal gibi de oynuyor ya oynuyor adam. Ya. Adama diyorsun ki Liverpool maçında sağ ön oynayacaksın diyorsun oynuyor adam.
0: Peki şimdi o zaman öyle oldu. Sohbet ediyoruz ya şimdi. Yazlıktayız sohbet ediyoruz ya şu an. Ben de dedim sen dedin tamam mı hocam dedim doğru söylüyorsun. Yani inşallah oynar bize sağ bek oynar bütün sezon. O zaman ne yaptık? Singo'yu şeye kaydırdık.
2: Evet.
0: Stoper rotasyonuna kaydırdık. Şimdi orada da Davinson'un yerine çok çekemiyor hoca. Çünkü hani daha doğrusu Davinson'la yan yana çok oynatamıyor. Abdülkerim'e ihtiyaç var. Abdülkerim'in yerine takviye ihtiyaç var. Orada da bence bir karışıklık oldu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ne olursa olsun bir oyuncunun yerinin net olmaması. Tekrar söylüyorum. Barış ve Şalay gibi isme varım. Şalay üzerinden örnek verdim şu anda ama hani örnek olsun diye. Ama 3., 4., 5. isme ben yokum.
2: Doğru.
3: Ben 4'e kadar varım ya. Mesela Lemina da çok önemli bir artı. Stoperde oynatırsın, 6'da oynatırsın, 8'de oynatırsın. Hani baskıcı 8, Gattuso tarzı 8'den bahsediyorum. Orada kurarsın. Derin oyun kurucuyla oynarsan önündekini o tarz.
2: Üçlüde en geride oynatırsın, merkezde oynatırsın.
3: Sıkıntı yok. Yani bu bence büyük avantaj. Şalay'ı zaten sen kendin de ikna ettin kendini. Şimdi ben seni Lemina'ya ikna etmeye çalışacağım.
0: Evet. Zamanımız olsa ederdin hocam. O kadar zamanımız yok
3: tamam,
0: yani.
3: Bittiyse.
0: Yok galiba yani ikna... Bilmiyorum 30 saniyelik kabiliyeti varsa ikna kabiliyeti ki sende vardı.
3: 30 saniye. Singo'da mı? Singo'ya da okeyim mesela. Singo'da 6'da oynatıyorsun Singo'yu. Ama 5'ten fazlası biraz yorar diye ben son fikrimi söyleyeyim.
2: Peki. Ya aslında rotasyonda da önemli bir kadro çıkıyor ya. Öyle bir enteresan bir yere geldin ki biz de bayağı bir
3: ama programın sonunda yapalım. Geldin.
2: Evet.
3: Evet başında gelsen bitti. Daha
2: başında
3: iyi.
2: Başında gelsen daha farklı atmosferden konuşabilirdik
0: yani. Yani ama yani bence bu teknik heyetinde düşündüğü bir konu tabii ki.
2: Mutlaka.
0: Peki Burak Kural, Emre Eren çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam İbrahim Yavuz ve Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk yayına.
0: Savaş Çorlu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bir yıllık tatilin sona erdi herhalde.
2: Mini mini tatiller yapıyoruz.
0: Mini mini tatil mi?
2: Mini mini tatil çok uzaklarda değil. İstanbul çevresi. İki tane kısa tatiller yaptık geldik. Hep aynı yerde sayıyoruz yani.
0: Tatilde sanki var ya, seni bir yıldır görmüyor gibi hissettim yani. Ben o kadar özlemişim.
2: Ben seni her gün görüyordum ama.
0: Evet, doğru.
2: Ben düzenli olarak sabit izleyici olduğum için ben seni her gün izliyorum. Ama transfer her yerde tatilde her yerde
0: Marmara'nın
2: transfer.
0: Marmara'nın dışına çıkamadım diyorsun.
2: Çıkamadım. Rakamlar böyle baktığı zaman yüksek. Ağustos'ta bir yurt dışı düşünüyorum inşallah ileride. Çünkü denk hesap yaptım. Yurt dışı daha iyi tatil geliyor bana.
0: Evet.
2: Hakikaten yurt dışı 2-3 yer birden böyle paket halinde. Buradaki tatille bir hafta oraya denk getirip Ağustos'ta tam lig başlamaya yakın ya da lig başladıktan sonra düşünüyorum.
0: Son dönemin en çok tartışılan konusu zaten.
2: Tartışmaya gerek açık bir şekilde ya.
0: Tartışılan
2: yani.
0: Derken yani gündeme gelen yani itiraz konusu.
2: Hayır şimdi yani. Mesela Yunanistan falan diyoruz ya. Yunanistan'ın dışında da abi çok güzel Avrupa'da Balkan turları var. Orta turları var. Evet. Yani bakıyorsun böyle burada İzmir'e gidip ya da işte herhangi bir Antalya Bodrum'da gidip böyle bir hafta 4 kişi çocukla kalacağın tatil parasına. Yurt dışında hiç olmazsa çocuklar gider. Biraz kısa bir dil, gezinti, değişik yerler görür. Çok daha mantıklı olur. Havuza denize burada da giriyoruz zaten. Her yerimiz havuz deniz zaten.
0: Turizm işi yapan ciddi tanıdıklarım var bu arada. Yurt dışından gelen turistlerin de ciddi bu konuda şikayet ettiğine dair bilgiler var. Söylüyorlar. Yani özellikle otelin dışına çıkan turistlerin yani iki top dondurma, işte iki kahveye çok ciddi kendi ülkelerindekinden daha fazla para verdiğini. Sonra adam otelden de çıkmıyor yani öyle olduğunda.
2: Sonra da niye iş yapamıyoruz diyor. Evet. Serzenişte bulunuyorlar.
0: Evet. İşin bir boyutu var. Tabii bizim profesyonel olduğumuzu anladığımız bir alan değil. Sadece hayatın içinde biz de denk geliyoruz, şahitlik ediyoruz. O yüzden çok bir uzman görüşü bildiremeyiz ama böyle bir durum var. En azından şahitlik ediyoruz, paylaşanlar oluyor. Son sayfada da hayatın her alanını konuşuyoruz. Keyifli yanlarını da konuşuyoruz. Zaman zaman böyle şeyleri de konuşuyoruz. Savaş Çorlu bizimle birlikte. Bugün Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılıların Avusturya kampı başladı. Bir hazırlık maçıyla birlikte bugün. O hazırlık maçı da istenildiği gibi gitmedi. Galatasaray Monza ile karşı karşıya geldi. Serie A ekibi 2-0 mağlup oldu. Hem bu mağlubiyeti konuşacağız hem oyunu biraz konuşacağız. İbrahim Yavuz da yine bize yardımcı olacak bu konuda. İzlediğin kadarıyla tabii şimdi hazırlık maçı böyle görece konuşulabilecek bir şey. İşte maçı zaten ikiye de bölmek lazım belki. Osimhen girdikten değişikliklerden sonra daha hareketli bir şey vardı. Ne beklendi bugün sence? Amaç neydi bugün hazırlık maçında?
3: İlk başlangıç kadrosu biraz bana şunu anlattı. Yani kiminle devam edebiliriz sonraki sezonla alakalı. İşte Yelert burada işte bir önceki sene beklenti çok yüksekti ama bir türlü onu karşılayamadı. Acaba orada bir değişim mi gelişim olabilir mi? Düşüncesi vardı. Nelson geçtiğimiz sezon yine o organizasyonun bir önceki seneler önemli bir parçasıydı. Onlarla beraber genç oyunculardan acaba bu organizasyona katkı sağlayabilecek oyuncular olabilir mi? İşte Ada bunlardan biriydi. Evet. Hepsini bir araya getirdiğinde kolay değildir. Bir kere birincisi bu oyuncular çok yoğun antrenman döneminden geçiyor. Yani çok yoğun antrenman döneminde hazırlık maçları ister istemez fiziksel olarak oyuncuları bir hayli yorar ve koordinasyon açısından da zorlar yoğun antrenman dönemlerinde. Ondan sonraki süreçte zaten 2-0 olduktan sonra değişimler oldu. Daha işte Osimhen'in Torreira'nın oyunun içinde olduğu organizasyon. Ya şöyle şimdi tabii oyunun bütünü üzerinden okuduğunda işte artıları eksileri tabii ki içinde barındırıyor. Herkesin yine merak ettiği konu Leslie. Benim de izlerken çok merak ettiğim. Acaba evet işte geçmişte iyi organizasyonların önemli bir oyuncusuydu ama şunu unutmayalım. Biz hep oradaki oyuncuları ciddi tekrarda bir organizasyonun içinde buraya getiriyoruz. Yani geldikleri kulüplerde bizdeki kadar değişime uğrayan bir organizasyona gelmiyorlar. Orada hep alışık oldukları düzenin bir parçası oluyorlar. Eksikleri orada çok fazla belli olmuyor ama buraya geldiklerinde burada biraz daha problemi kendin çöz. Oyunu çok ön planda olduğu için. Biraz o problemi yaşıyorlar. Ya Leslie'de şeyi gördüm yani biraz böyle bir koordinasyon ve fiziksel anlamda biraz ağırlık gördüm. Yani kamp dönemini tabii ki burada göz ardı etmek istemiyorum ama hani ilk izlediğimizde bizi heyecanlandıran çok oyuncular olmuştur kampta. Ama Leslie ile ilgili ya bunu çok rahat dile getiremiyorum. Yani bugün Leicester'i izledim ve beni çok heyecanlandırdı. Bundan sonraki Galatasaray oyunlarında ciddi katkı sağlar diyemem. Yani şimdi dinleyenler, izleyenler şey de diyebilir. Ya bu kadar kısa sürede bunu nasıl
0: bu kanıya vardın?
3: Yani en azından bir şeyleri iyi kötü öngörebiliyorsun. Çok keskin ifade kullanmıyorum tabii. Yani evet, bugün için en azından o ağırlığıyla ilgili problemi söyleyeyim. Şeyi de söyleyeceğim. Önemlidir yani Arda'yı bugün izlediğimde, Arda Ünya'yı izlediğimde geçtiğimiz sezon aslında Arda o planlamanın bir parçası olabilirmiş. Yani yine aslında temel özelliklerine baktığında, çünkü stoper pozisyonda özellikle genç oyunculardan işte istediğiniz önce atletizmdir, çabukluğu çok iyi, önemlidir stoper pozisyonunda oyuncunun. Artı sakinliği ve oyuna geriden oyun kurmayla alakalı katkısı. Aslında baktığında evet, eksikleri var tabii ki ama geçtiğimiz sezon kamp döneminde ön plana çıkmıştı. Geçen süreçte Galatasaray onu bir planlamanın içerisine koyamadı. Hatta Şampiyonlar Ligi maçında hiç hesapta kitapta yokken bir anda kendini oyunda buldu, kırmızı kart gördü. Galiba evet, Saint-Julien maçıydı, çok eksiklerin olduğu dönem. Yani bu tarz genç oyunculara bugün biraz sayı da fazlaydı. Berat da var.

0: Ki o da geçtiğimiz sezon Esenler Erok'ta çok iyi bir sezon geçirdi. Umarım o da iyi bir planlamayla bu Galatasaray'ın önümüzdeki sene organizasyonun bir parçası olur. Bu akademiden yetişen oyuncuları göz ardı etmeyelim. Evet, Osimhen'in varlığı değerlidir, Lessi değerlidir, Torreira değerlidir ama senin geleceğin akademideki genç oyuncular. Burada da bu ülkede bu işi yapabilecek kalitede oyunculara sahibiz. Okan Hoca o akademiden çıkmış, çok önemli kupalar kazanmış. Oyuncular için de rol model olma açısından çok önemli bir isim. Yani hepsini bir araya getirdiğinde skor olarak, oyun olarak içinde eksikleri barındıran ama çok fazla genç oyuncunun olması beni mutlu etti bugün.
1: Şimdi özet birazdan gelecek bu arada, onu da hatırlatalım. Monza karşılaşmasının özeti. Onu da canlı olarak ekrana, yani özet görüntüleri ekrana getireceğiz canlı yayınımızda. Kapalı platformdaydı. Kaçıranlar, izleyemeyenler vardır. Ben hemen şöyle hızlıca Savaş Çorlu'ya sözü vermeden önce şeyi hatırlatayım. Bugün kimler oynadı? İlk 11'de başlayan isimler. Kalede Günay vardı. Savunmada Yelert, Arda, Nelson, Kazım Can. Önlerinde Niagayla yeni transfer Hugo Çuku. Kanatlarda sağ tarafta Armando Güner, solda Şalai, santrfor arkasında Sara. İleri uçta da Ada Yüzgeç. Ada Yüzgeç Galatasaray'ın genç oyuncularından birisi. 2009 doğumlu Ada, şu anda 17 yaşında. Onu söyleyelim. Bu şekilde başladı Sarı Kırmızılılar. Ardından ikinci yarıda değişiklikler oldu. O değişiklikler de şu şekilde: 62. dakikadan sonra, ki zaten maçta burada biraz Galatasaray'ın oyunu da ciddi şekilde değişti. Lucas Torreira, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yusuf Sivaslıoğlu ve Berat Buş oyuna dahil oldu. Oyunun son bölümünde de Eyüp Aydın, Yusuf Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak'a Okan Buruk şans verdi. Ama özellikle Torreira, Osimhen, İlkay, bu isimler oyuna sonradan dahil olduktan sonra zaten Osimhen yine bildiğimiz işleri yaptı. Yani bireysel top taşıdığı, pozisyon ürettiği birkaç an vardı. Onu da ifade edelim. Ama Galatasaray sonuç itibariyle ilk Avusturya'daki ilk maçında, hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu. 23 ve 49. dakikada golleri yedi. Carboni ilk golü atan isim. 49'da da Cutrone, Milan'dan hatırladığınız İtalyan futbolcu, ikinci golünü attı Monza'nın. Sen bugün Okan Hoca, sence kimleri denemek için? Yani sahaya sürdüğü isimler vardı ama böyle ciddi, bu acaba bizde devam edebilir mi diye. Mesela Nelson 11 başladı. Nelson'un akıbeti ne olacak?
2: Nelson bir defa Okan Hoca'nın olduğu yerde olmaz. Bugün baktığımız zaman geçen sene ayrılış şekli, bir önceki sene Okan Hoca'yla yaşamış oldukları, giderken bir şapka takmıştı hatırlayalım mesela, bu işlerinde grey mi var demiş, ne demiş,
1: evet doğru bir şey vardı, bir şapka takmıştı, ne vardı, dur bakacağım bulacağım şimdi.
2: Ne demişti ya, grey diyeyim galiba, öyle bir şey
0: vardı, öyle bir şey, evet evet,
2: yani grey diyeyim gibi bir şey vardı. Nelson'la Galatasaray Okan Hoca olmaz gibi, ki bugün Nelson hiç kalmak isteyecek şeklinde bir top oynamadı. Gerek ikili mücadele.
1: Burada çalışmıyorum yazıyor.
2: Burada çalışmıyorum. Tamam, burada çalışmıyorum.
1: I don't work here yazıyor. Yeşil bir şapka.
2: Bu tesadüf olamazdı. Yani burada çalışmıyorum.
1: Antrenmana öyle gidip geliyormuş o dönem.
2: O dönem 2-3 gün öyle dikkat çekti. Tabii o bir resleşmenin ya da işte bir karşılıklı mesajlaşmanın paylaşım yapılması. İbrahim Yavuz çok güzel bir şeye değindi. Dedi ki bu kadar genç. Ben de uzun yıllardır kampları takip ederim. Yurt içi, yurt dışı. Hiç bu kadar genç oyuncunun olduğu bir kamp olmadı. Bazen 4 senin de olduğun dönemlerde.
0: Ama o gençler de Savaş abi, şimdi, yani sayalım mı?
2: Şimdi bak o gençleri sayacağım, oraya bağlayacağım sana. 4 tane 5 tane oluyordu. O zaman saç kalıplaması modası da vardı biliyorsun. Evet. Daha ki Ardalardan, Alpaslardan, Özgür Canlardan, Cafer Canlardan. O dönemlerde abiler makası alır keserdi. Şimdi onlar kalmadı. Bu kadar genç olması biraz da çaresizlikten. Kimse kusura bakmasın. Yani bu gençlerden günün sonunda kaç tanesi takımda kalır? Ben uzun yıllar mesela Semih'in 3-4 kamp görüp sonra Kartal'a gitmesi, izimizi kiralanlardıktan sonra Servet Çetin, Gökhan Zan sakatlığından sonra bir forma şansı buldu. Ozan Kabak keza yine aynı şekilde. En son olan Metehan vardı mesela. Yani Ozan ve Semih'ten sonra genç çıkmadı. Nerede, hangi mevkide çık dersen çok fazla çıkmadı. Şimdi sen orada altyapı dedince ben böyle hemen böyle cız dedim. Altyapı deyince Galatasaray'da son bir senedir altyapıda çok ciddi bir üvey evlat muamelesi var. Galatasaray A futbol takımı Kemerburgaz'a gittiğinden beri Florya'da altyapı oyuncuları çok yalnız. Yapayalnız diyebilirim. Çünkü çalışma ortamı, saha zemini. Geçen hafta U17 yaşında bir kardeşimiz, ismi aklıma gelmedi şimdi, çukura basıyor ve aşil tendonu kopuyor. Yani zeminin bozukluğundan, ikili mücadelede ya da işte topsuz alanda koşarken değil. Orada gerek yemekhane gerek

0: aldıkları yer. Biraz terk edilmiş gibi orası. Sen de orayı üst sahayı biliyorsun, alt sahayı biliyorsun. Birçok yerde hani hemen hemen 5 saha var. Hepsinde de antrenman yapmışsındır orada. Çünkü o dönemi de hatırlıyorum. Senin geldiğin dönemlerde. Dolayısıyla altyapı başlı başına Galatasaray'da bir sıkıntı. Altyapıda şu anda ciddi bir sıkıntı var. Ne zaman Kemerburgaz'da Galatasaray A takımın abilerin oynadığı şartlarda bir zemin oluşur. Duşuyla, yemekhanesiyle. O zaman biraz daha bu oyuncular, bu gençler kendini göstermek için elinden geleni yapıyorlar. Galatasaray Kemerburgaz'da çalıştığı dönemde bugün çok fazlasını beklemezdim. Yani Galatasaray kazanmış olsaydı benim için sürpriz olurdu. Ben maçtan önce Galatasaray 2-0 yenilebilirdim mesela. Eğer maç öncesi burada odada ikinci yarı izlediğimiz gibi olmuş olsaydı. Hatta 2-0 ben farklı bir şey beklemedim sana. Çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçirmiyor Galatasaray. Bir defa eksik. 17 yaşındaki genç, öbür tarafta 30 yaşındaki Osimhen'ler, Lucas Torreira'lar, mesela Can Armando dedik. Onu da çok varlıklı bir oyuncu. Geçen seneden bildiğimiz bir oyuncu. Görmek istiyoruz. Daha fazla görmek istiyoruz. Çünkü beklenti çok yüksek bir oyuncuydu. Bu akşam üzerinde Galatasaray'ı genel olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Çünkü Osimhen de oyuna sonradan girdi. Giren ve çıkanıyla kimi beğendin dersen, yani bu akşam üzerinde çok fazla şey yok. Orada bir Luş kardeşler vardı mesela. O etkili bir oyuncu. Çok topu ayağına geldiği zaman biraz kalitesi belli yani. Çünkü kardeşi vardı Süleyman Luş Solbek. O da mesela
1: Berat Luş bugün
0: vardı. Onlar da mesela aslında altyapıda bir şeyler oluyor. Bir şeyler çıkıyor. Şimdi 20 tane yakın genç oyuncu döndükten sonra kaç tanesi takımda kalacak? Ada dedik mesela geçen seneden bildiğimiz bir oyuncuydu. Arda Ünyay ne kadar gelişim gösterdi onu göreceğiz. Ben mesela Arda'yı geçen sene çok beğeniyordum. Şampiyonlar Ligi'nde girdi, kart gördü, istekli, hırslı. Onunla ilgili de mesela çok iyi şeyler duymuyoruz gelişim açısından. Beklemek lazım. Bu hazırlık maçında 2-0 yenildi. Hazırlık maçlarında bunlar olabilir.
1: Olur.
0: Konsantrasyon. Ama Galatasaray bir haftadır Kemerburgaz'da nasıl çalıştı dersen sabah akşam antrenman. Rakip takımlar, rakipleriniz ne yaptı? Yurt dışında. Önce burada. Tabii ki onların bir mazereti vardı. Ön elemeyi oynayacaklar için daha erken açtılar. Fakat Galatasaray hem geçen yıl hem bu yıl yurt dışında alışık olduğumuz 15 günlük kamplardan uzak kaldı. Ve Kemerburgaz geçen sene yeni bir tesis. Bunu da sezon başında gerek kondisyon, en başta kondisyon olarak. Çünkü hava oranın şartlarıyla buranın şartları bir değil.
1: Evet.
0: Orada 2 saat koşabiliyorsun. Burada yarım saatte gitti. Kemerburgaz güneş alan bir yer. Dolayısıyla bu da biraz takım etkilemiş olabilir. Çift idmanda sabah çalışıp akşam olmayan bazı futbolcular vardı. Bunlar içinde Yıldızlar da dahil.
1: Gelecekler kısmını zaten konuşacağız. Şimdi son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X kullanmayanlar Instagram'dan yine mesaj atabilirler. Canlı yayında paylaşacağımızı hatırlatalım. Şeyi merak ediyorum. Onu da İbrahim Yavuz'a soracağım. Zaten kendisi de çünkü futbol hayatında yaşadı bunu. Şimdi ben mesela genç bir oyuncuyum veya Galatasaray'da işte yeterli süreyi bulamayan bir oyuncuyum ama çok iyi çalışıyorum, kendimi göstermek istiyorum. Fakat hazırlık maçında bana verilen şans sırasında aslında toplama bir takımın içerisine monte ediliyorum. Yani bu aslında kendini göstermek için sana bir dezavantaj değil mi? Yani şimdi normal ideale yakın 11'den örnek veriyorum 6 tane oyuncu olur da arada sen de olursun. Çok zaten işleyen bir şeyin içinde aslında kendini daha rahat kolaydır. Gösterirsin ama yanımdaki başka, önümdeki genç bir arkadaş, arkamdaki zaten ne zaman gideceğim diye bekleyen bir stoper vesaire. Yani böyle bir toplama bilgisayar gibi bir şey bu, anladın mı? O ki o Messi yani olsan sonuçta ne verim alacağım belli onda. Ama bunu da şimdi zaten nasıl gösterecek kendini?
2: Ya şöyle, aslında orada temel teknik direktörlerin ilgilendiği hadise oyuncunun temel pozisyon bilgisi. Bu seviyelerde maçlara verdikleri reaksiyondur yani. Hani onlar da zaten teknik direktör onu izlerken oradaki eksikliği öngörebiliyor. Yani yeni bir takımda o kadronun içerisinde olma. Aslında buradaki bütün hikaye altyapıdan A takıma çıktığınızda bir kere A takımda bir karşılaşma oynadığınızda bir kere heyecanınızı da kontrol etmek zorundasınız. Zaten işte mesela altyapıda izleyip ya bu oyuncu şahaneydi, ne oldu bu oyuncuya diyoruz. Ya da Anadolu takımlarında çok iyi bir oyuncuyu işte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye geldiğinde tanınmaz halde buluyoruz. İşte aslında bütün hikaye biraz da işte o duygularını kontrol edebilme, heyecanını bastırabilme ya da o ciddi kalabalığa karşı direnç gösterebilme. O seni işte büyük takım oyuncusu yapıyor. Burada da aslında genel olarak ilk baktıkları, ilgilendikleri şey bu altyapıdan A takım seviyesine geldiklerinde zorluk seviyesi daha yüksek, daha önemli oyuncularda bir arada oynama hadisesine nasıl reaksiyon gösteriyorlar? O çok belirleyici oluyor. Yani senin söylediğin dezavantajı bence %100 Okan Hoca da ekibi de göz ardı etmiyor. Onu biliyor, yaşayacağı sorunu. Orada baktıkları hadise nasıl direnç gösterecekler? Geçmişte aslında bunun çok fazla örneği vardı. İşte Savaş abinin benim de Galatasaray'da sezon başı kampında bulunduğumda işte Arda Turan'ın, Uğur Uçar'ın, Cafer Can'ın, Ferhat Özsoran. Aslında baktığın zaman bu saydığım isimlerin işte Arda çok özel bir isim oldu.
0: Sedatlar senin de arkadaşın
2: oldu. Neredeyse tamamı Süper Lig'de çok önemli organizasyonların bir parçası oldu ama yani net bir şekilde de bir fark yaratmanız da gerekiyor. Yani kampa gittiğinizde orada çok baskın bir karakterde olmak zorundasınız. Yani böyle çok ürktüğünüz zaman aman basit oynayayım kimse bana kızmasın ya da ya bu sorumluluğu alırsam kaptırırsam bir problem olur mu düşüncesinde olan oyuncular fark yaratamıyorlar. Onlar altta kalıyorlar. İşte oradan sıyrılan oyuncular ön plana çıkıyorlar. Şimdi burada bu kampta aslında geçtiğimiz sezonda buna en net bir şekilde karşılık veren bence Arda Ünya'ydı. Yani geçtiğimiz sezon sezon başı kampında gerçekten ben ilk izlediğimde ya hiç öyle altyapıdan çıkan acemi oyuncusu evet pozisyon bilgisi anlamında eksikleri var da ama o cesareti, ürkmemesi, korkmaması, hata yapsa bile tekrar denemesi çok değerliydi. Benim üzüntüm geçtiğimiz sezon aslında Galatasaray altyapıdan bir tane oyuncuyu A takımın kamp kadrosu ya da lig boyunca oynatabileceği oyuncu kadrosunun içine atabilme konusunda Arda çok yakın bir oyuncuydu. Üzüntüm o katamadığına.
0: Arda Galatasaray menşe altyapılı değil.
2: Yani şeyden dışarıdan
0: Ankara'dan geldi yani.
2: Ya yine hani
0: altyapı oyuncusu sonuçta
2: altyapıyla beraber zaman geçirip A takım bir parçası olması
0: potansiyeli olan açısından altyapı.
2: Ya biraz da tabii Koray şöyle bir durum oldu. Artık bu yabancı sayısından dolayı ya şimdi bizim zamanımızda 5 tane yabancı oynuyordu. İster istemez biraz daha özen gösteriyorlardı. Alttan bir oyuncuyu katabilir miyiz işin içine. Şimdi teknik direktörleri de şöyle anlıyorum. Onlara diyor ki benim zamanım az. Evet bunlar potansiyel ama zamana ihtiyaçları var. Ben de öyle bir zaman yok. Ben hazır Osimhen'le bu işi halletmem lazım. Torreira'yla halletmem lazım. Doğru mu? Bence değil. Birilerinin o sorumluluğu alması gerektiğini düşünüyorum. Aslında Galatasaray bu anlamda örnek olabilecek kulüp. Niye? Geçmişinde de böyle çok fazla örneği var Galatasaray'ın. UEFA Kupası'nı kazandığı kadroya baktığında ki benim en çok itiraz ettiğim şeydir. Bu yabancı sınırıyla alakalı Galatasaray'ın en son itiraz etmesi gereken kulüp. Niye? O işin en tepede deneyimlemiş teknik direktörü. O akademide çıkmış en fazla Türk'te UEFA ve Süper Kupayı kazanmış. Aslında yapılabilir. Burada da aslında Okan Hoca bu anlamda rol model de olabilir. Hiç problem değil. Siz istediğiniz kadar yabancıyı alın. Ben kendi öz kaynağımla tabii ki önemli oyuncuları Osimhen'i, Torreira'yı da bir araya getirerek ben tekrar oralarda yarışabilirim düşüncesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Sezon başı kampları da bu anlamda genç oyuncuları tanımamız açısından da son derece değerli.
1: Mesajlar gelmeye başladı.
0: Koray'a katılmama mümkündür o heyecan konusunda gençlerin o kadar gencin bir arada olması. Yani şimdi 11'in içinde 8 tane tecrübeli oyuncu olsa, 3 tane genç olsa o 8 kişi zaten onların yapacağı hatayla saha içinde konuşarak onlara ayrı bir motivasyon verir gibi özgüven ama burada 5 tane genç varsa.
2: Bir de abi çok özür dilerim. Şey de çok bak Koray aslında yani Savaş abin dediği doğru ama bazen o çok fazla deneyimli oyuncularla da bir arada oynamak da çok zor. O da eğitimin bir parçası. Ya ben mesela şeyi hatırlıyorum. Ümit Karan'dan hatırlıyorum mesela. Şimdi öyle bir durumdaydı ki ya mecbursun ona o topu atmaya.
1: Evet.
2: İşte atmadığından öteki tarafta yine onun kalitesinde isimler de var. Şimdi kenara indiğinde birini atmak zorundasın. Kimi atarsan at diğeri maç bitene kadar sana bir şey
0: bunları,
2: anlatıyor.
0: Bunları çok aslında, güzel. Çok doğru bir şey.
2: Ya, bu da eğitimin bir parçası aslında. Bak doğru, yani o bak. Orada şey gibi görüyorsun.
1: Aslında baskı o yani.
2: Evet ona direnç gösterenler ona rağmen hala doğruyu oynamaya çalışanlar ön plana çıkıyor.
0: Sert yani. Girdiği zaman da tepiyor ters tepiyor. Bu sefer mesela bak Ümit Karan Berkan Gök'ten. Berkan Gök'ten yeni gelmiş o zaman. Nereden geldi? Bayern Münih'ten geldi. Çok önemli bir transferdi. Abi ikili mücadele yine üst orta sahada antrenman yapıyorlardı. Berkan bir girdi. Ümit Karan'a kulakları çınlasın. Ah diye bağırdı. Sonra böyle yumrukta kalacak. Fatih Hoca da bir şak şak şak ama baya baya Ümit Karan Berkan'a saldırdı. Yani bunlar antrenmanda olabiliyor. Tabii bir anda Berkan Ümit Karan üzerine falan Fatih Hoca bitti idman çıkın içeride. Yani böyle çok fazla olabiliyor. O da
2: yani gençler aslında oradan da ciddi eğitimden geçiyorlar yani. Ya küsedebilirsin. Ben direnç gösteremiyorum. Bu çok zor bir hadise. Ben bunu yönetemiyorum diyenler de orada kalıyor zaten.
0: Bugün de çok çabuk oldum havası var. O zamanlar bu kadar değil.
1: Okan Hoca'nın açıklamaları var. Bir bakalım istiyorsanız sıcağı sıcağına. Hemen onları da ben de paylaşayım sizinle birlikte. Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik diyor Okan Buruk. Diğer oyunculara şans verdik ve bir yandan kadromuzu şekillendiriyoruz. Sonuçtan mutlu değiliz elbette. Bir sonraki hazırlık maçında milli oyunculara da yer vereceğiz. Bir hafta daha buradayız. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz demiş. Şimdilik bu kadar, devamı gelecek.
0: 5 günde fiziksel gelişim yani... 15 günlük kamp oldu. Az önce satır arasında yine söyledim. Okan Hocam 5 günde fiziksel gelişim olabilir mi?

0: Yani olmaz.
1: 5 günde fiziksel gelişim olmaz. Bu 5 iki tanesi maç oynayacak. Maç günleri zaten sabah kalkınca çok hafif bir tempoda yürüyüş vahri bir şey olur.
2: Leslie ve Niaga ayakta kalan, orayı iyi oynayan iki oyuncumuzdu diyor bugünkü maç üzerinde.
3: Mesela benim ona
0: işte Niaga'ya bir itirazım olur benim. Oyunun bütününe baktığında evet, zaman zaman özellikle top ondayken işte dar alandan becerisiyle çıkma evet önemli, ama bütününde çok fazla oyundan kopan bir oyuncu performansı izledik ki özellikle fiziksel durumu bende soru işareti yani.
2: Büyük ihtimalle böyle bir 11 ile bir daha maça çıkmayacağız. Birçok oyuncu da bizimle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil diyor Okan Buruk.
1: Bu da benim söylediğim. Az önce ifade ettim. Bir daha böyle bir şey olmaz. Böyle bir kamp dönemi de olmaz. Yani oyuncu şimdi kazanmak adına mı kaybetmek adına mı? Yine burada şer koydum açıklamasını yani. Bir daha böyle bir 11 ile maça çıkmayacağız demek.
0: Oradaki İyi bir açıklama değil. Hani,
1: yani. Oradaki gençler için yapılacak şey.
2: Diğerleri
1: şimdi
2: gelecek zaten diyor herhalde. Çünkü
1: ama yine olmaz.
2: Da vardı.
1: Yine olmaz.
2: Leslie Goçuk'u, Galatasaray'ın yeni transferi. Leslie'nin maç içinde çok fazla top kaptırdığını hatırlamıyorum demiş. Muhtemelen soru üzerine bunu söyledi zaten.
0: Ya burada şimdi topu kaybetmeyle ilgili olan hadise bizde genelde istatistik üzerinden okunduğu için işte şu kadar topla buluştu, bu kadar pas hatası yaptı, bu kadar. Burada kıymetli olan nerede kullandı o senin bahsettiğin aksiyonları. Stoperlerin arasına giren, sürekli oralarda oynayan orta saha oyuncusu istatistiği gayet yüksek olur ama senin işine yaramaz. Bence kazandığı, şey, kaybettiği toplardan nerede kaybedildiği, üçüncü bölgede oynadığı oyunla ilgili daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa stoperden alırsın, diğer stoper oynarsın, yanındaki orta saha oyuncusunu oynarsın, istatistiğe bir bakarsın, şahane bir istatistik. İşine yarar mı? Bence yaramaz. Leslie Galatasaray'da sadece işin savunmanın önündeki merkez oyuncu düşüncesinde olursa Galatasaray, bence büyük ayak kırıklığı yaşar. Günümüz orta saha oyuncularının artık oyunun hücum organizasyonlarına da katkı sağlaması gerektiğini düşündüğümüzde, yani yetmez sana Leslie'nin stoperlerin arasında alıp vereceği pas organizasyonu.
1: Bugün yine böyle bir şey gibi olacağım ama ben şimdi
2: pas isabeti %88.2 Leslie'nin, şimdi bir yandan ona bakıyorum.
1: Ben onu söyleyecektim tam.
2: Rakip yarı sahada pas isabeti %87.5, kötü değil. Topla buluşma sayısı da 46 maçta. Onu Okan Buruk'un açıklamaları var, canlı izleyelim hemen.
4: Direkt olarak kazanmak isteği olmasa da kazandığımızda mutlu olduğumuz, kazanamadığımızda üzüldüğümüz ama oyunculara özellikle hem kondisyon olarak fiziksel yükleme bu dönem tabii ki oynayacakları maç süreleri de önemli. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Hem de genç oyuncular için özellikle oynama şansı oluyor. Bu kadar eksik olduğu yerde genç oyuncuların da bence süre almaları, onları görmek, bu tür maçlarda görmek önemli oluyor. Tabii ki fiziksel olarak en iyi durumda değiliz. Hazırlanıyoruz. Çok fazla antrenman yaptığımız için buraya gelmeden önce de 2 gün çifter antrenman yaptık. Yani bir yüklenme var oyuncuların üzerinde. Güçlü de bir takıma, yani şöyle fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Ve çok dişe diş bize o sertliği gösteren bir takıma karşı oynadık. Bence güzel bir hazırlık maçı oldu ama dediğim gibi kazanabilseydik, daha iyi bir sonuçta ayrılsaydık daha çok mutlu olacak. Ama dediğim gibi bu maçtan özellikle fiziksel olarak oyuncuların o gelişimini görmek ve genç oyunculara şans verme anlamında bizim için faydalı bir maç oldu. En önemli şey sakatlık olmadı çok şükür. Yani bundan sonraki antrenmanlarımız bir hafta daha burada olacağız biliyorsunuz. Bu bir haftada da hem o yüklemeleri daha yükselterek hem milli oyuncuları hem yeni gelen oyuncuları bugün İsmail Jakobs da Sané'de bize katıldı. Sadece Davinson kaldı. Davinson'da döndüğümüzde bizle birlikte olacak. Ve kadromuzu, oyuncularımızı hazırlayıp en iyi yola, en iyi süreye getirmemize çalışacağız.
5: Hocam uzun zaman sonra Nelson'u da yelerce sahada gördük.
2: Evet.
5: Oyuncuların performansını genel olarak nasıl buldunuz? Veya bu savunma rotasyonu değerlendirme düşünceniz olacak mı?
4: Ya özellikle Nelson bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani o sahada ayakta kalan, o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi. Yerel pozisyon olarak tabii ki öne doğru hem atağa gitmeye çalıştı, savunma yapmaya çalıştı. Dediğim gibi yani yeni gelen, kiralıktan gelen oyuncuları da görmeye çalışıyoruz. Kadromuzun daha net bir şekilde ortaya çıkması için. Yani demin yayıncıya da söyledim. Tabii ki bu maçlar özellikle bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Çünkü 3 gün sonra milli oyuncular

0: geldikten sonra tabii ki bir sonraki maç, bir sonraki hazırlık maçı burada kadrolar iyice değişecek ve bazı oyuncular tabii ki bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak. O yüzden bu tür maçlar onlar için çok önemli oluyor aslında. Bence Nelson performans olarak bunu iyi bir şekilde gösterdi.
1: Hocam yine bir performans üzerinden sormak istiyorum. Leslie Yuroçuklu ismi. Ümraniye maçında biraz daha farklı rolde gibiydi. Bugün yine daha farklı rolde. Oyuncuyu nasıl tanımlarsınız ve %100'üne gelmesine daha var olduğunu düşünüyorum.
0: Ya şöyle tabii ki belki top kaybı yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum. Çok bugün top kaybetmedi herhalde. Belki bir tane yapmıştır. O topa sahip oldu. Driplingleri öne doğru taşıdı. Topun bizde kalmasını sağladı. Genel olarak performansından memnunum. Tabii ki farklı bir maçtı. Renato ile beraber bugün oynadılar. İkisi de oyun kurucu gibi oldu zaman zaman. Hem savunmayı hem hücumu yapmaya çalıştılar. Ön alan baskılarına gitmelerini tabii ki istedik. Ama bence tabii ki etrafınızda oynadığınız oyuncular da burada çok önemli oluyor. Özellikle hücumda orijinal mevkisi olan veya direkt olarak bizde oynayan oyuncularla birlikte bence bütün oyuncuların performansı daha yukarıya çıkacak ama genel olarak Leslie'nin bugünkü performansından çok memnunum. Özellikle dediğim gibi hem topun bizde kalması, hemen doğru taşıma, hem dripling kolay top kaybetmeyen bir oyuncu. Bu tür oyuncuların da özellikle de, tabii ki bunları biraz daha öne doğru son pasları da atmakta geliştirirsek bizim için çok faydalı bir oyuncu olacak.
2: Kampla veya maçla ilgili sorusu olan başka var mı?
3: Teşekkür ederim.
4: Evet, Okan Buruk'un açıklamalarını ekrana getirdik. Galatasaray Teknik Direktörü Monza ile oynanan hazırlık maçının ardından ki Galatasaray 2-0 mağlup oldu. Değerlendirmelerde bulundu. Okan Hoca'nın açıklamalarını dinledik. Zaten bir kısmını yani da söylemiştik.
5: Az önce konuştuk. Leslie'nin performansından memnunum dedi. Gençler için güzel şeyler söyledi. Kondisyonumuz daha iyi olacak dedi. Yani bir 5 dakikalık falan bir toplantıydı. Öncesinde yayıncı kuruluşta da transfer hiç duymadık. Transfer sorulabilirdi. Hoca çünkü zaten her zaman bulabildiğimiz bir kişi değil çünkü kampta. Herkes transfer merak ediyor. Hocaya sorulmadı. Enteresan yani. Orada arkadaşlarımız sorabilirdi yani.
4: Şimdi mesajlar geliyor mesela. Ben bazılarını okuyayım buradan.
5: Çünkü hocanın maçın sonucundan bağımsız böyle bir durgun bir havası var. Artık havalardan mı, maçın sonucundan olacağını düşünmüyorum. Böyle bir herkes nasıl transfer bekliyorsa hoca da bekliyor. Çünkü burada Ağustos ayı geldi. Şurada 20 gün sonra, 25 gün sonra lig başlayacak. 10 gün neredeyse Kemerburgaz. Bugün burada bir haftalık kamp. Totalinde sahaya süreceği 11'in kaç tanesini biz lig başlayınca 11'de görürüz bugün kadroda.
4: Evet.
5: Oysa bu sıkıntı yani.
4: Birkaç mesaj okuyacağım üst üste Galatasaray taraftarından gelen. Murat Bey diyor ki son 4 yılın şampiyonu olarak transfer sezonunda çile çekiyoruz. İyi kadromuz falan da yok. Transfer sorumluları değişmesin lazım. Gelecek oyuncular Mayıs'ta belli olmalıydı. Gelişi güzel herkese teklif yapılıyor. Koskoca Galatasaray yönetimi bu mu diye ciddi bir eleştiri dile getirmiş Murat Bey. Son sayfa etiketine yazılan bir başka mesaj Mahir Bey'den. Gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'a 4 tane omurga sayılabilecek futbolcu transferi yapılmalı. Bu durumda oyun şeması ve planlama ciddi oranda değişir. Bu tarz maçlar tempo kazanmak için yapılır. Adı üstünde hazırlık maçı transferlerde acele edilmeli. Bazı sakatlıklar olabilir demiş. Zeynep Hanım, Zeynep Kösalı, o da müdavimlerden. Çok iyi yayınlar, olsun. Selamlar. Bir, uzun süredir yayını izleyemiyordum.
5: Sağlık diyor. Sorunu var galiba.
4: Allah şifa versin şayet öyle bir şey varsa. Savaş Bey'in olacağını öğrenince özellikle izlemek istedim demiş. Galatasaray ile ilgili sorularım var. En acil hangi bölgeye transfer lazım? Icardi'nin gitmesi kayıp değil mi diyor. Instagram'dan da bir mesaj var. Onu da okuyacağım yine. Yani birçok mesaj var da bir tanesini okuyacağım şimdilik. Tuncay Öztürk. Galatasaray 2 hazırlık maçına da genç futbolcularla çıktı. Ligde ve Avrupa'da bunlarla mı oynayacak? İdeal 11 nerede? Lige 20 gün kalmış. Daha bir tane doğru dürüst transfer yok. Artık taraftarın sabrı tükenmek üzere. Tamam, gençleri de görecek hoca ama 10 numara, yedek forvet, sol kanat şart demiş. Galatasaray taraftarının transferler nerede soruları şu dönemde özellikle tabii daha da sık dile getirilmeye başladı. 14 Ağustos'ta Galatasaray Süper Lig'de, hatta bu sezonun ilk açılış maçı, Galatasaray sahaya çıkacak. Son 4 sezonun şampiyonu ve şu an için bu Goçuk'u transferi var. yani

0: bize gelen mesajlar şu an için bu kadar, bu transferi sadece tek başına yeterli görmüyor.
1: O gelen mesajlar daha bir kısmı devam edecektir mutlaka Galatasaray konuşurken. Çünkü ciddi bir tepki var. Zeynep Hanım'a bir kez daha geçmiş olsun. Ben de sosyal medyadan öğrendim. Bak, sağlık her şeyden daha önemli. Ama Galatasaray sağlığının önüne geçiyor. Galatasaray'ı takip ediyor, bizleri takip ediyor. Yani böyle insanların spor aşkı, futbol aşkı bambaşka. Zeynep Hanım çünkü yaşça bizden çok büyük. Ellerinden öpüyorum kendisini de. Haklı taraftar. Şimdi burada bir sorgulanması gereken yönetim var. Ama hiç kimse bir böyle öz eleştiri yapmıyor. 4 seneye özellikle vurgu yapıyorlar değil mi? Çok insan 4 seneye vurgu yapıyor. Ben bunu daha önce birkaç kere geçtirdim ama şimdi taraftar haklı da deriz ya hep. Galatasaray taraftarı fazlasıyla haklı. 4 yıl şampiyon olmuş bir takım efendim bizi eleştiremez. 4 yılda şampiyon. Evet, 4 yıl şampiyon oldu. Ama 4 yıl şampiyonluktan sonra verilen vaatler var. Şöyle küçük küçük notlar aldım. Forma 1 milyon üzerinde. Taraftara denir ki 1 milyonu geçeceğiz. Rakamı vermiyorum. Çok ciddi bir rakam gelecek Galatasaray'a dedi. O 1 milyonu geçince. Rakamı evet. Yazarsın Google'a çıksın. 1 milyonu geçildi. Sponsor firmadan mı para gelecek? Reklamlar, Galatasaray tarihinin en yüksek reklamlarına, sponsorluklarına ulaştı dediniz. Riva, gelirlerimiz devam ediyor denildi. Kemerburgaz, Florya, Galatasaray'ın kurtuluşu önce Riva'ydı, sonra Kemerburgaz oldu. Ardından Mecidiyeköy, rezidans şu anda önden geçiyorum. Bitti bayağı, artık neredeyse taşınma durumuna gelecek. 4 tane şampiyonluk gelirleri, Şampiyonlar Ligi gelirleri, pazarlama maaşiyeden gelen para, yani genel kuruldan tam yetki. Galatasaray tarihinin Ali Sami Yen'den sonra 2 senelik görevinde en uzun süre başkanlık yapacak dönemi. Yönetim kurulu değişti. Ne istediyseniz yapıldı. Dolayısıyla Galatasaray taraftarı transfer nerede diye sorar. Bir de buna bile sitem ediliyor acele etmeyin diye. Bir de buna çanak tutanlar var. Ya bekleyin. Ya Galatasaray'da geçen sene bir Sané transferi gerçekleştirdi. Taraftar 3 ay bekledi. Neredeyse. İter bitmez. Evet. Orada bekledi çünkü bir Sané transferi. Dünya yıldızı aldın. Orada bir... Ama bu sezon 4 yıl şampiyonluktan sonra Sayın Abdullah Kavukçu şampiyonluk kutlamalarını daha birinci ya da ikinci statta bizim yayınımızda Al Spor'da Arsenal'ın 800 milyon bizim 500 milyon euro bütçemiz var. Kim istiyorsa alacağız denildi. Bunları yaptığınız için taraftar beklentide. Taraftar 4 yıl şampiyonluk üst üste gelen paralar şu kadar gelir bu kadar gider denildiği zaman yani ben şimdi bir spor sever olarak gazeteci yorumcu hepsini bir kenara bakayım. Bir taraftar olarak kendimi yerine koysam ben de bu tepkiyi gösteririm. Kimse kusura bakmasın yani. Çünkü ne istediyseniz taraftardan alırız. Bak locaları, VIP'leri,
0: araya gireyim ekonomisini konuşurken. Bununla ilgili çünkü çok fazla spekülasyon dolaşıyor. Senin bilgilerin, istihbaratların genelde bu yönlerde iyidir. Söylemeye çekinenlerin aksine de söylersin olduğunda.
1: Aynen öyle hiç.
0: Galatasaray'da ödeme krizi var mı? Şimdi bana mesela ısrarla bunu soranlar var. İşte kredi çekiyormuş Galatasaray'da, paraları ödeyemiyormuş da vesaire. Sen hiç ödemeye dair şu anda bir sorun olduğunu biliyor musun? Duydun.
1: Sezon başı, sezon şampiyonluktan sonra Galatasaray'da şampiyonluk primleri bile her zaman biliyorsun. Geçen sene ben bunu defa yendele getirdim.
0: Evet.
1: Bizim burada bile kendi abilerimizden, kardeşlerimizden yalanlayanlar oldu. Sonra bunun doğru olduğunu. Evet, Galatasaray kredi çekip bir kez futbolcu ödemedi. Geçen sezondan kalan alacaklar vardı. Yeni sezon Avrupa UEFA'ya çünkü belli dönemleri var. Sen de futbolcu olarak da bunu çok kez yaşadın. Avrupa'ya, TFF'ye belli zamanlar var. Bu sıkıntıyı bu senede lige başlarken yaşadı. Ama bu her kulüpte var. Bu olabilir. Bak buna bir şey demiyorum. Ödeme sıkıntısı çekiyorsa Galatasaray nakit olarak belki hemen bulamayabilir. Şampiyonlar Ligi gelirleri önümüzdeki ay belki peyderpey ödene çünkü evet. Bir anda tek seferde ödenmiyor. Ya bu kulüpler kolay dönmüyor. Bir yerden geliyor bir yere veriyor. Başkanın şu anda iddia ediyorum çok ciddi bir kasa kolaylığı dediğimiz alacağı vardır Galatasaray kulübünden. Yani bunu rakamsal olarak ben bilirim de burada söylemem. Bunlar çünkü önemli şeyler. Belki 20 belki 25 veriyorlar sonra alıyorlar. Kimsenin kulüplerde parası kalmıyor. Futbolcunun kalır ama başkanın kalmaz. Evet. Çalıştığın kaç kulüpte paran kalmıştır?
2: Çok.
1: Ama hiçbir başkanın kulüpte parası kalmıyor.
2: Onlar alıyorlar.
0: Çünkü şimdi şöyle şeylere de sebebiyet veriyor. Ben bilmiyorum bu konuyu. Savaş Çorlu'yu o yüzden sordum. Mesela Durmuş Özcan diyor ki izleyicimiz son sayfa etiketi X'de duruyor. Bakabilirsiniz yani. Zaten böyle şeyleri uyduracak halim de yok. Koray Bey anladığım kadarıyla ekonomik bir sıkıntı söz konusu. Yoksa transfer yapılırdı. Büyük para sıkıntısı var. O yüzden taraftarı oyalıyorlar. Transferin sonuna doğru uygun fiyatta olsun diye demiş mesela. Şimdi bu sefer böyle spekülasyonların da öne açılıyor.
1: Ben mutlaka ekonomik sıkıntı var. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Var yani. Çünkü hemen şimdi bakıyorsun Bruno Fernandes 50-60 milyon. Can. Sezon bitti Galatasaray can. Dünya Kupası bitti. Dünya Kupası sonu bitti. Hala can konuşuyor. Bunlara baktığın zaman rakamlar sanan da 40-50 milyon euro

0: Yani Mehmet Özbek bir anda Ümraniyespor maçında ben saha içinde gördüm boynunda kartla. Şimdi biz transfere kim bakıyor? Gardi Galatasaray 3 senedir Gardi'ye ben bu menajerlerin yüzde kaç aldığını 10 alır, 12 alır, 15 alır onu bilmiyorum ama Gardi Galatasaray'dan ciddi bir para kazanmıştır. Ama karşılığında da Torreira'ları, Mertens'leri, Icardi'yi, Osimhen'i getirmiştir. Sanchez'i getirmiştir. Çok önemli oyuncularla Galatasaray 4 sene şampiyonluk kazandı.
1: Evet.
0: Şimdi Mertens'in boşluğunu Galatasaray geçen yıldan bu tarafa dolduramadı. Bu yüzden diyorum kim bakıyor, kim yapıyor? Biz transferleri kime soracağız? Başkan...
1: Detaylı konuşacağız Savaş. Araya giriyorum çünkü çok fazla mesaj var hakikaten. Hepsine yer vermeye çalışıyorum. Arada eleştiriler de var. Daha fazla mesaj okur musunuz diye. Onlara da kulak verelim. Biz de eleştirilere dikkat ediyoruz.
0: Ben her zaman transfer olmuyor biz çekiyoruz.
1: Evet, Savaş Çorlama izinden geldiği için bugün susturmak zor. Onu söyleyeyim yani. Dolmuş gelmiş ya,
2: İbrahim,
1: bir yandan.
2: İbrahim Hocam her zaman.
1: İbrahim Yavuz
2: da böyle. O da sahaya dair.
3: Önemli bilgiler yani. Evet. Çünkü bu dönem insanların ama, aslında en çok merak ettiği şeyler.
0: Senin de bilgilerine her zaman inanırım.
1: Şimdi
0: diyorum.
1: Mesela Ayhan Bozdağlı diyor ki Koray Bey Galatasaray neden İlkay, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, bu Eren yazmanıza daha çok şaşırdım. Günay Güvenç'i göndermiyor. Ayrıca 500 milyon euro transfer bütçesi var dediler. Transferler nerede, kafayı yiyeceğiz ya yazmış.
0: İşte bak herkes...
1: Saydığı isimlerden mesela Eren'in ayrılmasına gerek var mı sizce?
3: Ya taraftara göre herkes gider.
0: Onlar da teklif gelebilir. Birkaç teklif var. Öyle ayrılık olabilir.
1: Yok Eren ben ya şey olarak yani şaşırdım ben. Bence performansı gayet yeterli.
3: Hayır yani şimdi Eren giderse kimi koyacaksın? Öyle bir hazırlığın var mı?
1: Milli futbolcu sol bek Türk.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
1: Ama İlkay veya İlkay Kaan mesela bunlarla yolların ayrılması gerekir mi?
3: Kaan'ı anlayabilirim şöyle. Ya uzun zamandır artık Kaan'dan hani bir dönem joker her yerde faydalanıyoruz dediğiniz oyuncu o anlamda da size hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Vedalaşmakta fayda var. Bir de onunla sağlıklı antrenman da yapamazsın bu tarz oyuncular. İlkay'ın durumu çok farklı. İlkay aslında geçtiğimiz sezon ilk geldiği dönemde şöyle bir yorum yapmıştım. Şimdi İlkay Gündoğan dediğiniz oyuncu özellikle Guardiola oyunlarında çok ön plana çıktı değil mi? Evet. Yani kariyer zirvesi yaptı ve Guardiola oyunları dediğiniz yani çok net bir şekilde sistemin çok ön planında olduğu, işte teknik direktörün sisteminde oyuncunun becerisinin çok ön plana çıktığı oyunlar vardı. İlkay da o sistemin en belirleyici oyuncularından biriydi. Kariyerinde atmadığı kadar gol attı değil mi? Ama Guardiola oyunlarında hiç gitmediği kadar ceza sahasına gitti. Yani ona bir oyun çiziliyordu. Ondan sonra top onun ayağına geldiğinde, topla buluştuğunda 1-2 ya da 3 opsiyonu vardı. Diyorlardı ki arkadaş sen bu işi en iyi yapabilecek kalitede oyuncusun. Biz sana 3 tane opsiyon tanıyoruz. En doğrusu neyse sen bu işi halledersin. City ya da Barcelona oyunları. Şimdi buraya geldiğin zaman burada çok fazla o işleri yapamıyorsun. Yani burada daha fazla sen problemi çözdü. Sana da ilk geldiğinde o sorunu yaşadı Galatasaray'da. Hatırla ilk geldiği dönem bir bocalıyordu.
1: Evet.
3: Sonra o biraz daha kanat oynadığı için ya arkadaş ben deneyeyim. Kaybetsem de problem değil. Şimdi City'de kaybettiğinde geri gelmek zorundasın ama buralarda İsmail Kartal söyledi geçen gün değil mi? Semedo'ya git önde dedim. Kaptır hani bitir geri dönmesen de olur. Hani biz seni idare ederiz. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde böyle oyun oynanmıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde üst seviye teknik direktörler şu özgürlüğü vermiyor. Sen önde git biz seninle. Yok öyle bir şey. Bu beraber oynanan oyun hele hele atletizmin bu kadar belirleyici olduğu teknik taktik anlamında bak şey de çok önemlidir artık oyun öyle bir duruma geldi ki basketbol koçları sürekli çizerler değil mi hücum ve savunma organizasyonu. Doğru. Şimdi artık futbol oraya doğru gidiyor. Yani bir teknik direktörün hücum organizasyonuna, savunma organizasyonuna. Niye Arda Turan diyor Luis Enrique'nin hücum organizasyonlarından çok şey öğrendim. Simone'nin savunma organizasyonları değil mi çalışmış. Onu görmüş, deneyimlemiş ve evet. Teknik direktör olarak uygulamaya çalışıyor.
0: Bir de Fatih Terim.
3: Fatih Hoca'yı motivasyonda değerlendiriyor. Evet, şimdi hepsinden bir şey almış, bir kıymetlidir. Şimdi İlkay da bu anlamda bu işi bir sistemle yapabilen oyuncu. Yani İlkay'ın durumu bu sene de değişmeyecek. Onu anlatmaya çalışıyor. Hocam, benzer sorunu yaşayacak İlkay.
0: İlkay tabii 34 yaşında bir sakatlık yaşadı. Geldiği zamanki performansıydı. O bir sakatlık burada bir 2-3 hafta onu götürdü. Ondan sonra geriye gitti. Hani sen 22-23 yaşında Galatasaray'a geldin bir sakatlık sonra toparladın tekrar arka arkaya devam ettin. O sakatlık da etkilemiş olabilir.
3: Abi şöyle oyun kas tamam, sakatlığı %100. Yaşadı. Şöyle bir sakatlık olsa anlarım. Çapraz bağ sakatlığı tabii, olsa. Bağ. Kas sakatlığı yaşadı. Ya kas sakatlığı öyle hani çok uzun süre 6 aylık bir sakatlık yaşamadığın sürece o geçişle ilgili yani o çok fazla ara vermedi. Yani hani o problemi yansıtacağını düşündüğüm bir durum olmadığı için bunu söylüyorum. Evet ara verdi ama hani İlkay'ın burada yaşadığı sorunun tamamen ben sakatlık olduğunu düşünmüyorum. O sistemle alakalı yaşadığı problem olduğunu düşünüyorum. Evet geldiğinde 1-2 maç fena işler yapmadı ama bütününde daha fazla problem
1: beklentinin
3: yaşadı.
1: Altında. Aydın Çalışkan. Şimdi tabii eleştiri

0: Çağrılar var. Sağduyu çağrıları da var. O sağduyu çağrılarından birisi Samsun'dan yazıyormuş bize Aydın Bey. Diyor ki Koray Bey, taraftarı sakin olmaya davet eder misiniz? Bu yönetime transfer baskısı yapınca çok hatalı transfer yapıyor. Baskı yapmasınlar, Dursun Başkan işini bilir demiş. Bir başka mesaj Ömer Bey. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Çok fazla transfere gerek yok. Abdülkerim yerine bir sol stoper, bir 10 numara ve bir yedek forvet alınması yeterli demiş. Şimdi bir yandan bu aslında Aydın Bey'in Samsun'dan, Aydın Bey yazmış ya mesela, ben şimdi 3 sezon demeyeyim de, yani ilk Erdem Bey'in olduğu, İkarilerin geldiği sezonu saymıyorum hadi. Sonraki sezonlar. Hep aynı aslında, biz bunu yaşıyoruz bu dönemler. İşte nerede transferler, nerede serzenişleri. Sonra sezon sonu ama stüdyolarda şampiyon Galatasaray oldu diyoruz.
1: Sevgili ismi neydi beyefendinin?
0: Aydın Çalışkan.
1: Aydın Çalışkan Bey aslında baktığı zaman doğru bir şey tespit. Yani söyleminde haklı.
0: Orada bir de şey var aslında, yani bir
1: kinaye.
0: Tespit de var. Bak şimdi, yönetime transfer baskısı yapınca çok hatalı transfer yapıyor bu yönetim diyor.
1: Şimdi bu yönetimin,
0: bir yandan bir tespit de var, bir yandan itidal çağrısı da var.
1: Bunu yönetim taraftara, camiaya anlatabilmeli. Anlatırken de hata yapıyorlar o zaman. Transferde hata yapıyorlarsa anlatırken de hata yapıyorlar. İki aydır sürekli açıklamalara bakalım. Transferler konusunda hep bir beklenti. 500 milyondan bahsediyor. Az önce ben de ifade ettim ona. Sayın Abdullah Kavuş'un açıklamasıydı. Şimdi 4 senede bir uçakta iki futbolcu indi baktığın zaman. Torreira'lar, Icardi'ler, Mertens Torreira, İtalya'dan aynı anda iki tane futbolcu indirmeye çok alışkın değil kulüpler. Bir uçak ilk önce İtalya, oradan Fransa, iki tane oyuncu alıp geliyor. Bir Osimhen. Geçen sene, önceki sene transferin son günü. Bu sene yine bir Osimhen, ya da biz 10 numarayı niye bulamıyoruz? Mertens'in yerine geçen seneden bu tarafa bir 10 numara bulunabilirdi. Tabii ki ben de güveniyorum Sayın Başkan'a. Mutlaka transfer yapacaktır. Ama bu son güne yaklaştığı zaman her zaman bir Osimhen gibi fırsat transferi bulmak çok zor. Olur mu? Osimhen ve Icardi gibi fırsat transferini kaç defa bulabilirsin?
2: Ya onun üzerine planlama olmaz abi. Yani şimdi öyle olur mu şimdi? Aslında ben şeyi anlıyorum. Dursun Özbek'i çok iyi anlıyorum. Yani Galatasaray'ın son 4 sezonuna baktığında bu organizasyonu en üst seviyede taşlandırmış oyunculara bak. Icardi. Evet. Geldi mi sana bir planlamayla? Yok. Bir kriz yaşadı. İlk oynadığı maç yanlış hatırlamıyorsam 5. 6. belki daha sonra bile olabilir yani. Hani
1: tabii,
2: kafadan
1: tabii.
2: Seninle sezon başlamadı.
0: Sezon başı değil tabii.
2: Yok.
0: Doğru.
2: Gel Osimhen'e. Yine benzer bir sorun.
1: Beşiktaş mağlubiyeti.
2: Bir kriz oldu. Bir kriz oldu. 5 oyuncuyu gönderdim. Bir anda o Kerem, Tetezziyet, Zaha normalde organizasyonun bir parçasıydı. Aslında Galatasaray'da bazen işler kötü giderken onu fırsata çeviriyor. Şimdi mesela Yunus o sezon başı o organizasyonda yoktu. Normal olarak Kerem var, Tete var, Ziyet var, Zaha var. Yer yok Yunus'a. Barış bile o şansı bulamayabilirdi.
0: Tabii.
2: O Beşiktaş maçı sonrası kriz bir anda o iki oyuncu en önemli, o organizasyonun önemli parçası oldu. Gel Uğurcan Çakır'a, sezon başından beri sen hiç Uğurcan Çakır'la ilgili geçtiğimiz sezon Galatasaray'da hiç duydum. Hep 5 kaleciyi hatırlıyorum. Hiç Uğurcan'la ilgili bir şey yoktu. Ve yine Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon en iyi oyuncularından biriydi. Şimdi biraz ona güveniyorlar ama olmaz. Onun üzerine planlama yapılır mı? Başkan diyor ya, hani biz hep son dakika en önemli oyuncu. Kabul ediyorum. Ama siz son 4 senenin şampiyonusunuz ve lig bittiğinde sizin ihtiyacınız olan bölgeler çok belliydi. Hiç gerek yoktu ya, bir fırsat çıkar mı? Fırsata da gerek yok. Çok büyük avantajın var. Beşiktaş, Fenerbahçe bir kadro inşa etmeye çalışırken senin gözünü kapattığında 8 oyuncun tamam. vardı. Ve sen bu işi çok rahat halledebilirdin. Ama ister istemez, bence Savaş abi çok doğru söylüyor. Yönetici dili burada. Ben yine söyleyeyim. Yöneticiler teknik anlamda donanımı yoksa çok fazla bu işlere girmemesinde fayda var. Söyledikleri bu sefer karşısına çıkıyor. İşte bu kadar param var, bu işi rahat idare ediyorum dediğinde evet. işte o izleyicilerin attığı mesajla karşılaşıyoruz.
0: Şimdi Galatasaray Monza maçının özeti elimize geldi. 2 dakika sonra bu özeti girebileceğiz, yani yayınlayabileceğiz. Sadece 2 dakika içinde özeti izleyeceksiniz. O 2 dakikalık süre içerisinde aramıza yeni katılanlar da var tabii, televizyonda A-Spor açanlar. Az önce aslında sen İbrahim Yavuz konuşmuştun ama Demircan Bey bir kere daha soruyor kaçıranlar için de. Ugo Çuku konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray seviyesinde bir futbolcu mu?
2: Şöyle, ben ağır gördüm. Okan Hoca pas istatistiği üzerinden bir şey anlattı. Önemli mi? Önemlidir ama eğer o istatistiğin senin oyununa bir katkısı yoksa bence çok değerli değildir. Maçı izlediğim için söylüyorum. Okan Hoca'nın evet yani topu kaybetmeme konusunda yaptıkları önemliydi ama Galatasaray'ın oyununa o oyun Oyuncu performansı yeterli olmaz. İşin takım savunması kısmındaki ağırlığı da, çünkü Galatasaray en çok onu niye aldı? Orta sahadaki işin savunma dinamizmi yukarı çıkardı.

0: çıkarması ile ilgili. Şimdi o duruş çok fazla Galatasaray'ın işin takım savunma kısmında Torreira ile Lemina'dan aldığın o savunma katkısını benim izlediğim Leslie'den kolay kolay alamazsın.
1: Bir top kapması var, iki tane pas arası var. Savunmaya dair performansı bu. Hücuma dair zaten herhangi bir şut denemesi vesaire yok. Orta denemesi yok. Yani sıfır hepsi bunlar. Şut pası da yok. Sıfır zaten İbrahim, savunma ağırlıklı bir oyuncu.
2: İbrahim Yavuz bu konuda çok yalnız olduğunu düşünmüyorum. 3-4 gün önceydi.
1: Evet.
2: Türkiye Spor Yazarları'ndan da Mehmet Özcan, ben, bizim Raşit Yılların gazetecisi, o da Beyin Spor'ta yorumcu. Coşkun Türk, ya bu oyuncu ile ilgili biri de çıkıp böyle çok iyi adam almış Galatasaray'a diye duymadım. İzleyenler de, bak ben çok fazla yorum yapmıyorum, sen benden daha fazla izledin, daha fazla.
3: Evet.
2: Ama ben, ya bir iki kişi de çıksın desin ki muazzam bir oyuncu almış Galatasaray. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu almış desin. Rakamsal bazda bakıyorum, satın alma opsiyonuna bakıyorum. İnşallah sen, düşünenler
3: yanılırız tabii.
2: Sadece yani. Konuşulanların söylüyorum. Evet.
1: Araya giriyorum. Şimdi Galatasaray Avusturya kampında ilk hazırlık maçını Serie A ekibi Monza'ya karşı oynadı. Temsilcimiz sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmanın özetini izliyoruz. Ardından minik bir ara, sonra devam edeceğiz. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız.

geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert. Yelert'in pası Can Armando Güner. Can sürdü. Baktı içeriye. Can çevirdi. Kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Pası verdi, baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top. Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı. Günay yumrukluyor, korner. Top kornere çıkıyor. Günay Güvenç'ten müdahale. Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı. Kolpani, Cutrone, kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı Pessina. Şimdi Niyanga vurdu. Şanlı'ya dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlı'den. Tiam'da kalıyor top.

0: Günay uzun oynadı. Şallahi'nin koşusunu gördü. Şallahi yükseldi, indirdi. Can. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Aldaya çarptı. Top dışarı gitti. Dışarı gitti. Tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani. Yerden oynadı Kolpani. Pessina. Out içeri gönderdi. Kutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı. Kutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Kutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Günay ama ikinci pozisyonda Patrick Kutrone topu ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Sara, Gabriel Sara, Sara pasını aktardı Ada'ya, Ada yüzgeç, Ada buluştu topla, Ada Sara'dan koşu, gördü onu, Gabriel Sara çaprazdan vurdu Tiam, Tiam'dan kurtarış, Sara sert vurdu topu ama kurtarış geliyor Monza kalecisinden Tiam'dan. Mücadeleyi sürdürüyor Gabriel Sara. Sara bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat Duş. Berat Duş. Berat sıyrıldı. Berat. Berat şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray. Berat Duş. Atını sürükleyen isimdi. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Kullanıldı Osimhen. Osimhen. Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen. Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pizzinyanko. Kaleci Pizzinyanko. Tehlikeli geldik Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat Duş. Berat. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pizzinyanko iki hamlede. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Az farklı dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti. Dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Evet, Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını izledik. Monza'ya 2-0 mağlup oldu Sarı Kırmızılar. İlk bölümde zaten uzun uzun konuştuk ama özellikle Galatasaray'ın yediği ikinci golde kaleci Günay'ın bir hatası var mı? Uğurcan Çakır yokken Günay yeterli mi gibi tartışmaların başlangıcını gördük yine bugün. Mesajlar var, onları birazdan okuyacağım ama bir tanesini hemen söylüyorum. Bedirhan Bey Ankara'da bizi izliyormuş şu an, hastanedeymiş, oradan takip ediyormuş. 10 numara transferini soruyor. Acil şifalar dileyelim. Refakatçi ise de yakınına acil şifalar dileyelim. Onu da söyleyelim. Gole bir bakalım. Sizce bu golde bir kaleci hatası var mı? Öncelikle şöyle şeyi de kapatayım biraz.
2: Ne kadar kaleci hatası varsa Kazımcan'ın da orada hatası var. Topu takip etmesi lazım. Yani üç kişi çünkü yakınlar top.
1: Burada Günay'ın mı hatası var yoksa savunma uyumuş mu? Bu pozisyon üzerinden Günay'ı eleştirmek ne kadar doğru olur? Veya eleştirilecek şekilde puanlarsanız kimi kaç puan verirsiniz?
2: %84 top dayanan Leslie de mesela orada şey yapması lazım bak. Sırtı dönük, şut çekti.
1: Günay kurtarıyor, ardından bir şut daha gol oluyor.
2: Yani ilk Kazım.
1: Crotone şutu çeken isim. İbrahim Yavuz.
3: Ya şöyle net bir şekilde zaten karşılarken savunmaya baktığında yani evet kalecilere yani şut atıldığında topu dışarı göndermesi söylenir. Yani şutun

0: kendisinin daha da dışarısına tokatlamaları tutamıyorsa eğer söylenir kaleci antrenörleri tarafından. Tamam, burada böyle bir kurtarış var ama yani savunma olduğu gibi uyumuş yani. Hani beyazlıların hiçbiri beklememiş değil mi yani kaleci ne, topu nereye evet. atar diye. Beyazlı devam etmiş. Bizim oyunculara baktığında da Kazımcan tabii o daha çok şeyle ilgilenmiş. Offside var mı yok mu diye sürekli kenara bakıyor. Bak hala kenara bakıyor orada. Yani sağındaki solundaki oyunculardan o an haberi yok. Ya dönüyor, oyun devam ediyor kaleciden döndüğü an.
1: Burada ilk takip etmesi gereken kim o şutu en yakın gördüğünüz?
2: Kazımcan.
0: Kazımcan'ın zaten durduğu yer yanlış.
1: Evet.
0: Yani biraz daha Nelson'a yakın olacak orada.
2: Niye
0: yani stoperle bek arasındaki mesafe çok fazla. Bak, o kadar bak, aradaki fazla mesafeye hocam, gelir.
2: Buyurun. Kazımcan niye geri orada çıkıyor mesela? Yani ileri gitse topa bak şimdi ilk pozisyona bak.
1: Yo, şey, İbrahim Yavuz'un dediği mesela Kazımcan'la Nelson arasındaki mesafe fazla dedi. İki tane rakip oyuncu oraya
0: i̇ki
1: girmiş
0: İki oyuncu
1: zaten.
0: Oraya girmiş zaten. Yani senin orada bıraktığın o boşluğu zaten doldurmuş.
1: Bak, biri de istemeyerek belki ama
0: sen
1: yine
0: Nelson'un da Nelson'un da aslında bir savunma düzenine baktığın zaman zaten şu mesafeyi görüyor musun? Yani
1: evet.
0: Hani hoca diyor ya mesela işte skor üzerinden üzüldük. Aslında genel olarak teknik direktörlerin özellikle hazırlık döneminde sert geçen fiziksel antrenmanlarda en çok dikkat etmeleri gereken hadisenin bu olduğunu düşünüyorum. Yani takım savunması anlamında, oyuncuların pozisyon anlamında bak, durdukları yer.
2: Mesela diyelim ki kaleye şut çekmedi Koray, özür dilerim.
1: Kazımcan biraz geride olsa offside olacak zaten bile galiba.
0: Zaten genelde offside'ı bozanlar elini kaldırır.
2: İki kişi bomboş, bak şimdi. Şut çekmeden önce bakalım.
0: Bak burada
2: bak,
0: bir, bu,
2: tamam buraya kadar devam.
0: Bir sorun
2: arkaya
0: yok.
2: Arkaya bırakıyor bak şimdi. Bak şimdi kuşurluk pozisyona bak. Bak şimdi. Şimdi bir burada şey iki daha... kişi bak. 52 ile 10 numara şu anda o topu oraya bıraksa onlar da koyabilir.
0: Ya çok geri, ya çok az geri alabilir miyiz? Aslında tabii bir şey daha var. Yine bizim o 6 numara diye ortalığı yıktığımız. Al sana orta 6 numara nasıl?
1: Nerede,
0: bak nasıl başına bela olmuş senin 6 numara. Bir geri alabilir miyiz
1: İyice
0: oraya?
1: Geri gelelim.
0: Bak 6 numara diyoruz ya biz. Aman 6 numara gelsin.
1: Kalkmak
0: bak,
1: istersen kalkabilirsin bu arada. Rahat göstermek
0: kalkayım
1: için.
0: Kalkayım mı şöyle?
1: Tabii. Tabii
0: bak 6 numara diyoruz ya biz. İlla buraya birini sokacağız, tamam mı? Bunu Fenerbahçe evet. Amrabat'la çok fazla yapmıştı abi. O stoperlerin arasına girme. Şöyle düşün. İki tane oyuncu, merkezde oynayan iki oyuncu arasına biri girdiği zaman adam alan konusunda darmadağın olabilirsin. O sayısal fazla olmak bizde iyi bir şey gibi anlatılıyor ama işte öyle olmuyor. Öyle olunca şöyle oluyor. Ya Leslie alır diyor. Öteki diyor ki ya Arda gider oraya diyor. Bak devam edelim oraya. Geldi yavaş, girdi yavaş aralarına. Ilerleyelim. Bak geldi girdi aralarına.
1: İlerliyoruz.
0: Bu normalde burada olmaz, anladın mı? Nelson orada olmaz. Nelson ne işi var orada zaten? Bak gitti kaybetti yerini. Bu sefer iyice devam etti. Bak nerede kaldı?
1: Kazımcan'ı
0: görüyor musun nerede kaldı? Al, al sana sayısal çoğunluk işte. Al, çok hoşuna
2: sonra
0: gidiyor.
2: Dağılıyorlar işte.
0: Al bak ne oldu ondan sonra dönen top. Devamında da takip etmedin zaten. Devam etti oyuncu, aldı götürdü ya.
1: Golü de attı. Yani... Burada bir savunma zaafının söz konusu. İlk çıkış yaptığımız konu burada işte Günay üzerinden çok konuşulan vardı. Bu pozisyon üzerinde sormuyorum bunu. Zaten bir hazırlık maçı. Günay mesela olmadım işte Beşiktaş hazırlık maçı oynadı. Kaleci Doğan gitti rakibe verdi, gol yedi. O, tabii, tabii. O her maçta oluyor. En üst seviyelerde de oluyor. Her takımda
2: bunu,
1: görüyoruz.
2: Günay da bunu
1: Günay,
2: çok yapıyor.
1: İkinci kaleci olarak asıl başlangıç noktasına geleyim ben. Günay'da bir problem var mı sizce yani? Seviye olarak Uğurcan yokken Galatasaray'da bu işi idare edebilecek bir kaleci mi?
0: Aslında geçtiğimiz sezonla ilgili, yani geçtiğimiz sezon bu soruyu sorsan kesinlikle evet net derim. Çünkü o dönem kalecilik performansıyla psikolojik davranış çok doğru orantılı gidiyordu. Hatırla o derbide ortalık ayağa kalkmıştı. Herkes çok gergindi. En sakin Günay'dı. Değil mi? Top toplayıcı kardeşimize ya niye atmıyorsun abicim evet. ya da sürekli pozitif mesaj veren. Ama sonraki sezonda o bir anda yine o bizim ya taraftarın çok hoşuna giden işte kulübü sev, rakibe itiraz et, taraftara itiraz et ki yine onun ayağına dolanan bir hadise. Ajax Monaco maçıydı. Değil mi? Yan kulübeyle sürekli atışıyordu.
2: Orada başladı zaten.
0: Oyuna girdi.
2: Orada başladı olay. İşte, oradan sonra psikolojik olarak böyle bir çöküş başladı.
0: Enerjini sahanın dışına harcarsan mental anlamda ister istemez abi performansına yansıyor. Hatırla orada bütün enerjisi kulübedeydi. Sakatlandı Uğurcan, oyuna girdi. Orada Galatasaray golü yedi değil mi?
2: Maçı hatırlamıyorum. Senin dedim aynı birebir şeyi düşünüyoruz. Kasımpaşa maçı olabilir. 1-0 geride soyunma odasına giderken takım arkadaşlarına bir isyanı var. Evet. Liderliği de yapabiliyordu o arada. Yani yerli olarak baktığı zaman en agresif, en yerli. O soyunma odasına giderken arkadaşlarına kızdığı bir görüntü vardı. Yani normalde şey yapmadı ama şimdi onlardan biraz uzak. Şimdi şu yediği golle Gençler Birliği kupa maçını hatırlayalım. Son kupadan elendiği maçı.
0: İç sahadaki maçı. Ben hep onu şeye bağlıyorum.
2: Böyle iki tane gol idi mesela yani.

0: Savaş abi,
1: bir önceki sene yani o ilk söylediğim dönem gayet sakin, sağduyulu, hemen hemen her maçta Muslera sakatlandığında ya da bir şey olduğunda, hatırla Şampiyonlar Ligi'ndeydi yine bir anda kaleye geçti, Muslera sakatlandı, evet. Deplasmandaki Young Boys maçıydı galiba, deplasmanda şahane bir maç döndü, burada şahane, kupada o Fenerbahçe dediğim çok gergin geçen maçta en sakin kalan, ama bir sonraki sezon ne olduysa bir ne anda oldu, duygularına yenilen, sürekli bir şeye itiraz eden ve karşılığında performansına yansıyan.
2: Muslera'nın arkasında olmayı kabul eden, fakat Uğurcan'ın gelmesiyle beraber arkasında kabul etmeyen.
3: Değişim diye gerekti mi peki?
1: Bak, kolay değil. Kimi getireceksin? Bir kere önemli olan o.
3: Zaten oradan başlamak lazım.
1: Yani var mı hazırlığın? Zaten Galatasaray'ın aslında yine bence taraftarların en çok itiraz etmesi gereken, gelen gidenden ziyade hazırlık yok Galatasaray'da. Bilmiyorsun sen Galatasaray'da yarın en kilit oyuncuna bir şey olduğunda ya da gittiğinde, yok öyle bir hazırlığın. Bir hazırlığı olması lazım ya. 4 sene şampiyon olmuş bir takım rakiplerine göre bu kadar avantajını cebine koymuşken nasıl oluyor da hazırlığı olmaz? Ki bence, bana özür dilerim, hemen aklıma geldi şimdi. Cankat diye bir kalecim var.
3: Evet.
1: Ya
3: onu soracaktım zaten.
1: Hiç düşünmeden Cankat'la devam ederim. Bak şimdi aklıma geldi.
0: Geçen sene de başarılı bir dönem geçirdin.
1: Ya ben U19'da bir Beşiktaş maçı izledim. Cankat kalede. Rakipte de Semih Kılıçsoy vardı. Ya bayılmıştım o gün. Ya sakinlik, kaleci tekniği. Hani tamam, biz kaleci tekniği
3: Eyüp'teydi
1: konusunda.
3: Eyüp'teydi geçen sene. Kiralıktı.
0: Başarılı bir dönem geçirdi.
1: Ondan öncesi daha problemliydi. Başka bir yerlere gitti. Bir alt lige gitti. Eyüp'te de şöyle bir durum oldu. Aslında bizim ülkemizi anlatıyor yani. Teknik direktörü sezon bittikten sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Cankat'la ilgili soruya şöyle dedi. Aslında planımızda yoktu dedi. Zaten bu ülkenin kurtuluşu planında olmayan oyuncuları sahaya göndermesi. Yok ki planla gelen zaten. Şimdi böyle bir kalecin varsa, Güvenç'in de bu, Günay'ın da bu psikolojik anlamda özellikle sorunu şeye de yansıyor, belli yansıyor. Evet. Hiç düşünmem, kendi akademimden çıkmış, hem de rol model olma, diğerlerini de cesaretlendirme adına hemen Cankat'ı gönderirim sahaya.
3: Şimdi tabii onu konuşacağız. Onun dışında şu diğer takımlarımızdaki tabii ki transfer meselelerini de konuşacağız. Onu söyleyelim. Hangi transferle başlayacağız? Leao konusu. Şimdi çok fazla konuşuluyor son dönemde. Özellikle tabii hem Fenerbahçe ile adı anılıyor, hem Galatasaray'la. Savaş Çorlu, sen Galatasaray kısmına dair bir şey duydun mu? Onu yanıtlamadan önce ben dilersen şeyi söyleyeyim. Bugün özellikle bir haber vardı ki bir yandan onu da kontrol ediyorum tekrar yanlış bilgi vermemek için. İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport. Onların haberine göre Fenerbahçe Leao'yu kadrosuna katmak istiyor ve şartlarını oyuncunun öğrenmekle yetinmiyor Fenerbahçe. Üzerine bir de bonservisini almak için, yani sadece şartları öğrenme vesaire değil, harekete geçtiği de söyleniliyor. Hatta bayağı detay vermişler. Ben şimdi tabii bu İtalyan basının iddiası, Fenerbahçe cephesinden resmi olarak, resmi veya gayri resmi şekilde şu ana kadar bir açıklama yok bununla ilgili olarak. Leao'ya 5 yıllık sözleşme önerdiği iddia ediliyor Fenerbahçe'nin. Yıllık 8 milyon euro net ücret artı bazı bonuslar. O bonuslarda ne? Yine La Gazzetta dello Sport'un iddiasındaki bonuslar şu: Leao bir sezonda 20 maç barajını aşarsa Fenerbahçe'de 1,5 milyon euro alacak. 15 gol atarsa 1,5 milyon euro daha alacak. Fenerbahçe şampiyon olursa 1 milyon euro daha alacak. Yani bonuslarla birlikte toplam hepsini gerçekleştirirse ne oluyor? 4 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz. Yani 8 artı 4'ü soru işareti olan, toplamda ama bunlar gerçekleşirse 12 milyon euroyu yıllık bulabilecek bir iddia. Onun dışında da tabii ki asıl meselelerden birisi bonservis meselesi. 2028'e kadar oyuncunun bonservisi devam ediyor. Yani sözleşmesi devam ediyor Milan'da. Fenerbahçe'nin ilk aşamada 40 milyon euroluk bir bonservis teklifi yapacağı, bonuslarla birlikte bu teklifini 50 milyon euroya kadar çıkartabileceği İtalyanların iddiası bu. Onu söyleyelim. Yönetiminde menajeriyle, Leao'nun menajeriyle görüşmek üzere Milano'da bir araya geleceği iddiası var. Haberde yine Galatasaray'ın da Leao ile ilgilendiği, ancak Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli bir paket hazırlayarak rakibinin önüne geçmek istediği belirtiliyor. Tüm bunlar, tekrar ediyorum, Fenerbahçe tarafından onaylanmış bir şey değil. Sadece İtalyan basınından La Gazzetta dello

0: Sport'un iddiası?
1: Şimdi çok transfer haberi iddiası görüyoruz La Gazette'de, La Sport'ta, ama bu kadar detaylı maç başı bonuslar,
0: tabii bonusun detayına primi, kadar her şeyi yaz.
1: O biraz ilginç geldi bana. Yani 40 milyon euro bonservis, Fenerbahçe iyi transferler yaptı. Bu transferi de gerçekleşirse Galatasaray adına, Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluklar yaşadığı yerde genelde transferlerde psikolojik üstünlüğü yakaladık yerde oldu. Fenerbahçe için bunu daha önceki yıllarda hep söyledi zaman zaman, ama bu transfer de gerçekleşince gerçekten psikolojik olarak ciddi bir üstünlüğü ele geçirmiş olur Fenerbahçe. Galatasaray'ın da gündeminde olan bir oyuncuydu. Fenerbahçe kap açıklamasında bile bu kadar detaylı transfer olmuyor ya baktığın zaman. Yani burada baktığın zaman hep konuştuğumuz, tartıştığımız şey Galatasaray kap açıklamasında futbolcu bonuslarına kadar yer alıyor. Ama bu transfer gerçekleşirse gerçekten de Fenerbahçe çok daha güçlü bir Fenerbahçe haline gelir.
0: Buna dair şöyle iddialar da var tabii. İlk mesela kiralık, bu sezon kiralık gelecek, seneye satın alma zorunluluğu olacak gibi.
1: Şöyle... Limitlerden dolayı bunu transferlerde Galatasaray'da yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor, Fenerbahçe'de yapıyor. Çünkü bütçeler, evet, limitler...
0: Seneye daha rahat bir bütçeyle.
1: Bak şöyle birkaç senede transferler hep böyle oluyor. Yani bu yüzden anlaşma yapıyorlar. Daha garanti bonuslarla futbolcu ikna edip seneye de herhalde hedef şampiyonluk, şampiyon olsak daha güçlü bir şekilde alırız diye bakılıyor. Eğer bu şartlardaysa Galatasaray şu anda transferde bütçe ne kadar, kim, kime... hep aynı yerlerde dolaşılıyor. Yine bir sürpriz yapar mı? Ama demin konuşamadık. Bir Osimhen'i bir daha bulamazsın. Bir Icardi'yi de bulmak kolay değil. Osimhen'in Galatasaray'ın ilk transfer döneminden bahsediyorum. O Beşiktaş maçından sonra Zaha'ların, Kerem'lerin gönderildi de. Ya son gün hocasıyla sorundan dolayı gitti bu adam.
2: Tamam.
1: Eğer hoca burada da olabiliyor, son gün bir görüşme yapıyor, tamam kalsın deniliyor. Ya o transfer son gününde hoca deseydi ki, Napoli başkanı benim gördüğüm herhalde en inatçı başkanlardan bir tanesiydi, transfer sürecinde gördüm. Hoca başkan anlaştı, kalsın dedi. Ne olacaktı o zaman? İki sene şampiyonluk. Ciddi riske girebilirdi o zaman ya.
0: İbrahim Yavuz, sen Leao'yu beğenir misin oyuncu olarak? Fenerbahçe kadrosunda bir de düşündüğünde, örnek veriyorum şimdi, hemen bir hayali kadro yapıyorum. Hayali kadronun bir kısmı hayali şu an, Leao kısmı için söylüyorum. İşte sağda Greenwood, Asensio 10 numara, solda Leao, ileride Vedat Muriç.
2: Şöyle, ben hatta geçen hafta yani kulübe yakın, camiaya yakın bir isimden duydum. Yani Fenerbahçe yüksek ihtimal Leao'yu alacak. Hatta başkanın şöyle bir talebi var hocaya. Ya bak, ben Vedat Muriç'i aldım ama hani ya Vedat Muriç 20 dakika, Leao işte 70 dakika ya da değil. Ben ikisinin beraber oynayacağı bir hücum organizasyonu planlamanı istiyorum. Kerem şu an bu organizasyonda bekleyecek kişi mi? Onu beklemeye ikna et. Gibi bir bu tarz bir konuşma olmuş. Yani Fenerbahçe'nin Leao ile ilgili planı var. Hatta Leao, Greenwood ve Muriç ile, işte Asensio ile hücum organizasyonu oynama açısından da hocaya da böyle bir sunumu var. Şahane bir şey bir teknik direktör için diye düşünüyorum. Yani tabii, elindeki kadroya bakar mısın ön taraftaki zenginliğe? Tabii şeyi unutmayalım. Yani biz sadece yeteneklerinden bahsediyoruz. Bilmiyoruz buraya geldikleri hedeflerinin ne olduğunu. Onu da burada göreceğiz. Greenwood'un hedefini bilmiyorum. Leao'nun hedefini bilmiyorum. Ama oyunculuk olarak evet, bunlar çok ciddi anlamda katkı sağlarlar. Tabii en önemli şey yine teknik direktörlerin bu oyuncuları fiziksel anlamda en iyi duruma getirmeleri. O da çok belirleyici oluyor. Çok yetenekli ama fiziksel olarak hazır durumda olmayan oyuncudan da tam anlamıyla verim alamıyorsun. Ama kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin kadronun bütünü, sadece ucum da değil, yani en kaleden en uca kadar herhalde son 10 yılın en iyi kadrosu diyebiliriz değil mi? Yani Ederson'dan başlayıp işte Leao'ya, Greenwood'a gidene kadar bir hayli oyuncu kalitesi açısından zengin bir takım.
0: Genduzi vesaire.
2: Genduzi, Kante, yani Ake, Şikrinyar. Yani müthiş bir kadro ama yine işte olmuyor. Yani
0: popülerlik, ama şey, bireysel yeteneklerle Avrupa futbolunda ortalama bir futbol severin tanıdığı pek çok oyuncusu olacak ama isimler sadece kazanmıyor. Yetim, uyum tabii önemli oluyor vesaire. Onlar var. Kenarda oturan oyuncuların ne kadar huzurlu olduğu sahaya zaman zaman
2: çünkü
0: yansıyor.
2: O, Koray, yani o kenarda oturan dediğin, o 11'in dışında kalan dediğin oyuncularla antrenman yapılıyor. Onlar eğer mutsuz olursa onların antrenmanın temposunu düşündüğü bir oyun da sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmıyor. Belirleyici olan orası oluyor yani.
0: Çünkü şimdi mesela Galatasaray şampiyon oldu. Hoca gemiyi limana yanaştırmayı başardı ama orada ne Ziyech, Zaha fırtınaları koptu değil mi? Yani kimi diyor suratsız, kimi diyor kendi ayrı takılıyor vesaire. Mesela öyle problemlerle de uğraşıldı.
1: Geldiği günden beri hep öyleydi.
0: Yakın dönemde mesela onlar da çok üst düzey futbolcuydu ama mesela olmadı. Ve onunla da uğraşıyorsunuz. O da sizin enerjinizi çekiyor.
1: Vallahi Zaha'yı en çok eleştirilenlerden bir tanesiyim. Ben mesela futbolcunun hep böyle güler yüzlü olmasını, takıma böyle enerji vermesini isteyen hani oyuncu tarzını severim. Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu'nun da iyi dönemini kadroyla beraber saysak, şu saydığımız isimlerin şu anda takımda olsa, bugünkü Galatasaray'da hepsi oynayabilecek gibi tarzında. Bunlar çünkü çok üst düzey oyunculardı yani. Çok üst düzey oyunculardı. Okan Hoca mesela şampiyon yapmamış olsaydı o senelerde bunlar çok eleştirildi.
2: Sanki Okan Hoca'yı yani diğer teknik direktörlerden ayıran en temel özellik sanki. Bence buraları için yeterli ama Avrupa için yeterli olmuyor. Bu idare kısmı, oyunculara tanıdığı özgürlük. Bu da çok ince bir çizgidir yani. Verirsin o özgürlüğü ama bir anda bütün otoriteyi de kaybedebilirsin takımda. Yani Icardi'ye verdiğin özgürlük, Osimhen'e verdiğin özgürlük, özellikle bu izin konusunda. Ama bugüne kadar Okan Hoca neredeyse kusursuza yakın bir şekilde bu işi halletti. Bu da önemlidir yani.
0: Şimdi Halil Bey diyor ki, Halil Çiftçi'nin mesajı var. Leao gelsin, izlemekten zevk alırız ama yabancı kuralı ne olacak? Gerçi Aziz Başkan gibi bir tecrübe boşa kürek çekmez ama neler olacak çok merak şimdi ediyorum demiş. Bu yabancı sayısı Fenerbahçe için ciddi problem şu anda.
1: Aziz Bey ilk önce transferleri yapıp takım herhalde oluşturmayı, sonra da gönderecekleri.
2: Muhakkak bu arada hani şeyleri de yapıyorlardır Koray. Yani gidecek oyuncularla ilgili planlamayı yapıyorlardır. Şimdi gidecek oyuncu üzerinden anlatırsa Fenerbahçe bir hayli problem yaşayabilir ama önce gelecekleri halledip yani giden oyuncuları daha sonra planı yapıyor ama daha sonra açıklaması buralarda daha geçerli olduğu için tercih etmesinde bir anormallik yok yani.
0: Ben hemen hemen her gün bu grafiği ekrana getiriyoruz ama şu an Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu
2: bir durum
0: yani. Mesela, eminim şu liste zaten İsmail Kartal'ın onun önünde var. Vardır, duruyordu ya o da her gün düşünüyordur nasıl olacak
1: planlama
0: diye.
1: Dedi ya şimdi İbrahim, bakıyorum şimdi Amramat için mesela Fenerbahçe'de ya, Aziz Yıldırım gelir gelmez 5 milyon euro teklif vardı. Bugün 15 milyon euroya satılabileceğine bugün, belki de bekleyerek kazanacağı
0: bugün hemen
1: da vardır.
0: O haber var, hatta elimizde varsa girebiliriz de ya Amrabat'a yeni bir teklif geldiğine dair yönetmenimiz Ali abiden de rica edim.
1: İspanya'dan 5 milyon euro teklif vardı, gelecekti ama bugün eğer o doğruysa 10-15 milyon euroya yani
2: Amrabat 15 milyon euro veriyorsa
0: Suudi Arabistan ekibi El Ittihad en ciddi öneriyi sunmuş. Detaylara dilerseniz bir bakalım.
3: Yabancı oyuncu sayısını azaltmak. Sarı lacivertliler birçok yabancı oyuncuyla yolları ayırmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de Sofyan Amrabat. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Amrabat için en ciddi teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Fenerbahçe şimdiye kadar faslı orta saha için tek haneli teklifler alırken Suudi Arabistan ekibi El Ittihad bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifini sarı lacivertlilere sundu. Fenerbahçeli idareciler ise Amrabat için net 20 milyon euro talep ediyor. Sarı lacivertliler Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan bir, Avrupa'dan iki kulüple daha görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki faslı orta sahanın Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Amrabat geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti.
0: Haberin detaylarını ekrana getirdik. 15 milyon euro şayet Amrabat bu işe tamam diyorsa... Ben olsam yani burada sormayacağım, size söyleyeceğim ama yani yanına hemen bir promosyon böyle bir şey de veririm. Bir kutu lokum falan da yaptırırım. Kesin teşekkür ya, ederim. Yani. Çünkü şöyle ya oyuncu kötülemek adına söylemiyorum. Zaten Fenerbahçe 12 milyon euroya almış oyuncuyu. Bir 2025 yılında geliyor Fenerbahçe. Üzerinden bir sezon geçmiş. Yani oyuncu bir yaş daha ilerlemiş. Ve aldığının üzerinde bir teklif varsa zaten...
2: Hiç yani Fenerbahçe'nin bence hiç 20 istiyoruz'a gerek yok. 15 şahane bir teklif yani. Şahane Amrabat, çünkü şu an günümüz futbolunda Avrupa'da Amrabat'a takım bulma şansınız yok. Bu kadar savunmanın önünde statik oynayan oyuncuyu artık kaldırmıyor oyun. Hele hele daha sert liglerde falan mümkün değil, bulamazsınız. Yani bu teklif şahane bir teklif yani.
0: Savaş Çorlu, sen ne düşünüyorsun? Bu arada oyuncu yaşlı anlamında demiyorum yani, 29 yaşında hala futbol için çok şey vaat eden bir yaş 29 yaş. Ama almışsın bir sene sonra 3 milyon euro karla, bir de düşünmediğim bir oyuncu.
1: Yani bunu 20 milyon euroya satmak kulüpte bazıları herhalde heykeli falan dikilir bir durum olsa. Yani. Vallahi Alex'in yanında ben Aziz Başkan'ın o zaman heykelini dikerim yani. Samimi söylüyorum ya.
0: Amrabat'ı satmadan da dikecekse dikilmesi lazım zaten bu arada. Yani Amrabat satışıyla şey yapmayalım, onu özdeşleştirmeyelim de.
1: Olabilir. Fenerbahçe
0: aldığı tesisler, yaptığı stat.
1: Doğru ama 20 milyon euroya, yani 5 milyon euroya sattığı gidiyor. İspanya'da kim 5 milyon euro teklif yapmıştı? İspanya kulüplerinden bir tanesi daha.
0: İspanya kulüpleri para vermiyor zaten.
1: 5 milyon euro ama 20 milyon euro yani çok ciddi bir rakam. Olursa büyük iş olur ama ben de hiç pazarlıkta şey yapmam. Çünkü bazı oyuncular vardır, pazarlık yapabilirsin de burada pazarlık değil, hemen o parayı da transferde kullanırım.
0: Şimdi bir karışık da gidiyoruz mesajlardan. Berk Bey yazmış, demiş ki Beşiktaş'ta Bakayoko haberleri çıkıyor. Sizce hoca Muhammed Salah'ı forvet veya 10 numara olarak kullanmayı düşünebilir mi? Düşünse bile ne kadar verimli olur sizce, demiş.
1: İlk önce bir gelsin.
0: Johan Bakayoko Leipzig'in oyuncusu, 23 yaşında, 2003 doğumlu. Kontenjan için düşünebilir. Sağ açıkta oynuyor normalde.
1: Salah'la beraber düşünüyor dedi herhalde, değil mi izleyicimiz?
0: Yani ya zaten bizim geçen gibi. Salah gelirse şöyle bir şey de duydum. Salah gelirse Çerni ve Raşitsa'nın ikisinin birden ayrılabileceği, yani satış olabileceği, Beşiktaş'ın Salah'ın arkasına böyle aynen Bakayoko gibi. Yani Raşitsa, o olur, başkası olur. Genç bir oyuncu takviyesi yapacağı konuşuluyor.
1: Raşitsa gider, ben Çerni'den hala umudum var.
0: Ha, Çerni'yi satıp oradan bir gelir elde edilecek.
1: Ama iki transfer birden.
0: Çerni de dün fena değildi.
1: Ben dün çok beğendim. En beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi Çerni. Yani ben Çerni'yi daha önce de beğeniyordum ama Sergen Hoca'nın en iyi oynadığı dönemlerde bile zaman zaman kulübe atarak her geriye götürdüğü oyunculardan bir tanesi de oydu yani Sergen Hoca döneminde.
0: Salah, sen şimdi futbol oynadığın için daha ne söylersin? Yani sağ kanatta ama 10 numarada oynatılır mı? Kanat oyuncusundan fiziksel daha çok mu verim istenir? Fiziksel bence, performansını en rahat nerede kullanabilir? Forvet arkası,
4: bence
0: forvet.
4: Bence 10 numaradan ziyade kanat daha rahat oynar. Bir kere yaşı ilerlemiş oyuncu ve 10 numara dediğim pozisyonda, şimdi kanatta kendini, ya Tadic aslında bu anlamda çok iyi örnekti. Dikkat et, 10 numara pozisyonuna Tadic'i bir ara çok getirmeye çalıştılar ama orada çok problem yaşadı. Sürekli çizgiye atıyordu. Evet. Sırtını çizgiye almak o tarz oyuncular için, becerisi yüksek oyuncular için en azından, çünkü 10 numara pozisyonunda hem arkan hem önün hem sağın hem solun çok fazla hızlı hareket etmen lazım, hızlı düşünmen lazım. Şimdi öyle de oynama alışkanlığın olmadığı zaman zorluk çekiyorsun. O yüzden Salah alıyorsan hiç 10 numarada falan zaman kaybetmene gerek yok. Orada oynama alışkanlığı olan bölge onun için daha sağlıklı diye düşünüyorum ben.
0: Ama yine istersen bir opsiyon olarak
4: yapabilirsin. Ya oyunun içinde zaten şöyle, yani o önde artık eskisi gibi değil yani. Hani kanat dediğin oyuncu orada kalacak diye bir durum yok. Artık bir de oyun o kadar fazla değişime uğradı ki, hep City oyunlarından örnek veriyorum. Ya bazen stoper pozisyondaki oyuncuya bir bakıyorsun şey oluyor, kanat oyuncusu oluyor ya da 8 numara pozisyon dediğin oyuncu oluyor ve tamamı neredeyse oyuncuların gezerek değişerek oynadığı oyun ortaya çıkıyor. O yüzden artık oyuncuları bir yere, yani buradasın ve buradan bir yere kıpırdama diyemiyorsun. İster istemez şimdi Salah'ta, diğer tarafta Trossard'ta muhakkak oyunun içerisinde değişerek oynama durumu ortaya çıkar diye düşünüyorum.
1: Burada
0: Salah'ın saçına dair sorular var. Yani onunla dair gelsin de, isterse kel gelsin, isterse beline kadar uzatsın, şu an için çok üzerine konuşulacak konu değil.
1: Salah konusunda, Salah gibi bir isme bile ya gelmesin diyenler var aynı.
0: Çok az gördüm, hiç görmedim ya.
1: Var.
0: Var mı?
1: Ya çok karamsar olanlar var. Salah'ı tabii ki kim istemez yani ben.
0: Ya ama karamsar olmak ayrı, bu transfer bitmeye diye
1: Salah transferi yerine mesela 3 tane transfer yapılabilir diyenler de var. Bu şekilde düşünenler de var. Mesela ben şimdi Salah'la günlerdir konuşuluyor ama Beşiktaş'ın ciddi anlamda mesela Akbot'un yanında bir stoper ihtiyacı da var. Bence
4: Akbot'un yerine stoper ihtiyacı var. Yanına değil.
0: Akbot'un yerine mi?
4: Yerine bence, yanına değil. Yani mesela
1: Ömer de öyle mesela, anti Akbot'ucu.
4: Abi
1: Emre Eren diyor ben de Akbot'u, yani o da normalde Akbot'u çok suya. Yerine birisi geldiği zaman farklı olabilir. Mesela
4: ya bak Savaş abi, ben onu getiren ekipten bir arkadaşla tribünde geçtiğimiz sezon denk geldim Antalya maçında. Ya dedim hakikaten dedim, yani bunu nasıl bu paralara izleyip ikna olup getirdiniz? İnanılır gibi değil yani. Çünkü şöyle bir sorunu var oyuncunun. Hani bazı oyuncuların evet yanındaki oyuncu bozar, onu anlayabilirim yani. Onun dağınıklığı onu etkiler ama bu sorun bu. Yani sorunun tamamı bu. Yanındaki Emirhan sorun değil, Jalo sorunun tamamı bu. Şimdi belki bu gitse diğerleri biraz daha el ayağı düzgün bir durmak. Çünkü o kadar dağılıyor ki Savaş abi, bir bakıyorum hani duygularına yeniliyor. Normalde stoper pozisyonunda oyuncuya ne derler? İşte önünde oyuncu varsa %100, yani arkanda bir tehdit oluşmadan sakın öne ben hamle yaparım düşüncesiyle gitme. Ya eksilirsin ya faul yaparsın gibi. Ya bunun ben sayısını unuttum Beşiktaş'ta bu tarz duygularına yenilip yaptı. Fenerbahçe maçını hatırlayalım yani. O dakikada öne gitmesi, devamında yaptığı hamle. Ya bunu altyapıda söylüyorlar ya, yani ayakta durmak zorundasın. Eğer kayarak müdahalen varsa artık o iş topa vurduğun an dışarı gitmesi gerekiyor. Şimdi bu seviyelerde, bu bütçelerde bir oyuncu hala buralarda bocalıyorsa bence Beşiktaş'ın oraya net onun yerine birine ihtiyacı var. Onu geliştirmekten ziyade bence Beşiktaş varsa öyle bir durum hemen vedalaşsın. Onun çok Beşiktaş'a faydası olur.
0: Bir de Beşiktaş'ın hatırlayacak ne demek istediğimi. Hemen hemen her maçta bir topla çıkma, böyle riskli bir ya pası var ya da böyle bir çalımvari bir hareketi
4: dağınlık
0: var.
4: Ya duygularına yeniliyor.
0: Şu ana yani kadar kaptırıp direkt gole sebep olmadı belki ama yani böyle ısrar ederse illa bir yerde zaten
4: canlı
0: olacak.
4: Canlı stat'tan izleyince gerçekten çok fark ediyor. Yani şimdi mesela maçı izlediğimizde direkt kameranın gösterdiği bölgeye odaklanıyorsun ama öteki türlü top rakipteyken ya da top sendeyken, üçüncü bölgede oynanırken o duruşu bile o kadar belirleyici oluyor ki bu çok dağınık, bu çok duygularına yeniliyor.
0: Bana şey yani gibi geliyor biraz ya. Yanılıyor olabiliriz tabii ki. Sonuçta her dediğimiz doğru çıkacak değil de. Luyendama vardı ya Galatasaray'da. Onun bir böyle güncelleme gelmiş hali gibi geliyor. Agbadu performansı.
1: Luyendama geldiği zamanıydı. Milli takımdaki
0: sakatlanmadan önceki Luyendama'dan bahsediyorum bu arada.
1: Orada da mesela. Orada mesela bir stoper fiziğinden fazlaydı mesela. Bazen o fizik çok önemli stoperdi. Yani biraz fazla olduğun zaman hem fark ediyor.
0: Sinan Turut demiş ki abi Salah'tan acil, yani Salah'tan öncelikli olarak savunmaya takviye yapılması
1: ben
0: lazım. Bu stoperlerle lig bitmez demiş.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yani ben oraya planlamaysa Salah'la tabii ki yine görüşürsün. Salah'la yine pazarlıklar devam etsin ama bir taraftan da mutlaka
4: yani Çerni ile Raşitsa opsiyonuyla bir şekilde o ligi götürebilirsin. Çünkü merkezi halletmen lazım. Aslında hoca da bir hazırlık maçıydı. Hangisi olduğunu unuttum. O maçtan sonra orayı işaret etmişti. İşin savunma kısmı ile ilgili sorunlarımız bir hayli fazla. Orayı halletmemiz lazım. O tabii takım savunmasından bahsetti ama merkezde çok fazla problem yaşıyor Beşiktaş. Bence işin o tarafını halletmesi lazım. Yani ön tarafı bir şekilde halledebilirsin.
1: Agbadu'ya kaç para vermiştik Beşiktaş?
4: 18 falan diye hatırlıyorum ya.
0: 18 verdi.
4: Çok para.
0: Nur Muhammed Uyarer. İyi yayınlar, iyi geceler. Savaş Çorlu ve İbrahim Yavuz beyefendilere çok selam yollamak istiyorum. Onların selamlar, olduğu saygılar. Programları izlemek ayrı keyif veriyor. Sağlıklı yayınlar diliyorum demiş.
1: Selamlar, saygılar.
0: Bir pozitif mesajla motivasyonunuzu arttırdığımı düşünüyorum. Bakayoko'yu soranlar vardı, ona yanıt verdik. Yine şöyle bakıyorum diğer maçlara. Ali Naci Bey mesajı yorumuyla birlikte okuyorum tabii. Instagram'dan yazmış. Hayırlı yayınlar. İsmail Kartal'ın maç sonu açıklaması hiç güven vermiyor demiş. Hangi açıklamasından bahsediyor? Fred bizimle diyen bir hoca sezon içerisinde zorlanır demiş. Ben onu yumuşattım. Onu söyleyeyim. İbrahim Yavuz'a sorum. Talisca hangi büyük maçta başarılı olmuş? Talisca zorluk seviyesi daha düşük maçların oyuncusu. Sizin fikrinizi merak ettim. Öğrenmek istedim. Sakarya Karasu'dan selam demiş. Şimdi Fred'le devam etme açıklaması bir soru. İkinci, dediği gibi sence Talisca daha zorluk seviyesi düşük maçların büyük oyuncusu performansı mı veriyor, yoksa her maçta bir tehdit unsuru mu?
4: Ya hocanın şöyle bir durumu var. Anladığım kadarıyla bir önceki dönemde beraber oynadığı oyuncuları istiyor. İşte İrfan da bunlardan biri, Fred de bunlardan biri. Ya anlaşılabilir bir durum ama kadro planlaması yapıyorsunuz. Bugün mevcut oyuncularla vedalaşmak da öyle kolay olmadığı için daha gerçekçi bir plan yapmak zorundasınız. Talisca konusu zaten benim aklımın mantığımın almadığı konudur. Yani hoş gelişi bile yani sağlıklı bir şekilde değerlendirilecek mi? Mesela bir takım Talisca ile nasıl bir planlama yapar yani? Şimdi Talisca ne oyuncusu? 10 numara oyun müsaade etmiyor tam anlamıyla. Bugünkü oyun onun 10 numara oynamak istediği oyunu. Santrafor değil. Kenar
0: değil.
4: Değil. Ve dünkü maçta bence bir önceki günkü maçta bence yani sezonun sloganını da attı. Bu tarz maçları bana bırakın. Hani daha seviyesi düşük rakiplere karşı mesela Beyoğlu Yeniçarşı maçında girdi, çözdü problemi. İşte bu maçta girdi, problemi çözdü. Hani bu tarz maçlarda ben istatistiğimi yukarı çıkartırım. Problemi ortadan kaldırırım. Ben geçen gün böyle bir YouTube kanalında böyle bir yorum yaptım. Tabii genelde hemen itiraz, biliyorsun hani bizde eğer olumsuz bir şey söylüyorsan başka bir yere hizmet ediyorsun. Böyle de bir durum
1: var. Hoşuna gitmedi zaman.
4: Ya üst üste şöyle bir yorum okudum hatta. Yani bir tanesi Fenerbahçeli oldu mu, diğeri de Galatasaraylı oldu mu iddia ediyor. İkisi
0: sürekli geliyor bize de. Şimdi, dedim ama yani... bak şimdi şöyle yapayım. Ben hadi o rolü ben üstleneyim daha normal seviyelerde. İzleyicinin yerindeyim. Evde izliyorum. Dedim ki ya İbrahim Yavuz öyle diyorsun ama şimdi baktım 65-69 maça çıkmış Fenerbahçe'de, 40 gol atmış bu adam.
4: Yanıltır istatistik. Hiçbir faydası yok o 40 gol. Yani attığı gollerin yaptığı

0: Rize maçında 1 gol, Konya maçında 2 gol, Eyüp maçında 1 gol, Alanya Spor, Gençler Birliği, Trabzonspor maçında golü var. Orada Fenerbahçe 3-2 kazanmış. Büyük maç olarak oraya onu yazabiliriz. Kayseri Spor maçında var. Rize Spor maçında var. Başakşehir maçında hat-trick yapmış. Kazanmış Fenerbahçe 3-1.
1: Geçtiğimiz sezonun son maçıydı galiba.
0: Toplam 19 golü var ligde. Diğer Beşiktaş Galatasaray maçlarında ligde golü yok. Ama bu şu demek de değil. Şimdi izleyen de diyebilir ki ya işte bak Başakşehir maçında hat-trick yapmış. O maçta 3 puan. Bu maçta 3 puan.
1: Başakşehir maçı ligin geçtiğimiz sezonun son, ben ilk yarıdaki Başakşehir maçını da izledim. Yani hani yine o benim temposu düşük, rakibin ona uygun olduğu maçların hepsinde var oyuncu.
2: Bir şey sana doldurma
0: faydası yok.
2: Tamam, senin için doğduracak kritik bir maçta. Şampiyonluğun en belirleyeceği maçta Fenerbahçe Galatasaray derbisinde.
0: Belirleyeceği maçı belirledi zaten.
1: İstatistik, yani istatistik çok önemlidir ama bir oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamaması demek oradaki bütün savunma organizasyonu darmadan eder. Sen fiziksel olarak git, canlı olarak, buna itiraz eden arkadaşlarıma tavsiyem, git stadyumda canlı olarak izle Talişka'yı. O zaman daha iyi anlarsın. Ya da şöyle yap. Git Talişka oynadığı maçlarda şeye nedir o orta sahada İsmail Yüksel'i ara, tanıyorsa bir yakının. Tabii. Nasılsın, iyi misin? Yorgunluğunu sor bakalım da anlatsın o Talişka'nın gelmediği yerlere, onun harcadığı enerji, diğerlerinin onun koşmadığı yere. Ya öyle olmaz yani. Ya biz seviyoruz öyle şeyi. İstatistik çok önemli. Ya istatistik önemli de işime yaramadıktan sonra ne yapayım ben o istatistiği?
0: Siz beraberken bunu anlatmıştım herhalde. Metecan Kambur'la Oğuzhan Özyakup YouTube'da program var. Talişka konusu oluyor. Değil mi? Beraberdik o zaman. Evet, evet, Metecan yani diyor ki işte ya Talişka nasıl filan, çok iyi işler yapıyordu diyor önde, yani Beşiktaş'ta attığı gollerle ki kaç sene önce. Oğuzhan aynen şu cevabı veriyor. Sen onu bir de bize sor diyor. Biz diyor geride diyor o goller atsın diye.
1: Ki Koray en iyi zamanı bu. Diyor. Bak, yani. O zaman Talişka fiziksel olarak iyi durumdaydı. Tabii. Ya şu an izleyin, ben canlı gözlerimle gördüm statta ya. Yani Talişka'nın şöyle 40-45 metre böyle biriyle depar atacak hali yok yani.
0: Ayakta duramıyor çok.
1: O kadar kötü durumda. Şimdi ben niye buna talip olayım, bu kadar para harcayayım yani.
0: Gol yanıltır diyorsun ya, özetle.
1: Faydası olmaz. Yine olmayacak. Yani net olmayacak yani.
2: Bizi güldüren bir mesaj da ben okuyayım mı senin yerine?
0: Oku tabii, buyurun.
2: Serdar Dumru kardeşim yazmış. Premier Lig'de Serie A'da kontenjan yok, bizde var. Abi Beşiktaş Selah alsın, Fenerbahçe'de Messi'yi alsın, Galatasaray Ronaldo'yu alsın, ligimiz kaliteli olsun. Daha kaliteli olsun. Yani saydığı 3 isim oldu, düşsene burada. Serdar, bunlar olursa yani herhalde yer yerinden oynar yani.
0: Doğru.
2: Yani Messi, Ronaldo, Salah. Bir de Fatih Kenar abimiz, o da hasta yatağında bizi izliyormuş. Bugün hep hastalar bizi izliyor. Bak, Galatasaray bağımlılık yapıyor. Boşuna demiyorsun yani sen.
0: Allah şifa versin.
2: Allah şifa olsun.
0: İnşallah
2: Fatih Kenar böyle abi, geçmiş olsun.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim. Mesela yani hasta için moral çok önemlidir. Kafa dağıtılabilecek şeyler arasında da Galatasaray'ı işte, ciddi şekilde tavsiye ediyoruz.
2: Vallahi o şekilde yorumlar yazmış. Keyifle tabii izliyoruz. Hastayız ama keyifle.
0: Bak ben sana söyleyeyim. Dizi açıyorsun. Sürekli bir yakarış, ağlayış, bağırış, çağırış filan dizilerde. Yani adam evde mesela moralini düzeltmek için bir şey bulabilmek de çok zor. Zaten artık eskisi gibi mesela komedi dizileri yok. Farkındasınız değil mi? Yani çok uzun süredir sitcomlar vesaireler olmuyor. Onu da geçen bir yerde okudum. Yani konuyu açtığı için söylüyorum. Türk dizileri inanılmaz başarılı. Dünyanın her yerine satışı gerçekleşebiliyor. Ama komedi kültürü ülkeye özgü olduğu için espri anlayışları, komedi dizilerini yurt dışına satmak çok başarılı projeler olmuyormuş. Oradan da bir ek gelir elde edilemediği için biraz da o yüzden komedi dizilerinden uzaklaşılmış. Ama bakın, burada yapımcılara seslenelim. Bir sürü insanın ya yüzünün gülmeye ihtiyacı var. Kafasını dağıtmak isteyenler, hasta yatağında böyle moral olsun diyenler var. Onlar için de şöyle bir iki tane eskisi gibi güzel komedi dizileri olursa tadından yenmez.
2: Bizim her anımızda, her dakikamızda bir komedi bir şey çıkabiliyor böyle. Yani sen de çalışmadan doğal olarak.
0: Doğal komiklik diyorsun. Fenerbahçe'nin peki savunmaya takviye yapması gerekiyor mu?
1: Yani Osterwolde'yi gönderiyorsa evet, göndermiyorsa gerek yok. Niye? Zaten Osterwolde, Ake, Skriniar değil mi? 3 tane net stoper pozisyonunu oynayabileceği rotasyonda. Bir tane de orayı zorlayabilecek altyapıdan bir oyuncuyu getirirsiniz oraya. Yani planlama böyle olduğu için söylüyorum. Onun dışında getireceğiniz her oyuncu fazlalık. Gerek yok yani. Bir de avantajınız ne? Osterwolde aynı zamanda sol bek pozisyonunda oynayabiliyor. Yani teknik direktörün elini de güçlendiriyor. Oyunun içerisinde oyuncu değiştirmeden de sistemde değişikliğe gitme açısından değerli.
0: Yine şöyle mesajlara bakıyorum hemen. Bir yandan da İbrahim Bey'e bir soru var.

0: Suat Öztaş diyor ki Talisca 40 gol attı ama hiçbir faydası yok. Büyük takımlara gol atamadı. Büyük takıma gol atmak önemli değil. Biz geçen sene Karagümrük'e bir gol atsaydık ve Rize'ye bir gol daha fazla atsaydık şampiyon olurduk.
1: İşte öyle değil. Sen öyle olduğunu zannediyorsun. Şimdi ben çok öyle mesaj aldığın için söylüyorum. Diyor ki o bahsettiğin seviyesi düşük maçları yenemediğimiz değil. Sen o seviyesi düşük maçlarını teknik direktörün sistemde değişime gittiği için kazanamadın. Bir dön git. Sen dörtlü oynuyordun. Tedesco geldi dedi ki ben üçlü de oynarım. Bu bir zenginlik dedi. Sen üçlü oynadığın için ki senin sorunun hiçbir zaman gol atmak olmadı ki Fenerbahçe olarak. Galatasaray kadar gol atmışsın. Bir dön bakalım neden problem yaşadın? Fazla gol yedin. Fazla gol yemenin sebebi de o bahsettiğim maçlarda teknik direktörün bir anda ne olduysa üçlü savunmaya döndü. Bu bir zenginlik ben yaparım dedi. Yapamadı. Yapsın bakalım şimdi gittiği İtalya'da ben üçlü de oynarım, dörtlü de oynarım desin de bak ne oluyor İtalya'da. Müsaade ediyorlar mı? İşte dinliyoruz Sayın Tornoğulları'nın Tedesco dönemi röportajını. Ben önüme düştü izledim. Değil mi? Bak istememiş. Charlotte'u istememiş. Diğerini istememiş. O dönem ortalık yıkılıyordu ya. Hocaya santrafor vermediniz. İşte Şerif'le oynamak zorunda kaldı. Öyle şey olur mu?
2: Ben orada bir hoca ayrıldıktan sonra yöneticinin açıklamalarına çok fazla şey yapmak istemiyorum ya. Çünkü siz başkansanız yönetici, sen teknik direktörsün. Ki şu anda uzun zamandır sahalardan uzak kalacağım diyorsun bilmiyorum ne kadar. Çünkü sahayı da seven bir adamsın. Ya. Başkan sana bir futbolcu öneriyor. Abi kim olursa olsun başkan şimdi futbola baktığı için Sayın Tornoğulları'nın ya Sörlet'e ben hayır diyebiliyorsan ben alacaksın sen alacaksın. Bunu Ünal Aysal Fatih Terim'e yaptı zamanında.
0: Ben alayım da sen oynatma hadi
2: oyun. Ya buyur kardeşim sen Tedesco'sun ya. Öbür tarafta bir adamın bütün sezonu 35-40 milyon kişi camianın istediği bir adama bir teknik adam hayır diyorsa kusura bakmasın şampiyonluk zaten kaçıyor. Orada gönderirsin hemen B planını sokarsın devreye. Yani bunu o zaman da bir transfer aylığı olduğu söylendi. Hiç kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe taraftarının 35-40 milyon euro TL şey kişiden bahsediyorsak her hafta bu kadar kalabalık bir şeyde şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, şampiyonluğa aç bir takımsa, özlenen bir gerçek varsa vallahi Tedesco değil isterse Mourinho olsun. Hep bu hocalar gittikten sonra oluyor. Hocalar varken çık. Ben aldım. Sen de bunu istemiyorsun.
1: Kabul etmedi.
2: Niye bu?
1: Ya şöyle. Ya aslında
2: ya Mourinho'da da aynısı oldu. Bunda da aynısı aynı oldu. Diğer şeyde de aynısı oldu. Portekiz'de de aynısı oldu. Diğer Arabistan'a giden benim Şerif de, Güvençüz'e olan Şerif de.
0: Jesus mu?
2: Jesus da. Ya hep transferdi. Şimdi mesela bakıyorum.
0: Evet.
2: Bu sezon Fenerbahçe'de işi en zor olan kim dersen? Başkan, yönetici, taraftar.
0: Kim?
2: İsmail Kartal.
0: Bir ara verelim o zaman. Net. Bunun devam edelim sonra. Birazdan konuşacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz. Ardından buradayız.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top Vilelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu

Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu. Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri, Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı. Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal. Ceza alanında Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois. İkinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan.
1: Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top.

0: asiste dönüşüyor.
1: Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Anziflik. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
2: Bellingham. Jude Bellingham arada, nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak. Mehmet ortaya koşuyor. Yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık. Ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
1: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
2: Ne yok?
1: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
3: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı, offside yok. Mbappe bekledi, Vinicius boş. Vinicius kontrol, Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi, Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan.
2: Valverde. Şimdi Arda.
3: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra.
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika, Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
3: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş, gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
3: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Mbappe. Offside!
3: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba, ben onu olabilir düşündüm. Reji, Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham cezalanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
3: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekteye düşündüm de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogrado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezli kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezli inanılmaz çıkarttı. Şezli'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezli nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
3: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına, Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Bra-

0: cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Artık son saat diliminin içerisindeyiz. İbrahim Yavuz ve Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Sorularınızı yanıtlıyoruz. Bu bölümde yine klasik bir son sayfa klasiği yarışmalarımız da olacak. O hatırlatmayı da yapalım. Yarışmalara katılımınızı da mesajlarla birlikte bekliyoruz. Utku Kahraman. Şöyle şimdi bakıyorum. Bir Galatasaray taraftarı ama umutsuz bir mesajı var. Merhaba, Galatasaraylıyım. Bu yıl favori bence Fenerbahçe. Okan Buruk formsuz, yönetim formsuz, kadro kalitesi Fenerbahçe'den yana. Sadece İsmail Kartal yeterli olmayabilir. Sakarya'dan selamlar, Utku Kahraman demiş.
1: Sakarya'dan bayağı izlenimiz var ya bugün.
0: Sen Sakarya'ya gelince Sakarya olsun. Coştu.
1: Sakarya hakikaten bayağı bir oradan da buradan da bayağı bir
0: mesaj var diyorsun.
1: Türkiye'nin her yerinden var, dünyanın her yerinden var. Gerçekten de ben gurur duyuyorum yani, gittiğim her yerde güzel sözler, güzel selamlar. Yetişemiyorum yani, işte Koray abiye selam söyle, İbrahim abi demin yazmış mesela. Hı. Bolu'dan İbrahim'in demin topçu olduğu dönemde PlayStation oynadığı arkadaşımız yazmış mesela. Benim evet. Dediğine göre yemek yerdik işte, orada çay içerdik diye.
2: Eyvallah.
1: Hakikaten güzel şeyler bunlar.
0: Çok umutsuz bir mesaj değil mi şimdi? Son 4 yılın şampiyon takımı mesela, Okan Buruk formsuz. Mesela sezon daha başlamadı bile, nasıl formsuz? Bıraktığı yer için mi diyor acaba?
1: Formsuz bıraktı. Açıklamaları da formsuzluğun göstergesi. Bak yine ben direkt sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Açıklamalarında genç oyuncularla gidiyorsun oraya, 20 yakın genç oyuncu var. Ben son yıllarda bu kadar fazla genç oyuncuyla kampa gidildiğini kısa bir süre kamp. Yarın lig başlasa şu anda 11'e sahaya sürecek. Bu gençlerle çıkmak zorundasın.
0: Geçen sene
1: 3 senede kaybetmediği puanları kaybetti. 5 galibiyet, 5 beraberlik. Fenerbahçe'nin son dönemi, özellikle Saadettin Saran'ın gelişinden sonra golcülerini göndermesi, Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile Serkan Reşber'in yaptığı yanlış transferler, stratejiler, Trabzonspor'un kulübesinin zayıf olması, Galatasaray'ın geçen sene şampiyon olması, 3 seneki şampiyonluğu tamamen çataçat, korakor, mücadele ederek, tabii ki geçen seneki rakiplerine göre daha fazla mücadele etti. Ama Okan Hoca çok formsuzdu. Bugün sadece Okan Hoca değil, herkeste bir umutsuzluk var. Bu umutsuzluğa kapılmasının sebebi de şu ana kadar Galatasaray yönetiminin transferde ağır gitmesi, bir transfer yapması, o transfer içinde şu ana kadar olumlu konuşan görmedim. İnşallah bu konuşanlar, sen, ben, diğerleri herkesi yanıltır. Yani yapılan transfer. Neyse, transferi yeterli değil Galatasaray'da şu an için, tek transfer olduğu için. Dolayısıyla Okan Hoca'nın açıklamalarında da bak, dikkat edersen kimse transferi sormadı. Ben o kampta olsaydım, ben orada olmuş olsaydım, net bir şekilde bugün de olsa, yarın da olsa

0: Bir daha git maçlı da olsa hep sorulacak şey. Galatasaray transfer bekliyor. Okan Hocam ne diyor? Okan Hoca genelde yönetimi taca atacak açıklamalar yapmaz transferde. Hep böyle yönetim istişare yaparak diyelim ona. Yani yönetimle istişare yaptı. Evet, yönetimle görüşüyoruz. Başkanımla görüşüyoruz. Abdullah Bey'le görüşüyoruz. Bu transferde o. Ama yine insanlar duymak istiyor. Başkan Abdullah Kavukçu sezon şampiyonundan bu tarafa uzunca bir şampiyonluk kutlamaları sürdü. Ardından da transfer odaklanıyor. Sürekli toplantı yapılıyor. Ama telekonferans oldu. Ama bazı futbolcularla. Şu an gelinen noktada da mutsuzluk varsa bu mutsuzluğu mutluluğa çevirecek bir adım göremiyorum kısa vadede. Yani bu mutsuzluğu mutluluğa çevirecek bir adım nedir? Başta bir 10 numara. Sonra bir stoper de lazım. Nasıl Beşiktaş'ta Akbo diyoruz. Burada da Abdülkerim Sanchez, ikinci Sanchez'in durumu henüz belli değil. Gidecek mi, gitmeyecek mi? Sanchez'in yerine isimler yazılıyor. Bir belirsizlik var. Bir de bu doymuşluk lafı da var. Bu çok konuşuluyor. Galatasaray'da. Icardi'nin ayrılığından yine bir golcü lazım. Belki golcü lazım. E nasıl umutlu olsun abi? Nasıl umutlu olsun insanlar? Yani spor seversin ya da Galatasaray taraftarı. Şu an içinde bulunduğunda mutlu olma şansın var mı? 4 senenin şampiyonu. O 4 sene bitti. Galatasaray için dün yok. Bugün var. Galatasaray böyle bir camia. Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş 4 sene şampiyonluk yaşayıp böyle bir eleştiri alma şansı hiç olmazdı Galatasaray'dan başka.
1: Evet.
0: Ya, yönetimin de buna hakkı var. Ya bir dakika, 4 senede şampiyon oluyoruz. Bu takımı 4 senede şampiyon yapmak için bazı anlatamıyorlar bunu. Bir şeyler eksik anlatıyorlar. Ya da tam anlatmak istemiyorlar. Sürekli olarak transfer, isim, 10 numaralar, santroforlar, stoper o gidecek bu gelecek. Ama netice Ağustos geldi. Yani bugün ayın 25'i. Şurada 6 gün var. Sonra orada 14. maç haftası.
2: İsmail Karadağ yazmış. İyi yayınlar, iyi geceler abi. Fanatik bir Galatasaraylı olarak Galatasaray forması alamıyoruz. Çok pahalı. Sesimizi duyan yok. Savaş abiye söyler misin? Başkana söylesin demiş. Şu an bir söyledi zaten. Duyan duydu şu an.
0: Burada kimi eleştireceğiz bilmiyorum. Galatasaray ya kardan düşmesi lazım ya yapılan anlaşma. Burada Galatasaray taraftarı da haklı. Beşiktaş taraftarı da haklı. Fenerbahçe taraftarı da haklı.
2: Sponsor yani olan sadece Galatasaray, ürünleri zaten
0: Galatasaray olarak değil. Bütün takım taraftarları adına konuşayım. Ben geçen gün yolda gelirken Beşiktaş maçına giden bir baba iki evladıyla maça gidiyor. Birisini alsam birisini alamayacağım dedi. Kendimi alsam onları almayacağım. O yüzden alamıyorum dedi. Yani 3 tane forma alması durumunda. 3 de maça gidiyorsa, kombinesi varsa, kombine biletle gidiyorsa bu ciddi anlamda bir sorun. Yani rakamlara baktığı zaman 7 bin lira, 8 bin lira. 3 çocuklu bir aile düşsene İbrahim maça gidiyor.
1: İnanılmaz abi.
0: 20 bin lira. Bunun maçta yemesi içmesi bu burukluk konusunda sonra ne yapıyorlar? Yan ürünlere yeldeniyorlar. Bunun önüne geçilmesi için ya Galatasaray kardan feda edecek ya tedarikçi firma kardan.
2: Taraftar forması olacak.
0: Ben taraftar forması da pahalı.
3: Ben bir arkadaşımın oğluna söz verdim. Sonra Galatasaray store'a gidince bir daha kimseye öyle bir söz vermemem gerektiğini
0: ya yani yanlış anlama da bazen mesela.
2: Bir de bize forma gelmiyor arkadaşlar. Lütfen yani istiyorsunuz. Hayır demek de şey oluyor sanki böyle geliyormuş da vermiyormuşum gibi oluyor da yok benim yani bize forma falan gelmiyor.
0: Alışveriş yaptığım markette bir abi var. Her gün ama hiç diyor ki abi Icardi formam ne zaman gelecek? Öbür tarafa gidiyor. Şimdi bak bazen sağlık sebeplerinden dolayı böyle ben hiçbir şeyin altında kalmayı sevmem. Yardımcı olan hocalarım, doktorlarım da bir iş halledir. Bunu bir Avanta falan gibi görmeyin de orada altta kalmamak için gidiyorum. Ben de zaman zaman alıyorum. 8 bin lira. Eğer o store'da tanıdığım varsa orada bir %10-%15 indirim yapıyor mesela. 2 tane forma aldım oluyor. Dediğin gibi dışarıdan baktıkları zaman ya sen üst pozisyon alırsın. Sen gazetesini alırsın. Ha, ben şey. Benim aldıklarım helal hoş olsun. Ben alıyorum. Gücü yettiği kadar. Eğer bir yerde benim bir işim halletmişse ben onun altında kalmam. Adam hangi takım tutuyor hocam? Mesela Galatasaray'da. Bir tek Galatasaray senden
2: hediye
0: bekliyor.
2: Hediye olarak kendi cebinden
0: senden bunu istemiyor. Işte. Sakın yanlış anlamasın. O yani ona verebilecek en iyi hediye odur. Bir tatlı, bir çikolata, bir gömlek almak
2: yerine. Düz mantık şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sırf A Spor'da çıkan yorumcu sayısı 20'ye yakın. İşte sunucularıyla vesaireyle sırf bizde mesela bir yuvarlıyorum daha az rakamı söylüyorum 30 kişi olduğunu düşünün. Bir tek Türkiye'de A Spor yok. Bunun gibi bir sürü kanal var. Ya kulüp böyle her kanala, her yorumcuya forma yollayacak olsa zaten sezon başı kafadan bir 10 bin forma falan ayırması lazım. Yani öyle bir şey de mantıklı olmayacağı için.
0: Eskiden sponsorlar yolluyordu. Yani sponsor...
2: Ya sponsor şöyle yollar şimdi senin Koray. Üzerinde bir PR amaçlı yollayabilir kulüp bir tane numunelik yollayabilir de öyle ona dağıt, buna dağıt diye herkese verecek abi. Futbolculara bir de gelen şöyle, şeyi düşün.
3: Her sene
2: kaç kişi forma isterdi oyuncuyken?
3: Ya şöyle, biz şöyle yapıyorduk oynadığımız dönemde. Yaptırıyorduk. Atıyorum 100 tane forma yaptırıyorduk. Arabada duruyordu. Böyle isteyenlere veriyorduk. O zaman
2: ben futbolcu da hiç düşünemiyorum. Her gittiği yerde forma istiyorlar.
3: Bizden de mesela atıyorum şimdi beni çeviriyor. Ben

0: Yani o dönemin en önemli oyuncusu kimse onun formasını.
1: Sen de
0: seninki de yeterli geldi.
2: Eskiden kulüpler.
1: Sen oynuyorsun ama bir hacı olsa daha iyi olur.
2: Eskiden kulüplerde futbolculara Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta veriliyordu. Sonra belirli şeyi vardı. Kotaları vardı.
0: Ya maçta yani, maç formalarını veriyorlardı.
2: Maçın dışında da veriliyordu.
0: Her maç iki forma ya veriyorlardı.
2: Her sezon başı tanıtıldığı zaman kulüplerde mesela belli muhabirlere veriliyordu. Çanta içinde formaydı, tişörttü, şapkaydı vesaire gibi. Ben mesela bir senin döneminde miydi ya? Düşünüyorum şimdi Florida 2004-2005 olabilir. 100. yılda galiba.
0: 100. yıl benim dönemim.
2: Muhabirlerde mesela bize bir üst sahada podyum oluşturdular. Bize de mesela forma giydirmişlerdi. Bunlar mesela yok. Ben mesela giydim bir tişört, bir tur attım geldim falan. Mesela bir podyum tecrübemiz de var yani. Şimdi mesela onu başkaları yapıyor. Her dönemde veriyorlardı. Hani böyle gidip birisinden forma istemek, ne bir futbolcu ne bir yönetici ya da işte tabii, bana şunu, bunlar yani zaten olmaz. Varsa param alırım, yoksa yok. Ama tarafta
1: şey meselesini de söylemek lazım şimdi iletişimci olarak. Bazen de böyle işte tanıtım amaçlı kulüpler kişilere forma yolluyor, gazetecilere yolluyor vesaire, işte ünlülere yolluyor. Şu an artık influencer diye bir kavram var, onlara yolluyor. Ona yolladığında da mesela bazıları şey diyor, ya bunlara yollayacağına taraftara ver. Ama şimdi mesela bu öyle bir şey değil. Yani adam, örnek veriyorum, bir şarkıcıya yolladığın formayı adam giydiğinde bu bir halkla ilişkiler çalışması, PR, adamın üstünde duruş şekli, ona özenenler var. Aa bak diyor, güzel olmuş diyor, ben de alayım diyor. Yani bu bir pazarlama stratejisi. Evet. O yüzden mesela öyle düz mantıkta bakmak her şeye çok doğru olmuyor. Nasıl bugün mesela işte Osimhen'in gelişi, Salah'ın gelişi dünya çapında bir etki yaratacak diye taraftar orada onu düşünüyor. Ama mesela yurt içinde de bir gazeteci paylaşıyor mesela, işte 100 bin takipçisi var. 100 bin kişi birden yeni sezon formasını görüyor. Ona göre bir halkla ilişkiler çalışması, reklam çalışması oluyor aslında. İşin o boyutu var. Biraz
2: forma konusu bütün takımların
1: lazım,
2: taraftarlarının sıkıntısı. Hiç
1: forma konusunu şöyle bağlayayım. Osimhen 9 numara giyecek mi diyor Mahir Akçay. Savaş abiye sorar mısın? Ben onu bekliyorum forma almak için demiş. 9 alacak ona göre yani.
2: Alabilir.
1: Var mı öyle içinde bir şey?
2: Var. Kaptanlık ve 9 numara. Yani çok farklı bir 9 numara olmayacaksa Osimhen 9 artı kaptanlık. Ya büyük ihtimalle kaptan da olacak. Hem de birinci kaptan yani.
1: Evet. Gazi Bey diyor ki iyi yayınlar. Fenerbahçe iki yabancı futbolcu alırsa Fred, Kante, Talişka üçlüsünden ikisini göndermek zorunda. Kante ve Fred aynı anda gidemeyeceği için Talişka kesin gider gözüküyor. Soruya gelecek olursak, gelecek olan yeni transfer Talişka kadar skor katkısı sağlayabilecek mi demiş. Bu Fred açıklaması İsmail Kartal'ın, tabii biz beyanı esas alıyoruz hocanın. Ama ben şimdi bir gazeteci olduğum için bize hep ilk şeyi öğrettiler yani, sen gazeteci olacaksan okulda şüpheci olacaksın. Yani söylenen her şeyi acaba bu olur mu bir araştıracaksın. Şeyi düşündüm İsmail Hoca onu söylediğinde. Atletico Mineiro CEO'sunun açıklaması vardı geçen günlerde. CEO diyor ki ya biz Fred'le ilgileniyoruz. Fenerbahçe'deki yabancı kuralından dolayı Türkiye'deki bir ayrılık söz konusu olabilir. Durumu yakından takip ediyoruz dedi. Ben oradan şunu anladım. Yani Fred'i Fenerbahçe'ye yollarsa biz onu bedava almaya çalışacağıza geliyor bence o açıklamanın şeyi, derin anlamı. Ben de şimdi şöyle düşündüm. Acaba İsmail Hoca bilerek bunu söylüyor ki zaten ilgi var. Madem sizi almak istiyorsanız o zaman istediğiniz parayı bedelini ödeyin deme. Yani Fenerbahçe'de böyle stratejik bir açıklama mıydı acaba bu?
0: Fenerbahçe'nin çok o stratejik açıklamaları yapacak durumda olduğunu çok düşünmüyorum ben yani.
1: Yabancı kalabalığından yani
0: şimdi
1: dolayı.
0: Şimdi bu sayı belli. Aslında Erdem sormuştu değil mi? O evet, bence şahane bir soru sordu. Aslında İsmail Hoca'nın Erdem'e anlatması gereken şeyi Erdem İsmail Hoca'ya anlattı. Ya o kalacak bu kalacak da bizim kafa gitti yani. Yazıp çiziyoruz bu kadar.
1: Kağıt kalem var önümüzde.
0: Olmuyor. Bende de var dedi hoca da. Ama sizdeki, siz herkese tamam diyorsunuz. Bertu oynayacak, Bertu oynayacak diyorsun.
1: Evet.
0: Şey oynayacak diyorsun. Genduzi var, İsmail var, Kante var, Asensio var, Fred var. Nasıl olacak bunların hepsi? Yani siz hepsi için okey diyorsunuz. O yüzden bir planlama yapılırken bu sezon başı aslında Fenerbahçe'de bu işle ilgili de çok kafa karışmasına da gerek yok. Kante'yi bu rakama birine verebilir misin? Bu maliyetlere, bu maaşa çok zor gibi
2: geldiği yere bile tekrar olmaz.
0: Değil mi yani? Maaş çok
2: tekrar olmaz.
0: O zaman yani macera aramaya gerek yok. Yani Kante, Genduzi, İsmail, Asensio, mecbursun. Hani Fred'in durumunu anlıyorum, hoca da böyle dese de ya mecburum, başka bir şansım yok. Bir önceki yönetimden bana bu kadro kalmış. Biz bunlardan nasıl maksimum verimi alabiliriz? İşte hocanın aslında iletişim konusunda bence yaşadığı en büyük sorunlardan biri.
2: Galatasaraylı arkadaşımız dedi ya, ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçe şampiyon olur dedi. İsmail Hoca bile o kadar rahat mıdır bilmiyorum yani.
1: Değildir. Fred'le ilgili Brezilyalı bir gazetecinin iddiası var bu arada. Atletico Mineiro CEO'sunun açıklamalarını söylemiştim.

0: Geçen hafta Heberton Guimarães gazetecinin ismi diyor ki Fred Atletico Mineiro'ya transfer olmak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlediği ve yakında sonuçlanabileceği belirtiliyor. Haberde yine Mineiro yönetiminin oyuncuyu kısa süre içinde kadroya katmak istediği ancak sözleşmesi devam ettiği için Fenerbahçe'den ayrılmasının zor olduğu ifade edilmiş. Haberin detayında bir sonraki transfer döneminde Atletico Mineiro'ya katılacağı ve Brezilya futbol sezonunun geri kalanında takımın kilit oyuncularından biri olacağı kaydediliyor. Hatta şöyle bir detay daha var. Fred'in Belo Horizonte'de bir ev yaptırdı. Belo Horizonte'de Atletico Mineiro'nun olduğu yani kulübün olduğu yere yakın bir bölgede bir ev yaptırdı ve gelecekte Brezilya'ya taşınmayı planladığı da bildiriliyor. Fred
1: bu haber az önceki
0: Brezilyalı.
1: Az önceki Amrabat transfer haberindeki kap dedim ya. Bu kaptan daha öte bir haber.
0: Bu ev çıkışlı.
1: Abi ev çıkışlı bir senesi var. Transfer teklifi yapıyor. Bir sene daha diyor. Bir sonraki sene diyor. Bir sene daha Fred'in nerede olacağı belli değil. Fenerbahçe'de olma ihtimali düşük gözüküyor. Bu kalabalık kadroda. Buradan bir ev çıkışı var. Bir sene sonra diyor. Bir sene sonra hani maddi tarafında mı olur? Başka bir yerde mi olur? Yani Mineiro'da mı olur? Yoksa
2: ya bir de oyuncu da sonuçta bakıyor kadroya abi. Yani şimdi Kante buradaysa, Genduzi buradaysa, İsmail buradaysa ya yüksek ihtimal bir önceki seneden de daha az oynama ritmi olduğu için oynayamam diye düşünüyor. Ya o da onun hazırlığını yapıyordur diye düşünüyorum. İsmail Hoca'nın problemi aslında o. İsmail Hoca konuşurken aslında biraz o an içinden gelen duygularla hareket ediyor diye düşünüyorum. Mesela o kuralla ilgili söylediği şey de
1: yani orada herkes eleştirdi, ben eleştirmiyorum. Kuralla ilgili birçok hoca daha düne kadar Galatasaray'da da bu kuralın değişeceği söylüyordu. Bakın Galatasaray'da bana kızsa da ben bunu söylüyorum. 10 gün önceye kadar Okun Hoca da aynı şeyi düşünüyordu. Yani bu kuralın geçen sene gibi devam etme ihtimalini bekliyorlardı. İsmail Hoca da soruldu. O da dedi. Evet. Ay Fenerbahçe'ye göre kural mı değişecek denildi. Ben burada Fenerbahçe'nin avukatını yapmıyorum ama bunu İsmail Hoca bu sene çok yapabilir. Bazen bazı insanlar kendini ifade etmekte zorlanabiliyor. Şimdi çok geniş kadrosu var. İsmail Hoca'ya böyle bu tip sorular o kadar gelecek ki bazen yanlış anlaşılacak. İsmail Hoca'nın bundan ikinci dönemi miydi? Birinci dönemindeydi. Galatasaray'a karşı haddimizi bilerek oynadık gibi bir ifadesi vardı. Hatırlar mısın? Orada mesela 0-0'lık maçta.
2: İsmail Hoca orada ya Savaş abi orada ben anlıyorum ama şimdi size bir kural verilmiş. Siz teknik direktör olarak Belki'ye göre hareket edemezsiniz. Olmaz yani. Size bir kural verilmiş. Değişirse o işin idari tarafıyla alakalı bir durumdur. Evet. Siz ona göre hazırlık yapmak zorundasınız. Zaten
0: şey bence yabancı kural meselesine o girmeden önce şu Fred'in evinin iddia edildiği görüntü varmış. Onu bir ekrana verelim. Ev buymuş. Az önce bahsettiğim haber. Belo Horizonte bölgesi Brezilya'da. Fred'in burada bir ev yaptırdığı. Gördüğünüz gibi yaz tatilinde burada geçirmişler. Bu haberi yapan Brezilyalı gazeteci Heberton Guimarães'in haberine göre konuşuyoruz. Bir ev yaptırmış. Yazın tatilini bu mütevazi küçük kutu gibi evinde geçirmiş.
1: Sen de mütevazı davranın. Kameraman arkadaşımız benim orada. Kim var orada?
3: Mütevazı.
0: Allah da ailenin nasip etsin.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu yine bana şey geliyor. Ya burada ev yaptırıp
0: bundan burada da Brezilyalı oyuncu yani. Evini
1: yani bu şeye benziyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Sakarya'da nereye olsun Akçakoca'yı çok beğeniyorum.
0: Evet.
1: Orada kendime mütevazı bir yer yaptırıyorum.
0: Şöyle bir köy evi yaptırıyorsun.
1: Bu kadar olmasa böyle bir mütevazı bir yer yaptırıyorum. Ya Sakarya Spor'a mı transfer oldu? Ya da İbrahim Bolu'da Fenerbahçe'de Beşiktaş dönemesi Bolu'ya mı gidecek? Bu dedim ya biraz önceki o kap bildirimine yakın transfer haberi gibi. Ya
2: zamanlama şimdi denk geldiği için yani tam ayrılma dönemi o dönemde yaptı. Yani bir sene önce yaptırsa bu kadar konuşulmaz ya da en iyi döneminde yaptırsa bu kadar hani hazır gidiyor mu acaba'nın üzerine gelmesi.
1: Ne güzel bir fotoğraf. Bak aile saati içeri gelirken fotoğrafı kim çekmiş yalnız? Minik evladında ayakkabı yok. Hanımefendi ayakkabı yok. Çıplak ayakkabı.
0: Oradan kendi sosyal medya hesabından da.
1: Ama muhtemelen dışarıda bahçeleri var ama araba var. Acaba dedim bahçeden mi geliyorlar? Orada çimlere basmak çünkü çıplak ayakla ben de çok severim mesela böyle elektrik alsın vücuttaki diye.
0: Komple bütün arazi onunmuş bir de Savaş abi öyle düşün.
1: Vallahi arabalar var. İki tane arka tarafta da yeşil alan var.
0: Gerçekten
1: park var.
0: yani yok oyuncu Brezilyalı zaten kendi ülkesine ev yaptıracaktır muhtemelen.
1: Haber biraz şey bulmaca gibi.
0: Yo Atletico Mineiro istiyor. Çok ciddi şekilde istiyor. Yani ama şu isterken anda da şey Fenerbahçe bıraksa da hemen biz alsak modundalar.
1: Tamam görüştü diyor ama diyor bir sene daha sonra bir sene sonrası için evi için hazırlık yaptı diyor. O bir sene arada acaba

0: Fenerbahçe'den ayrılırsa, ki İsmail Hoca'nın çok sevdiği bir oyuncu ama İsmail Hoca'nın sevdiği oyuncu sayısı çok fazla abi. Yerli de yabancı da olarak baktığın zaman.
1: Biraz daha bir önceki dönemki oyunculara daha fazla sarılıyor. Çünkü yeni anlatacak bir şeyin olması gerekiyor Kante'ye. Çünkü çok fazla kaldı hoca. 99-99 dikkat ediyorsan çok dile getiriyor. Şimdi yeni bir şeyler söylemen lazım. 99'da Kante çok ilgilenmez. Gendouzi ilgilenmez. Ederson ilgilenmez. Ama Fred'le anlatabilirsin o 99 puan falan. İsmail'e ya da İrfan'a.
2: Herkes Fenerbahçe'nin çok ciddi hakkını verdi o zaman zaten hocam. Yani. Berat Öztürk diyor ki, yine sorularla gidelim istersen. Bir Galatasaraylı olarak transfer için yönetimin bu kadar sıkıştırılmasına, linçlenmesine anlam veremiyorum. Lang, Boye ve Aspirilla dışında takımdan ayrılan yok. Eksikler var evet, ama varyansın edilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Mutlaka transfer yapılacak demiş. Bir diğer yandan da başka bir mesajda da mesela Murat Güçlü de diyor ki, Galatasaraylı olarak takımdan soğuma noktasına geldim. 4 sene üst üste şampiyon olmuş, birçok yerden gelir elde etmiş takım neden transfer yapmıyor veya yapamıyor?
0: İki farklı
2: görüş.
0: O ilk görüşten çok az var. Ona da saygı duyuyorum. Çünkü daha önce bekleyerek kazanılan şeyler var çünkü. Icardi gibi, Osimhen gibi isimler. Son gün kazanılan transfer hamleleri. Singo iyiyken mesela. Ama şimdi neden bekliyor konusunda tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Neden böyle demeye gerek yok. Galatasaray yönetimi hep buydu. Fakat bu dördüncü şampiyonlukta çok büyük beklentiye sokan da yönetim. Hani ben tekrar söyleyeyim. Futbol aklı kimdir? Transferi kim yapıyor? Sayın Başkan, Abdullah Kavukçu, Okan Hoca, Mehmet Özbek, her ne kadar yok deseler de bir işinde var. Ümraniye maçında sahadaydı diyorum. Boynunda kart vardı. Tribünde yer mi yoktu? Sahada kartla sahaya kadar, soyunma odasına kadar iniyorsa ziyaretçi olarak değil. Transferim bir kenarında köşesinde vardır. 2016-2017 Dursun Özbek en kötü dönemi yaşadığı zaman Sayın Mehmet Özbek vardı o zaman da. Şimdi gelinen noktada süreci bir türlü anlatamadılar. Belki yine iyi transferler olacak. Yine 10 numara olacak. Yine santrafor olacak.
2: Sonuca odaklanalım. Muhammed Bey sormuş mesela. Diyor ki 10 numara transferi ortalama ne zaman gerçekleşecek? Sorabilir misiniz demiş.
0: Biz soruyoruz. Cevabını alamıyoruz. Bekleyin
1: onlar da
0: diyorlar.
1: Bilmiyor ki.
0: Hani Dursun Özbek'in, Abdullah Kavukçu'nun, Okan Hoca'nın varsa neydi falan. Bak basın toplantısında sormadılar ya. Ben buna kızıyorum ya. Ya ben giden herkese saygı duyuyorum, oradaki arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, ama orada bu sorulmayacaksa ne zaman ne sorulacak o İbrahim, ben mi yani bilmiyorum yani. Şimdi Okan Hoca transferleri, gençleri değerlendirdi. Hocam şu anda burada 10 kişiyiz ya, gençleri saymıyorsak ne zaman gelecek? Bir hafta daha buradayız.
1: Koray
0: şimdi
1: aslında
0: şunu söyledi, bir hafta sonra daha iyi olacağız dedi. Gençler bundan sorulabilir dedi.
1: Aslında hocaya çok, yani bu 4 senelik süreçte çok haksızlık edildi. Yani hemen hemen her sene bir oyuncu üzerinden anlatıldı. İşte Icardi şampiyon yaptı. İşte Osimhen şampiyon yaptı. Okan Hoca hiç bu süreçte ya bir teknik direktör olarak ön plana çıkartılmadı. Şimdi aslında insanların bu kadar fazla oyunu oyuncu üzerinden anlatması, transfer üzerinden anlatmasının temel sebebi o. Hiçbir zaman Galatasaray'da bir teknik direktör oyunuyla ilgili bir şey anlatılmadı. Icardi varsa şampiyonsun, Osimhen varsa şampiyonsun. Şimdi büyük bir kalabalığı buna
0: ikna... Doğru. Öyle oldu. Çünkü teknik anlamda, sistem
1: işte
0: anlamında.
1: Buna ikna edildiği için normal olarak yine aynı kalabalık diyor ki, demek ki oyuncu belirleyici oluyor. Osimhen olmadığında ne olacağını bilmiyorum. Yani olumsuz anlamda birçok da fazla deneyimi var. O yüzden sadece transfer, normal şartlarda başka bir yerde 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımda aynı teknik direktörle ve kulüp başkanıyla yapılan tekrarda bunlar asla dile getirilmez. Şu ana kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem ortaya çıkması gerekirdi.
0: Galatasaray bu olmadığı için şey yapmaz mı söyleyeyim ya, Galatasaray dışında hiçbir kulüpte 4 sene şampiyon olmuş bir takımın, ama iskeleti de hazır diyoruz ya, işte iki kişi gitti, iskelet de var, başkan da söylüyor, takımın iskeleti hazır, birkaç transfer dedi. O birkaç transfer gerçekleşmeyince ve Galatasaray kulübünde dün yoktur, bugün vardır.
1: Her yerde öyle olması lazım aslında.
0: Galatasaray'da ama fazlasıyla.
1: Galatasaray daha fazla
2: dün yoktur,
1: şampiyon
2: bugün olacak. Vardır mı yoksa, ya bunu tırnak içinde söylüyorum, artık bir böyle sürekli kazanmanın vermiş olduğu bir şımarıklığa mı geldi? Şimdi bak, Galatasaray bak şöyle söyleyeyim, bence ben İbrahim Yavuz'a katılıyorum. Okan Hoca'ya çok ciddi haksızlık yapılıyor. O zaman teknik direktör almasın kimse ya. Pep Guardiola'ya niye o kadar para veriyorlar? Haaland var zaten, şampiyon yapsın.
1: Aslında orada biraz hoca da kendisine
2: Rodri var, o da yapsın.
1: Orada hoca biraz kendisine haksızlık. Bazen o konularda biraz hani tevazu iyidir eyvallah, ama bazen bir konuda bir bilgin, birikimin gerçekten bir yerde bir şey. Orada da tevazu gösterme ya, net bir şekilde söyle, bunda bir problem yok. Anlasın karşıdaki, çünkü bazen anlamıyorlar o tevazuyu.

0: Yanlış anlıyor. Yani tek başına Icardi seni şampiyon yapamaz. Tek başına Osimhen seni şampiyon yapamaz.
1: Falcao niye yapamadı yani, mesela tek başına?
0: Bir yerde teknik direktörün o anlamda şey. Yani o da biraz orada Icardi'yi aman ön plana çıkartayım Osimhen. Ama evet, burada aslında oyundur yani.
2: Bak yine aynı yerdeyim. Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupayı kazandığı senelerde bunu nakde çeviremediyse, o günün şartlarında bu kadar formalar, işte yan ürünler vesaire falan yoktu. Bugün localar, ama bunu o günün şartlarında nakde çevirelim. Galatasaray 4 senedir bangır bangır bağırıyor. En çok kazanan biziz. En çok sponsor olan takım biziz. En çok boca satan biziz. En çok kombine satan biziz. En çok forma satan biziz. Yuvayı, Florya'yı, Kemal Burgaz'ı yapan biziz. Oteli bilmem ne yapan biziz.
0: İsmail Hoca gibi anlattım.
2: Ama gelinen noktada siz bunları anlatırken Galatasaray taraftarı sormakta haklı. Aynı zamanda siz her kongrede, her divanda alacağız, yapacağız. Yine doğru, sabır var. Ama Galatasaray camiasına bunu siz beklentiye soktunuz. Deyin ki biz Ağustos'ta transfer yapacağız o zaman. Elimizdeki mevcut kadro bizi kamp dönemine kadar götürecek. Kampa bir transfer olacak, iki transfer olacak diyemezsiniz.
0: Ama hocam ben sanki başkan ilk sahada Kemerburgaz'da bu açıklamayı sanki bu şekilde yaptı. Yani biz aslında genelde o bahsettiğiniz en flash oyuncuları en son hallediyoruz. Evet. Yani ama değil mi? Telaş yapmaya gerek yok. Ama senin dediğinde doğru. Her zaman da olmaz yani.
2: Şampiyonluk kutlamalarında bizim Arsenal'ın 800 milyon, bizim 500 milyon euro bütçemiz var diye.
0: %100 iletişim sorunu.
2: O zaman da burada olur.
1: Deniz Aslan. Ali Deniz Aslan hatta. Denizli'den yazmış izleyicimiz. Biz Galatasaray'ın transferde çok geç kaldığı için eleştirmiyoruz. Canımızı sıkan geçmiş yıllarda olduğu gibi son gün anlamsız yanlış transfer olma olasılığının bulunması. Geçmişin acı tecrübesinin nedeniyle bu eleştiri yüksek dozda demiş. Denizli'den selamlarını iletmiş.
2: Çok doğru. Bu kadar yaşanmışa rağmen hala aynı şey yapılıyor. O yüzden insanlar tepkili. Yoksa 4 yılın şampiyonuna bu kadar tepki gösterilmesi. Ama her dönem aynı şey yapıldığı zaman ya dur bekleyelim, ne de olsa sonunda iyi bir şey gelecek. Risk. Bir Osimhen daha bulmak kolay değil.
1: Fenerbahçe Greenwood'u getirmeseydi şu ana kadar. Beşiktaş Trossard'ı almasaydı. Bu eleştiriler kadar olmazdı. Bu kadar olmazdı. Sert olur muydu?
2: Olmazdı bu kadar sert. Net söylüyorum, olmazdı
0: demek
2: bu kadar.
0: Onlar yapabiliyorsa şöyle, sen nasıl yapamıyorsun?
2: Beşiktaş uzun zamandır şampiyonluk hasreti çekiyor. Fenerbahçe işte uzun zamandır hasret çekiyor. Beşiktaş'tan daha fazla. Trabzonspor'da iyi oyuncular transfer etti. Biz niye yapamıyoruz? Artı doymuşluğa gelince bir şey söyleyeceğim. Bu çok konuşuluyor. Futbolcular doymuş, bu sene şunu göndermek lazım, bunu göndermek lazım. Yönetim doydu. Hayır, yönetim kurulunu değiştirdi. 2-3 tane değişiklik yaptı. Onların içinde eleştirilen var. Keşke bu olmasaydı, şu olmasaydı diye. Sanchez'le şampiyonluktan sonra bir röportaj yaptım. Bu soruyu ben sordum. Ben çünkü soruyu sorarım abi. Nerede olursa olsun sorarım. Futbolcular için, önümüzdeki sezon için doymuş deniliyor dedi. Tamam mı? Sanchez inanılmaz oldu. Hangi doymuşluk dedi? Hangi futbolcu dedi? Biz sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyledim. Böyle çok da güzel, son yıllarda en keyif aldığım röportajdı. Fotomaçı şampiyonluk öyküsü şeyinde çıktı çünkü. Dedi ki Koray, biz şampiyonluk maçından sonra Ali Sami'ndeki son maç, soyunma odasına evet, girdiğimiz zaman inanılmaz bir coşku vardı. 27'ci şampiyonluk için neredeyse and içecektik dedi. Öyle bir şey yani. Şampiyonluk kutlamalarında arkadaşlar 27'ye söz veriyoruz diye kendi aralarında 27'yi konuşmaya başlamışlar. Böyle doymuşluk olur mu dedi.
0: Bir de futbolculuk işte sanatçılar için de geçerli, oyuncular için de geçerli. Yani hiçbir zaman olmakla ilgili bir şey yoktur diye düşünüyorum.
2: Daha
0: en iyi filmini oynayan, en iyi rolünü oynayan bir sonraki filmde başka bir rolle zirve tabii yapabilir. Oyuncu için de geçerli. Yani teknik direktör için de geçerli. Yoktur ki aslında. Hani bazı mesleklerde vardır, atıyorum bir yerde, bankada bir yerde çalışıyorsundur. Zirvedir senin için, müdürsündür. Neyse o konuda. Ama bitmiyor oyunculukta. Bir şey yapıyorsan bir sonraki sezon oyunculuk anlamında, gelişim anlamında daha iyisini yapabilirsin. Teknik direktör için de geçerli. Evet. O bizde geçmişten kalan şey. Yani çok üst üste kazanıyorsan olumsuz bir şey varsa doydular. Yani çünkü başka ben, söyleyecek bir şey.
1: Bazı örnekler mesela var ya. Melo mesela giderken ben buradaki misyonumu tamamladım dedi, gitti Galatasaray'dan giderken.
0: O tamamlamış. Başka bir hedef
1: için
0: koymuş.
1: Belki olabilir yani bir anlamda.
2: Gitti ama aklı hep burada kaldı. Her kutlamalarda, her şampiyonlukta, her Fenerbahçe derbilerinde hep vardı.
1: Yok,
2: gidişinde başka şeyler vardı.
1: Hatalı bir karar olabilir ama nihayetinde öyle bir sebebiyetle gittiğini söylemiştim.
2: Ailevi sebepler olabilir. Gidişinde ben mesela orada en çok o risk alıyor, hata yapıyor. Onu çok fazla. Galatasaray taraftarı seni çok seviyor ama çok fazla. Bileneklisin. Risk almadan evet, hiçbir şey olmazdı. Ben futbolda risk almayı seviyorum dedi. Bir kere o hatayı yapıyorum ama ikincisini de düzeltiyorum dedi. Bazen puan kaynadı.
1: Yarışmaları özledin mi? Şimdi bülbül gibi şakıyorsun ama ya, yarışmalarda.
2: Şimdi burada Yok özledim diyemem. Golü iyi koklarım.
1: Golü ya zaten.
2: Kimleri de iyi biliyorum orada ama burada zayıfım abi. Bakalım gelsin bakalım.
1: Ben kimim de başlayalım istiyorsan.
2: Gelsin bakalım.
1: İpuçları vereceğim ya size, merak etmeyin. Kolaylaştıracağım işi. İlk ben kimimizi yapalım. Avrupa'nın 3 büyük liginde futbol oynadım. Kariyerimin en özel başarısını 2012'de İngiltere'de kazandım. Vincenzo Montella ile çalışmak epey keyifliydi. Fernando Torres gerçek bir efsane. Ayvar soslu cevapiyi hala tatmadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir.
2: Ben çok yiyorum.
1: Ayvar soslu cevapi.
2: Meraklı köfteci biliyor Hakan. Ben sana şey onu söyleyeceğim. Meraklı köfteci Hakan şey yapar Sakarya'da.
0: Bir tahmin yapayım mı?
2: Ben direkt
1: hemen
2: sana...
1: var mı direkt?
2: Sen ben söyle. Direkt sana atacaktım çünkü. He. Benim boşnak bir arkadaşım orada Hakan Şef.
0: Santrafor işte, ne o? Fenerbahçe'ye geldi.
1: Değil.
0: Yapma.
1: Muriç.
0: Hayır ya.
2: Boşnak. Ceko.
0: Ceko.
1: Değil.
0: Yapma.
2: Abi yalnız bir şey söyleyeyim sana. Ben bunu şuradan biliyorum. Boşnak köftesi bu.
0: Evet. Oradan dolayı.
2: Bizde bir tane Hakan kardeşim var bizim Sakarya'da.
1: Ajvar diyen de varmış. Ayvar diyen de var. Ben Ayvar diye biliyorum.
2: Ajvar diye biliyorum ben de. Çünkü Ajvar Hakan mı? Şef bana hep öyle söyler. O sosu da çok acayip. Kendi yapıyor. Selam olsun da Sakarya'da. Bir gün gelsek bir köyüm içinde.
1: Frank sen biliyor musun cevapıyı?
2: Hakan Şef'e de selam olsun.
0: Bosna'da yedim. Biliyorum.
1: Sen nerelisin?
0: Ben Boşnağım. Ama bizim Sırbistan tarafında Noy Pazar oluyor bizim. İşte annemin babamın geldiği yer.
1: Burada da yine siz zaten.
0: Evet ya biliyorum yani Bosna'da Sarajevo'da yedim. Deneyimlediğim bir
1: şey. Yani o coğrafyanın bir oyuncusu. Buradan onu çıkarabiliriz. Kim olabilir bu isim?
0: Ceko'yla çok acele ettim.
2: Boşnak başka.
1: Doğru bir yol haritası.
2: Öyle mi?
1: Ya en azından bölge olarak yakın bir bölge diyebiliriz.
0: Montella. Burada kilit.
1: Montella'yla nerede çalışmıştı? Adana, onu da hemen bir.
0: Roma, Sevilla, Adana Demir. Adana Demir'deki Bostan oyuncu var mı?
1: Yok, Adana Demir'i falan yok. Evet, Türkiye'si var şu anda.
2: Türkiye'si var mı?
1: Hatta hala şu an Süper Lig'de bir takımımızın formasını giyiyor.
2: O zaman
1: öyle söyleyeyim. Deneyimli de bir oyuncu tabii. Onu ifade edebiliriz.
2: Adana Demir'i yok dedi ama.
0: Yok, Adana Demir'i yokmuş.
1: Balkanlardan bir oyuncu. Şöyle bir düşünün bakalım. Şu an oynayan.
0: Şu an aktif. Şu
1: dört
0: aktif.
1: Büyüklerden birinde hatta. Daha da daraltayım sizin için oyuncu havuzunu.
2: Dört büyüklerden birinde. Beşiktaş'ta Boşnak.
0: Trabzon'da Savic var.
1: Evet.
2: Savic mi?
1: Savic.
2: Savic.
1: İbrahim Yavuz, Stefan Savic cevabını veriyor. Doğru cevap. Stefan Savic'ti. Savaş Çorlu.
2: Ben sorunun sonunu görünce direkt İbrahim bilirdim. Çünkü direkt orada köfte. Biz biliyorsun ben boşlukların içinde çok kaldım. Aynı mahallede oturduk. Boşluk mahallesinde. Sakarya'da da çok var.
1: Sakarya'nın köftesi mi? Balkan köftesi mi? Sen şimdi evi Sakarya'ya döneceğin için zaten cevap belli yani. Ya, sonuçta.
2: Ben o zaman sana bir şey söyleyeyim.
1: Kosova'ya falan dönecek olsaydın tamam, o zaman cevap farklı olabilir.
2: Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Islama köfte Sakarya'nı biliyorsun ama ben ıslama köfteden daha fazla sevdim. Mesela şimdi Avcılar Soslu cevabıyı çok seviyorum abi. Çok güzel bir köfte. Bak Hakan Şef'e selam olsun kardeşime. Köy içinde böyle.
1: Ben ıslama köfteyi tercih edebilirim.
0: O da çok güzel gerçekten.
1: Bu saatte bulamayacağımız için bu muhabbeti burada kapatıyorum. Herkesi bir anda düşürmeyelim yani. Tuzağa. Öyle söyleyeyim. Stefan Savic'ti. Diğer ben kimime geçelim isterseniz. Bir isim daha soralım. Yine böyle herkesin tanıdığı, bildiği bir futbolcu bu arada. Onu söyleyelim. Avrupa'ya ilk transferimi İngiltere'ye yaptım. 2015'teki başarımız kariyerimin en anlamlı zaferiydi. Premier Lig'de iki farklı kulüpte iki şampiyonluk sevinci yaşadım. Dolmabahçe'de rakip olmak hiç kolay değil. Nitekim o gün mağlup olmuştuk. Pep Guardiola'dan çok şey öğrendim. Ben kimim? Bu oyuncu yabancı bu arada.
0: İspanyol
1: mu? Üzere değil.
2: Ben kimleri hep saklamışlar görüyor musun? Programın temposu
0: güzel. Avrupa'ya transfer yapıyor. Tamam. Bu arada çok şey öğrendim.
1: Şöyle bir dakika onu bir kontrol edeceğim. Yanlış söylemeyeyim diye. Aspor müdavimleri belki bilebilir onu. Hatırlayabilir. Evet. Bu isim yakın zamanda A Spor'a da bir özel röportaj verdi.
2: Aa, şey. Daha yakın, daha geçen hafta.
3: Kola Ture.
1: Evet,
3: Kola
1: Ture. İbrahim Yavuz. Gerçek bir A Spor izleyicisi. Geçen tebrik ediyoruz vallahi. Alkışlıyorum.
2: Hayır, burada ama bitti işte. Sen o söyledikten sonra. Hayır, ama şöyle bir durum oldu. Ama şöyle bir durum oldu. Haksızlık oldu Savaş abi. Ben yayındaydım.
1: Ya yayında mıydın?
2: Ben izledim ya. Hatta ben Kola Ture bağlanmadan iki gün önce bağlanacağını biliyordum. Soruları attığımızı. Sonra senin yayında soru cevap biliyorum. 3-6 yayın.
1: Çok iyi. Ben onu hatırlamıyorum ama iyi, bayağı iyi şey vermişim ya sana.
2: Evet.
1: Ben,
2: sen direkt ya al boş kaleye.
1: Savaş Çorlu, kusura bakma. Şey yok ya, önceden konuşmadık.
2: Yok yok. Ben ama bekledim biraz hani yine.
1: Savaş abi. İyi bildin ama Kola Ture diye. Tebrik ediyoruz. Ben kimimler hızlı geçmiş oldu böylece. Bakayım şöyle bir, yine bilenler var mı başka cevaplar o sırada? Hemen bir göz gezdireyim. Kola Ture, Yaya Ture. İkisi birden.
2: Bir ara çoktu ya Yaya Ture, Kola Ture böyle.
1: Bakıyorum şöyle, cevap var mı bilen. Kostiç cevapları varmış ama bilememiş izleyicilerimiz. Onu söyleyelim. Logolara geçelim. Logolarda çok fazla kopya verebilir miyim bilmiyorum. Bu logoyu biliyor
3: 1898.
1: Musunuz? Of. 1898'de kurulmuş bir...
2: Ya bir defa bir yıldız var burada. Bu yıldız bize...
1: Ay var, yıldız var.
2: Bize yakın işte.
1: Bize yakın mı acaba?
2: Ay ve yıldız varsa bize yakındır abi.
1: Var mı hiç kafanızda canlanan bir şey?
3: Sıfır.
1: Tamam, şöyle yapalım o zaman. Yurt dışında bir kulüp bu.
2: Bize yakın derken... Yani, ay ve yıldız, bayrak...
1: Bizim ha, o anlamda,
2: o anlamda.
1: Tamam, evet, yani zaten şey, ay ve yıldız olunca Türk takımı gibi düşünülebilir değil
3: bu
1: ama.
3: Bu tarihte yok. Bir Türk takımı yok zaten değil mi?
2: Yok yok, o kadar eski.
1: Yoktur herhalde.
2: O zaman bize yakın olarak böyle ülke bazında baktığın zaman.
1: İngiltere'de bu, hadi biraz daha.
2: İngiltere ise bize yakın olma şansı.
1: Bununla ilgili hatta çok logoyla ilgili şey vardı. Acaba bir Osmanlı etkisi var mı logoda
2: ya
1: diye.
2: Serdar Dumru yazmış, gördüm ben şimdi, hemen ben yorumdan çekeyim. Ben, bana birisi bir şey gelince ben geri çekiliyorum.
1: Cevap geldi mi? Kullanıyorum. Ben o sırada son sayfa şeyine bakayım.
2: Ben olmazsa... Serdar Dumru bugün çok formda bile yazıyorum. Yani soruların dışında da o dünya yıldızlarını getiren.
1: Gazi Bey bilmiş. Muammer Karakoç bilmiş. Mustafa Bey bilmiş. Fenerbahçeli bir izleyicimiz bilmiş yine.
2: Ya Serdar Dumru bildiğine göre herkes bilir abi. O da
1: Serdar Dumru da bildi mi?
2: Bilmiş abi.
1: Championship'te mücadele evet, ediyor. Evet. Normal açalım, verelim logonun cevabını. Söyle sen Savaş Çorlu. Portsmouth. Portsmouth Futbol Kulübü.
2: Bu yarışma konularında abi birilerden geldiği zaman orada susma hakkımı kullanıyorum. Benim yıllardır bu geleneğim.
1: Evet. Bu logonun hikayesine de şöyle bir hemen söyleyelim. Ya ikinci Abdülhamit iddiaları falan var ama o değilmiş normalde.
2: Telefonuna bak abi, yazıyor bir de.
1: Yok, o iddia doğru değil işte. T-Talk'ta da detaylı şekilde var, bakabilirsiniz zaten. Diyeyim, ben çok fazla uzatmayayım. Bir dönem öyle Osmanlı esintileri var mı, etkisi var mı diye deniliyor ama ondan kaynaklı değil. O birazcık internet böyle hikayesi gibi kalan bir konu. Onu ifade edelim. Bir sonraki logoya geçebiliriz. Bu logo kimin? Üzerindeki nesnelerden.
2: Ligi.
1: Balık var. Bu gördüğünüz gibi.
2: İskoçya liginden mi bura?
1: Hani ne var üzerindeki şu şeylerden? Gördüğün neler var mesela?
2: Balık, fındık.
1: Evet.
2: Yukarıda
1: nasıl
2: da
1: İskoçya'ya bulut... gittin balık ve fındık deyince aklına
2: Giresun mu? Giresun mu?
1: Evet, Giresun'a doğru.
3: Orada.
1: Karadeniz bölgesinde.
2: Ordu olamaz.
1: Giresun. Neresi olamaz?
2: Ordu.
1: Ordu olamaz ama Ordu'ya yakın bir yer. Fatsa. Değil.
2: Yok. Bir de il mi?
1: Evet, bir ilçe.
2: Ha, ilçe.
1: Ordu'nun bir ilçesi.
2: Fatsa, Ünye.
1: Ünye.
3: Ünye, bravo.
1: Doğru. Ünye.
3: Bravo.
1: 1957 spor logosu, fındık var, balık var üzerinde gördüğünüz gibi. Ordu'ya selamlar buradan, Ünye'ye de aynı şekilde. Son logomuz
2: çok
1: gelsin.
2: Çok güzel bir yer be.
1: Gittin mi Ordu'ya yakın zamanda hiç? Veya orada, hiç gittin mi?
2: Ordu Spor Lig'deyken gittim, çok gittim. Hem de Hector Küper'le Ordu Spor'a. Evet. Ahmet Akçan'la Ordu Spor'a. Kaptan geldik, Ahmet Akçan'la kupa maçı oynamıştık o zaman. Hocama da selam olsun burada. Ama Hector Küper'le Ordu Spor

0: Trabzon sayıyorum böyle yani. O zaman Başakşehir falan ya, adam Ordu Spor dedi.
1: Abi logo ile ilgili bir şeyim var mı ya? Hiç ben yani...
2: Tahmin var mı bu arada? Zaman kazandırmak için evet, şey yapıyorum
0: 1949.
2: Ama... 1949. Bölmedim.
1: Yeşil siyah.
0: Türkiye.
2: Fatih Bucak bilmiş. Tebrik ediyorum. Türkiye evet. Türkiye. İstanbul'da bu takım hatta.
0: Karagümrük logosuna benziyor. Yani şey olarak...
2: Karagümrük kırmızı siyah zaten.
0: Karagümrük değilse, yeşil İstanbul'daysa... Siyah. İstanbul'daki bütün takımları sayalım o zaman abi.
1: Yeşil siyah.
2: Bir yani. İlçe takımımız...
0: Yani Anadolu yakası mı? Avrupa yakası mı?
2: Avrupa yakasında. Avrupa yakası. Güzel de bir ilçedir.
0: Feriköy?
2: Değil. Yani Feriköy güzel bir ilçe değil anlamda değil. Nişantaşı. Linci yemeyeyim şimdi Nişantaşı. Durup dururken. Değil. Nişantaşı.
1: Nişantaşı da var. Ne söyleyeyim ya.
0: Bakırköy.
2: Bakırköy. Evet.
1: Bakırköy.
0: Bakırköy. İbrahim Yavuz. Evet.
2: Bakırköy spor logosunu sorduk bugün.
0: Değişmemiş mi yani?
2: Bakırköy Spor Kulübü.
1: Zamanında Süper Lig'de değil mi?
0: Var canım yani. Süper Lig'de hem de kimler var?
2: Süper Lig gibi.
0: Tabii
2: sezonuydu ya.
1: 90-91-92 ya da 90-91 olabilir o tarihlerde yani.
2: Bir yandan kontrol edeceğim onu. Biz golü koklayanlar yaparken bir yandan.
0: 93-94-91 bile olmayabilir. Daha fazlası bile olabilir.
1: Zeytinburnu, Bakırköy, Gazi Osman Paşa.
0: Zeytinburnu 99'da falan vardı.
2: Zeytinburnu'nu hatırlıyorum da.
0: Bakırköy'de var.
1: Bakırköy'de
0: var. Bakırköy'de Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta top oynayan bir süre var ya.
1: 88-89'da olabilir. Bakırköy hatırlıyor musun?
2: 1990-93 yılları arası.
1: Bak değil mi? Der, o tarihlerde oynadı. Evet.
2: Gol mü değil mi?
1: Ya bu top nereden geçecek Savaş abi? Ya?
2: Bir daha bir baştan
0: dokunuşa bakıyorum ben, dokunuşa.
2: Savunma çıkarken kaptırıyor. Burada bu vuruş sırasında top gol oluyor mu olmuyor mu?
0: Güzel gol olur. Ayağının tam ortasına oturuyor topçu.
2: Nasıl
0: top
2: anladın mu ya? Ayağı havada kalmış bir kere. Zor mu çok bu arada bunu bilmek? Bu şu an tam fal açmak gibi bir pozisyon.
0: Ortası açık, o kapanana kadar vurursa gol zaten. İki kişi bak ne kadar boşluk var arada. Üç kişinin ortasından. Orada o sağ ayağına bastığı pozisyon önemli. Güçlü basıyorsa gol.
2: Güçlü basıyor mu sence?
0: Orada topuk var. Topuk güçlü.
2: Denge ayağını diyorsun.
0: Evet, topuk her zaman güçlü.
1: Destek ayağı.
0: Evet. Top oturuyor bence.
1: Ben stoperin attığı pastan çıkamıyorum hala. Yani.
2: Konuyu dağıtıyorum şu an. Ayvar diyor. Ceyda'nın mesajı var sana. Ajvar değil, Ayvar diyor.
0: Ayvar
2: Savaş
0: mı?
2: Savaş Çorlu'ya söyle diyor.
0: O zaman ben özür diliyorum. Ayvar ay, ama hep Ajvar diyor bana. O zaman yanlış söylüyor bu da.
2: Bir gün Ceyda getir de görelim Ayvar mı, Ajvar mı?
0: Ama bir dakika. Arnavut, Oştak, Ayvar. Tamam Sakarya'ya gidelim orada yiyelim bir gün abi. Sana yerin de...
2: Yok sana mi demedim ben, Ceyda'ya dedim. Onun getirmesi lazım. Şimdi o taraflardan olan o.
0: Orada yerinde yemek var ama.
2: Nereye gideceğiz? Kosova'ya
0: Sakarya'da,
2: mı?
0: Sakarya'da. Sakarya'da. Var gelebildim mi sana
2: var
0: ya?
2: Var diyorsun.
0: Şöyle ya ıslama evet. Köfte değil ne köftelerimiz
2: var. Tamam gideriz. Allah izin verirse gideriz beraber. İbrahim sen de gelirsin.
1: Tabii ki.
2: Yani bu fırsatı kaçıracağını düşünüyorum.
1: İbrahim de rehberlik yaparım.
2: Evet iyi olur. Gol mü değil mi?
0: Sakarya'da akraba var mı?
1: Sakarya'da yok abi.
0: Mutlaka bu uzaktan falan
1: buluruz. Balkanlar diyorsun zannettim.
2: Abi sen bir şey söyle ben...
0: Ben gol dedim.
1: Ben değil diyorum.
2: Sen değil diyorsun. Savaş yani Çorlu gol diyor. Basıyor. Bakalım o zaman hadi. Gol mü değil mi?
0: Vuruşun güzeline bakacağım ben şimdi bak.
1: Stoperin attığı pasa bir daha bakalım.
3: Juventus'ta oyuncuların baskısı sonuç getirdi. Top kaybı Bonsa'dan. Şut geliyor. Di Gregorio.
0: İyi olmuş ama gol değil.
1: Zor pozisyonmuş ama gerçekten evet. Yani.
0: O ortadan topu, oradan geçiriyor topu da kaleci...
1: Yani yerden gitmesi gerekiyormuş.
2: İyi de vurmuş yani. Aslında.
0: İyi. Yok, vuruş iyi, sert vuruş.
2: Arkadius Milik değil mi? Yanlış görmedim. Evet. Bir sonraki pozisyona geçelim.
0: Mustafa Deniz'in almak isteyip de alamadığı oyuncuydu. Galatasaray'daki.
2: Burada sağ kanattan bir orta ceza sahası yayı. Ekstra bir pas geliyor. Of tam abi yapıştırmalık.
0: Şu savunmaya bakar mısın abi? Bu nasıl bir savunma ya?
1: Ya bu.
2: Bir şey orada ne oluyor başta?
1: Orada kaleci yerler. Bir yerle de uğraşıyor abi.
2: Var ya tam ayağına oturmuş gibi bir havası.
0: Abi.
2: Bak mükemmel denge ayağı.
0: Hakem de aynı böyle bir diziliş gördün mü sen? Ona baksana bir abi.
1: Abi bak. Onlar o ara bak hakem ama düdük ağzına gitmiş ya o ara. Onları yanıltmış
0: hakem bak. Hakem de bir savunmacı gibi abi o çizginin üzerinde ya.
2: Nerede hakem? Şurada işte önü açık.
0: Hayır böyle önü açık.
1: Yani bak
0: değil,
1: şurada
0: böyle.
1: Bak hakeme baksa bak düdüğü ötürecek gibi gidiyor bak.
2: Evet bakıyor avantajı devam ettiriyor herhalde.
1: Evet orada yalnız Müthiş yani, ya biraz önce çok iyi koymuş destek ya. Ayağı dedin yani bu evet. Da vuruş stili olarak
0: burada
1: şahane.
0: Sen, sen de dersen ters edeceğim.
1: Kesin gol abi. Ben vuruş stilinden dolayı söylüyorum.
0: Değil abi, olsa 2-0 olsun. Aynı olsun istemiyorum. Kaybedersem.

0: falan böyle yapıştırmış evet, gibi yani. Geliyor ama.
1: Abi orada topa vurdu anda kaç?
2: Yerden
1: bir dakika, bir
2: gibi.
1: Dakika. Topa vurdu anda orası kapanacak mı acaba, orayı merak ediyorum.
0: Böyle olur mu bilmem ama birini bayıltır en kötü oyuncuya
1: gelir. Hepsi de ayaklarım üzerinde ya, orada bir oynama olmaz gibi mi geliyor ya?
2: Alan da yok değil mi hani?
1: Yok yok.
2: Zaman, evet. Ama böyle yerden ip gibi gider mi? Öyle değil mi? Direkt
0: bir daha bakalım havadan gitsin. Kalabalık gibi ama. Ne diyorsunuz?
2: Ben değil dedim. İbo gol dedi.
3: Ben gol diyor. Ben gol diyor.
0: İbrahim Yavuz gol diyor. Savaş Çorlu değil diyor. Bakalım. Nasıl? Vurmuş. Gol mü değil mi? Bak ilk soru, ilk soruda verdiğin cevabı burada uygulasaydın evet, bilmiştim.
2: Aslında tam olarak yani
0: destek abi yani, destek şey, yani. Adam o kadar
2: o değişiklik iyi, olsun dedin sen değil mi abi?
1: Değişiklik olsun yani, dedi.
0: Değişiklik olsun dedi. Bu şeylerdeki gibi ya, resmen o anını durdursan adamı logo evet, yap, rengiyle oyna, çıkar oradan arka planı.
3: Müthiş bir
0: kullan yani. O inanılmaz tam yerine koymuş, belli yani. Bakar mısın şurada ayağına?
1: Yalnız bir tane daha yapacağım. 3'te 0'ım hiç yok benim, biliyorsun. O yüzden çok dikkat etmem lazım.
0: Şu an 2'de 0'ım.
1: Sen mi söylüyorsun 3'te 0'ım hiç yok. 2'de 0.
0: Şu an 2'de 0'sın tamam. Son,
1: benim de 3'te 3'üm hiç yok abi. Benim 3'te 3'üm çok.
0: Sonuncu. Hat-trick yapacağım mı bakalım tersten? Savaş Çorlu.
1: Bu direkt.
0: Truva Paris Saint Germain maçı. Mbappe sanırım.
2: Kaleciye bakmış. Çok uzak ya.
0: Çok uzak, bir de böyle ayak içi vuracak evet gibi sanki.
1: Abi bu kaçarsa bunu koymaz ya. Bu
0: niye koymasın?
1: Gol olduğu için koyuyor, gol ya be.
0: Bizim editörler hepsini koyar vallahi hiç. Kale çizgisinden kaçanı bile koyabilir şaşırtmak için.
2: Ne dedin abi?
0: Gol. Gol diyorsun.
2: Ya bana çok zor geldi ya.
1: Abi bunu kaçacak diye koymaz ki, bunu gol olması lazım ya.
0: Ya şunu gol atıyorsa zaten Real Madrid'de oynasın.
1: Yo, o zaman gol abi.
0: Yok ben bilmiyorum cevabı ya, yanlış şey vermeyeyim.
1: Ben abi gol.
3: Ya burada da yanılabilirim, hiçbir sorun yok
0: evet,
3: abi.
0: Evet.
3: Yani. Yani gol olsun biz yanılalım burada yani.
0: Bence de. Bakalım mı cevaba? Hatırlayamadım ben bu maçı da. Evet artık bakalım isterseniz. Gol mü? Değil mi?
4: Mbappe kaleyi düşündü out.
0: Savaş Çorlu.
1: Bunu kaçarken ne koyuyorsun ben buraya?
0: Abi zaten amaç burada gol olup olmaması.
1: Ben tarihe geçtim 3-0. Çok çok 3-0 yani.
0: Hayır şunu olsun, atarsa zaten
3: evet abi,
0: inanılmaz bir gol olur
3: çok,
0: ya.
3: Çok yani.
0: Ne geriliyor ne şey yap, önde 3 kişi var.
3: Yani kaleci biraz daha önde olsa belki aşırtmak için öyle bir vuruş denecek. Kaleci de yerindeymiş.
0: Evet.
1: Ya bu kaçan golü koymaz dedim yani. Buradan olması lazım dedim yani.
0: Yusuf'un işleri seni şaşırttı bugün.
1: Yusuf yani bayağı şaşırttı.
0: Ne kadarımız kaldı?
1: Buradan olsa olsa güzel gol olur dedim ben.
0: Rica edeyim.
1: Kaybediyorsan da böyle kaybetsin.
3: Eyvallah.
0: Evet.
1: Volkan Demirel de diyor yani, böyle kötü gol yediğim zaman dedi ne kadar fotoğrafı vermem derdi mesela. Uçmam beklerim derdi mesela.
3: Yani olacaksa da öyle olsun, olsun diye.
0: İki yıl önce Selman Luma 3 kavanoz ayvar yollamış buraya. Size de gönderirim Allah'ın izniyle demiş. Hiç afiyet olsun, bize gerek yok. Savaş Çorlu
1: yerinde yemek şey lazım. Ben yerinde bize yedireceğim abi onu.
0: Düşünmeniz yeterli. Teşekkür ediyoruz. Böyle ikramları kabul etmiyoruz bu arada. Sağ olun. Herkesin kesesine bereket şimdiden. Düşünmeniz yeterli.
1: Acılı oluyor değil mi?
0: Acılı evet. Acılı oluyor.
1: Ben getiririm Koray'ım sana, merak etme. Ya ben yakınım vallahi yok. Bak Selman Luma'ya gel, ben getireceğim sana.
0: Hayır hayır, hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş
1: sona doğru. Acı seviyor mu ya?
0: Çok sevmez.
1: Ama o kendi şey olduğu için neydi, ayvar mıydı doğrusu?
0: Ayvar.
1: Ayvar.
0: Ama ajvar diyen var dedin sen, bilmiyorum. Belki bölge bölge değişir mi ona?
1: Ben yanlış hatırlamış da olabilirim şimdi seyredildikten sonra. Onu ya Hakan'ın yanına gittiğim zaman
0: ayvar
1: şey yapacağım
0: diye biliyordum ben. Şöyle bir bakayım son mesajlara. Bir iki tane daha okuyabileceğimiz mesaj varsa.
1: Ceyda diyorsa doğrudur ya.
0: Mehmet Can Kesen. Diyarbakır'dan yazıyormuş.
3: Çavabi diyorlar ya.
1: Çavabi köfte ayvar. Cevabı.
0: Şu Diyarbakır'dan yazdığından %100 eminim. Çünkü şöyle yazmış. Diyarbakır'dan yazıyorum. Muhammed Salah yüzünden uyuyamıyorum. Ne zaman gelecek? Salah bir haftadır gözüme uyku girmiyor abi. Diyarbakır'dan yazdığı %100 doğru. Şu an sizi izliyorum. Lütfen Serdal Adalı'ya seslenin, gelsin artık. Bir de Joao Felix hayranıyım demiş. Ama şu anda Salah konusunda görüşmeler sürüyor. İşler olumlu yönde ilerliyor gibi duruyor. Bakalım. Beşiktaşları uykusuz yani bir süre daha bekleyecek.
1: Ben Salah'ın dışında tekrar söylüyorum. Başka transferler de çıkabilir. Herkese. Ya transfer dönemlerinde o kadar çok arkadaşımız şeyimiz var ki. Adam burada bilgisayar masa başında çalışıyor. Yine bugün Serdar'a çok aldım. Serdar Dumur. Burada bilgisayar. Burada telefon açık. Transfer sitesi. Burada da bir pencere hep açık kalıyor. Transfer bekliyorlar yani. Serdar Dumur'un atıldığın Galatasaray'sından Beşiktaş'ın hepsi aynı. Evet. Beşiktaş'tan Salah'la yatıyor. Salah'la kalkıyor.
0: Doğru. Bakalım takip edeceğiz süreci. Aspor ekranında siz de yine kontrol edebilirsiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Benim de ağzına sağlık.
0: Son sayfayı. Evet, son sayfayı noktalıyoruz. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferler ve transfer gelişmeleri Tunus'uyla devam ediyor. Takımlarımız bu hafta Avrupa sınavlarına çıktılar. Sezon bazı takımlar adına resmi olarak açıldı ama tüm takımlar adına resmi olarak açılan ve devam eden bir transfer sezonu da var tabii ki ve transferleri yine 2 saat boyunca transfer raporunda konuşmaya devam edeceğiz. Burak Kural ve Emre Eren bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Valla transferde yine birçok isim var. 2 saate birçok isim sığdıracağız. Tabii ki takımların kadrolarını ve planlamaları konuşacağız. 10+4 kuralı birçok takım için şu anda biraz zorluk çıkardı açıkçası. Buna yönelik de açıklamalar var. Takımlar planlarını buna göre yapmaya çalışıyorlar. Tabii hepsini konuşacağız ama biz yine de taraftarı merak ettiği noktadan, yani daha çok gidecek uçaklarla değil de gelecek uçaklarla ilgileniyor taraftar. Biz o noktadan başlayacağız. Leao'yu konuşarak başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım biz. Evet. Burak Hocam, Fenerbahçe Leao'ya teklif yaptığı haberi var İtalyan basınında. Yaklaşık 40 milyon euro ve Fenerbahçe'nin bonusları içeren bir teklif sundu. Leao'ya da yıllık 8 milyon euro artı bonuslarla bir teklif sunduğu Fenerbahçe'nin konuşuluyor. Hı hı. Şimdi Leao, Rashford, bu isimler Fenerbahçe'de masada. Evet. Tabii Rashford'ı sanki hani transfer etmek biraz daha zor gibi görünüyor şu anda. Değil İyi mi? Bir Barcelona sezonu geçirdi açıkçası, evet. Ama şimdi önce bir Leao'yu konuşalım, sonrasında Fenerbahçe nasıl bir kanat profiline gitmeli ya da gitmeli mi? Hı hı. Bunun da detaylarını konuşuruz. Tabii ki çok önemli bir isim Rafael Leao ama evet. Yani uzun zamandır da kestirilemeyen bir performansı var. Dünya Kupası'nda da açıkçası Portekiz'de yani çok parlak anlar sahneye koyamadı. Ama tabii ki önemli bir yıldızmış, çok önemli bir yıldız.
1: Çok doğru. Zaten hani o 2 sezon önceki performansını, yani 22-23 ve 23-24 sezondaki performanslarını devam ettirse zaten alamazsınız.
0: Gündeme de gelmez.
1: Evet, gündeme de gelmez. Çünkü inanılmaz... 2 sezon geçirdi. Hatta bir önceki sezonu da 21-22'yi de sayabiliriz. O sezonda üst üste 3 sezon iyiydi ama senin de altını çizdiğin üzere kademeli bir şekilde irtifa kaybetti oyuncu. 24-25 de yine çok kötü değil ama geçen seneki sezon

0: biraz performansı beklenenden, kendisinden istenen performansın çok uzağındaydı. Dünya Kupası da sen zaten çok güzel bir şekilde aktardın. Oyuncu bizim lig biliyorsun kenar oyuncusunda yani böyle Süper Lig'den en alt liglere kadar hep fizikli oyuncu ister. Alıp giden diye bir tabir vardır.
1: Atletik özellik ister.
0: Aynen. Alıp giden diye bir tabir vardır. Bir tek bizde var o. Alıp giden oyuncuları sever. Dolayısıyla Rafael Leao da böyle bir oyuncu. Bir de fizik kuvveti çok üst düzey zaten. Hani bu anlamda bizim ligimiz için de veya Avrupa'da her yerde adından söz ettirecek çok önemli bir isim. Burada önemli olan tabii bu oyuncuyu burada getirdikten sonra buraya bir aidiyet hissetmesini sağlamak. Tekrar çıkış yapmasını sağlamak. Günün sonunda Fenerbahçe'de Avrupa'da da sürekli olan ve Avrupa'da da o çeyrek finallere özellikle Avrupa Ligi'nde oynuyor daha çok ama Avrupa Ligi'nde katılırsa Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmak isteyen çok önemli seyirci potansiyeline sahip. Yani Rafael Leao geldiğinde burada o motivasyonu yakalayabilecek bir ortamın olduğunu düşünüyorum ben. İsmail Hoca'nın da genel olarak oyuncularla da diyaloglarının iyi olduğunu, böyle kariyerli oyuncuları da iyi yönettiğini hesap edersek burada oyuncu o noktada herhangi bir alışma problemi yaşamaz ve ben tekrar bir eski günlerime döneyim düşüncesinde olursa çok önemli iş yapabilecek. Bu oyuncu daha 99 doğumlu.
1: Tabii yaş olarak çok müsait
0: yani,
1: değil mi?
0: Tabii. Tekrar çıkış yakalaması çok doğal. Burada önemli olan oyuncunun ne istediği. Yani oyuncu buraya gelip tekrar çıkış yakalamak mı istiyor yoksa iyi bir hani
1: para kazanıp devam etmek mi istiyor?
0: Maaş alayım da hani bir şekilde kendimizi idame ettirelim düşüncesinde mi? Bu çok önemli. Onun için de biraz burada bu yorum yapabilmek adına Ömer Saraç katılır mısın bilmem. Oyuncunun karakterini bilmek lazım.
1: Evet.
0: Nasıl bir karakteri var? Nasıl bir çalışma prensibi var? Ama günün sonunda toparlamak gerekirse tabii ki önemli bir isim. Burada iş yaptığında da sizi size maç alacak, maç kazandıracak çok ciddi bir oyuncu.
2: Ya kesinlikle her zaman için çok önemli bir hani Fenerbahçe'nin hücum kozu olur Leao. Ama onu hangi düzen içinde kullanacaksınız bu çok önemli. Hocam dediğimiz gibi yani Leao ismi çok önemli bir isim. Yani isimden yana çok bir sıkıntı yok bu noktada. Yani kesinlikle bir yıldız transferi olur ama yani Leao'nun son dönemde işte Burak Hoca'nın altını az önce çizdiği nokta. Yani teknik adamlarla yaşadığı sıkıntı,
1: problemli bir oyuncu. Evet.
2: Milan kulübüyle yaşadığı sıkıntı. Evet. Şimdi şu da bence çok önemli. Bazen kulüple sıkıntı yaşarsınız özellikle böyle yıldız oyuncular ama milli takımda öyle bir performans ortaya koyarsınız ki yani bakın ben kulüple sıkıntı yaşıyorum ama
1: her şeyi hani, unutturursunuz.
2: Bu tarafta da iyiyim dersiniz ama Leao bir taraf iyi gitmezken diğer tarafta da dengeyi çok bulabilen bir oyuncu profili de yok Leao'da. Ama tabii buraya gelir işler değişir. Orası ayrı hikaye.
1: Ya futbolda bazen hikayeler değişebiliyor. Yani oyuncu adına da değişebiliyor. Kulüpler adına da değişebiliyor. Yani Leao'ya baktığımız zaman yani Milan performansı aklıma geldiği zaman yani enteresan golleri atmış, hücum anlamında takıma çok büyük enerji vermiş, performans anlamında çok değerli işler yapmış ama baktığın zaman Fenerbahçe'ye geldiği zaman günün sonunda ne yapacak? İşte en önemli kıstas o Fenerbahçeliler adına ama yani 99 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 27 yaşında Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde performans anlamında bir basamak haline getirip de ya burada çıkışıyla birlikte çok doğru işler yapabilir kendi yaşantımı boyunca. Önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Bir de oyunun bazı bölgelerinde illa kanat olarak düşünmeyebilirsiniz. Zaman zaman öne geçtiğiniz anda, işte santraforunuzda bir problem yaşadığınız anda tek santrafor olarak kullanabilirsiniz. Defansın arkasına atmış olduğu o koşular var ki onlar hayalimizde ve hep her tarafımızda var bizim ki görüyoruz o oyuncunun neler yaptığını. Yani bence Fenerbahçe'ye faydalı bir transfer olacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe'de şöyle bir doğruluk payı var. İki kanada da enteresan oyuncular değil mi? Yani Greenwood, Leao gelirse bambaşka bir Fenerbahçe'de izleyebiliriz onu da söyleyeyim. Yani bazı oyuncular vardır, bazı takımı parlatırlar. Bazı oyuncular vardır o takımda da problem yaratırlar ama bu oyuncu artık Sırat Köprüsü'nde diye düşünmeliyiz. Yani bu oyuncu ya çıkış yapacak ya bundan sonra kariyerine işte Arabistan Ligi'ne gidip oradan para kazanacak gibi ama bu oyuncu burayı düşünüyorsa, Türkiye'de oynamak istiyorsa Fenerbahçe camiası da ona son derece saygı göstereceğini düşünüyorum. Bence değerli bir transfer olabilir Fenerbahçe adına. Yani iki kanadında da bu kadar özellikli çabuk oyuncular belki o pozitif futbolu o taraftarına da işletebilir Fenerbahçe'nin.
2: Ben biraz şöyle düşünüyorum hocam. Yani taraftarın çok hoşuna gideceğini sanmıyorum ama.
0: Yorumun mu?
2: Evet. Şimdi benim Mason Gray

0: Umut'um var. Benim Asensio'm var. Benim muhtemelen yıldız bir santraforum var. Olmasa Vedat var. O da yani bence çok mahir bir isim zaten. Şimdi benim sol kanada ekleyeceğim oyuncudan inanılmaz gol asist katkısı almama çok gerek yok bence. Yani mevcuttaki Kerem Aktürkoğlu performansı da sol kanattan
1: iş yapabilir diyorsun.
0: Bence kesinlikle Fenerbahçe'nin hani Fenerbahçe'yi mutlu eder diye düşünüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben zaten Greenwood'dan ortalama, bunları ortalama söylüyorum. İşte 15 gol 10 asist, yani ortalama 25 tabela aldığım zaman Asensio'dan işte geçen yıl 23 ya da 24 tabelayla bitirdi. Ama hadi biz yine 25 diyelim.
1: Ama
0: aldığım
1: orada
0: zaman
1: bir şey var, öyle
0: santrofor'dan da alacağım. Yani sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu performansı ya da Nene'nin sol kanat muadilini düşünelim. Yani Nene sol oynamıyor ama ben yani yine de gerçi hani koysan oynar oynamaz değil ama ya orada da bence daha dengeli bir profil ya da Aktürkoğlu profili de bence Fenerbahçe'yi mutlu edebilir. Yani illa sol kanada Fenerbahçe yıldız oyuncu almak, yani en azından ben transfer komitesinde olsam böyle düşünürüm. Ama şunu düşünürüm. Leo değil de ben Marcus Rashford alabiliyorsam
1: o başka bir şey tabii.
0: Şu anlamda söylüyorum bunu da. Çünkü Rashford'ı santroforda da oynattığınızda bence kanat performansıyla santrofor performansı arasında çok değişiklik yok Rashford'ın.
2: Kesinlikle.
0: Yani çok yakın performanslar sunabilecek bir oyuncu. Şimdi böylelikle zaten yabancı sıkıntısı çekiyorum. Kontenjan konusunu az sonra konuşacağız. Hı-hı, kimler gitmeli diye. Sıkıntı çektiğim bir noktada aldığım bir oyuncu iki mevkide de iyi oynuyorsa ve benim santroforumu da kapatıyorsa ben o zaman Rashford'a gitmenin daha iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum.
1: Ama Leao'dan da şöyle bir şey çıkartabilirsin, yani çift santrofora dönebilir Fenerbahçe orada. Onu da yaratabilirsin
0: çok
1: yani.
0: Çok hocam, İsmail Hoca'nın yani alışkanlıklarından kurtulacağını ben çok yani kurtulacağını demeyeyim de yani 4-2-3-1'den ya da maç sıkışmadığı takdirde 4-4-2'ye falan döneceğini düşünmüyorum. Yani yine 4-2-3-1 olacak bence.
1: Ya maç sıkışır ya da şöyle olur, öne geçersin. Önemli bir galibiyet elde edersin. 2 farklı 3 farklı galibiyet elde edersin. Bir de bunu denerim dersin. Buradan da fayda çıkartabilirsin. Yani bir de Avrupa ile alakalı da bence şimdi Leo dediğimiz oyuncu geçen sene hani hangi takım istese değil mi? Hiçbirimiz hayır demezdik mesela geçen sene özelinde. Hani çünkü performans anlamında evet o basamakları çıkmış ve önemli işler yapıyor. Tamam, doğru. Sıkıntılı bir oyuncu mu? Teknik adamlarla sıkıntı yaşıyor. Bazı böyle oyuncularda bu sıkıntılar olacak. Yarın Greenwood'da yaşamayacağımızı nereden bilelim? Ya o da olabilir yani.
2: Ya biraz bıçak sırtı bir transfer. Olursa bıçak sırtı bir transfer.
1: Aynen öyle.
2: Bir de bakış açısı da şöyle doğru bence. Şimdi Greenwood'un da bazı belli sıkıntıları, yani sıkıntı olabilecek noktaları var, konuşuluyor. Yani bu hani global basında da böyle, bizim kendi aktardığımız bir şey değil. Öbür taraftaki oyuncuda da böyle şüphe olursa, yani olay bir karışırsa bu sefer ayıkla pirincin taşını tabiri caizse.
1: O zaman işte takım birlikteliğini kaybedebilirsin.
2: Sıkıntı yaşarsın.
1: Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi düşünsene. Solda Leo beklediğimiz performansa yakın. Vedat Muriç zaten golcü özelliği var. Asensio bildiğimiz Asensio. Greenwood da Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan bir oyuncu olduğu zaman o zaman sıralamayı şöyle değiştirebilirsin. Bak Greenwood 15-20 falan diyorsun ya, bir bakarsın Leo yapar bu işleri.
0: Ya yapabilir zaten hocam. Leo'nun o kalitesi var. Şimdi görüyorum bazı taraftarlar tabii ki hani neden hani Leo iyi oyuncu değil mi demiş benim yorumumu, hani yani tabii ki herkes katılmak zorunda değil ama ya ben zaten Leo'nun burada yani burada oyunculuğunu tartışmıyorum, kalitesini tartışmıyorum, Fenerbahçe yapacağı katkıyı tartışmıyorum. Yani gelir 20 gol 20 asist yapar, öyle bir kalite yani Leo.
1: Yapabilecek kapasite.
0: Tabii tabii, ama benim dediğim şu, yani Fenerbahçe'nin savunması dörtlü, önlerinde Kante, Gendouzi. Şimdi bu altılı bölümden...
1: Ama şimdi bak öyle öyle de olmayabilir. Mesela Fred çıktı şimdi. Hani bu maçtan sonra bir
0: hocam,
1: Fred çıktı. Fred
0: sezon
1: kalacak
0: başında
1: diyor.
0: Biraz böyle bir hikaye oluyor bence. Hadi o da kalabilir, bu da kalabilir de ama Fenerbahçe'nin gerçeklerinde bence Fred'e yer yok. Yani bu benim düşüncem açıkçası.
1: Konuşacağız şimdi. Onun
0: şimdi
1: konuşacağız. Onun bölümde konuşuruz.
0: Yani İsmail Hoca'nın bıraktığı Fred de değil o ayrıca. Yani Gornik maçında da
1: ben kesinlikle
0: bilmiyorum.
1: Sana katılıyorum.
0: Çok tatmin olmadım o noktada.
2: Ben fizik olarak çok düştü
0: tabii,
2: zaten.
0: Tabii tabii.
2: Geçen
0: öyle
2: sezonda düştü. Bu arada iyi maçlar oynadı bu arada. Fred
0: oynadı,
2: de.
0: Oynadı.
1: Lig biterken geçen sene.
2: Evet.
0: Ya yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi kaleci hariç Fenerbahçe'nin geri dörtlüsü artı öndeki ikili. Hadi isim olarak da söylemeyeyim. Yani bu altı oyuncu. Bir de öndeki beşliği konuştuk. Yani
2: ya takım savunmasında sıkıntı yaşar mı diyeceksin?
0: Greenwood
2: ilerideki bir dörtlü.
0: Leo, Asensio ve santrofor. Daha doğrusu öndeki dörtlü.
2: Tamam, öndeki dörtlü.
0: Dediğim şu hocam. Yıllar önce bir reklam vardı ya, marka vermeyeyim de. İşte yumurtanın şu macunla boyanan tarafı, bir de o macunla boyanmayan tarafı. Evet. Yani Fenerbahçe'nin kaleci hariç gerideki altılısıyla öndeki dörtlüsü bu kadar birbirinden farklı renkte olur. Eğer önde

0: öndeki dörtlü böyle olursa. Bak acayip bir hücumcu olur. Yani öndeki dörtlü ama.
1: Peki takım savunmasını nasıl etkiler? İşte
2: takım savunmasını en büyük şöyle etkiler. Kante, Gendouzi. Gendouzi biraz daha 8 rolünde olur ama bence çok iyi bir 6 yani Gendouzi. Kante belki biraz daha öne çekilebilir ama onun da fizik performansına bakmak lazım. Ben burada biraz sorun çıkabileceğini düşünüyorum. Hele bu Avrupa'da yapıda yani. Evet.
1: Veya büyük maçlarda.
2: Mesela Avrupa'da bana göre
3: Avrupa'da büyük sıkıntı olur.
1: Aynen. Doğru. Hepsi aynı anda.
3: Doğru. Hepsi aynı anda oynarsa
1: hiçbir hoca oynatmak
3: sıkıntı olur. Zaten Greenwood'un en büyük problemi oydu yani.
1: Bak İsmail Hoca'ya sorsan istemez bile.
3: İstemez. Evet.
1: Tabii çünkü istemez. Hiçbir hoca.
3: Ama yani, Aziz Başkan aldığı için.
1: O ayrı konu. Ona bir şey diyemem.
3: Oraya ya. Çünkü Aziz Başkan çok düşünüyordu yani.
1: Ona bir şey diyemem ama takım savunması çok ciddi etkiler hocam. Yani iki kenarında böyle olması. Şu Rafael Leao ben Bekini çok takip edeceğini, o işleri koşturacağını düşünmüyorum yani.
3: Öbür tarafta
1: o zaten hiç yapmaz.
3: O hiç gelmiyor.
1: Yani o zaman
3: orta saha çizgisini çok fazla basmıyor evet. Kendi yaralı.
1: O zaman ancak şöyle oynarsan olurdu. O zaman da Asensio elinden. Şunu anlarım. 4-1-4-1 oynarsan o merkez evet. Üçlü ve beklerinle
3: üçlüyle beklerle kapatabilirsin.
1: Yönetebilirsin hocam. Ama şimdi 10 numara oynatacaksın ya.
3: Tabii.
1: Yani 6 kişi kalacaksın topun arkasında.
3: Zaten Ömer zaten sezon başlamadan önce Oğuz Hoca'nın bir demeci vardı. Hatırlayacak olursan Oğuz Çetin'in. Ya biz Asensio'dan başka özellikler daha istiyoruz dedi. Yani orada aslında öyle bir sıkıntı da var söyleyeyim sana. Ya Asensio evet oyunun 3. bölgesinde çok değerli ve çok önemli ama geri dönüşlerde bize yardımcı olması gerekir dedi. Ya orada da bir problem çıkabilir Fenerbahçe'de ben sana söyleyeyim.
0: Bence de hocam orada Asensio'ya yüklenilmesi yani yüklenilmeye yani çalışılan yük bana biraz garip
3: bence
0: geliyor.
3: Bence de yani Asensio sene... o takımın en değerli oyuncusu. Yani
1: bence Asensio mümkünse
3: yani mümkünse formasını as onunla ilgili de yorum yapabilirsin.
1: Hocam şöyle şeyler de oluyor. Hakikaten şimdi dönsün istiyoruz da abi döndürdüğün oyuncu da ben bunu yaşadım kendi antrenörümde. Hocam %50 performans düşüyor adam.
3: Doğru.
1: Gol atamıyor. Bu sefer diyorsun ki niye gol atamıyorsun? Çok doğru. Güzel gol yemiyorsun da gol doğru. Atamıyorsun. Dolayısıyla şimdi Asensio şu hani belki espri olacak da Asensio dese ki o kadar geri dönsem hala Real Madrid'de
3: zaten
1: oynarım.
3: Ne işim var burada?
0: Yani geçen sene 13-13 yapmış. Yani 26 gole katkı vermiş bir oyuncu. Yani bence mümkünse zaten hücum bölgesinde yer alsın yani.
1: Tabii ki. Çok özür dilerim hocam. Asist öncesi pası da katsan bir şey söyleyeyim 35'lere çıkar o.
0: Tabii.
1: Yani son asist öncesi pası da eklesen şimdi Asensio tabii ki modern futbol isteriz yani Dünya Kupası'nda yeni gördük iki yönlü oynasın da şimdi Asensio da bu yeteneklerle iki yönlü oynasa
3: ya birimizi... Bazı oyuncular vardır çok değerlidir tabii. Elindedir o oyuncudan tek yön beklersin hani o ikinci yönü de kendin yapmış olduğun organizasyonla i̇şte, kapatabilirsin
1: bravo işte
3: ya arka bu da işi yani. Tolere etmedik
1: o da biraz hocalık işte
3: o da hocalık meziyetidir yani aynen hoca orada çok doğru tabii. Dokunabildiği zaman Asensio'dan müthiş fayda kazanabilir tabii. Arkada da savunma anlamında da o problemi çözebilir ama bu teknik direktöre bağlı yani teknik direktör şunu diyorsa mesela Asensio %60 ofansif özelliğini kullanıp %40 da gelip burada arkadaşlarına yardım edecek diyorsa i̇şte zaten orada bir sıkıntı var.
1: O zaten Lampard'la Gerrard oluyor. Evet. Orada dünyada 5 tane var.
3: Yok ki.
0: Yani şöyle bir yapı olur ama ona hayır demem. Fenerbahçe'de merkez üçlüyle oynarsın. Yani Kante, Gendouzi, İsmail oynarsın. Bir kanadın Leao olur. Diğer taraf Greenwood olur. Santrafor'da işte Vedat ya da diğer isim olabilir. Ya
3: Asensio nerede olur?
0: Hocam Asensio'da hayır bir maçta Asensio'ya başlar. Ya zaten şöyle bir yanlış baktığımız nokta var. Taraftarların da öyle yani bence. Ya 11'i sayıyoruz ya biz şimdi. Hı hı. 11'de kim olacak? Bu girerse şu çıkıyor, şu girerse evet. Bu çıkıyor diye. Bence teknik adamlar artık yani ondan sonra hocam tabii daha iyi bilir de 11 kişi olarak bakmıyorlar günümüz oyununda. Yani 5 oyuncu değişikliğinde olduğu noktada 17-18 kişi diye bakıyorlar takıma. İlk 11'den ziyade sezonu götürecek bir 17-18 önemli yani.
1: En az 3 tane 4 tane hamle oyuncusu çok çok önemli. Değil tabii mi? Ki hepsi önemli de bu 3-4 hamle çok çok değerli. Ama şu var Ömer Saraç burada belki... bir şart düşmek gerekiyor. Şimdi 40 milyon euro ona verince yani Leao'ya verince
3: mecbur kalıyorsun
1: yıllık
3: yani.
1: Bir şey verince Greenwood'a bir
3: o
1: şey verince.
3: O zaman hocam kağıdı kaleme eline alıyorsun. Işte, bu sefer sabahlara kadar aynen. Sistem çalışıyor.
1: Hamle
3: nasıl olayı, oynatabilirim? Kimi hamlede bırakabilirim? İşte, kimi Asensio gibi oyuncuyu?
1: Bırakamazsın mesela. Ki.
3: Ömer diyelim ki Asensio gibi bir oyuncuyu. Ligin ilk maçında kenarda oturtturdun.
0: İlk
3: olur
0: maç,
3: mu?
0: Hocam ilk maç olur ama iki olur, üç olursa
3: dördüncü olursa
0: orada sıkıntı olur.
3: Değil mi yani orada bir problem başlar. Sorun o zaman takım hocam. Birlikteliğini kaybedersin.
1: Sıkıntı. Bir de Asensio liderlik de yaptı geçen
3: bence de lider yani.
1: Çok, çok değerli bir oyuncu
3: kesin,
1: bence.
3: Kesin.
1: Yani orada
3: olmazsa olmazı Fenerbahçe.
1: Ama işte tabii
3: bakış açısı da enteresan ama.
1: Yani İsmail Hoca da ne düşünüyor o önemli ki İsmail Hoca bu işleri bence iyi kurgulayan bir teknik adam. Çok da tecrübeli bir teknik adam.
3: Bence de.
1: Baktığınızda artık yani stresli zamanları da çok yönetti Fenerbahçe'de.
3: Evet.
1: Hak ettiği değer de bence

0: verilmiyor hocaya. Ben çok saygı duyduğum bir teknik adam. Kendisi tanışmasam da çok saygı duyuyorum kendisine. Çok değerli bir futbol adamı bence. Burada şöyle düşünmek lazım. Eğer senin dediğin gibi, yani burada üçlü tartıştığımız gibi, o 4-1-4-1 gibi biraz daha böyle dinamik, basan, agresif bir üçlü
1: zaten ortası, öyle bir oyun tarzı var.
0: Oluşturursan Leao ile Greenwood'u tolere edebilirsin, ama işte az önce senin de söylediğin gibi bu sefer Asensio çıkıyor ortaya. Asensio'yu yedek bırakamazsın. O zaman demek ki daha çok yine 4-2-3-1 oynayacaksın.
1: Mecburen.
0: O zaman da bir kenarın acaba
2: Ömer'in
0: biraz daha...
2: Ömer'in dediğine gene geldik yani Ömer. Sonuca geldik
3: bence,
2: yani.
3: Bence öyle oluyor.
0: Evet, haklıyım. Biraz daha çalışkan bir oyuncu mu alınsa, ya da şu da var. Şimdi Greenwood ayağına, şimdi alana da etkili de ayağına çok etkili bir oyuncu ya.
3: Evet.
0: Şunu da düşünmüş olabilir Sayın Başkan ve kurmayları. Hani Greenwood ayağına da çok etkili ya. Evet. Servis özelliği var.
1: Var.
0: Leao alana da çok etkili. Fizik olarak da Greenwood'dan çok daha kuvvetli, çarpışabilen bir oyuncu. Acaba yani biri pasör kenar gibi daha çok çizgiye bassın zaman.
1: Yıpratıcı kenar gibi.
0: Tadic'in yaptığı gibi. Diğeri de daha çok işte Larin'den örnek verebiliriz. Evet. Beşiktaş'ın Larin'inden.
1: Evet.
0: Biraz daha o da santraforlaşabilen, o özelliği olan bir kenar olarak kullanalım mı diye düşündüler.
1: O zaman şöyle, Fenerbahçe bir strateji değişikliği yaptı. Aslında normalde Fenerbahçe Vedat Muriç ve bir tane daha santrafor bekliyordu. Evet. Yani şimdi Leao'ya dönmek, kenar oynatmayı göze almış. Yani orada herhalde bir santrafordan vazgeçtiler, ama baktığımız zaman 17, şimdi bir yabancı daha geldi mi 18. Şimdi 10 tane oyuncuyu bırakacaksın. Orada da Fenerbahçe çok ciddi bir şekilde sıkılacak. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bir kulübün teknik adamı olduğun gün tabii eline listeler geliyor. O günden itibaren başlıyorsun. Yaklaşık kaç gün oldu Fenerbahçe İsmail Kartal'la anlaşalım? 30 güne yakın oldu değil mi?
4: Çok daha fazla.
1: 30'dan fazla değil mi? Halen çıkamadı Fenerbahçe işin içinden. Halen hoca bakıyor.
0: Evet.
1: Ya bu da çok zor bir iş. Kolay bir iş
0: olmaz
1: değil.
0: Mı ya?
1: Çünkü bu oyuncuları önce bir yarışmacı kadroyu doğru bir şekilde yönlendirmek, bir de onların arasından seçim yapmak.
0: Çok zor.
1: Seçim yaptığı oyuncu, bazen de kendi istediği oyunculardan da feragat etmek. Bu da tehlikeli.
0: Tabii.
1: Ya aslında İsmail Hoca'nın bu yıl çok büyük şansı var. Çok değerli bir kadronun başına geçti, ama çok da büyük şanssızlığı var. Bu kadar büyük kadro içerisinde o kenarda oturtacağı oyunculardan sıkıntı yaşayacak. Bu da var.
0: O iş çok zor iş, evet.
1: Yani geçen sene Okan Buruk'un yaşadığı sıkıntılar. Hani Icardi problemi.
0: Ya tabii
1: gibi.
0: Bravo, bravo.
1: Yani böyle sıkıntı.
0: Zaha'yla da yaşadı.
1: Tabii.
0: Biliyorsun.
1: Zaha'yla yaşadı. Zaniolo'yla yaşadı.
0: Tabii.
1: Zaman zaman.
0: İşte orada da kadro mühendisliği işte hocam en önemli konu, ama o da çok zor bir konu.
1: Kolay bir konu değil yani, içinde bulunduğu yani, durum çok kolay bir durum değil.
0: İrfan da var. İrfan da alfa bir karakter.
1: İrfan var. Kerem'i şimdi Leao'yu alıyorsun. Kerem'i kenarda bıraktığın zaman
0: Leao'yu alırsa Kerem gider sanki.
1: Kerem'in de biraz
0: yani
1: kendini yenilemesi lazım hocam.
0: Kerem
1: artık
0: sanki
1: yani
0: ayrılacaktı hani.
1: Ya Kerem şimdi mesela Galatasaray performansından sonra bir Benfica, evet, tapa doğru giden bir performans, sonra Fenerbahçe'de bir düşüş başladı. Yani Fenerbahçe'ye geldikten sonra ya ne olduysa çocuğa, yine aynı problemleri yaşamaya başladı.
3: Santraforunu bulamadı sanki.
0: Ya tabii Kerem'in performansı, çok iyi niyetli bir oyuncu, çok güzel
1: fedakar bir oyuncu,
0: evet.
1: İyi niyetli bir oyuncu, ama üzerine koyması lazım. Artık ondan Türk futbolu bir şeyler bekliyor.
0: Ya bir de milli takımda da çok yıprattık oyuncuyu ya. Tek
1: evet,
0: santrafor oynatarak
1: biraz
0: orada,
1: orada da
0: haksızlık da
1: evet,
0: yaptık yani.
1: Onun üzerinden de bayağı bir konuşuldu.
0: O da dezavantaj oldu. Vallahi... ama acaba Leao, çok özür dilerim, Leao alınacaksa hani Kerem'in de gitme durumu söz konusu ya, haberler var.
1: Hı hı.
0: Acaba Leao ile ilgili şöyle de düşünüyor olabilir mi hoca? Hani hem şimdi dediniz ya, başka bir santrafor almayacak galiba.
1: Evet.
0: Hani Vedat birinci santrafor, ama ara ara rakibe göre, oyuna göre
1: olabilir.
0: Leao tek santrafor, Vedat'ı dinlendirir. Sol kenarda Kerem'i oynatır.
1: Olabilir. Özellikle deplasman
0: evet,
1: maçları.
0: Zaman zaman da Leao'yu sol kenarda oynatıp Kerem'i dinlendirip Muriç'i ilk 11'e oynatıp.
1: Ama işte bunu başarmak çok kolay bir hadise değil.
0: Tabii ki değil.
1: Yani bunu Fatih Terim zamanında başarmıştı yani. O
0: tabii
1: 20 kişilik kadro içerisinde oynayan oynamayan birbirini aratmıyordu o 4 sene şampiyonluk döneminde. Ya burada o çok kolay olmayabilir.
0: Ya belki öyle düşünüyorlardır.
1: Orada işte çok hazır tutman lazım oyuncuları ve oyuncuları küstürmemen lazım.
3: Yani altın makas bilir misin? Altın makas nedir?
1: Altın makas çok iyi bilirim ya. Tom amcanın kulübesi derdik biz dedi.
0: Ben yani, şu an aklıma
3: yani,
0: gelmedi.
3: Ya şöyle işte üniversitede hani tez yazarken ya da bir şeyi raporlarken yani işte akademisyenler ya da işte hocalarımız falan hani şurayı şöyle hemen böyle atarlardı. Burayı
1: tabii,
3: çizdin attın. O bizim hani çıkarmaya
1: kestin yani.
3: Hani değemediğimiz yerleri falan böyle hani çıt çıt çıt çıt atarlardı. Aynen. Yani. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki atmak ifadesi hani bu anlamda yanlış anlamasın oyuncular, Fenerbahçe camiası da. Fred işte Hoca zamanında iyi oynuyordu kalsın. İrfan Can, İsmail Hoca zamanında iyi oynuyordu kalsın. Osterwold de işte hoca ile birlikte yine iyi verim veriyor.

0: Solda da olur, işte stoperde de olur, kalsın. Bu arada hani isimlere takılmasın insanlar da. İşte A kalsın, B kalsın, evet. C o da lazım olur kalsın. Hocanın altı makas yapması lazım.
1: Yok, yapacaktır. Zaten hocam Türkiye'de dar rotasyonlar her zaman başarılı oluyor.
0: Zaten.
1: Dünyada da tartışırız ama dar rotasyon çok kritik. Şimdi geniş rotasyonlarda oyuncuyu yönetemiyorsun bir saatten sonra. Oluyor. Çünkü bir de şimdi buralar büyük kulüpler, hepsinin egoları da yüksek oyuncular. Çok. Hepsi de yetenekli oyuncular. Şimdi ister istemez sıkıntı çıkıyor. Doğru. Hele ya iyi giderken çıkmaz da hocam.
2: Çıkmaz. Kötü gittiği zaman.
1: Bir iki maç
2: olunca. Kötü gittiği zaman kulübedeki başlar. Aynen,
1: hiçbir şekilde.
2: Yanındakileri de zehirler.
1: Yönetemezsin yani. Ki. Dolayısıyla her zaman şöyle bir şey vardır. Tecrübeli hocalarımız, daha büyüklerimiz hep şey der. İlk 11 oyuncusuyla ilgilenme hocam der. Yedekleri yönetler.
2: Oyuncularla.
0: Yani oyuncular zaten mutlu yani.
1: Yedekleri orada bitiyor şampiyonluk diye. Çok doğru bir şey. Ama dediğin önemli, o dar rotasyonu. Hoca zamanında da o başarılı olduğu dönemde İsmail Hoca yine dar rotasyonla gitti. Çok büyük bir rotasyonla gitmedi.
2: 14-15 oyuncuyla
1: bravo,
2: gitti.
1: Bravo, Galatasaray da epey şampiyon
2: öyle
1: olmadı
2: gitti
1: mı yani?
2: Öyle oldu.
1: Ne zaman geniş rotasyon yaptı işte Vitor
2: orada
1: Pereira.
2: Orada problem.
1: Denedi olmadı bakın. Evet. Sergen Hoca denedi olmadı. Olmadı. Fatih Hoca'nın Okan Hoca gelmeden önceki haline bakın. O da geniş rotasyon denedi. Ki bunlar çok önemli teknik adamlar. Cesus çok büyük bir teknik adam. Ama onun da geniş rotasyonu olmadı. Yine arada ne diyelim biraz arızalar verdi. Son olarak da Mourinho örneğini de verebiliriz. Mourinho da çok oynadı kadrolarla ve
2: çok oynadı.
1: Evet. Yani. Dolayısıyla onun bir ortasını mutlaka İsmail Hoca bulacaktır. Ben hocaya o anlamda güveniyorum. Bulacağını düşünüyorum.
0: Evet, yani hocayı bu yabancı seçimi bayağı bir zorlayacak bence. Yani artı 4 noktasında da Fenerbahçe'nin hani nasıl bir yapılanmaya gideceği belki net değil ama bu 10 kişi sanki ilk önce çözülmesi gereken bir problem gibi
2: önce
0: duruyor.
2: Önce 10.
0: Yani muhtemelen bir santrafor da gelecek. Yani şimdi düşündüğümüzde
1: Leao gelirse bir daha santrafor gelir mi?
2: Bence gelmez.
1: Bence gelirse yerli
2: çünkü
1: bir santrafor gelir.
2: Çünkü fon transferimiz demişlerdi.
0: Şöyle yani tabii ki
2: yabancı
0: Fenerbahçe
2: anlamında.
0: Hani transfer heyetinin son fikrini bilmemekle birlikte ben Fenerbahçe'nin şu anda bir santrafora daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
2: O zaman Ömer sen bütün hesapları alt üst ettin. Yani şimdi
0: yok
2: bu
0: hocam,
2: listede
0: bence
2: bizim kafamızda önemli.
0: Benim hesabım bence daha basit. Yani şöyle
2: yok. Ya,
0: şunu
2: ya.
0: Anlamaya çalışıyorum. Yani söylemeye çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçeli taraftarları anlamakla birlikte. Hı-hı. Tekrar söylüyorum. Leao'nun ne kadar büyük bir yıldız olduğunu anlamakla birlikte. Yani ben de şunu demiyorum. Leao alınmasın.
2: Öyle
0: kimse
2: demiyorsun.
0: Alınmasın.
2: Ha, öyle demiyorum.
0: Ben
2: sen.
0: Bir yıldız
2: Leao
0: alınacaksa.
2: Leao üzerine bir santrafor daha diyorsun yani.
0: Leao üzeri demedim hocam. Bence Leao mu santrafor noktasında santrafor benim için daha öncelikli.
1: Tam Leao'yu almadan evet. Kerem orada oynasın santrafor olsun diyorsun.
0: Şunu doğru. Anlıyorum. Kerem'den memnun olmayabilir Fenerbahçe. Nene'den memnun olmayabilir. Musaba'dan memnun olmayabilir. ABC'de yani orada daha çok isim var yani tek tek saymayayım ama Oğuz da oynuyordu daha önce. Yani şu anda hani ilk sefer aklımıza yani. Gelmiyor.
2: Çok oynatırsın.
0: Çok çok fazla oyuncu oynayabilir orada. Hı-hı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu isimlerden Fenerbahçe tam memnun olmamakla birlikte çok alternatifin olduğu bir nokta ama santrafor noktasında Vedat Muriç var şu anda, Sidiki Şerif var. Hı-hı. Vedat'ın Allah korusun diyelim ama var yani futbolda bir
2: olabilir.
0: Sakatlığının hı-hı. olduğu noktada
2: Sidiki Şerif'le
0: devam Fenerbahçe
2: olabilir.
0: Geçen yılki yaşadığı travma yani şöyle travma hı-hı. yaşadı Fenerbahçe. Hı-hı. Sidiki Şerif, Talişka. Hı-hı. Değil mi? Hatta sezon evet. sonu kaçan şampiyonluk hı-hı. neye bağlandı? Bir tane santraforumuz olsaydı belki farklı olur dedi Fenerbahçe taraftarı.
2: Doğru.
0: Şimdi Vedat'a tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Allah korusun ama bir şey olması durumda. Sakatlık olur, çok önemli bir maçta kart cezası olur, başka bir şey olur. Yine Fenerbahçe City'deki Şerif'le Talişka eksenine sıkıştığında ben bu oyuncular performans vermez demiyorum. Ama geçen yılki travması Fenerbahçe'nin tetiklenir diyorum.
1: Bir karşı soru sorabilir miyim? Şimdi o tarz bir santrfor alınırsa bu sefer Şerif'i, Talişka'yı, Leao da geldi diyelim. Hocam ama sen diyorsun ki Leao gelmesin.
2: Evet. Gelmesin, santrafor gelsin diyor. Evet.
1: Okey, öyle olunca da o zaman Talişka'yı mesela şimdi Talişka denklemin biraz dışına çıkıyor gibi. Ya da şey mi diyorsun? Yok, o zaman Talişka ancak Asensio'yu 10 numarada yedekleyecek bir konuma
0: evet,
1: gelecek.
0: Yani, ama Talişka'dan o zaman da mutlaka çok sokuyorsun, tabela yapıyor.
2: Yani. O zaman da birazdan o 17 tane yabancıyı söylediği zaman Ömer, şimdi orada da biz diyeceğiz ki ya evet ya Talişka'yı göndermesi lazım diyeceğiz.
1: Maliyeti hem yüksek
2: bir de var.
1: Talişka hamle oyuncusu evet. olarak hem karakter olarak hamle oyuncusunun karşılığı bir oyuncu değil. Zorlar evet. oynamazsa içeriği.
0: Talişka hocam ilk 11'de de hani yani ideal 11'de de yeri yok şu anda.
1: İşte oraya bağlayacağım.
2: Oraya şimdi, getiriyor evet.
1: Santrafor da geldi ya bu sefer Talişka'yı çıkartman lazım. Hem pahalı bir oyuncu yani maaşı yüksek.
2: Mecbur çıkartacaksın.
1: Hem yani maç alabilen bir adam işte. Gornik maçında.
0: Çok pardon. Santrafor gelmese de yeri yok. Yani şöyle yok. Şimdi Vedat varken yok. Vedat oynayacak.
1: Tabii.
2: Asensio oynayacak.
0: Arkasında Asensio varken Asensio oynayacak. Greenwood oynayacak. Leao ya da X Kerem oynayacak.
1: Yani diyorsun ki zaten Talisca denklemin her türlü dışında. Yok,
2: evet, ben de öyle düşünüyorum.
1: Dolayısıyla yani. Ben de öyle Santfor gelmeyecek. Ama eğer Leao gelirse benim dediğimi biraz daha geliyor. Zaman zaman solda oynatırım, zaman zaman santraforda oynatırım. Solda oynattığım zaman santraforda alternatifi Talisca olur gibi Talisca'yı tutmak isterse. Ama orada da tabii az önce geldiğimiz konuya döneceğiz. Değindiğimiz konuya döneceğiz.
2: Talisca da problem oyuncu.
1: İsmail Kartal onu nasıl yönetecek İsmail tabii. Hoca?
0: Ben şimdi biraz şu kısmındayım.
1: Zor işler yani.
0: Şimdi kalecin, bak tartışılıyor da kariyer olarak söylüyorum. Hı-hı. Yani
2: müthiş.
0: Kalecin çok iyi. Ake Şikrinyar çok iyi. Yani isim ve şey olarak gidiyorum.
2: Tamam.
0: Yani.
2: Semedo.
0: Apolet de buna istersen kariyerde CV'de tamam. Ne dersen de Semedon var. Tamam. Solda yani orası biraz bence şey soru tamam. İşaretinin olduğu yer. Archie Brown Hoca düşünmüyor ama diyelim Osterwolde.
2: Osterwolde de.
0: Şimdilik Osterwolde diyelim. Kante Gendouzi bana göre tartışılmaz zaten.
2: 7 oldu. Şu anda 7 oldu.
0: Öyle sayısal olarak demiyorum hocam.
2: Sayısal
0: kadro
2: olarak
0: yapıyorum.
2: Da 7 oldu.
0: Başka
2: mesela.
0: Bir yere geleceğim.
2: Anladım.
0: Sağda Greenwood. Hı hı. Sola da Leao'yu aldın diyelim. Tamam. Ortada Asensio var.
1: Tamam.
0: Asensio diyelim yok Talisca var. Var zaten.
2: Tamam. Evet.
0: Şimdi şu kadronun bence Fenerbahçeli taraftarlar santroforu Talisca olsun istemez. Yani Vedat varsa Vedat olsun ister.
1: Tabii
0: ya canım. Da saf bir 9 olsun ister.
1: Tabii öyle.
0: Yani onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Yok.
0: Yani bu kadar Fenerbahçe iyi bir kadro kurmuşken yani santroforu saf orijinal bir santrofor olsun ister. Ya yani forvet oyuncusu değil de santrofor olsun ister bence.
1: Hocam zaten büyük maçlarda Talisca'nın santrofor performanslarını hatırlayalım burada. Ya oynayamaz ki zaten.
2: Evet.
1: Hani ona da zulüm. Büyük maçta veya Avrupa'da yok. Oynayamaz ki.
2: Avrupa'da da zorlanır. İşte
0: ben de, çok ben de diyorum ki hocam böyle katlara çıktın ya inşaatı
1: zaten.
0: Yaptın. Son bölümü yani çatıyı da bence eksik bırakma. Çatıyı da tamamen kapat.
2: Ama işte hoca da Vedat'a çok güveniyor. Hoca da diyor ki benim Vedat diyor en değerli oyuncularımdan biri diye düşünüyor.
1: O zaman işte ilk dediğimize geliyoruz.
0: Yok Vedat'ta bir sıkıntı yok. Vedat zaten Vedat önemli bir isim.
1: İlk dediğimize geliyoruz. Leo gibi demek ki hem santrafor oynayabilen hem de sol kenar oynayabilen bir profili alacaklar ki orayı dengeleyecekler. Hem de rotasyon oluşturacaklar.
2: Dün akşam aynı şeyi Güvenç Hoca söyledi ve tebrik ettim hocayı. Ya dedi ki Galatasaray dedi Osimhen'in dedi arkasına bir tane santrafor alacak ama dedi oturacak santrafor alacak ama Osimhen'e de bir şey olduğu zaman iş yapabilecek bir santrafor. Kim var dedi i̇şte, dünyada.
0: Çok zor. Zor.
2: Çok zor bir soru. Gerçekten çok doğru söyledin hocam dedim. E şimdi Vedat'ta da aynı problem var. Vedat mesela lige iyi başladı diyelim. Sakatlık da yok. E bir tane de baba bir santrafor daha aldın. Orada da bir problem yaşayacaksın.
1: Ya bence gerek yok ya. Bence yani Vedat'ın önüne geçecek bir santrafor şu an almaya gerek yok. Ben onun yerine sol kenara adam alırım. Bu benim düşüncem tabii. Hani beni bağlar.
2: Ömer başka bir şey düşünüyor, sen başka bir şey düşünüyorsun. Ben çok arada kaldım. Ya ben ikinize de saygı gösteriyorum ama ben de arada kaldım. Şimdi teknik direktör nasıl karar versin Ömer ya?
0: Ben dediğim gibi
2: çok
0: yani.
2: Çok zor iş ya, bu kolay iş
0: benim
2: değil.
0: Benim tek tercih hakkım olsa hem kenar hem santrafor oynayabileceği için ben Marcus Rashford'dan yana tercih
2: ediyorum. Rashford diyorsan zaten konuşulacak.
1: Türkiye'de 100 tamam. Kişiye sor, 100'ü de aynı şeyi söyler.
2: Ona konuşmayız.
1: Rashford ona konuşmuyoruz. Çok özel oyuncu.
2: Ama sen oraya bir Vedat kalitesinde bir santrofor diye düşünüyorsan bu sefer Fenerbahçe
1: bence yanlış hocam.
2: Kurguyu yanlış
1: şimdi
2: yapar.
1: Gürasi örnek almadı ama Fenerbahçe şimdi evet. Gürasi alıyorsun. Vedat da zaten ciddi para verdim Vedat'a. Böyle bir lüksü var mı bizim?
0: 4-4-2'de muhtemelen oynamayacak.
1: Hocam zaten olmuyor. 4-4-2 daha çok yani hücumcu bir formasyonmuş gibi gözükse de bakılsın 4-4-2 oynayan takımlar daha çok defansif oynayan
0: ben
1: takımlar.
0: Ben hep şunu söyledim hocam.
1: Yani
0: 4-1-3-2 bence çoğu maçta ev sahibiysen Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor için söylüyorum. Evet yani bence en ideali o bana göre.
1: Hocam o da şöyle bir şey. O da çok uzun süre antrenman yapman gereken.
2: Çok iyi çalışmaya bağlı. Çok tekrar yapman lazım. Yani
1: çok kolay bir formasyon değil. Oynattığında da çok biz rakibi perişan yani edeceğim bir format.
2: Çok zor. Biz bunu yaşadık yani. Hocam da yaşıyor zaten. Zaman zaman yaşıyor. Bazı sistemleri değiştirdiğin anda maçın içinde bazen teknik adamlar derdi ki işte oradan çok atak yiyoruz, üçlü savunmaya dönüyoruz, beşli yapacağız. Atağa giderken o üçlü savunma kalacak ama kenar bekler oyuna çıkacak falan. Çalışmadığın sürece büyük sıkıntı yaşıyorsun.
1: Uzun yani, çalışman lazım.
2: Ya çok uzun çalışman lazım gerçekten. Ya bir tane hocamız vardı, ismini söylemek istemiyorum. Bize şey yapıyordu, halatla bağlıyordu bizi.
0: Demek ki çok anlaşabildiğim bir teknik adam değil.
2: Halatla bağlıyordu bizi biliyor musun? Belimizden halatla bağlıyor. Dörtlü savunma.
0: Bu halatla bağlama konusu çok pardon da hocam. Yani evet. Başka teknik adamlarda da vardı ya o dönem
2: var,
0: için.
2: Var
0: yani.
2: Tabii bizim dönemimizde çok vardı.
1: Dörtlü zinciri öğretti.
2: Zinciri evet. Yani Sağ bek çok hızlı bir şekilde rakibi karşılamaya giderken stoper, öbür stoper ve sol bek hep kademesinde gelmesi lazım. Yani bu tarafa koşu atarsan belin patlar. O yüzden o kadar iyi takip ediyorsun ki aslında çok değerli ve önemli bir şeydi. Kötü bir şey değil ama bunları çalışmak lazım.

0: çalışmak çok değerli ve önemli ya. Tekrar etmek lazım. Tabii, tabii. Yani o kadar da zamanı yok Fenerbahçe takımının.
1: İşte çok güzel.
0: Zaman yok.
1: Bir de hocam şey başlıyorsun ya, hemen elemeler başlıyor
0: hemen
1: ya.
0: Hemen başlıyor.
1: Yeterince kampta yapamıyorsun yani.
0: Yapamıyorsun. O sistemi oturtturamıyorsun. Tabii. Mesela ben geldiğimiz zaman da tebrik edeceğim hocayı, Vincenzo Italiano'yu. Ya müthiş ya. Ya bir 20 günde hani bir takımın çevresini bu kadar değiştirebilir misin? Çok varyasyonlar yaptı mesela dünkü maçta.
1: Evet, golde üst üste aynı şeyden geldi.
0: Çok önemli şeyler yaptı.
2: Mesela o da çok büyük taktik.
0: Çalışılmak çok önemli ama biraz da zamana ihtiyacı var kulüplerin.
1: Bir de oyuncuyu ikna etmekte biliyorsun. Her oyuncu da ikna edemez. Şimdi büyük oyuncu da diyor ki hocam diyor ya tabii, bu antrenmanları biz burada yapacaksak gider Premier Lig'de oynarız diyor. İkna edemezsin.
0: Tabii hocam. Edemezsin. Ya çok kolay değil yani. Oraya ikna edebilmek, oraya çalıştırabilmek ki Fenerbahçe takımına baktığımız zaman bu sene öyle çok asker oyuncu yok. Herkes general yani takımda gene.
2: Peki şimdi Beşiktaş'a geçelim. Önemli. Beşiktaş'a da Muhammed Salah'la geçeceğiz. Çünkü gelen bilgiler bir yarım saattir. Salah'ın menajeri Remy Abbas'ın fiyat düşürdüğü ve Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olduğu noktasına, zaten Beşiktaş Muhammed Salah'la anlaşmıştı. Oyuncunun menajeriyle komisyonla ilgili yaşanan sıkıntılar vardı ama iki tarafın artık ortak paydada buluşmaya yakın olduğu konuşuluyor. Biz de bu ihtimalleri konuşacağız tabii ki. Yani fark azaldı şeklinde düşen haberler var. Yaklaşık yarım saattir, bir saattir. Bu minvalde ilerlerse belki de Beşiktaş hafta sonu Muhammed Salah'a kavuşabilir gibi görünüyor ama çok da net bir şey söylemek istemiyorum tabii.
0: Yani camianın içinden çok yakın bir isimle öğlen saat 14.21'de görüştüm. Enteresan bir şey söyledi. Başkan dedi, en yakınla bile bu konuyla ilgili hiçbir şekilde yorum yapmıyor. Transferi tek bir şekilde devam ettiriyor. Herkes de müjdeli haberi bekliyor dedi. İnşallah olur diye umut ediyoruz dediler. Beşiktaş camiası da çok ciddi bir şekilde bekliyor. Yani Muhammed Salah yani geldiği zaman ben herhalde Olimpiyat stadını falan açarlar gibi geliyor bana. Hani orada bir 60-65 bin seyirciyle falan karşılama olur gibi geliyor. Tabii ben şunu söylemek istiyorum. Hep olayın başından beri şunu söylemek istiyorum. Yani ıslak imzayı görmeden, hani oyuncunun uçağa bindiğini görmeden bu işlerin çok doğru olduğunu düşünenlerden değilim ama biz de yazdık, çizdik sosyal medyada. Yani konuştuk, duyum aldık. Onları yazmaya çalıştık. Geliyor dedik, gelecek dedik, bu hafta dedik, bekliyoruz. Sen de yayın öncesi hatta Ömer şey dedin. Yani acaba dedim bu saat diliminde dedim böyle bir haber gelir mi dedim.
1: Olabilir
0: de
1: çünkü
0: Beşiktaşlılar bu haberi bekliyor.
2: Ya bu transfer
0: bekliyor.
2: Çok uzun zamandır eli kulağında bir transfer. Evet.
0: Zor bir transfer. Kolay bir transfer değil. Geçen sene Osimhen'de yaşadığını Beşiktaş da bu sene Salah da yaşıyor.
2: Biraz şöyle oldu hocam. Yani şimdi aslında bu kadar hani önemli yıldızlarda süreç sona doğru hani daha hızlanır. Hani ilk ama bölüm daha zor aşılır yani. Beşiktaş ilk bölümü daha hızlı aştı. Son bölümde yavaşladı.
0: Zaten başkanın Salah'la konuşup görüşüp sayın başkanın burada mutabık kaldığını herkes biliyor. Ama menajeri olayın içine girdikten sonra bambaşka bir hikaye çıkmış ki Serdal Başkan da bu konuda şöyle hassasiyet taşıyor. Şunu söylüyor hep. Ya arkadaşlar diyor, haber istiyorsunuz fakat ya haber yapıldıktan sonra diyor bu oyuncuların fiyatı, menajerlerin fiyatı, kulüplerin fiyatı falan son derece afaki hallere geliyor diyor. Yani biz onun için haber vermekte çok doğru düşünmüyoruz diyor. Yani haberi vermek çok doğru olmuyor diyor. Bence son derece de haklı. Yani kulüplerimiz bu kadar borç batağındayken gerçekten ciddi borçları var bütün kulüplerimizin. Yani bu tarz transferleri yapmak da çok kolay bir hadise değil. Çok zor bir hadise ama kazananın Beşiktaş olmasını canı yürekten isterim ya Salah konusunda.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim, yani tamamen hani maliyet konusunu dışarıda bırakarak söyleyeceğim. Ki ben dün biraz nostalji yaptırmak istedim Beşiktaşlı taraftarlara. Maçtan sonra yayındaydık, şunu söyledim. Bugün Beşiktaş'ta dedim yakın tarihte olan Jose Sosa ve Mario Gomez 11'de olsaydı bu maç nasıl biterdi dedim. 1-0 bitmeyince aşikar. Muhammed Salah, hadi biraz da eskiden bu yakına geleyim. Sosa ile Gomez'i bir kenara bırakıp
0: Salah olsaydı.
2: Ya Salah olsaydı da ya şöyle Çerne de bence bu arada iyi bir performans gösterdi
0: bence
2: ama
0: bence dün
2: yani
0: iyiydi.
2: Salah dün artık kimin yerine oynardı bilemiyorum ama sahada olsaydı muhtemelen en az birkaç şut şansı yakalayacaktı. Bu maç 1-0 bence bitmez. Yani
0: kesinlikle bitmez.
2: Salah kesinlikle böyle maçlarda ya her maçta da özellikle de böyle maçlarda zaten

0: çok rahat tabela yapacak bir isim.
1: Hocam şeyi hatırla, yakın zamanda Anfield'daki Galatasaray Liverpool maçını muazzam 4,
2: 4-0'lık
1: oynadı.
2: 4-0'lık maç.
1: Muazzam
0: imza golünü attı.
1: Tabii. Abi, müthiş oynadı. Asist de yaptı.
2: Penaltı kaçırsa da değil mi?
0: Tabii, evet, müthiş penaltı kaçırdı.
1: Yani adam yani hani formsuz, Salah eski günlerinde değil falan ama yine en üst, yani öyle deniyordu.
2: Ya sevgili Burak, i̇şte, 444 maç oynamış, 257 gol atmış. Yok, 128 tane mi, 127 tane mi asist yapmış. Yani bu da Premier Lig'de yapmış. Yok, bir de kenar oyuncusu olarak 4 sene gol kralı olmuş. Yok, ya Premier Lig'de. Yani ya, bunu tartışmak bile abesli iştikal yani. Sadece bir yaş problemi var. Evet doğru, 34.
1: Alamazsın.
2: Ama baktığın zaman alamazsın. Zaten genç olsa mümkün değil. Ya yani 350-400 milyon euro vermen lazım ki belki o da. Çok zor iş.
1: Çok büyük.
2: Ama bu iş olursa ya Beşiktaş'ın kanatları enteresan olur. Beşiktaş Karakartal'ın 2 tane kanadı var ama şimdi Trossard'la Salah gelirse 4 kanadı olur ya. Enteresan işler olur yani Beşiktaş'ta. O zaman Beşiktaş şunu konuşabiliriz. Ya bu teknik direktörle, bu oyun planıyla, bu oyuncularla Beşiktaş'ta bu işin, bu yarışın içine bu sene girecek diyebiliriz. 5 senedir yani sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleye üfleye yiyoruz.
0: Valla yani şöyle söyleyeyim hocam. Dün Trossard yoktu sahada. Salah henüz imzayı atmadı.
2: Ona rağmen iyi bir Beşiktaş gördük.
0: Muhtemelen merkez gelecek. Muhtemelen savunmaya önemli bir oyuncu gelecek Beşiktaş'ta. Sadece 3 transfer vardı. Nübel evet vardı, İlhan Fakalı vardı, bir de Salih Özcan vardı.
2: Evet.
0: Buna rağmen bence dünkü takım yani sezon yarışında olsa ya şampiyonla oynar demiyorum ama yani kesinlikle son yıllardan çok daha fazla puan toplar ya da
2: büyük can yakar. Yani
0: oyun olarak iyi hissettir bence herkese dedirtir.
2: Ya zaten camia ve taraftar bunu istiyor. Yani heyecanlı bir teknik adam istiyor. Doğru bir oyun istiyor. Doğru oyuncular istiyor. Çok bir şey istemiyor aslında camia. Yani Beşiktaş'tan çok çok büyük şeyler istemiyorlar. Ya yani burada bunu başarmak da çok kolay bir hadise değil. Tabii, hani tabii. Sezon sonu baktığımız zaman hocam şimdi takımın iskeleti yok. Oynayacak 3 tane oyuncu sayabilirim. Orkun, Murillo, bir de Agbodu. Yani yarın belki Çerni oynamayacak. Belki Rıdvan yeni transfer yapıldı ki Rıdvan daha önde.
0: Üçüncü oyuncu çoğu kişi de bence saymıyor artık hocam.
2: Yani.
0: Agbadu konusunda.
2: Agbadu'yu saymıyorsun. Hani biz sezon biter bitmez diyorduk yani 3 tane oyuncusu var diyorduk.
0: Sergen Yalçın sayardı. Bence Vicenzo evet. İtalyano saymıyor. Calo'yu koyuyor.
2: Ama gene ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gene görürsün. Gene bu takımda Agbadu oynar. Ben iddia ediyorum. Özellikle bir sol stoper geldiği takdirde. Onu söyleyeyim.
0: Yani çok Beşiktaş
1: oyun kuran bir sol stoper gelirse mi?
2: Tabii. Lider bir sol stoper gelirse.
0: Agbadu
2: ki
0: sanki
2: böyle de bir transfer yapılacak Beşiktaş.
1: Çok para verdi Agbadu'ya. Yani.
0: Agbadu ile Trossard aynı fiyat. Hocam, daha da başka bir şey söylemeyeyim.
1: Ama söylemiştik ya biz geçen sene de söylemiştik. Agbadu iyi oyuncu da o kadar paralık oyuncu değil ya. Çok net yani.
2: Evet.
1: Biz bazen oyunculara çok ekstra paralar veriyoruz. Yani etiketi var diye. Etiket oynamıyor ki hocam. Yani evet. Anlatabiliyor muyum? Günün sonunda oyuncunun mevcut hali. Bir de şunu her zaman söylüyorum ya. Şimdi mesela Leao Fenerbahçe konusunu konuştuğumuzda da veya Beşiktaş'a geldiğimiz için Beşiktaş'tan örnek verelim. Salah'a da geçtim. Salah'la ilgili örnek vermek doğru olmaz. Trossard. Trossard şimdi her zaman zaten Arsenal ne olursa olsun hücum oynayan, topa hükmeden, topa sahip olan daha çok rakiplerin kapandığı bir takımdan geldiği için bu hüviyeti olan bir oyuncu.
2: Evet.
1: Beşiktaş'ta da böyle bir dünyayla karşılaştığında bocalamayacak bir adam. Ama şimdi Agbadu üçlü stoperde de oynuyordu. Daha çok geride kapanan bir takımın stoperiydi. Derinde evet. Çok etkili bir stoperdi. Bak mesela Agbadu'yu Abdullah Avcı'nın Başakşehir'ine koy. Bir şey söyleyeyim mi? Ligin en değerli oyuncusu
2: olur. Müthiş oynar.
1: O dönemi hatırlayın müthiş lütfen. Oynar. Derinde veya evet. Bülent Hoca'nın Sivas Spor'una koyun. İşte Bilikalar'ın falan efsane evet. Oldu. İnanılmaz bir oyuncu olarak ön plana çıkar. Ama
2: sen öne çıktığın zaman işte, orada yazıyor.
1: Orada işte. Sıkıntı yaşar. Evet. Sen zaten Beşiktaş olarak öne çıkacaksın.
2: Mecbur çıkacaksın.
1: Ve neredeyse orta sahanın ilerisinde o stoperini konumlandıracaksın. O noktada senin o kadar alan açıldığında sıkıntı yaşayacağım bir oyuncuydu.
0: Hocam şöyle söyleyeyim yani iyi onun oynar için kötü oynar ama dünya üzerinde 18 milyon euroya transfer olmuş ve Premier Lig görmüş hiçbir stoper bence bu kadar pozisyon kaybetmemeli. Yani ya bir anda Agbadu rakip ceza sahasının önünde bir anda sağ açıkta bir anda orta saha merkezinde. Bak, yani ben bunu algılamakta çok zorlanıyorum.
2: Ama ben şuna katılıyorum. Bak diyorsunuz mesela hani 17-18 milyon eurolar bir maliyetler falan bunlara katılıyorum sizin söylemlerinize. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar bakın. Ya bu çok kötü bir stoper değil bu adam. Ya bazen
1: yok,
2: bazı
1: canım,
2: oyuncu
1: kötü değil canım.
2: Bazı oyuncu bazı takım içerisinde rezalet gözükebilir.

0: sistemle alakalı.
1: Sistemle alakalı.
0: Kötü oyuncu değil, ayakları kötü değil. Ayakları
1: yani bu
0: kötü
1: oyuncu
0: değil
1: öyle, ben iddia ediyorum, buraya da imzamı atarım. Bugün de tarihi yazalım. Yarın bu Beşiktaş takımına o Lucimi tarzında iyi bir beyin sol stoper, oyunu çok doğru kurabilen ve oyunu çok iyi algılayabilen bir stoper olursa Agbadu'dan verim alır Beşiktaş. Söyleyeyim. Bana sorarsanız Jalo mu Agbadu mu derseniz ben her zaman Agbadu'cuyum. Onu söyleyeyim.
2: Hocam ben de Agbadu'nun en fazla verim vereceği yerin yedek kulübesi olduğunu düşünüyorum.
1: Yani bu tabii ben saygı gösteriyorum.
3: Şöyle söyleyeyim. Beni birçok konuda ikna edebilirsiniz. Hiç inatçı bir karakter değilim ama Agbadu
1: ya,
3: konusu
1: bu senin
3: biraz...
1: görüşün. Senin görüşün çok farklı olabilir Ömer. Ben sana saygı gösteriyorum.
3: Tabii tabii hocam ben de öyle.
1: Ben de böyle düşünüyorum ve böyle olacağını umut ediyorum.
0: Ben de bir, müsaadenizle bir şey ekleyeyim. Bu arada Agbadu'yu ben sistemsel yorumladım. Agbadu sadece 18 milyon eurosuna itiraz ettim.
1: Evet.
0: Agbadu bence kötü bir oyuncu değil. O kadar para verilecek bir oyuncu değil olduğunu düşünüyorum.
3: Bir toparlayalım Beşiktaş bölümünü. Şimdi Salah bekleniyor. Beşiktaş taraftarı tamamen artık böyle gözü kulağı Salah'ta. Hani önce olsa şey derdik. Cep telefonlarından ya da tabletlerden önce bilgisayar varken hani taraftar böyle F5'e basıyor derdik, sürekli yeniliyor derdik. Ama artık hani bilgisayardan ziyade daha çok hani cep telefonundan takip edildiği için taraftar da sürekli böyle cep telefonuna artık Salah transferiyle ilgili bakar noktada. Kim bilir belki de bizim yayın içerisinde bir haber gelir ama o transfer şu an Beşiktaş için hala olumlu yönde ilerliyor gündem diyebiliriz. Salah dışında merkeze bir transfer beklentisi var Beşiktaş taraftarının ki muhtemelen olacak. Bir de savunmaya bir transfer takviyesi sanki Beşiktaş yapacak gibi görünüyor. Tabii merkez derken transferi konuşuruz ama Salih'e de bence bir parantezden
2: açalım
3: ziyade
2: yani. Paragraf yazmak lazım. Ya parantez biraz haksızlık olur.
3: Salih Özcan Beşiktaş kariyerine muhteşem bir giriş yaptı. Çok çok iyi bir maç çıkardı. Gelecek için de Beşiktaş taraftarına adeta umut dağıttı.
1: Zaten iki senedir Salih Özcan her transfer dönemi konuşuluyordu Beşiktaş'ta. Amerika Birleşik Devletleri maçında da biz Salih Orkun'u gördüğümüz zaman, o oyun potansiyelini gördüğümüz zaman,
3: daha önce İspanya maçında elemelerde
1: çok önemli maçlar oynadı. Evet. Orada şunu söyledik yani, evet ya Beşiktaş'ın 6-8'i burada. Yani başkan da buna karşılık verdi. Çok doğru bir transfer yaptığını düşünüyorum. Dün maç özelinde de takımı ayakta tutmaya çalışan, o organizasyonların en temel taşlarından biriydi dünkü 90 dakikada. Çok değerli işler, çok önemli işler yaptı. Önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a da çok katkı verecek. Ya bu kadar maliyeti düşük oyuncuları da çok fazla aslında baktığımız zaman hani maliyeti düşük ya bu oyuncu acaba yapabilir mi? Ya buna da dönüyor. Taraftar da buna dönüyor ama bence Salih Özcan çok kariyerli. Bir kere oyun disiplini çok yüksek. Beşiktaş'a da çok ciddi katkılar sağlayabilecek bir oyuncu. Buradan da biraz Vincenzo Italiano'nun oynatmış olduğu oyuna değinmek istiyorum. Yani dün kimsenin beklemediği kadar enerjisi yüksek. Beşiktaş camiasının beklediği bir oyunu oynattı Beşiktaş'a. Özellikle 45 dakikada ön alan baskısını çok doğru yaptı. Dönenleri kazandı. Pozisyonları ısrarla sürdürdü. Çok gol pozisyonuna girdi. Yani normalde aslında Beşiktaş takımının dün akşam yani 2-3 tane gol atması muhtemeldi. Çok da değerli pozisyonlara girdiler. Önemli pozisyonlara girdiler. Yapabilirlerdi ama bir oyun planı var. O oyun planını çok net bir şekilde gördüm. İlhan Fakıllı bence Beşiktaş'ın ileriki yıllarda Beşiktaş'ın çok büyük değerlerinden biri olacağını düşünüyorum. Clermont'ta önemli işler yaptı. Fransa 2. liginde oynamak çok kolay bir hadise değil. Türk asıllı bir oyuncu olması da onun için büyük bir avantaj. Bu oyuncu da bence Beşiktaş'a çok katkı sağlayacak. Hatta golden 3 dakika önce farkındaysanız bir varyasyon denedi Beşiktaş. Yani İlhan'dan içeri kat edip Çerni'ye doğru bir uzun top. Çerni rakibi eksiltmek için gitti üzerine, çekti topu Orkun'a çıkardı. Vurdu Orkun, kaleci çıkarttı. Ve 3 dakika sonra aynı golü attı Beşiktaş. Bu çalışılmış bir olay. Yani Vincenzo Italiano'yu burada ayırmak lazım. Daha ilk geldiği günden itibaren. Tabii ilk günlerde konuşmak çok doğru bir hadise değil futbolu. Yani evet çok önemli bir hoca demek çok doğru olmaz. Yorumcu olarak bizlere çok düşmez ama görünen köyde kılavuz istemez. Yani bu hoca bu oyunu, bu doğru oyunu çok istiyor ve Beşiktaş'a uygulatacak gibi gözüküyor. Ya bunu da bir ay sonunda Beşiktaş yapılacak transferlerle çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirse Beşiktaş bu sene çok ses getirecek bir oyun ortaya koyacaktır diye düşünüyorum.
3: Yani gündüz yayınında da söyledim, bir daha söyleyeyim. İlhan'ın bence en büyük artılarından bir tanesi. Şimdi hani gurbetçi oyuncular genelde bize Almanya'dan gel-

0: Çinat maçında da o fiziksel kalitesini tekniğiyle birlikte süslemeyi başardı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle Lig 2 tüm majör liglerin içerisindeki 5 majör ligin içerisindeki ikinci seviyeliklerin en atletik ve en siyahi oyuncularında fazla olduğu, motorik özelliklerinin yani atletik performansının yüksek olduğu lig. Orada %100 katılıyorum. Orada o performansları göstermek çok kolay değil. Bozok'tan örnek verin. Bozok orada çok iyi performans gösterip burada gol krallığında oynamıştı.
0: Evet, evet.
1: Geldiğinde Umut Bozok.
0: Oldu da.
1: Oldu değil mi?
0: Oldu oldu.
1: Dolayısıyla çok şey bir lig değil orası. Çok önemli bir lig. Burada da bence oyuncu zaten çok ciddi bir ne diyelim potansiyeli barındırıyor. Bir de iyi bir hocanın elinde. Gerçekten doğru bir oyun tarzıyla ve kendi şimdi günün sonunda burada biraz daha farklı, çok daha yüksek beklentilerin olduğu, taraftarın yani inanılmaz bir atmosferin olduğu bir ortama geldi. Buraya alışacak olursa, buraya da iyi bir şekilde adapte olabilirse, hem o baskıda çünkü Clermont'ta böyle bir baskıyla karşılaşmamıştır.
0: Evet.
1: Buradaki baskıyı da idare edebilirse bence ilerleyen dönemde çok daha etkili bir performans sergileyebilir. Ve dün tabii hani rakip 10 kişi kalınca çok da rahat yorumlayamıyorsunuz ama Beşiktaş yine de henüz hazır değilken, yani sezona yeni başlamışken ve belki de elinde çok ciddi bir transfer yapacak oyuncuları varken hali hazırda yeni oyuncular alacakken bence bu zorlu maçı iyi atlattı. Umuyorum Danimarka'da da iyi bir sonuç alarak devam edecek.
2: Ama çok kolay olmaz oradaki maç. Yani ilk 15 dakikada gördük yani o çok maçın zor. Çok zor olacağını.
1: İyi takım yani. 10 kişi kalmasa çok yine Beşiktaş kazanabilirdi.
2: Çok iyi kontralar yapabiliyorlar. Yani o ikinci bölgede yakaladığı topları ceza alanın içine doğru çok net paslarla birlikte girebiliyorlar. Bunları başarabiliyorlar ama Vincenzo Italiano'da da şunu gördüm. Çok acele etmiyor. Topun Beşiktaşlı oyuncularda kalmasını çok özen gösteriyor ve hep deniyor. Hep yan paslarla deneyip o final paslarını da rakibin boşalttığı alanlara doğru çok iyi kullanabiliyor. Yani burada bir potansiyel oyunu gördük. Evet. Vincenzo Italiano'da. Böyle devam ederse ki yeni gelecek transferlerle birlikte yani Beşiktaş çok doğru yolda olduğunu düşünüyorum ben hocam.
1: Şöyle bir katkıda bulunayım size. Fiorentina-Başakşehir maçıydı. Başakşehir'i 3-0 kazanmıştı. Dinliyorum. Emre yanılmıyorsa. Evet. Emre Hoca vardı.
2: Evet.
1: Fiorentina'da hoca vardı. Italiano. Evet. Yanlışım evet. Yok diye düşünüyorum.
2: Evet, evet,
1: Amrabat merkez stoper oynuyordu. Dediğiniz gibi geriden oyun kurarken işte sağa sola rakibi tabiri caizse sallandırıyorlardı.
2: Sallandırıyor.
1: Kune mi, İkune miydi? Bir tane de kenarı vardı. Amrabat
2: onunla bitiriyordu.
1: O kadar iyi toplar atıyordu evet. ki ona. Evet. Dediğiniz gibi sabırlı bir oyun.
2: Çok sabırlı oyun
1: evet,
2: oynuyor.
1: Oynuyor. İyi bir stoper. Yani ayakları iyi. Hem kısa hem uzunu iyi yapabilen bir stoper olur ise eğer kadrosunda Beşiktaş'ın
2: evet.
1: gerçekten o rakibi sağa sola oynatırken özellikle bir de baskı yapan rakip bulursa evet. arkadaki boşlukları çok iyi derecede cezalandırabilir. Çünkü Trossard gibi şimdi Salah da gelirse çok ciddi derecede o bağlantı yaptıklarında hocanın bu oyun kurma noktasındaki sabırlı oyunun karşılığını çok iyi derecede alabilir Beşiktaş.
2: Bence peki alabilir. Mi? Bir de mesela Beşiktaş'ta ben şunu gördüm ya. İki tane bekin bu kadar iyi oynadığı bir 90 dakika izledik ya.
1: Ya Rıdvan'a da ayrıca önem veriyorum. Milli takım açısından da çok değerli bence.
2: Evet.
1: Rıdvan çok değerli bir oyuncu. Bazen hakkı verilmiyor. Hani bazen kendi oyuncunuz hani kendi çocuğunuza çok yani futbolda evet, değer evet. vermezsiniz ya nasıl olsa bizim çocuğumuz diye. Ya Rıdvan'ın performansının artması bizim açımızdan da değerli. İlk şampiyon olduğu yani Beşiktaş'ın Rıdvan'la şampiyon olduğu senede de biliyorsunuz hem iç koridor hem dış koridordan bindirmeleri
2: evet.
1: yani çok ciddi derecede bir performans sergilemişti. Geçen sene de bazı maçlarda ayakta kalan oyunculardan biriydi.
2: Evet.
1: Onun için Rıdvan'ın da bu sezonki performansı hoca ile birlikte daha da yükselecek diye düşünüyorum.
2: Bir de peki. mesela Murillo olayı var. Yani Murillo dün ikinci santrafor gibi 3 tane pozisyona girdi ya. Yani çok zordur, kolay değildir yani. Bu tarz maçlarda oyunu sol tarafa yıkıp sağ taraftaki beki kaçırıp o ilk santraforun arkasına getirmek falan çok kolay bir hadise değil.
1: Taktisyen adam işte. Bunun çok, setleri var adamın.
2: Yani bu yani. Ultimatör bu şeyleri çok doğru yapabilen bir teknik adam.
0: Şu çok önemliydi bence. Yani bir oyunu oturtacak belli ki Vincenzo Italiano ki bence onun altlığını yapmış öyle söyleyeyim. Üzerine malzemeye ama çıkacak.
1: Hocaya da zaman özür dilerim lafını
0: kesin,
1: kestim ama zaman verilmesi lazım.
0: Mutlaka.
1: Oldu kazalar oldu. Evet. Yani bu hoca ya hiçbir hoca ya geldiği gibi yani özellikle böyle taktisyen hocalar.
2: Yeni yapılan bir takım.
1: Taktisyen hocalara takım. Zaman vereceksin hocam. İlk bölümde de konuştuk.
0: Evet, evet. Şunu söylüyorum hocam. Çok pardon ama yani Beşiktaş yok, şimdi geçen sene yok estağfurullah. Yani geçen sene başladığında sezona

0: İlk maçını hatırlayalım, Şahtar maçı, Solskjaer vardı.
1: Evet.
0: Şimdi biz burada hep şunu konuştuk yani. Mağlubiyetten bağımsız olarak yani çok kötü bir Jurasek performansı o gün hatırlayalım, işte 4-2'lik bir mağlubiyet
2: oyun
0: ama
2: yoktu oyun.
0: Ya bir oyun yok yani. Evet. Şimdi şunu konuşuyoruz. Bir oyunu var Beşiktaş'ın.
1: Tabii.
0: Ki Trossard gibi, belki Salah gibi, işte çok daha yani merkez savunma, yani bu isimler de değişecek. Ama Beşiktaş bundan sonra kaliteyi arttıracak. Yani bir oyun başlangıcı var en azından Beşiktaş'ta. Bence İtalyano ile ilgili önemli olan nokta o.
1: Ya tabii ki, bir de hoca şimdi çok mesela ünlü bir ünlü futbolculuktan gelme bir adam da değil. İşte bakın kariyerine, Serie C, genellikle Serie C'de oynamış.
0: Serie
1: C. Evet. Chievo'da bir Serie B falan yapmış. Şimdi bu tarz teknik adamlar çok daha hırslı ve çalışkan oluyor. Çünkü örnek veriyorum, işte geçmişinde böyle Serie A şampiyonluklar, efsane oyunculuklar olmadığı için adamın çalışmaktan başka bir şansı yok.
2: Çok istiyor.
1: Bir de yani çalışmaktan başka şansı yok
2: bir
1: hocam.
2: Bir de hocam Thiago Motta gittikten sonra Bologna'da yani kariyer sezonunu yaptı. Yani öyle bir maçlar oynadı ki ben takip ediyordum. Ya mükemmel oyunlar oynayabildi. Yani o oyunu domine ettiği bölümler oluyor. Zaman zaman savunmaya çekildiği zamanlar oluyor. Ama Beşiktaş'ta en büyük sıkıntısının bu çalışmayla alakalı bir sıkıntısı var. Evet, baskı oyunu çok özeldir, çok iyidir. Camia çok büyük taraftara sahiptir. Burada heyecanlandırırsın ama İki tane de net pozisyon verdi Beşiktaş mesela. Onlara da çok dikkat etmek
1: tabii
2: lazım.
1: Şimdi
2: ya orada savunma anlamında o güvenliği çok doğru bir şekilde kullanabilmek lazım.
1: Evet, işte onun için söyledim. Biraz da zaman vermek lazım.
2: Bu da
1: lazım.
2: Sabır ve zaman. Ya, bir, ama iki Beşiktaş camiasında çok fazla zamanı
1: yok,
2: da.
1: Çok doğru da.
2: Zamanı işte da yok.
1: Bir yerden başlamak lazım. Mutlaka. O anlamda altını çizmeye çalıştım. Çünkü hoca Fiorentina ile iki tane finali var Avrupa'da. Evet, bunlar kolay işler değil.
2: Çok zor işler.
1: Yani şimdi mesela bizim Arda Hoca işte Shakhtar'da yarı final oynadı. İşte Ukrayna'da şampiyon oldu. Bazen Ukrayna'da şampiyon oldu. Yani tamam, daha önce de şampiyon yapsalardı o zaman Shakhtar'ı.
2: Evet.
1: Hoca gitti, vesile oldu, şampiyon oldu takım. Evet. Avrupa'da başarılı oldu. Ya bu başarıları da küçümsememek lazım. İşte Konferans Ligi finali falan öyle kolay işlerdi. Biz çıkamadık da, herhangi bir Türk takımı oraya çıkamadı. Baktığınızda hocanın zaten böyle bir durum var. O baskı konusunda da %100 katılıyorum. Baskıları riskli baskılar, adam adama. Dün dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
2: Evet.
1: Sahanın her yerinde adam pres yaptırıyor genelde.
2: Yapıyorlar.
1: Onu da biliyorsunuz, bazı dezavantajları var. Çok kararlı çıkması lazım oyuncunun.
2: Mutlaka.
1: Bir anlık karar.
2: Kompak oynaman lazım. Bir öndeki basarken sen durmaman lazım.
1: Aynen
2: yani
1: öyle.
2: Bu da çalışmaya bağlı tabii ki.
1: İşte onun için de biraz zamana ihtiyacım. Onun için söyledim. Hani lig başladı. Bir iki kontradan maç kaybettiler. Olur ya.
2: Olacak
1: çok
2: bunlar.
1: Riskli oynatan bir teknik adam. Orada hemen hocayı yerden yere vurmamak lazım diye düşünüyorum.
2: Ama camia buna bence alışkın. Zaten 5 yıldır bu camia bu tür problemleri çok sık bir şekilde yaşadı. Bu mağlubiyetler de olacak ama en azından maç bittikten sonra taraftar şunu demeli ya, dün akşamki gibi. Ya bugün iyi bir takım izledik ya.
1: Tabii.
2: Ya isteyen bir takım istedik. Oynayan bir takım istedik demeli.
1: Tabii bir de geçtiğimiz yıllarda büyük maçları geçin. Büyük maçlarda o kadar sorun yaşamadı Beşiktaş.
2: Evet.
1: Ya Anadolu takımlarına karşı çok kötü maçlar oynayıp bu kadar geride kaldı.
2: Evet.
1: Dolayısıyla ben bu sene tabii ki sonuçları bilemeyiz ama öngörü olarak hocanın daha başka bir şeyler oynatacağını ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu konuda bir soru işaretim yok. Bir de doğru oyuncular da alındı. Az önce altını çizdiniz.
2: Mesela Agbodu ile mesela başlayacaksın lige, değil mi yani?
1: Ömer kızar şimdi. Şimdi mesela Salih Özcan'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Vaktimiz var mı? Beşiktaş'ta bittiyse.
0: Şöyle hocam, kısa bir Salih tabii ki yani Salih'ten her zaman zaten sezon boyunca belli ki bahsedeceğiz de.
2: Kaptandan ama hiç bahsetmedik ya.
0: Kaptan zaten kaptan ya.
2: Kaptanın vuruş yani tekniğini görüyor musun ya?
0: Müthiş. Ya göstere göstere attı
2: çok
0: derler
2: çok zor
0: ya.
2: Vurursun bu pozisyonu ya. İkincisini de vurdu.
0: Ndidi'nin yerine transfer konuşuluyor hocam.
1: Sen Ndidi'yi çok seversin.
2: Sever mi?
1: Agbodu'dan daha çok sever.
2: Öyle mi? Orada hemfikiriz ama onunla o zaman.
0: Valla şöyle, orada da bir değişiklik olacak.
2: Mutlaka olacak.
0: Büyük ihtimalle.
2: Anguissa'yı çok istiyorlardı sezon başında.
1: İki sezondur istiyorlardı.
2: Evet, onu çok,
1: çok
2: istiyorlardı.
1: Israrla istiyorlardı ama o rakamlar uymadı yani.
0: Hem de bence o ilk pası iyi dağıtacak ve baskı altında karar mekanizması iyi bir oyuncu Beşiktaş'a lazım.
2: Aslında Beşiktaş 2-6 bir 10'la da oynayabilir ya.
1: Ya öyle de olabilir tabii. 6'dan da ne istersin zaten? Senin dediğin şey o ilk pas dedin ya. Hani top kaybetmemesi lazım altının. Çünkü çıkarken kaptırdığında geçmiş olsun.
2: Evet.
1: Çünkü genişlik yapıyorsun ya çıkarken.
2: Kesinlikle.
1: Çok
2: orada da Salih bence bir güvence olabilir.
1: Bence de yapabilir. Ama Anguissa'nın o enerjisi, o agresifliği, o hırçınlığı da bence faydalı olabilir ama günün sonunda hani para konuşur ya.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: çok ciddi bir bedeli varsa bilemiyorum tabii. Çünkü Salah'a da çok büyük yatırım yapacak Beşiktaş.
0: Evet, bu arada Salah konusunda da bayağı sıcak temaslar var. Transfer yakın görünüyor ama biz de şu an hani iş resmi bir noktaya dökülmediği için

0: maksimum bu kadarını söyleyebiliyoruz ama dediğim gibi belki yarın, belki yarından da yakın noktasına bir transfer şu anda Muhammed Salah.
1: En yakın dönemde olması lazım çünkü taraftar ya Allah bismillah Muhammed Salah dedikten sonra başkan da çok heyecanlanmıştı o akşam. Trossard'ın imza günü.
0: Şöyle söyleyeyim hocam, yani önümüzdeki, en geç önümüzdeki hafta başına ben bu transferin çözülmesini bekliyorum ama belki de hafta sonu iş resmiyete dökülebilir diye tahmin ediyorum. Bu akşam biraz sıcak bir noktada Salah transferi. Dediğim gibi yani bir gelişme olursa tabii ki yayın içerisinde mutlaka değiniriz. Ama yani transfer yakın. Şimdilik o noktada Beşiktaşlı taraftarlar da heyecanla bekliyor diyelim. Biz geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da da yani taraftarlar Beşiktaş taraftarı gibi ama hani beklenen net bir isim yok. Bazı isimler var, girişimler var. Biraz hayal kırıklığına uğramış bir Galatasaray taraftarı var bu yaz. Daha fazla şu ana kadar transfer olmasını bekliyordu taraftar. Ugo Çukwu geldi. Onun dışında Bruno Fernandes konuşuluyor. Can Uzun uzun zamandır konuşuluyor. Camavinga bir dönem konuşuldu. Stoper konuşuluyor ama şu an için netleşmiş bir durum yok hocam. Ne diyorsun Galatasaray'ın transfer gündemine?
1: Ketelare konuşuluyor biraz, şimdi.
0: Evet, Ketelare konuşuluyor. Geliriz yani, onu da değerlendiririz ama.
1: Ya Galatasaray takımına baktığın
0: ağır
1: zaman
0: ağır kaldığını düşünüyor musun Galatasaray'ın?
1: Ben düşünüyorum. Yani biraz daha hızlı hareketlerle çok birkaç önemli oyuncuyla bence dirsek temasına çok erken girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar ne kadar şunu söylese de Galatasaray camiası, evet Şampiyonlar Ligi'ne daha zamanımız var. Ligin başlamasına da yaklaşık 3 hafta var. O yüzden biz çok acele etmiyoruz deseler de yani burada biraz sıkıntının olduğunu düşünüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ama baktığın zaman Galatasaray takımı 4 sene üstte şampiyon olmuş. Önemli bir teknik adamı var. Osimhen gibi bir lideri var. İşte Torreira ile devam edecek. Büyük ihtimalle Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisi olur mu bilmiyorum. Bir stoper düşünüyorlar orayı ama kalede Uğurcan. Baktığın zaman yani o omurgaya baktığın zaman o omurgayı korumuş bir Galatasaray takımı var. Ama en büyük sıkıntısının da 10 numarada olduğunu düşünüyorum. Yani Mertens gittikten sonra orada büyük bir sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Geçen sene Fenerbahçe takımı biraz daha doğru transferler yapabilseydi devre arasında şampiyonluğu Galatasaray'ın elinden alabilecek kapasiteye sahipti. Onu da görüyor Galatasaray camiası, taraftarı. Yani bu kolay bir durum değil, içinde bulundukları durum ama yani Dursun Özbek de enteresan bir başkan, sayın başkan. Yani bir anda bazı isimleri de açıklayabilir diye düşünüyorum. Böyle bir sürpriz de yapabilir yani Galatasaraylılar.
0: Yani beklenti günden güne artıyor Galatasaray'da. Tek transfer şu ana kadar. Evet, belki iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Yani yarın maça çıksa hocam, kalede Uğurcan, Şallay, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, merkezde Torreira, yanında Lemina, önde Sara, Sane, Barış, Osimhen.
1: 11 hazır.
0: 11 hazır. Hazır ama yani bu 11'den belki ayrılıkları olabilir. Hı hı. Bu 11'i tabii ki geliştirmek lazım haliyle. Yani sonuçta ne olursa olsun bir yaş daha alan ve aynı oranda yıpranan bir 11 de var. Baktığımızda hala çok kaliteli bir 11 ama rakiplerin de yaptığı hamleler var. Sen nasıl değerlendiriyorsun hocam şu ana kadar Galatasaray'ın gidişatını ve şimdiden sonra nasıl bir gidişat bekliyorsun?
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Mutlaka çok önemli bir iki transfer yapacak diye düşünüyorum ben. Bu kadar sessiz gidilen bir noktada böyle devam edeceğini ve böyle tamamlanacağını düşünmüyorum. Şimdi mesela Osimhen'in geliş süreci çok daha farklı bir süreçte tabii, ekstrem bir durumda ama şimdi işte Fernandes konuşuluyor, daha önce de konuşulan isimler vardı. Ben özellikle 10 numara noktasında önemli bir transfer yapılacağını düşünüyorum. Ama senin altını çizdiğin konu da çok önemli. Yani zaten takımın hazır bir şablonu var. Evet, geçen sene sıkıntılar yaşandı. O 4 yıllık şampiyonluğun belki de en zor şampiyonluğuydu. Ama yapacağınız 1-2 takviyeyle, önemli takviyeyle, zaten bir tanesi geldi. Çok daha işin rengi değişebilir. Çünkü şu da var, yani Osimhen'in gitmemesi de ayrı bir transfer gibi. Çünkü gitme durumu da vardı. Taliplerinin olduğu söyleniyordu.
1: Bir de Osimhen gitseydi değil mi?
2: Tabii. O zaman çok farklı.
1: O zaman büyük bir sıkıntı başlardı.
2: Tabii. Baktığınızda işte bir santrfor gelecek kesin Icardi'nin yerine. Yani bu artık çok tartışılması, yani tartışma açık bir konu değil. Bir tane de mutlaka forvet arkasına oyuncu, ikinci santrafor gibi oynayabilen bir oyuncu geleceği de düşünün. İşte adaylar hep konuştu. İşte Can Uzun konuşuldu. İşte Fernandes konuşuldu. Mesela Bruno Fernandes gelirse çok farklı bir seviye olabilir. Yani şimdi Salah için ne konuşuluyorsa, tabii rakam olarak Salah'ın kariyeri daha büyük.

0: alır Bruno'dan. Ama Bruno da inanılmaz bir oyuncu bence. Çok çok iyi bir oyuncu. En son Manchester derbisinde izlemiştim. Yani hocam...
1: Premier Lig'e damga vurmuş bir orta saha oyuncusu.
0: Hocam duran top, inanılmaz duran top, evet, kullanıyor. Yani 70 metre...
1: Oyun zekası çok yüksek.
0: Yani sen profesyonel futbol oynadın, evet, 70 metreye hiç... Ayağına, hani aslında futbolda ağzına atmak
1: derler. Ağzına derler ya, aynen. Ağzına at.
0: Evet, yani inanılmaz top atıyor hocam. Ve verilmeden onu çok kolay gösteriyor. Gerçekten çok özel bir oyuncu.
1: Kaliteli bir oyuncu.
0: Ve tabii de lider de bir oyuncu. Evet. Maç alabilen bir oyuncu. Çıkar mesela Stalişka maç aldı. Değil, evet, mi? Şimdi Gornik maçında çıkan, maç alabilen. Çok önemli bir isim. Lider de bir karakteri var, ağırlığı var. Şampiyonlar Ligi için de düşünmek lazım. Çünkü Galatasaray mutlaka Şampiyonlar Ligi için zaten transfer yapması lazım. Şu kadro ligde yine şampiyonla oynar. Yine
1: onda şampiyonla bir sıkıntı oynar. Yok ama Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar?
0: Mutlaka, çünkü şöyle...
1: Bir de kulübe de zengin değil hocam.
0: Tabii, onu zaten onun sıkıntısı da yaşandı. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Şimdi geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne o başarıyı da gösterdiğiniz için bu sene oynayacağınız takımlar daha ciddi bakacak size.
1: Tabii ki.
0: Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde evet zamanda bir Avrupa Kupası alındı ama çok eskide kaldı. Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi'ne çok uzun süredir girmediğiniz için rakipler de biraz daha rahattı size karşı. Şimdi daha ne diyelim önlem
1: alacaklar. Bir de şöyle bir problem var hocam. Ligin bitmesine yakın oyuncular çok maç oynadığı için Torreira'nın performansı düştü. Lemina düştü, Sara düştü, Sané düştü. Yani bunlara baktığın zaman hani önümüzdeki sene başında yani bu performanslar bir tık daha devam ederse orada büyük bir sıkıntı yaşayabilir.
0: Bir de kadroyu da şöyle dediğiniz gibi kadronun derinliğini de arttırmak lazım.
1: Arttırmak lazım.
0: Buralarda da devreye girecektir. Ama ben tekrar altını çizeyim. Hani Galatasaray yönetimi de son yıllarda yaptığı işleri düşündüğümüzde bu yönetimin, yani ben o konuda Galatasaray taraftarlarının çok panik yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka iyi de bir scout ekibi var çünkü. Evet. Mutlaka belli bir liste vardır. Belki de birçok noktada yolu da yarılamışlardır.
1: Görüşmelerde bitme aşamasına da gelmiş de olabilir.
0: Bilemeyiz.
1: Yani.
0: Bir anda söyleyebilirler. Ama bu bahsettiğimiz şey zaten Okan Hoca da takımı çok iyi tanıdığı için.
1: Evet.
0: O konuda Okan Hoca'nın ne istediği bellidir. Ama artık Can mı olur, Bruno Fernandes mi olur, o başkası mı olur bilmiyorum ama özellikle eğer Fernandes olursa, şimdi Salah'ın da geldiğini düşünürseniz
2: 75 milyon euro istiyormuş Manchester United.
1: Evet.
0: Ya şimdi Osimhen'e verildi. Bir de bir böyle bir para bulunur mu bilmiyorum ama.
2: Bir yıllık kontratı var. Yani bu aslında biraz şey demek. Sapmıyoruz demek bana.
1: Tabii ki.
2: Yani bence onun farklı bir versiyonu. Yani
1: bir yıllık kontratı olan bir oyuncuya başka bir şey.
0: Ya tabii o da ayrı bir konu canım. Yani ama o zaman da ayrı bir şöyle bir şey var. Çok talibi çıkabilir şeydeki gibi. Bernardo Silva'daki
1: gibi.
0: Silva da çok büyük oyuncu, tabii, değil mi? Hani onu da almak istedi ama bir şekilde farklı şeyler çıktı. Yani bir de bunlar free olunca daha hocam biliyorsun, tabii, daha zor oluyor alması.
2: Seni biraz zor durumda bırakayım mı hocam?
0: Bırak hocam.
2: Bruno Fernandes mi, Can Uzun mu? Aynı mali şartlarda.
0: Bruno Fernandes alırım. Çok özel bir
2: yaş olarak Fernandes. Tecrübeye gidelim.
1: Biri 20, biri 30 değil mi?
0: Tabii 30 da olsa Bruno Fernandes alırım ya. Hiç. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde sana çok ciddi level atlatır. Ve ligde şimdi çok iyi bir omurgayı koruduğunu söyledik ya. Fernandes gerçekten çok özel oyuncu.
1: Çok deneyimli bir oyuncu olduğu için ya. O kariyer meselesi o iş.
0: Çok özel oyuncu.
1: Yani ama aynı parada biraz durursun ya hocam.
0: Yok ben Fernandes'i alırım.
1: 75'te durursun ya.
2: Hiç tereddüt etmedim.
0: Fernandes. İki soru, yani ikisinden hangisini alırsın sorusuna.
2: Evet. Ya aynı maliyet.
1: Ben ikisini
2: aynı
1: de almam para. O rakama.
0: Yok. Rakam demedi ama.
2: Aynı maliyet.
0: Aynı maliyete hangisini alırsın
1: aynı
0: dedi.
1: Aynı maliyete tabii
0: ben Fernandes'i alırım.
1: Fernandes. Ya şimdi Mertens geldi. 33 yaşındaydı değil mi geldiğinde Galatasaray'a?
0: Çok büyük iş yaptı. Yedek olacak dendi.
1: Tabii yedek diye geldi
0: bir
1: Mertens.
0: Önceki şampiyonlukta.
1: Tamamlayıcı oyuncu olarak geldi Mertens.
0: Hocam müthiş iş yaptı ya.
1: Ya adam 3 şampiyonlukta büyük emeği var ya.
0: Hadi bu,
1: büyük emeği var.
0: Bir önceki şampiyonlukta hocam 16 gol 15 asist
1: tabii,
0: miydi?
1: Tabii.
0: Yani o dediler ki sezon başı bu sezon.
1: Oynamaz dediler.
0: Evet oynamaz dediler. Hatta biz de yani ben onu kesecek adam, ben kesecek adamı getiremeyeceğini düşünmüyorum Galatasaray'a demiştim. Öyle oldu. O da çok özel bir oyuncu.
2: Bir sene oldu yeri dolmadı ya.
1: Şimdi Can Uzun da çok değerli ve önemli bir oyuncu olacak.
0: Ona hiç itirazım
1: kesinlikle
0: yok.
1: Kesinlikle ama sana Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşındaki oyuncu ne verebilir?
2: Yani sorun onu şöyle, düşünmek lazım. 75'e Can'ı alıyorsun değil. Yani diyelim ortalama 40 milyon euro bir bedel. Bruno mu Can mı?
0: Tartışmasız Bruno'yu alırım ya. Bu çok önemli oyuncu hocam. Bak Can da müthiş oyuncu, bir şey demiyorum ama ya Bruno çok ekstra oyuncu hocam.
1: Ekstra oyuncu.
2: Galatasaray Monza'ya karşı şu anlarda bir hazırlık maçı yapıyor. Dakika 68, 2-0 geride.
0: Ben de gördüm.
2: Serie A'nın yeni takımlarından Monza. Tabii Okan Hoca biraz da oynamayan oyunculardan kurulu bir kadro çıkardı. Günay, Yelert, Arda, Nelson, Kazım Can, Niyaga, Ugo Çukwu, Can Armando, Sara, Şallahi ve Ada Yüzgeç.
1: Normal skor ya.

0: bence de. Çok şey bir...
1: Torreira, Osimhen 62'de oyuna dahil oldular Kaan'la birlikte. Mesela yine İlkay girdi.
2: Okan Hoca çok deneyimli bir teknik adam oldu artık yani. Biraz çıtayı da yükseltti Türkiye'de Türk futbolunun. Ama 35 kişi kampa gitmesi doğru mu ya? Ya 35 kişi kampa gitmiş ya Galatasaray'da.
3: Geçen sene Solskjaer'de gitti.
2: Yani gitti Solskjaer'de. Solskjaer'in oynadığı hazırlık maçlarını izledim.
3: Hayır, onu da
2: yani hazırlık maçlarında bile Beşiktaş hiç yoktu yani.
0: Biz bir kere 35 kişi antrenman yaptık. O sene çok büyük sıkıntı.
2: Büyük sıkıntı olmaz mı? Hocam şimdi 11-11 maç oynatacaksın değil mi? Yani 2-3 gün sonra hani bir çift kale yaptıracaksın.
0: Çok büyük sıkıntı.
2: Ya o, kenarda 13 kişi var ya.
0: Hocam, mecbur kalmış demek ki. Yani çok
3: İsmail
0: deneyimli.
3: Hoca'nın da böldüğü konuşuluyor takımı. Yani bölmek zorunda kaldı.
0: İstiyorsan bölme ya, ne yapacaksın
3: başka,
0: ki?
3: Tabii ne yapacaksın?
0: Mecbur sonra
2: ama
0: yönetemezsin.
2: Ama oradaki oyuncunun motivasyonunu da bitirirsin.
0: O da işte bir gideceğini biliyor. O da mecbur çıkıyor.
3: Fenerbahçe 44 kişi çalışıyor mesela.
0: İşte, hocam onu bir arada yapabilir misin?
3: Yok, yani mümkün değil.
2: Şimdi çok, 4 tane 11 yapıyorsun yani.
0: Yani tamam. Yapamazsın. Orada da bir de şu var hocam. Şimdi çok fazla bahsetmiş olduğunuz rakamlarda oyuncular olduğu da belli oyuncular kenarda düz koşuya gidiyor ya, o, kötü. O zaten geçmiş olsun.
2: Bir kenarda 5'e 2 yaptın mı geçmiş i̇şte olsun.
0: O oyuncu
2: o oyuncudan hiçbir şey beklemedim.
0: Bir de dediğin gibi oyuncu başkalarını da etkiliyor.
2: Etkiler.
0: İster istemez yani.
2: Etkilemez mi?
0: O çok sıkıntılı bir süreç.
2: Takım içerisinde büyük huzursuzluğa yol açıyor.
0: Çok büyük sıkıntılı süreç. Ama hoca tabii çok deneyimli, çok değerli bir teknik adam. Mecbur kalmış demek ki. Öyle çalışıyorlar demekten başka bir şey diyemiyorum yani.
2: Ya hocam sen 4 sene üst üste şampiyon olacaksın. 35 kişi gider misin Allah aşkına? Yani şimdi eğri oturalım doğru konuşalım.
0: Bir şey diyemiyorum.
2: Gider misin mesela sen?
0: Mecbur kaldı demek ki. Çünkü Okan Hoca da çok değerli bir teknik adam.
2: Ya
0: yani.
2: Bir şey demiyoruz. Ama yani bu kadar
3: ben
2: oyuncu.
3: Diyemez yani de. Gitmek istemez tabii. Yani istemez ama gitmem de diyemez.
0: Demek ki işte mecbur kaldı ya.
2: Neden diyemesin?
3: Uçağa binmeyecek hocam, ne yapacak?
2: Hayır ya, onu planlamayı kim yapıyorsa, yani kulüp başkanı yapıyorsa kulüp başkanıyla otururum. Ya sayın başkanım anlatırım konuyu. Ya biz 11 kişi oynayacağız. Bizim 24 oyuncuya ihtiyacımız var. Ben böyle bir kadroyla giderim diye bunu konuşabilir ya. Yani
3: son derece doğal. Hocam, yani bu sadece konuşmuştur da.
2: Sadece bu Okan Buruk'la alakalı bir durum değil. Kendi de istedi herhalde bence.
0: Şu da olabilir. Hani satmak istiyorlar ya oyuncuları. İdmansız kalma. Oyuncular da satılacak ya bir şekilde,
2: evet.
0: Hocam. Onlar da idman yapsın. Takımla birlikte
2: en azından değerleri, onları da hazır tutalım.
0: Değerleri de düşmesin. Çünkü kadro dışı kalırlarsa satmak daha da zor ya. En
2: azından ama 3 hafta sonra da lig başlıyor.
0: Doğru ama en azından hazırlık maçlarında da oynuyor diye büyük ihtimal oynatıyor bir şekilde. Yine piyasada kalıyor, evet. Diyerekten olabilir diye
2: bana
0: düşünüyorum.
2: Bana biraz ters geliyor ya. Yani bu tarz kampa gitmeler ters geliyor bana. Çünkü yani, futbolculuk zamanında yaşadığım için
3: teknik
2: çok iyi
3: adam
2: bilmiyorum.
3: Kesin daha farklı istiyordur da yani. O planlama mecbur böyle olmak.
0: Hiç kimse kabul etmez onu. Yani. Futbolun içinden gelen, yani hani futbolda oynasa, antrenörlük de yapmış olsa hiç kimse o
2: etmezsin
0: şeyi
2: ya.
0: Kabul etmez ama demek ki bir mecburiyet var. Çünkü ciddi dezavantajları var dediğiniz gibi.
1: Tabii Galatasaray'da şimdi yani dediğimiz gibi 11 hazır olsa da muhtemelen bir stoper takviyesi olacak. Yine Noah Lang gibi yani Barış'a yardımcı bir oyuncu rolü bence mutlaka lazım. Onun dışında belki merkeze bir takviye daha, yedek bir santrofor.
0: Yedek santrofor kesin.
2: Kesin şart.
1: Yani şimdi şöyle düşündüğümüzde de bir 4-5 tane takviye sanki gerekiyor gibi görünüyor. Tamam, bugün 24 Temmuz. Galatasaray'ın zamanı var. 8-9 Eylül çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar.
0: Bir de ligi götürür bu kadro. Önemli olan Şampiyonlar Ligi için yapmak
1: hocam lazım. Değil mi? Yani yok, yarın lig için 11 hazır zaten.
0: Tabii
1: yani. ama
2: bir an önce transferleri yapman lazım. Şampiyonlar Ligi'ne kadar en azından oyuncuları hazırlaman lazım.
0: Tabii canım. Bir de oynayacak da takım alışacaklar.
2: Tabii takım
0: bir
2: alışacaklar.
0: Yani,
2: birkaç resmi bir maç oynaması lazım.
0: Ya, konsol oyunu değil ki bu yani. Koy oynasın. Aynen. Yani. Alışacaklar tabii, öyle bir şey değil. Kolay değil. Bir şekilde bence oradan şey yapılacaktır ama naçizane görüşüm bir tane bu kadar. Şimdi rakiplerin bu kadar isimli oyuncu getirdiği yerde
2: burada işte,
0: en az bir tane getirecektir.
2: İşte Galatasaray camiası taraftarı işte burada sıkıntı yaşıyor. Yani Fenerbahçe transferleri yaptı. Yani belki bir nokta yapacak. Beşiktaş yavaş yavaş bir noktaya geldi. Trossard bence çok önemli bir oyuncu.
0: Tabii canım.
2: Şimdi,
0: çok iyi oyuncu.
2: Galatasaray camiasına baktığın zaman herkes, bir de Galatasaray camiasında çok başarıyla alakalı büyük sıkıntı var. Ya geçen sene 16'ya kalmış Galatasaray takımı. Bir maç kaybediyor. Okan buraya istifa diyorlar yani. Anlatabiliyor muyum ya? Öyle de bir sıkıntı var Galatasaray camiasının. Öyle bir problem var. Ve bunu çok yakın zamanda da bunu konuşabilir bu camia. Onun için bir an önce çok doğru transferlerle, doğru bir oyunla bence yani bütün takımlarımız iyi olsun. Ben Trabzon takımını mesela çok beğeniyorum. İyi bir takım oldu.
0: Avrupa'da iş yapalım artık.
2: İş yapalım. Yani biz
0: mesela
2: iyi olalım
0: iyi
2: ki.
0: İyi iş yaptı geçen
2: evet,
0: sene.
2: Evet, ligde çatır çatır önemli maçlar oynayalım. Birbiriyle oynayan